0: direktörlük öyle hemen bir takımı alayım ondan sonuç alayım hadisesi değil. Ciddi zamana ihtiyacınız var. Oynatmak istediğiniz sistem, planlama. Ama baksana yani hangi isimlere bu ülkede sabır göstermiyorlar yani. O yüzden onu unutmamak lazım. O problemi yaşayabileceğimi düşündüğüm için yani.
1: İbrahim Yavuz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bağlandın. Çok da anlamlı bir gündü. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olmam. Çok sağ olacağım. Görüşmek, ben çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Sevgiler. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bugün yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden korkmadan yürüyen tüm gençlerin günüydü. Ama programı kapatırken de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlere de şunu söyleyeyim. Sizler sadece yarının değil bugünün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak. Görüşmek üzere.

0: gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Tabii bugün 19 Mayıs resmi tatil. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız da kutlu olsun. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, gençliğin ve sporcunun birleştirici gücüyle kenetlendiğimiz büyük günümüz kutlu olsun diyelim ve programımıza başlayalım. Yakup abi, hoş geldin, nasılsın?
6: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı önemli bir gün. Bugün resmi tatil ama biz yerimizdeyiz.
5: Tabii.
6: Çünkü spor devam ediyor, gelişmeler devam ediyor.
5: Medyada hiçbir zaman zaten resmi tatildi. Ben izin yapmadım, seni bilmiyorum.
6: Yok abi.
5: Yok.
6: Yok. Ben her gün izinliyim ya.
5: Ha başka. Keyif aynen aldığımız, işi yaptığımız sürece her gün izinliyiz aslında, doğru söylüyorsun.
6: Kesinlikle, yani herkesin

0: aslında para harcayıp böyle hobi olarak baktığı bir şey. Biz bunu meslek olarak icra ediyoruz. Bugün özel bir gün. O yüzden bir kez daha 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlarız. Bana bir iki dakika müsaade edebilir misin? Ben hemen geliyorum.
1: Tabii ki. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Galatasaray'ı soracağız. Icardi'nin son durumunu soracağız. Transfer önerileri var. Muhammed Damar önerildi Galatasaray. Offenheim'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu. Yine işte Szoboszlai için Galatasaray'ın sözü var. Bir tane işte taraftarın favorisi oldu tarzında. Yine şampiyonluk kutlamaları ile alakalı sorularımız da olacak Yakup Çınar'a. Röportajlar vardı. Leroy Sané, Icardi, Osimhen, Günay, birçok kişi bizde Digi Futbol ve Radyo Gol olarak Leroy Sané ile röportajımızı gerçekleştirdik. Zaten onu da sizlere zaman zaman aktarıyoruz. Şampiyonlukla başlayalım istersen Yakup abi. Bence çok görkemliydi önceki yıllara nazaran. Özellikle girişteki senfoni beni benden aldı, inanılmazdı.
0: Kutlamalardan mı?
1: Evet evet.
0: Evet, kutlamalar güzel organize edilmişti.
1: Bence şöyle son 4 yılın en iyisi
0: yiğidi
1: diyebilirim.
0: Yiğidi öldür hakkını yeme. Geçen sene bu konuda mesela Eray Yazgan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri, kendisini ciddi anlamda eleştirmiştik. Yeni Kapı'daki kutlamalar, Galatasaray orada tarihi bir kutlama yapmak istemişti. Ve hani çok fazla zamanı yoktu. Evet, o fotoğrafı verdiler. Yani orada yaklaşık 400-500 bin kişinin katıldığı bir şampiyonluk kutlaması. Yani Türk futbol tarihinin en kalabalık şampiyonluk kutlamalarından bir tanesiydi ama çok organize olmamıştı. Hava şartları bazı şeyleri engellemişti. Drone gösterisi yapılamamıştı. Çıkan sanatçılar çok fazla uzatmıştı. Kendi şarkılarını söylemeye çalışmışlardı. Üçlü çektirmeye çalışmışlardı. Böyle olunca da taraftar sıkılmıştı. Futbolcular da en son böyle yağmurun sağanak şekilde yağdığı dönemde çıkmıştı sahne ama bu kez çok daha organize bir şampiyonluk kutlaması vardı. Futbolcular böyle çok fazla zaman geçmeden sahaya ve önünde böyle ciddi bir kalabalık olmadan, engelleme olmadan herkesin net bir açıyla gördüğü şekilde sahneye çıktılar. Onun dışında dediğin gibi güzel bir senfoni orkestrası vardı. Galatasaray marşlarını seslendirdiler ki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Bir de onun dışında Galatasaray taraftarı futbolculara biraz daha yakın olsun diye saha içerisinden de bilet satmıştı. Yaklaşık 1 milyon TL 1 milyon euro seviyesinde bir gelir de sağladı ama tribünlerdeki biletler de çok cüzi fiyatlardan satıldı. 200 lira, 400 lira ve 1905 liradan satıldı ki kombinesi olmayan taraftarlar, çünkü kombinesi olan taraftarlar bazen bu tarz kutlamalara gelmiyorlar. O yüzden en azından tribünler boş kalmasın diye böyle bir hamle yapılmıştı. Aslında şöyle söyleyeyim, şampiyonluk kutlaması Samsun Spor maçından sonra organize edilecekti. Galatasaray şampiyonluğunu Samsun'da ilan etseydi o zaman çok daha böyle hazırlıklı, işte Dua Lipa'nın geldiği, çok daha böyle Dua Lipa olmasa bile dünya starı bir sanatçının olacağı bir kutlama gerçekleştirilecekti. Ama Samsun Spor maçındaki sonucun ardından Antalya Spor maçı beklendi. Antalya Spor maçından sonra da şimdi oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. Kendi milli takımlarına giden oyuncular var, tatil planları yapan oyuncular vardı. Yine çok fazla zaman olmadığı için bu kez dediğim gibi saha içerisinde güzel bir organizasyon vardı. Harika bir drone gösterisi yapıldı ki sezona damga vuran görüntülerden bir tanesiydi. Bütün futbolcuların böyle figürleri Rams Park'ın üzerinde dronlarla ekranlara getirildi. Onun dışında güzel bir ışık gösterisi vardı, havai fişek gösterisi vardı. Her anlamda güzel bir kutlama, böyle sade, kimsenin böyle rahatsız olmadığı, sonuna kadar eğlenebildiği, futbolcuların hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmediği, şampiyonluk kupasını alıp doyasıya eğlendi, istediği gibi fotoğraf çekildi, güzel bir kutlama oldu diyebiliriz. Evet, Galatasaray taraftarı da gayet memnun kaldı bu kutlamadan. Galatasaray yönetimini de bu anlamda tebrik etmek lazım ki ben şöyle bir tweet attım, gerçekten görsel olarak özellikle o şampiyonluk kupasının alındığı andan itibaren o konfetiler, o verilen görüntü, sahnenin hazırlanış düzeni gerçekten muazzamdı. Bu anlamda dediğim gibi emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek lazım. Bu senfoni orkestrası fikri de Metin Öztürk'ten çıkıyor. Dün çünkü 1905 Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin şampiyonluk kutlaması vardı. Burada ulusta bir mekanda yapıldı kutlama. Başkan Dursun Özbek katıldı. Yine Galatasaraylı yöneticiler vardı.

0: vardı. GİSYAT üyeleri ve gazeteciler vardı. Orada ayaküstü biraz Metin Bey'le sohbet etme fırsatım oldu. Hatta şeyden de bahsetti. Bu şampiyonluk kutlamasında biliyorsun en çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Neden somurtuyor diye. Metin Bey ona da şöyle açıklık getiriyor. Normalde hani o sıralamada başkandan sonra durması gereken kişi ama ben yerimi Sayın Abdullah Kavukçu'ya verdim. Çünkü 365 gün futbolcuyla ilgilenen ve bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimlerden bir tanesi kendisi. Ben iki daha yan sırada durdum. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Biz orada gayet kakara kikiri makara yaptık ama o sosyal medyanın eleştirisi çok gereksizdi diye söyledi. Mizacı bir de öyle. Bence sezonun genelinde aslında konuşması gereken yöneticiler varken konuşmayıp Metin Öztürk'ün çıkıp konuşma yaptığı dönemler olmuştu. Galatasaray'ın haklarını savunduğu dönemler olmuştu. Çünkü kazanırken, mutluyken, galibiyet varken herkes konuşuyor ama önemli olan kaybettiğinde çıkıp konuşmak. Galatasaray'da en çok bunun eksikliği var. O eksikliği biraz üstlenmek durumunda kalan isimlerden bir tanesi. Bir de şöyle,
1: Galatasaray yapan bu mu Yakup abi mesela abi? Herhangi bir hatada hemen dönüyorlar mesela. Yeni kapı kutlaması olmadı. Şimdi görkemli bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Bir bölgeye transfer hatası yapılıyor. Hemen onu bir şekilde tolere etmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde sen de dediğin gibi yani eksiklikten bahsettim. Bence onu da seneye halledecekler senin şu an bahsettiğin eksikliği.
0: Tabii seneye şampiyon olabilirsen için o tarafı da var. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk çok daha zor olacak, onu söyleyelim. Ama genel anlamda herkesin memnun kaldığı, Galatasaray'ın cebinden bir kuruş paranın çıkmadığı, üstüne 1 milyon euroya yakın kasasına gelir soktuğu güzel bir kutlama oldu. Bu anlamda dediğim gibi herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü daha önceki kutlamalar çok eleştirilmişti. Taraftar ciddi anlamda sıkıntılar yaşamıştı yeni kapıyla alakalı. Program darlığından dolayı Rams Park'ta yaptı ama hani stat'taki kutlamalar bambaşka oluyor. Evet yani yeni kapı oraya daha fazla insanın gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Hadi bir stada girecek taraftarın 4 mislisi 5 mislisi geliyor o kutlamalara. Ama yine de güzel bir kutlama olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Federasyondan kimsenin teşrif etmemesine ne der Yakup Çınar? Herhangi bir yönetici kutlamada bulunmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek oyunculara madalyasını takdim etti.
0: Valla bu federasyon Galatasaray'ın federasyonu değil. Ve sana şunu söyleyeyim, önümüzdeki sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olacak. Bunu böyle şey yapmak için değil, işte federasyonu hedef almak için, onun için, bunun için değil abi. Şöyle açayım Cihan. Şimdi Galatasaray'ın yeni sezondaki gelir hedefi 500 milyon euro. Yani toplamda 500 milyon euro gelir kazanmak. Tribünlerden bu sezon güncellenmiş hali. Dün Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve tribünden sorumlu yöneticisi. 150 milyon euroya gelmiş durumda. Sadece tribün geliri. İşte Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. İşte sponsorluk gelirleri onlar bunlar. 500 milyon euroya dayanıyor. Bunun içerisinde Galatasaray'ın Türkiye'den federasyondan kazandığı para önümüzdeki sezonda 15 milyon euro olacak. Komedi, yayın geliri. Şimdi sen bunu arttıramıyorsun. Bir de Galatasaray'a karşı cephe alıyorsun. Onu da geçtim. Ne olursa olsun, tepkiler de olsa, şimdi Dursun Özbek ya da Metin Öztürk kapıda Türkiye Futbol Federasyonu gelseydi karşılamayacak mıydı? Karşılayacaktı abi.
1: Kurumsallık diye bir kavram evet var abi. Karşılayacak.
0: Ben sana söyleyeyim, dün Metin Öztürk'le yarım saat konuştuk dün. Metin Öztürk şunu söyledi. Fenerbahçe Başkanı işte Saadettin Saran trafikten dolayı stadın 100 metre önünde inmek durumunda kalıyor. Ben oraya kadar gittim, kendisini karşıladım dedi. Abi bu yapılması gereken bir şey, misafirperverlik. Çünkü ligin ilk yarısında gerçekten Galatasaray yönetimi çok iyi ağırlamışlardı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki isim ne olursa olsun taraftar tepkili olabilir. Galatasaray lehine kararlar alabilirler, onu yapabilirler, bunu yapabilirler. Bir kere sen federasyona milli oyuncu gönderiyorsun ya. Yani bu ülkenin federasyonu diyorsun. Ama Galatasaray şampiyon oluyor, sen Galatasaray'ın kupasını
1: minibüsle yolluyorsun.
0: Minibüsle yolluyorsun abi. Bari üstü açık minibüsle gönderselerdi de insanlar şey alkışlasaydı, şey yapsaydı, tebrik etseydi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, bir şey diyeceğim. İbrahim Hacı Osmanoğlu tepkilerden çekindi. Dünya Kupası öncesi o tepkileri almak istemedi. Bu federasyonun ikinci başkanı var, üçüncü başkanı var. Federasyonun yöneticileri var. Nerede abi? Nerede? Düşünsene, kupayı Dursun Özbek veriyor. Şimdi diğer, böyle bir saçmalık
1: işte
0: olabilir mi?
1: Diğer takım taraftarları da işte Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu da hani ben onlarmış gibi sana soruyu soracağım. Onlar da diyor ki ya kardeşim siz isyan ediyorsunuz. Federasyon gelmedi öyle böyle. Görüşmeleri askıya alan da sizsiniz diyor. Mesela Galatasaray için. Hem görüşmeleri askıya alıyorsunuz hem de federasyon gelmedi diye isyan ediyorsunuz diye böyle bir çıkıyor.
0: Yok, ben isyan etme noktasında değilim abi. Herkesin.
1: Sen başkan gelmesin üçüncü.
0: Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen duygusal yaklaşamazsın burada. Daha görüşmeleri askıya aldın, o zaman Galatasaray Türkiye Ligi'nde mücadele etmesin. Böyle bir şey var mı? O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemleri maçları yönetmesin, gözlemciler gelmesin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bu alınganlığı gösteremezsin abi. Herkesin görevleri var. Şimdi Galatasaray federasyonla ilişkilerini askıya aldı ama federasyonun liginde mücadele ediyor. Yani en azından görevini yerine getiriyor. Hakem sahaya çıkıyor, maçı yönetiyor. Gözlemci geliyor, maçı gözlemliyor. Federasyon yöneticisinin de görevi abi, görevi o kupayı vermek. O tepkilere rağmen ne olursa olsun işte o cesareti gösteremediler. Tam mesela Süper Kupa finalinde de yoktu İbrahim Hacı Osmanoğlu yanlış bilmiyorsam.
1: Düğündeydi evet.
0: Mecnun Oda Yakmaz vardı sanırım, orada kupayı o vermiş. Mecnun Bey gelseydi abi. Gelseydi verseydi kupayı.
1: Herhangi bir yetkili de olur.
0: Ya sana diyorum ya bak, yeni sezonda Galatasaray'ın iki tane rakibi olacak. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu. İki, kendi içindeki iç çekişmeleri.
1: Okan Buruk'u mu kastediyorsun? Yani eleştiriler gelirse
0: yok,
1: artık.
0: Yönetim içerisinde de ya şimdiden konuşulmaya başlanıyor. İki tane yönetici en son yönetim kurulu toplantısında mesela böyle bir tartışma yaşıyorlar. Daha bismillah, sezon daha başlamadı.
1: Yeni yönetimdekiler.
0: Evet abi, yeni yönetimdekiler.
1: Zaten çok değişen olmadı diye biliyorum.
0: Ya değişen olmadı ama işte Dursun Başkan'ın bunları dikkate alması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor diyorum ya sana. Önümüzdeki sezon çok zorlu olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım da seçilirse, Hakan Safi de seçilirse şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi verecek. İyi kadrolar kuracaklar. Can bir şey diyeceğim, puan tablosuna bak abi. Galatasaray kaç puan farkla şampiyon oldu? 3 puan farkla.
1: Yani son maçta puan. Yenildi.
0: Ha, bunda Galatasaray'ın kötü oyununun etkisi var. %100 var. Burada TFF'nin Fenerbahçe'yi kollaması, şampiyonluk yarışının içerisinde tutması var. Ama önümüzdeki sezon çok daha zor olacak. Çok çok daha zor olacak. Şimdi senin bunların hepsini düşünmen lazım. Okan Hoca'nın ekibinin değişmesi lazım. %50'sinin, bunu ben söylemiyorum. Başkan bir ortamda söylüyor. Biz bu ekibin %50'sini değiştirmeyi düşünüyoruz diyor. Ya bir silkelenmesi gerekiyor.
1: Daha dominant bir ekip olması açısından mı, yoksa daha bilgili bir ekip mi?
0: Abi şöyle, ben ekibe hiçbir başkanlar zaman doğru yetersiz demem.
1: Yani o bizim
0: büyük saygısızlık olur. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Ama eksikler var. O eksiklerin tamamlanması gerekiyor ve Dursun Başkan bunun bilincinde. Bu kadronun güçlenmesi gerekiyor. Dursun Başkan bunun da bilincinde. Mesela biz şampiyonluk röportajları yaptığımız gün, bu arada 90 artı dijitalde biz de İsmail Yakups'la röportaj yaptık. O röportajda bugün akşam saatlerinden itibaren YouTube kanalında yayında olacak. Hatta şey söylerim, Radyo Gol'de de kullanılabilir o röportaj.
1: Teşekkürler. Siz de absürt sorular sordunuz mu abi, en pis kokan falan diye. Yani öyle değişik sorular sordunuz.
0: En sonunda biraz geyik muhabbete girdik ama ben çok samimi yaptık röportaj. Ben direkt mesela şeyle girdim. Sana kronik sakat diyorlar dedim Jakobs için. Mesela bunun için ne söylüyorsun?
1: Gülmüştür.
0: Ya gülmüştür derken hani açık açık açıkladı yani konuyu. Evet, şanslı sakatlıklar yaşadım ama böyle bir durum olmadığını işte bu sezon görebiliyorsunuz.
1: Çok anlatma, hiç yayınlamadıysa
0: aynen,
1: izleriz.
0: Aynen, 50'nin üzerinde maça çıktım diye. Böyle geyik muhabbetler var. Kısa kısa eğlenceli bölümler var. Mesela takımın en cimrisi kim? En bonkörü kim? En çapkını kim? Bunların hepsi

0: Sizin sorduk böyle güzel eğlenceli tarafı da var.
1: Geçen izledim, çok absürt bir soru vardı. İşte en pis kokanı falan sordular abi, yani. O kadar da girmeyin yani. Abi,
0: abartmayın yani. Sırf dikkat çekmek için o da sorulmaz.
1: Cevap
0: abi
1: da verdi yani. Günaydın yani. Günaydın, buna cevap verdi.
0: Kimi demiş abi? Çok merak
1: parfümleri ediyorum. Kötü kokuyordu. Ahmet Kutucu dedi. Yani
0: parfümünü beğenmemiştir. Evet, olabilir.
1: Biraz zor bir soruydu. Peki bu Yakup Çınar'la birlikteyiz bu arada, radyolarını yeni açanlara tekrardan merhabalar diyelim. Metan Baltacı tepkiler gelir diye mi şampiyonluk kutlamasına katılmadı Mert Hakan'la olan ilişkisinden dolayı, yoksa bir kural gereği mi katıldı?
0: Kural gereği abi, kural gereği, çünkü cezası devam ediyor. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun
1: hak mahrumiyeti var yani.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir organizasyonu, hak mahrumiyetiniz devam ediyor. Şampiyonluk kutlamasına çıkma ihtimaliniz yok abi. Yani TFF'nin kuralını uyguluyor Galatasaray. Hani çıkması durumunda ceza alma ihtimali de söz konusu olabilirdi. Çünkü diyorum ya, hak mahrumiyeti var adamın. Ve TFF'nin bir organizasyonu, şampiyonluk kupasını alıyorsunuz, öyle bir organizasyon. O yüzden yer almadı. Ya bence çok büyütülecek bir taraf değil. Orada en azından Ali Yiğit'i de tebrik etmek lazım. Metan Baltacı'nın formasıyla çıktı. Galatasaray burada bu süre içerisinde bence Metan'a göstermesi gereken vefayı göstermiştir. Olması gereken oydu. Burada tabii ki dediğim gibi, yani bundan sonraki süreçte Başkan Dursun Özbek, bugün bu arada şeydeler, Kalamış'talar, 19 Mayıs kutlaması var. Bütün yönetim kurulu, Galatasaray üyeleri orada, Kalamış'ı açtılar. 2 gün önce yine Galatasaray Adası açıldı. Başkan tanıtım toplantısı yaptı yeni listeyle alakalı. Cumartesi günü de seçim var Galatasaray'da, ama seçim heyecanı çok fazla değil, çünkü tek aday var, Dursun Özbek. Burada kaç kişi katılır, kaç kişi katılmaz, bu merak ediliyor daha çok, onu söyleyeyim. Aynı zamanda Sportif AŞ'de kimler olacak, kimler olmayacak, onlar merak ediliyor. Yine bir taraftan da herkesin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi Icardi'nin kalıp kalmayacağı konusu. Yine 10+4 yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray'ın tepkisi var. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Şampiyonluk Kupası ile beraber ziyaret ettiler. Bu yabancı kuralıyla alakalı Galatasaray tarafı eleştirilerini dile getirdi. Yani birçok konu var Galatasaray'da. Transferle alakalı çalışmalar da başlamış durumda. Yine bir taraftan A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Birçok konu var. Hepsini konuşacağız tabii ki.
1: Tabii ki hepsini detaylı konuşacağız. Tabii Brezilya milli takımının kadrosu da açıklandı. Gabriel Sarı'yı kadroda göremedik. Galatasaray'ın Cumhurbaşkanlığına bir ziyareti vardı. Orada da Gabriel Sarı olmayınca acaba milli takıma seçildi mi diye düşünmüştük, ama Ancelotti açıklarken Gabriel Sarı'yı duyamadık. Nedir son durumu? Bilgin var mı onunla ilgili? Brezilya'da mı? Tatilde mi? Sara.
0: Ya şöyle, hepsi tatile çıktı zaten oyuncuların.
1: Yok, ziyarete gitmişlerdi bütün oyuncular, ama orada işte Şalai de vardı. Bir Noel Ank yoktu galiba, bir de Sara yoktu. İkisi gitmemişti.
0: Ya erken tatil şey de yoktu mesela. Lucas Torreira da yoktu. Lucas Torreira da yoktu. Yani erken tatil programı ve biletlerini alan isimler vardı. Onlar erken ayrıldı İstanbul'dan. O yüzden yoklardı. Ve İstanbul'da olan işte Icardi'si, Osimhen'i, ondan sonra Ahmet Kutucu'yu gördüm, Kaan'ı gördüm, Abdülkerim'i gördüm, Yunus'u gördüm. Milli oyuncuların büyük bir bölümü vardı zaten. Onlarla beraber Cumhurbaşkanı ziyaret ettiler. Ya Gabriel Sara da bir önceki Brezilya milli takım kadrosuna çağrılmıştı ilk kez. Ya Brezilya milli takımı kadrosunda olabilmek çok kolay değil. Son dönemde zaten bir sakatlık yaşamıştı. Performans olarak da biraz geriye gidince Brezilya milli takımına çağrılmaması bence gayet doğal bir durum. Potansiyelli bir oyuncu, ama bundan sonraki süreçteki performansı yine orayı belirleyecek. Dünya Kupası kadrosunda olması bizim için sürpriz olurdu. Evet, çağrılınca böyle bir beklenti içerisine girdi herkes. Ama şu anki kadroda yer almadığını net bir şekilde öğrendik.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. İdeal programcı Atakan Kurt gibi yurt dışına çıkmıyor demiş. Senin için, stüdyodaki yerini aldığın için. Selamlar, döneceğiz, mesajlara bakacağız. Şu üstü açık takım otobüsünün her sene yaşadığı travma nedir abi? Ya onu niye çözemiyorlar?
0: Ya
1: her sene
0: şey
1: aynı
0: diyeceğim,
1: problem yaşanıyor.
0: Bir şey diyeceğim, ben o olayı anlatayım. Çünkü öndeki otobüste ben vardım. Şimdi bir basın otobüsü vardı. Bir de Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüsler vardı. Tam bu İşte

0: Bizim orası sanayi mahallesi.
1: Sanayi mahallesinden böyle geçerken o üst geçitle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Abi şöyle söyleyeyim, Allah korusun, Allah korusun, yani insanlar hayatını kaybedebilirdi. Hem gazeteciler hem Galatasaraylı futbolcular. Çok net söylüyorum. Bunun provasının daha önce yapılmış olması gerekiyordu. İnsanların uyarılması gerekiyordu, şoförün uyarılması gerekiyordu, futbolcuların uyarılması gerekiyordu. Yani sana şöyle söyleyeyim, şampiyonluk kutlamaları falan o gün iptal olabilirdi. Niye? Şöyle, şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nin önünden başladı. Biz otobüslere bindik, bir otobüste gazeteciler vardı, diğer otobüste de Galatasaraylı futbolcular vardı. Şimdi iki katlı otobüs, bir de iki katlı otobüsün üzerinde böyle yine şey var. Korkuluk gibi yerler var. Bir de onun üzerine çıkan insanlar vardı. Şimdi Taksim'den çıktıktan sonra Levent'e kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Evet, zaman zaman böyle ağaç dalları vardı. Ondan korunmak için hep gazeteciler, futbolcular birbirlerini uyardı. Oradaki üst geçitlerde çok problem olmadı. Ama oradan işte bu 4 Levent'e kadar yaklaşık 1,5 saat içerisinde geldi otobüsler. Levent'e 1,5 saatte geldi otobüsler Cihan. Levent'ten sonra Levent'le bu stat arasında trafik durdurulmuştu. Otobüsler biraz daha hızlı gelsin diye. Çünkü vakit kaybettiler, çok zaman kaybettiler ve orada otobüs şoförleri mecburen hızlanmak durumunda kaldı.
0: Şimdi, trafik durduğu için hemen
1: evet
0: bir an
1: abi,
0: önce geçmek.
1: Bir an önce geçsinler ki trafik açılsın. Çünkü insanlar bekliyor ve Cuma İstanbul trafiği. Abi orada otobüsler hızlandı. Şimdi diyorum ya sana, iki katlı otobüs zaten yüksek, bir de onda koltuklar var, o koltukların üstünde futbolcular eğleniyor. Biz de gazeteciler olarak görüntü almaya çalışıyoruz.
0: İkardi demirin üstüne oturuyordu bir de daha da yükseğe yani çıkıyor.
1: Ben de daha da yukarıdaydım.
0: Görüntü almak için. Tabii
1: görüntü almak için. Şimdi otobüs hızlanınca en azından işte fren yapar bilmem ne yapar diye aşağıya indim ki ben hem önü hem arkayı da kollamaya çalışıyorum. Çünkü kameraman abiler var, adam dönüp bakamıyor diye. Yani Kemal Sunal'ın filmi var ya, otur otur kalk kalk, aynı o muhabbet dönüyordu. Ama o üst geçitlere de çok hızlı bir şekilde girdi. Bizdekini en azından biz önceden görebildiğimiz için arkadaşlarımızı uyardık ve arkadaşlar indi, eğildiler yani. Ama takım otobüsünde mesela kıl payı dönüldü abi, felaket.
0: Davinson çok kızdı şoförü.
1: Ya kızabilir abi, çünkü şimdi şoförün de suçu yok. Şoför de bilmiyor ki abi.
0: Planlanmıştır.
1: O yükseklik
0: herhalde.
1: Evet abi, ayarlaman lazım. Allah korusun ya. Yani çok sıkıntılı bir süreçti. Genel anlamda çok iyi oldu kutlamalar. Ya Cihan şunu gördüm. Şehir turu mutlaka yapılmalı. Çünkü çektiğim bir sürü görüntü var. Bizim YouTube kanalından da paylaştık. Sosyal medya hesaplarından da paylaştık. İnsanlar böyle kilometrelerce işte Icardi'ye, Torreira'ya, diğer futbolculara olan sevgisini göstermeye çalıştılar. Mesela bir tane Uğurcan Çakır fotoğrafı görmüşsündür. Bir abimiz bütün Uğurcan Çakır
0: krampon
1: dahil kıyafetlerini giymişti. Galatasaraylı futbolcuları çok güldürdüler. Onun dışında böyle küçücük çocuklar, Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray taraftarları, işte hanımefendiler, beyefendiler böyle plazalardan camlara koştular o futbolcularla göz göze gelmek için. Şehir turu bence şampiyonun böyle güzel taraflarından bir tanesi. Hiç onları canlı göremeyen insanlar en azından görmeye çalıştılar. Motosikletleriyle işte o konvoya dahil olmaya çalışanlar, arabalarıyla bayraklarını sallamaya çalışanlar. Icardi bir kere çok mutluydu. Formalarını attılar otobüsün üstüne, Icardi imzaladı gönderdi. Atkılarını attılar, Icardi imzaladı gönderdi.
0: Köprüye de fake yaptı Icardi.
1: Efendim?
0: Köprüden geçerken de bir fake yaptı, indi kalktı falan, orada da golcülüğünü konuştu.
1: Evet ha.
0: Tehlikeli bir şeydi.
1: Evet abi, espri işte yani dikkat etmek gerekiyordu. O anlamda güzel bir şehir turu oldu ama dediğim gibi yani felaketin eşiğinden dönüldü. Mutlaka provasının yapılması gerekiyor. Gerekirse otobüsün, bilmiyorum abi nasıl yapılır, ya da şeyi değiştireceksin. Güzergahı değiştireceksin, oradan geçmeyeceksin. Çok çok sıkıntılı bir geçişti. Allah korusun her şey olabilirdi. Yani kayıpsız geçildi. Sevindirici tarafı o. Ya kutlamalar falan iptal edilirdi. Ya o seviyede.
0: Alt geçite girmeyeden de sağdan da gidiş var aslında. Var. Ama orası daha demek
1: ki. İşte diyorum ya, hızlandığı için, geç kaldığı için takım, trafik durdurulduğu için o 2 kilometrelik şeyi, mesafeyi hızlı geçilmesi gerekiyordu. Burada dediğim gibi felaketin eşiğinden dönüldü.
0: Evet, 0212 273 10-10'a gelen mesajlar var. Merak etmeyin arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi böyle 45 gece gibi hepsini toplu okuyacağız. Şimdi Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var abi. Galatasaray'a döneceğim ama Aziz Yıldırım'a da bir soru geldi. İşte yönetiminizde dedi, hiç hanımefendi göremedik dedi. Aziz Yıldırım da dedi ki savaşa gidiyoruz, savaşa. Hani ne hanımefendisi, seneye böyle bir durum mu yaşanacak? Yani Galatasaray'a savaş mı açılacak? Hem federasyon hem Aziz Bey tarafı. Yoksa onu hani bir espri olsun diye mi söyledi sana göre? Altında
1: şimdi,
0: bir şey var mı?
1: Şimdi ben bunu yorumlayacağım. Burada diyecekler ki ya korkuyor bunlar. Ya bir şey diyeceğim. Baba, futbol müsabakası, Süper Lig, neyin savaşı? Anladın mı? Neyin gerginliği? Sen bu sene iki tane iyi forvet alsaydın sen şampiyon oluyordun. Neyin savaşından bahsediyorsunuz ki? Hani alacaksanız iki tane iyi forvet alın. Anladın mı? İyi, Galatasaray'dan daha iyi kadro kurun, şampiyon olun. Bir kişinin burnu dahi kanarsa onun hesabını o açıklamayla sorarlar. Anladın mı? Neyin savaşından bahsediyorsun abi? Futbol eğlence, futbol keyif.
0: Karnaval, şölen.
1: Tabii ki baba, neyin savaşı ya? Orada size gayet güzel bir soru sorulmuş. Neden kadın yok? Savaşa gidiyoruz. Ya yani Mahmut Uslu'yla mı savaşa gideceksin? Anladın mı? Aziz Yıldırım son 5 yılında şampiyon olamadı abi, başarısız oldu. Kötü kadrolar kurdu, başarısız oldu. O süreden sonra Başakşehir şampiyon oldu. Trabzonspor şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe yine şampiyon olamadı. Niye? Hep kötü kadrolar kurdu. Bu sene Galatasaray'ın içinde de konuşuluyor bu Cihan. Yani Fenerbahçe gerçekten hani Galatasaray'ın şampiyonluğunda katkısı var abi. Bu kadar kötü kadro kurmasaydı, bu kadar kritik puanlar kaybetmeseydi bu sezon Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Diyorum ya sana, 3 puan farkla Galatasaray şampiyon oldu. Tam son maç olabilir ama şimdi Talisca'nın penaltısı savaş yüzünden mi kaçtı? Dalga mı geçiyorsunuz abi?
0: Mahmut Uslu dedin, o da aynı şekilde işte Fatih Terim döneminde Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuştu. Sonra biz geldik, bu gidişatı durdurduk dedi. Aynı şekilde bu gidişatı durduracağız dedi Mahmut Uslu demişken bunu da hatırlatayım dedim sana. Sen dedin ya Mahmut Uslu'yla mı diye, ben de bu demecini hatırlattım.
1: İşte sadece diyorum ya sana, 5 sezonda beraberlerdi. Az Yıldırım ve yönetim diyoruz. Yani Az Yıldırım son 5 sezonda şampiyon olamadı ki, başarısızlıktan dolayı Fenerbahçe taraftarı artık illallah etti. Ali Koç gelsin dedi. Daha beter 7 sezon geçti. Sonra bir Saadettin Saran denemesi olmadı. Şimdi gelecek başkan da ne diyor? Zaten bir yıl sonra yine seçim var Fenerbahçe'de. Şampiyon olamayınca gidecekler. Ha, kolay olmayacak. O yüzden Galatasaray'ın hani savaş mavaş hikaye abi. Bu arada ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Geçen bir saat boyunca Dursun Özbek'le bir sohbet toplantısı yaptık. Öyle basına falan gizli mizli bir şey değil bu arada. Herkesin orada olduğu, böyle fikirlerini çok rahat bir şekilde ifade edildiği bir toplantı oldu.
0: Çok güzel.
1: Abi Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Her şeyin farkında. Yani diyorum ya, boşuna kulağımıza gelmiyor. Mesela 3 tane önemli dünya yıldızı alacak abi Dursun Özbek.
0: Van Dijk var mı arasında?
1: Ya artık isimler seçimden sonra netleşir. Evet, Van Dijk Galatasaray'ın transfer listesinde.
0: Zoboslay'ı var mı?
1: Zoboslay'ı alamazsın abi, çok zor. Çok zor.
0: Marmuş falan onlar. Bernardo Silva falan.
1: Bernardo Silva var. Julian Brandt var. Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitti biliyorsun. Yani üst düzey çok fazla oyuncu var. Ama bunun için öncelikle şimdi federasyonun bu kuralı değiştirmesi için, bence değiştirecek, Galatasaray istediği için değil, Fenerbahçe istediği için değiştirecek. Tamam. Fenerbahçe'nin normal bu kuralla şampiyonluk yarışının içerisinde olma ihtimali yok. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bu kural değişmediği takdirde Galatasaray, Deniz Gül, Aral Şimşir, Hakan Çalhanoğlu, bunları direkt indirir abi. Direkt indirir. Değiştiği senaryoda Van Dijk, Bernardo Silva, işte Julian Brandt, Leao, Galatasaray'a da önerilen isimlerden bir tanesi.

0: bu isimler hepsi Galatasaray'ın da gündeminde. Galatasaray hiçbir şekilde geriye doğru adım atmayacak.
1: Ya 10+4 kuralı değişecek mi sana göre?
0: İşte Fenerbahçe isterse değişecek. Federasyon değiştirir. Aziz Yıldırım isteyecek. İbrahim Hacı Osmanoğlu değiştirmeyecek. Ha, Aziz Yıldırım bu anlamda katkısı olur mesela. Yayın gelirleri anlamında onları değiştirme anlamında. Ama savaş mavaş ne abi? Neyin savaşı? Al Fenerbahçe sosyal medya trolleri. Hepsi ortaya çıktı. Hepsi. Anladın mı? Hepsi ortaya çıktı. Şimdi birileri Aziz Yıldırım'ın olmamasını istiyor. Birileri Hakan Safi'nin olmasını istemiyor. Parayı kim verirse düdüğü o çalıyor abi. Bize de bu yüzden küfür ediyorlarmış zaten. Biz bunu yıllarca anlattık abi. Yıllarca anlattık. Ama bunlarla şampiyon olamazsınız abi. Olamazsınız. Şimdi bak Fenerbahçe muhabirleri şimdi yazıyor. Kante'nin işte 2 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Ederson'un işte 4 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Batırmışsınız abi kulübü. Ben sana söyleyeyim, gelen aday da istediği kadar parayla gelsin. Bak istediği kadar parayla gelsin. Çok zor işi.
1: Kimse yayınlarda...
0: Fenerbahçe 50 tane oyuncuya maaş ödedi. 50 tane oyuncuya maaş ödüyor. UEFA'dan ceza yedi.
1: Onu soracağım. Yani. Kimse Şubat'ta, yayınlarda söyleyemiyorken evet sen Kerem'in, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ikinci sözleşmesi var diyor.
0: Abi ben söylemiyordum Cihan. Sana şöyle söyleyeyim.
1: Gerçi Hakan Safi de söylüyor.
0: Fenerbahçe limitleri aştı. Yani maaş %70 limitini aştı. O yüzden ceza yedi. Şubat ayında ben bunu söyledim.
1: 10 milyon ceza. 7
0: abi
1: milyon
0: benim paylaştığım tweet geldi. Duruyor orada. Altına 800 tane küfürü geldi. 200 tanesini dava ettim. Şimdi uğraşsın dursunlar. Ceza yiyecekler. Yani devlet ceza verecek. Ya para cezası. Yani ben tazminat almak için açmadım davaları. Sen bana küfür ediyorsun kardeşim. Zaten eskisi gibi değil. Şöyle ceza alırsa karşıdaki insan ona bir de tazminat davası açabilir. Ben tazminat davası açmıyorum abi. Bana küfür ettiği için devlet ya 62-22 veriyor. Bir yıl boyunca stattan uzaklaşıyor. Ya da para cezası kesiyor.
1: Eleştir ama küfür etme diyorsun.
0: Evet abi. Ben haber vermişim abi. Fenerbahçe'nin ceza alacağını söylemişim. Bugün şimdi Sercan Hamzoğlu'su, Yağız Sabuncuoğlu'su ne diyor? Fenerbahçe ceza alacak diyor. 10 küsür milyon euro. Ben de 10 küsür milyon euro demişim.
1: Ekstra durumlar da var. Bir de Fenerbahçe ödeyecek bir de parayı.
0: Ödeyecek değil. O senin UEFA gelirlerinden kesilecek zaten. Sen önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde atıyorum 10 milyon euro ayak bastı parası. Yok abi 10 milyon euro ayak bastı parası. Galatasaray 30 milyon euro ayak bastı parasını cebine koydu şimdiden. Sezon 30+30 milyon euro ile başlıyor Galatasaray. Ha burada bu şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe istediğini yapar. Yapacaktır da. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon, 5 sene üst üste kimse istemez. Bu sezon gittiğim deplasmanların hepsinde bunu hissettim. Kimse Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyor kardeşim. İşte bu gayet doğal bir durum bu arada. Sıkıldılar artık. Ama Galatasaray sloganı ne? Dominasyon. Dominasyon abi. 4 sene üst üste şampiyonluk. 2 kez 4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa'nın kralı oldu. Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray. Yani bir kez daha tarihi yazdılar. Tarih yazarının öğrencisi de tarihi yazdı. Fatih Terim. Dursun Başkan ne dedim ben sana? Ustalık dönemini geçiriyor. Niye? 17 Mayıs'ta yanında kimi aldı? Güçlü bir figür. Fatih Terim.
1: Faruk Süren de geldi.
0: Faruk Süren de geldi.
1: Gövde gösterisi efsane yaptılar başkan. Ya. Bülent Korkmaz da vardı.
0: Bülent Korkmaz da vardı.
1: Sen de oradaydın.
0: Evet ben
1: de. Hocayla da fotoğrafım
0: aynen
1: vardı.
0: Aynen öyle. Hocaya dedi ki hocam en son 5 sene önce çekilmiştik. Güncelleyelim Yakup'cum.
1: İyi fazla konuşmuş. Güncelleyelim der normalde.
0: Aynen öyle. Güncelleyelim.
1: Evet Yakup'cularla birlikteliğimiz. Yani. Bir şey şunu soracağım abi dur geçmedin oraya. Yani şunu ben tek yayınlarda bana çok geliyor. Ya kardeşim bu Okan Buruk 4 yıldır takım şampiyon yapıyor. Bu Okan Buruk'a neden teklif yok deniliyor. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu adam yıllık 3,5-4 milyon kazanıyor. Avrupa'ya gitse zaten buradaki parayı kazanması için işte 8 milyon falan alması lazım ki anca tekabül etsin vergiden falan düşsün diye. Ve Futbol Manager oyunundan örnek verdim. İşte ben de orada şampiyon olurken kimse bana yeni hocalık teklif etmiyor. İşte işler kötü gidince teklif geliyordu. Yani sen Okan Buruk olsan gider misin? Yani tek Galatasaray şampiyonu.
0: Ben Okan Buruk olsam.

0: tamam. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Paris Saint Germain. Avrupa'daki bu 7-8 takımdan teklif gelmediği sürece Galatasaray'ı bırakıp gitmem.
1: Kıpırdamam.
0: Niye gideyim baba? Ben zaten Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden birinin teknik direktörüyüm. Benim kadromda Osimhen var. Osimhen'i Paris Saint Germain istiyor. Chelsea istiyor. Chelsea de şu anda devreye girmeye başladı. Konuşulmaya başladı. Barcelona istiyor. Arsenal istiyor. Niye vereyim abi? Niye gideyim? Sanem var. Almanya milli takımının oyuncusu. Kalede Uğurcan Avrupa'nın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Abi bunları geçin. Türkiye'de başarılı mı? Başarılı. Bak Sergen Yalçın da gitti. Yani sezon bitmeden hem Fenerbahçe hem Beşiktaş teknik direktör değiştirdi. Okan Buruk'u öpüp başının üstüne koyacak abi Galatasaraylılar. Öpüp başının üstüne koyacak. Eksikleri yok mu? Var. İletişim anlamında. Çok ciddi eksikleri var. Bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Ya ben denk gelebilsem gelemedik hocayla. Ben de söyleyeceğim. Haddime değil ama söylerim abi. Söylerim yani. Genç oyunculara hiç şans vermiyor. Başkana söyledim. Başkanım dedim yani. Renato Niyaga diye bir oyuncu aldınız. 40 dakika süre almış. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Manchester City oynatıyorsa, Barcelona oynatıyorsa, Arsenal oynatıyorsa senin de oynatman lazım. Kasımpaşa maçında izledik abi. Ben sana söyleyeyim, Renato Niyaga Kasımpaşa'nın oyuncusu olsaydı, 25 maç oynasaydı şu anda herkes 30 milyon euroya kadrosuna katmak isterdi. Olay'dan daha iyi futbolcu. Bak net söylüyorum, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ama istikrara ve oynamaya ihtiyacı var. Teknik ekibin güçlendirilmesi gerekiyor. Ya bak Kemerburgaz'daki adamlar söylüyor bunu bana abi. Ben bunu affedersin bir yerimden uydurmuyorum. Okan Hoca bu ekibi sırtında taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Asiste etmeleri lazım. Yardımcı olmaları lazım. Şimdi bu noktalara bu sezon eğer doğru hamleleri yaparsa Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk, 27. şampiyonluk hayırlı olsun. Ama ekip aynı ekip, tamam mı? Ondan sonra yönetim içindeki tartışmalar devam etsin. Onun dışında kadroda yapman gereken takviyeler var. Bunları yapma. Ben sana söyleyeyim, 10. haftada Galatasaray havlu atar. Çünkü diyorum ya sana, Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe olmayacak, Beşiktaş olmayacak. Fenerbahçe yeni kadro kuracak da, yeni kaleci alacak da, yeni forvet alacak da, bunlar birbirine uyum sağlayacak da gelecek Galatasaray'a yetecek. Baba, Galatasaray Avrupa kulübü olmayı şöyle başardı. Yani Avrupa'nın önemli kulübü. İstikrar var artık kadroda Cihan.
1: Evet, Kasımpaşa.
0: Icardi 4 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Osimhen 2 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Barış 5 yıldır oynuyor. Yunus Akgün 4 yıldır oynuyor. Torreira 4 yıldır oynuyor.
1: Davinson,
0: Abdülkerim 4 yıldır oynuyor. Uğurcan geldi, 10 yıldır oynuyormuş gibi performans gösteriyor. Hocası 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocadan bahsediyoruz. En kolay iş Galatasaray'ın. Ama sen bu işi ya zorlaştıracaksın ya da güle oynaya yine şampiyon olacaksın. Senin yapman gereken çok basit şeyler var. Bir tane siyahi orta sahada, tamam, bütün yükü sırtında çekebilecek bir tane 6 numaraya ihtiyacın var.
1: Konate.
0: Kimse artık abi.
1: Tam 6'da oynar.
0: Anladın mı? Öyle bir oyun. Bir tane iyi 10 numaraya ihtiyacım var. Icardi devam ederse eder, etmezse Icardi seviyesinde ikinci bir yedek forvete ihtiyacım var. Bir tane de sol stoper alacaksın. Bir tane de kanatları oyuncu alacaksın. Toplamda 5 transfer yapman gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibini güçlendirmen gerekiyor. Yönetim içindeki daha bismillah seçim olmadan yaşanan tartışmaları kesip kenara atman gerekiyor. Bunları yaparsan güle oynaya şampiyon olursun. Ama bak, bir tanesini yaptın, bir tanesini yapmadın. Sıkıntı yaşarsın. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Diyorum ya sana, senin karşında en büyük rakibin TFF olacak. Ona göre önlemleri alman gerekiyor.
1: Evet, ikinci bölümde zaten daha çok detaylara gireceğiz.
0: Transferi konuşuruz. Icardi ile ilgili Icardi'nin menajeri ve avukatı Başkan Dursun Özbek'le dün bir görüşme gerçekleştirdi. Ben de biraz önce Elio Pino ile konuştum. Detaylar var, onları ikinci bölümde anlatırız. Yine transferde ismi geçen oyuncular var, onları konuşuruz. Dünkü kutlamaya dair detaylar var. Onları anlatırız.
1: Torreira'yı da soracağım sana, saldırı olayı.
0: Torreira'yı konuşuruz. Yani Galatasaray'da konuşulacak çok konu var. Bertu Yıldırım Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Yine konuşulan diğer isimler Aral Şimşir, şu an milli takım kadrosunun geniş isimleri arasında yer alıyor. Onları konuşuruz. Şampiyonluğun böyle kritik kırılma anları var. Onları konuşuruz. İkinci bölümde daha böyle spesifik bilgilerle detaylandırırız.
1: Evet, o yüzden biraz mesajlara bakalım ikinci bölüme geçmeden. Okan Buruk kim ki Real Madrid'e gitsin demiş. F Bulut.
0: Bir şey diyeceğim. Okan Buruk'un gönderdiği Mourinho gidiyorsa Okan Buruk da gider abi. Niye gitmesin ki?
1: Yani. Bulut biraz sert oldu. Güzel cevap.
0: Evet abi.
1: Tebrik ediyorum.
0: Yani.
1: Devam edelim şöyle hızlıca mesajlara. Aziz Yıldırım şampiyon yapacağım dediği her sezon şampiyon yaptı demiş Erkan.
0: Niye son 5 sezonda şampiyon ikincilik için mi oynadılar ya da üçüncülük için mi oynadılar?
1: UEFA Fenerbahçe'ye ceza veriyor. Peki federasyon ceza vermeyecek mi? Yeni sezona normal mi girecekler demiş.
0: Fenerbahçe'ye mi? Hmm. Yok abi ya. Diyorum ya, Galatasaray federasyonu değil abi bu federasyon.
1: Sayın Aziz Yıldırım sadece Galatasaray'a mı savaş açıyor? Fenerbahçelilere de savaş açmaya çekiniyor mu? Tarzı bu maalesef başkanım demiş. Ufuk mesajını atmış. Oğuz Aydın selamlarını iletmiş. Selam olsun Oğuz'cum. Fenerbahçe kötü kadrolar kurmadı. Ama fark şu diyor. Fenerbahçe futbolcuya sen bu parayı etmezsin derken Galatasaray bütçemizin üstünde, o yüzden alamadık dedi. Arada futbolcuya saygı var ve farklar oldu açık. Bu da aidiyet ve aidiyetin başlangıcı demiş. Biraz karışık yazmışsın Nevzat Ori. Okudum ama tamam. Yakup demiş yine meydanı boş buldu diyor. Sosyal medya diliyle yazmış, ona şey yapayım. Salla Yakup'um, salla salla diyor. Peki, gülüyorsun, cevap vermiyorsun. Yakup abi, Kasımpaşa'da kiralık oyuncu var demiş. Bonservisi Parma'da 6 milyonmuş. Alsak iş yapar mı? 25 yaşında 14 maçta 10 gol atmış diyor. Vallahi bilmiyorum Mirza oyuncuya, bakarız. Ona da bakarız. Yakup Caner'de bir telefon geldi şimdi. Onunla konuşuyor. Selamünaleyküm diyor. İyi yayınlar. Onu bunu boş verin de Icardi kalacak mı onu söyleyin demiş Volkan. İkinci bölümde Volkan, merak etme, hepsine gireceğiz. Yunus Balyer sorularını sormuşsun. Yunus, zaten aynılarını ilettim. Yakup Çınar'a otobüs olayını sormuşsun. İşte Günay'a sorulan sorular etik değil demişsin. Ona benzer soruları da aynısını sordum. Zaten cevapladı. Teşekkür edelim sana da ilgin alakan için. Takım tutmuyorum ama federasyonun Fenerbahçe'yi kollama cümlesi olmadı diyor. Yakup Çınar ona biraz dikkat etsin demiş. Ayarsız mesajını atmış. 10+4 sistemi değişir mi? Sorar mısın? Sordum. Biraz böyle ilginç bir cevap verdi. Fenerbahçe isterse değişir cevabını verdi Yakup Çınar. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Onun dışında Ahmet Konanç izinde galiba diyor. Bugün tabii 19 Mayıs bayramımız ama aynı zamanda da Galatasaraylılar günü. Herhalde ona istinaden hem Oğuz Altay hem Yakup Çınar böyle üst üste gelmiş. İşin esprisi herhalde yayına yarına veya başka bir güne alındığı için bir değişiklik yaptılar. Yoksa Ahmet Konanç da Doğan Öncel ile saat 10-12 arasında programda olacaktı. Ama bugün Oğuz Altay eşlik etti Doğan Öncel'e. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından mesajları yine okuyacağız. Çünkü Yakup da telefonda olduğu için, Yakup Çınar'da. Şimdi okursam cevap da alamazsınız. Çok şey olmuyor, havaya gidiyor sizin sorularınızda. Kısa bir ara yapalım. Aranın ardından birebir programına kaldığımız yerden devam edelim. 0212 273 1010. Siz lütfen mesajlarınızı yazın. Hepsini okumaya çalışacağız. Hanımlar beyler, bu güzel günde 19 Mayıs gününde canlı kanlı sizlerle beraberiz. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizde 12.58'i gösteriyor. Mesajların da bir kısmına, yani %25'lik kısmına baktık ama kalanlara da devam edeceğiz. Merak etmeyin. Herkesin aklındaki tek soru,

Icardi veda mı etti şampiyonluk kutlamalarının ardından? Çünkü uzun bir yazı paylaştı. İnsanları gördüm dedi. Benim için ağlayan insanlar, şampiyon olduklarında bile ağlayan insanlar. İşte televizyonda beni öpen insanlara şahit oldum dedi. Bu takımda oynamaktan, Galatasaraylı olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım. İlerleyen nesiller beni hep hatırlayacak tarzı bir açıklama yaptı. Ama son maçta da Kasımpaşa maçında da forma giydi.

0: çalışıyorlar, bir ayar çekmeye çalışıyorlar mı argo tabirle?
1: Snyder'i gönderen başkan olarak anılıyor Sayın Dursun Özbek. Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyor. Yani ama Icardi'nin de farklı bir misyonu var. Yani şu anda evet Icardi gitsin diyenler de var ama kalsın diyenler daha fazla. Bu kez Galatasaray vefa örneği göstersin diyenler var. Çünkü Icardi Galatasaray yüzyılını değiştiren adamlardan bir tanesi. Evet, onun döneminde şimdi hakkını yemeyelim. Bugün cezaevinde Erden Timur. Futbolun başındaki isimdi ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isim. Bunda Gardi'nin katkısı oldu. Dursun Başkan'ın verdiği kararın katkısı oldu. Okan Hoca'nın onu istemesi. Bunların hepsinin etkisi var ama hani baktığın zaman gelip ligi domine eden, bir nesli Galatasaraylı yapan Icardi. İki sezon çok üst düzey performans gösterdi. Bir sezon hiç oynayamadı. Bu sezonda Osimhen'den daha fazla gol attı. Şimdi Kasımpaşa maçındaki görüntüsüne baktığın zaman Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini isteyenler çok fazla değildir. Ama Galatasaray buna bakmıyor. Dursun Özbek bir vefa örneği gösteriyor. Diyor ki Icardi, yani biz seninle devam etmek istiyoruz. Bazı şartlarımız var. Dün de Icardi'nin menajeri Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdiler ve Icardi'ye bir yıllık teklif sundular. Icardi bu teklifin 1+1 yıllık olmasını istiyor bazı maddelere bağlı olarak. Buradaki sıkıntı Icardi'nin oynama garantisi istemesi. Yani Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya oynama garantisi vermedi sözleşmede. Bu saatten sonra verir mi? Bence vermez. Hani orta yolu bulurlar mı? Hiç kolay değil aslında. Icardi dediğin gibi aslında hem şampiyonluk kutlamasında hem son Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklama, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar veda paylaşımları gibiydi. Hatta işte en son o Aşkın Olayım şarkısıyla çıkacaklarken Çiğna Suarez kız arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı, duygulandı. O da bir şeyleri biliyor. Hani eskisi gibi olmayacağını biliyor. Bana sorarsan Galatasaray içinde, Icardi içinde hayırlısı olan yolların ayrılması Cihan. Yani bana, duygusal bakmamak gerekiyor.
0: Bana sorarsan diyor ya, Galatasaray mantık kulübüdür. Bir de 10 yabancı kuralı varken Icardi'nin kalması çok zorlar. Bir de 5 milyon falan konuşuluyor. Yani şu an herhangi bir Avrupa
1: kulübüne... Ya 5 verir abi. Galatasaray Icardi'ye 5 verir. Parasını da çıkartır.
0: Ama yabancı kuralı
1: falan. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani. 90 artı dijitalden bir izleyicimiz öneride bulunmuştu. Icardi kalsa da gitse de Galatasaray gelecek adına, ya ben bunu hep bir önceki yayında da söylemiştim galiba, YouTube'da da söylemiş olabilirim Cihan, Hacı Galatasaraylı taraftarlar için hep bir numaradır. O bir numaraya en çok yaklaşık, şimdi Metin Oktay'ı hatırlamıyoruz, anladın mı? Yani Metin Oktay tabii ki Galatasaray'ın en büyük efsanesi Metin Oktay'dır, sonra Hacı gelir, sonra diğerleri gelir. Ama Hacı'nın o verdiği sevgiye, Hacı'yı herkes seviyordu kardeşim. Beşiktaşlısı da Fenerlisi de. Çünkü Hacı klas bir topçuydu. Dünya yıldızıydı. Abi Icardi dünya yıldızı, bir de onun yanında süperstar. Sadece Galatasaray, hani yeni nesli Galatasaraylı yaptı ama işte Beşiktaşlısını Fenerlisini bunu söyleyince kızıyorlar. Fenerli babaların, Beşiktaşlı babaların, annelerin çocukları Galatasaraylı olduysa Icardi sayesinde oldu. Galatasaray Michael Jordan gibi, gerçek söylüyorum bak, Icardi, Mauro Icardi olayını bir marka haline getirmeli. Ve yıllar boyunca, yıllar boyunca bu markayı, mesela George Hagi bir marka Galatasaray için. Bugün George Hagi tişörtleri çıksın insanlar gider alır. Metin Oktay tişörtleri çıksın Galatasaray taraftarı gider alır. Mauro Icardi ile işte hayatının sonuna kadar bir sözleşme yapmalı Galatasaray. Marka sözleşmesi. Ve Icardi Galatasaray var olduğu sürece Galatasaray'da böyle adı altın harflerle, yani Galatasaray store'a gittiğinde hep bir Icardi formasını görmen gerekiyor. Herkes alır. Biz çocuklarımıza, çocuklarımız çocuklarına Icardi'yi anlatacak abi.
0: Bir de tadını da bırakmak denilen şey var. Mesela Muslera bir yıl daha oynasaydı belki, hani bir ara eleştirildi falan. Hani evet.
1: Yine ya ben sana söyleyeyim Cihan.
0: Daha kötü ve daha
1: Cihan, ben sana belki söyleyeyim. Bak Galatasaray yönetimi isteseydi Muslera da bir sene devam ederdi. Ama ne yaptı? Çok güzel bir şekilde ayrıldı Muslera'dan. Anladın mı? Ben bile duygulandım abi. Şimdi o zaman da ne diyorduk? Ya bu Muslera'nın yerini nasıl dolduracaksın?
0: Evet, profilinde de hala Galatasaray yazıyor Muslera'nın.
1: Evet abi, yani yerini nasıl dolduracaksın? E şimdi soruyorum sana, Muslera mı Uğurcan mı? Yani düşünürsün, anladın mı? Yine Muslera dersin. Galatasaraylılar da der. Ama bak şimdi saçma sapan şampiyon Avrupa Ligi maçları vardı. E şimdi yok öyle bir şey. Yani iyi bir performans gösteriyor. Icardi de aynı şekilde abi. Icardi önümüzdeki sezon, sezonun tamamında hani evet bir yaz kampı geçirirse çok daha farklı bir Icardi görebiliriz. Şu anda hala söylüyorum. Yani son vuruşu dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi.
0: Evet yani.
1: Ama daha iyileri var abi. Yani kalkıp da çift forvet oynayamazsınız.
0: Yani çok yetenekli olabilirsin, inanılmaz istatistik yapabilirsin, yakışıklı da olabilirsin ama Icardi'de o şeytan tüyü denilen şey var. Aynı zamanda star ışığı da var. O yüzden bence de Icardi gitse de kalsa da hep konuşulacak isim olacak. Yakup Çınar'la beraberiz. Hacı'nın diyor, Hacı'ya yaklaşamaz demiş. Hacı son ana kadar hakkını verdi formanın diyor.
1: Abi adam da verdi. Bu sene şampiyonlukta kalktı. Tamam. Hacı bırakırken Trabzonspor maçında da gol attı. Ama şimdi Icardi'yi de küçümsemeyelim yani.
0: Tabii canım, haksızlık etmiş
1: olur. Yani. Şimdi yeni bir toplama bir kadro yapıyorsun. Orada Hacı gerçekten Türk futbol tarihinin en iyi kadrosuna geliyor bu arada. Anladın mı? Türk futbol tarihinin en iyi forveti var o kadroda. Türk futbol tarihinin en iyi sol beki var. Bugün Türk futbol tarihinin en iyi 11'ini saysan o UEFA kadrosundan 3 tane 4 tane adam koyuyorsun. Emre Belezoğlu var, Okan Buruk var, Bülent Korkmaz var, Popescu var, Tafarel var,
0: Capon var.
1: Şimdi ben bana sorsam Hacı benim için hep bir numara. O UEFA kupası finali, onun liderliği bambaşkaydı, Hacı'nın liderliği. Ama Icardi de yani yeni nesil süperstar. Ve hiçbir zaman Galatasaray taraftarının böyle üzebilecek harekette bulunmadı abi. Evet, çekinceleri vardı. Saha içinde oynamadığı zaman mutsuzlukları vardı ki bu gayet normal bir durum. Futbol böyle bir şey. Acımasız. Yaş gittikçe, performansınız düştükçe. Ama hani Hacı kadar etki göstermiştir abi. Bir Avrupa şampiyonluğu sığdırsaydı evet bambaşka olabilirdi. Ama yeni nesiller de biz Hacı'yı biliyoruz. Hacı benim hep bir numaramdır. Hiçbir zaman değişmeyecek. Daha ötesi gelmedikçe. Ama yeni nesillerin bir numarası Icardi abi. Icardi şampiyonluk kutlamasında Osimhen çıktı. O gösterilen sevgi selini gördük. Bir de Icardi çıktıktan sonra gördük.
0: Ama Osimhen de çok şey bir insan yani. Icardi'yi biraz daha ön plana çıkarttı. Kendi ön planda kalmak istemedi çok fazla. Yani o konuda da çok düşünceli bir isim. Icardi'ye Galatasaray taraftarının ne kadar değer verdiğini biliyor. O yüzden kendisini de çok böyle ön plana atmıyor. Peki bu Torreira konusuna ne dersin? Çok duygusaldı. O da mı veda etti?
1: Yok canım, Torreira veda etmiyor. Torreira Galatasaray'da devam ediyor. Yani sezonun yorgunluğu, birikmişliği, anladın mı? Ay
0: son zaten
1: bunların hepsini süredir koyabilirsin, ekleyebilirsin, uzun, söyleyebilirsin.
0: Uzun süredir gitmek istiyor haberleri çıkıyordu ya abi kendi ülkesinde.
1: Yok
0: abi. Bu saldırıdan sonra acaba kararı kesinleşti
1: yok,
0: mi diye
1: yok,
0: düşündüm.
1: Münferit bir saldırı, olmaması gereken bir şey. Üzücü bir durum. Yani ülke futbolu adına üzücü bir durum. İşte kız arkadaşı varmıştı, işte Torreira kulüpte çalışıyormuş da bilmem neymiş de, Torreira'nın arkadaşlarından bir tanesi, diyorum ya yapılmaması gereken bir hareket yaptı orada. Ama ben Torreira'nın Galatasaray'da devam edeceğini düşünürüm. Bak sohbet toplantısında isim de vereceğim burada çünkü Nevzat Dindar.
0: Heh, bana bunlarla gel ya.
1: Başkanı dedi ki, Başkan Dursun Özbek'e, başkanım dedi bu sezon dedi artık dedi mental yorgunluk var dedi. Omurganın değişmesi gerekiyor dedi. Başkan da açık açık yani net konuştu. Dedi ki ya Nevzat, omurganın ne olduğunu biliyor musun dedi.

0: Alttan girdi. Omurga dedi değişmez dedi. Omurga dedi güçlendirilir dedi. Dursun Özbek. Şimdi o bizim omurgamız ne dedi?
1: Hani öyle bir söyleyince hani karşısındakine de bir şey söylemiş gibi hissettim. Hani omurganın ne olduğunu biliyor musun derken sert hani.
0: Ya sert derken ama şimdi sen bir soru soruyorsun. Hatta dedi ki sen gidip A-Spor'da böyle mi konuşuyorsun dedi, anladın mı? Hani bunu mu anlatıyorsun insanlar? Ben sana doğruyu anlatayım dedi. Omurga dediğin bizim takımın omurgası Osimhen, Torreira, Davinson Sanchez, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ı mı satalım? Osimhen'i mi gönderelim? Torreira'yı mı satalım? Ya da işte Davinson Sanchez'i mi gönderelim? Hani kastettiğin. Biz omurgayı güçlendireceğiz. İşte sağ kanada daha iyi oyuncu alacağız. Sol kanada daha iyi oyuncu alacağız. Osimhen'in o yokluğunda onu aratmayacak seviyede oyuncular alacağız. Ya ustaca bir cevap aslında. Gerçekten öyle. Omurga değişmez. Senin bir omurgan varsa omurgayı güçlendirirsin. Galatasaray'ın da oturmuş bir omurgası var. Galatasaray ne olursa olsun işte bu 4 tane oyuncu, 4 mevkideki oyuncu. İşte omurga şöyle mesela, omurganın parçalarından bir tanesi Muslera'ydı. Muslera gitti. Yerine ne yaptı Galatasaray? Uğurcan Çakır'ı aldı. Omurga bu abi. Yani diyorum ya sana, her anlamda Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Geçmişte bizim Galatasaray taraftarının en çok eleştirdiği isimlerden bir tanesiydi. Ya Dursun Özbek şampiyonluk kadrosunu kurdu. Rahmetli Mustafa Cengiz aday oldu. Taraftar işte Dursun Özbek'i sevmediği için, işte federasyonda hakları yeterince savunulmadığı için, Galatasaray taraftarını tam anlayamadığı için seçimi kaybetti. Sonra bir seçime daha girdi, yine kaybetti. Onun kurduğu kadrolar şampiyon oldu. O dönemde de. Şimdi diyorum ya sen, Muslera'yı kim aldı? Ondan sonra Feguli'yi kim aldı? Belhanda'yı kim aldı? O zaman da iyi kadrosu vardı Galatasaray'ın. Maicon'u aldı. Sağ bek şimdi hatırlamıyorum. Brezilyalı bir oyuncu vardı. Yani hep iyi kadrolar vardı. E şimdi diyorum ya sana, 3 aşağı 5 yukarı Dursun Özbek bazı şeyleri kestirebiliyor. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Hem sportif anlamda hem mali anlamda kulübü uzay seviyesine getirdi. Ama işte buna rağmen doğru adımlar atmanız gerekiyor. Artık Türkiye Ligi'ndeki gelirler sizin için çekirdek parası olmuş durumda. O yüzden Avrupa'dan daha önemli sponsorlarla anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Kurduğunuz bu kadroyu ben sordum Dursun Özbek'e. Dedim ki Galatasaray tarihinin en cesur kararlarından bir tanesi Osimhen'e 75 milyon euro vermektir dedim. Ve siz bu 75'i verirken 35 milyon eurosunda kendi banka şirketinizden kefalet gösteriyorsunuz. Bunu Fenerbahçe Lukman için yapamadı mesela. Yapsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ama Saadettin Saran şöyle düşündü muhtemelen. Ya biz şampiyon olamazsak ben 35'i belki alamayacağım diyecekti. Anladın mı? Ki alması da zor yani. Kolay değil. Belki de o kadar parası yoktu. Ama Dursun Özbek o kadar güzel açıkladı ki Can, ne dedi biliyor musun? Biz dedi bir kere hani malın ne olduğunu biliyorduk dedi. Mal derken şöyle, Osimhen'i sonuçta kiraladık. Bir sezon bizle bir performans ortaya koydu. 35'in üzerinde gol attı. E bakıyorsun Avrupa'da böyle bir golcü var mı bu fiyata? Yok. E bize gelmek isteyen, Osimhen bize gelmek istiyor. 35 gol atmış. Yani o paranın üzerine çıkabilecek performansı gösterebilecek potansiyel var. Hepsi bunlar, hepsini yan yana koyduğun zaman Osimhen'i almak için öyle bir cesaret göstermeye gerek yoktu dedi. Hiç düşünmeden evet dedik diyor, kabul ettik diyor Osimhen'i almayı ve o parayı verdik. E şu anda
1: biraz mütevazi davranmış yani, 75 milyon verip bir sakatlık yaşasaydı.
0: Evet abi.
1: Bombalayacaklardı başkanı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bir cesaret.
1: Cesaret örneği.
0: Can ben 2006 yılı Adnan Polat, işte Özcan Can Aydın döneminden bu yana takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok başkan gördüm. Gerçekten en cesur başkan Dursun Özbek. Ve en çok eleştirilen başkan. Niye neymiş, işte Giresunluymuş da şöyleymiş de böyleymiş de. Ha, memleketinden dolayı değil yani, tarzından dolayı. Ha. Abi adam esnaf. Esnaf.
1: Sıfırdan çıkmış.
0: Adam Şırnak'a otobüs yolculuğu yaparken otelde kalmamak için otobüste uyuyor. Böyle para kazanmış bir insandan bahsediyoruz. Babası garsonluk yapan bir adam. Ve Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor.

0: Şimdi bu adam ve şöyle düşünüyor Dursun Özbek. Habertürk'te Mehmet Ayan'a verdiği bir röportaj var. Orada aslında o köy yıllarını, Galatasaray Lisesi'ne girişi, o dönemi falan çok iyi anlatıyor Dursun Özbek. Abi Dursun Özbek şu anda Fenerbahçe'nin başkanı olsaydı Dursun Özbek için 42 tane kitap yazılırdı. 10 tane belgesel çekilirdi. Netflix o şu bu hikayesini çekerdi. Sinema filmi yapılırdı. Dursun. Dursun yani dur tire sun. Dursun.
1: Başlığı da verdin yani.
0: Evet abi. Heykeli dikilmişti zaten. Kadıköy'de 4 şampiyonluk için 4 bölgeye heykel dikilirdi.
1: Icardi'nin heykeli var mı bir yerlerde? Köşe bıçak falan.
0: Ya heykeli Hacı'nın var mı abi? Hacı'nın heykeli. Metin Oktay'ın var abi. Anladın mı? Yani heykelin dikilme olayı çok farklı bir olay. Galatasaray'da çok farklı bir kere. Diyorum ya Fenerbahçe'de Ali Koç 400 sene üst üste şampiyon olsa, soruyorum sana heykeli dikilir miydi dikilmez miydi?
1: Net dikilirdi.
0: Ya yani Alex'in diktiler abi, Hacı'nın yok heykeli. Alex mi daha başarılı, Hacı mı daha başarılı?
1: Hacı tabii canım, Barcelonalıları falan. Alex de Fenerbahçe'ye büyük katkılar vermiş bir isim. Yani kariyer olarak sorunca Hacı tabii ki. Yetenek olarak da bence Hacı bu arada. Ama Alex de Fenerbahçelilerin o altın çağını yaşattı yani. Ama o Alex'i de kötü gönderdi Fenerbahçe mesela.
0: Öyle maalesef yani.
1: Kesik falan ya da Aykut Kocaman'la.
0: Yani.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Dursun Özbey'in kaybetmesinin başka sebepleri vardı bence. Bunlardan biri para meselesiydi diyor.
0: Abi para da alakası yok ki. Yani şey 20 milyon euro kulübe vermiş. Adam parasını geri istedi. 17 milyon eurosunu, 3 milyon eurosunu da kulübe bağışladı. Şimdi kaybetmesi derken bir önceki seçimde parayla alakalı bir durum yoktu. Ya bunlar hepsi ders oldu onun için, anladın mı? İşte seçimi kaybettiği sırada o Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesindeki oturağın üzerinde eşiyle beraber denize boş boş bakıyorlardı. Üzülüyorlardı yani, anladın mı? Seçimi kaybetmişsin, kolay bir şey değil. Galatasaray camiasında baba varsa çıksın. Hani Galatasaray Lisesi diyorlar, holding sahipleri diyorlar, onlar bunlar diyorlar. Dursun Özbek seçime tek aday olarak giriyor.
1: Peki bu Galatasaray'ın kasasındaki parayla alakalı bir şey söyledi mi? Hatırlarsın bir yıl önce Bankalar Birliği'nden çıkarken şey demişti, Galatasaray'da öyle bir kasa kolaylığı var ki yani bankalardan bile daha rahatız tarzı bir açıklama yapmıştı. Onunla ilgili bir açıklama yaptı mı? Şu kadar transfere bütçe ayıracağız falan hani. Bir saatlik konuşmalık.
0: Yok işte. Yok. Abi başkan onlara düşmez. Geçen mesela Abdullah Kavukçu dedi ki 500 milyon euroluk bütçemiz var. İnsanlar bunu transfere yordu mesela. O da yanlış işim. Abi işte bunlar böyle spontane konuşulacak şeyler değil işte. İletişim. Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması için çözmesi gereken 5 tane kural var. 5 tane madde var. 5 olayı çözmesi gerekiyor. 1- Muhteşem bir iletişim süreci yönetmesi gerekiyor. Hem Kemerburgaz'da hem kulüpte. Maçtan sonra kimin ne konuşacağı iletişim ekibi tarafından özel hazırlanmış bir şekilde önüne gidecek ve o açıklamayı yapacak. Bir kere taraftarın arkasını alması gerekiyor. Taraftar şunu bir daha söylemesin abi. Biz federasyon karşısında niye bu kadar aciz durumdayız? Bunu söyletmemen lazım. İki. Hocanın ekibinin güçlendirilmesi çok çok önemli. 3. Yöneticiler arasındaki koltuk kavgası mı dersin, başka bir kavga mı dersin, anladın mı? Bunun çözülmesi gerekiyor.
1: 4'ü de ben söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Gece yarısı açıklamalarını bıraksınlar. Olayı sıcağı sıcağına yaşayıp hemen paylaşsınlar.
0: Ya onu işte iletişimden kastım o. 1 numara o aslında. Bir numara oldu.
1: Gece 2'de yani X'ten ve Instagram'dan.
0: Aynen öyle.
1: Karşılığı olmuyor. Sabah evet bakıyor insanlara.
0: 4. Taraftarına gereken değeri göstereceksin abi. Geçen sezon gibi böyle poşet muhabbetleri, yağmurluk muhabbetleri, şemsiye muhabbetleri, bunlara dikkat edeceksin. Bak Galatasaray taraftarı sana bu sezon 150 milyon euro para kazandırmış. Sadece tribünden abi. Kombineden, biletten, locadan 150 milyon euro. Ne demek ya? O yüzden taraftarını baş tacı yapacaksın.
1: Dinleyenimiz diyor ki federasyonun Galatasaray'a karşı bu tavrı Galatasaray'ın onlara anlayacağı dilden konuşmadığı için demiş. Muharrem'de

0: böyle.
1: Doğru, doğru. Yani eksik kaldı bu sezon, eksik kaldı. Senin hakların yendi. Senin Kocaelispor maçında hakkın yendi. Senin Trabzon Konyaspor maçında hakkın yendi. Hiç iptal edilmeyecek goller iptal edildi. Fenerbahçe maçlarında Yasin Kol. Yasin Kol'un önümüzdeki sezon düdüğünü asması gerekiyor abi. Yasin Kol'un önümüzdeki sezon Galatasaray maçlarına çıkmaması gerekiyor. 4 tane derbi yönetmemesi gerekiyor.
0: Evet, Halil Umut Meler'le de aralarında geçen VAR konuşmasını izledin sanırım.
1: Evet.
0: Tek tek anlatıyor Halil Umut Meler. Yani sana bana anlatır gibi. Biz hakem değiliz de sonuçta. Yasin Kola da pozisyonun neden böyle olmadığını anlattı.
1: Çünkü bilmiyor. Bilmiyor Yasin Kol, bilmiyor abi. Bilmiyor. Anladın mı? Normalde klasmanı düşmüş bir hakem. Görev almaması gereken bir hakem. Ve bu sezon 4 tane derbi yönetti.
0: Evet, yani dinlemeyenler, kaçıranlar varsa bir dinleyelim mi onu, ister misin?
1: Olur, dinleyelim.
0: Ha, kısa, belki kaçıranlar vardır, dinlememişlerdir. Şöyle. Bir saniye.
2: Bekle, bakacağız. Evet, el doğal konumda değil. Gördüm. Onun öncesinde ben itme olarak gördüm. İtme olarak onu göster. Arkadaşlar al, eli kontrol ediyoruz. Öncesindeki faul var mı yok mu ona bakalım. Bakın, bunu şu anından önce burada itme var mı yok mu ona bakmamız lazım. 7 numara itiyor mu itmiyor mu? Evet, bozuyor. 7 numara bozuyor. 7 numara onu sol eliyle ittikten sonra buna faul çaldım. Direkt serbest duruş. Ondan sonra oluşuyor. Bu faul, itmeye faul verdim ben. Doğru mudur arkadaşlar? Yasin.
3: Doğru hocam.
2: Bunu göster. Bana başka açıyı göster 7 numaranın. İttiğini göster. Çünkü oyuncu tam sıçarken sol eliyle onu bozduğunu görüyorum. Evet. Evet, sol eliyle ittiğini görüyorum. Arkadaşlar. Evet, sol eliyle ittiğini görüyorum ve buna direkt serbest vuruş verdim. Ben direkt serbest vuruşla oyuna tekrar başlıyorum. Yasin, geliyor mu sesin?
3: Geliyor hocam, tamam hocam.
2: Tamam. Çünkü sol eliyle ittiğini görüyorum, bunu da sahanın içerisinde gördüm. Onun öncesinde var mı herhangi bir şey? Burada yerde kalan oyuncuyla ilgili. Arkadaşlar, direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum. Çünkü sol eliyle ittiğini ben gördüm. Sahanın içerisinde bu kararı verdim, kararımda kalıyorum. Ondan sonrası aksiyonla oyuncuyu bozuyor, ondan sonra yapıyor. Onun öncesinde bir şey var mı şu yerde kalan oyuncuyla ilgili?
3: Orayı gösterelim hocam. Gösterelim.
2: Yasin hocam. Gelelim.
3: Hocam, orayı da gösteriyoruz size hocam.
2: Tamam. Evet, orada herhangi bir net bir kanıt yok. Tamam. Ben de serbest vuruş oyuna başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçin. Geçin. Geçin.
0: Evet, durum bundan ibaret yani.
1: Abi işte yani
0: Yasin Kol ne diyeceğini şaşırmış. Tabii. Resmen azarlıyor Halil Umut Meler yani. Doğru mu Yasin diyor.
1: Bir tarafta şey diyemiyor. Bir yani. Tarafta Genelkurmay Başkanı var, bir tarafta er var abi. Yani şu konuşma seviyesi direkt onu anlatıyor, biliyor musun?
0: FIFA kokartının verdiği özgüvenle mi konuşuyor?
1: Abi özgüven değil. Halil Umut Meler bu ülkenin o Ankara Gücü maçında yaşanan olaylara kadar en iyi hakemiydi. Gerçekten öyleydi. Ben hani kötü niyetli hakemler olabilir. Kötü hakemler. Halil Umut Meler iyi hakemdi. Ama oradan sonra onun da şaftı kaydı abi. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Olmaması gereken şeyler oldu. Halil Umut Meler bugün hakem kitabı yazar, anladın mı? Gerçekten o tecrübeye sahip bir. Ha, eleştirebiliriz. Kötü yönetiyorlar onu. Şimdi diyenler de çıkar. Ya Halil Umut Meler Galatasaraylı. Galatasaraylılara mı şey yapıyor? Yok abi, alakası yok. Adamın bir bilgi birikimi, bir şeyi var.
0: Evet, yani Halil Umut Meler resmen yani ayaküstü.
1: Ya Cihan bir şey diyeceğim. Ben asla ve asla işte dünyanın ya da Türkiye'nin en iyi spor gazetecisi olamam. Niye? Benim eksiklerim var abi. Ben utanmıyorum. Benim İngilizcem çok iyi değil mesela. Benim yabancı dilim yok. Yani çok az İngilizcem var. Anladın mı?
0: Geliştirebilirsin.
1: Ya evet, ya ben geliştirmiyorum kardeşim. Kolaya kaçıyorum. Anladım. Ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Yapıyorum. Öyle bir hedefim yok yani. Abi Yasin Kol da öyle bir adam. Ama sen bu adamı alıp Türkiye'nin en iyi hakemi yapmaya çalışıyorsun. Bana deseler ki sen Türkiye'nin en iyi muhabir. Hayır kardeşim, ben değilim ya.
0: Bütün derbileri veriyorsun.
1: Değil abi. Değil, eksiklerim var, gediklerim var.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Saatlerimizde 13.24'ü gösteriyor. Yakup Çınar'ın kulağı sağlamdır. Oli Ciro demiş, Bursa Spor'a gelecek mi? Duyumlar var diyor. Valla evet, biraz yaşlandı. Bursa'da üst lige attı kendini. Ama çok para ister ya. Yani zannetmiyorum, ben bilmiyorum Yakup Çınar'da öyle bir bilgi geldi mi.
1: Ya ben Bursa Spor için Bakan Buyu duymuştum.
0: Onu evet çok konuş.
1: Evet. İlk biz paylaşmıştık hatta. Bakan Buyu duymuştum. Eski Bursa Sporlu biliyorsun. Barcelona'ya gitmişti. Sonra Çin'e gitmişti. Bir dönem Galatasaray forması giydi. En son Real Betis'teydi. Onu duydum. Onun dışında şu an için net duyduğum bir isim yok. Olursa bir sonraki programlarda böyle transfer dönemine de giriyoruz yavaştan. Her takımla alakalı mutlaka transfer haberleri paylaşırız.
0: Galatasaray'ı Galatasaray yapan tadında ve kaliteli vedalar demiş. Icardi'ye klas bir veda yapılırsa çok daha güzel olur. Bir rüyanın kapıları açılır. Kader hep böyle çalışır demiş. Biraz duygusal gelmiş.
1: Yani veda ise işte şampiyonluk kutlamasında oldu zaten, anladın mı? Ekstra bir veda ya da işte bir diyorum ya, Icardi markası çıkarsın Galatasaray. Icardi veda ederse, giderse, Icardi ile otursunlar, anlaşsınlar. Icardi de bunu kabul ederse, ki bence kabul eder. Çünkü ona da bir pay verirsin. Bu dünyada böyledir. Dünyanın önemli markalarından biriyle anlaşırsın. Anladım. Icardi ürünleri çıkartırsın.
0: Belki oynamak istemez de, hani eskiden gerçi daha yaygındı bu, 32 yaşında 33 yaşında futbolu bırakırlar.
1: Bence devam eder.
0: Eder mi yani?
1: Eder.
0: Sportif
1: direktör. Büyük ihtimalle de.
0: Arjantin.
1: Yok abi, Icardi de öyle sportif direktör, teknik. Icardi bundan sonra hayatını yaşar abi. Ben Icardi'nin teknik direktör olacağını falan düşünmüyorum.
0: Biraz fırlama mı diyorsun yani?
1: Ya tabii ki eğlenmeyi seven bir adam. O yüzden çok o işlere gireceğini sanmıyorum. Belli olmaz tabii ki bu işler. Çalışırsın. Hani kafan dank eder, bilmem ne olur. Teknik direktör olmak isterim dersin. Açamayacağı kapı yok abi. Alamayacağı eğitim yok. Yani buna hazırlık yapmak için elinde bütün imkanlar var zaten. Keşke öyle bir şey olsa. Ama hani öyle yapacağını düşünmüyorum teknik direktör olarak. İtalya Ligi'nde devam eder Icardi kariyerine. Arabistan'a falan da gideceğini sanmıyorum. En kötü 2 sezon daha İtalya'da oynar, 34-35 yaşında da futbolu bırakır.
0: Evet, yani Ronaldo'ya gösterilen müsamaha ona çok gösterilmez bence Arabistan'da.
1: Ya müsamahadan ziyade bu arada gerçekten Arabistan Ligi'de artık öyle hani yaşı geçmiş oyuncu transfer etmiyor. Eskiden öyleydi, böyle isim gelsin falan. Neymar'ı şey yapmadılar, devam ettirmediler. İstikrar, 24-25 yaşında transferler yapıyorlar, bütçeler harcıyorlar. O yüzden ben de Arabistan'a gideceğini çok sanmıyorum. Belki bir MLS olabilir, Amerika olabilir. Orası onun için uygun bir lig aslında. Ama hani ben kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini net biliyorum.
0: Suudi Arabistan yolcusu olabilir mi Okan Buruk? 11 milyon haberleri çıkıyor demiş bilginiz.
1: Ya benim kulağıma da geldi. Hani Suudi Arabistan liginden ciddi teklifler olduğuna dair, ama ben Okan Hoca'nın Galatasaray'ı bırakıp gideceğini düşünmüyorum.
0: Yakup abi bilmem ne gibi tespitleri her şeyi anlatıyor. Muazzam selam olsun demiş. Mehmet Homak yazmış.
1: Teşekkür ederiz.
0: İnşallah Icardi kalır da bu sene Aziz Başkan gelince ne oluyor bir görür. Öğle Ali Koç forması giymeye benzemez demiş. İyi yayınlar kardeşim. Ne demiş? Bernardo'yu mu demek istedi acaba? Asla almamalıyız. Sırtı dönük, sıkıntılı ve büyük düşüş yaşıyor diyor. Böyle bir mesajı var. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Eğer yabancı kuralı 10+4 kalırsa Jakob, Singo, Şalay üçlüsünden bir tanesini gönderip bir sol stoper, bir orta saha alınabilir mi?
1: Kanat... Valla Galatasaray Singo'dan çıkmak istiyor. Singo et mi balık mı? Sağ bek mi? Stoper mi? Hani evet, sağ bekte çok iyi performanslarını izledik, ama eğer Singo'ya iyi bir teklif gelirse Galatasaray Singo'yu satar. Ben Salah'ı ya da Jakobs'u göndereceğini sanmıyorum. O maliyette, o seviyede performans alabileceğin oyuncu bulma şansın yok şu anda. Net söyleyeyim, yok. O yüzden Singo'dan çıkma ihtimali.

0: ihtimali yüksek. Icardi'de giderse oraya 2 oyuncu, 3 tane de genç oyuncu, toplam 5 tane transfer yapmayı planlıyor bu yabancı kuralı devam ederse. Ama oldu ki 12 artı 2 devam etti ya da 12 artı 4 oldu. Galatasaray o zaman 6 tane transfer mutlaka yapacaktır.
1: Yani sanki Singo da böyle çok gereksiz tepki alıyor gibi. Yani kazanılan iki Liverpool maçında da bek oynamıştı. Yani orada çocuk gayet de iyi oynuyordu ama
0: tamam da orada
1: stoper deneniyor. Şey oluyor, olmuyor sanki yani.
0: Orada oynayan şey var.
1: Ajax maçında da fena değildi.
0: Salah da oynuyor abi.
1: Yani merkez oyuncusu olmak için bayağı sakar. Yani hem stoper hem ön libero için diyorum ama bence iyi bir sağ bek ya Singo. Sağ bekte değerlen. Ya çünkü o paraya çıkamazsın abi. Aldığın parayı Singo'dan çıkabilir misin? Bir şekilde zarar edeceksin yani.
0: Bir daha söyle.
1: Aldığın ücrete Singo'dan çıkabilir misin? Yani 30 küsür milyon verdin Singo'ya. Ya bu parayı teklif edecek bir kulüp var mı şu an hiç?
0: Vallahi zor. Zor.
1: Zarar etmek
0: ya da kiralık zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleşebilir.
1: O da olabilir. Ya da bence bir sene daha bir fayda sağlanabilir mi diye.
0: Ya en kötü bir yıl daha devam edecek Galatasaray.
1: O yüzden.
0: Yani o performansı yukarıya çekerse zaten satmaz Galatasaray. Galatasaray özellikle ben oyuncu satayım, para kazanayım derdinde değil. Galatasaray ben bu kadroyla bir sonraki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olayım. Aynı zamanda Süper Lig'de şampiyon olayım. Şimdi Barış'ı isteyen kulüpler çıkacak sezon sonunda. Osimhen'i isteyen kulüpler olacak. Gabriel Saray'a teklifler gelecek. Onun dışında
1: Barış'ın olayı ne? Var mı Neom'un hala ilgisi?
0: Neom değil. Barış Alper Yılmaz'da şu anda Arsenal artı 2 Premier Lig kulübü çok yakından ilgileniyor. Sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalma ihtimalleri çok yüksek. Osimhen için de Arsenal, Chelsea, Barcelona ve Paris Saint-Germain sezon sonunu bekliyor.
1: Mourinho'nun Osimhen'i istediği söyleniyor.
0: Real Madrid, Mourinho yani gerçekleşebilir. 150'yi versinler. Dursun Özbek'e sordum. Dursun Özbek 100 milyon euroya vermeyiz dedi Osimhen'i. 75 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı Galatasaray.
1: 125'e verir bence.
0: Yani bence de 125'e verir.
1: 50 milyon kar, bir de oynadın kazandın.
0: Aynen öyle. Çünkü net Dursun Başkan'a 100 milyon euroluk teklif getirelim diyorlar. Dursun Özbek kabul etmem diyor. Ve şunu söylüyor Dursun Başkan. 100 milyona Osimhen'i sattım. 100 milyon Osimhen gibi oyuncu bulabilecek miyim? Bulamazsın abi. Cihan, Antalya Spor maçı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maç. Şimdi rakip takım taraftarları eleştiriyor. Ya iş kaleciye bağırıyor. Kendi takım arkadaşlarına sesini yükseltiyor. Yok şunu yapıyor. Yok. Abi isyan ediyor adam. Kaybetmek istemiyor. Kaybetmeye tahammülü yok. Sahada savaşan bir iki oyuncudan bir tanesiydi. Eğer o tepkiyi koymasaydı Antalya Spor maçını kazanamazdın sen. Ki iki sefer öne geçti Antalya Spor. Son maç Kasımpaşa ölüm kalım mücadelesi veriyor. Böyle geçmezdi. Yine yenildin ama hani %100 kazanırım diye bir havayla çıkamazdın. Osimhen buraya tamamen böyle aidiyetiyle kulübü sahiplenerek geldi. Ve sahipleniyor. Öyle bir yapısı var. Herkes bu kadar sahiplenmez. Bu da önemli bir şey. O yüzden öyle 100 milyon eurolara falan ben Dursun Özbek'in bırakacağını sanmıyorum. O seviyede oyuncu bulamazsın. Bulma ihtimalin yok.
1: Icardi birlikliği çıkarılsa, sadece aşkın olayım çalsa, fiyatı 1905 lira olursa maaş bütçesi bile çıkabilir Icardi'nin demiş.
0: Çıkar abi. Aynen. Diyorum ya, yani bir Icardi markası oluşturup onun üzerinden gitmek lazım. Bu hani, bir fikir. Bence çok güzel bir fikir.
1: Hani bileklik biraz 1905 lira olur da. Ya sadece bileklik değil şey abi. Taraftar forması şeklinde
0: abi,
1: hani var ya uygun
0: Icardi
1: formalar.
0: Bir marka. Icardi bir marka. Icardi'nin ayakkabısını yap. Icardi'nin saatini yap. Icardi'nin her ürünü Galatasaray Store'da satar. Icardi'nin tişörtünü yap. Icardi'nin battaniyesini yap. Vallahi üstünü örter yatarsın abi.
1: Dövmelerini falan
0: o kadar
1: yapacaksın.
0: O kadar çok seviyorlar. Icardi'nin bardağından çay içmek ister insan.
1: Olay başka yerlere gidiyor sanki Yakup abi. Yani yapsınlar tabii ki bence de.
0: Yapsınlar abi.
1: Maskotunu falan yapsınlar tabii. Bitti zaten yani. Küçük şeyi var, maskotları var. Osimhen'in de var, Icardi'nin de var.
0: Ya Icardi'nin perdesini yap adam.

0: adamın evine asar abi. Icardi'yi gerçekten o kadar sevenler var.
1: Bitirdik mi Icardi ile ilgili yaptıracaklarımız?
0: Yani aklıma gelenler onlar.
1: Yaratıcı oldu. Battaniye biraz ilgimi çekti yani. Yakup Çınar'la birlikte.
0: Öneri alalım. Icardi ile ilgili nasıl ürünler yapılsın?
1: Icardi'nin neyini yaptırsın?
0: Neyini yaptırsın, ne çok satar?
1: Peki 0212-273-1010 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Icardi'nin neyi yapılırsa çok satar. Tabi okuyabileceğim mesajları atarsanız bana çok memnun olurum. Okuyamayacaklarım biraz sıkıntı yaşatabilir. Eğer duygusallığa bırakmasa taraftar ağlamaya hazır demiş. İngiltere'de gördük, duvara çarptılar. Osimhen yetersiz geldi demiş. Liverpool'da Szoboszlai savaşıyor. Kvaratskhelia roket takmış gibi, bunlarla baş edemezsin demiş. Biraz daha iyi kadrolar kurman lazım diyor. İstanbul'dan yazıyorum. İsmim Ömer. Galatasaray taraftarıyım. 43 yaşındayım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde umarım geçen seneden daha başarılı olur. Hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan bir takımla hedefi Türkiye Kupası almak olan bir takımın vizyonu da, zihniyeti de, başarısı da aynı olamaz tabii ki. Teşekkürler demiş. Hem Beşiktaşlı taraftarları hem Fenerbahçeli taraftarları kızdırmış. Yakup abiye sorar mısın? Rudiger, Valverde, Bruno Fernandes yedek forveti olarak da Vedat Muriç olmaz mı diye bir soru.
0: Vedat Muriç olmaz abi. Çok sanmıyorum. Bertu 3. forvet olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim, bir Kazımcan takası gibi bir formül düşünülüyor. Bernardo Silva, Julian Brandt Galatasaray'ın listesinde olan isimler, Galatasaray'ın düşündüğü isimler. Onun dışında mutlaka ve mutlaka Galatasaray bir sol stoper transferi yapacak. Ama bunların hepsi yabancı kuralına bağlayacağın. Yani kural değişir mi değişmez mi? Singo'ya talip çıkar mı çıkmaz mı? Sara gider mi gitmez mi? Icardi. Yani ben basit senaryoda Sara satılabilir. Singo'ya talip çıkarsa verilir. Icardi ile sözleşme uzatılmazsa Galatasaray burada 3 tane ana kontenjan oyuncusu, 3 tane de genç oyuncu transferi yapar. Ama burada da herkesin kafasında, gelen genç oyuncunun kafasında da şu olur. Kim var bu takımda genç oyuncu? Renato Niega. Lig boyunca kaç dakika süre almış? İşte 40 dakika almıştı. Üstüne bir 70 dakika daha oynadı. 110 dakika. Yani kolay tercih edilmez. Artık genç oyuncular da ucuz değil bu arada.
1: Abi gol sevinci yapılsın demiş bir dinleyenimiz Icardi'nin. Icardi Yellow saç spreyi yapılabilir, geçici saç spreyi diyor.
0: Güzel, mantıklı.
1: Baskılı bir atkı veya tişört düşünün demiş. Üzerinde QR kod olsun. Bu kod okutulduğunda direkt orijinal stat anonsu ve aşkın olayın melodisi çalsın demiş.
0: Güzel.
1: İlginç şeyler var.
0: Çok iyi fikirler var.
1: Çok iyi fikirler var. Tabii okuyamadığım şeyler de var. Vandana da gelsin yeter demişler. Böyle bir tabii farklı bir mesaj da var. Hakan Başar, bunu okuyamam. Evet, yine Veli Kılır da okuyamayacağım bir şey yazmış. Osimhen'in kırık olan kolunu bandajlı olarak yapsınlar demiş. O da satar diyor. Aşkı Memnu'daki Bihter'in geceliği satılmıştı bir ara. Yakup abi haklı. Icardi atleti satalım, yok satar. O da bizim Beylül'ümüz sonuçta demiş.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok iyi olmuş. Bravo yani. Selim Sarı gayet yaratıcı bir mesaj gelmiş. Icardi'nin kombinleri çok iyi abi diyor.
0: Lan, kıyafetleri de çok iyi mesela. Tarzı da çok iyi. Yani bir Icardi kıyafet markası da yapsan, anladın mı? Dünyayı da yarışabilirsin abi.
1: Evet, ben şeyi beğendim ama az önceki o QR kod.
0: Evet.
1: Olayı bayağı yaratıcıymış. Yapılabilir bir şey mi acaba, maliyetli mi?
0: Yapılır abi, niye yapılamasın ya? Yani?
1: Direkt stat anonsuyla gelecek. Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor ve sizlerin mesajlarına yöneldik biraz. Kolaylıklar diliyorum. Yakup kardeşim, federasyon hiçbir zaman Galatasaray'ın olmadı ki. Lig kurulduğu günden beri farklı takımların yanındaydı. Yani bu federasyon değil, sadece düzeltme yapıyorum. Tekrardan kolaylıklara. Bütün federasyonlar diyor herhalde. Taksici Metin'in böyle bir mesajı var bizlere. Kısa bir aramız var. Reklam saatimiz geldi. Son bölümde de devam edeceğiz. Yine Galatasaray Osimhen'e Avrupa'dan teklif var mı soruları var. Söyledi zaten Yakup Çınar. İşte Arsenal'ın bir teklifi var. Farklı takımların teklifi var. Mourinho Madrid'i olayı olursa Mourinho'nun ilgisi var denildi. İkinci bölümde daha çok sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Kısa bir ara geliyoruz. Hanımlar beyler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13.43 yaptık. İlk bölümde Yakup Çınar'dan şampiyonluk kutlamalarının detaylarını aldık. Transferlerle ilgili bilgileri biraz almaya çalıştık. Sizlerin mesajlarının da birçoğunu okuduk. Celtic'ten Iheanacho var. Icardi'nin yediği olarak forvete mutlaka alınmalı. Bunu yönetime bildirir misiniz demiş. Yani sonuçta Radyo Gol iyi dinlenen bir frekans. Belki birileri bir yerlerde dinliyordur. Bir karpuz kabuğu kaçırmışsındır Bülent diyelim. Icardi'nin şapkası, kupa bardağı ve kolyesi yapılabilir. Yakup Çınar'ı selamlar, iyi yayınlar dilerim. Bu akşam 11'de yayın var mı demiş YouTube'da.
0: Evet abi, olacak. Artı bugün Jakobs röportajını yayınlayacağız. Saat 5-6 gibi.
1: Yani az sonra yayınlanacak. Akşam da onun üstüne sizin 11'de canlı yayınınız olacak.
0: Evet abi. Ya, biz yani şöyle, çok önemli ekstra bir şey olmadıkça, başkanın Galatasaray'ın özel bir programı olmadıkça yaz transfer boyunca her gün 11'de yayınımızı yapacağız.
1: Muazzam. Yaz kış demeden her gün ortalama yayınları devam ediyor Yakup Çınar. Icardi pazarlama için kullanılacaksa dünyaya açılıp dünyadaki çocukları Galatasaraylı yapsın. Bu sene sosyal medyada yabancı sayfaların Galatasaray paylaşımlarında ben artış hissettim demiş. Abi Rüdiger'le ilgili bir gelişme var mı? Galatasaray'a geleceği konuşuluyor diyor.
0: Valla ben Galatasaray'ın, şimdi Rüdiger kaç yaşında abi?
1: Bakalım.
0: Bakalım abi, bak. Ya yani Abdülkerim'le muhtemelen hemen hemen aynı yaştadır.
1: 33
0: yaşında abi. Galatasaray'ın 33 yaşında bir transfere ihtiyacı yok. Galatasaray alacaksın. Şimdi Rüdiger'in Galatasaray'ı alman için 10 milyon euro maaş vermen lazım. Dursun Özbek gider 30 milyon euroya bir oyuncu bulur. 3 milyon euro maaşla. Anladın mı? En azından böyle şansını denemen lazım. Uğurcan da böyle. Yani unutsunlar Ederson gibi, Rüdiger gibi transferleri. Sana çok katkı verebilecek isimler değil abi. Anladın mı? Bir de oynamayacağı zaman, şimdi Abdülkerim, Rüdiger, tabii ki Rüdiger oynar. Ama Abdülkerim de senin kaptanın abi. Sözleşmesi devam ediyor. İyi maaş alıyor. Oraya yedek kaldığında da sorun çıkarmayacak bir oyuncu olması lazım.
1: Abdülkerim'e de sordular ama hani senin böyle olduğun mevkiye sürekli transfer haberleri çıkıyor. Keyfini kaçırıyor mu? Yok dedi.
0: Kaçırmıyor çünkü hep o oynuyor.
1: Hırslanıyorum ben.
0: Evet, başkaları abi, iyi performans gösteriyor. Tamam, ağır kaldığı dönemler oluyor. Sıkıntı yaşadığı dönemler oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ama diyorum ya sana, aynı seviyede oyuncu alman, aynı yaşta oyuncu alman doğru değil. 25 yaşında gelecek vadeden Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği. Anladın mı? Böyle daha yüksek potansiyellere çıkabilecek bir adam. Tabii Rüdiger kötü oyuncu değil. Almanya milli takımı Real Madrid'in stoperinden bahsediyoruz. Gelirsen de 3 sene oynar. Van Dijk ayrı bir şey. Ayrı bir çar. Onun sana vereceği katkı farklı olabilir. Ama bir yılda Liverpool'la sözleşmesi var. Efsanesi olduğu kulüp. Bırakıp Galatasaray'a gelir mi? Bence çok zor. Kolay değil yani.
1: İsim sıralamış dinleyenimiz. Tutku Bey herhalde. Tutku Bey'dir diye düşünüyorum. Profilde herhangi bir şey yok. Zaniolo, Nelson, Kazımcan, Halil. Bunlar bu yaz dönecekler mi Yakup demiş.
0: Bir daha say.
1: Zaniolo, Nelson.
0: Zaniolo'nun
1: Köyünü söylemiş. Köyün
0: gitti. Yok, Köyün bitti.
1: Bitti, Köyün gitti. Gitti. Komple gitti diye biliyorum.
0: Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacak Udinese büyük ihtimalle. Onda sıkıntı yok. 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli var. Nelson dönecek ama İtalya'da piyasası var. Bu kez böyle yine kiralık satın alma opsiyonuyla gerçekleşebilir bu transfer. Verona küme düştü ama orada 35 maça yakın maç oynadı. İyi performans gösterdi, onu söyleyelim. Onun dışında kim vardı? Kazımcan, işte Bertu'yu istiyor Galatasaray. Başakşehir'den takasta kullanabilirler, para artı takasta. Çünkü Başakşehir'de bu yerliye geçince Kazımcan gibi bir sol beki mutlaka kadrosunda tutmak isteyecektir. Kiralık oyuncularla alakalı durum bu şekilde. Noah Lang, Sasha Boy, Aspirilla, Sözleşmeleri Haziran'ın sonunda bitiyor. Galatasaray bu oyuncularla alakalı herhangi bir girişimde

0: bulunmayacak. Yeni dönemde kadrosuna katmayı düşünmüyor. Kanat transferi için de ilk kez benim yine haberini verdiğim oyunculardan bir tanesi. Aral Şimşir, Midtjylland forması giyiyor, 23 yaşında, A milli takıma da seçildi. Bu sezonda Danimarka Ligi'nde bildiğim kadarıyla yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon 50'nin üzerinde maça çıktı. 12 gol 10 küsür asiste yakın performans gösterdi. Trabzonspor özellikle devre arasında kadrosuna katmak istemişti ama bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray şu anda Aral Şimşir'le alakalı girişimlerini sürdürüyor. Yabancı kuralı değişmezse, yani 10 artı 4 şeklinde olursa, Galatasaray'ın ilk transferi Hakan Çalhanoğlu olur. Onu söyleyeyim sana. Yine Deniz Gül için mutlaka girişimde bulunur Galatasaray. Salih Özcan Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir. Zeki Çelik Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Yani yerli oyuncuların, bu saydığım yerli oyuncuların, milli takım seviyesindeki oyuncuların Galatasaray'ın transfer gündemine gelme ihtimalleri çok yüksek diyebilirim.
1: Yelert Koyas'ta falan, onlar da bir gelişme var mı?
0: Yelert çok iyi performans gösteremedi. Yanlış bilmiyorsam Hull City ile final oynayacaklar. Southampton'da forma giyiyor. 10 küsür maça çıktı. Böyle çok etkili bir performans gösteremedi. Yine kiralık gider. Koyasa'nın sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Şu an için herhangi bir dönüş söz konusu değil. Frankowski'nin de sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzamıştı kiralık olarak. Galatasaray oradan 2.7 milyon euro kasasına koyacak.
1: Şu Ali Turab Bülbül'ü de bir Ümraniye'den almak lazım geri herhalde. Zaten dönecek değil mi? O çocuk bir türlü parlayamadı ya. Çok iyi bir yetenek ama.
0: İnanılmaz bir yetenek. İnanılmaz. Kendi yaş grubunun en iyisi abi.
1: Çok iyi bence de.
0: En iyisi.
1: Ama bir türlü olmuyor yani. Ümraniye'de de öyle çok ön plana çıkamadı ama herhalde.
0: Ya Ümraniye'nin kadrosu kötüydü. Kötü, Ümraniye'nin transfer yasağı vardı. Ali Turab Bülbül'ü yoksa Gaziantep de istiyordu. Ali Turab Bülbül bu sezon Süper Lig'de oynayabilirdi. Dönecek. Ben önümüzdeki sezon kadroda kalacağını düşünüyorum. Çok çok önemli bir yetenek. Sağ bekte, sol bekte oynayabiliyor. Çok potansiyelli bir oyuncu. Düzenli oynasın, Türkiye'nin en iyi sağ beki olur, o kadar söylüyorum.
1: Kazımcan da aslında ipten aldı bu. Abi uzun bir süre yani.
0: Ya ben Kazımcan'ı da vermem mesela, Bertuğ'u da almam.
1: Hiç oynamadan bir anda sahada buldu
0: abi,
1: kendisini.
0: Ya bir şey diyeceğim, şu riski alabilirsin mesela. Sol bekte Eren Elmalı, Kazımcan, ikisini tut abi kadronda.
1: Yerli diyorsun.
0: Aynen öyle. Jakobs'u sat abi. Stoper alacaksan Jakobs'un yerini al. Jakobs, anladın mı?
1: Jakobs da satılmaz be.
0: Satılmaz abi, satamazsın yani. Adam çok iyi abi. Olmayayım. İyi yani, sen yıllardır çünkü sağ bek sol bek sıkıntısı çekiyorsun. Ama ben yine de Kazımcan'ı kadroda tutarım. Çünkü ihtiyaç duyuyorsun Cihan. Yerli oyuncu. Şu an çok değerli.
1: Pozisyon bilgisi biraz olsa müthiş işler yapacak.
0: Sen A milli takıma Dünya Kupası'na gitmişti. Pozisyon bilgisi olsa.
1: Çok zeli.
0: Adam forvetten devşirme sol bek zaten.
1: Çok seri.
0: Çok iyi şutları var.
1: Evet, şutları da iyi.
0: Çok iyi orta yapıyor. Jakobs'tan ve Eren'den daha iyi orta yapıyor abi. Bu bir gerçek yani. Ümit milli takımın oyuncusu.
1: Ama ne çevre kontrolü var ne.
0: Yok abi.
1: Pozisyon
0: bir
1: bilgisi.
0: Bir aldı mı gidiyor.
1: İşte Bayern Münih maçında biliyorsun yani.
0: Ya işte yedirdiği özel golü. Çalışması gerekiyor bu oyuncuların. Hocanın bunların kafasına vura vura vura ekstra çalıştırması gerekiyor.
1: Yakup abi, yani süreyi de doldurmuşuz. Teşekkür ediyorum. Ağzına
0: evet,
1: sağlık.
0: 2 saat boyunca sen, ben, Galatasaray gündemi, Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ı çok konuşamadık.
1: Taraftarlarımız yazdı. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı.
0: Evet.
1: Herkes yazıyor sağ olsun.
0: Yani gitti. Sergen Yalçın da gitti. Okan Hoca bir teknik direktör daha gönderdi. O yüzden Galatasaraylıların biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Bence bu transfer dönemi Galatasaray çok doğru hamleler yapacak. Diyorum ya sana, Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Şunu biliyorlar zaten. Yani 10 hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan 6 puan gerisine düştüğünde yeni sezonda istifa sesleri yükselecek ve baskın seçim kararı alınır. Dursun Özbek bunun farkında. O yüzden yaş tahtaya basmaz. Ona göre hamleler yapacak. Ona göre oyuncular transfer edecek ki diyorum ya sana, Dursun Başkan'a çok yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Osimhen ve Sané seviyesinde en az 3 transfer yapacaklar. Anladın mı? Çünkü futbolda üzerine koyman lazım. Topun çizgiyi geçmesi lazım. Top çizgiyi geçmediğinde, sahada sonuç gelmediğinde Galatasaray'da abi başarısız sayılırsın ve hani o koltuklarda oturma şansın yok. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi değil. Sadece teknik direktör değişerek sadece zaman kazanırsın. Atıyorum Okan Hoca kötü gitti. Okan Hoca ile yolları ayırdın. Yeni bir teknik direktör getirdin. Yine devam etti. Bu sefer senin gitmen gerekiyor. Bu yönetim, başkan bunun bilincinde, ona göre adımlar atacaklarını düşünüyorum.
1: Sağ ol abi. Dikkat et kendine. Akşam 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Evet, 90 artı dijitali takip etsinler. Dediğim gibi özel bir İsmail Yakups röportajı var. Gün içerisinde yayına girecek. Radyo Gol'den de zaten röportajı. Vallahi nasıl verirsiniz bilmiyorum. Çünkü biz altyazılı verdik. Tercüman kullanmadık orada.
1: Biz onu tercüme ederiz.
0: Yani.
1: Son hemen vermeyiz de üstü.
0: Yani üzerine bir tercüme yapılması gerekebilir.
1: Bir de biraz siz kullanın, ayıp hemen öyle.
0: Gerekebilir.
1: Alınmaz yani.
0: Aynen, yarım biraz YouTube'da izlensin. İzlensin. Akşam da 23'te yine Kaya ile beraber olacağız. Onun öncesinde de bugün yine Digi Futbol'da bu 2 saatlik radyo programının özeti şeklinde transferle alakalı bilgiler Digi Futbol'da olacak. Orası da yine bizim yayın yaptığımız yerlerden bir tanesi. Daha böyle kısa 15-20 dakika şeklinde hap bilgilerle akan videolardan bir tanesi olacak. Transfer dönemi boyunca biz konuşmaya, doğru bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
1: Sağ olasın abi, çok keyif aldım ben. Dikkat edin kendinize, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Tekrardan 19 Mayıs bayramımızı da kutlayalım Yakup abi, onunla veda edelim. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyelim.
0: Kutlu olsun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Öncel ve Oğuz Altay'la soru cevap başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 19 Mayıs gününün sabahındayız. Günlerden Salı ve Oğuz Altay'la birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk Doğan.
0: Keyifli, güzel bir gün. İyi bayramlar dileyelim herkese. Gerçekten.
1: Nasıl yakaladım seni kapıda?
0: Güzeldi, iyiydi. Arkadan ıstıklarla falan geldin. Bir anda dedim ki ya melodi tanıdık. Onun sonrasında oradan bir şeyler olacak galiba.
1: Aa, Oğuz abi de tanıdık.
0: Bir söndüm arkada diye. Güzel oldu. Herkese iyi bayramlar. Arada tabii tatil yapanlar da var. Bugün iş yerlerine gidemeyenler. Ama diğer taraftan bugün bizimle beraber mesaiye gelen arkadaşlarımız da var. Tabii gazetelerin, sosyal medyada paylaşımların çoğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü
1: çok doğal
0: hatırlatıyor. Asla unutmamamız gerektiğini, ne kadar özlemle andığımızı her defasında hatırlıyoruz. 23 Nisanlarda, 30 Ağustoslarda, 19 Mayıslarda. O umudunu hiçbir zaman gençlerden dolayı yitirmedi. Biz de zaten umudumuzu onunla beraber yeşertmiştik.
1: Ya aslında uzaktan böyle hani okullarda okuduğumuzun da dışında şöyle bir baktığımız zaman bir ulusun hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmayacağını, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da çıkarak bir hareketi başlattığını, bu hareketin liderliğini yaptığını, aslına baktığın zaman ne kadar önemli bir mesaj verdiğini ve bir ulusu şimdikte Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kadar artık mesajların verildiği, nasıl mesajlar, Türkiye Cumhuriyeti de hiç kimse başka bir ülkenin boyunduruğu altına girmez, esir olarak da yaşamaz.
0: Kesinlikle öyle. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır aslında. Evet. Bu gerçeği de bilerek yaşıyoruz. Tabii bir taraftan da dün ziyaretler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidildi Galatasaray Kulübü olarak. Başkan Dursun Özbek

0: Memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı takdim etti. Sizi görmek için şampiyon oluyoruz tarzı bir konuşma mı yaptı? Biz sürekli olarak hani her sene gelmek için şampiyon oluyoruz diye.
1: Vesile oluyor.
0: Vesile oluyor tarzında bir açıklaması vardı değil mi?
1: Bu görüşme yapı mıdır?
0: Yani tabii ki değildir. Herkes yok, görüşecek, yani, edecek, şey yapacak. Ama bunun sonrasında tabii biraz gündem üzerinden gidersek Galatasaray ve şampiyonluğu takdir edilmesi gerekiyor, tebrik edilmesi gerekiyor. Öyle veya böyle eleştirilmesi gerekiyor kimine göre. Çünkü bütün sezon böyle geçti. Ama listenin bir numarasında yine hakemler vardı.
1: Vardı. Fakat ben bir şeyin farkına vardım. Bunu da maç sonu özellikle o adrenalinin en yüksek olduğu anda Fenerbahçeli, Beşiktaşlı taraftarların stattan çıkarken, sezon ortasında değil sezon sonu gelirken ki tespitlerim bunlar. Televizyonda seyrederken ya bırakın yapayım yapayım kardeşim, sen kendin sahanda Karagümrük'ü yenemiyorsun, sen kendin Rize Spor'a şöyle oluyorsun, puan kaybediyorsun, elimizle şampiyonluğu Galatasaray'a verdik, burada hiçbir şey yok diye artık insanlar zannedersem biraz daha bazı şeylerin farkına varmaya başladılar. Daha iyisen, daha iyi kadro kuruyorsan, daha iyi mücadele ediyorsan, daha iyi yönetiyorsan olamayabilirsin de. Hı hı. Ama olmaya daha yakın ve adaysın demektir. Galatasaray bunu galiba daha iyi yapıyor.
0: Şimdi
1: yani çok iddialı bir şey söylemedim.
0: İyi bir takım kurmak önemli, istikrarı sağlayabilmek önemli, iskeleti oluşturabilmek önemli. Bunlar çok tabii konuşulan şeyler. Yani şimdi tabii televizyonda da, radyoda da ya da sosyal medya üzerinde de konuşulduğunda atışmaların ve rekabetin savunuculuğu yapıldığı anda şöyle bir gerçek var ya, senin oturtmaya çalıştığın sistemde ve kadroda ya da mevki anlamında benim bu oyuncum 3 senedir var diyebiliyor Ali Naci ya da sen ya da Yakup Çınar tarzı.
1: Doğru.
0: Galatasaray'da.
1: Bu çok doğru.
0: Yani sen Şikriniar'dan mutlusun ama yanında kimi oynatacağını bilmiyorsun diyor. Mesela oradan benim de savunmam iyi diyor ya Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ta mesela işte Agbadu iyi mi? Ta iyi de kimine göre, işte et mi balık mı tavuk mu abi, çok güçlü ama tekniği zayıf, biraz yavaş mı bilmem ne mi derken bir kıyasa girmeye çalışıyor çünkü Beşiktaşlı da. İşte Davinson Sanchez gibi, Şikriniar gibi diye.
1: Kıyas yapmak en doğal hakkı herkesin. Yani çünkü hepimiz futbolu sevdiğimiz ve seyrettiğimiz için maçlarda gözümüze çarpan mesela Orkun Kökçü'nün ilk geldiği dönemdeki bir uyum süreci diyeyim ona. Çünkü kalitesinden asla taviz vermez. Daha sonra açılması, goller attırması, takımda bir liderlik pozisyonuna soyulması nasıl gözümüze çarpıyorsa olmayanlar da gözümüze çarpıyor. Bu Galatasaray Fenerbahçe için de geçiyor.
0: Sonra biraz muhasebeye döndük biz ama fiyat performansa geldi. Bu kadar parayı alıp da deyip devam eden bir sürecin içerisindeydik.
1: Ama eleştirmek çok kolay bir şey. Yani sadece Orkun'u veya Icardi'yi veya işte Şikriniar'ı değil. Eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Otur bak, sen de ikimiz
0: bu arada en sevdiğimiz şey bizim zaten toplum olarak.
1: Çok seviyoruz ama aslında insanların da hakkını veriyor muyuz? Yani gerçekten eleştirirken haksızlık mı yapıyoruz? İşin o boyutunu bazen kaçtığını düşünüyorum.
0: Fazlasıyla.
1: Bazen değil, fazlasıyla. Bak ne güzel söyledin. Fazlasıyla kaçtığını düşünüyorum. Ben açıkçası Galatasaray'ın doğru işler yaptığını düşünüyorum. Yani sallandığı dönem oldu ama bak Doğan, Galatasaray bu sezona bir hikaye bıraktı. Yani şöyle bir hikaye bıraktı. Mesela Beşiktaş bırakmadı, Fenerbahçe bırakmadı, diğer takımlarımız bırakmadı. Galatasaray bir hikaye bırakırken Liverpool'u yendi. Arkasından bir daha Liverpool'u yendi. Juventus'a 5 attı İstanbul'da. Atletico Madrid'le oynadı. Manchester City'yle oynadı. Ajax. Şimdi bütün bu takımlara baktığın zaman Türk futbol severi, yani sırf Galatasaraylılar değil, bu takımları İstanbul'da seyrettiler. Bu çok önemli bir hikayeydi ve Galatasaray bu hikayeyi de hedeflediği noktada 16'ya kaldı. 8'e kalma maçı yaptı, başaramadı. Bunu başarmak için şimdi bazı takviyeler yapmak istiyor. Bu sefer de federasyondan yayınlanan bir açıklamayla sarsıldı. Bununla ilgili de konuşuruz. Şimdi böyle olduğu zaman da Galatasaray doğru işler yapıp hem sezon şampiyonluğunu alıp hem de sezona 2025-26'ya bir futbol hikayesi taraftarlarına ve futbol severlere bıraktığı zaman o zaman ne oluyor? Aslında Galatasaray iyi bir şey yapmış oluyor bu sene özelinde ama çok sarsıldığı zamanlar
0: çok yorulmadı mı?
1: Çok yoruldu.
0: Yani ligde belki de tarihinin en iyi kadrosu mu diye sorulduğu bir takımın bu kadar şampiyonlukla ilgili olarak fırsat vermesi rakiplerine çok enteresan değil miydi?
1: Evet, öyle.
0: Onu değerlendirme

0: Trabzon'un bile bir ara bu yarışın içine girmiş olmasını da düşünürsek.
1: Tabii hepsi doğru. Ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray 4 sene şampiyon oldu üst üste. İlk 2 sene oynadığı, rakiplere kan kusturan, ön alan baskıları falan olduğu bir dönemden çok uzak bir oyundaydı. Ama buna rağmen şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin burada kaybettiği puanlar bunda çok etkili oldu. Doğru. Fenerbahçe 2 tane 3 tane maçını Karagümrük

0: zaten maçı. Sezonun özeti gibi.
1: Bu arada
0: yani öne geçiyorsun ama öne geçmeyi koruyamıyorsun ve son dakikada bir gol daha yiyorsun. İşte şanssızlık veya ne olursa olsun, ki hele hele kendi sahanda yaşayınca bunu, camiayı daha fazla yıkıyorsun.
1: Yıkıyorsun. Hele ki taraftar üzerindeki o üzülme son anda. Yani ben açık bir şey söyleyeyim. Yani Ederson'un o 18'in üzerine kadar koşup topu yumrukladığı, kaleyi boşalttığı pozisyon, ortada gol pozisyonu diye bir şey
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir şey yoktu yani.
1: Hiçbir şey yok. Yani şimdi Fenerbahçeli taraftar o gün nasıl üzülmeyecek? Kahrolmuştur ya. İki gün, üç gün yatamayan, kimseyle konuşmayan, içine kapanan insanlar olmuştur.
0: Tabii.
1: Yani bütün bunlara baktığın zaman Galatasaray bazı şeyleri daha düzgün yapıyor ama bu sezon özelinde senin söylediğin bir şey var. Galatasaray birkaç maç hariç, Avrupa şey değil, Şampiyonlar Ligi maçları değil, Süper Lig'de harika bir Galatasaray'da dedirten maçları pek oynamadı.
0: Okan Hoca'nın ligin sonunda, maçın sonunda daha doğrusu gündeme getirdiği ama geçen seneden belli olan 10+4 kuralıyla alakalı dünkü Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı ile buluşma esnasında acaba başkan tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na söylenmiş midir? Bir Oğuz abiye sorsana diye mesela.
1: Söylenmiştir. Mutlaka hani mikrofon önünde, kamera önünde olmasa bile bu konuda bir serzeniş olmuştur. Neden? Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Bu 3 Temmuz sürecinden önce Aziz Yıldırım'ın Anelka'ları, Roberto Carlos'ları, Hoylong'ları getirdiği dönemde bir röportajı vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yabancı serbestisiyle ilgili. Ya Chelsea, Arsenal, Bayern Münih serbest yabancı sayısı, benim yabancı sayımı kısıtlıyorsunuz. Siz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarılı olmasını istemiyor musunuz demişti görüş olarak. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ben Ünal Aysal Başkan'la o Boğaz'daki otelinde bir kahve içiyordum. Bana Schneider'in, Drogba'nın geldiği zamanda Atletico Madrid'den 3 tane oyuncuyla anlaştığını ve ön sözleşmelerinin kasada olduğunu, Galatasaray'ın çok ciddi şekilde farkı açacağını söylemişti o zaman. O dönem ne oldu biliyor musun? Yabancı kısıtlaması getirildi. Ne zaman Galatasaray şeye başladı, Şampiyonlar Ligi söylemeye başladı, vizyonunu ortaya koymaya başladı, Galatasaray'ın yolu bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Bak, bunu Galatasaray özelinde algılama deme, ikinci defa oluyor bu. İkinci defa oluyor. Aziz Yıldırım Başkan'ın bile benim önümü kesmeyin, benim rakiplerim serbest, yabancı, istediği kadar yabancıyı alabiliyor, oynatabiliyor, Türk futboluna ihanet ediyorsunuz dediği bir ortamda, şimdi gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray'ı elindeki mukavveleri futbolcularıyla devam etme veya bazılarını değiştirmeyle baş başa bırakıyorsunuz. Bu kime yarar? Kimseye yaramaz. Yani kimseye yaramaz. Bu kime yarar biliyor musun? Galatasaray'ın başarılı olmasını istemeyenlere yarar. Peki, Galatasaray diyelim ki başarılı olamadı. Bu kime yarar? Hiç kimseye yaramaz ki. Ben Galatasaraylıyım, Fener'in başarılı olmasını istemeyeceğim. Beşiktaş'ın olmasını istemeyeceğim. Onlar da Galatasaray'ın olmasını istemeyecek. Sonra ne olacak? Hep Süper Lig'in içerisinde kalmış olacağız. Yani bu anlamda bu en son açıklanan federasyon kararını çok yanlı ve yanlış buluyorum, açık açık söyleyeyim.
0: Peki bu arada bununla ilgili olarak bir destek gelir mi bilmiyorum kulüplerden. Onlar da zorlanacaklardır. Yaş sınırlaması ile ilgili, +4 olayı ile ilgili, ama aynı zamanda küme düşen Kayseri Spor'un dün bir açıklaması oldu. Bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini talep etti. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesinin kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diyerek bir açıklama yapmış. Kayseri bu ligi tescil etmeyin diye.
1: Anladım. Sence bu kabul görebilecek ya da beyninde kafanda oturttuğun zaman doğru olabilecek bir yaklaşım mı?
0: İlk aklıma gelen şu oldu. Düşmeseydi bu talebi yapacak mıydı?
1: Tabi. Doğru. Doğru.
0: İlk aklıma o gelir.
1: Tamamen kendine yönelik bir açıklama yapmış Kayseri.
0: Canı yanan bir şeylerin tepkisini vermeye çalışıyor ya. Benim akıl almadığım nokta
1: öyle.
0: Orada.
1: Hep öyle.
0: Yani şey gibi gözüküyor abi. Sen neredeydin Kayseri? Hani ligi 34 haftasında bu olaylar başından beri varken, böyle bir şey biliyorsan,
1: tek bir açıklama yokken,
0: hiçbir şey kimse bir şey söylemezken, aynen, aman ucu bana da dokunur mu deyip herkes sessiz sedasız kendi kabuğuna çekilmişken.
1: Evet.
0: Nerede?

0: O zaman düşme tehlikesi yaşamamıştı belki, ya da düşmemişti.
1: Teknik adamını yollarken, onun sonrasında seni yüzüstü bırakırken teknik adamın, sen onun yerine başkalarıyla görüşürken, o görevdeyken gibi gibi bir sürü şey sayabilirsin yani.
0: Evet, fakat bütün bunların sonunda konu biraz daha farklı bir tarafa kayıyor ama bak, sürdürülebilir, dün Sayın Dursun Özbek de söyledi, sürdürülebilir başarı için sürdürülebilir ekonomik gelir lazım diye. Bak, Galatasaray şu anda bunları buluyor. Neden başarılı oluyor? Bütün stat gelirlerini, forma satışlarını, locaları, VIP'leri, stadın, önümüzdeki sene Galatasaray stadında kombine yok abi. Böyle bir şey olmaz. 10 günde bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya Galatasaray şampiyon olamasaydı, bu gelirleri sağlayamasaydı, aynı Beşiktaş'ın çektiği sıkıntıyı, aynı Fenerbahçe'nin çektiği sıkıntıyı da yaşayacaktı. Gökyüzünden para gelmiyor çünkü. Ama bir gerçek var. Eğer altyapı, ya 1903, 1905, 1907 yıllarında kurulmuş 3 büyük takımımız dediğimiz İstanbul takımlarının antrenman yaptırmak için altyapıdaki futbolcularına, oyuncularına sahaları yok. Var, yok mu Oğuz abi, sokakta mı oynuyorlar dersen, yok. Yarım tane saha var Florya'da, yarım tane. Ya yarım tane, U8'den başlayıp U21-22'ye kadar giden serüvende, hem o zeminin halini düşün, hem oradaki kaosu düşün. Fenerbahçe desen aynı. Beşiktaş'ın Fulya'da bir tane sahası var, orada yapıyorlar. Belki orada, yani altyapıdan oyuncu üretmeden, bunları satmadan, bunları gelire çevirmeden, ne Florya'da inşaat yaparak, ne Riva'daki paradan bunlarla devam edebilme şansınız yok. Bunlar çok büyük bir şanstı Galatasaray için. Evet, buradan büyük gelirler elde ediliyor, edilecek, kasaya girecek ve ciddi rakamlar. Ama gel gelelim, eğer sen altyapıdan oyuncu yetiştirmezsen, bir gün onlar da tükenecek. Çünkü sürekli alıyorsun, bir futbolcuya gidiyorsun, kaliteli takım kuracağım diyorsun, 60 milyon euro bonservis diyor.
1: Burada birkaç tane talep var. Bir tanesi biraz daha yükseltmiş. Bir prensip meselesi halinde mesajı izin verirsen ben o kişiye yapayım, cevaplayayım. Tabii. Senden hukuk fakültesinden mezun olacak bir kardeşi varmış da imzalı bir forma istiyor. Ben de prensip olarak aslında formanın verilmediğini bildiğim için söyleyeceğim. O kurulu getiriyor. Çünkü bir tane evet dendiğinde bunun arkası kesilmiyor.
0: Ya kesilmiyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, gerçekten hani böyle zaman zaman hatıra binaen sevdiklerimizden forma aldığımız dönemler oluyordu. Ama artık kulüplerin gelir kapısı forma olduğu için ve forma satışından dolayı para kazandıkları için artık
1: eskiden
0: böyle bir durum yok.
1: Eskiden futbolcuların arabalarının bagajlarında biliyorsun böyle bir poşette 10 tane 20 tane, evet, olurdu, gittiği her yerde
0: dağıtıyordu
1: mesela.
0: Şimdi yine oluyor. Bak, çok net bir şey söyleyeyim. Icardi, Osimhen, uçtaki isimleri söylüyorum. Hı hı. Kendi arabalarının bagajına koydukları diyelim ki 50'şer tane forma aldılar. Maaşlarından kesiliyor. Onlar için, evet, önemli değil ama forma fiyatları o kadar yükseldi ki bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Ama şunu yapabilirim. O da şimdi yaz transfer, yaz tatil dönemi geldi. Formayı bulursan imzalatma konusunda %100 yardımcı
1: olabilir.
0: Olurum yani, seve, evet, seve olurum ama benim bu formayla başa çıkabilme ve kombineyle başa
1: şeye
0: çıkabilme
1: lazım,
0: durumum yok.
1: Oyuncuların
0: yani
1: nerede tatilde olduğuna bakmak lazım. Hani oraya tek tek senin
0: ben,
1: forma şu an yurt dışında.
0: Giderim canım, Güney Amerika'ya, Brezilya'ya gider bir imza aldırtırırım yani.
1: Yeni sezon öncesinde bak bu şekilde olayı çözebiliriz diyor. Evet. Dodo selamlar, günaydın, iyi bayramlar demiş. O Oğuz abi gelmiş, hoş gelmiş diyor.
0: Hoş buldum.
1: Günaydın, iyi yayınlar, kahvemi aldım, keyifle dinlemeye başladım. Başka bir şey yazmıyorum demiş. Bugün mesajı. Galatasaray evet iz bıraktı. Mesela verilmeyen sarı kartlarla iz bıraktığı da
0: hoş geldin
1: lazım diye.
0: Hoş
1: oraya
0: geldin
1: da dönelim diyor. Onu da söyle diyor. Yani durmadan satın alarak nereye kadar gidecek peki? Sürekli olarak yeni sezonda için. Yeni sezonda da mesela yani efsane Milan kadrosu kaç sene efsane Milan kadrosu olarak kaldı?
0: Ya ama aslında Milan'la falan da kendimizi
1: o dönemlere bakıldığında tabii mesela tabii 2000 ruhu Galatasaray'da
0: Maldini'lerin olduğu dönemi söylüyorsun Gattuso'ların.
1: İki sene devam edebiliyorsun. Ondan sonrasında bir yapılanmaya gidiyorsun zaten.
0: Mecburen gidiyorsun.
1: Ya Beşiktaş'ın da mesela Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan namağlup çıktığı takımın dağılması tam bir senede o gerçekleşti.
0: Ben biraz daha eskiye gideyim. Bir kere daha söylemiştim. Gordon Milne 3 sene üst üste şampiyon olduğu zaman Beşiktaş'ta giderken havaalanında röportaj verdi. Hocam niye gidiyorsunuz diye, yani zaten şampiyon oluyorsunuz diye futbolcular artık soyunma odasında yaptığım çıkışları ve jestlerimi, mimiklerimi ezberlemişti, etki etmiyordu, artık gitmem gerekiyordu dedi.
1: Büyü bozuldu dedi.
0: Aslında büyüden etkinliğinin azaldığını söyledi. Çünkü bazen bir hareket yaparsın, futbolcuyu çok etkilersin değil mi? Aynı hareketi 8 kere yaparsan öf der adam yani.
1: Öyle.
0: Öyle tabii.
1: Ama değişmeyen bir gerçek var, Obradovic.
0: Obradovic.
1: Abi değişmiyor, biliyorsun, kıpkırmızı oluyor kenarda menarda. Hayatımda gördüğüm, yani bir oyuncu olsam isteyeceğim koç figürü, biliyor musun?
0: Ben hayatımda iki tane öyle insan tanıyorum. Birebir. Biri Obradovic, biri Fatih Hoca. Mesela bütün eski futbolculara bakıyorsun, Galatasaray yenikse soyunma odasına girmeyeceksin diyor. Ya girme, nereye gideyim, eve mi gideyim? Tabii. Ne yapayım yani?
1: Çünkü ya da ilk gireceksen arkaya geçeceksin. Önde kalmayacaksın.
0: Bir de göz göze gelmeyeceksin diyor.
1: Kafayı zaten öne eğeceksin falan.
0: Ama Obradovic için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani Obradovic'in ki jest, mimik falan bir şey değil ki. Obradovic inanılmaz şekilde bir hakimiyet kuruyor ve eziyor oyuncularını. Yani müthiş bir hoca.
1: Artık Beşiktaş'ın Sancaktepe'de biliyorsun futbol akademisi var. Az önce senin 1,5 saha var dediğin, yarım saha var dediğin yerde Beşiktaş'ın burada bir yapılanmaya girdiğini söylüyor bir arkadaşımız ama.
0: Ne varmış, ne diyor tam olarak?
1: Şeyin diyor, artık Beşiktaş'ın var diyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademisi Sancaktepe'de açıldı ya. Belediye ile ortak yeni tesisi.
0: Normal futbol sahaları
1: sen
0: mı?
1: Sen Florya'da dedin ya, işte çalışabilecek şey yok işte artık.
0: Dedim onu, biliyorum.
1: Gençler, çocuklar için.
0: Ben Beşiktaş böyle bir tesisler mi yaptı, sahalar mı yaptı?
1: Açılış yaptı ya.
0: Ben o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bu günün en önemli haberi Beşiktaş için. Beşiktaş 2 sene daha şampiyon olur olmaz, o ayrı bir konu. Ama ileriki yıllarda altyapıdan oyuncu üretme konusunda futbolcular geldikçe hem A takıma çıkacak, hem bunlardan satacak, para kazanacak, harika bir şey.
1: Şimdi aslında aklımda ayrılmak yoktu diyen Sergen Hoca'nın sonrasında taraftar beni istemiyor diyerek bir döneme daha son verdiğini, ikinci Yalçın döneminin de bittiğini dün öğrendik.
0: Evet.
1: İşte kupada kaybedilen bir Konyaspor maçı vardı ki aslında Sergen Hoca'nın biraz ayrılmasının sebepleri arasında televizyonda yapmış olduğu yorumculuk bir ağır bastı. Şimdi burada her konuştuğu karşısına çıktı ve hayat olmaz ve olmamalı dediği şeyleri kendi yaptı ve yaşadı.
0: Hayat böyle, yani konuştuğumuz bir şey günün birinde ısıtılıp önümüze koyulur veya hayat onu senin karşına getirir. Orada sallıyor muydu yoksa, ya sadece bir tanesini söyleyeyim. Ben eleştirmek için söylemiyorum, konu açıldı. Cengiz Ünder'i 3 ayda yıldız yaparım dedi mesela. Şimdi Cengiz Ünder'de o söylerken bence Cengiz Ünder'in var olan özelliklerini, yeteneklerini daha üst seviyeye çekip ondan çok iyi bir futbolcu yaratabilirim. Zaten iyi futbolcu diye düşünmüştür. Burada sallama yapmış, yapmamıştır yani. Ama Cengiz Ünder'in tükenmişlik sendromu içerisinde artık atı alan Üsküdar'a geçmiş kardeşim. Cengiz'in geriye dönüşü, bazı futbolcularda böyledir biliyor musun? Çıkışı yaparlar, orada kalırlar, gitmez.
1: Acı tarafı ne biliyor musun abi? Şimdi biraz ayrılıkla ilgili mesaj vermeye çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini anladın mı?
0: Bir önceki
1: tazminatı almaya çalışıyor.
0: Bir önceki röportajında, zaten ayrılmıştı.
1: Tabii.
0: Ne dedi? Hal bak, bu söylemiş olduğu direkt yönetimi sallayan bir konudur aslında içeride. Neden? Şunu söyledi. Hala Beşiktaş'tan eskiden ayrılmış teknik direktörlerin paraları ödeniyor dedi. Yani yönetime diyor ki sen konuşuyorsun da yapamıyorsun bu işi diyor.
1: Satır bu arada arasında. O bilgiyi veren kişi de yanlış bir bilgi vermiş. 2024 yılında bitmiş zaten, mesela örnek veriyorum alacaklarla ilgili.
0: O doğru değil miymiş?
1: Değilmiş yani. Tabii ki yani.
0: Ya bu daha kötü
1: bir şey. O çok kötü bir şey yani. O araştırılmadan yapılan bir konuşma, bir de mikrofon karşısında, kamera önünde daha acı oluyor.
0: Ben
1: Hocam sana o bilgiyi kim verdiyse yani bir sor ya, aynı kulübün içindesin sen yani.
0: Teyitli olması lazım çünkü çok önemli bir şey bu. Ama bu yukarıya direkt olarak bir el bombası atmış oldu o gün. Satır arasında hani biz bakınca herkes ne anlar bilmiyorum ama
1: ya
0: bizler
1: şunu mesela
0: bakınca.
1: Devre arasında yaptığın 7 transferle ilgili olarak işte Moritz şeyi aldın, işte Agbadu'yu aldın, Oho örnek aldın, veriyorum Oho aldın,
0: Olaytan'ı aldın,
1: Olaytan'ı aldın, onları yaptın da daha teknik adamların parasını ödüyor bu kulüp diye o zaman söyleseydin, biz de bunlara aldık deseydin, o zaman daha anlaşılır hale gelecekti. Ama bu noktada maalesef başarısızlık gelip de bir de sığınma olarak bu limanı tercih ettiğinde maalesef olmuyor yani.
0: Olmadı da. Zaten.

0: Zamanda dalga kıran yok, anladın mı?
1: Şimdi
0: orada devrilirsin, batarsın yani.
1: Batarsın. Şimdi Beşiktaş bir kere önce şunu söyleyelim, sonra altını doldururuz. Bir kere Beşiktaş taraftarı, ben de semt insanı olduğum için, çok büyük bir camia, çok büyük bir taraftar. Gerçekten öyle. Şimdi ama üzgünler, kırgınlar, sinirliler. Yani bazen sohbet esnasında konuşmak istemiyorlar. Ama benim semt içinde bu hafta içerisinde duyduğum bir şeyi, geçen hafta içerisinde duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Mutlaka Sergen Hoca'nın da kulağına gitmiştir. Beşiktaş'ta çok büyük olan o taraftar grubu, çarşı grubu Sergen Hoca'yı istemiyordu. Bu hocanın kulağına gitmiştir. Bundan sonra ağzında kuş tutsan zaten orada kalabilme şansın yok. Özellikle hani çarşı grubunu ben ismini ağzıma alarak söylemek istemem ama semtten bir insan olduğum için sohbetlerde bunları görüyordum. Çünkü insanlar neyi gördüler Doğan, biliyor musun? Bence, bak bence diyorum, hata yapıyorsam sen de lütfen görüşünü söyle. Sağ kenarında duran Sergen Yalçın, şampiyon olduğu sezonki Sergen Yalçın'ı biliyoruz. 1,5 senedir Beşiktaş'taki sağ kenarındaki Sergen Hoca'yı da biliyoruz. İkisinin arasında çok fark var. Sergen Hoca'nın da teknik direktörlük isteği bitmiş gibi.
0: Zorla duruyormuş gibi.
1: Zorla duruyormuş.
0: Birinin yerine dükkana bakıyormuş gibi.
1: Evet, aynen.
0: Yani
1: öyle.
0: Bazen böyle isyanları olmaz. Dördüncü hakeme doğru iki adım atarak yaptığını da gördük ama ağırlıklı olarak Serkan Reçber de ayrıldı kulüpten. O giderdi biliyorsun.
1: Ayrılmış
0: hakemin yanına. Evet. Evet, dün o da yollar ayrıldı, elveda dedi.
1: Onlar biliyorlardı zaten neyin olacağını.
0: Tabii ki biliyorlardı.
1: Tabii. Ama onlar en iyi neyi biliyordu biliyor musun? Bak Beşiktaşlıları üzen nokta bu. Var olan takımla devam ettikleri takdirde de bir şey yapamayacaklarını, başarılı olamayacaklarını ve belki de ligin 3. 4. 5. haftasında yine aynı durumu yaşayacaklarını biliyorlardı. Sergen Yalçın akıllı davrandı bence.
0: Taraftar beni istemiyor diye bir açıklaması var.
1: Var mı?
0: Bu sefer tabii.
1: Tamam.
0: Karnesi çok zayıftı. Yani bu transferleri 4. olmak için mi yaptınız hocam diye bir soru sorulduğunda evet 4. olmak için yaptım diye bir cevap vermemelisin. Değil mi?
1: Verdim öyle. Ben izlemedim. Aslında bir şey söyleyeyim. Bugün bu programa gelirken de esasında mesleğimiz gündemi çok iyi takip ediyoruz ya. O kadar yorgun bir sezon geçirdim ve son dönemde sevimsiz bazı şeyler yaşadım ki 3-4 gün kendime bir detoks yaptım. Sosyal medyaya girmedim vesaire falan. Hani bu yorgunluklar vardır ya mental anlamında. Onun için Sergen Hoca'nın bu vermiş olduğu cevabı
0: son maç
1: bilmiyordum.
0: Üzerinde Rize maçında gene bir beraberlik alarak sahadan ayrılmasından
1: öyle
0: sonra
1: mi dedi gerçekten
0: röportajda ya. Evet, bunlar var yani şey maç sonu röportajda.
1: Sergen Hoca bundan sonra Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne
0: yok bir dönem bitti yani ikinci olarak dönem bitti bir üçüncüsü olmaz gibi düşünüyorum. Tabii büyük konuşmamam gerekiyor Sergen
1: neler
0: Yalçın
1: oldu?
0: Gibi. Çünkü anladın mı o da mikrofon karşısında böyle bir daha olmaz mı ya kesinlikle böyle bir şey olma imkanı var mı dersin.
1: Bak biz neler gördük.
0: Sonra olur burası Türkiye çünkü.
1: Zaman içinde neler gördük. Fatih Hoca 3 kere Galatasaray'dan şampiyonluklar 2 sene üst üste yaptı gitti. 4 sene üst üste yaptı gitti. Fatih Hoca şampiyon oldukça gönderildi Galatasaray'dan.
0: Her abi ben Burak Yılmaz kaptan olarak geri döndü işte şeye. Bütün tribünlerin hırsız Burak diye bağırdı.
1: Emek
0: adam emek hırsızı olarak geçtiği Burak. Burak Yılmaz döndü kral diye karşılandı.
1: Ben bunu televizyonda o zaman TV100'deydim galiba. Öyle hatırlıyorum.
0: Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü bu, abi. Daha
1: evet, bunu söyledim. Emek hırsızı denilen bir kişinin bu kadar kolay kabul edilebiliyor olmasını da anlamlı bulmuyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının bir duruşu vardır diye oradan da mesela insanlar çok itiraz ettiler. Ne var bu futbol dediler. Biz onu demiyoruz ki futbol transfer olur. Herkes bir yere transfer olur. Doğru ama bütün sezon boyunca bir kişiye emek hırsızı diye söylenen noktada bu sefer o emek hırsızını sen kendi forman altında görünce hırsızlığı mı seviyorsun derler adama yani. Ya oluyor işte. Ne diyeceksin?
0: Tabii. Şimdi dinleyicilerimizle de diyalog kuruyoruz. Geliyor mesajlar. özür diliyorum yanlış oldum mesaj diye. Aygün abi az önce bağlanan kişi diye yazmış. Radyo spor atacağım mesajı bana atmış arkadaş. Aygün'e ben mi atayım mesajı diye cevap yazdım ona. Abi pardon yanlış oldu.
1: Öyle mi? Bu arada Tarkan Batgün hem senin hem Doğan kardeşin bu güzel bayramını kutluyorum. İyi konuşmalar gençler demiş.
0: Oo.
1: Bize gençler diyor düşün. Tabii. Sanki Tarkan Batgün de 107 yaşındaymış gibi davranıyor. Hoca sen de gençsin bizim kadarsın ya.
0: Senin jenerasyon.
1: He?
0: Senin jenerasyon.
1: Ama çoğu
0: bu arada abimdir, yani. Karabüsel kökenlidir biliyorsun.
1: Yani Tarkan Batgün benim aile dostum da ne derler, gençler deyince bize güzel bir şey söylemiş yani. Senin için olabilir
0: biz
1: de ben.
0: Yakın zamanda böyle bir yazıştık, onun sonrasında şeye döndük onu. Yapma ya, sen de mi orada? O öyle miydi, böyle miydi? Yapma, aynı
1: sen,
0: ortamda o kadar çok
1: olmuşuz. Sen birini haşlıyordun ya. İzmitli olup Kocaeli'yim diyen birisi hiç görmemiştim falan diye birine bir şeyler söylüyordun. Kimdi o?
0: Yayında.
1: Yayında. Hatırlamadım. Ben dinliyordum ya.
0: Dün menüde haşlama yoktu.
1: Öyle haşlama değil de hafif ya, nasıl sen hem İzmitlisin hem de Kocaeli'yim diyorsun. Ben hiç böyle bir insan...
0: Ha evet evet, onu hatırladım canım. Ben de haşlama deyince ne oluyor dedim. Evet. Ben, ben de Kocaeli'yim abi dedi. Nerede oturuyorsun, hani Gölcük mü Karamüsel mi? Kocaeli deyince öyle olur çünkü.
1: Evet.
0: Yo, merkezdeyim, İzmitliyim dedi. Yani İzmitli olup da Kocaeli'liyim. Anladın mı? Haydi lili gibi oluyor. Kocaeli'li falan diye. Yani şey yok yani, Kocaeli'liyim diyen ben duymadım çünkü yani. Orada yaşayan biri olarak. Doğmuş büyümüş biri olarak yani. Yani. Ya Gebzeli olur ya Karamüsel tarafından itibaren.
1: Ama yok, İzmitliydi
0: sonra.
1: Yani.
0: Yani o da bizde İzmit, o zaman İzmit demezlerdi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, coğrafya dersimizde devam
0: şey
1: ediyoruz.
0: Şey değil
1: şimdi.
0: Ben o mesela o hemşeri veya orada mesela bizde ırkçılık bilmem ne falan muhabbeti vardır ya, ayrımcılık.
1: Evet.
0: Bizde ayrımcılık yok diye söylenir mesela.
1: Ha.
0: Bizde işte mezhepler bilmem neler, herkes biriz yeter ki. Yalan. Çok
1: ya
0: yalan.
1: Olmak istediğimiz için
0: mesela
1: öyle
0: biz,
1: söylüyoruz.
0: Biz Trabzonlu değiliz, Ofluyuz. İşte biz Rizeli değiliz, Pazarlıyız. İşte biz İzmirli değiliz, Karşıyakalıyız tabii.
1: Göztepe'liyiz.
0: İşte biz Kocaeli değiliz, İzmitliyiz.
1: Ya var.
0: Yani orada şeyler var yani.
1: Var var. Öyle şeyler var ama bunlara ayrılıklar mı diyelim yoksa.
0: Onlar da sevdaya dahil.
1: Onlar da sevdaya dahil.
0: Ayrılık da sevdaya öyle bağlayacaktım. Sizi seviyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eksik olmasın, dinleyicilerimiz
1: teşekkür
0: yazıyorlar
1: ederiz.
0: Bayramın sabahında Oğuz Bey bayramda radyoya gelmek, stüdyodan yayın yapmak diye.
1: Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben gerçekten kapıdan girişte de aşağıda karşılaştık. Doğan'a söyledim. Doğan, seni görmeye geldim dedim. Doğan'ı çok seviyorum. Doğan çok kaliteli bir insan. Yani burada övgü anlamında değil. Bir de biz ilk tanıştığımız günden bu yana 4 senedir programlar yapıyoruz. Bizim programlarımızın içeriği için değil, dışarıdaki durum için söyleyeyim. O kadar güzel bir saygıyla, sevgiyle, arkadaşlık, dostluk, abilik, kardeşlik ilişkimiz var. Çok kaliteli, çok düzgün bir insan. Doğan'ı görmeye geldim, sizlerle de buluşmaya geldim. Ama zaten hep bağlanıyorum. 4 senedir beraberiz. Değerli dinleyicilerimiz.
0: Eyvallah. Şimdi telefonda uzaktı benim. Bu yan tarafta duruyordu. Tarkan Batgün mesajı atmış. Sana da bana da yazmış.
1: Ha.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olsun.
0: Başka ne var diye bir bakıyorum. Mesajlarda da eskiden Fedon açardı sezonu diye bir mesaj.
1: ben de açıyorum.
0: Sen de açıyorsun değil mi sezonu?
1: Ayın 27'sinde gidiyorum Bodrum'a.
0: Ahmet Konanç açmış yalnız sezonu.
1: Açmış.
0: Sudayken
1: mı?
0: Görüntüleri var diye.
1: Ahmet Konanç hep suda zaten doğuştan.
0: Ya bizim için şöyle bir durum var. Biz karpuz kabuğu suya düşmeden denize girmiyorduk. Şimdi Ahmet Konanç denize düşmeden suya girmeme kararı aldık. Biz o yüzden karpuz kabuğu gibi.
1: Ahmet tatile mi gitmiş?
0: Bir kaçtı. Hafta sonu kaçamağı yapmış.
1: Zengin fakir belli olsun Ahmet.
0: Şeye gitti. Çok daraldım abi. Çok bunaldım abi.
1: Öyle mi diyor?
0: Ama anca dedim yani bunun üzerine bir soğuk su.
1: Ya
0: bunun
1: Ahmet,
0: üzerine
1: Ahmet
0: bir soğuk
1: de,
0: su
1: Ahmet
0: dedim.
1: De
0: şampiyonluk kaçınca dedik bunun üzerine bir soğuk su. Kaçıyorum abi. Diyorum abi.
1: Nereye saklanacaksın Ahmet?
0: Yok. Ama güzel hazırlanıyor şu an.
1: Öyle mi?
0: Yani çünkü
1: dinleniyor mu?
0: Cepheye baktığın zaman Aziz Bey'in savaşa gidiyoruz diye açıklamaları var biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: İşte yöneticilerde hiç hanımefendi görmedik falan deyince kadınlar
1: savaşa
0: arka
1: gidiyoruz,
0: tarafta
1: hanımefendi
0: savaşa gidiyoruz
1: dedi.
0: Arka tarafta hanımlar arka tarafta kalıyor.
1: Ya
0: diyoruz.
1: Aslında sana bir şey
0: ya tabii ki bir mücadelemiz olacak diyor yani federasyonla olacak, lobiyle olacak, bilmem neyle olacak gibi bu konuşmalar var. Aynı zamanda bir de kendi içinde bir mücadele var. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük savaşı kendi içinde.
1: Şimdi Aziz Başkan'ın 20 yıl civarında yapmış olduğu bir başkanlık dönemi var. O dönemdeki bütün başından son kendi seçimde başkanlığı kaybettiği güne kadar tabii ki hep biz de konunun içinde olduk. Takipçisi olduk konuların. Değişik bir insan. Aziz Yıldırım'a ben mesela Aziz Yıldırım'ın bazı şeyleri Galatasaray'la ilgili çok fazla yüklendiği için hoşuma gitmez. Ama ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum, biliyor musun? Niye seviyorum biliyor musun? Bana o konuşurken bir stand-up havası veriyor. Bir espri, yani ciddiyken bile karşıdaki insanı güldürebilen bir özelliği var.
0: Tabii ki.
1: Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. İkincisi, bir mücadeleyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bak, rakibe bile, düşman demeyeceğim, onun dediği gibi rakibe saygı duymak lazım. Eğer o rakibin...
0: Bu arada düşman demedi. Yani savaşa gidiyor bir şey. Savaşa gidiyoruz.
1: Savaşta bile bazen insan içinden der ki çok iyiler, çok güçlüler der mesela. Bu,
0: onu hissettirebilir.
1: Hissettirebilir sana. Bunları hissettirebilen bir insan. Ama ben Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezona daha kalmadan şimdiden o mücadeleyi savaş olarak nitelendirmesini, ki öyle görüyor. Bence de öyle görmeli. Bu bir savaş futbol anlamında. Ama şunu söyleyeyim. Olayı bel altına çekip Galatasaray başkanına, teknik direktörüne falan gelmeye kalktığı zaman, yani Türk futbolunun resmen içine edilir.
0: Ama bu
1: söyleyeyim,
0: etkiye tepki durumu da olabiliyor.
1: Olacak,
0: yani
1: şey olacak. Değil,
0: buna mutlaka
1: olacak.
0: Geliyor. Çünkü hep de gördük. Geçenlerde de tartışmanın sebebi oydu. Bu federasyonun şu an kupayı minibüsle gönderip şampiyonluk kutlaması ile ilgili olarak Rams Park'ta yaşanan
1: ne diyorsun
0: kriz,
1: o konuya?
0: Yani dünyada olmaması gereken bir şey. Yani sonuçta sen bir kurumsan ve o kurumla ilgili daha önce 3 gün öncesinde Anadolu Ajansı'na vermiş olduğun röportajlarda büyük çuvalladıysan, hı hı, nasıl yani deyip, hani stand up diyorsun da şey, Aziz Bey için yaptığı konuşmalarda, ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun en son röportajının Cem Yılmaz'dan sonra Netflix'te yayınlanan stand-up'lar bölümünde yer almasını beklerim yani. Çünkü şey diye bir şey var, hakemlerimiz İngiltere'dekilerden daha iyi.
1: Daha az hata yapıyorlar.
0: Daha az hata yapıyorlar. Onun sonrasında aslında biliyorsun ki biz özerk bir kurumuz, öyle olmamız gerekiyor ama UEFA ve şey duymasın, Anayasa Mahkemesi'nin bazı konularda tahkim kurulunun seçimle gelmesi gerekirken biz onu seçimle yapmadık tabii, işte atandık, onlar bunlar şunlar geçti. O konuyu bilse FIFA, UEFA vallahi bizim suyumuzu sıkar falan gibi, hani konuşuyor ya böyle. Onun sonrasında aman Cefer'in duymasına dönüyor. Anadolu Ajansı muhabiri de öyle söylüyor mesela. Aman sayın, nasıl oldu sayın başkan böyle bir şey? İşte FIFA'nın bununla ilgili bir yaptırımı olabilir mi? Organizasyonlarına bizi almayabilir mi? Çünkü onun kurallarını çiğniyoruz biz burada. Ne diyorsunuz?
1: Niye bunu çıkıp söylüyor?
0: Hani ya bunu niye söylüyorsunuz, anladın mı? Anadolu Ajansı
1: şey gibi, Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki asgari
0: ben ücret, yapıyor tabii.
1: Ben yaptım falan. Ya Allah akıl tutulması falan veriyor. Basiret bağlanıyor galiba. Bunları niye söylüyorsun? Yapıyorsan niye söylüyorsun? Federasyonun kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kupasını vermeye gelemedi. Gelmek istemedi.
0: Ya çünkü Bursa'da yaşadı aynı sıkıntıları.
1: Niye?
0: Ya Trabzon'da bu sene Trabzon şampiyon olsaydı.
1: Dur ama Galatasaray'la
0: Trabzon'da da aynı tepki
1: farklı
0: alırdı.
1: Bak, Trabzon'dan hiç o tepki, niye Trabzon'da gitti, Trabzon Fener maçını seyretti, gık çıkmadı.
0: Ya bu çıkıyor, merak etme.
1: Çıkmadı.
0: Çıkıyor abi.
1: Ya ne çıktı Doğan, maçı vallahi seyrettik hep beraber.
0: Hani orada merak etme, bir kıvılcıma bakar o iş.
1: Hayır, ben kıvılcım çıksın da bir şey söylensin diye değil. Konuşmamız üzerine diyorum ki seyrettik, hiçbir şey olmadı. Bak, bir şey olsun diye değil. Bu yanlış bir cümle kullanıyoruz aslında.
0: En yanlışı şuydu.
1: Federasyon
0: ben isteseydim parmağımın ucunda Trabzon'u şampiyon yapabilirdim diye bir açıklama yapabilir misin ya?
1: Ya olur mu böyle bir şey?
0: Şöyle demesi lazımdı. Ben istesem de benim hakemlerim yapmaz zaten falan gibi bir şey söylese diyeceğim ki he. Federasyon başkanı olarak gördüm bak, kurumda böyle bir şey var ama aynen, isteseydim yapardım demek zaten ben istediğimi yaptırabiliyorum demek.
1: Ya zaten onu söylemiş oluyorsun ama federasyona ait bir Türkiye Süper Lig şampiyonluğunda başkan yardımcısının yardımcısı en altına kadar sinsile şeklinde yardımcılardan bir tanesinin bile gelip kupaya vermemesi, bunun adı altında yatan tek bir sebep var ya. Televizyondan Galatasaray başkanını tehdit edip mahkemeye verilen bir kişi, arkasından Dursun Özbek'le Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklama, artık federasyonu tanımıyoruz demesi ve federasyonun da Galatasaray'ın bugüne kadar 2025, bakın değerli dinleyiciler, net bir şey söylüyorum, 2025-2026 futbol sezonu başladığı günden bugüne kadar Galatasaray'ın yapmış olduğu hiçbir yazılı isteği hayata geçirmedi. Bu normal bir şey değil. Bu normal bir şey değil. Bir de federasyon kupasını vermiyor Galatasaray'ın. Ya gelsen ne olur, gelmesen ne olur Galatasaray, ama böyle değil ki. Türkiye Futbol Federasyonu Grand Tuvalet şık bir şekilde gelir, kupasını takdim eder, oradaki insanların eli sıkılır, gidilir. Ya bunlar çok mu zor ya?
0: Sana şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bir dinleyicimiz yazmış, ben de baktım. 19 Mayıs gece

0: 00:51'de Sözcü Gazetesi internet sayfasından paylaşmış. Ve diğer gazetelerde sosyal medya hesaplarından yazmışlar. O saatte gazeteler basıldığı için çıkmadı. Az önce bir detay okudum ya. Küme düşen Kayserispor bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini istiyor. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle beraber değerlendirildiğinde deyip devam ediyordu ya.
1: Evet.
0: Dün gece de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Futbol Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülmüş.
1: Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Bahçeli'nin yolladığı mesajla yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de söyleniyor.
1: Sadece düşmeyi kaldırın, şampiyonluğu şey yapın demiyor.
0: Yani tescil etmediğinde düşmeyi engelleyebiliyorsun da şampiyonluğu o zaman nasıl etkilemiyor bu olay?
1: Saçma sapan bir şey.
0: Saçma yani, her tarafı etkiler bir.
1: Ama
0: şey etkilerse.
1: Şey ya bu
0: ya Karagümrük, sezon... Kayseri, Antalya. Kayseri'nin bunları yazması da Devlet Bahçeli'den aldığı güçle mi bu mesajı yazıyor
1: belki,
0: o zaman kısmına geliyor.
1: Belki bir sohbette olmuş olabilir ama bir şey söyleyeceğim sana. Bu sezon açıklanan bahis operasyonlarında adı geçen futbolculardan en çok işte Galatasaray'daki Metehan, Fenerbahçe'deki
0: Mert Hakan
1: onlar zaten ceza aldılar falan çıktılar. Neyse. Bunun dışında Süper Lig için söylüyorum. Süper Lig'e etki edecek kararlar var da biz mi bilmiyoruz? Yoksa ne kaçırdık burada? Açıklananlardan tabii, bilmediklerimizden değil. Niye tescil edilmiyor?
0: Biliyorsun prosedür gereği de Mayıs ayının son haftası ya da Haziran ayının ilk haftasında yapılacak bir toplantı var. Genel kurul var federasyonda da. Liglerin tescili de o dönemde zaten yapılıyor. Bitmiş oldu yani, şampiyonluklar ya bak, kutlanıyor, düşenler şimdi, belli oluyor, işte onunla ilgili üzüntüleri bilmem neleri son haftada zaten yaşadık, işte Eyüp'ün
1: Karagümrük. Şimdi sosyal medyada devamlı dönen, kimlerin döndürdüğünü bilmiyorum ama dönen, sürekli önümüze düşen bir şey var. Sayın Hacı Osmanoğlu aslen Trabzonlu değil mi? Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapmış olduğu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tescillendi ve hukuken de bu konuda konuştuğun zaman suçlu duruma düşüyorsun. Bir şey söylemiyorsun. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu, bir gün etkili ve yetkili bir makama gelirsem bu şampiyonluğun hesabını sormayan namussuz, şerefsizdir diye kendi açıklaması var. Şimdi en yakın olduğu kulüpte Fenerbahçe. Fenerbahçe ile yakın olmasında bir sakınca yok. Bütün kulüplerle yakın olsun. Fenerbahçe başkanı, diğer kulüp başkanları federasyona gitsinler, kahve içsinler, sorunları konuşsunlar, çözsünler. Bak, işin bu kısmı ayrı. Zaten gidilmesi ve konuşulması gerekiyor. Buradan da kimse cımbızla bir şey çekmesin. Ya sen bu seneyi bu şekilde kovalayacağına, kendi namussuzluk, şerefsizlik sözü üzerinden gittiğin bir şeyin peşinde niye koşmadın? Federasyon başkanısın. Ben burada bir şey değişsin demiyorum. Tescillenmiş, Fenerbahçe'ye verilmiş ve konu kapanmış. Ama bunları yaptığın zaman insanlar da demek ki sosyal medyada bunları döndürüp senin gözünün içine sokuyorlar bunu. Ki TFF başkanını ben tanıyorum. TFF başkanına aslında baktığın zaman, sohbet ettiğin zaman güzel adam ha. Düzgün adam yani, sohbet ettiğin zaman sözü mözü dinlenen, böyle ağırlığı olan da bir adam.
0: Tabii.
1: Ama baktın,
0: ben de oturdum bir iki kere aynı masada,
1: evet,
0: ama.
1: Bir tuhaflık da yok ama hiçbir şey birbirini tutmuyor. Nasıl Kayseri'nin ki sezon içinden yapılmayıp sezon sonuna gelince tutmuyorsa, Hacı Osmanoğlu'nun da o dönem yaptığı açıklamayla şimdi tutmuyor. O zaman Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, onun dediğine geliyor. Dündür, bugündür müdür? Böyle mi devam edecek hayat yani? Ama burada benim özellikle üzerinde durduğum ve duracağım bir konu var. Aziz Başkan'ın o günkü açıklamasında Doğan şeyi sordular, yani savaşa gideceğiz hanımefendi dedi ya. Orası tamam. O bu mücadeleyi gerçekten kendi karakter yapısında bir savaş olarak görebilir. Bazen ben de bu mücadeleleri yaptığım yıllarda bunu bir öyle düşünmüşlüğüm, hissetmişliğim çok, yani öyle yaşadım daha doğrusu. Ama orada bir şey dedi, fark ettin mi? Soru sordular. FETÖ'den bahsetti. Hakemleri ve yapıyı sordular. Hakemler ve MHK'yı sordular. Hakemler ve MHK kolay. Biz diğerine bakıyoruz dedi.
0: Yani biz nasıl kolay? Aslında kolay olan şey anlamında abi, söylüyor yani. Hani biz bir oluşumla mücadele ettik.
1: Onu anladım. Hani, MHK ve hakemler kolay kısmından sen ne anlıyorsun ötekiler, mesela?
0: Onlar kolay, onları halledebiliriz. Oradaki ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Benden öncekiler çok da fazla bir şey yapamadı.

0: Sadece yan yana durdu, mesajını verdi. Ha, Ali Bey'in, anladın mı? Hacı Osmanoğlu ile mesela şöyle bir durumu vardı. İlişkileri askıya alabilecek bir durumu olması gereken kişi Ali Bey değil miydi Hacı Osmanoğlu geldikten sonra?
1: Hiç yapmadı ama.
0: Çok yan yana gözükmediler mi? O evet. Yalı muhabbetlerinin yapılmasının ardından, hani o yüzden bu ülkede şaşırmayacağım artık diyorum ya.
1: Evet, ama
0: her defasında bunu söylediğimde büyük konuşmamak lazım
1: diye. Ben her seferinde ben de şunu söylüyorum. Federasyon başkanı kulüp başkanları tarafından ziyaret edilebilir. Onlarla sıkıntılar konuşulabilir. Ama o sıkıntıyı konuştuğun zaman, vay bunu konuştuk şimdi ona kıyak yapacaklar anlamı da çıkmamalı. Çünkü orada, yani bir işin başındaki adamla konuşmayacaksan kimle konuşacaksın? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na
0: Sayın Bakan,
1: kulüp başkanı gider.
0: Sayın Bakan aşkım bak şampiyon cimbom deyince her gittiği yerde Beşiktaşlılara siyah beyaz şampiyon Beşiktaş falan diye bağırtmaya başladı, biliyorsun değil mi?
1: Yahu.
0: Yani her gittiği yerde bunu yapmak zorunda kalıyor mesela.
1: Daha önce de katıldığı bir seminerde sordukları soruya ben Fenerbahçeliyim dedi.
0: Tabii Vedat Muş'un transferinden görüntüler çıktı. Orada işte araya devreye girmesiydi, siyaset
1: Vedat,
0: araya girmesiydi.
1: Vedat Muş transferinin olduğu günü ben biliyorum.
0: Hayır yani. Kante transferinin yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmedi mi Suudi Arabistan'da?
1: Girdi.
0: Yani kanun mu değişti, bir gecede olmaması gereken bir şey?
1: Dün Cumhurbaşkanımız binaya... ne dedi? Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etmek için huzurlarını aldığı zaman ne dedi? Şampiyon cimbomu tebrik ederim dedi. Yani şampiyon cimbomu ya da şampiyon cimbom dendiği zaman, çünkü şampiyon ya, şampiyon olmayana şampiyon denmiyor ki, biz bu takımın şampiyon olmasını istiyoruz denmiyor ki, yani insanlara her şey batıyor artık kardeşim.
0: Şimdi başka konulara geçeceğiz tabi. Sergen Yalçın olayını çok merak ediyorlar, düşünce nedir diye. Yani vay be, nedir bu sürekli her başarısızlıkta gönder teknik adamı, ne zaman düzelecek bu devran, ne zaman dönecek diye soruyorlar. Ama biz bir reklama gidelim, bir nefes alalım. Tekrar birlikteyiz, 19 Mayıs sabahındayız. İyi bayramlar herkese. Bir kez daha gündeme dair konuları konuşuyoruz Oğuz Altay ile beraber. Şaşırtılan nokta, Oğuz Altay bugün kırmadı bizi. Bak bizi sevdi, özlediği için de stüdyoya geldi.
1: Vallahi geldi.
0: Ama Sergen Yalçın gitti.
1: Oraya Oğuz kalsın, Sergen gitsin.
0: oraya döndü konu. Şöyle bir şey var. Sergen Hoca'nın gitmesiyle ilgili olarak, tamam gitti de
1: üzülen var mı?
0: Ne olacak? Yerine kim gelecek var? Üzülme kısmını geçti artık insanlar ya. Yani şey, bence kalmalıydı.
1: Ben şimdi şöyle
0: şeyleri tavsiyeleri vardı tabii.
1: Şimdi şöyle bir düşüncem var. Galatasaray 13. olduğu sezon küme 13.lükten de daha aşağılara indi. Küme düşme çizgisine kadar indi. Çok kötü bir sezon geçirdi. Ertesi sezon 2 sene üst üste şampiyon olacak kadroyu kurdu. Belhandalar, Fegulliler, Marionoların, Maikonların falan geldiği sezon. Böyle bir çıkış yakaladı. Acaba Beşiktaş böyle bir şeyi başarabilir mi?
0: Neyle? Bu başkanla mı, bu yönetimle mi, ya da ne bileyim bu kadroyla mı diye i̇şte düşüneceksin.
1: İnsanı düşündüren konu
0: bu. Nereye gidiyor biliyor musun? Chelsea gibi olur mu? Ya da Paris Saint Germain gibi olur mu?
1: Yani bir Rusya'da bir Arap evet. Gelip kulübü alır mı?
0: Kulübü alır
1: ya bir
0: mı?
1: Şey soracağım. Galatasaray'da bu söz konusu değil. Değişik bir yapı var Galatasaray'da. Yani liseden kaynaklı vesaire bilmem ne ama.
0: Burada ben sürekli gündeme getiriyormuş da kulübü sattırmaya çalışıyormuşum gibi algılanmasın yalnız.
1: Yok.
0: Hani yeniden bir şeylerin bir şey olabilmesi için evet bazen iyi düşmek lazım ki
1: daha fazla. Hayır, bir şey olmaz. Bak bir şey söyleyeyim. Var ya. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz, bir şey söyleyeyim size. Ben bunu tekrar etmekten zaman zaman söylüyorum, yanlış anlamayın. Doğma büyüme özbeöz Beşiktaş semtinin insanıyım. Bir kere semtin bütün esnaflarından, çarşı grubundan, aklınıza gelebilecek semtin abilerine kadar, herkesi teyzelerimize kadar tanıyan, hayatta olanları bilen, semtin ruhunu çok iyi bilen bir insanım. Size bir şey söyleyeceğim, lütfen kızmayın. Beşiktaş bu şekilde gittiği sürece ve başka bir şekilde görünmüyor şu anda, başarılı olma şansı gerçekten çok çok çok düşük. Çünkü karşısındaki rakipler başka işler yapıyorlar. Yani parasal yönden. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Doğan? Bak hiç unutmuyorum. Şeyle Dursun Özbek başkanla.
0: Başka şeyler yapıyorlar deyince, parasal yönden deyince. O yanlış anlaşılan o olur. Bu
1: yok ya, yanlış anlamayın. Ben fark ettim onu da, başka şeyler derken Galatasaray'ın mesela projeleri var kardeşim. Mesela Beşiktaş dikili taşı yapmaya çalışıyor ya, hı hı. O yeterli kalmaz ama yapmalı, yapmaya çalışıyorlar, bu önemli bir şey. Şunu söyleyeceğim, Aslında bu bir ders niteliğinde bir şey. Sayın bizim eski divan kurulu başkanımız kimdi ya?
2: Tevfik Yaman.
1: Eşref Hamamcıoğlu. Abi ve Dursun Özbek yarışa girdiği zaman ikisi de doğal olarak şeyleri açıkladılar. Projelerini açıkladılar. Eşref Başkan büyük ihtimalle Galatasaray'ın mali krizlerinden, sıkıntılarından dolayı bir %30 küçülmeden bahsetti. Galatasaray camiasına anlattı, bunları yapmak zorundayız dedi. Yani o kafasında Galatasaray'ın giderlerini azaltıp transfere ayıracağı bütçeyi daraltıp birkaç sezon geçirip rahatlama düşüncesini seçmişti. Dursun Özbek çıktı. O projelerini açıkladı. Biz dedi küçülmeyi değil büyümeyi hedefliyoruz dedi. Büyüdükçe gelirleri artırmayı, başarılı olmayı ve bu uğurda da gelecek olan rakamlarla Galatasaray'ı bu dar boğazdan çıkarmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş'ta şu anda Serdar Adalı Başkan'ın bir projesi görünmüyor. Yani iki görüş vardı Galatasaray'da. Hangisini seçersen seç sonuç itibariyle bir proje açıklanmıştı. Ama Beşiktaş kulübünde iletişim mi yok? Serdar Adalı Başkan'ın anlatabilecek durumu mu yok? Onu da bilmiyorum. Ama Beşiktaş taraftarına birilerinin bir şeyi gerçekten güzel bir şekilde anlatması lazım.
0: 3S ağır geldi diye yazmışlar. Serdal, Sergen, Serkan şeklinde.
1: Yani ne kadar çok seviyoruz böyle şeyleri.
0: Kurtar bizi Fikret Orman moduna ne zaman geçilir durumu söz konusu oluyor demiş. İlhami yazmış mesajı. Gelirler nasıl arttıysa olayı içerisinde Galatasaray'ın çok iyi bildiği bir konudur. Gelirleri arttırma diye yazmış.
1: Ya bu sözler var ya, bak bu sözler hangi camiaya ait o arkadaşımız bilmiyorum. Kendi camiaların başarısızlıklarından sonra bunları söylüyorlar ama doğru bir yaklaşım ve doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. O onun düşüncesi, saygı duyduk. Biz çok iyi biliyoruz ya her şeyi. Ne biliyorsun? Galatasaray'ın 30 milyar borcu olmuş. 30 milyar borcu olmuş. Florya'yı bekliyor, Riva'yı bekliyor, arazilerinden gelecek paraları bekliyor. Bu yani ne zannediyorsunuz siz yani? Bolluk içinde yüzen bir durum. Gerçek olan bir şey var. Sponsorluklar konusunda, stat gelirleri konusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın stat gelirlerinin toplamının üzerine çıktı. Doğruya doğru. Gelirleri arttı Galatasaray'ın. Sen de şampiyon ol. 3 sene şampiyon ol, 4 sene şampiyon ol. Yap, olabiliyorsan 5 sene şampiyon ol. Bak sponsorlukların nasıl değişiyor. Stat gelirlerin nasıl artıyor. Ya sen stadını yaparken 80 tane loca yapmışsın. Galatasaray 223 tane yapmış. Yani bunu bile düşünmek bir farklılık yani. Bunu bile düşünmek bir farklılık. Şimdi Fenerbahçe stadını büyütmekten ve loca sayısını artırmaktan proje olarak açıklıyor ve doğru yapıyor. Ve doğru yapıyor, bunu söyleyeyim. Yapmalı.
0: Gelen mesajlardan bir tanesinde yeni teknik adamla alakalı bir şeyler sorulduğunda, tabii dün başkan da açıklamalar yaptı, Serdal Başkan da. Hı-hı. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından acil bir çağrı düğmesine basıldığı, tesislerden ayrılmayan yönetimin toplantıya çağrıldığı, toplantıda yine teknik direktör konusunun masaya yatırıldığı, yabancı bir hoca ile çalışmak isteyen Beşiktaş Başkanı'nın Razvan Lucescu'yu ön plana çıkarttığı, biliyorsun Glasner var, Crystal Palace'ın teknik direktörü. Hı-hı. Bir de Top Möller ismi geçiyor Frankfurt'tan.
1: Ya Top Möller kaç yaşında vardır? Çok eski bir adam o ya.
0: Evet, mesela yönetimin çoğunluğu da yerli hocadan yana fikrini beyan etmiş.
1: Ya benim aklımda birisi var.
0: Arda Turan'ı neden getirmiyoruz şeklinde. Shakhtar Donetsk'teki başarısı siyah beyazların iştahını kabarttığı yönünde konuşuluyor.
1: Gelmez ki Arda Turan şu anda. O orada bir şeyler daha yapmak istiyor. Beşiktaş'a gelmez diye değil. Yani orada başarmak istediği başka konular var.
0: Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
1: Evet.
0: Yani neden bu heyecanı yarıda bırakıp da böyle bir maceraya atılsın ki?
1: Aynen öyle ve eminim ki bu sezon takıma önemli katkılar yapacak, transferler de yaptıracaktır. Yaş ortalamasını da düşürdü zaten. Kaliteli bazı insanları koyup herhalde orada bir serüvene başlayacaktır yani.
0: Şurada bir tane haber vardı. Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra futbolcuların sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı bir şey gördüm. Beşiktaşlı futbolcular Çerni ile El Bilal Ture, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a veda etti. Çerni paylaşımında her şeyi

0: için teşekkürler hocam. Gelecekte başarılar diliyorum ifadesini kullanıyor. Ture'de tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler. Tanrı sizi korusun paylaşımıyla Sergen Yalçın'a veda etmişler. Bir kahve bardağını gösterip öyle bir ne yapmışlar? Yalçın ayrılığı sonrasında kahve paylaşımı yapan Çerni ardından farklı, teşekkürler Sergen Yalçın ifadesini
1: bir kullanmış. Farklı bakış açısı getirebilir miyim?
0: Ne mesaj çıkartıyorsun?
1: Ya şimdi konudan da bağımsız sordun ama bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum. Sergen Hoca da bir değer ya. Değer ya. Hı hı. Bunları çok kolay tüketmiyor muyuz? Yani bir sistemsizliğin üzerinde oluşmamış, gelişmemiş, başarıya odaklı kadroların kurulamadığı bir ortamda sen bizim evladımızsın gel buraya dendiği zaman bu insanlar da medya baskısı, tuttukları takımın sevgisi yani ikili ilişkiler vesaire derken geliyorlar ve bu şekilde de gidiyorlar. Bu onlar için de çok kötü bir şey ya. Esasında bak başlangıç noktası kulüplerin ya yine bak şimdi en uzun başkanlığı kim yaptı abi? Aziz Yıldırım başkan yaptı değil mi? Ne yaptın abi? Şu anlamda söylüyorum altyapı. Bence 20 sene başkanlığı yapan tek adam rejimiyle kulübü yöneten bir başkanın elinde bu kadar güçler varken bence Avrupa'nın en iyi altyapılarını oluşturması lazımdı.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Topmöller, Klaus Topmöller 51 doğumlu. 74 yaşında oluyor.
1: 75 var mı dedim, evet.
0: Zamanında işte Frankfurt'tu, Mannheim'di. Onun sonrasında
1: çok ünlü adam.
0: Hamburg'tu. Ardından bir Gürcistan teknik direktörlüğü yaptı biliyorsun. Ama bizim bahsettiğimiz Dina Topmöller, o da oğlu, o da 45 yaşında.
1: Ha, Lucescu ile Razvan gibi.
0: Razvan gibi düşün.
1: O çocuğun ne bir başarısı var Beşiktaş'a uygun olabilecek? Şu anda neredeymiş?
0: Frankfurt teknik direktörü.
1: Şu anda?
0: Evet. Ha. Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yaptı.
1: Güzel.
0: Leipzig'te başladı
1: yardımcı yeni Tedesco
0: antrenörlüğü. Oradan bir çıkışı var.
1: Yeni Tedesco.
0: Evet.
1: Genç.
0: Oyuncu olarak da yıllarca Augsburg'da, Rosenborg'da ve Benfica'da oynamış. Ham Benfica takımlarında oynamış. Hmm. Futbolculuk döneminde ama tabii Manchester City yılları, Bochum yılları falan unutulmaması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan 45 yaşında bir teknik adam Alman ekolü tadından yenmez benim adıma.
1: Benim adıma da.
0: Yani bu ligi daha iyi tanıyan Topmöller yerine Thomas Reis diye bir isim çıksa sevinirim. Yani disiplini seven biri olduğum için söylüyorum.
1: Anladığım kadarıyla sen şöyle düşünüyorsun.
0: Bir sistem getirilmek isteniyorsa eğer.
1: Evet, sistem getirilmesi ve disiplinli bir takım.
0: O kültürün de gelmesi gerekiyor.
1: Ve bir teknik direktör takımı oluşmasından yanasın, evet, şu anda. Kesinlikle. Çünkü başka çare de görünmüyor.
0: Evet. Değil mi? Yani benim teknik adamım hakemlerle bilmem nelerle değil, takımla ilgilensin istiyorum.
1: Abi hepsi ilgilenecek. Başka şansları yok.
0: Yani çünkü isyanını yapabileceğin yanına bir Doğan, de bu ligi tanıyabilecek.
1: Doğan
0: derken.
1: Bak şimdi insan yaratılırken Allah çeşitli duygular veriyor ya. Bunların içerisinde haksızlığa karşı koymak var, sinirlenmek var vesaire bir sürü duygu var. Şimdi gerçekten insanın sinirleriyle oynayabilecek kararlar çıkıyor. Gözünün önündeki pozisyonlarda yani teknik direktör maçtan sonra nasıl bir şey söylemeyecek? Bir söylemeden, iki söylemeden. Üçüncüsünde ayıp değil mi kardeşim? Gözünün önünde, iki metre önünde vermiyorsun veya öbürüne veriyorsun diye nasıl söylemeyecek? Hakem hatası bak her yerde olur ama TFF başkanının söylediği gibi İngiltere'deki hakemlerden daha iyiyiz kısmı gibi değil yani. Garip bir şey olmuş. Onu üçüncü dördüncü defa söylüyor biliyor musun?
0: Mesela Okan Hoca'nın bazen böyle çaresiz kaldığı o surat ifadesinin ekrana yansımasından sonra soluğu hemen İrfan Hoca'nın yanında alması, ne yapalım gibi
1: konuşuyorlar,
0: böyle bir
1: evet.
0: Konuşması, tablete bakması, işte şundan şunu mu yapsak deyip bir B planı, bir C planı varsa eğer oraya geçmesiyle alakalı şey söyleyebilirim. Ne kadar etki ediyor İrfan Hoca'nın Okan Hoca'nın yanında bulunması?
1: Çok etki ediyor çünkü ikisi maçı farklı izliyorlar. Okan
0: sen
1: Hoca...
0: hiç İrfan Hoca'nın dördüncü hakeme doğru koştuğunu ya da sahada oyunculara karşı yok, hayır, onu... müdahale ettiğini gördün mü?
1: Hayır, İrfan Hoca'nın öyle bir yapısı yok, karakteri de yok.
0: Serkan Reçber yapıyordu bunu.
1: Şeyde de birçok takımda yapan
0: mesela
1: var
0: da. Aynı zamanda şeyi de söylüyorlar. İşte Aykut Kocaman gelirse yanına bir Oğuz Çetin futbol aklı, bir de onun yanına Volkan Demirel gibi bir lider, yardımcı antrenörlük gibi. O Volkan Hoca da şey demişti. Gelir yaparsam zaten bu işi sadece Aykut Hoca'nın yanında yaparım gibi.
1: Ben

0: Aykut Hoca'yı tanıyorum. Lise yıllarından tanıyorum yani.
1: Ne kadar etki eder mesela? Herkes yani, herkesin işine karışır mı?
0: İrfan Saral, Okan Hoca özelinde söylüyorsan ayrı. Fenerbahçe'de saydığın isimler Volkan, Oğuz hocalarla ilgili.
1: Orada zaten Aykut benzetme Hoca, olarak yaptım. İrfan Hoca'nın zaten hangisiniz? Bir şey yaptığı yok, anladın mı? Tepki anlamında. Ama fikir anlamında çok şey kattığını sen söylüyorsun zaten.
0: Söylüyorum, niye?
1: Mesela Murat Şahin döneminde Sergen Hoca'nın, hatırlıyor musun?
0: Tabii,
1: döndüğünde mesela ondaki o anda fikir teatrisi yaptıkları anda, hı hı, çözüme ne kadar daha kolay ulaşıyorlardı.
0: Şimdi şöyle şeyler var tabii, insanlar bunları
1: aynısını Abdullah Avcı Orhan Ak ikilisinde de gördük mesela.
0: Evet. Ya zaten böyle olmalı, bunda bir şey yok ki. Herkesin niye abi Avrupa kulüplerinde bir teknik direktör var, yardımcıları var, taç antrenörü var, korner duran top antrenörü var. Var şeklinde gidiyor. Şimdi İrfan Hoca'nın burada Galatasaray'da bu sakinliği ve sadece nasıl katkı yapabilirim adı altındaki düşüncelerini Okan Hoca'ya aktarıyor ve Okan Hoca bunları aktarmasını istiyor. Bazı teknik direktör istemez, biliyor musun? Kabul etmez. Yani o katkıyı kabul etmez. Benim dediğim olacak kardeşim.
1: Fatih Hoca mı?
0: Fatih Hoca son dönemlerinin hepsinde
1: yanına gençleri aldı.
0: Aldı ama onlarla saha içinde resmen toplantı yapar gibi fıs
1: Ümit Davala'ya soruyordu.
0: Levent Şahin'e soruyordu. Hasan geliyordu.
1: Milli takımdayken Metin Tekinler vardı, hatırlıyorsun. Tabii. Yanında.
0: Yok yok. Ya Fatih Hoca sert bir adam görüntüsü var ya. Otoriter, evet, bu böyle bir kişiliği var ama normal hayatının içerisinde çok daha farklı bir
1: Müfit Hoca mı vardı en başında, bir 2000 ruhunda
0: Eser Hoca ile Müfit Hoca vardı. Bir de Bülent Ünder Hoca vardı.
1: Evet.
0: Onlar vardı ama zaman içinde değişiklikler oldu, bunlar normal. Bazı adam izin verir, bazı adam vermez. Bazı adam kulübeden bir taneniz çıkmayacaksınız, gol sevinci olsa bile der teknik direktör. Bazı adam onların da sevinci ortak olmasını, o kulübenin sinerjisini sever. Bu kişiyle alakalı bir şey.
1: Aslında hiç gündeme gelmeyen isimlerden bir tanesi de Garcia Gomez'dir.
0: Doğru.
1: Yani Galatasaray'da hep İrfan Hoca'ymış gibi gözükür. Okan Hoca'nın bazen danıştığı, fikir aldığı, ne yapalım diye sordu ama
0: esasında
1: Garcia Gomez'i de unutmamak lazım.
0: Esasında insanların Türk insanına güvenmemesi ya da onlar hep öneride bulunması da bir çelişki. Mesela hep Galatasaray'ın kondisyonunun yeterli olmadığını, hatta Volkan Hoca bile Gençler Birliği maçlarından sonra Galatasaray'ın 65-70'ten sonra yorulacağını biliyorduk der. Ama şunu söylemezler. Bu fizik yetersizliği olduğu öne sürülen Galatasaray'ın bu Liverpool'larla, bu Juventus'larla, bu City'lerle, Atletico'larla nasıl oynadığını da birilerinin anlatması lazım. Ama Galatasaray...
1: Çok çeliştiğimiz anlar oluyor ya, bu konuda sana hak veriyorum. Yani evet. Bazen oyuncunun maç seçme durumu ve bu konuda tabii...
0: Taraftar da maç seçiyor.
1: 3-4 tane oyuncu daha ön plana çıkıyor mesela. Leroy Sané ile ilgili olarak bütün sezon boyunca... Abi herifin kalitesinden ve kumaşından şüphemiz yok ama...
0: Sen bana sor.
1: Maalesef seçiyor diye konuştuk seninle de.
0: Evet, bana mesela şu anda desen ki... Sorsana bana, Sané'den memnun musun?
1: Sané'den memnun musun?
0: Hayır değilim. Çünkü istediğim kadarını almadım. Kötü futbolcu mu, yıldız mı? Kötü futbolcu değil, çok iyi futbolcu ve yıldız. İstediğim kadarını almadım. Ama son dönemlerdeki Galatasaray'a aidiyetinin fazlalaştığını gördüm. O da artık o sistemin içine girdi.
1: Bugün de mesela Aziz Başkan'ın söylediği sözlerden bir tanesi, alacaksan bir yıldız alacaksın çünkü bir senede takımın toparlanması ve uyum sağlamasını bekleyemem. Bir yıldız 10 tane asker gerekir şeklinde bir takım anlayışından
0: bahsetti. Şu anda
1: bahsetti.
0: Mı onu fark etmiş Aziz Başkan?
1: Hayır, şu an fark etmek anlamında değil, bir senede yapılması gerekeni söylüyor. Yani elinde zaten bir kadro var. Kendi, o kadroya.
0: Ama Aziz Başkan 20 sene başkanlık yaparken 20 sene şampiyon olmadı.
1: Biz de yaptık hataları falan diye söyledi. Biz ya de yıldızları doldurduk zaten.
0: Onu kabul ediyorum. Yani. Onu kabul ediyorum.
1: O da onu kabul ediyor.
0: Bir yıldız, diğer kısımdaki oyuncular 10 asker. O askerlerin nasıl asker olduğu da çok önemli.
1: Ben sana mesela bugün bakayım. Mesut Yıldırım Sözcü Gazetesi'nde Galatasaray muhabiri. Röportajlar yapıyor biliyorsun. Ali Naci Leroy Sané ile yaptı. İşte Saray ile yapan oldu Anadolu Ajansı'nda.
0: Ben Günay'la yaptım.
1: Herkes birileriyle yaptı. Mesut da Şalay ile yapmış.
0: Tamam.
1: Al sana asker.
0: Şalay'ı bak, ben mesela kendi yakın arkadaşlarımda kahve falan içerken abi ben Şalay'ı istemiyorum diyenler çok oldu. Ya dedim, siz ne seyrediyorsunuz? Hakikaten bu futbol bu kadar acayip bir şey mi? Yani Hepimiz Galatasaraylıyız. Maç seyrediyoruz ve Şalay'ı beğenmiyorsunuz. Ya bu oyuncunun nasıl geliştiğini.
1: Şalay'ın aynı performansını Rodriguez diye bir oyuncu yapmış olsaydı herkes hasta mıydı?
0: Çok.
1: Oraya dönüyor değil mi?
0: Oraya dönüyor. Yani Şalay'ı o kadar önemli katkılar verdi ki takımın ayakta kalabilmesi için. İstenilen mevkilerde ya sol kanat oynadı, sağ bek oynadı, orta sağ oynadı, sağ kanat oynadı. Sağ geri ve sağ önden bahsediyorum. Bir de maçlarda bazı taktik ağırlıklı olarak ön taraftaki baskıyı artırmak için 10 numara pozisyonlarına kaydırıldığı maçlar oldu. Ve hepsinde de sanki o mevkinin adamıymış gibi oynuyor. Yani 10 numara oynarken tabii bir hacı gibi oynamıyor. Ama o alanda istenilen görevi hocasının istediğini yapıyor. Onun için asker deyince evet senin verdiğin örnek doğru.
1: Burada tabii yazılıp çiziliyor bütün detaylarıyla sorduğu sorulara verilen cevaplar. Hepsinde ortak bir nokta var. Fenerbahçe maçlarının ne kadar kıymetli olduğu bize öğretildi şeklinde.
0: Kimden söylüyor bunu?
1: Bunu sana da söyledi.
0: Evet.
1: Şalay'ı da söylemiş.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Yapılan röportajlarda Günay için de keza öyledir. Günay biraz daha şey tarafındaydı hatta ateşleyici tarafındaydı.
0: Günay çok
1: mesela.
0: Ters bir adam ha. Günay'la röportaj yaptım. Yani konuşurken hani biz de anlıyoruz ya insanları. çok iyi bir insan gerçekten ama çok ters bir adam. Mesela her soruyu kabul etmez gibi kendine ait fikirleri var ve asla geri dönmüyor. Ben Okan hocama her zaman söylüyorum benim oynamam lazım diyor. O mesela Uğurcan olmuş, Muster olmuş veya Bayern'in kalecisi kimdi? Neuer. Neuer olmuş fark etmiyor. O kendine olan inancı tam. Ben oynamak istiyorum diyor. Kendime güveniyorum diyor. Bir şeyi var. Belli bir kişiliği oturmuş ve lider karakterli bir oyuncu. Ben çok beğendim Günay'la sohbeti.
1: Çok şey yaşadı.
0: Çok izlendi.
1: Hele son dönemlerde.
0: Diyor ki röportajda görmemişsindir. Ya Oğuz abi diyor. Osimhen'in orta sahadan kaleciye geri pas attığını bu sezon gören var mı diyor. Bir kere oldu diyor. Onu da rakibe attı diyor. Ben ne yapayım diyor. Çıktım diyor kırmızı kart gördüm diyor.
1: Çok enteresan. Yani
0: şanssızlık diyor
1: fatura
0: yani.
1: Fatura bir anda nasıl o kadar hızlı kesilebilir birine? Galatasaray camiasının maalesef bir acımasızlığı var taraftarının. Yani bağ koptum işte Kerem olayında bile biz burada ya kardeşim bu adama niye böyle yapıyorsunuz ha döndü biliyorsun. Ben bir savunuculuk yaptım resmen Kerem'le ilgili. Ya sistem bu daha ne istiyorsunuz ne bekliyorsunuz? İşte yabancı olunca bakış açısı biraz daha farklı oluyor ama oluyor. Yerli olunca daha acımasız davranabiliyor.
0: Şu Galatasaray taraftarının acımasızlığıyla ilgili şimdi dinleyenler içerisinde gülümseyenler de olacak, kızanlar da olacak. Mesela diyorum ki ya bazı konularda biraz sabırlı davranmak gerekir. Hemen bir tane Konya beraberliğinden sonra 200 bin tweet atıp hashtaglerde Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa yazmamak gerekir. Adamlar diyor ki bana yeni nesil bu 20'li 23-25 yaşında olan çocuklar. Abi biz Galatasaraylıyız bizim böyle bir beklemeye tahammülümüz yok. Ulan biz 14 seneyi nasıl bekledik?
1: Ya.
0: Biz nasıl bekledik kardeşim?
1: Vallahi bu camia...
0: Ama biz böyle alışığız diyor. Bir de gülüyorlar böyle. Yok kardeşim diyor Okan da Dursun da böyle söylüyorlar ha. Başkan falan da değil. Adamlarda bir rahatlık var inanamazsın. Okan, Dursun, Ahmet, Mehmet fark etmez abi. Başarılı olamayan gidecek diyorlar.
1: Vallahi Arne Slot gibi, Arteta gibi, Guardiola gibi isimlerin yanında yardımcıları görüyor muyuz? Tanımıyoruz biz çünkü ön planda oldukları için vitrinde belki camiayı daha yakından tanısak biliriz yani Guardiola'nın da yanında. Yani o zaman Guardiola istemez değil mi?
0: Ama o kadar akıllıysa. Odaklanamıyoruz ki onların bazen maçını seyrediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci hocası aldı takımı sezon sonuna kadar götürdü değil mi? Ahmet Hoca değil mi?
1: Zeki Murat Gölen.
0: Benim gibi kel kapalı olan. Ondan sonra şimdi Fenerbahçe'yi seyredince bunu görüyorsun. Her gün Fener'i seyrediyorsun. Galatasaray'ı Serkan Reçber'i görüyorsun. İrfan Saral'ı görüyorsun. Ama Guardiola'nın her maçını izlemiyoruz ki abi. Yani... Doğruya doğru. Onları görmeme nedenimiz bu da olabilir. Ama kulübe içerisinde o söylemiş olduğun teknik direktörlerle istişare yapıyorlar ha onu da söyleyeyim sana.
1: Cengiz Han diye bir dinleyicimiz var. Almanya Füssen'den yazıyor. Sevgili Oğuz abi evet doğru dedin. Rakipler başka şeyler yapıyor. Sahada güçlü ve saha dışında da ve mağdura da harika oynuyor Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Seni Beşiktaşlı olmak ne yakışırdı sana demiş.
0: Ya sağ olsun. Sağ olsun. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok seviyorum.

Beşiktaş semtim benim. Oradaki dediğim gibi küçüğünü büyüğünü semt, yani yürüyüşüm bile Beşiktaş semtine ait bir özellik yani, o kadar söyleyeyim size. Orada doğdum büyüdüm. Hani 2 sene kalmadım arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim.

0: bir gecede Mourinho kararı çıkmasaydı ya da Tedesco muydu? O esnada o gece aynı gece Sergen Yalçın şey yapmıştı, Beşiktaş'la anlaşmıştı.
1: Tamam, bunların...
0: Sen de diyorsun ya, bu sene Sergen Yalçın'ın kenarda isteksiz ve sanki başkasının yerine bakıyormuş gibi bir teknik adam yaptığını ben gördüm. Çünkü daha önceki Sergen Yalçın'ı izlediğim için biliyorum dedin ya.
1: Evet.
0: Onun da hep böyle şey vardı. Arka tarafta aslında Fenerbahçe'ye gitmek istiyordu diye hep söylemler.
1: Ya sen bunu bir yerden hissettin mi, duydun mu?
0: Yok. Yani benim o dönem duyduğum şeyler. Şu an bir dinleyici de yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sergen Yalçın Hoca dün bir otelde Aziz Yıldırım'la görüşmüş diyorlar diye yazmış.
1: Bilmiyorum. Bilmediğim konuyu söyleyemem. Ama Fenerbahçe eğer gerçekten çok iyi bir kadro kurup Sergen Hoca'yı takımı başına getirecekse Galatasaray 5. şampiyonluğu alır. Buradan buraya nasıl bağladığıma da gelirim yani.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aykut Hoca da gelse 5. yıldızı alırız. O öteki de gelse yani. Şu an Klopp da gelse bak çok yanlış hamle olur diye.
1: Ben kulüplerin gelişmesi açısından hiçbir şeye olumsuz bakmam. Saygıyla karşılarım ve yapmak zorundalar ve kendileri de söylüyorlar. Ama bazı konular var ki onları farklı algıladıkları için, öz eleştiri kültüründen yoksun oldukları için ciddi şekilde hata yapıyorlar bana göre. Burada ben yanılıyor olduğumu da zannetmiyorum. Ama Galatasaray var olan kadrosunu güçlendirip aynı teknik direktör, aynı oyuncularla ve üstüne de ilave yaparak değişip gelişip devam ettiği sürece Türkiye Süper Ligi için söylüyorum, şampiyonluğun bir numaralı favorisidir.
0: Sergen Yalçın gitsin diye diye gönderen taraftara sorum şudur. Sergen Hoca Fenerbahçe başına geçerse acaba ne düşünecekler?
1: Bak şimdi insanlar.
0: Sergen Hoca'dan Fenerbahçe'ye hoca olmaz Dodo, imkansız diye.
1: Bana da öyle geliyor. Ya peki bir şey soracağım. Sen bugün Hakan Safi Beyefendi ya da Aziz Başkan yerinde olsan Sergen Hoca'yı mı tercih edersin? Aykut Hoca'yı veya İsmail Hoca'yı mı? Türk olacaksa.
0: Bilmiyorum, ben tercihi bana bırakman da enteresandı yani. Ben hani Tabildot hani neyse yani.
1: Konuşuyoruz
0: yani,
1: şey sen bana sorsan benim cevabım belli.
0: Alakartı ben çok şey yapmam. Ben Tabildot abi niye çıktıysa onu yiyeyim ben. Yani.
1: Ben Tabildotçu değilim. Ama aynı soruyu sen bana sorsan benim cevabım tek ve net.
0: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman abi.
0: Tabii ki.
1: Aykut Hoca'nın hakkını yediler ya. Aykut Hoca yani bu takımı yani... Bu takımın adamı. Ha, camiayı bilen diyorlar ya. Ya başka kim bilecek ya? Aykut Hoca'dan daha çok neyini bileceksin? Volkan Hoca başka bir pozisyonda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Volkan Hoca da orada bir bayrak adam. Ama sırf bayrak adam getirerek de bu işi çözmek mümkün değil. Birçok şeyin bir araya gelebilmesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş İlhan Palut'u alır mı?
0: Alır. Sana yani bir... alır derken bir camia ister. Şey yapar, taraftarın ya bir kısmı şey bence denenmeli diye düşünür.
1: Bir şey söyleyeyim
0: yani
1: sana.
0: O şeyden sebep söylüyorum. Şenol Güneş mi İlhan Palut mu dediğinde İlhan Palut bence 70'e 30 falan çıkabilir
1: şimdi,
0: sonuç.
1: Şimdi İlhan Palut ismini bazı kişiler daha böyle aşağı seviyede hissediyor olabilirler. Sadece size bir şey söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. Hangi takımda elinde nasıl bir kadro varsa en zayıf kadrolarla bile bu kadar rakibi baskı altına almaya çalışan, oyun felsefesi olan bir teknik direktör çok az gördüm.
0: Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen kimya uymaz. İlhan Palut Rize'deyken beğenilen bir teknik adam mıydı? Büyük maçlarda her zaman fark yiyen, skorboardda yediği gol sayısı tavan yapmış bir teknik adamken Konya'daki macerası farklı.
1: Doğru. Ama İlhan Palut oyun
0: Sami Uğurlu Kasımpaşa'da kalsaydı bu kadar ligde kalmama mücadelesi bilmem ne falan verir miydi?
1: Evet, ama sadece şunu söyleyeyim.
0: Hani taş yerinde ağırdır dediğin kısmında
1: böyle... Hayır. Taş yerinde ağırdır, tamam. Bazı atasözleri anlamlı duruyor ama günümüzde de bazı şeyleri değiştirebiliriz. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir şey.
0: Mesela Nuri Şahin'in bugün de söylememiz... performansına bak, oynattığı oyunla Başakşehir'e daha erken gelseydi
1: bak,
0: şu an.
1: Elinde iyi kadro yoksa İyi teknik direktör olamaz. Bak Guardiola ne dedi? Ben Messi'yi iyi futbolcu yapmak için geldim dedi. Messi beni dünyanın en iyi hocası yaptı dedi. İyi futbolcu olmadan yapamazsın. Çünkü yetenek diye bir şey var. Yani sen teorik olarak anlatırsın. Doğan bak bunu böyle bunu böyle. Rakibi burada karşılayacaksın. Top rakipteyken şuraya gireceksin. Vesaire bunları anlatacaksın. Topla buluştuğun zaman da şunları yapacaksın diye. Adam bunu %100 çok iyi anladı. Sahaya çıktı. Ama bunu yapacak yeteneği yok. Ne yapacaksın? Yetenek yani futbolcudan bahsediyorum.

0: Bu ne ya?
1: Aha. Yok, bu az önce bizim konuştuğumuz konu zaten.
0: Ha, onu
1: Beşiktaş'ta yöneticiler çünkü söylediler.
0: Söylediler.
1: Hani dünkü toplantıda Arda Turan neden düşünülmüyor diye, Arda Turan bizi düşünür mü diye sormaları gerekirdi.
0: Ya şu anda düşünmez. Arda bir kere kendini çok geliştirdi. Yani camialara da çok saygılı konuşmalar yapan, maç sonlarında her camiaya mektuplar yazan bir kişilik. Ama şu anda daha işinin oralarda bittiğini düşünmüyor. Açıkçası.
1: Burada tabii detayları konuşacağız. Yazılanlar var, çizilenler var, mesaj olarak sorulanlar var. Hepsine bakacağız ama reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra buradayız. İhtimalleri konuşuyoruz tabii. Bu ihtimaller üzerinden giderken bir taraftan da dinleyicilerimizin hatırlatmaları doğrultusunda başka bir konu dikkatimizi çekti. Ve bununla ilgili bir gelişme olur mu? Bu olay farklı yerlere gider mi? Ya da ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Gibi söylemler de beraberinde geliyor. Kayseri Spor'un, küme düşen Kayseri Spor'un bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini istemesi... Hatta şöyle bir söylemi var. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesini, kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diye bir açıklaması var. Bu açıklamanın akabinde dün sabah saatlerinde Kayseri Spor tarafından yapılan resmi açıklamada da benzer bir talep dile getirilmişti diye devam eden bir haber okuyorum. Operasyonlar nedeniyle bu sezon küme düşmenin uygulanmamasını isteyenlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülüyor. Bahçeli'nin yolladığı mesajda yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de geliyor. Biz hani siyaset çok karışmasın falan derken ondan sonra siyasetin siz istemeseniz de biz karışırız modundaki yaklaşımı da çok ilginç değil mi yani, hani ne kadar uzaklaştı da biz siz olur mu moduna geçmesi, çünkü 3F olayı yani değil mi, futbol fiesta dediğin konu, biz de dinleniyoruz sürekli olarak yani.
0: Yani Kayseri Spor'un bunu istemiş olması, programın başında da sen de söyledin, ben de söyledim de, eğer bir haksa ben kulüplerinde insanların da hakkının verilmesi taraftarıyım. Ama şu anda niye bu korolar sezon ortasında bu kadar ayyuka çıkmışken değil de şimdi diye sorarsan, o da Kayseri Spor alt lige düştüğü için cevabını vermek zorunda kalırız. Bu da ne kadar doğru tartışılır. Ama şey kısmına şaşırdım. MHP kısmının Devlet Bahçeli gerçekten böyle bir şey istemiş mi onu bilmiyorum.
1: Şu mektubu okuyabilir misin diye yazmışlar. Alen Markaryan'ın yazdığı bir mektupmuş. 2003 yılında Chelsea'yi kendi sahasında yendikten sonra rövanşı kendi sahamızda büyük bir avantajla oynayacakken İstanbul'da olan bir patlama yüzünden alelacele Almanya'ya attığınız maçı ne hakkınız vardı anlamadık. Bu ülkede savaş yoksa, siyasi bir engel söz konusu değilse böyle bir hakkınız yoktu zira. Sonra Lyon maçında hiçbir Türk taraftarı suçu yokken ağır tahrikler sonucu çıkan olaylara cevap vermediniz. Ama bir daha olursa iki katını veririz diyerek büyük bir dayatmaya ve o günkü yönetimin korkup Almanya'daki Bayern maçına 15 bin kişi giriş hakkımız olmasına rağmen maça gitmeme kararına sebep oldunuz. Türkiye İsrail arasında ki nazik pozisyonu bilmemize rağmen Maccabi'yi Beşiktaş'ın olduğu gruba koydunuz. Biz kendi sahamıza oynarsak gruplara kalacağımız maçı Macaristan'da seyircisiz oynadık ve 24'e kalamadık. Ya Twente, daha evvel oynanan Twente Fenerbahçe maçında olayların faturasını Twente valiliği Beşiktaş'a kesmemiş miydi? Bunda da sessiz kaldınız. 600 kişilik bir gruba ulaşan, zorluk çıkaran olayları manipüle ettiniz. Napoli deplasmanında keza onları hatırlatıyor. Bu minvalde deyip devam ediyor aslında ama
0: ne,
1: bu yazının
0: ne yazmak istiyor şu anda?
1: Gazeteye düştüğü günün akşamında bizim statta yarın oynanacak UEFA finalinin gala yemeği var. UEFA gözlemcilere ev sahibi olmamızdan mütevellit nezaketen bu yemeğe hem İngilizce hem de tribünü bilen bir yetkili davet ettiler. Biz de divan kurulu yönetiminde bulunan Levent Kulu kardeşimize rica ettik. Bu mektubu niteliğindeki yazıyı da Levent'in cebine koyup oradaki yetkililere okumasını bekliyoruz. Yemekte UEFA komiserleri, üst düzey yetkililer ve gözlemciler olduğundan derdimizi anlatmamız açısından gayet önemli bir durum olur. Levent eğer orada görev alacaksa bu mektubu okusun orada diye yollamış.
0: Anladım.
1: UEFA'ya ve şeye.
0: Sevgili Alen'e de selam olsun. İyi dostumdur kendisi. Şimdi Alen'in bu yazdıklarının hepsini ben çok yürekten dinledim. Neden? Çünkü benzerlerinin hepsini Galatasaray'da yaşadı. Biz yaşadık tribün olarak. Yani ama mesela bir örnek vereyim. Burada aslında Alen'e veya diğer arkadaşlarımıza da bir eleştiri de gelmiş, yapmış olabilirim. Yaparım da. Açıkçası Galatasaray Manchester United maçına giderken Galatasaray kulübünden resmi bir açıklama, 2012 olabilir, 2011 olabilir, resmi bir açıklama yayınlandı. Dendi ki biz Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası olarak bilet talebinde bulunmuyoruz, Galatasaray taraftarının güvenliğinden güvenliğini sağlayamayız diye. Tabii bir infial oldu, iş döndü dolaştı, tabii ki bana geldi o dönemde. Ben ne yaptım biliyor musun? Ali Dürüst başkanı aradım, ikinci başkandı. Böyle bir açıklama var, bu doğru mu başkanım dedim. Evet, açıklama doğru. Yani Galatasaray Old Trafford'da sahaya Galatasaray taraftarı olmadan mı çıkacak dedim. Evet dedi. Neden dedim. Bana dedi ki biz dedi güvenliği sağlayamayız. Neyin güvenliğini sağlayamazsınız dedim. Yani Galatasaray taraftarına olabilecek bir saldırı ya da Galatasaray taraftarından öbür tarafa gidecek. Ben sağlarım dedim. Bunun size sözünü veriyorum dedim. Oğuz bir karar alındı. Bundan geri dönüş yok dedi. O zaman dedim başkanım şöyle bir şey yapabilir misiniz? Bak bu gerçek, kelimesi kelimesine. Lütfen dedim. Hani o sevdiğiniz dumanlı içecekten bir tane alın elinize. Bir Türk kahvesi söyleyin. Bir 5 dakika şu anda konuştuklarımızı düşünün dedim. Galatasaray sahaya taraftarsız çıkacak Old Trafford'da. Ben dedim bunun açıklamasını bütün Avrupa'da bilet bekleyen, bilet talebi olan onlarca ülkeye ve Türkiye'deki Galatasaray taraftarına açıklamasını yapamam. Bunun için de bununla ilgili olarak da bir resmi açıklama yapma zorunluluğum var dedim. Bir kahve içimi kadar düşünün. Ve tekrar konuşalım. Büyük bir yanlış ve hata içindesiniz. Ot statta Galatasaray taraftarı olmalı dedim. 5 dakika sonra bana geri döndü Sayın Ali Dürüst. Ne dedi biliyor musun? Galatasaray sahaya taraftarsız çıkmayacak. Senin sayende Oğuz Altay dedi.
1: Güzel iş.
0: Güzel iş. Bunu niye söyledim biliyor musun? Her şeyi kabul etmesinler, gitsinler, güzel iletişimler kursunlar. O zaman Beşiktaş'ta sahaya taraftarsız çıkmasın kardeşim.
1: Şimdi gider ayak sana bir soru sormak istiyorum. Vedayı öyle yapmak istiyorum. Galatasaray dinleyicilerinin merak ettiği, camia ile iç içe olduğu bir insanla konuşurken
0: tabii.
1: Haberlerde geliyordur önümüzdeki sezonun planlamasıyla alakalı.
0: Doğru.
1: Van Dijk haberleri çıkıyor. Ne kadar doğrudur? Bruno Fernandezler, Valverdeler, Rudigerler gibi isimler konuşuluyor. Galatasaray'ın hangi mevkiye, hangi bölgeye tam kaç tane transfer yapabileceğini
0: hepsini biliyorum.
1: Ve isimler üzerinden de gidildiğinde tabii isim verince şöyle bir şey oluyor.
0: Tamam, bu oldu bitti zannediyorlar.
1: Öne attığı isimle Fenerbahçe'nin anlaşma durumu da oluyor. Bu gizlilikle mi olacak yoksa gerçekten bu anlaşmalar zaten yapıldı. Sadece birkaç pürüz kaldı ki pürüz eşittir şimdi, para diye geçer
0: evet,
1: zaten.
0: Şimdi geçtiğimiz zaman içerisinde bazı değişiklikler oldu Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi, Sané gibi, Icardi gibi, Osimhen gibi, Davinson Sanchez gibi oyuncuların burada olmuş olması, Avrupalı futbol İlkay'ın gelmesi, Avrupa'daki oynadıkları takım arkadaşlarının dikkatini çekiyor ve Türkiye'de de Şampiyonlar Ligi maçları oynandığı zaman stat atmosferi vesaire olunca Galatasaray diğerlerinden biraz sıyrıldı. Yani kibar konuşmaya, yani düzgün konuşmaya çalışıyorum. Galatasaray arayı açmaya başladı. Bu durumda hiçbir futbolcu arada 10-15 milyon euro farklar olmadığı sürece Galatasaray'ın tercihini 5 sene 6 sene önceki Galatasaray'dan yaptığı gibi bugün yapmaz. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu yabancı kuralı ile ilgili TFF'nin yapmış olduğu açıklama Galatasaray ve Türk futbolunun içine atılmış bir el bombasıdır. Ben Galatasaray'ın elbette bir sol stoper Van Dijk'la ilgilendiğini veya Rudiger'i düşündüğünü

0: biliyorum. Elbette Bernardo Silva'yı biliyorum. Elbette Galatasaray'ın vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu ve şu andakilerden çok daha üst kalitede bir orta saha oyuncusu alacağını biliyorum. Ama mevcut sistem içerisinde Federasyon Galatasaray elinin kolunu bağladığı bir ortamda kimleri gönderecek, bu planlama nasıl değişecek, bunu biraz ilerleyen günlerde göreceğiz. Yoksa bunları söylemek çok kolay tabii.
1: Lang'la ayrıldı galiba yollar. Nasıl söyleyeyim, mikrofon kapalıydı. Tam Lang aslana veda etti diye yazıyor. Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonunu kiraladığı Lang'ın sarı kırmızılara veda ettiği Hollandalı futbolcunun dün sosyal medyadan
0: sezon,
1: her şey için teşekkürler Gala, evet, seni seviyorum paylaşımı yaptığı da söyleniyor.
0: Bütün sezon birinci gün hatırlıyor musun, Lang bir orta yaptı, Barış Alper kafayla aşırdı, gol oldu. Bir anda Messi geldi gibi, Cristiano Ronaldo geldi gibi medyada haberler çıktı. Ben bulunduğum bütün ortamlarda, burada sen de iyi yaparken de Galatasaray Lank'ı almamalı dedim. Ay Lank'ı yap, ama dediler işte orta yaptı. Ya zaten orta yapacak, başka ne yapacak, mantı yapacak hali yok ya adamın. Yani orta yapacak, bir tane orta yaptı, Barış da aşırdı, gol oldu. Bunun dışında Galatasaray'ın oyuncusu değil, 30 milyon euro bonservis rakamı var. Galatasaray Lank'tan vazgeçmeli, daha farklı bir profilde oyuncu almalı diye düşüncelerimi söylerken
1: aslında şeye bakıyoruz tabii.
0: Ama son maç acayip katkısı oldu, Antalya maçı.
1: Yani Avrupa maçında da çok büyük katkısı oldu girdiğinde. Juventus maçı mıydı?
0: İki tane gol attı. İkisinde de top önünde kaldı.
1: Ama doğru yer doğru zamanda, o da kıymetli.
0: Hakkını
1: ona
0: yemeyelim.
1: Da bakmak lazım. Hakkını yani. Sonuçta önünde kaldı dediğin, evet, isimlerden biri Nobre'dir. Mesela karambol adamıdır. Ama orada olması gerektiği zaman da orada olur.
0: Ama bak Nobre için bunu söyleyebilirim ama Lang için söyleyemem. Niye biliyor musun? Nobre o gol noktalarında olan bir oyuncu. Lang daha başka bir profil. O gün ama biraz futbol şansı da Lang'ın yanındaydı.
1: Yani sonuçta Eyüp'ün de şansı Fenerbahçe maçında Osterwold'in sırtına çarpmasıydı top.
0: Futbol
1: mesela
0: işte.
1: Futbolun gerçekleri bunlar şimdi.
0: Evet, doğru.
1: Bunu kabul etmek lazım. Senin bir Mertens bulman gerekiyor aslında Avrupa'da,
0: ah,
1: ya da şey.
0: Onu 25
1: diye
0: yaşında yakalasaydık.
1: İşte yani sonuçta onun açığını ve eksikliğini
0: o zaman
1: zaten
0: şöyle
1: hissetti
0: söyleyelim.
1: Bütün herkes.
0: Şartlar ne olursa olsun, TFF 10+4 de yapsa, 10+2 de yapsa, 3+2 de yapsa, Galatasaray 10 numara alacak. Bütün Galatasaray taraftarı bunu bilsin. Çünkü bir şey daha ekleyerek çıkacağım. Sané'nin performansını da yükseltecek olan kalite 10 numaradaki bir Galatasaray'daki futbolcudan geçecek. Çünkü Sané'nin içe kat edişlerinde, yapmış olduğu pas hatalarında ve duvar paslarında, araya bıraktığı toplarda o topu alıp indirip tekrar pozisyona çevirecek, o varyasyonları sağlayacak bir 10 numaranın olmaması Sané'nin de zor durumda kalmasına sebep oluyordu. Oraya gelecek olan bir 10 numara, iyi bir 10 numara Sané performansını da yükseltir Galatasaray'da.
1: Kesinlikle öyle. Ağzına yüreğine sağlık abi. İyi bayramlar diliyorum tekrar.
0: Hepimize.
1: Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Ne demek, her zaman.
1: Özlemek.
0: Ben de sanki buraya şey gelmişim gibi oluyor. Zaten 4 senedir beraberiz.
1: Uzun yani bir aradan sonra sesin bu kadar net çıkınca, telefon bağlantısı olmayınca farklı, insanlar şaşırdılar. Vay, 19 Mayıs Oğuz.
0: Anlıyorlar mı oradan?
1: Hemen anlıyorlar canım, şey yapıyorlar. Bant yayın mı falan diyorlar hani mesela şey diye, canlı mı değil mi diye soruyorlar.
0: Herkese çok selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bu güzel ülkenin İnsanları olmak çok güzel. Felsefi konuşmalar yapmayacağım. İyi ki bu ülkede doğduk. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Bu güzel bayramımız hepimize kutlu olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii gelişmeler, ayrıntılar derken bugüne yansıyanlar üzerinden gittiğimizde karşımıza çıkan sonuç belli. Fenerbahçe'de bir seçim yarışı var. Orada seçilirse dediğimiz başkan adaylarının tavsiyeleri var, vaatleri var. Bununla ilgili olarak da farklı şeyler konuşuluyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yeni sezonda takıma yapılacak takviyeleri büyük ölçüde belirlediği söyleniyor. Dün bir iddia da, işte ne kadar doğrudur, bir kanıtı var mıdır, teyit etmek lazım. Aykut Kocaman acaba bir endişe yaratır mı genel kurul üyelerinde, oy kaybına sebebiyet verebilir mi şeklinde bir yaklaşımı vardı. Söyleyemiyor, açıklayamıyor gibi yorumlanmıştı. O yüzden biraz geri planda kalıyordu teknik adamlarla ilgili. Şimdi Sergen Yalçın'ın boşta olması Fenerbahçe'ye bir ihtimal gidebilecek diye yaklaşımlarda olacak.

girecektir. Mutlaka devreye girecektir. Hakan Bey'in yerli teknik adam olarak İsmail Kartal'ı düşünüyor olması paylaşılmıştır. Ama Aziz Bey'in işte önce bir kaleci, bir sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki tane forvet transferinin tamamlanmasını beklediği, Güney Amerika ve özellikle Brezilya pazarında yetenekli ve genç oyunculara da takip edildiği söyleniyor. Takımın iyi kadrosu olduğunu ancak eksiklerinin bulunduğunu da dile getir diyor Sayın Aziz Yıldırım. İsmini söyleyemiyorum, çalışma yapıyoruz, isim açıklayamam ama kesin olarak iki santrafor alacağız. Belki de üçüncüsünü de alırız. Diğer takviyeleri de yapacağız. Onlarla da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız diye bir açıklaması var. Fenerbahçe'de de 14 gol ve 10 asistle 24 gol katkısı verip kariyer rekorunu kıran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak ben Benfica'da sanki 16 gole ulaşmıştı diye hatırlıyorum. Belki asist sayısında orada bir kıyas yapılıyordur. Ama Tedesco'nun Kerem'le arasının iyi olmadığı, Tedesco Kerem'in oyun tarzını kendi sistemine tam olarak uygun bulmadığı hep konuşuluyordu. Milli futbolcunun performansını da beğenmiyordu ki ikili arasında maç süreçlerinde çeşitli tartışmaların yaşandığı şimdi konuşuluyor. Kerem'in Tedesco'nun kendisine karşı olumsuz tavrına rağmen hiçbir zaman sorun çıkartmayan oyuncu olarak kaldığını da hatırlatmış İrfan 25. Biz de ilerleyen günlerde onunla bu hafta içerisinde yapacağız. Ama Hakan Bey'in de Aziz Bey'in işte bu sol stoper, kaleci, sağ bek, sol bek, iki tane forvet transferinin müjdesinin ardından Hakan Bey de daha önce yapacağı mevkileri de söylüyordu. İsim de veriyordu. Hatta bir futbol aklı olarak biraz danışman diye, daha doğrusu şey gibi değil, Terenao ya da Comolli ya da Devin Özek gibi bir sportif direktör değil ama bir danışman olarak Maldini ile anlaştığı söyleniyor. Hakan Bey'in türbün coşturacak, rakipleri titretecek bir kadro kuracağını söylemesi, bilmiyorum camiayı ne kadar heyecanlandırır. Bu söylemler heyecan yaratmaz ama biraz realite olunca, gerçekleşince, uçaklar, imzalar falan durumu söz konu olunca fikirler değişir. O yüzden Fenerbahçe'nin çok borcu olduğu söyleniyor. Korkumuz yoktur bizim diye söylüyor. İşte bu kadar limit aşımı, bilmem ne, UEFA, borçlar, bankalar, şunlar bunlar derken nasıl olacak bu işler sorusunun cevabını Aziz Bey de, Hakan Bey de, o işte korkulacak bir şey yok, halledilmeyecek gibi değil, onu halledebilecek güce de sahibiz şeklinde bazı ayrıntıları var. O yüzden benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız, kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız şeklinde ifadesi, sadece önünde iki başkanın da bir senesinin bulunması ve geri kalan işte seçimde de, önümüzdeki yıl yapılacak olan genel kurulda da bu 3 yılı daha alıp 4 yıllık bir süreçte kalabilmeyi hedefliyorlar. Aziz Bey'in gerçi şampiyon yaparım ondan sonra bırakıp giderim söylemi biraz şeyi duymak istiyor, gitme sana muhtacımı benim için de söyleyine dönmüş olabilir, o moda geçebilir, bilmiyorum. Başka, Galatasaray'a 5 tane transfer dediler, doğru mu? Fenerbahçe'ye bu kadar transfer gelecek, doğru mu? İşte Arda Turan Beşiktaş'ta görüşüyormuş, doğru mu? En çok sorulacak sorulardan bir tanesi bu. O döneme girdik, doğru mu dönemi? Hayırlı uğurlu olsun. Onu da hatırlatalım. Şimdi Yağız dedi, ötekisi bu haberi verdi. İşte Cihan sabah programda söyledi. Dün bağlantı yaptılar, Emre Tilev şunu söyledi falan. Orada bir isim daha çıktı. Ben de bir yerden duydum. İşte bizim de kulüp içerisinde bir yakınımdan, menajerlerden aldığımız bilgiye göre dediğimiz, bu dönemin herkesi heyecanlandırdı ama sonuca ne zaman ulaşacağını da merak ettiğimiz bir hali, hayırlı uğurlu olsun dediğimiz kısmı, bunu da hatırlatmış olalım. Onun sonrasında bayramınızı bir kez daha kutlayalım. Tabii burada gazetelerde var 10. yıl marşları, ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesi falan.
uzun zamandır böyle gazetelerde şöyle şeyler paylaşılmazdı, çok enteresan. Hani ek olarak verilmiş bugün. İşte ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur dediğin Hababam sınıfının bile, biz Hababımız, hani bazen ders çalışmayabiliriz, haylaz olabiliriz ama Atatürk'ün gençliği hitabesini de ezbere bilmeyecek kadar da değiliz hani dediğinde tüylerin nasıl diken diken olduğunu hatırlarız. İşte öyle bir gençlik ki umut dediğimiz konudur. Bunlar önemli detaylardır. İyi ki çok şükür Atatürk gibi bir lidere sahip olmuşuz bu zamana kadar. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmediğimizi de görebiliyoruz. Zaten umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. O yüzden hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Ulu Önder'in sözü, bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi. O 57 yıllık bir hayatta da ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktığında, o tarihin gördüğü en önemli adımı attığında bir milletin ve bu milletin esir edilemeyeceğini gösterdi. Biz de yaktığı meşalede bugünümüze, yarınımıza ışık tutmaya devam ediyoruz. O yüzden işte o büyük Önder'in umut hep vardır dedirten hayatında yaşadıklarını biz de biliyoruz. O yüzden örnek alıyoruz ve rahmetle, özlemle anıyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi bayramlar. Yarın tekrar kısmet olursa, saatler onu gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
4: Hoş bulduk Burak, merhaba.
3: Fenerbahçe seçim gündemi sıcak. Evet. 6-7 Haziran'a kadar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Az Yıldırım tarafından başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Az Yıldırım'ın ben hocayı da futbolcuları da seçimden sonra açıklayacağım demesini geçen hafta konuşmuştuk. Aslında bunun sebebi de bir yandan hani Mourinho meselesi, işte o bir önceki seçimde yaşadığı durum. Hani sen Aziz Yıldırım'ın bu stratejiyi değiştirmesini nasıl buluyorsun ve hani ona artı puan kazandıracak bir mesele midir bu?
4: Vallahi buna genel kurul üyeleri karar verecek ama Hakan Safi'nin "bende para var kardeşim, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım, hiçbir şeyden de çekinmiyorum, cesaretim var ve en büyük vaadim de bu" sözleri seçimin en dikkat çeken konularından bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe bu seçime girerken neyi bekliyor? Neden seçime gidiyor? Şampiyon olamamanın sancısı. Geçen sene neden seçime gitti? Şampiyon olamadığı için. Kim geldi? Saadettin Saran. Neden gitti Saadettin Saran? Şampiyon olamadığı için. Şampiyon olsaydı devam edecekti Saadettin Saran. Dolayısıyla burada temel mesele şampiyonluk üzerine olduğu için Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar Hakan Safi'nin vurguları ne? "Ben şampiyon yapacak kadroyu kuracağım. O oyuncuları, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım" vurguları var. Kurman şampiyonluk anlamına gelmeyecektir. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Tabii yeni nesil sadece kongre üyeleri özelinde değil, genç arkadaşlarımız Aziz Yıldırım dönemine hakim olmadıkları için sanki Fenerbahçe ilk defa büyük oyuncu alacakmış gibi bir havaya bürünmüş olabilirler. Ama aslı öyle değil. Aziz Yıldırım'ın geçmişinde zaten Fenerbahçe tarihinde gelmiş çok büyük oyuncuların Aziz Yıldırım döneminde geldiğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi, Aziz Yıldırım'ın yalnız bu dönemde özellikle gerek hoca meselesi gerekse transfer politikası konusunda henüz herhangi bir şey söylememiş olması, sadece bir yıldız 10 asker vurgusu ne kadar karşılık buldu, ne kadar tartışıldı, ne kadar tartışılıyor ya da Hakan Safi'nin önüne ne kadar bu mesele geçiriyor meselesinde ben eksik kalındığını düşünüyorum. Yani bir bilgilendirme, yani en azından şu, bak bu seçimde ben Aziz Yıldırım'ı favori görüyorum. Ama Fenerbahçe dinamiklerine baktığımız zaman şampiyonluk baskısı, bir an önce şampiyon olacak kadro kurulması meselesi, para meselesi gibi konular, harcama kaynaklarının bulunması gibi konular şu anda Fenerbahçe'de tekrar öncelik meselesi oldu. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'tan itibaren, ki orada 22 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın tam olarak ne yapmak istediğini, nasıl bir kadro kuracağına dair net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bu verilmedi.

0: Hakan Safi tarafı ise az önce de söylediğim gibi, yani ne yapıyorlar? Sürekli olarak Hakan Safi oraya gitti, bunu yaptı, Milan'a gitti, Maldini'yi getiriyor gibi vurgularla vitrin, yani vitrini süsledi.
1: Biraz daha icraat yapıyor tarafında Hakan Safi'yi görüyoruz sanki.
0: Ya da vitrini süslüyor. Yani ben buyum diyor. Hani bir mağazanın vitrini önemlidir. Vitrini süsledi. İçini ayrıca konuşuruz tabii günü geldiğinde yaptıklarını gördüğümüz zaman. Ama her gittiğin oyuncu da seninle bir tartışma da başlatıyor aslında. Yani bir oyuncuya gidiyorsun ya, bu iyi mi kötü mü? O tartışması da oluyor bir taraftan. Ben özellikle bu dönemde bu ve buna benzer nedenlerden ötürü Aziz Yıldırım tarafının mutlaka bu konulara biraz daha vurgu yapacaklarını, vurgu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani golcü konusu, işte diğer transferler konusu, buralarda Hakan Safi kadar agresif davranmıyorlar. Bunun da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu yapıyorlar, onu da söyleyelim. Yani hatırla diyerek, ya geçmişten bugüne Fenerbahçe'ye gelmiş bütün büyük oyuncularda Aziz Yıldırım'ın izi var, vurguları. Şu ana kadar zaman zaman yapılan bir şey ama yine söylüyorum, bu seçimde özellikle transfer meselesi ve hoca meselesi ne kadar belirleyici, önemli olan da belirleyici. Ama bütün mesele transfer mi, hoca mı Fenerbahçe'de?
1: Olmadığını gördük aslında geçmişte.
0: Tabii ki.
1: Ali Koç da aynısını söyledi. Ama şöyle, öyle bir kadro kuracağım ki.
0: Doğru.
1: Şampiyonluk sözü.
0: Doğru, doğru ama bunlar çabuk unutuluyor. Yani kurduğunda ne olduğundan kurmalısına gelinmeli. Şimdi isim vermeyeceğim. Dün birisinin tweetini gördüm. Eski bir Fenerbahçe kongre üyesi. Eskiden de federasyonlarda görev almıştı. Ben hatırlıyorum yani 2018'e gidilirken nasıl bir Ali Koç propagandası biliyor musun? Ondan sonra dünkü tweetini görüyorum. Yani yan yana koysan adam şey der ya, çok şey, acayip bir şey olmuş. Ben bundan sonra yorum yapmayayım. Yapmayayım yani.
1: O kadar keskin.
0: Gerek yok yani. Gerek yok. Hani o duygusallık Fenerbahçe'de var. Transfer tarafında henüz Aziz Yıldırım tarafından böyle net vurgular yapılmaması bu dönemde şu ana kadar benim gördüğüm eksik taraf işine çıkısı. Çünkü bunun ciddi anlamda bir
1: karşılığı,
0: şey, karşılığı var.
1: Hoca tarafında ne diyorsun? Yani Aykut Kocaman ismi sanki, mesela İbrahim abinin yorumu bence değerliydi orada. Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım demesi, İbrahim abi diyor ki ben Aykut Kocaman'ı açıklayacağım anlamına geliyor. Bu işi biraz Aziz Yıldırım gölgeye bırakıyor. Seçimden sonra Aykut Kocaman'ı yıpratmamak için de.
0: Tartıştırmamak, yıpratmamak için de olabilir. Ama Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var. Onu söylemek lazım. Dün bir dernek toplantısında da bunlar Aziz Yıldırım zaten söylüyor. Aziz Yıldırım vurgularına şu anlaşılıyor. Aziz Yıldırım diyor ki bu bir sene çok önemli. Yani bizim uzun vadeli plan yapabilmemiz için önce bu bir seneyi, Fenerbahçe'nin uzun vadeli plan yapabilmesi için önce bu bir seneyi şampiyon olarak tamamlaması lazım. Ve bu kadar tecrübesi olan Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor bunu yaparken yabancı bir, yeni tanışacağım bir yabancıyla hareket etmenin dezavantajları var. Avantajları da mutlaka olabilir. Ama onunla tanımak, çalışmaya başlamak, yeri geldiğinde itiraz etmek, uzlaşmak gibi meseleler var. Şimdi yıllarca onlarca hocayla çalışmıştır herhalde yani. Tabii en az 10 tane hocayla çalışmış, yerlisi yabancısı çalışmış Aziz Yıldırım açısından orada bir tecrübe var. Ve diyor ki ben bu kısa mesafede bu işi çözebilecek, çözme ihtimali daha yüksek birisiyle hareket etmeyi tercih ederim. Şimdi insanların tercihleri vardır. Fenerbahçe'de konu şu mu acaba? Aykut Kocaman'ı getirirsen oyum senin, getirirsen senin değil, oraya veririm.
1: Sosyal medyada öyle bir hava var.
0: Sosyal medyada. Genel kurulda bu hava ne kadar var? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben sosyal medyadaki havayla genel kuruldaki havanın farklı olduğunu açıkçası düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü Aykut Kocaman meselesine gelindiği zaman, birazdan aslında hocayla ilgili birkaç bir şey de söylemek lazım. Aykut Kocaman olur mu olmaz mı bu bilinmez. Ki Aziz Yıldırım aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu işin bu sene her yerinde olacağım diyor. Yani takımın içinde ben de olacağım. Çünkü buraları doğru yönetmek için başkanın da desteğine ihtiyacı var. Benim gördüğüm eksikler bunlar. Orayı hoca ile birlikte organize edebilecek noktada olmamız lazım. O planlamanın içerisinde benim de varlığım mutlaka etkili olacaktır. Bir kere kafasına bunu koymuş. Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım kısa mesafeyi, burayı bilen, hedefe nasıl gidilebileceğini, Türkiye koşullarını bilen bir yerli hocayla devam etme.
1: Kamuoyunu iyi yönlendirecek.
0: Ve kamuoyunu iyi yönlendirecek bir yerli hocayla kafasında devam etme planı var. Ama 3 gün sonra bu değişebilir, koşullar değişebilir. Bu bakış açısında adama hayır bu yanlış diyebilir misin? Ben demem. Aykut Kocaman meselesine geldiğimiz zamansa şöyle bir durum var tabii. Aykut Kocaman dışarıda kalmasına rağmen çok tartışılan bir isimden bahsediyoruz. Ama ben daha böyle ne öyle net bir şey söyleyeyim. verilere bakalım. Hani olgulardan gidiyoruz ya, oradan gideceğiz. Neyden gideceğiz? Hani oynattığı oyun meselesi çok tartışma konusu.

0: Suudi Aykut Kocaman'ın.
1: O biraz daha subjektif bir konu zaten yani oynattığı oyun.
0: Kimine göre?
1: Hani keyif vermesi vermemesi.
0: Tabii ki bu arada biz niye izliyoruz? Futbolu keyif alalım diye izliyoruz. Ama 2010-11'den itibaren Fenerbahçe'nin, 2010-11'de ilk kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve orada aynı zamanda sportif direktördü öncesinde Davum'la birlikte. O planlamada kendisi de vardı zaten. 2010-11 şampiyonluğu var. Ardından 3 Temmuz kumpası sonrası öyle ya da böyle son anda Galatasaray maçı son maça kalmıştı. Ve orada çok iyi bir puan topladı Fenerbahçe bütün yıkımlara rağmen. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Eğer o süreç olmasaydı başka bir hikaye olacaktı. Bunu Aykut Kocaman da söylüyor zaten. Fenerbahçe o dönemde
1: çok önemli
0: Lassana Diarra ile anlaşmış. Benim bildiğim Lewandowski ile de o dönem anlaşmak üzerelerdi diyebiliyorum. Ya da getirmek üzerelerdi diyebiliyorum. Çıkar kendileri anlatırlar. Her şeye rağmen o finale çıkmış mı? Ve yenilenmiş, güçlenmiş Galatasaray'a karşı çok iyi bir kadroydu. Bir gol atsa 12 Mayıs'ta Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O koşullarda o sezonu devam ettirebilmek kolay değildi. Dolayısıyla Aykut Kocaman'a 11-12 sezonu için başarısız der misin?
1: Ya o şartlar için diyemem.
0: Ben demem. Demem. O noktaya kadar getirmiş. Finale getirmiş. Finali kaybetti. Ama finale getirmiş. Ve kolay bir şey değildi. Ve aynı zamanda camiaya liderlik yapıyor. Sonra 12-13 sezonu. 12-13 sezonda ne yapmış? UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış. Benfica ile yarı finale çıkmış. İkinci maçta çok sayıda eksiği var. Gökhan'ın kaşı gözü patladı hatırlı o günleri. Finalinden döndü Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi'nin finalinden döndü. Bak 2010-11 ile 2012-13 arasında başarılı bir Fenerbahçe var. Şampiyon olabildi mi? Olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. Ya o tabloda da şöyle geçenlerde de konuşur. Rekabetin yüksek olduğu, rekabetin olduğu yerde birisi aşağıya doğru gelirse diğeri yukarıya doğru gider. Ünal Aysal da özellikle aslında bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Biz diyor 2011'de vizyonumuzu değiştik, anlayışımızı değiştik.
1: O ne demek ben hatırlıyorum. Yani, vizyonumuz değişti.
0: Başka bir takım kurduk diyor. Başka bir takım kurduk. Sen şimdi o günkü 2010'a gelinde Galatasaray ligi 7. falan
1: tabii tamamlamıştı. O.
0: Başkan gitmişti. Çok buhranlı bir sezondu. Ve Galatasaray dedi ki kardeşim bu böyle gitmez. Toptan bir değişime gitti. Tıpkı bu 4 yıllık şampiyonluğun başlangıcındaki değişim gibi. Ünal Aysal diyor ki biz o yıllarda bir şeye gittik. Vizyon değişikliğine gittik ve onun sonuçlarını da aldık. Galatasaray'daki şampiyonluklar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde hatırlatalım. Sonra işte tekrar bir düşüş dönemi. Mancini sonrası Prandelli orada bir buhranlı dönem falan. Tekrar toparlamayı başardı. Çok oraya hikayeyi biliyoruz. Geliyoruz ayrıldı. Ersun Yanal'a bir kadro bıraktı mı? Bıraktı. O kadro Nisan'da şampiyon oldu mu? Oldu. Orada büyük başarı kimindir? Tabii ki o günkü yönetimin Ersun Yanal'ındır. Ama bir miras bıraktı mı? Bıraktı. Sonra geliyoruz 4. sezonda. 2017-18 Aziz Yıldırım'da kaybettiği sezon. Fenerbahçe'nin bence Aziz Yıldırım döneminin en zayıf kadrolarından kesin bir tanesi. Ve o kadroyla sonuna kadar getirdi. Okan Buruk, Aykut Kocaman'ın kariyerini değiştirdi. Ne oldu? Okan Buruk Akhisar'da hem ligde hem kupada o Fenerbahçe'yi yendi. Ve şampiyonluk Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe ikisini alsa iki kupayı da almış olacaktı.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: Tamam. 2017-18 başarısız mı?
1: Başarısız.
0: Başarısız. Peki nasıl bir kadro bıraktı? Yani Aziz,
1: kendi söylediği
0: yani en zayıf diyebileceğimiz kadro Fenerbahçe'nin evet, hatırda pek kalmayacak bir kadrosuydu o. O kadro dağıtıldı Ali Koç'la birlikte. Sonra bir daha zaten Fenerbahçe
1: o sezon Fenerbahçe küme düşürdü.
0: Fenerbahçe belini toparlayamadı. Şimdi bakıyoruz abi. Bu anlattığımdan yola çıkarak 2010 yılından itibaren 4 kez Fenerbahçe'de görev yapmış. Öncesinde bir yılda sportif direktörlüğü olan Aykut Kocaman. Yani toplamda biz hangi yıldayız? 2016 yılındayız. Bir yıl daha ekleyelim. 2009-10'u da ekleyelim. O halde 17 yıl. 17 yılda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de teknik direktör olarak yaptıklarını yapabilen var mı?
1: Yok.
0: Daha İsmail Kartal'ın
1: yok.
0: Bu Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal şampiyon yaptı. İyi bir takımdı. Sonra Aziz Yıldırım yolladı onu hatadır. Yani Aziz Yıldırım bence büyük hataları hep İyi giden bir şeyi ufak başarısızlıkla bozmak oldu. 2008 yılında Zico'yu yollaması gibi, Davum'u yollaması gibi, Ersun Yanal'ı yollaması gibi. Buralarda başkan da Aziz Yıldırım da kendine dönüp ya ben buralarda hata yaptım diyordur. Diyordur mutlaka. Hatalı olduğu da ortaya çıkıyor zaten. Şimdi dolayısıyla Aykut Kocaman gelir ya da gelmez. Ama bunlar kardeşim olgu. Bunlar değişir mi?
1: Değişmez.
0: Değişmez. Bunları kimse de değiştiremez. Fenerbahçe kimleri getirdi? Hiçbiri de Aykut Kocaman kadar başarılı olamadı. Şimdi buradan başa dönüyorum tekrar. Ben Aziz Yıldırım olsam ne yaparım? Derim ki abi bunlar oldu, bunlar oldu, bunlar oldu. Şu tabloya bakarım derim ki ben bu tabloda Aykut Kocaman'a güveniyorum. Yeni yabancı bir büyük bir macera aynı zamanda. Girdin, olmadı diyecekler ki Aykut Kocaman'ı getirseydin. Demeyecekler mi? Yerli olsun demeyecekler mi?
1: Ya Aykut Kocaman gelse başarısız olsa, yani yabancı gelsin.
0: Yabancı gelsin diyecekler. Burada karar verici sorumluluğu alıyor. Aziz Yıldırım diyor ki ben şampiyon olmak için geliyorum ve bunu benim anladım. Bunu söyle açık açık. Yerli bir hocayla yapacağım. Bu yerli kimdir? Abdullah Avcı mıdır? Aykut Kocaman mıdır? İsmail Kartal mıdır? Ben bu arada Nur Şahin'in falan olacağını düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum.
1: Jorge Jesus ismi değil, gündeme geldi.
0: Değil, gündeme geldi ama bu...
1: Ya o da Türkiye'yi tanıyan bir
0: ama Fenerbahçe tarafı da Aziz Yıldırım tarafı da bunu yalanlıyor. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil diyor. Dolayısıyla başkan Aykut Kocaman'ı düşünüyorsa da eğer, bu dönemde özellikle bu tartışmanın içerisinde yıpratmak yerine belki de arka planda Aykut Kocaman yeni sezonu ve çalışmalarını yapıyor. Planlamayı yapıyor. Bunu da yakında görürüz. Belki de bizim için çok büyük bir sürpriz olacaktır. Ama Aykut Kocaman'la ilgili Fenerbahçe'de hep kötü işler yapmıştır gibi bir sonucun çıkması söz konusu değildir. Ben bu arada o toplantıya Aziz Yıldırım'ın bir çocuk bir soru sordu. Dedi ki Aykut Kocaman'la ilgili, ya böyle o 16-17 yaşlarında bir genç kardeşimizden bahsediyorum. Yani siz eğer gelirseniz Aykut Kocaman'ın geleceği söyleniyor Sayın Başkan. Ve bu taraftarda bize bir tedirginlik yaratıyor. Doğru seçim değil diye. Yani kabaca
1: algı bu.
0: Başkan da dedi ki peki dedi, ben de sana bir soru soracağım dedi. Neden dedi Aykut Kocaman'ı getirmeyelim dedi. Yani getireceğim için değil, ben anlaştığım için bunu söylemiyorum. Ama bir Aykut Kocaman'ı da tanımak lazım. Yani neden dedi biz bunu yapmayalım? İkmık. Bak ben dedi sana Aykut Kocaman'ı anlatayım dedi. Aykut Kocaman dedi bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Fenerbahçe'nin değerlerine, yani biz Aykut Kocaman'ı getireceğiz kararım yok. Zaten böyle bir şeyde kimseyle henüz zaten bu hoca konusunda oturup anlaşmadık. Ama Aykut Kocaman'ı da yıpratmamak lazım diyerek 2011'deki şampiyonluk üzerine o dönemki liderliği, UEFA meselesi ve dedi ki Aykut Hoca gelir ya da gelmez meselesinin dışında bizim bir değerimiz, bu adamı yıpratmayalım. Çocuğa da şey dedi yani. Neden getirmeyelim dediğinde çocuk da dedi büyüklerimiz dedi sosyal medyada böyle yazıyorlar, biz de oradan okuyoruz. Şimdi birçok insanın kafasında bu var. Genç arkadaşlarımızın özellikle. Aykut Kocaman denince öcü gibi.
1: Defansif futbol algılı. Oynatıyor.
0: Defansif futbol. Fenerbahçe ama ben de uymuyor. Ben de diyorum ki buradan ayrışıyorum. Abi sen 2018 yılında savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla paramparça oldun. Bu propaganda yapıldı. Oldun mu kardeşim?
1: Demek ki öyle olmuyormuş.
0: Galatasaray farkı 2018'den sonra patlattı mı, patlatmadı mı? Soruyorum ya. Yaptı mı, yapmadı mı?
1: Evet, fark attığı dönem.
0: Tamam. Aykut Kocaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığı dönemlerin kaçında var?
1: Ya 2011'den sonra işte 3 senesi var. Tamam. 2011 şampiyonluğundan sonra.
0: Doğru. Var. Yani Galatasaray ligde şeyin önüne geçti. Fenerbahçe'nin önüne geçti. Doğru mu abi?
1: Aykut Kocaman varken de Galatasaray şampiyon oluyordu ama 2018'den sonra fark tamamen kontrol edilmez bir noktaya gitti.
0: Yani. O yüzden şunu söylüyorum. Yani yine söylüyorum. Karar verici başkan. Hakan Safi'de gelse bir karar verecek. Sorumluluğu da o alacak. Ama burada bir gerçeklik var. Bir Aykut Kocaman gerçekliği var. Hayırlı olsun diyelim.
1: Abi peki mesela Hakan Safi tarafında bu geçen gün Hakan Safi bir açıklama yaptı. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Herhangi bir seçim çalışmasında, seçim propagandasında bunun kullanılması, benim lehime, Aziz Yıldırım'ın aleyhine olacak şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyiz şeklinde. Bu nereden çıktı? Yani nasıl okuyorsun?
0: Vallahi bir tane hesap açılmış. Sonra o hesap birden ortadan kalktı. Ama şunu söyleyeyim. Bu hesapla ilgili hesap şey oldu. Askıya mı alındı? Silindi mi? Bir şey oldu.
1: Önce paylaşım silindi, sonra hesap kapandı. Yani
0: hesabı kapattılar.
1: Yani evet.
0: Ben bunu duyuyorum. Yani 3 Temmuz'un aslında, hani biz Fenerbahçeliler olarak 3 Temmuz'da çok büyük bir mücadele ettik ve 3 Temmuz'da Fenerbahçe aleyhine olanlar bugün Aziz Yıldırım'ın yanında diye eleştiriler var. Duygusal bir meseledir bu. Ve Hakan Bilal Kutlu Alp'in bir basın toplantısı var. Tahir Kıran'ın söyledikleri var o dönemle alakalı olarak. Ve deniyor ki ya biz bir mücadeleyi verdik. Bu adamlara karşı da verdik Sayın Başkan. Siz bugün bunlarla birliktesiniz. Burada bu eleştirileri yapan insanlara da duygusallığından ötürü aslında bakıldığında haklı bir tavır var. Doğru mu? Doğru. Ama hayatın kendisi de öyle değil. Yani bu insanlar Aziz Yıldırım'ın yanına geçmişler mi?
1: Bir pişmanlık var.
0: Geçmişler mi? Kusura bakma başkan, sen burada haklıymışsın. Biz yanlış noktadan konuları ele almışız ve sana muhalefet etmişiz demişler mi?
1: Belli ki öyle, evet.
0: Demişler. Burada bir kazanım var. Ben de böyle bakıyorum. Ama diğer türlü

0: içine bakana da hayır sen böyle bakamazsın diyemezsin. O günleri yaşayan o insanlar. Yani sevgi de öfke de kalıcı da olabilir. Öfke kalıcı da olabilir, gidici de olabilir. Tıpkı sevgi gibi. Burada özellikle 3 Temmuz konusunda bir kere bu konuda en çok konuşma hakkına sahip kişi Aziz Yıldırım abi. En çok konuşma hakkına sahip Aziz Yıldırım. Çok üzerinde kalmayacağım. O hesapla ilgili, o hesap bence yani neden kapatıldı? Birileri kapattırmaya çalışın bu hesap bilmiyorum ama keşke o hesap kalsaydı. Çünkü o hesabın içerisinde o videolarda çok ciddi mantık hataları da var aynı zamanda, tamam mı? Yani Aziz Yıldırım'a saldıran bir hesap. Abi Aziz Yıldırım'a bu saldırı şimdi niye yapılıyor? Aziz Yıldırım başkan adayı olduğu için. Başkan adayı olmasaydı Aziz Yıldırım saldırı yapılır mıydı? Bu hesap açılır mıydı?
1: Yok, açılmazdı.
0: Ve Hakan Savi de hemen burada ön aldı. Bak bu burada benim üzerime gelinebilir. Kesinlikle benim bununla bir ilgim yoktur. Biz bunlara karşıyız diye. Orada bir doğru tavır. Çünkü Hakan Safi'nin üzerine kalabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Meseleden bahsediyoruz. Adam da çıktı bunu söyledi. Ama manşet şu. O hesap Aziz Yıldırım başkan adayı olduğu için bir anda devreye alındı. Başkan adayı olduğu için bir anda devreye alındı. Gelelim 3 Temmuz meselesinde de söyledim, tekrar söylüyorum. Kırmızı çizgimiz, öyle çizgimiz, böyle çizgimiz... Söylenir tabii. Buralarda bir problem yok. Ama bu konuda en çok konuşma hakkına sahip adam Aziz Yıldırım'dır. Ve Aziz Yıldırım bir şey söyledim. Ben 3 Temmuz'la ilgili olarak gereken neyse de yapacağım dedi. Haklarımızı alacağım dedi. Bu hakları da Aziz Yıldırım'dan başkası alamaz. Ali Koç da alamadı. Saadettin Saran da alamadı. Zaten Saadettin Saran 3 Temmuz'da hiç yok. Direkt kapatıyor konuyu. Kapatmaya çalışıyorlardı. Son Galatasaray paylaşımında olduğu gibi. Nedenleri konuşup bunlar da söylenir. Kusura bakmayın. Hakan Safi de yapamaz.
1: Niye yapamaz?
0: Bilmiyor ki çünkü konuyu.
1: Hakimiyeti
0: yok. Yok abi. Ben şimdi soruyorum mesela Hakan Safi'ye sor. Lütfü Arıbağ'ın davasıyla ilgili durum nedir diye. Bence bilmiyorlar. Abi bak iletişim nedir biliyor musun? Bak çok iyi çalışman lazım her şeye. Her şeye çok iyi çalışman lazım. Birazdan geleceğiz mesela. Yani her sözün bir karşılığı var. Bir de seçim dönemlerinde söylenen söze karşılık verilen cevaplar seni boşa da düşürebilir. Yok çünkü böyle bir hazırlığı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de zaten 3 Temmuz slogan olmuş. Tamam mı? Bunu herkes söylüyor. Ama 3 Temmuz gerçekliğini bilen, bu konu hakkında konuşabilecek, becerili, hakkını savunacak en önemli adam Aziz Yıldırım'dır. Bu kadar net. O zaman burada Aziz Yıldırım çıkıp da 3 Temmuz'a ilgili bir şeyler söylediği zaman haklıdır. Yani zaten bir olgudan bahsediyoruz. Birçok yayında da konuştuk. Aziz Yıldırım'ı ikiye ayırmak lazım. 98-2011, 2011-2018. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık iktidarını 3 Temmuz'dan ayırarak yorumlarsan başka bir şey çıkıyor. Onunla birlikte değerlendirirsen başka bir şey çıkıyor. O yüzden diyorum ki burada Aziz Yıldırım'ın bu meselede konuşma hakkı var. Ve bence Aziz Yıldırım o kazanımlarla gelecek. Ben geleceğini düşünüyorum. Bunu zaten söylüyor. Ve çok akıllı vurgular yapıyor. Devletle kavga edilmez diyor. Devletle anlaşılır. Devletten para da alamazsın diyor. Öyle bir şey yok diyor. Devletten arsa alırsın diyor. Mesela gidersin diyor. Farklı gazın değeri kaç milyon? 300 milyon euro. 250'sini devlete saydırırsın. 50 milyon euro daha verirsin. Oraya alırsın. O araziler de önemli. Kimse de ya geçelim falan demesin. Niye önemli?
1: Galatasaray Dursun Özbek böyle ayağa kaldırdı.
0: Tabii ki zaten ya bu arazi önemli abi. Fenerbahçe Ataşehir ile birlikte, öteki taraf Kayışta ile birlikte buralardaki arazilerle
1: değerlendirerek
0: hareket alanını daha da genişletebiliyor.
1: Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Sevdalıları Derneği'nde söylediği bir söz çok şaşırttı beni. Yani ilgincime gitti daha doğrusu. Diyor ki orada asıl yapı, güçlü olan yapı 2011'den sonra FETÖ'cülerdi. Bu Fenerbahçe'nin federasyonla mücadelesi, hakemlerle mücadelesi bunlar fasafiso diyor. Yani bunlar kolay, biz bunları yaparız, hallederiz diyor. Burada mesele 3 Temmuz kazanımları. Ve işte dediğiniz federasyon tarafı, hakemler tarafı, burada Fenerbahçe aleyhine bir yapılanma olmaması. Bunlar kolay. Biz FETÖ'yle mücadele ettik. Bunlar bizim için çerez demeye getiriyor.
0: Tabii ama hala bir klik var diyor.
1: Ona kabul ediyor.
0: Bir hesaplaşma var diyor.
1: Kolay, hallederiz biz buraları diyor.
0: Hayır ya. Çünkü yine söylüyorum, burada şöyle bir durum var. Farkındalığı yüksek biriz.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: Bu konuda farkındalığı yüksek birisinden bahsediyoruz. Aziz Yıldırım bunu söylüyorsa buralara mutlaka çeşitli vurgular yapmasının altında bir şey var. Farkındalığı yüksek birisi yani. Biliyor çünkü. Ben 20 yıldır gazetecilik yapıyorum yani. Tanıdığım tanımadığım birçok insanla ilgili bilgilerim var. Arşivine bakıyorum. Açık istihbarat yapıyorsun. Ben 20 yıldır bu işin içerisinde birisi olarak böyle bakıyorum. Benim gördüğüm, tahmin ettiğim, yorumladığım birçok şeyi Aziz Yıldırım'ın yorumlamama gibi bir şansı var mı?
1: Muhakkak.
0: Daha... Derin bilgiye sahip olmama gibi bir şansı var mı? Bir bilgiye ihtiyacı olduğu zaman ben mi daha çabuk ulaşırım? Aziz Yıldırım mı daha çabuk ulaşır? Daha noktalara vurur. Dolayısıyla buralarda bir şey söylüyorsa onun altını doldurabilecek insan az.

0: yazılırım. Bu konuda özellikle onu söyleyeyim.
1: Gelelim Hakan Safi tarafına abi. Hakan Safi yaptığı açıklamada geçen gün Dalyan'da açıklamalarda bulundu. Dedi ki eskiden yeni olmaz dedi.
0: Yani Aziz Yıldırım olmaz diyor.
1: Hedef Aziz Yıldırım.
0: Eskiden yeni olmaz diyor. Mesela Aziz Yıldırım şey derse, siz yapamadığınız için ben tekrar geldim. Yani benden sonra siz uçuracağınızı söylemiştiniz. Ne diyeceksiniz? Bu bir. İki, az önce söyledim ya, yani eskiden yeni olmaz. İşte bazı lafları var Hakan Safi'nin. Şöyle, her lafın altını doldurmak lazım. Şöyle her lafın altını doldurmak lazım. Şimdi bunu söylüyorsanız eğer, eskiden yeni olmaz diye. Şimdi Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde bir sürü isim doğal olarak olacak. Bazılarını tanıdığım insanlar ve bu tanımamın nedeni de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış insanlar. Yani eskiden yeni olmazsa sadece başkandan mı olmaz yoksa hepsinden mi olmaz? Bunu bir ayrıştırmak lazım.
1: Ya orada bir mantalite mi var? Hani ben bir tek adam şovuna geliyorum gibi bir şey de anlayabilir miyiz? Mesele başkandır falan.
0: Zaten başkan karar verir de, ama siz bunu söylüyorsanız eğer eskiden yeni olmaz diye, o zaman Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin başarısız olduğu yıllarda, size göre aynı zamanda Fenerbahçe'nin başarısız olduğu yıllarda yöneticilik yapmış hiçbir kimseyi yanınıza almamanız lazım o zaman derler size. Yani bu bütün herkesi tartıştırır. Bütün Fenerbahçe'nin içerisindeki tartıştırır. Bir de özellikle şunu söyleyeyim. Yani iki tane ben çok böyle altı doldurulamayan, çok önem gösterilen ama içinin çok dolu olduğunu düşünmediğim mesele var. Genç kardeşlerimize kusura bakmasınlar. Birincisi değişim. Ben değişim kadar yakışıklı laf, altı doğru düzgün hiç doldurulamayan meselelerden bir tanesidir. Ve değişim deyince birden değişim olmuyor. Hayatın kendisi var. Yani mesela Türkiye'nin en büyük holdingi hangisi abi? Koç Holding. Mesela Koç Holding her yıl CEO değiştiriyor mu?
1: Değiştirmiyordur herhalde.
0: Yani değiştirir mi abi? Kolay mı o iş? Değiştirirken de onu hazırlar. Hazırlar. Yani bir adamın yerine bir adamı koyacaksın. Çok büyük bir ekonomi yürütecek. Değişim öyle birden olmuyor yani. Yakışıklı laf ama ben bugüne kadar altının doldurulduğunu düşünmüyorum. Geleneksel bazı şeyler değişmez. Hayatın içerisindedir. Bir de bu Z kuşağı meselesi. Z kuşağı.
1: O da aslında değişimin bir parçası.
0: Tamam, yani. Yeni bir şey. Hayat değişiyor, toplum değişiyor, insanlar değişiyor. Bu şöyle gösteriliyor. Ya, Z kuşağı çok farklı. Neye göre mesela? Kitap okumak zorundasın abi. Kitap okumazsan eğer düşünemezsin. Dil hakim olmazsan düşünemezsin mesela. Ya da çalışmayı bilmek lazım. 20 yaşına kadar hiç çalışmamış bir insan 20'sinden sonra bu ne der? Başkalarını suçlamaya başlar. Bu gerçek abi. Tecrübe kötü bir şey değildir. Eski kesin olarak eski kötü olduğu için yollanmadı. Doğru, kötü olduğu için yollandı. Eski gitti, sonra ne yaptı? Sizin de içerisinde bulunduğunuz Hakan Safi ne yaptı Fenerbahçe? Galatasaray farkı koydu geçti. Aynen böyle oldu. Bunu, bu gerçeği kimse değiştiremez. Bak şimdi çelişkiyi söyleyeyim sana mesela. Hakan Safi o konuşmasında ve Hakan Safi, evet yani bence Hakan Safi meydana çıktıkça daha da biraz kendini yıpratan noktaya doğru bence gidiyor diye düşünüyorum. Şöyle, belki de hiç kamuoyu önünde çıkmayacak. Şöyle ki anlatayım hemen. Hakan Safi Divan Kurulu'nda ne demişti? Arkadaşlar futbol basit bir oyun, alan atanla tutan iyi olacak. Yeter ki istesinler, futbolcu isteyecek. Şimdi bak abi, buradan başlıyorsan zaten 1-0 geride başlıyorsun. Yani sen yılda kamyonla para vereceksin. Bir de beyefendi şey yapacak ha, isteyecek. İşte bu hani şey meselesi var ya, hayat değişti, Z kuşağı gençler öyle böyle falan filan diye. Biraz hani hayatın sillesini yememiş tavırlar bunlar. Şımarıklık yani. Sen burada işini yapmazsan Burak, ya şuraya bir genç getirelim ya da sen ya da ben, işini yapmazsan ikinci gün senin kapının önüne koyarlar. Yok öyle dünya yani. Sen eşek yüküyle para kazanacaksın, bir de oyuncu isteyecek. Ya ben hani karşı durduğum için o günkü sözlerinden yola çıkarak söylüyorum. Ama Hakan Safi meseleyi çok basit olarak anlatıyordu. Atanla tutan niye olacak? Futbol oyunudur gibi, hatırla, çok meşhur bir konuşması var. Divandaki konuşması. Aynı Hakan Safi bu işin öyle kolay olmadığını da anlatıyordu. Futbol basit bir oyundur diyen Hakan Safi gidip Avrupalı kulüplerin nasıl başarılı olduğunu, başarının nasıl gelmesi gerektiğini, çeşitli ülkelerde gittiği yaptığı görüşmeleri falan anlatıyor. Hayata eskisi gibi bakılamayacağını söylüyor. O zaman siz de eskide kalmış oluyorsunuz derler. Bu eleştiriler, bu, şimdi ben bu sözlerden yola çıkarak bir şey söylüyorum. Mevcut sözlerden yola çıkarak bir şey söylüyorum. Hakan Safi yarın çıkar der ki ben burada bunu anlatmak istedim der. Yani Hakan Safi'nin yorumlarından yola çıkarak bir değerlendirme yapıyorum. Dolayısıyla eskiden yeni olmaz. Başka bu tarz 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir gibi slogan ifadelerim ben çok karşılık bulabilir belki. Belki ama altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Haklı olduğu bir konuda şu. Her insanın bir kişiliği var. Senin de bir kişiliğin var, karakter.

0: Var, benim de bir kişiliğim var ve karakterim var. Dolayısıyla bu meselede adam diyor ki kardeşim, yani benim bir kişiliğim var. Benim bir geçmişim var. Ben mesela bak onlara da bakıyorum, tamam. Şimdi Hakan Safi 2-3 yıldır hayatımızda, özellikle son birkaç aydır çok yoğun Hakan Safi üzerine konuşuyoruz. Tamam, bir iki konuşması var ama ben Hakan Safi'yi merak ettiğim için ben geceleri uyumadan önce böyle arşive bakmayı severim ya da bir gündem varsa geriye dönüp bakarım. En son Mehmet Ali Aydınlar'da yapmıştım. Gündeme gelince tekrar şöyle bir arşivi izlemiştim. Yani başka yerlerde ne anlatıyor? Mesela bir Malatya Üniversitesi'ndeydi galiba, Mehmet Ali Aydınlar'ın bir konuşması vardı. Yani çok zeki bir adam. Tüccar olarak çok zeki bir adam olduğunu da gösteriyor. Hamleleri falan çok belli başlı, vurguları, örnekleri çok hoşuma gitmişti mesela. Öğreniyorum da mesela onun anlattıklarından, Mehmet Ali Aydınlar'dan. Hakan Safi'yi izliyorum mesela. Abi erip bülbül gibi yani belli konularda. Kendi iş alanında adam çıkıyor çatır çatır çatır çatır önemli şeylerde, seminerlerde falan Hakan Safi neyin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, sorunun ne olduğunu, çözümün ne olduğunu adam çatır çatır her şeyi anlatıyor. Bir oturmuş bir kişiliği, bir kariyeri, bir karakteri var. Ve ben sadece para değilim sözünde de haklı. Ben o yüzden
1: Ama o algıyı biraz kendi oluşturmadın
0: işte tam
1: yani.
0: Oraya gelecektim. Tam oraya gelecektim.
1: Ona
0: Hakan
1: veririm, bunu
0: Safi,
1: veririm, Osimhen'i alırım.
0: siz bu algıyı maalesef oluşturdunuz yani. Abi Hakan Safi'nin seçim sloganı ne?
1: Fenerbahçe'm ne istersen iste benden. Ya istediğiniz topçuyu, istediğiniz hocayı getireceğim.
0: Bende para var diyor. Yani Hakan Safi burada o yaptığı hatayı da düzeltmeye çalışıyor. Ben de onu yere gelmişken
1: söyleyeyim.
0: Bu arada
1: futbol basit bir şeydir. Aslında kendi de inansa gidip Maldini'yi getirmez herhalde. Yani o zaman sen kur kadroyu madem
0: ya
1: basit.
0: Olur bazı şeyler söylersen, o günün koşullarında o konuşma yapıldı. Yani Galatasaray maçına gidilecek. Fenerbahçe'nin hala bir şansı var. Bir moral vermeye çalışıyor camiaya. Ya yani bu kadar da zor değil. Bu insanlar başarabilir. Onun farkındayım ben tabii ki. Ama o konuşmadan birkaç ay sonra ya da bir ay sonra, bugün aslında bu işlerin ne kadar detaylı üzerine çalışılması gerektiğini anlatan bir değerlendirme yapınca, ya burada da dün öyle diyordunuz, bakın öyle değilmiş hayat demek için bunu. Yani eskiden yen olmazdan yola çıktık ya. Eskiden yen olmaz da işte, demek ki yani bu kadar da iddialı cümleler kurmamak, Aziz Yıldırım eski o yüzden seçmeyin gibi bir çıkışın yanlış olduğunu söylemek için özellikle vurguladım.
1: Abi gelelim düne, en güncel meseleye. Okan Buruk dedi ki Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı bize Avrupa'da ayak bağı olacak. 10
0: Haklı.
1: artı 4'lük kuraldan bahsediyoruz.
0: Haklı. Galatasaray öyle doğru bir yerden alıyor ki meseleyi. Bak, Galatasaray'ın en büyük farkı aklı. Galatasaray çok akıllı abi. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi, yani bir akıl yönetir değil mi? Hep biz bunu konuştuk ya, işte akıl meselesi önemlidir yani. Abi sen altına adam da getirsen, bir isim de getirsen, onu yönetecek adam senin aklındır yani. Galatasaray'ın aklı her noktada kendini ön plana çıkarabilecek meziyette. Bunun en büyük nedeni şudur. Galatasaray Lisesi diye bir lise var. Ben örneğin 84 doğumluyum. Hep bu örneği de veriyorum. 84 yılında doğmuş Türkiye'nin en zeki 100 çocuğundan en az 50 tanesi o liseye gidiyor. Bak, muazzam bir insan kaynağı. Muazzam bir insan kaynağı. Türkiye'nin 84 yılında doğmuş en zeki 100 çocuğunun en az yarısı o liseye gidiyor.
1: Tam puan alanlar girebiliyor sadece.
0: İşte onu söylüyorum yani. Bu arada hani başka liselerde var bilmem ne, o açıdan söylüyorum. Yani müthiş bir insan kaynağından bahsediyorsun ve bu insanlar dünyanın her yerinde, ülkenin her noktasında önemli görevler yapıyorlar. Hak ettikleri için bu görevleri yapıyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Bazen şey deniyor ya işte, hani yok öyle lobi falan değil abi yani. Kimse önemli görevlerin başına akıllı olmayan, bu zekada olmayan adamları getirmez. Hayatta öyle değildir. Galatasaray'ın böyle bir kültürü var ve bu çok önemli bir mesele. Galatasaray'da bu akıl aynı zamanda yönetiyor. Zaman zaman yanlış kararlar veriyorlar vesaire ama çok çabuk dönüyorlar. Galatasaray'ın bu şeyi var. Pratiği var. Şimdi Okan Buruk da çok doğru yerden ele alıyor. Ve federasyon bu kararı verdi. Şu anda bu kararın en çok zorlayacağı kulüp Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın yani 10 artı 4, 4 tane yaş sınırı belli yaşın altında getiriyorsun. Bu sene getireceğin oyuncu 2003'lü olmak durumunda, 4 tanesi. Elinde bilmiyorum Galatasaray'ın 2002'li varsa da işte onlar da 2 yıl
1: Niyaga
0: falan filan sayılıyor.
1: Falan.
0: Neyse,
1: Birkaç oyuncusu var.
0: elinde bir ya da bir tane var herhalde Niyaga ile birlikte. Diğerleri Aspil ile falan filan gidecek. Yani 12 baba oyuncudan, baba transferden 10 taneye düşmek durumunda kalıyorsun
1: Okan Hoca
0: şimdi.
1: şey diyor zaten, şu anda elimizde bu kadar var. Yani demek
0: Aynen.
1: istiyor ki biz daha yabancı alamayacağız federasyon yüzünden diye.
0: Evet. Şimdi bunu Galatasaray diyor ki, ben diyor Avrupa bizim için önemli. Avrupa bizim için önemli. Ve bu mesele de aslında Okan Buruk'un yarın öbür gün kendi lehine de çok kullanacağı bir konu olacaktır. Galatasaray burayı işliyor. Şimdi Fenerbahçe'de şey var. Seçim var. Fenerbahçe'nin bir başkanı olacak. Federasyon bu kararı aldı. Fenerbahçe bu meseleye nasıl bakıyor? Fenerbahçe'nin lehine mi?

aleyhine mi? Bu meseleleri nasıl yorumlayacak? Bu önemli bir konu. Ama Galatasaray doğru yerden, Okan Buruk doğru bir konudan, ben de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için o seviyede oyuncular almam lazım. Bu kuralla benim elimi kolumu bağlıyor diyerek sezon biterken tak bombayı kucağa bıraktı. Şimdi bununla ilgili Halil Naci Küçük diyor ki, Digifutbol'a yayında söyledi. Bu kararın alınmasında aslında federasyon sezon içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe

0: doğru çekip Trabzonspor lobisinin bir şekilde devreye girdi ve bu kararı aldırttığını bunlar da Galatasaray kulislerinde konuşuluyormuş.
1: Bu arada Trabzonspor'un kadrosunda o artı dörde çok daha uygun oyuncular var. Zaten daha
0: Tamam.
1: önce de o yaş sınırının da değişmesinde Trabzonspor etkili oldu.
0: Bu bir strateji ise herkes strateji yapacak. Trabzon öyle yapıyordur, Galatasaray böyle yapıyordur. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de bir seçim telaşı var.
1: Fenerbahçe uyuyor mu diyorsun?
0: Fenerbahçe'de bir seçim telaşı var. Hayır, başkanlığın...
1: Şu anda başkanı var Fenerbahçe'de aslında.
0: Başkan kendi derdinde artık, yani bunlarla uğraşmaz. Uğraşacağını sanmıyorum. Burada Fenerbahçe'nin seçimi evresinde başkan adaylarının özellikle bu konuda kamuoyuna ve federasyona çeşitli mesajlar vermelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Kardeşim, bu kural 12-2 şeklinde devam etmeli ya da bu şekilde devam etmeli gibi Fenerbahçe'nin tavrı ne olacak? Şu anda bir tavır yok. Bu konuda Fenerbahçe'nin çıkışlarını da merakla bekliyorum. Başkan adaylarının. Çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra Saadettin Saran yok. Ya Hakan Sayfi olacak ya Aziz Yıldırım.
1: Ağzına sağlık abi.
0: Sağ ol.
1: Haftaya görüşürüz.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
5: Bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı, önce kaleye sonra direğe, nasıl kaçar?

0: sizlere merhaba dedik. Ve bu şarkı da işte yine milli takımımızı Dünya Kupası'na gönderen bizlerin şarkılarından biri. Bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşama gayretindeyiz. Ve Dünya Kupası için artık geri sayım başladı. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerleyiz, yine beraberiz. Ve yine saatler tam 7'yi gösterirken, 7 gongunu vururken sizlere merhaba demenin coşkusunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese kocaman bir günaydın. Önce bir reklam. Ardından konuklarla beraberiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Reklam bitti ve bizim de programımız an itibariyle konuklarımızla başladı. İlk durağımız spor psikoloğu sevgili Ömer Ateş Hocam. Günaydınlar.
5: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri.
4: Gündem çok hareketli, soru çok. O yüzden böyle kısa kısa gidersek çok sevinirim hocam. Bir sürü soru var ve öncelikle Fenerbahçe'de başkanlık seçimi. Burada Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın özellikle teknik direktörü açıklamadığı ifade ediliyor ki bu teknik direktör eğer bir yerli teknik direktör, hatta Aykut Kocaman olursa başka bir imajitif etki zihinlerde yaratabilir. Bu da belki de Aziz Bey'e başkanlığı bile kaybettirebilir. Çünkü defansif futbol anlayışı Aykut Kocaman'ın zihinlerde olumsuz bir imaj bıraktığı gibi bir değerlendirme var. Oysa 2011-2012 sezonda hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe Benfica'ya yenilmiş ve muazzam bir yarı final oynamıştı. Keza evet. Yine aynı tarafta Hakan Safi'nin de sürekli bir yurt dışı ile ilgili değerlendirmeleri var. Maldini'nin sportif direktör olacağı. Ne diyorsunuz, bu seçim süreci nasıl şekillenir Fenerbahçe'de ve seçimin kritik hamleleri nedir?
5: Şimdi öncelikle Emre Bey, tabii ki Fenerbahçe için zor bir süreç. Yeni bir başkan seçilecek. Odaklanma burada olacak. Tabii ki transfer çalışmaları yapılıyor. Tabii bu belirsizlik de transferi zorlaştırabiliyor, biliyorsunuz. Hani bazı oyuncular net bir tavır alırlar. Bir de Dünya Kupası var. Şimdi Dünya Kupası olduğu zaman tehlike şu. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncu transfer ettiğiniz zaman o oyuncunun gelmesi, takıma katılması geç oluyor. Aynı zamanda bir de antrenman ritimleri ayarlanmazsa iyi, o sezon düşüş yaşayabiliyorlar. Şimdi burada tabii ki şu var. Aziz Başkan, eğer Aziz Yıldırım, Aykut Hoca'yla işte eleştiriler oluyor. Kimisi olabilir diyor işte defansif futbol. Ama en son 2018 sezonu diye anlıyorsam bayağı bir gol atmıştı. Yani 80 küsur gol atmıştı. Ama tabii ki oyun tat vermediği düşüncesiyle bir de hocanın da yanılmıyorsam 4 veya 5 sezondur görev almamasından dolayı soru işaretleri var. Tabii ki şu var, ama bir de şu var. Türkiye'de Türk teknik direktörler şampiyon oluyor. Türkiye'nin biliyorsunuz hani bir sistemimiz, bir ekolümüz olmadığı için burada şartları bilen, şartlara göre hareket eden, o çalıştığı kulübün kültürünü bilen bir hocanın olması önemli. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin acil şampiyonluğa ihtiyacı olduğu için bence tercihinin bir Türk hocadan olma ihtimali daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki bir sistem diyeceksiniz, ama Fenerbahçe taraftarına şunu diyemezsiniz. Yani bir sisteme geçiş yapıyoruz. Hayır. Yani bunu Fenerbahçe taraftarı diyor ki, bir şampiyon ol, ondan sonra bir sisteme geç. Yani mesela burada mesela örnek veriyorum. Galatasaray der ki, yani biz Avrupa'ya artık daha çok odaklanacağız. Bir yabancı hocayla anlaşıyoruz. Bu mantıklı gelebilir, ama Beşiktaş, Fenerbahçe için, Trabzonspor için artık hani olmazsa olmaz yerli hocadır. Çünkü şampiyon olmak istiyorlar ve olamıyorlar. O zaman baktığımızda ben bu açıdan bakıyorum. Tabii diğer aday Sayın Hakan Safi Bey. O da anladığım kadarıyla yabancı bir teknik direktör. Hatta yabancı bir direktör olacak gibi gözüküyor. Tabii şu var. Türkiye şartlarını anlatırsanız zaten yabancı teknik direktör gelmez. Hani bir önde şey var, hani Mourinho'nun geri bildirimleri de vardır, yaşadıkları da vardır. Bunlardan dolayı da teknik direktörlerin bakış açısı nasıl olur bilmiyorum ama çok büyük maliyetler olacaktır. Tanıyana kadar Türkiye'yi işten geçebilir diye düşünüyorum. Yabancı teknik direktörün riskli olacağını düşünüyorum ben. Ama büyük ihtimalle seçimi de Sayın Aziz Yıldırım kazanır gibi geliyor bana.
4: Peki, şimdi tabii Fenerbahçe bu seçime gidiyor. Beşiktaş'ta da ciddi şöyle bir problem var. Orada da teknik direktör görevden ayrıldı. Sportif direktör Serkan Rençber bıraktı, yerine Önder Özen geldi. Önder Özen daha bir teknik direktör belli olmadan geldi. Beşiktaş bu hataya sürekli düşmeye başladı. Ondan önce işte hatırlayacaksınız, Samet Aybaba'yı getirmişti. Başka gelişmeler yaşandı. Beşiktaş niye hep aynı hataları yapıyor?
5: Şimdi Emre Bey, hep bunlar taraftar baskısından kurtulmak amacıyla, günü kurtarmak için yapılan hamleler. Aslına bakarsanız evet, başarısız bir sezon geçti. Ama şu var, yönetim Sergen Hoca ile anlaşır. Sergen Hoca da takımda kalırsa yapılan transferleri de kabul etmiş olur. Hani istediği transferler yapılır, Sergen Hoca devam eder. Eğer başarısız olursa suçlu kim olur? Sergen Hoca olur, değil mi? Yani artık istediği transferler yapıldı, geçen sezon başarısız oldu, şans verildi. Bu sezonda başarısız olursa bir bahanesi kalmazdı Sergen Hoca'nın. Nacizane benim görüşüm, evet başarısız bir sezon geçirildi ama aynı ekibin kalması, istediği transferlerin yapılması daha mantıklı olurdu. Şimdi Önder Hoca geldi, tabii ki ne olacak? Yani yönetim bu kişiyle mi çalışın diyecek, Önder Hoca'mı seçecek, nasıl olacak bilmiyoruz. Ama yani Sergen Hoca'nın gönderilmesi bence hata. Onun istediği transferler yapılacaktı. O da yanılmıyorsam taraftarın tepkisinden dolayı.

0: Kendisi de pek diretmemiş anladığım kadarıyla. Sonuçta ayrılmak istemiş. Yani Sergen Hoca da taraftarın tutum ve davranışından dolayı tepkili. Aslında yani şöyle bir şey oluyor. Bakın hani lig bitti artık. Herkes bir rahatladı. Hani böyle bir durumda kulüplerin biraz sistematik tutum ve davranışları olması lazım. Yani burada Sergin Hoca'nın kalmasıyla ilgili hazırlayıcı tutum ve davranışlara geçilebilirdi. Şöyle ortalık 1-2 haftalık bir hazırlık yapılıp ondan sonra transferlere başlanıp yeni sezona şey olurdu. Beşiktaş bu ekiple girerdi. Bizde işte sabır yok maalesef.
1: Peki bugün Türkiye önemli bir ev sahipliği yapıyor. Bu da bir Alman'la bir İngiliz takımını buluşturan UEFA Avrupa Ligi finali ve İnönü Stadı'nda bu akşam saat 22'de oynanacak Freiburg Aston Villa karşılaşması. Bir kez daha finale ev sahipliği yapıyoruz. Finallerin şehri İstanbul'a adeta olmaya başladı. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Vallahi güzel bir final olacağını düşünüyorum. Bizim ülkemizdeki finaller genelde güzel geçiyor, gollü geçiyor, hafızalarda kalıyor. 2000 Şampiyonlar Ligi finali 2005 miydi, 2006 mıydı Liverpool?
1: 2005'ti.
0: Evet, müthiş.
1: Ondan sonra bir Şampiyonlar Ligi finali daha oldu biliyorsunuz.
0: Evet, evet. Ondan sonra
1: Liverpool finali oldu yine evet. Burada.
0: Evet evet, o yüzden güzel geçeceğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam Freiburg'un bütçesiydi. Çok düşük rakamlarla, rakamı hatırlamıyorum ama çok düşük bütçelerle buraya geldi. Rakamı hatırlamıyorum ama 100 milyon euronun altında bir rakamdı herhalde. 30 milyon 40 milyon euroluk mu öyle bir takım veya daha fazla olabilir ama 100 milyon euronun altında bir takım. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah Türkiye'de oynanan finalde bir Türk takımı da olur gelecekte.
1: Saygıdeğer hocam Ömer Ateş'le birlikteyiz. Ömer Ateş hocam, bir başka önemli konuda yine Galatasaray'da yaşanıyor. Galatasaray'daki oyuncuların şekil değiştirmesi, dinamiklikleri, bundan 5 yıl önce Galatasaray'a baktığımızda adeta yeniden kabuk değiştiren bir anlayış ve felsefe ortaya çıkıyor. Bugün belki de işte Fenerbahçe'nin, belki de Beşiktaş'ın yapmak istediği hadise bu. Bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi şu var, doğru transferler de yaptı Galatasaray. Evet, arada tutmayan transferler de oldu. Ama hani bazı oyuncular vardır. O temel iskeleti kurarsınız ve onun etrafına serpiştirirsiniz. Galatasaray'ın kadroyu kurarken en büyük şansı, en büyük stratejik doğru hamleleri atanla tutanlar üzerindeydi. Biliyorsunuz Muslera yıllarca Galatasaray Kalesi'ni korudu. Muslera'dan sonra Uğurcan geldi. Çok büyük yani Muslera gibi bir kalecinin arkasından geldiğiniz zaman onun baskısı çok fazla olur. Burada hiçbir şekilde fire vermedi Galatasaray. Zaten şöyle söyleyeyim. Hani ben Türkiye'de şunu pek görmedim. Hani bir santrafor alıyorsunuz. Birkaç yıl içinde bu sefer o santrafor neredeyse gölgede kalacak bir santrafor daha alıyorsunuz. Yani Icardi hakikaten çok katkı sağladı Galatasaray'a. Evet, belki bu sezon fazla değil ama arkasından Osimhen geldi. Yani o omurga da çok önemlidir biliyorsunuz. Stoper, orta saha işte Davinson Sanchez, orada Torreira, işte önceden Mertens. Yani Galatasaray'ın orada doğru bir transfer politikası izlediğini düşünüyorum. Evet, doğru transferi yaptığınız zaman, iskeleti iyi kurduğunuz zaman, evet arada transfer hataları olur, hayal kırıklıkları transferler de olur ama o sizi fazla hırpalamadan doğru alternatifleri bulursunuz. Şimdi açıkçası ben bu sene sanki böyle Galatasaray'da böyle nokta atışı transfer görüyorum. Hatırlarsanız o Ziyech'lerin geldiği dönemde çok fazla transfer yapılmıştı. 11-12 tane. Yapacağı transfer 3-4 tane nokta atış. Yani belki 2-3 tanesi ilk 11 için olabilir. Bir tanesi veya iki tanesi kaliteli yedek. Hani rekabete açık, her anda ilk 11 alabilecek oyuncu. Galatasaray'ın burada yapacağı işte orta saha, belki bir defans, tabii ki bir santrafor.

0: geldi giderse. Böyle bir nokta atışı transfer, böyle isim, marka, takım kimyasını oynayacak. Bunda da Galatasaray'ın şansı fazla. Ama siz 7-8 tane transfer ihtiyacı duyarsanız işte o zaman orada isabetli, hepsinin isabetli olma şansı azalıyor. O yüzden Galatasaray'ın her mevki için mutlaka 2-3 seçeneği vardır diye düşünüyorum. Sonuç olarak bence de Avrupa'ya hedef olaraktan, yani Avrupa'yı hedefleyerekten bu nokta transferleri yapabilir. Transfer sayınız az olursa da bütçeniz daha fazla ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama 7-8 adama ihtiyaç olmuş olsaydı o zaman bütçeniz de çok fazla olmak zorundaydı. Sonuçta şampiyon bir takımsınız. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Ona göre de zaten kulüpler yüksek fiyatlardan açıyorlar rakamları.
1: Peki hocam, Southampton'da yaşanan enteresan bir durum var. Bir antrenmanı, Middlesbrough antrenmanı, Southampton'lı bir scout çekti diye İngiltere'de Premier League playoff finalinde elendi Southampton ve şimdi Hull City'nin rakibi Middlesbrough oldu. Bu evet. Türkiye'de olur mu böyle bir şey? İngiltere hiç gözünün yaşına bakmadı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Herhalde evet, evet. Futbolu belli bir seviyeye getirip o seviyeden asla aşağıya düşürmeyen de alınan bu güçlü radikal kararlar.
0: Evet, kesinlikle ben de yani şaşırdım. Aklıma da şey geldi. Hani Tedesco'nun demişti antrenman izlenmeye uygun bizim orada, işte oradaki evlerden birinden bizim hangi taktik çalışmamız yapıldığını rakiplerimiz çoğulu konuştu yani kendisi. Bazı maçlarda rakiplerimiz biliyordu gibi bir algı oluştu dedi. Tabii. Ya Türkiye'de olur mu böyle sanmıyorum. Ama İngiltere'de oluyor işte. Çok da ilginç bir olay. Hani bir scout'ın bir antrenmanı çekmesinden dolayı siz bir finalden oluyorsunuz. Hani çok, ben de ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ama işte dediğiniz gibi o duruş çok önemlidir. Federasyonun duruşu çok önemlidir. Tam özel bir federasyon. Böyle bir kural var mıydı yok muydu bilmiyorum ama gerçekten hem alınan kararı gerçekten baktığımda ben de şaşırdım. Diğer taraftan bakıyorsunuz, trajik bir olay. Bir antrenmanı izliyorsunuz, casusluk yapıyorsunuz, finale kadar gelmişsiniz ve finalde değilsiniz. Bu da yani herkese ders olsun. Bence antrenman tesislerinin gerçekten çok iyi korunaklı olması gerekiyor. Çünkü artık teknoloji var biliyorsunuz. Yani drone bile uçurabilirler.
1: Peki. Şimdi ligleri çok hızlı bir şekilde tescil etti Türkiye Futbol Federasyonu. Normalde Haziran'a kadar beklerdi biliyorsunuz. Bunun nedeni de geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya programında sevgili Melih Şendil ile Ümit Özat'ın konuğu olan Kayseri milletvekili liglerin tescil edilmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü bahis oynayan hakemler olduğunun vurgusunu bahis oynayan başkanlar olduğu vurgusunu yaptı ve daha çarpıcı bir şey söylüyor. Diyor ki Eyüpspor ve Kasımpaşa Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredildi. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu daha sonra iki takıma sahip olamayacağı için hemen Kasımpaşa'yı apar topar sattı ve elinde de Eyüp kaldı. Eyüp'e de para akıttı. Biz nasıl devletle mücadele edelim diyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
0: Şimdi tabii şu anda tabii birçok şey var. İşte sayın savcımız vardı, Osman Bey, soyadını hatırlayamadım. İstanbul
1: Akın Gürlek vardı. O sayın artık dış evet. Adalet Bakanımız oldu.
0: Biliyorum. Soyadını hatırlayamadım. Başvekiliydi, açıklama yapmıştı ya. Dedi hani Dünya Kupası'ndan sonra operasyonlara bakacağız. Sonra diğer bir taraftan da sayın İbrahim Aşı Osmanoğlu'nun açıklaması vardı. Hani UEFA FIFA dedi böyle bir şey olursa askıya alabilir gibi bir laf söylendi.
1: Neyi askıya alabilir gibi? Onu dinlemedim.
0: Yani Türkiye'deki takımların Avrupa'ya katılımıyla ilgili.
1: Hayır, onun için söylemedi. Yanlış anlamışsınız. Onu şunun için söyledi. Dedi ki bizim özerkliğimizle ilgili bazen değerlendirmeler yapılıyor. Özerk olmadığımız gibi bir algı yapılıyor. Aman bunu her yerde konuşmayalım. Çünkü eğer devletin desteklediği bir durum söz konusu olursa o zaman bizim özerkliğimiz olmadığı gibi bir durum oluşur. FIFA ve UEFA da bu konuyla ilgili bize tepki koyabilir dedi.
0: Anladım. Ama bunu pek yapamaz FIFA UEFA. Onun çok somut delillerin olması lazım orada.
1: Evet ama Yunanistan için, İran için yaptı biliyorsunuz daha önce.
0: Evet, evet, evet. Yani ben olacağını düşünmüyorum. Bu benim tahminim. Şöyle, tabii ki burada ilginç şeyler de var. 70 milyonluk bir bahis oynandığı söylentileri de var. Tabii ki insanlar şu anda...
1: 60 milyar dolar efendim.
0: 60 milyar dolar. Yo, şey için diyorum. Türkiye'de bir kulüp başkanı 60-70 milyonluk mu bir bahis oynadığı söyleniyor. Kayseri Spor Kulüp Başkanı mı milletvekilinin söylediği durum. Lig tesis edilmemeli diyor. Şimdi tabii birçok şey var. Akıllarda Dünya Kupası'ndan sonraki yapılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan sonra neler olacak bilmiyoruz. Elbette usulsüz bir durum olursa hani federasyonun tescil ettiği bir karar geri alma durumu olabilir mi? Hani küme düşürülmeler olabilir mi? Tekrar çıkarılma olabilir mi? Bilemiyoruz ama bir şeyler var, bir şeyler olacak. Yani kaç bin kişinin bahis oynadığı, yöneticilerin olduğu söyleniyor. Ve büyük bir dalganın da geleceği söyleniyor. Bu da ilginç. Şimdi hani transfer dönemi var, sezona hazırlıklar yapacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Transfer yapıyorsunuz, o sırada bir soruşturma geliyor. Her şey tersine dönebilir. Tabii insanlar şunu bekliyordu, yapılacaksa şimdi yapılsın. Ona göre de herkes kararını alsın. Bilmiyorum hani çok kaotik bir süreç bekliyor gibi geldi bana.
1: Dünya Kupası'nın sonrasını bekleyeceklerini zannetmiyorum ben. Ben hemen lig bitiminde çünkü 70 milyar 60 milyar dolarlık bir kaçak olduğunu söyledi dün hükümet yetkilileri. Ve bu bağlamda bu kaçağın önüne geçmek için de her şeyi yapacağız dediler ki ben de sonuna kadar destekliyorum.
0: Tabii bence Dünya Kupası'ndan önce başlanması gerekiyor buna. Çünkü ondan sonra başlandığı zaman tam bir transfer dönemi, sezon başlayacak. Hani çok ilginç şeyler olabilir. Biliyorsunuz takımlar transfer yaptılar, sonra bir süreç oldu. Kulüpler şey kaldı biliyorsunuz, mağdur oldu. Bilmiyorlar kaç oyuncusu işte bahis oynamış. Onlar kadro dışı kalınca genç takıma yöneldiler. Hedeften sapmalar oldu. Hani bunun transfer dönemi başlamadan artık şu dönemlerde yapılması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama tabii bilemiyorum. Yani burada belki delil toplanıyor. Belirli somut şeyler vardır. Son hamleler için delil toplanıyor olabilir. Hani çok bizim de işimiz değil hukuk. Hani bilemiyorum. Ama Dünya Kupası'ndan sonra derken hani sanki hazırız da her şey hazır da biz bir Dünya Kupası bitsin ondan sonra başlayalım algısı oluştu. Eğer böyleyse tüm deliller netse artık hani bunu beklemenin anlamı yoksa da bekletilirse o zaman tabii soru işaretleri oluşuyor.
1: Hocam teşekkür ederiz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyor ve reklama gidiyorum.
2: Devam ediyor.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve saygıdeğer hocam Mustafa Tümöz'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar, nasılsınız?
4: Hoş bulduk Emre Bey, günaydınlar. Teşekkür ederim, keyifli yayınlar olsun.
3: Çok teşekkürler. Hocam tabii gündem çok hareketli, çok sıcak. Fenerbahçe bir seçime gidiyor ve aziz ve ısrarla kim...

0: Teknik direktör olacak. Açıklamak istemiyor. Hatta dedikodu şu ki Aykut Kocaman yeni teknik direktör ama onu yıpratmamak için açıklamıyor. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Evet, şimdi Fenerbahçe yeni bir seçime gidecek. İki tane aday var bildiğimiz. Bir tanesi Aziz Yıldırım, diğeri de Hakan Safi. Tabii Aziz Yıldırım çok deneyimli bir başkan. Geçmişte de çok Fenerbahçe'ye katkıları olmuş. Çok büyük faydaları olmuş. Nerede ne söyleneceğiyle ilgili çok büyük tecrübesi ve deneyimi olan bir başkan. Geçmiş dönemde ki en son aslında Ali Koç'la olan girdiği seçimde Mourinho ismini bile getirmişti ki sonrasında Ali Koç da Mourinho ile anlaşıp Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak getirmişti. Şimdi Aziz Yıldırım belki de burada farklı bir strateji izlemek istiyor. Yeni bir teknik direktör adayını seçimden önce söylememek onun için belki daha anlamlı olduğunu düşünüyor olabilir. Aykut Kocaman'ın ismine gelecek olursak da Aykut Kocaman en son ne zaman teknik direktör olduğu konusunda bir bilgim yok. Çok uzun yıllar oldu sanırım Aykut
0: 2012
1: Özdemir.
0: zannediyorum en son 2013.
1: Evet, bu kadar uzun yıl bence bir teknik direktör açısından aktif çalışmayan bir teknik direktör açısından çok bir dezavantaj olarak düşünüyorum. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Yeni yeni gelişmeler oluyor. Bunları yakından takip etmek gerekiyor. Mutlaka etmiştir diye düşünüyorum ama aktif bir teknik direktör olmamak önemli. Şimdi tabii Aykut Kocaman ismi yerli olduğu için belki ön plana çıkıyor ki özellikle Türkiye'de son dönemlerde yerli hocaların başarıları Aykut Kocaman ismini de öne çıkarmıştır ki bu Okan Hoca ile başlayan ki bu sene de Fatih Tekke ile devam eden bir yerli hoca başarısı söz konusu. Ben açıkçası çok yerli hoca olmalı mı konusunda çok Fenerbahçe açısından emin değilim. Şöyle diye düşünüyorum Aykut Kocaman ismi üzerine konuşacak olursak. Fenerbahçe eğer çok ciddi oyuncular Avrupa'da isim sahibi oyuncularla bir kadro kuracaksa Aykut Kocaman ismi burada belki biraz oyuncuların kariyerinin altında kalabilir. Bu noktada Aykut Kocaman biraz daha dezavantajlı olabilir. Onun için çok Aykut Kocaman Fenerbahçe için olacak mı emin değilim. Aklında var mı Aziz Yıldırım'ın çok emin değilim bu konuda.
0: Fenerbahçe seçimde özellikle Hakan Safi ve Aziz Yıldırım farklı stratejiler izleyerek seçime gidiyorlar. Bir de tabii 40 binin üzerinde oy verecek olan üye var. Bu konudaki fikriniz nedir? Bu sayı fazla mıdır? Yoksa yerinde midir? Doğru mudur?
1: Ya 40 bin üye biraz bana göre şey fazla gibi geliyor. Yani Galatasaray'da bu yıl daha az sanırım. Çok fazla.
0: 1400-1500 Galatasaray'da. Belki
1: Orada
0: biraz
1: da
0: daha fazla.
1: biraz orada da çok böyle yani çok büyük taraftar kitlesine sahip takım için 1400-1500 de az gibi duruyor. 35-40 bin sayısı da fazla gibi duruyor ve ortalara bir şey olması belki en idealdi. Bu rakam arttıkça yani kulübe üye ve kongre üyesi olmaya başladıkça tabii farklı bir stratejide izlemek gerekiyordur. Hakan Safi yeni bir isim. Şimdi Aziz Yıldırım da eski bir isim. Şimdi Aziz Yıldırım madem başkan olacaktı ya da kongre üyeleri Aziz Yıldırım'ı seçecekti bu 8 yıllık kaybı neden yaşadı Fenerbahçe diye sorarım. Ali Koç seçiminde de neden Aziz Yıldırım tercih edilmedi Ali Koç oldu? Bunu da hani sormak isterim açıkçası. Fenerbahçe kongre üyeleri de bunu da düşünmesi gerekiyor. Söyleyeceğim bu şu an için.
0: Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam bugün Almanya'dan Freiburg'la İngiltere'den Aston Villa UEFA Avrupa Ligi finalinde İnönü Stadında karşı karşıya geliyor. Neler söylersiniz? Türkiye Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
1: Evet, bu final tabii bizim için çok önemli. Türkiye'de olması tüm Avrupa kamuoyunun, Avrupa spor'daki spor severlerin gözü burada olacak. Türkiye açısından çok önemli bir reklam olacak. Türkiye'nin özellikle Avrupa Kupası ve Dünya Kupalarını talebi anlamında değerli bir maç olacak. Bir tarafta Alman Ligi'nin önemli takımlarından böyle Alman disiplini ve Alman sistemi üzerine kurulmuş bir takım. Diğer tarafta da bir İngiliz kültürü, kuvvete, güce, tempoya dayalı bir takım arasında maç olacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Aston Villa'yı bir miktar daha önde görüyorum. Hak edenin kazanacağı güzel bir maç olsun.
0: A milli takımın aday kadrosunu nasıl buldunuz? Açıklandı. Geniş kadro ve bu kadroda nasıl değişimler bekliyorsunuz?
1: Şimdi kadroya baktım açıkçası. 35 kişilik geniş bir kadro var. Tabii Montella bizi Dünya Kupası'na götüren takımla, oyuncularla çoğunlukla ilerlemek istemiş ki bu da onun hakkıdır. Ya oyuncularla ilgili benim bazı farklı düşüncelerim var açıkçası seçimle ilgili. Yani Montella'yı haklı bulmakla birlikte daha farklı oyuncularla da tabii genel anlamda oyuncunda değil de 3-5 tane belki farklı olabilir diye geniş kadroyu düşündüğümde kimler olabilir diye baktığımda özellikle Dünya Kupası'na gitme serüvenimiz netleştikten sonraki kısımda mesela Göztepe'de ben defansta Arda Okan ki genç bir oyuncu Fenerbahçe altyapısından da yetişmiş. Bu senede 31 maça kadar çıkmış, 27 maç civarında da bir ilk 11'i var. 4 gol 2 asistle oynayan bir oyuncu. Mesela bu oyuncunun hiç ismi geçmemiş mesela. Yine forvette Başakşehir'de Bertu ismi, bunları da böyle görmek isterdim. Ama mesela Kaan Ayhan var Galatasaray'dan. Orada böyle belki Samsun Spor'dan veya başka takımlardan da oyuncuların isimlerini görmek iyi olurdu. Şu açıdan iyi olurdu. Bu dört büyüklerin dışında da takımlardaki oyuncuların bu milli takıma seçilebilme ile ilgili daha adil bir yaklaşım olursa bu oyuncuların performansları, yani ligdeki performansları daha da artacaktır diye düşünüyorum. Tabii 35 kişilik kadro geniş bir kadro. Bu kadroyu 26'ya düşürecekler. Belki bu söylediğim isimlerin bir kısmı da zaten 26'da olmayacak. Bu arada da milli takımımıza başarılar dilerim. İnşallah çok iyi sonuçlar elde edeceğiz.
0: Burada şu karar doğru mu sizce? Özellikle genç oyuncuların yanına abi niteliğinde işte Kaan Ayhan gibi kendi takımında bile bu sezon çok da varlık gösteremeyen oyuncuları dahil etmesi. Bunu doğru buluyor musunuz? Milli takım böyle bir yer midir? Yani milli takımın seçicisi el seleksiyoner diyorlar ya İspanyollar, hı-hı, milli takım teknik, evet, direktörüne seçici diyorlar. Doğrusu onun kararlarıdır elbet ama biz de baktığımızda hani hak edenin oynaması gereken bir yer değil midir?
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Şimdi abi niteliğinde şöyle, kime abi olacak? Arda'ya. Arda dediğiniz oyuncu zaten Real Madrid oyuncusu. Yani ya en üst seviyede oynayan bir oyuncu. Yani böyle bir şeye ihtiyacı var mıdır? Kenan Juventus'ta oynuyor. Gerçekten abiliğe ihtiyacı olan bir futbol takımı mıdır bu? Çok öyle düşünmüyorum. Zaten yeterince var yani, çok da fazla abiler.
0: Mesela Lamine Yamal'a abilik yapsın diye İspanyol milli takımına birileri çağrılır mı yani?
1: Ya o tabii şimdi o çok doğru değil tabii ki. Yani abilik sistemi bizim böyle Türk kültüründe olan bir şey. Yani zaten bu oyuncular üst seviyede oynuyorlar. Yani belki bu çocuklardan öğreneceğimiz şeyler var. Yani abilerinin bu çocuklarından öğrenecekleri olabilir. Yani ben daha adil bir takım olması gerektiğini düşünüyorum ama tabii Montella'ya da bir şey diyemiyoruz. Sonuçta başarılı bir teknik direktör. Beraber bir kadroyla bir yere gelmiş. Onunla devam etmek istiyor. Veya onların son Dünya Kupası'nı görmesini istiyor gibi böyle bir yaklaşım olabilir. Ancak milli takımda bir başarısızlık gelirse bunlar çok ciddi eleştiri olarak gündeme taşınacaktır diye düşünüyorum.
0: Efendim tabii başka önemli soru da özellikle liglerde 10 artı 4 kuralı. Hatta iddia odur ki, bu bir iddia, benim de görüşüm değil, konuşuluyor, ben de soruyorum gazeteci olarak. Trabzonspor bunu istedi. Yani Trabzonspor için 10 yabancı artı 4 2003 doğumlu en fazla şekline dönüştü. Böylelikle Trabzonspor, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi güçlü ve maddi kaynakları onlardan çok daha iyi olduğu düşünülen takımlarla mücadele edebilsin. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun böyle bir desteği oldu Trabzon'a gibi yorumlar yapılıyor. Katılır mısınız buna?
1: Yani bunu gerçekten Trabzon istedi bilmiyorum. Ama sınırlama, ben geçmişte de hep düşünüyorum. Sınırlamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü biz ulusal bir ligimiz var ama artık futbol globalleşti. Uluslararası bir lig haline geldi. Yani futbolcuların ya da futbol takımlarının uluslararası arenalarda büyük başarılar elde etmesini beklerken belli sınırlamalar getirmek de çok doğru değil. Evet, anlıyorum. Yani kendi ülke futbolundaki futbolcularınızı da korumak istiyor olabilir.

0: değilsiniz ama zaten iyi oyuncularınız dünyanın birçok yerinde de oynayabiliyor. Bunu da asıl korumaktan ziyade, yani oynatarak onları korumaktan ziyade yetiştirerek, geliştirerek Türk futbolcularını öne çıkarmanın planları içerisinde olmak lazım. Dolayısıyla Galatasaray'la başlayan, Fenerbahçe'yle devam eden bu bütçelerin büyümesiyle birlikte ve uluslararası alanda çok büyük başarı elde etmek isteyen bu takımların önünde bir engel olarak durur diye düşünüyorum sınırlamalar. Bu nedenle sınırlamada ben çok doğru bulmuyorum. Ama Trabzon mu bunu istedi onu da bilmiyorum açıkçası.
1: Peki bir değerli dostum diyor ki, ismine baktım, hayat çok garip diye yazmış. Hakan Safi full yıldız diyor. Öbür tarafta Sayın Aziz Yıldırım 10 asker ve Türkiye'de şampiyonluk diyor. Biz Avrupa'da neler yapabiliriz, projeler falan, vizyon çıta farklı demiş. Ne dersiniz bu konuda?
0: Hakan Safi'nin şu geçen açıklaması önüme düştü açıkçası. Hani rakiplerimizin dizlerini titreteceğiz, stratejik gibi bir takım kuracağız falan. Yani bu bence böyle çok medyatik bir açıklama olmuş. Çok böyle dizlerini titretmek falan. Yani çok böyle bir başkan söylemi gelmedi bana. İyi bir takım kuracaktır elbet. Kurmak isteyecektir. Bu da ciddi anlamda bir maliyet gerektirir ki özellikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteği bir de Avrupa'da olup olmaması futbolcuların tercihinde önemli bir yer oluyor. Büyük maliyetler oluyor tabii. Galatasaray bu seviyeyi biraz yükseltti. Onunla mücadele edebilmek için de Fenerbahçe'nin de en az o kadar bir maliyete katlanması gerekiyor. Bu tabii Türkiye'de diğer takımları da çok geride bırakıyor. Dengesizliği iyice ne artırıyor. Hakan Safi'nin söylemleriyle ilgili başkan olabilmek adına, Aziz Yıldırım'ın önüne geçebilmek adına sanırım bu söylemlerini yapması gerekiyor ki çünkü çok güçlü bir isim var karşısında. Aziz Yıldırım çok deneyimli, tecrübeli. Bilemiyorum ama Hakan Safi bu söylemleriyle başkanlık elde eder mi? Çok emin değilim.
1: Biraz İngiltere'den haber verelim. Brighton Ferdi Kadıoğlu'nu yılın futbolcusu seçti. Arsenal İngiltere'de şampiyon oldu ama asıl enteresan olanlardan biri de Bournemouth. Bournemouth 127 yıllık futbol tarihinde ilk kez Avrupa vizesi aldı. Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim.
0: Sevgili Emre, bu söylediklerini çok yakın takip edemedim ama 127 yıl sonra Avrupa bileti almanın ne kadar büyük bir başarı olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu mesela. Arsenal'ın
0: 22 yıl sonra şampiyon olması da tabii çok çok onlar açısından çok büyük bir başarı. Belki de bundan sonraki yıllarda da şampiyonlarını artırabilme adına bir başlangıç olabilir. Ama Premier Lig çok zorlu bir lig. Yani Premier Lig'de mücadele etmek, bu uzun bir de 20 takımlı bir lig. Oralarda mücadele etmek, başarılı olabilmek çok da kolay değil.
1: Hani bu süreler belki... Arteta'yı beğenir misiniz hocam, Arsenal teknik direktörü? Enteresandır, hiç penaltı, hiç kırmızı kart görmemişler. Bu sezon çok enteresan bir görüntüleri var.
0: Penaltı kazanmamışlar mı yoksa
1: yaptırmamışlar?
0: Evet, enteresan. Yani penaltı yaptırmamak da çok zor. Yani hem şampiyon olacaksınız hem de penaltı yaptırmayacak. Kolay değil tabii. Arteta tabii, o da gayet başarılı. Beğeniyorum Arteta'yı da. Arsenal açısından hiç kırmızı kart görmemek de çok enteresan bir istatistik olmuş.
1: Peki Türkiye'de Galatasaray şampiyon oldu ve Okan Buruk dahi hala tartışılıyor. Dördüncü kez şampiyon olmasına rağmen. Biz neden bu kadar tatminsiziz? Bunu neye bağlıyorsunuz? Ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveninde biz final oynamak istiyoruz ifadelerinden yola çıkıyorum. Sonra da bir Avrupa'ya bakıyorum. Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve diğer takımlar, Bayern Münih. Sonra da diyorum ki yani bu herhalde şaka yani, ya da işte kuş taşa çarpar mı?
0: Şimdi tabii biz genellikle böyle bir şeyi başarılı ya da başarısız demek için şöyle belirlenen bir hedefin ulaşıp ulaşmadığını beklemeden anlık kararlarla bu karar şeyi veriyoruz. Yani Okan Buruk 4 yıl Türkiye'de üst üste başarılı şampiyon olmuş bir teknik direktör ki bunu başaran ikinci teknik direktör. Yani bu açıdan bakınca mükemmel bir başarı ki önünde de eğer devam ederse bir 5. yıl şampiyon olup tarihe geçmek gibi bir

0: şansı da var. Zaman zaman bazı hatalar oldu Okan Buruk'ta. Ama biz işte bu hatalar olduğu anda Okan Buruk'a bir başarılı ya da başarısız yaftası yakıştırdığımız için bu nedenle aslında biraz sıkıntı oluyor. Biraz daha zaman vermek, asıl hedefe ulaşıp ulaşmadığını beklemek gerekebilir ki bu bizde mesela Sergen Yalçın'da da oldu. Şimdi Sergen Yalçın uzun vadede belki de Beşiktaş'ı bir yere getirmekle ilgili hedefi vardı. 2026 planları vardı. Ama biz işte kupada Konyaspor'a işte son dakikada yediği penaltıyla elenince başarısız pozisyonda koyarak Sergen Yalçın'ı görevden almasını taraftarların da desteğini sağlamış olduk. Biraz böyle uçlarda yaşayan bir milletiz. Yani ne bileyim başarıyı da başarısızlığı da sevgiyi de kızgınlığı da çok uçlarda yaşıyoruz. Biraz daha normalize olup daha doğru kararlar vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, saygılar.
1: Kucak dolu sevgiler, reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam bitti.
1: Ve hattımızda süper bir isim var. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş buldum sayın dinleyiciler ve sevgili Emre.
1: Hocam bizim için özellikle mola verdiğimiz yerlerde tuvaletler çok önemli oluyor. Az önce çok değerli bir markanın reklamında da bunu gördük. Hatta bir tane daha benzin istasyonları var. Hani daha önce Oyak grubuna falan satılmıştı, sonra satıldı. O ile başlayan. Orada onun hikayesini dinlemiştim Adana'da, Mersin'de. Mersinliler bunlar. Hanımefendi diyor ki ya bu tuvaletler çok rezil, arabalar mola verdiğinde falan biz hiçbir şekilde gidemiyoruz. O yüzden diyor çok kaliteli tuvaletler yapalım ve onunla başlıyor. Çünkü kadınlar için hijyenin çok önemli olduğu vurgusu gerçekleştiriliyor. Biz herhalde yavaş yavaş değişimi yaşıyoruz. Çünkü ben 1994'te Japonya'ya gittiğimde Japonya'da mola yerlerinde banyolar falan vardı hocam. Yani böyle inanılmazdı. Biz biraz 50 yıl geriden mi geliyoruz nedir?
8: Valla sevgili Emre galiba öyle. Ben bir de anlamadığım bir şey var. Mesela şimdi Özge de yanımda, onun da dediği hani biz sık sık biliyorsun yollara gitmeyi de
1: seviyoruz. Onun için böyle soruyorum zaten.
8: İnan o benzin istasyonlarını tercih ediyor. Hayır orada dur, oraya gideceğim. Yani bu demek ki o insanlara da bir fayda sağlıyor. Ama bak şunu diyeceğim, ben Çapa 94 mezunuyum. Okula pazartesi giderdik. Pazartesi işte kantinde bir ara verildiğinde ya da öğle yemeğinde gidiyorsun ya. Yani ne oldu? 3-4 saat geçti en fazla. Bunların hepsi tıp öğrencisi. Tuvaletler rezildi. Yani şimdi şey olmayabilir. İnsan hani bunu bilmeyebilir. Hayır. Oryantasyon eğitimi denen bir şey var. Nasıl askere gidince hani gerçekten poposunu kağıtla yıkamayanlar bile olduğu için bu iş öğretiliyor. Bilmemek hiç ayıp değil. Ama bizim galiba böyle bir kültürel yaklaşımımızda da ben bunu sevmiyorum. Yani dikkat etmiyoruz. Yani bu niye oluyor anlamıyorum. Yani insan yaşadıkları yerleri, kullanılan yerleri kirletmemeli. Mesela Özgeler'in dediği tekrar önemli bir laf var. Daha geçen gün oldu. Kadınlar erkeklerden daha kötü kadın tuvaletleri diyor. Bir, onlar sırada bekliyor. Bizim gibi pratik yapamıyorlar. İkincisi de gerçekten hani hijyene daha fazla dikkat etmeleri gereken bir durum olduğu için. Çünkü gerçekten öyle. Anatomik olarak ürünel sistem enfeksiyonları, vajinal infeksiyonlar daha sık olabilir eğer hijyene dikkat etmiyorsa. Ama biz bunlara etmiyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu benzinde başladı. Artı bir şey daha söyleyeyim. İşte Çanakkale'yi de gezdiğimizde aynı bu benzin grubunun projesiyle köylerin yenilendiğini, ama taşların, evlerin boyandığını, parkların, hani bu ne kadar güzel bir proje ya. Bu tür şeyler olmalı. Ama ben her yerde, kreşte, okulda, özellikle kültür ve ahlak üzerine eğitimlerin olmasını istiyorum. Bu senin gittiğin Japonya'da okullarda var. Bizim okullarda maalesef, hani devlet okullarında aileler işte sabun olmadığından bahsediyorlar. Hijyen, düşünsene, o zaman o onu elliyor, kapı kolunu elliyor, sonra elmayı tutuyor, ağzına götürüyor. Yani enfeksiyon zincirini. Biz bunu konuşurken daha okullarda bu sorun çözülemiyor. Hem veliden para alma diyorsun, hem devlet üniversitesinde eleman ve malzeme koymuyorsun. Olmaz o zaman bu. Bu hijyen bozulur. Hani bunlara insanlar, o veliler JİMER'e şikayet ederek, ilgili devlet kurumlarına şikayet ederek bunlar için bir seferberlik yapalım. El birliğiyle, ama maalesef çuvaldızı da biraz kendimizde batıralım. Biz hijyene önem vermiyoruz, dikkat etmiyoruz. Bak şunu da söyleyeyim. Mesela gelir iş yerinde yani çöp kutularının doğru yerleştirilmesi. Ben diyorum, benim kendi yerim bir, ya işte 3 kişi çalışıyor. Ya baktığımda, ortada açıkta şeker gördüğümde, yere bir şey düştüğünde, onun temizlenmediğinde, poşetlerin düzgün alınmadığında, bakıyorum ki bazen çöp kutusuna poşet olmadan bir şeyler atılıyor. Yani kaynar sular dökülüyor tepeme. Hayır, bunlara çok dikkat etmeliyiz. Ben iş yerimde evimden sonra en fazla vakti geçiriyorsam 8 saat, ona dikkat edeceğim. Alıyorum kızları, götürüyorum tuvalete, gösteriyorum. Bakın, ben çamaşır suyuyla, işte bir takım deterjanlarla ben temizliyorum. Her zaman hijyen bırakıyorum, milletin pisliğini de temizliyorum. Bu ayıp bir şey değil. Herkes çalıştığı alana, yaşadığı alana, sokak kapısına, önüne dikkat edecek. Bizde nasıldır, esnafın hiç kapı önünü süpürdüğünü gördün mü? Diğer esnafın önüne atar, kaldırımlara atar. Onu düzgün, hani bir poşetliyim, çöp kutusuna koyayım da çöpçü gelsin alsın, yapmaz. Bunu, bu nasıl temizlik mantığıdır ya?
1: Hocam, Z kuşağında çok görüyorum. Yani mesela ben bir sitede oturuyorum. Ya orada mesela o işte çerezleri yiyorlar, işte dışarıdan söyledikleri yemekleri yiyorlar, o yerleri atıyorlar. Ben asıl şuna üzülüyorum. Şimdi benim köpeğim var tabii, bir yere gidiyoruz, abi köpek giremez diyor. Ya diyorum, iki ayaklılar her tarafı kirletiyor, bu adamların kirlettiği bir şey yok. En kötü ihtimal çişini yapıyor yani. Zaten hani büyük abdestini de her yere yapmaz köpek. Gider arar, bulur, bir yer bulur, herkesten saklı hareket etmeye çalışır. Yani son dönemde biz hijyen konusunda çok ciddi sınıfta kalıyoruz hocam. Gençlere, Z kuşağına bunu öğretemiyoruz anladığım kadarıyla. Bir de şunu sormak istiyorum. Bugün okudum Hürriyet gazetesinde, Z kuşağı çürüme günü yapıyormuş hocam. Duydun mu çürüme gününü?
8: O ne ya?
1: Hocam şöyle, bunlar yatağa giriyormuş arkadaşlar. Böyle hiçbir şey yapmak istemedikleri gün. Sabahtan akşama kadar sosyal medyanın içerisinde Reels'lar seyrediyorlarmış. Buna da çürüme günü diyorlarmış. Böylelikle de zihinlerini temizlediklerini iddia ediyorlarmış. Bu ciddi anlamda yaygınlaşmaya başlamış. Bizim zamanımızda hani yorgan altı depresyonu vardı ya. Bu da herhalde internet depresyonu oluyor.
8: Valla o yorganın altında ben fazla kalsaydım, bir asker çocuğu olarak babam gelir benim canımı okurdu. Ben çapaya, ben 14 yaşından beri asker lise mezunuyum. 5:30'da kalkıyorum. Benim öğrencilerime dediğim bir şey var. Bakın, bizim zamanımızda teknoloji yoktu. Biz literatüre ulaşmak için bile başhekim sekreterine kaşarlı simitini, çayını

0: götürürdük sabah. Bir literatürü almak için ya da ilaç firmalarına dilenirdik, olurdu. Yani şimdi bir tuşla kütüphanenin eli altında. Tamam, challenge, mücadeleleri zor. İş bulma alanları zor. Yüksek lisans, iki dil biliyor, şu bu. Hala dayının olması gerekiyor bir takım makamlarda. Ama şansını yaratmak için de kendini geliştirmesin. Diyorum ki her zaman 10 madde belirleyin. Benim ilgi alanımda ne yapacağım? Sonra bunu 3'e indirin. 3 bittiğinde 3'ü daha çizdiğinizde yeni 3. Eğer Instagram'da gidin, kız erkek arkadaşınızla gezin, sinema tiyatro yapın, mutlaka hayatınıza müzik ve sporu sokun. Müzik ve sporu, ama cep telefonunda, sosyal medyada günde yarım saatin üzerinde hani dolaşıyorsanız kaybedenler kulübü üyesisiniz diyorum. Artık vakit sizin en büyük silahınız diyorum. Şimdi Emre, ben bunu diyorum. Şimdi ben derse başladığımda şey yapıyorum. Bakın, sizin kutsal 3 tane kitabınız var, bu diyorum. Bir insan, bir çocuklar kitap bile bulamazsın Emre. Artık internet de bir çöp. Yani kabızlık diye gir, şu bu diye gir, 50 tane kitap çıkar da iyi de bunun iyisi hangisi? Ha, biz onlar adına ben araştırıyorum, giriyorum, yazarlara bakıyorum, onların çalışmalarına. Bu. Sonra derste diyorum ki şimdi her şeyi anlatmak mümkün değil Emre. Bakın şu kelimeleri her derste 4-5 altın kelime veriyorum. Emre, her önümüzdeki hafta gittiğimde geçen haftadaki kelimelerden, bak önümüzdeki hafta 9. 10. ders günü olacak. Diyorum ki ne okudunuz? Emre, 2 sınıfında da 30'ar kişi var. Bir kişi bile okumadı 9. 10. haftaya kadar. Diyorum ki ya çocuklar, ben o yatağı Hassan'la ilgili anlamadığım bir şey olduğunda, mesela yarınki Yusuf Erzik benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok donanımlı bir adamdır. Mesela ben arada kafamda takılan bir şey olduğunda, paylaşmak istediğimde kaynaklarıma giderim, hazırlığımı yaparım, her şeyi. Allah'a şükür çok iyi eğitim aldım. Hani Haydarpaşa Numune harika bir hastaneydi. 4 yılda milletin 20 yılda göreceğini gördük. Harika bir şeydi, harika bir eğitim kadromuz vardı. Ama Yusuf'tan gene ikinci fikir alıyorum. Çünkü çok güvenilir bir insan, kaçırdığım bir şey olabilir mi? Hastam için az bir şey yapmış olabilir miyim? Bu endişeyi yaşıyorum. Yani bunu herkes yaşamalı. Ya diyorum ki çocuklar, nasıl ya, bir hoca size bir şey dedi ve sizin gelişiminiz için gerekli bu. Ya artık 8-9. hafta niye okumuyorsunuz? Ya işte hocam, bir tane, bir de bunlar rahatlıkla espriye vuruyorlar artık her konuyu. Çok da seviyorum onları, acayip seviyorum. Yani benim evde onlara mangal partisi de yapacağım. Hani güzel böyle, çünkü çoğu Adanalı, et istiyorlar. Ama bunu tatlı dille ben bir eğitimci olarak başlarına çakacağım. Ama bana geldiğimde, şimdi ben bir yıl volanter çalıştım gastroda, 3 yılda, yani 4 yıl daireye kadar gastro yaptım. İlk endoskopi şeyimde Remzi abi vardı, kulakları çınlasın. Dedi ki bana günde bir soru sorabilirsin. Eğer bu sorunun cevabı textbooklarda, kitaplarda varsa bir daha bir ay soru soramazsın.
1: Remzi Bey'i tanıyorum ben. Şu iri kıyım 2 metre boyundaki Remzi abi.
0: Şimdi hani yiyorsa Emre, sıkıysa kitapları, bak kitapları diyorum, bir kitap değil, endoskopi kitabı var, karaciğer kitabı var, sindirim kitabı var. Hadi sıkıysa onları okumadan orada varsa soru sor. Canına okurdu, ama o sayede ben anladım ki ben her şeye yetişebilmeye başladım. Çok iyiymişim, donanımım artmış, böyle görüyorum. Emre, sen de üniversitede çalıştın. Yani galiba hani gerçekten çok şey değişiyor. Biz bunlara bıkmadan, usanmadan her türlü desteği sağlayıp alışkanlıklarından vazgeçirmek zorundayız. Ama şunu da bilelim, bu çocukların iş bulma imkanı, önünü görme imkanı bizle kıyaslandığında daha zor. Bu yönde okulda biz aileler olarak da sosyal destek, onları motive etmek, oyuna katmak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Kabul edelim, bizden çok daha zor, trafiği olan, kavgaları olan, sorunları olan bir dünyada yaşıyorlar. Ciddi bir pandemi de gördüler, onu onlar da etkiledi. Yani el ele verip bu işi bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeliyiz, yoksa vay halimize diliyorum Emre.
1: Evet, bu saat kuşağında özellikle Hakan hocamla bunu konuşmak istiyorum. Çünkü babalar çocuklarını okullara bırakıyorlar hocam. Ve okullara bırakırken çocuklar bizi dinliyor. Bana o kadar çok babadan şu geliyor ki, eskiden işte radyoyu kapat baba diyorlardı. Şimdi ya radyoyu aç da Emre abinin konukları ne söyleyecek bir dinleyelim diyorlarmış. O yüzden okula giden çocuklar, bak hemen yazmış zaten bir değerli dinleyenimiz. sevgili Ahmet Bey diyor ki kızım ikinci

sınıfa gidiyor. Okulda ne sabun ne peçete, tuvaletler girilecek gibi değil diyor mesela. Bir başka dostum yazmış yine hocam, Hakan hocama selam.

0: öyle düzeceğiz. Benim harika bir literatürüm var hem de. Ne olur sevgili dinleyicilerimiz, bakın bugün buna kulak verin. Ben gerçekten sizin için, hani Emre'yi de çok sevdiğim için, hayat değiştirecek, sizin ilginizi çekecek bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hepsi kanıta dayalı yaptığım laflar. Çünkü ben her gün okumayı da çok seviyorum. Bugünkü de hani bildiğiniz açlık diyetleri. Şimdi biz bunları niye yapıyoruz? Şimdi açlık diyeti belirli saatler içinde yemek, belirli süre boyunca da aç kalmak. Şimdi bunun klasik, periyodik, alternatif var. Bir de intermittent mimicking fasting var. Yani açlığı taklit eden diyetler var. Şimdi Doktor Longo bu intermittent mimicking fasting, IMF'yi bulmuştu. Bu yaklaşık bir 6-7 yılda oluyor. Hani burada diyor ki ben her 25 günde bir 5 gün fareyi aç bırakıyor. Burada
1: Uzun
0: aç
1: açlıklar
0: bırakıyor
1: diyorsunuz
0: derken
1: yani, değil mi hocam? Uzun aç kalma süreci.
0: 25 gün siz normal Akdeniz diyeti, sağlıklı bir diyet yapıyorsunuz. Ardından evet 5 gün. Bunun adı uzun açlık mı? Evet, orta düzeyde bir uzun açlık. Orta düzeyde. Kısa 3 gün, orta 5 gün, 5-7. 7'nin üstü uzun oluyor. Şimdi amaç burada ne biliyor musun? Şimdi bunlar hemen insanlar ne oluyor? Bir yağ kaybı oluyor, sıvı kaybı oluyor. Vücut şeker yakma olayından yağ yakma olayına, hani biraz ketoz dediğimiz keton cisimcikleri oluşturma. Bunu beyin ve vücut da kullanıyor. Burada ne yapıyoruz biz? Amaç kilo vermek gibi mi? Hayır. Doktor Longo 18 ay yaşayan fareleri 23 aya kadar yaşam ömrünü uzattı. Şimdi buradaki çalışma birleştireceğim. Hani bugün çok önemli bir mesaj vereceğim. Bakın 17 Mayıs 2026'da Londra Üniversitesi'nde yayınlanıyor. Şimdi bizim vücudun uzun süreli oruç sırasında dramatik bir iç dönüşüm geçirdiğini keşfediyorlar. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Büyük değişikliklerin vücutta açlık 3 gün yemeksiz kaldıktan sonra ortaya çıkıyor. Bu çalışmada 7 gün süreyle sadece suyla yapılan bir oruç. Ama Doktor Longa bunu düşük karbonhidrat, very low ve düşük enerji. Onun da nasıl olduğunu söyleyeceğim. Ama buradaki çalışma 7 gün bari suyla besliyorlar insanları. Sonra ne yapıyorlar? Vücutta binlerce protein takip ediliyor. Emre, biz daha doktorlar olarak hani moleküler metabolizma, genetik o kadar çok bilmediğimiz bir şey var ki. Bunları kabul edip bu yönde moleküler kimya, biyoloji, genetikçilerle el ele verip eczacılarımızla birlikte çalışmalıyız. Hızlıca glikoz yakıyoruz. Sonra bunun bir potansiyel sağlık faydalarını nasıl yakalarız diyorlar. Vücut 3 gün aç kaldıktan sonra yağ yakmanın ötesinde bir biyolojik moda geçiyor gibi görünmeyi keşfediyorlar. Dolayısıyla yağ yakmayı zorlamaktan çok daha fazlasını vücuda sağlıyor. Bu biyolojik değişikliklere yol açarak beyin, metabolizma, bağışıklık sisteminde önemli iyi gelişmeler olduğunu ortaya çıkıyorlar. En önemli etkiler hemen değil, 3 günden sonra ortaya çıkıyor. Sonuçta ne amaç burada? Bu bulgular uzun süreli orucun, burada 7 günden bahsediyoruz çünkü yan etki profili son derece artıyor 9-10 günün üstünde. İnsan vücudunda moleküler düzeyde ne yaptığına dair şimdiye kadarki en net kanıt resimlerinden biridir diyor bu çalışma. Dolayısıyla biz bu çalışmada bilim insanlarının bu orucu, bu etkileri taklit eden acaba bir tedavi geliştirebilir miyiz? Bu orucu yaptım, vücutta ne değişiklik oldu? Bu değişikliği yakalayan bir ilaç, bir bitki. Dolayısıyla buna yardımcı olarak gerçekten insanlıkta tedavide, iltihabı azaltmada, obezitede, diyabette, kanserin engellenmesinde bir adım olabilir mi? Dolayısıyla bu uzun süreli oruçların da gıda kıtlığı dönemlerinde hayatta kalmak için evrimleştiğini biliyoruz biz. Ama burada son yıllarda özellikle kilo vermeyi geçin, ben sinirleniyorum. Olay burada kilonun çok ötesinde, uzun sağlıklı yaşam, metabolik sağlık, hücre onarımı gibi amaçları var burada. Bir de bu çalışma Norveç Spor Bilimleri ve Londra'daki enstitüde gerçekleşiyor. Yani iyi bir ekip var. Yaklaşık kanda dolaşan 3000 proteini takip ediyorlar. Bu proteinler vücudun nasıl çalıştığı, organlar, dokular arasında neler olup bittiğine dair bize ipuçları. Hani biz daha gerçekten bu kadar açlıkta Hani mesela ben biliyorum ki safra asit tedavileri, amino asit tedavileri var. Ama klasik gastroenteroloji eğitiminde bunların hiçbiri yok.

0: Hani ben Almanya'da o kadar çok bunlarla ilgili katılımlara gittim ki adamlar çok değişik şeyler yapıyor. Burada 3000 proteini inceliyorlar. Korkunç. Katılımcılar 5.7 kilogram hem yağlı hem yağsız dokudan kilo veriyorlar. Burada tabii ki en az bunun 2 kilosunun sıvı olduğuna da biliyoruz. Yeniden yemek aldığında bu yağsız dokudan hemen yağlanma gelişiyor. Ama burada önemli bir şey daha var. Beyindeki nöronlar dahil olmak üzere iç organlarda yapısal destek sağlayan proteinlerin iyi hale gelmesi, iyileşmesini buluyorlar. Dolayısıyla hastalık riski ve vücutta, sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, vücutta bizi kanser, otoimmün, kronik hastalıklara götüren şey inflamasyondur. Yani iltihabi yangı. Bu neden olur? Yaş, cinsiyet, genetik bir yere kadar. Genetik hani ailede evet katılım kuşaklarında %10, tek yumurta ikizlerinde bile %30-40'a kadar gidebilir. Ama onun dışında çevresel, ksenobiyotikler, yabancı kimyasallar çok daha etkili oluyorlar burada. Dolayısıyla biz burada hem hastalık, bu inflamasyonun biyolojik yolla iyileşen ipuçlarını yakalıyoruz bu çalışmada. Vücudun protein desteklerinin, destek metabolizmasının, kandaki metabolizmanın, iltihabın, nörolojik sağlığın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla şöyle diyoruz, tabii ki yan etkileri olmuyor mu? Uzun süreli oruçta yan etkiler vücutta trombositlerin aktivasyonu, kan pıhtılaşmasına, vücutta sıvı kaybına, elektrolit dengesizleri, baş dönmesi, kas kaybı, altta yatan sağlık sorunlarının kötüleşmesi. Yani bir böbrek hastası, ciddi bir akciğer hastası, kötü bir diyabet hastası, hani bir geriatrik yaşlı popülasyonda uzman kontrolü olmadan bunlar olmaz. Ama şundan korkmayalım, çok büyük bir yanlış var. Hani kanser hastalarında da kanser tedavisinin etkisini arttırmak için bile kullanılıyor. Bizde şöyle bir algı, aman kanser zaten ağzına tıktığımız kadar tıkalım yesin. Ya da işte hayır, onkolojik beslenme denen bir şey var. Kusura bakmasın sevgili onkoloji meslektaşlarım. Onlar da otursun beslenme ve diyet sağlık fakülteleriyle işbirliğinde onkolojik beslenme protokolleri, bu konuda çalışmalar yapsın. Doktor Longo bunu onkolojik hastalıklarda kemoterapinin etkisini gösteren birkaç insan çalışmasını da yayınladı. Ama buna daha çok vakit var gibi görünüyor. Probiyotik, prebiyotik kullanarak da nasıl kemoterapinin etkisini arttırabiliriz? Böyle özel diyetlerinde. Yani sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, özet. Hani ben ne öneriyorum hastalarıma? Daha bu konuda çok gidilecek yol var. Uzun süreli yan etkiler var gibi. Ama galiba böyle hani benim bu kadar bu işe kafa yormam. Evet, biz düşük karbonhidrat, kilo kaybımız, yani kilomuz dengedeyse izokalorik, eşit dengeli bir kalorisi olan, ama karbonhidrat daima %40. Ara açlıkların olduğu, arada da böyle 3 gün, günde 1250, 2 ve 3. gün 750, ya 15'e 3 gün açlık, ya 20'ye 4 gün, ya 25'e 5 gün gibi değişik açlık protokolleri. Bakın, kilo vermek değil sadece, metabolizma, diyabet, beyin fonksiyonlarımız, kalp, vücuttaki metabolizmanın iyi çalışması için uzman kontrolünde kan tahlilleriyle yeterli sıvı ve gerektiğinde takviyeler alınarak rahatlıkla uygulanabilir gibi duruyor. Dolayısıyla günümüzdeki en önemli diyetlerden bir tanesi insan sağlığı için, hani bu modifiye Akdeniz diyetinin yanında özelleştirilmiş bir takım açlık diyetlerinin olacağını söylüyorum. Topu sana atıyorum.
1: Bir soru var, bir cümleyle alayım yanıtını. Spor öncesi ve sonrası kreatin kullanmak zararlı mı diye sormuş bir değerli dinleyicimiz.
0: Ya bunun zararını gösteren, hani whey proteini ve sebzesel proteinler kullanın, ama LCA, kazein ve kreatinin gibi şeylere ben karşıyım. Böbrek fonksiyonlarında bozulmalar, karaciğer enzimlerini, pankreas enzimlerini arttıran çok sayıda fazla hasta gördüm. Whey proteini ve sebzesel proteinler daha masum gibi gözüküyor.
1: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yok. Herkese sevgi ve saygılarımla.
1: Doçent Doktor Hakan Güveli hocam bize destek oldu. Harikasınız hocam. Kucak dolu sevgiler.
0: Hoşçakalın.
1: Ve reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam bitti.
6: Reklam bitti ve sizden gelenlerle devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajları okuyacağım. Telefonla da bana ulaşabilirsiniz. 212 alan kodu 273-10-10. Evet, 212 alan kodu 273-10-10'dan bana ulaşabilirsiniz. Derfin Yunustane, bugün Dünya Arı Günü'ymüş. Netflix'te bir belgesel var arılarla ilgili, mutlaka izleyin. Arılar dünya için ne kadar önemliler, dünyada nasıl yerleri var ve ne kadar bize destek oluyorlar. Bunlarla ilgili bütün bilgiye sahip olabilirsiniz. O yüzden de Dünya Arı Günü'nde kutlamış olalım sevgili Derfin Yunus Tane aracılığıyla. Günaydın Emre Bey. İlk başta çaldığınız marşı beğenmedik demiş. Milli takım şarkısının olmadığını söylemiş sevgili dostumuz. Ya bunu daha böyle mesela bazı dostlar çok seviyorlar. Sabahleyin mesela bu kadar sinirlenmek, bu kadar öfke. Rezil bir şarkı oldu. Berbat. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani ne gerek var? Yani olmamış, beğenmedim demek varken sabah bu kadar öfkeyi neden biriktiriyorsunuz ve nereden biriktiriyorsunuz onu merak ediyorum. Selamun aleyküm. Hocama, programa bomba başladın. Sanki saat 7'de Türkiye maçı varmış gibi havaya girdim. Metrobüs dedim. Yemin ediyorum demiş. Bak, beğenen de var. Bir değerli dostum Yemen Yaman'da beğenmiş. Yani siz beğenmeyebilirsiniz ama farklı isimler beğenebiliyor. Selamlar Hakan Safi, Pep Guardiola'yı da getirebilir demiş. Gülücük atmış. Selamlar, TFF karar veriyormuş yabancı kuralını. Bu TFF Ferhat MHK'sini seçti. Öyle demeyelim. Sayın Ferhat Gündoğdu diyelim. Sizce bu TFF hangi vizyonla bu kuralı getiriyor? Hiçbir vizyonla getirmiyor. Aralarında toplanıyorlar. Birileri onlara diyor ki ya baba diyor, bu yabancı oyuncu çok oldu diyor. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Öyle hani 10 yıllık bir kalkınma planı, 5 yıllık bir kalkınma planı. Siyasiler ne diyor baba bu işe diyorlar. Vallahi ne bileyim ben ya, siyasiler de bu işten çok hoşnut değiller. Tamam abi.

0: ne yapalım o zaman diyorlar ve 12'den 10'a düşürelim mi diyorlar. İyi olur baba. Yapalım mı İbrahim'cim diyor mesela bir tanesi Mecnur Başkan. Olur ya yapalım diyor. Ama diyorlar hani bu sıkıntı olmaz mı? Ya onlar zaten konuşurlar sonra biz planlarız tatlıya bağlarız falan diyorlar. Vallahi ciddi diyorum böyle oluyor. Yani senin böyle 5 yıllık bir kalkınma planın varmış. Eğer öyle bir şey varsa beni yalanlasınlar. Bak mesleğe bırakırım mesleğe. Bu mikrofonun bir daha karşısına geçmem. Öyle 10 yıllık kalkınma planları var. Yahu kardeş varsa 6 artı 2'ler, 6 artı 4'ler, 7 artı 2 artı 3'ler, 4 aritmatiksel hesapların içerisinde boğulan teknik direktörler. Ya Mustafa Denizli yanlış yaptı. Ulan dedi onu mu sokacak bunu mu sokacaktık derken böyle yanlış adam soktular oyuna. Ya bu kenarda bir adam onu hesaplıyor. Kaç oyuncu var sana? 10, 12, 13, 14. Hocam, hocam ya. Hocam bir tane yanlış sokmuşuz ya falan. Böyle oluyor arkadaşlar. Bak çok samimi söylüyorum. Yani böyle bir şey olsa ta biz 2000'lerden beri yabancı oyuncu tartışıyoruz. Teşekkürler bilgiler için Emre Bey demiş. Beşiktaş'a yeni gelecek hoca ara transfer döneminde alınan oyuncuları ben istemedim. Bu takımı ben kurmadım derse ne olacak demiş Yunus Balyer. Hiçbir şey olmayacak. Aldık hocam ya bunlarla idare et diyecekler. Öfke yokmuş pozitif bir insanmış. Öyle diyor Murat Tozcan. O zaman Murat Tozcan'ın yazdıklarını okuyorum arkadaşlar. Yorumu artık size bırakıyorum. Diyor ki Murat Tozcan sabah 7'de bir şarkı çaldım. Günaydın Emre Bey. Maalesef Mart çok kötü olmuş. Bir anket yapın %70 kimse beğenmez. İddia ediyorum. Hangi zevksiz bu şarkıyı onaylamış diyor. Ben çaldım ya onaylayan zevksiz benim. Devam ediyor. Emre Bey milli takım marşı şarkısı sizce olmuş mu? Çok rezil bir şarkı olmuş bu. Sizin fikrinizi de söyleyin demiş. Yani sonra diyor ki ben pozitif insanım. Evet kesin aynen öyle dediğiniz gibi. Sevgili Emre Tilev çaldığın marş için bizlere güzel yorumlarını dinlettiğin için iyi ki varsın demiş. Sezgin'den gelmiş. Eyvallah hocam. Selamun aleyküm. Ya boyoz göndermiş, simit göndermiş. Simit mi? Simit ne ya? Simit ne İzmirli Emre Tilev? Gevrek onun adı. Hıçkırık tuttu bak görünce hıçkırık tuttu yemin ediyorum. O böyle fırında pişmiş yumurtayla boyozu görünce kalbim falan sıkıştı hıçkırık tuttu. Devam ediyorum. Selamun aleyküm uyandırma servisi. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Aleyküm selam. İnşallah Freiburg Aston Villa finalinin sevindirici tarafı ülkemizin güzide statlarından Tüpraş stadında oynanması. Darısı başımıza diye düşünüyorum. Bir tık Aston Villa kupayı alır. Sevgiler saygılar demiş. Darısı başımıza derken biz de inşallah bu finallerde oynarız. İnşallah. TFF Galatasaray'ın şampiyonluk kupa törenine çıkmadı. TFF kaç maç ceza alır? Çok güzel soru ya. Ahmet Küçük Kanlı bugünün flaş ismi. Yemin ediyorum harika bir soru. Bak yani inanılmaz bir soru ya. İnanılmaz bir soru. Ben bu soru karşısında ancak şunu yaparım. Hocam inanılmaz soru şey ya. TFF çıkmadı. Harika. TFF Galatasaray şampiyonluk kupa törenine çıkmadı ceza alır mı? Fatih Hoca'nın 14 yerli kuralı gayet yerindeydi. Kadro minimum 14 Türk olacak. Bence de aynı fikirdeyim. Güzeldi. Birinci ülkede kurumsallık yok. Bu yüzden planlama yok. Hak getire demiş. Kesinlikle karışıyorum. Kardeşim benim sana bir şey dediğim yok. Sen niye her şeyi üstüne al? Ya hocam anladık ya. Tamam sen çok pozitifsin hocam. Harikasın hocam. Muhteşemsin hocam. Gebze'den çıktım. Çengelköy'e gidiyorum. Aşırı trafik var. Sen mikrofon başında olduğun müddetçe trafik çekilir demiş. Hocam Gebze Çengelköy. Gel sen Çengelköy'de bir ev tut. Yukarıda bir sürü yeni evler yapıldı ama çok pahalılar. Ya bizim apartmanda bile üst katı kiraya veriyormuş. Dedim ki kaça veriyorlar kiraya? 65 bin dedi. Yok daha neler dedim. Evet abi dedi. Oha dedim ya 65 bin nedir ya? Kötü marş hiçbir eksiği yok demiş. Teşekkürler Aytekin. Ve gelen telefonlar var. Hemen telefonu alalım saygıdeğer dostumuz. Sonu 47 her sabah bizi ilk arayan dostum. Günaydın.
1: Günaydın Emre abicim. Buyurun. Müthişsin efendim. Bugün. Bugün harikasın. Allah senden razı olsun. Güveli hocamdı değil mi biraz?

0: önünde konuşan en son.
1: Evet. Doçent Doktor Hakan Güveli.
0: Hakan Güveli hocama sevgi saygı sunuyorum. Rabbim bilgi dağarcığını daha genişletsin. O da bize daha aydınlatsın inşallah. Sağlıklı yaşam diliyorum tüm dinleyicilerimize. Şimdi Emre abi ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Beşiktaş Sergen hocamla yollarını ayırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Sergen hocam ne diyordu? Sorumlusu değilim. Ne diyordu abi orada tam şey yapamadım.
1: Yani benim kurmadığım bir kadronun sorumlusu ben olamam diyordu.
0: Evet abi çok güzel. Şimdi abi yerine gelen teknik direktör ne diyecek? Bu kadroyu ben kurmadım diyecek.
1: Ama
0: ne
1: olacak? Ara süreç var ya hocam. Yani şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu kadroyu kurma şansı var. Orada bir transfer dönemi yaşayacak.
0: Tamam.
1: Takımı hazırlayacak. Hazırlama şansı olacak. Bunlar da önemli bir avantaj. Sezon başı gelecek çünkü gelen teknik.
0: Doğru. Bir avantajı var Emre abi. Ama elinde yaklaşık tam olarak bilmiyorum ama 25-30 tane futbolcu var.
1: Ama gönderin bir de diyebilir. Yani bu transfer dönemi ya bunları gönderin diyebilir.
0: Vallahi işleri çok zor. Silvaç'tan Fenerbahçe, Silvaç'tan Galatasaray, Silvaç'tan sezonun kazananı yine Galatasaray, sezonun kazananı yine Trabzonspor. Saygılarımı sunuyorum. Sizi muhabbette selamlıyorum. Yayınınızı ilgiyle takip ediyorum. Sizden sonrakileri de takip ediyorum. 7'ye kadar buradayım aslında abi.
1: Eyvallah, Allah'a emanet olun. Eyvallah, teşekkürler. Glasner, Rasvan, Lucescu, Mancini, Postacıoğlu ve Arda Turan. Beşiktaş'ın gündeminde siz kimi izlersiniz? Yani Glasner'u mu, Razvan Lucescu'yu mu, Mancini'yi mi, Postacıoğlu'nu mu yoksa Shakhtar'la müthiş işler yapan Arda Turan'ı mı ki Arda'nın pek geri döneceğini zannetmiyorum. Semicek bir tane şarkı yapmış, cover yapmış. Saldır Türkiye'm diye dinlediniz mi? 5 gün önce yüklemişler. Bir bakalım şöyle.

0: Bunları niye çalıyorum? Çünkü Tarkan için çalıyorum. Tarkan'a sormuşlar. Demişler ki baba be, yeni bir şarkı yapacak mısın? Yok demiş. Yeni bir şarkı yapmayacağım demiş. Ben demiş yaptım o şarkıyı. Ne zaman? Ben demiş o şarkıyı ta 2000'lerde yapmıştım. O yüzden yeni bir şarkı yapmıyorum demiş.
1: Biz zırdeliyiz, bilirsin. Zırdeliyizden de alırsın.

Valla bu şarkı şu ana kadar dinlediğim en güzel şarkılardan biri. Bunun üstüne henüz daha yapılmış güzel bir şarkı görmedim. Bir de şu şarkı benim çok hoşuma gider. Bilmem siz ne dersiniz?

0: APO'yla Burak, Kral Burak'ın yapmış olduğu bu şarkı da güzel bir şarkıydı. Bilmem sizin görüşleriniz ne olur. Gelen mesajlar var, hızlı hızlı onları okuyorum. Telefonlarınız gelirse bir tane daha alabilir miyim? Yok, alamazmışım. Artık saat 08.45'i bekleyeceğiz. Orada uzun uzun alacağım. İyi yayınlar. Bir kuruluş Günay Güvenç'le röportaj yapmış, görmüşsünüzdür belki. Günay'a sorular soruyor. Takımın en çapkını kim? Takımda en pis kokan oyuncu kim diye. Günay'da en çapkın Barış Alper, en pis kokan parfümlerden dolayı o demiş. Bazen yayıncılar soru sormayı bilmiyorlar demiş bir değerli dostumuz. Emre abi günaydın. Ben kentsel dönüşümden dolayı taşınacağım. Kartal'da oturuyorum. 65 ile 60 bin liraya ev yok demiş. Vallahi Ata2'de var. Gel hocam bulursun. Demiş. Devam edelim. Ata2'de 65 bin lira mı? Onun yerine Küplücü'de müstakil daireler var. 20 bine demiş. Bak hemen herkes değerlendirmelerini yapmış. Demek ki bu konuda herkes müzdarip. Emre bey günaydın. Antalya Kemer'den Necdet. O kediciğinin resmini göndermiş. Yerim ben onu. Size özel bir şey sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi anlattınız. Üçüncü lig anlattınız. Arada dağlar var ama siz aynı heyecanla anlatıyorsunuz. Bunu A-Spor'daki bir değerli yorumumda bana sorulan röportajda söylemiştim. Üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig, sekizinci lig, playoff finali, o bu, Dünya Kupası, hepsini anlattık. Ama hiçbiri benim için birbirinden farkı yok. Çünkü o maçların hepsinin için de yer alanlar o maçın değer yargılarını belli bir noktaya taşınmasını hak ediyorlar. Orada yer alan insanların tanıdıkları, dostları, eşleri, arkadaşları o maçları izliyorlar ve belki mesela 3. ligdeki bir adam hayatında ilk kez bir maçını televizyondan izleyecek olan ailesine diyor ki bugün benim maçım televizyondan yayınlanıyor, sen de izle. O anne, o babanın yaşayacağı coşku, iddia ediyorum Şampiyonlar Ligi finaline çıkan bir futbolcunun anne ve babasının yaşayacağı coşkuya eşdeğerdir. O yüzden de hepsi aynı ölçekte anlatılır. Benim nezdim böyle. Semih Çekin şarkısı yapmış, bence güzel demiş. Sipahi'den gelmiş. Benim favori şarkım Morgül'ün demiş. 60 ama ben bunları açamıyorum. Abi Yer Gök İnlesin, Bu Sesi Dinlesin vardı. O da çok iyi demiş. Tarkan'ı tek geçerim, geri kalanı beğenmedim demiş. Tarkan'ın şarkısı harika demiş bir değerli dostumuz. Abi yayınlar Kocaeli'nden Yasin. Bu marş olayında sırf siyasi görüş açısından güzel, güzele çirkin, çirkine güzel diyenler de var demiş. Onu anlamam, hiç bilmem. Reklamı bilirim ama. Reklam vakti. Hadi bakalım, paracıklar gelsin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araç.

0: Araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve değerli hocam, eski FIFA kokartlı hakemlerden sevgili Hakan Ceylan hocam geldi. Hocam günaydın.
3: Günaydınlar, herkese günaydınlar.
2: Hocam herkesin dilek tutmasını bekliyorum. Çünkü iki Hakan arasında kaldık. Biliyorsunuz sizden önce doçent doktor, evet, Hakan Güveli. Şimdi de Sayın Hakan Ceylan. Herkes dileğini tutsun arkadaşlar. Evet, tuttunuz mu? Artık bırakabilirsiniz. İğrenç bir espriydi ama olsun. Hocam nasılsınız?
3: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda umarım.
2: Hocam iyi, işte finali bekliyor İstanbul. Freiburg, Aston Villa, herkes Freiburg soruyor, gidecek misin? Gitmeyeceğim arkadaşlar. Aston Villa Freiburg maçına gitmiyorum.
3: Sanki böyle bir tık düşük profilli oldu. Yani her ne kadar Aston Villa Brighton'da olsa bilemedim.
2: Yani ben birazcık böyle şey bekliyordum, hani orada daha farklı şeyler olur mu diye, ama Freiburg da fena bir takım değil hocam ya, Almanların yani güçlü.
3: Mutlaka algı diyelim sadece.
2: Peki hocam, lig tescil edildi apar topar, çok hızlı tescil edildi çünkü Kayseri'de saygıdeğer bir milletvekilimizin açıklamaları var. Hakemlerle ilgili yorumlar hızlıca yapılmıştı biliyorsun bahis hadisesinde, sonra hemen hızlıca futbolcular, devamında teknik direktörler, az da olsa küçük küçük bir iki başkan, ama şimdi daha büyük bomba geliyor deniliyor. Bunun üzerine de düşme kalksın yorumları falan geldi. Hı-hı. Neler dersiniz bu konuda? Yani bu işin ne yazık ki günah keçisi, teşbihte hata olmaz, affınıza, hı-hı, sığınıyorum, hakemler ve futbolcular mıydı?
3: Hı-hı. Şöyle, öncelikle rahmetli Ferhan Şensoy ve rahmetli Rasim Öztekin'in Pardon filminin tam karşılığını Zorbay Küçük yaşıyor. Bence o gün Zorbay Küçük adını duyduğunda bunun haberini yapan, yapılmış haberin altına, üstüne yorum yapan, büyük büyük konuşan, bakın gördünüz mü şu maçtaki şu pozisyonun altında da bu da varmış diyen, Zorbay Küçük'ün kariyerinde verdiği bütün kararları didikleyen herkes bir pardon demeli. Öncelikle bir pardon demeli. Bir suizanın, bir insanın hayatını nasıl mahvedebileceğinin, bir insanın kariyerini nasıl mahvedebileceğini en güzel örneği Zorbay Küçük olayında yaşadık. Rica ediyorum herkes kısa sürede olsa, hani bu dilek tutmadaki kadar kısa, bir empati kursun. Kendi mesleğini, kendi bulunduğu yeri, kendi kariyerini, oraya gelmek için geçirdiği zamanı düşünsün. Sonra hiçbir temeli olmadan bütün kariyerinin elinden alındığını ve son derece doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum, nahoş diyeyim, yoksa çok daha sert bir kelime kullanırım ki yayında kullanmamak lazım, nahoş durumlara düştüklerini medyada düşünsün ve Zorbay Küçük'ün düştüğü bu durumu bir içselleştirsin. Olmaz. Bu arkadaşımızın FIFA kokartı söküldü göğsünden ve günün sonunda pardon dendi.
2: Ama hocam sizin isimden kaybetmiş Zorbay hocam.
3: İsimden kaybetmiş derken?
2: Zorbaylamışlar.
3: Zorbalamışlar biraz diyelim o zaman. Bu kabul edilemez. Rica ediyorum herkes bir empati kursun. Ve eğer hasbelkader bir şeyin altında yorum yaptılarsa da, A, o yorum silsin. B, ya yanılmışım, adamın da bahis hesabı yokmuş. Adam da haksız yere mesleğinden bir sene olmuş. Deyiversin. Kul hakkı var. Biraz dikkat etmek lazım. O yüzden bahis özelinde bence Zorbay Küçük olayı, case'i çok önemli bir durum.
2: Hakem case'i önemli değil mi hocam? Çünkü pazartesi günü Lale Orta ile birlikteydik. Yani, hı-hı, hakem oynadı diye adamın bütün kariyerini bitiriyoruz. Teknik adamı bitirmiyoruz. Futbolcuyu bitirmiyoruz. Onlara ceza veriyoruz. 3 ay 5 ay. Ama, hı-hı, hakeme, yani bir maç yapmış mesela adam, o da daha önce işte misli biliyorsunuz sponsordu. Hı-hı. Babalar demişler oynayın ya, bak size orada kupon da verdik falan muhabbeti olmuş.
3: Şimdi şöyle, bir defa bunun nereden kaynaklandığını birçok kişi bilmiyor. Yani futbolcunun 45 gün ceza alıp, 45 günü de geçtim, 1 yıl ceza alıp hemen akabinde, ki biliyorsunuz yaz döneminde dahil ettiler, hemen akabinde yeni sezonda birlikte sahaya dönerken neden hakemler dönemiyor bunu bilmiyorlar. Ben müsaadenizle teknik bir konu olsa da anlatayım ve bence bilinmesi gerekiyor. Şu an hakemlerin dönememesinin nedeni Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatı

0: değil. Hakemlerin dönememesinin nedeni Merkez Hakem Kurulu talimatı. Yani her gün şu an mesela Merkez Hakem Kurulu talimatı değişti diye bir Google'a yazı versin dinleyenler. Sadece bu sezon bile 4-5 defa değiştiğini görebilirler. Peki nasıl oluyor? Yıllar önce böyle bir kural yok ilk başta. Yıllar önce bir şey oluyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla Ankara'da bir hakem kavga ediyor. Ve bu kavga eden arkadaş bu kavga sonucunda, hatta biraz daha adli bir vaka diyeyim, detaya girmeyeyim, bir yıldan fazla ceza alıyor. Merkez Hakem Kurulu bu adamın hakemlik yapmasını istemiyor. Ne yapıyor? Talimata bir madde koyuyor. Bir yıldan fazla ceza alanlar hakemlik yapamaz diye. Sadece o kişiye, o şahsa çıkmış. Yıllar geçiyor. Başka Anadolu'da bir ilde Merkez Hakem Kurulu bölge sorumlusuyla bir hakem kavga ediyor. O bir yıldan az, 6 aydan fazla ceza alıyor. Hop bir yılı 6 aya çekiyorlar. Sonra benim de içinde olduğum bir kampa o gün davet edilmeyen hakemler tırnak içinde baskın yapıyorlar. Bu baskın yapanlar 6 aydan az, 3 aydan fazla ceza alıyorlar. Hop o 6 ayı Merkez Hakem Kurulu 3 aya çekiyor. Sonra bir hakem bir tweet atıyor. Hafif de siyasi bir içeriği var. 45 gün ceza alıyor. Diyorlar ki o zaman bir kere de 45 gün olsun, totalde 3 ay olsun, 90 gün olsun ve bunu 45'e çekiyorlar. Özetle bu PFDK'ya, kanunlara, talimatlara göre verilen bir durum değil. Hakemin hakemden başka düşmanı yok. Hakemin yıllar içinde yaşadığı bu krizlerden sonra kademeli olarak düşürülmüş, bir kere de 45, toplamda 90 gün ceza alanlar bir daha hakemlik yapamaz demiş. Eğer bu haksa, yani şunu mu söylüyoruz? Futbolcu bir yıl alacak, dönecek. İşte 45 gün alan futbolcu 46. 47. günde girip kupada gol attı, biliyoruz. O dönecek ama 18 yaşında bir kupon oynamış. Oynadığı kupon da Zimbabwe Ligi'nde. Toplamda 10 tane maç oynamamış çocuğun hakemliği biteceği bu. Adil diyor. Hakemler ayrıcalık. Hayır, hakemler ayrıcalık falan değil. Yani bu bir şehir efsanesi. Bu kadar ayrıcalıklı bir yer, ayrıcalıklı mı davranıyoruz ayrıca? Ona da bir konuşmak lazım. Ama hakemler eğer kendi maçlarını oynamamışlarsa, yani o zaman zaten biliyorsunuz 57 değil 56. madde, yani maç manipülasyonu olur. Zaten onun katli vacip. Konuşmaya gerek yok. Burada bunu acaba geri mi dönsünler diye konuşacak insan yok. Ama kendi maçını oynayan çocuklar değil ki bunlar. Bir de işin öbür tarafı, 600-700 kişi gittiler. Yani hakem de yok kimse. Hakem de olmak istemiyor. Daha önce de konuştuk. Bizi dinleyen, şu an şu dakikada, şu saniyede bizi dinleyen evlat sahibi hangi ana baba oğlunun ya da kızının hakem olmasını ister? Kim olacak? Bu maçları kim yönetecek? Her gün maç sayısı artıyor. İşte şeyi dinlesek, Kayserili milletvekili yanılmıyorsam bu fikri attı. 21 takımla devam edeceğiz. 21 takımlı ligde kaç maç oynanıyor? Kaç hakeme ihtiyaç var? Var mı? Yabancı. Olmuyor. Olmuyor. Bir tane bugüne kadar yabancı hakem getirebildik. Var getirelim dedik. Orada ne kadar hani nasıl söyleyeyim, tecrübesiz. Bir yerlerde tecrübe kazansın istedikleri varları varsa biz de tecrübe kazansın, biz de hata yapsınlar diye bize gönderdiler. Yarım kalan Galatasaray Adana Demir maçının hakemi, hadi hata yaptı, o penaltıyı verdi de o penaltıyı düzeltmeyen var yabancıydı. Yıllar geçince unutuluyor bazen böyle şeyler ama. Hani biz varlarımızı beğenmedik diye çağırdığımız Danimarkalı var hakemiydi. O zaman bu hakem açığını kapatmanın da bir kolay kolay yolu yok gibi gözüküyor Emre abi. Bir ara çözüm bulunmalı. Bütün herkes toplu şekilde infaz edilmemeli. Bütün herkes toplu şekilde affedilmemeli. Daha mikro cerrahi yapıp gerçekten o bahsettiğiniz işte kendi maçlarını izlemek için zorunlu olarak oynamış. Çünkü bir ara oynamazsanız orada maçları da izleyemiyormuşsunuz. Çocuklar bundan da şikayet ediyorlar. Hocam bize 50 TL kupon bonus yatırdılar. Bununla oynamadan da maçları izletmediler. Ben bir kupon yaptım. 4 tane Şampiyonlar Ligi maçı koydum. Etibut'u 4 tane koydum. O 50 lirayı da zaten kaybetmek için oynadım ve kaybettim. Şu an hakem değilim. diyor. Bunu söyleyen çocuk da bir ulusal hakem, yani ikinci ligde maç yönetiyor, Süper Lig'e aday bir hakemdi. Ve minimum 16-17, hadi yanılıyorsam 15 yıllık hakemdi.
1: Ya 15 yıl çöpe gitti.
0: 15 yıl bonus, yani orada kurulmuş bir aslında, yani tuzak doğru değil çünkü tuzağın içinde bir hani bir art niyet vardır ama tuzağı o anlamda kullanmıyorum. Kendi maçlarını izlemek için, ikincilikte yönettiği maçları izleyebilmek için kurulmuş bir setup'a kurban gitti bu çocuklar. Bu çocuk kendi maçını izlemek için 4 maç, şimdi ismini kullanmak istemiyorum, araştırsanız ağlarsınız. Çocuğun yani ben çocuk diyorum, ben de ufak olduğum için, genç hakem kardeşimin çocuklarının yaşadığı akran zorbalıklarını duysanız ağlarsınız.
1: Hocam ben yani biliyorum ya. Var. Ben Deniz anlattı bana Kıbrıs'a gittiğimizde. Hocam vallahi benim gözlerim doldu. İnanamadım. Yani karısını işinden etmişler. Yani biz
0: Deniz'in
1: evet. Evet, yani biz bu kadar alçalabiliyoruz hocam. Yani biz ya kardeşim, hakem kötü olabilir, hata yapmış olabilir, yanlışlık yapmış olabilir. Ama çocuklarına, eşlerine bu zorbalığı yapmamızın nedeni nedir? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum hocam. Yani ama şimdi, biz bu noktadayız. Yani biz edep deriz, haya deriz, ahlak deriz, din deriz. Dinin ne kadar kıymetli olduğunun vurgusunu her platformda ortaya koyarız. Ama insanoğluna yapılabilecek en büyük hakaretleri de statlarda yaparız. Onlardan biri de annelere edilen küfürdür. Asla kabul edemiyorum. Ya hocam bir şey demedik ya. Hocam diyorum, annesine küfür ettin. Ya hocam işte o lafın gelişi diyor. Yahu böyle bir gerizekalıca ifade olabilir mi saygıdeğer hocam?
0: Şimdi hocam bir de dini referanslarda konuştuk. Bizi dinleyen, inançlı çok fazla dinleyen olduğunu, dinleyicimiz olduğundan eminim. Şimdi biz bir oyun almışız. Bulunmuş bir oyunu almışız. Oyunun adını bile değiştirmemişiz. Oyunun adı ne? Futbol. Yani İngilizlerin koyduğu isim. Yani tepik topu diyebilirdik mesela. Türkçeleştirebilirdik. İhtiyaç duymamışız. Başka nelere ihtiyaç duymamışız? Terimlerin %80'ine, %90'ına Türkçeleştirmemişiz. Touch, corner, out, touch, corner, out, free kick, defans, atak, gol. Ama bir şeyi öyle Türkçeleştirmişiz ki Allah'ın 99 sıfatından birini vermişiz. El hakem. Allah 6 büyük sıfatından biridir bu arada. Yani aslında başına salavat koyarak kullanmamız gereken hakem kelimesine ağız dolusu küfür ediyoruz.
1: Bravo hocam. Çok doğru bir şey söylediniz.
0: Yani biz bunu ref deyip geçmemişiz. Demişiz ki HKM kökünden gelen hakem, hakim, hekim. Yani kendini bir kere daha tekrarlamayacak, benzersiz olan bir olay hakkında kendi tecrübesiyle karar, hüküm verme yetkisi vermişiz. Hakeme, hekime. Hiçbir hastalık aynı değildir. Hiçbir şey aynı değilse içeride bir tane kan değerinde bir şey farklıdır. Aynı olamaz hiçbir hasta. Hiçbir pozisyon aynı değildir. Çok benzer. Çok çok çok benzer. Ama birinde yer yaştır. Birinde skor 2-1'dir. Birinde beraberedir. Birinde saat bu saattedir. Birinde güneş havadadır. Birinde gece maçıdır. Hiçbir pozisyon birbirine aynı değildir. Aynı şekilde hiçbir suç birbirine aynı değildir. Özetle biz bu oyunun bütün isimlerini, oyunun adı dahil devşirmişiz ama bunu yöneten, adalet dağıtan bizden olsun demişiz. Allah'ın 99 sıfatından birini vermişiz. Birazcık yani anarken de dikkatli almak lazım.
1: Edebi ve hayayı unutmamamız gerekiyor. Beğenmeyebiliriz, eksik görebiliriz, evet, yetersiz görebiliriz. Hocam son olarak şunu da merak ediyorum. Tabii ligler şimdi tescil edildi. Yeni sezon ne olacak? Asıl konuşulan şu. Bunu nasıl okudunuz? Halil Umut Meler, Yasin Kola, Varda ders vermiş hocam.
0: Şimdi şöyle, ben maçı izledim. Bizim daha önce de sağ ol abi, sen de zikrettin, Diagonal isimli bir futbol arenada bir programımız var. Hakemliğin kararlarından daha çok süreçlerini tartıştığımız bir program.
1: Tanırlı var, sen varsın.
0: Ali Palabıyık ve Alex Taşçıoğlu ve Ali Palabıyık. 4 kişi. İşte ben Varda FIFA'yım. Alex şeyde yardımcı hakemlikte FIFA. Ali Hoca hakem FIFA'ydı. Hepimizden önce de medyada hem hakemlik kökenli olan Murat Fevzi Tanırlı bizi birleştirdi. Hakemliğin süreçlerini tartıştığımız bir, yani kararların kendini

0: ben daha çok süreçleri tartıştığımız bir program var. Orada söyledim. Bir defa bu atama arızalı. Şimdi Yasin Kol tweetini de attım Twitter'da. Hemen açıklanır açıklanmaz. Yasin Kol derbilerin hakemi olabilir. Yıllar geçtiğinde de oraya hangi sarihlerle atandığını unutacağız. Ama bir sezonda 6 tane derbi yönetmiş bir hakem olarak kalacak. Ama bir gerçeklik daha var. Yasin Kol iyi bir VAR değil. Bu sezon Yasin Kol'un çıktığı VAR, Süper Lig VAR sayısı 3'tür, 5'tir. Belki 4'tür, 7 değildir. Zaten çıkacak vakti yok. Adam sürekli derbi yönetiyordu. O yüzden Yasin Kol tecrübeli bir VAR değil. Peki konuştuğumuz maç hangi maç? Antalya Kocaeli. Antalya'nın diğer maçlardan bağımsız beraberliğe tahammülü yok. Maçı mutlaka kazanması gerekiyor. O fikstürdeki en zor maçlardan biri. En zoru, çünkü diğerleri rakiplerinin durumuna göre kaybetseler de ligde kalıyorlardı. Ama Antalya kazanmak zorunda. Ve o maça Türkiye'nin bir numarasını atıyorsunuz hakem olarak. VAR olarak da, yani sıralamaya koysak, sondan bir numarasını atıyorsunuz. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Merkez Hakem Kurulu da böyle görüp zaten böyle atamalar yaptı bugüne kadar. Bir defa atama yanlış. Sonrası sağda, yanında da hakem işleri müdürümüz var. Biliyorsunuz onlar ekip olarak hareket ediyorlar. Trabzon'dan muhtemelen seyahatleri kolay olsun diye. Bütün maçlarda birlikteler, vardı da şeyde de. Açıklanan kayıtlara bakınca şunu anlıyoruz. Foul, yani sağda şeyde, İngilizce'de initial decision deniyor. Yani sağda verilen karar. Birinci bilinmesi gereken şey sağda verilen karar ki sağlıklı bir VAR incelemesi yapılsın. Anlaşılan o ki sağda faul verildiğinin farkında değiller. Ve faul verildiğinin farkında olmadıkları için penaltı için çağırıyorlar. Umut da diyor ki, yani ben faul verdim, hani farkındasınız değil mi? Aslında o konuşmayı o şekilde dinlerseniz, sen bana bir faul göster, hani çünkü göstermiyorsun ya. Umut'u iki şey için çağırabilir Emre abi. Bir sekans önce, kronolojik olarak faulden önce olan ayağa basmaya benzer bir pozisyon var. Kanıtlanamıyor ama yani pilottan bakarsan galiba penaltı dedirtiyor. Onunla ilgili bir kanıt bulursa çağırabilir. Çünkü kronolojik olarak önce basılmıştır. Sonra hücum faul çalınmıştır. O zaman hayır, gel sen burada faul çaldın ama öncesi penaltı der. B ne için çağırabilir? Hücum fauldan sonra top ele çarpıyor ya, yani düdüğü geciktiriyor ya hakem. Gel Umut, senin çaldığın faul değil. Gel bunu izle. Bak faul değil, sonrası penaltı diye çağırabilir. Ama bunun da çok açık, bariz olması lazım. Bunun için de çağırmamış. Özetle son derece yanlış bir VAR müdahalesi. İyi ki VAR kayıtları açıklanıyor. Oradaki krizi anladık. Ben şeye çok bozulmuştum. Onun da tweetini attım. Yani hani gömlek bulamıyorsan sana pantolon verelim. Bunu beğenmediysen gel ikinci pozisyonu seyret dedi zannettim. Meğerse Umut görmek istemiş ikinci basma pozisyonunu. Yasin Kol kendi tecrübesine uygun bir VAR müdahalesi yaptı özetle.
1: Harikasın ama süremiz bitti Hakan.
0: Süper.
1: Özbek'e, İzmir'e
0: çok teşekkürler.
1: Sevgiler, geliyorum. Pazar günü buradayım.
0: Özbek'te bekliyorum.
1: Öpüyorum seni. Kendine
0: görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızımda hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Saygılar dostlar, telefonlar alıyoruz hemen hızlı hızlı ve ilk telefonum sonu 28 ile biten değerli dostumdan geliyor. Hızlıca alalım kendisini yayına. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. 0212 alan kodu 273 10 10 telefon numaramız, bir de alabilsem aldım. Evet, alo. Efendim beni lütfen radyodan dinleyin. Telefondan dinleyin. Radyodan dinlerseniz gecikmeli alırsınız. Alo.
6: Alo, günaydın, iyi yayınlar.
5: Günaydın efendim, buyurunuz.
6: Nasılsınız?
5: Sağ olun efendim, sizi dinliyoruz.
6: Üstadım, şimdi az önce telefon konuşması bağlanan arkadaş hakemlerle ilgili çok uzun konuştu. Hakemler işte maç fazlalığından bahsetti. Hakemleri böyle harcarsak hakemsiz kalacağız denildi. Benim bir naçizane bir önerim var bu konuyla alakalı. Sizler de dinlendirirseniz çok sevinirim. Şimdi bu onlarca takımımız var. Bu takımlarımız hepsinin akademileri var. Akademilerde oynayan çocuklar var, yüzlerce çocuk, binlerce çocuk. Akademilere girmek için spor okullarında oynayan çocuklar var. Bunlar U8'lerden başlayıp U19'lara kadar gidiyor. İnanılmaz bir serüven. 10 yıl bu çocuklar buralarda bir şeyler olmaya çalışıyor. İşin en kötü, en acı yanı, bu serüveni sürdürürken akademik kariyerleri çok ciddi zarar görüyor bu çocukların. Çünkü okulla ilişkiler özellikle 13-14 yaşından sonra kopmaya başlıyor. Çünkü çok yoğun bir akademi antrenman temposu var. Ve bu çocuklardan maalesef iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar olanı hayatlarının geriye kalanını idame ettirecek para kazanıyor bu işte. Diğerleri heba oluyor, gidiyor. Şimdi kardeşim, madem futbolcu olamıyor bu çocuklar, bir hakem okulu mu açarsınız? Federasyon bu işlere baksın ya. Bu çocuklardan hakem mi yetiştirirsiniz? Antrenör mü yetiştirirsiniz? Yani niye bu kadar ilgisiz bırakılıyor bu taraf? Ben aklım almıyor. Madem hakeminiz yok kardeşim, de hakem okulu mu açıyorsunuz? Yani bunun eğitimi nerede veriliyor? Zaten bilmediğimden soruyorum. Bir insan nasıl hakem oluyor? Bir insan niye hakem olmak istesin böyle bir iklimde? Gerçi o başka bir şey ama. Yani bununla bir dertlenmek lazım. Çocuklar gerçekten bence heba alıyorlar yani. Akademik kariyerleri mahvoluyor. Okula gidemiyorlar. Adamlar 3'te okuldan 4'te okuldan çıkacağı yere bir de antrenman koyuyorlar. Ben de bir futbolcu adayı babasıyım.
5: Ama şöyle söyleyeyim. Çok iyi biliyorum süreci. Hakemlikte de çok farklı değil. Onu söyleyeyim. Yani hakemlikte de 15-16 yaşından itibaren her hafta sonlarını çok yoğun geçiriyorlar, maç yönetiyorlar. Yani hakem 18 yaşında yetişmiyor, 15-16 yaşından itibaren onlar da başlıyorlar. 30 yaşına gelmiş bir hakem ortalama 15 yılını eritmiş oluyor zaten müessesenin içerisinde. Onlar da hani,
6: böyle mi? Buna rağmen mi bu haldeler? Yazıklar olsun ya gerçekten.

0: Yani siz hani 28 yaşında 30 yaşında hadi gel seni hakem yaptık gibi bir değerlendirmenin içinde değil. Ya biz bence futbolumuzda yaşanan bu kaotik süreci çok fazla hakemler üzerinden okuyoruz. Biraz da kendimize bakmamız lazım. Ya evet, hakemlerimiz de hata yapan majör hatalar tartışılabilir ama dünyada da var bu hatalar ve dünya bu kadar büyütmüyor. Ama biz o kadar çok büyütüyoruz ki, o kadar belli bir noktaya getiriyoruz ki darmadağın ediyoruz.
1: Ya benim zaten şahsen problemim hakemlerle değil, hakemlerin yönetimi şekliyle bir problemim var benim. Yani bu zihniyet, bu düşünce değişmediği sürece hakemlerin iyi olma ihtimali yok. Ben gerçekten hür iradelerini de sahaya koyabildiklerine çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü ya bu federasyon, bu merkez hakem kurulu kimsenin istememesine rağmen, hiç kimsenin kabul etmemesine rağmen inatla, ısrarla bildiğini okuma çabası. Yani ben Dünya Kupası'ndan sonra zaten bir takım şeylerin değişeceğini düşünüyorum onu. Çünkü sürdürülebilir değil. Yeni sezonda böyle başlamanın imkanı yok bence. Umarım öyle de olur.
0: Peki, teşekkür ederim. Burada şöyle bir ayrılıyorum değerli dinleyenimden, hemen onu söyleyeyim. Bence federasyon eğer Dünya Kupası'nda Türk milli takımı başarılı olursa daha uzun süre Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu federasyon başkanlık koltuğunda görürsünüz diyeyim ve sevgili 74'e gidelim. Sonu 74. Alo.
2: Alo, merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı uğurlu birlik geçti. Onu diyelim artık Emre abi. Çünkü hepimiz futbol severler olarak çok doluyuz. İstanbul Sarıyer'in izlerini unutmadım. Beşiktaşlar aktarım. Çünkü hepimiz çok doluyuz. Bazı şeyleri biraz kaynaklarını biliyoruz.
0: Hocam,
2: ama konuşamıyoruz Emre abi. Konuşamıyoruz ama hocam, diyorlar ki İbrahim Bulut sana 6.322'den veriyoruz.
0: Hocam biraz...
2: Şimdi...
0: İbrahim beni dinler misin? Birazcık mikrofondan uzaklaşırsanız hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet. Ya da telefona geçersen memnun olurum. Eğer hoparlörle, yani şey, mikrofonla konuşuyorsan.
2: Tabii.
0: Anlaşılmıyor. Hiçbir şey dinleyemiyoruz. Yani o yüzden.
2: Şimdi öncelikle hayırlı yayınlarınız olsun. Şu an sesim net değil mi abi?
0: Evet. Evet, şu anda dinleyebiliriz.
2: Şu an daha net. Şimdi abi biz bu ülkemizde geçen bazı futbol olaylarını biliyoruz. Yani dinleyiciler olarak da biliyor. Çoğu dinleyicilerimiz de biliyor zaten. Şimdi şöyle bir şey. Konuşursak diyorlar ki İbrahim orada dur, 6.222 geliyor kapıda. Konuşmazsak muhafta kalıyoruz abi. Maalesef ki bu bizim Türkiye Süper Ligimizin içerisinde bazı şeyler dönüyor ki her şeye hakemlere bağlıyorlar. Tamam, hakemlerimiz hata yapabilir. Biz kabul ediyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey. Bizim armamızda Türk bayrağımız var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun armasında Türk bayrağımız var. O bayrağın bir de arka tarafı var. Arka tarafı var abi. Orada biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz şunu şöyle söylüyoruz. Şeffaf olun, adaletli birlik yani olsun diyoruz. Biz futbol severler olarak adaletli birlik bekliyoruz abi. Şimdi yazık değil mi abi? Kayseri Spor'a yazık değil mi? Antalya Spor'u o kadar taraftarı gözyaşı döktü orada. Bu adamlara yazık değil mi?
0: İbrahim, bu noktada ayrılıyorum senden. Yazık değil. Yani hiç yazık değil. Çünkü Kayseri Spor maça gitmiyor abi taraftar. Boş tribünlere oynuyor. Antalya Spor maça gitmiyor. Antalya Spor Alanya'ya puan kaybetmeyecekti o zaman. Yani her
2: düğün yazık. Aynen. Aynen. Burada ben de sana katılıyorum abi. Aynen. Doğru söylüyorsun. Yani orada o baştan üç puanı çıkartması lazım.
0: Müsaade et. Lütfen müsaade et. Sen sezon başından beri inanılmaz hatalar yapıyorsun. O hocayı getiriyorsun, gönderiyorsun. Spor AŞ'ninle kavga ediyorsun. Başkanlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Kulübü paylaşamıyorlar. Yazık değil ya. Hiçbir düşen kulübe acımıyorum ben. Çünkü kötü yönetiliyorlar. Yani Kayseri Spor 30... Sayın Kayseri Spor milletvekili bu kadar konuşuyor. Peki Kayseri Spor ligde kalsaydı yine konuşacak mıydı? Niye bugün konuşuyor? Bana bunu açıklasın.
2: Evet.
0: Niye bugün konuşuyor? Bunu o
2: daha
0: zaman...
2: önceden konuşacaktı abi.
0: Hocam.
2: Ligin ortasında konuşacaktı.
0: Bunu Ocak ayında konuşacaktı. Bunu aynen. Eylül ayında konuşacaktı. Ben belgesel yaptım. Herkesi davet ettim. Dedim ki gelin konuşalım bu işi. Hakemleri çöpe atıyoruz. Futbolcuları çöpe atıyoruz.
2: Evet.
0: Başkanları çöpe atıyoruz. Hadi gelin konuşalım. Hiçbiri gelmedi. Küme düştü. Şimdi oy alalım. Aman bak, ben Kayseri'yi savunuyorum. Yarın oy olursa oradan halkım

0: Ben milletvekili olarak sizi savundum. Ya geçiniz bunları. Öpüyorum seni, çok bekliyorum.
1: Ağzını yüreğine sağlık. Ağzını yüreğine sağlık. Konuşacağımız çok şeyler var abi. Fazla konuşamıyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Ve Dünya Kupası'ndan sonra bazı şeyler bekliyorum ben bu ligde. Bakalım önümüze Allah neler gösterecek. Hepimizi bekliyoruz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim hocam, dinlediğiniz için. Sonu 57 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o neler söyleyecek. Alo.
2: Alo, merhaba Bayanır abi, selamlar.
0: Buyurun hocam, teşekkürler.
2: Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak ben de birkaç hocadan bahsedeceğim abi. İsmi geçen hocalarla

0: Yani ben Nuri Şahin hocalığını beğenmiyorum abi. En azından şu an için beğenmiyorum. Nuri Şahin'in de Başakşehir'e geldiğinde ilk 5-6 hafta neler çektiğini gördük. Galibiyeti yoktu. Başakşehir kulübünde teknik direktörlük yapmak bence çok kolay. Baskı yok, taraftar şeyi yok. O yüzden ben Nuri Şahin'i beğenmiyorum. Dortmund'da zaten maçlarını da izledim, hiç beğenmiyordum. Antalya Spor'da da beğenmiyordum. İlhan Palut'a yeni seçti. İlhan Palut'u severim. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Ama İlhan Palut'un da Rize dönemini biliyorum. Rize döneminde toplasan 4-5 tane galibiyeti vardı. Bence erken, İlhan Palut için erken. Yani aslında şu var abi. Yani bizim şu anda bence ihtiyacımız olan bence hoca değil abi. Bizim yani en iyi hocaya yetişsen de olur abi. 4 yıldır Beşiktaş'ım. İlk 8 haftasına bakın abi. Hakemler bizi nasıl doğradığını görebilirsiniz. Yani televizyon yayınında bile Galatasaray maçından sonra Rafa Silva'yı nasıl durdururuz dediler. Ancak sakatlayarak dediler. İlk 8 hafta bizi hakemler öyle bir doğruyor ki onun önüne geçmemiz lazım. Geçemezsek sen en iyi hocayı da getirsen ne olacak? Bugün Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Bak bugün en az 4-5 tane en iyi yani çok ultralüks bir oyuncu alacaklar. Sen ne yapıyorsun abi? Benim bugün Beşiktaş takımından bugün Fenerbahçe'ye Galatasaray'a sadece Orkun'u alırlar. İlk 11'e belki o bile oynayamayabilir ilk 11'de. Kimi alacaksın bu takıma? Ne yapacaksın? Baştan aşağı da takımı değiştiremezsin. Yani en iyi hocayı da getirsen abi bu kadrodan yine 4. olursun. Başka bir şey olmazsın abi. Diyeceklerim bu abi.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
0: Saygılar.
1: Hızlıca bir başka değerli konuğuma gidiyorum. Sonu 68 ile biten. Alo, hoş geldiniz efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Abiciğim. Günaydın Emre abi.
1: Günaydın.
2: Kolay gelsin.
1: Buyurun efendim.
2: Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım da. Bu Galatasaray'dan bahsedeceğim de Ahmet Spor'dan bahsedeceğim. Abi Ahmet Spor'a çok haksızlık yapılıyor. Çok dışlanıyor. Yani bu kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Türkiye Cumhuriyeti'de Türk Futbol Federasyonu'da Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı. Ahmet Spor'dan bağlı bir kulüp. Yani bu yabancı bir ülkenin kulübü değil ki. Bu ülkenin kulübü. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ahmet Spor'a yapılan bu sosyal medyada olan saldırılar, onlara yapılan bu aşağılık hakaretlere karşı devlet, ya ben Diyarbakırlı falan değil, ben Erzurumluyum. Ama haksızlığa karşısına durmamız gerekiyor. Çünkü bu tür yapılan yani progresif saldırılar ya bizim düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürüyor. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi Emre abi?
1: Anlamıyorum.
2: Hani o yüzden bunun önüne geçilmesini istiyorum abi.
1: Anlamıyorum kıymetli dostum. Anlamıyorum. Neden anlamıyorum biliyor musun? Elbette ki Ahmet Spor bizim için çok değerli, çok kıymetli ve çok özel. Ama Ahmet Spor'u analiz ederken, yorumlarken de Türkiye'nin 8 tane kıymetli askerinin şehit olduğu bir alanda onlarla ilgili sosyal paylaşımı da Ahmet yapmayacak o zaman. Yani o paylaşımı da Ahmet bir daha gözden geçirecek. Sen de beni arayacaksın. Diyeceksin ki ya abi ya bu sosyal paylaşımı bir futbol kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir futbol kulübü nasıl yapar diyeceksin.
2: Yani öyle bir şey olduğunda benim işini ilk defa senden duyuyorum.
1: O zaman bir bak bakalım. 8 askerimiz şehit olduğunda saygıdeğer Ahmet Spor'un sosyal medyası ne paylaşmış?
2: Ben onu bilmiyordum abi. O zaman
1: öğrenmiş oldum kardeşim. Bir bak bakalım.
2: Öğrenmiş oldum.
1: Bir bak bakalım.
2: Bakacağım ona bak.
1: Lütfen bak.
2: Ona bakacağım abi. Bakacağım tamam abi. Ona
1: yoksa
2: bakacağım.
1: Benim takımım Ahmet. Tamam. Başkasının takımı olamaz tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani, takımı.
2: Abi.
1: Sonuna kadar her zaman yanındayız. Evet. Her zaman destekleriz. Ama dediğim gibi bu vatanın her karışını, her toprağını, bayrağının her bir santimetre karesine herkes saygı duyacak. Bu topraklar, bu vatanda hep birlikte yaşamanın gururunu, mutluluğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın heyecanını hep birlikte hissedeceğiz. Bunu hissetmediğimiz kim varsa benimle değildir. Reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Reklam.
5: İş Bankası Kort.

0: Tenisin yanında, yarınında.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam bitti.

0: Neden diyeceğim bunu? Çünkü Muhsin abi dişlerini çektiriyor. Muhsin Ertuğral hocam Güney Afrika'da dişlerini çektirdiği için de kıymetli hocama ulaşma noktasında sıkıntılar yaşadık. Ses kötü demiş bir değerli dostum. Evet, onu düzelttirdik dediğim gibi. Ahmet'le ilgili yorumlarınız var efendim, hepsini çok seviyoruz. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama dediğim gibi bu toprak, bu bayrak bizim için kırmızı çizgi. Teşekkür ediyorum İlimdar Kadıroğlu'na. Çok teşekkür ediyorum gelen bu mesajları Orhan Özdamar'a. Okumayacağım bu mesajları ama hepsine, Galatasaraylı dostuma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefonlarınızı bekliyorum. 212 alan kodu. Normalde bu blokta Muhsin Ertuğral hocam oluyor. Ama bu blokta telefon almaya gayret edeceğim. Southampton casusluk şoku yaşıyor. Türkiye'de olsa ne olurdu acaba? Mesela Southampton playoff'ta Hull City ile oynayacak ve lige çıkacak. Şimdi ne gibi diyelim? Erok'la Çorum Spor gibi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir karar alıyor. Diyor ki işte atıyorum Erok Spor Çorum Spor antrenmanını izledi diye çıkmıyor diyor. Ve onun yerine altta oynayan takım mücadelesi çıkacak diyor. Yer yerinden oynardı ama işte İngiltere'de kanunlar ve kurallar net koyulduğu ve buna bağlı olarak da net uygulandığı herhangi bir kulüp ayrımı, ya bu dört büyüklerden biriymiş, o altı büyüklerden biriymiş, bu bilmem ne şehrinin takımıymış, oranın işte şöyle bir siyasi konjonktörü varmış, bunlar hiç umrunda değil Efe'nin. İngiltere Futbol Federasyonu ben koyduğum kurallara bakarım diyor. Ona göre hareket ediyor. Hattımızda sonu 31 ile biten bir değerli dostumuz var. Hemen yayına alalım. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, buyurun, siz dinliyoruz.
1: İzmir'den arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım. Bir sezon daha bitti, yeni sezona başlayacak. Ya başkan adayları kongre olacak. İki başkandan da hangi gelirse Fenerbahçe'ye faydalı olsun. Olmasını diliyoruz. Önümüzdeki sezon gene zor geçecek Fenerbahçe için. Yaklaşık 3-4 net transfere ihtiyacı var. Çok fazla da değil. 3-4 net transferle Fenerbahçe seneye çok daha iddialı bir konumda olur diye düşünüyorum. Hoca olarak da adayım her zaman, bütün algılara rağmen, bütün aleyhinde sanki böyle organize çalışma yapılmasına rağmen olmazsa olmazdı Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın da Fenerbahçe içinde aman Aykut'la şampiyon olmayalım diye çok çok korkan insanların olduğunu da düşünüyorum. Çünkü takip ettiğim, gözlemlediğim kadarıyla yani şampiyon olmayalım, Aykut gelmesin olmayalım, onunla olacaksak da olmayalım diyen insanların olduğunu da düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin yani bunun neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Neden bu kadar Aykut Kocaman karşıtlı olduğunu, düşmanlı olduğunu da bilmiyorum. Yani bir türlü onu da çözemedik. Yoksa yani duruşuyla alakalı bir sıkıntı yok. Hocalığıyla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon, yani gerçekten bunu gerçekten şöyle düşünüyorum. Kurtuluşu Aykut Kocaman'la olacak diye düşünüyorum şampiyonluk için.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Hattımızda bir başka değerli dostumuz var. Sonu 82 ile bitiyor. Hemen yayına alalım saygıdeğer dostumuzu. Alo, günaydın efendim.
2: Günaydın Emre Bey. Ben İstanbul Sarıyer'den Halit. Nasıl olsunuz öncelikle?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Umarım siz de iyisinizdir. Buyurunuz.
2: Emre Bey, şimdi yine sizin yayınınızı sabahleyin koşu yaparken tekrar kulaktan dinliyorum. Biraz önce hakem hocası olan Hakan Bey'in söylemleri gerçekten acıtıcıydı. Yani çok özel şeyler söyledi. Yani bütün terimlerin yabancı kökenli olup sadece hakem kelimesinin anlam ve önemi dahi bütün süreci anlatmaya yetiyor. Zorba Hoca ile ilgili konudaki süreçler üzücü. Ama ben açıkçası şurada bir şeye takılıyorum. Siz de bahsettiniz.
0: Efendim, ligin özür dileyerek sözünüzü Hadi. Kestim. Bir son dakika gelişmesi var. Çok acil vermem lazım. Malatya'da 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Az önce.
2: Oh.
0: Evet, maalesef Malatya'mızda 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bütün Malatya'ya geçmiş olsun. Şimdi hemen Malatya'ya ulaşmaya çalışacağım ben ama
2: Bence geçelim hocam. Bu daha önemli bir konu. Çok da önemli bir konu. İnşallah çok önemli bir şey yoktur diyelim. Geçmiş olsun diyelim.
0: Çok geçmiş olsun. Yani haber doğru mu bilmiyorum ama bana da her yerden geliyor. Saat 8.11 gelmiş en son. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir Malatya'ya ulaşmaya çalışacağım. Malatya'da acaba bu haber doğru mu değil mi? Böyle bir durum var mı? Çünkü dediğim gibi Malatya'da Burak Altun var biliyorsun. Benim de çok sevdiğim, çok değerli spiker arkadaşlarımızdan biri. Şu anda da Malatya'da Burak bizim hattımızda. Hemen Burak'a bir dönelim. Burak'tan bilgi alalım. Burak günaydın, evet. Hoş geldin Radyo Gol'e.
3: Sağ ol Emre Bey, nasılsınız, iyisiniz?
0: Çok teşekkürler. Bir deprem mi oldu Malatya'da?
3: Şiddetli bir deprem oldu. Ben televizyon kuruluşuna çalışıyorum biliyorsunuz, RTV'deyim. Malatya'da uydu yayını yapan kuruluştayım. Televizyona geldim, çayımı aldım, masama geçtim. Bizim binamız deprem sonrası yapıldı. Çelik konstrüksiyon bir bina. Yani depremlerde daha çok etkileniyor aslında bu binalar. Büyük bir şangırtı, 6-7 saniye sert bir sallantı ardından kesti çok şükür. Şu an için Malatya merkezde fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Bize gelen herhangi bir önemli bir bilgi yok. Yani can kaybı, mal kaybı,
0: aman.
3: Bu tür bilgiler yok.
0: Neresi üst olarak hani şimdi?
3: Daha biz de işte AFAD'ın açıklamasını bekliyoruz. Ben de yayını bir an önce ayarlamaya çalışıyorum. Şu an arkadaşlar da geliyorlar bizim yayın ekibi de. Bir yayını da şöyle ayarlamaya çalışıyorum bir yandan da. Ben de elim ayağım şu an karışık yani. Bir teknik arkadaşları beklerken yayın ayarlamaya çalışıyorum şu anda ben de.
0: Peki, sen vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum bu kadar yoğunluğun içerisinde. Teşekkür ediyorum ama ben sana bilgi vereyim istersen.
3: Evet.
0: Merkez Malatya, Gülümuşağı.
3: Evet. Hemen Malatya'nın Fötürge bölgesine yakın, yani İnönü Üniversitesi'nin hemen arka tarafı diyebilirim. Evet, Malatya'yı bilenler için söylüyorum.
0: Gülümuşağı'nda saat tam 9'da olmuş.
3: Aynen.
0: Kandilli açıklıyor bunu. 5.6 şiddetinde.
3: Doğrudur. Şimdi az önce benim Maraş'tan arkadaşlarım aradı. Onlar da hissetmişler. Adıyaman'dan arkadaşlarım aradı. Onlar da hissetmişler.
0: Allah korusun.
3: Allah korusun ama şiddetli bir depremdi. Sarsıntı büyüktü. Eşimle çocuklarımla da konuştum. Çok şükür bir şey yok. Hemen işte o an aile refleksi, hemen aileye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oğlum da okuldaydı. Ona ulaştım. Çok şükür fazla bir şey yok. Dikkatli olmasını öneriyorum. Özellikle hala depremden sonra Emre abi, hasarlı binalar var maalesef. İnat edip hala yıkılmayan binalar var. Bu binaların da acil yıkılmasını özellikle talep ediyorum yetkililerden.
0: Burak, şundan dolayı çok çok yüzeyde olmuş. 4.4 kilometre.
3: Yani onu fazlasıyla hissettik abi. Yani benim olduğum bina dedim ya, çelik konstrüksiyon bir bina, ters tavanlar yani havaya fırladı, geri düştü diyeyim. Yani bilenler bilir ters tavanın ne olduğunu. Onlar havaya fırladı, yerine düştü yani. O kadar büyük şiddetli oldu yani.
0: Çok geçmiş olsun canım dostum.

0: acil herkese Rabbim şifa versin. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Farklı isimleri de arayacağım çok bölgeden. Çok teşekkürler.
1: Tamam. Fatih Çakar da eminim hissetmiştir. O Elazığ bölgesine yakın çünkü orası da.
0: Tamam, hemen Fatih Çakar'ı da arayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Tamam. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Burak Altun, Malatya Er TV'nin spor müdürü bizlerle birlikteydi. Bu arkadaşlar bizim biliyorsunuz ikinci lig ve üçüncü lig anlatımları sürecinde beraber tanıştığım çok değerli spiker arkadaşlar. Görevlerini Malatya'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Batman'da mükemmel yapıyorlar. Şimdi Fatih Çakar'a gidelim radyo gol olarak. Fatih de şu anda attığımızda spiker arkadaşım. Fatih'cim günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, günaydın Emre Hocam. Kolay gelsin size.
0: Fatih, Malatya'da deprem olmuş. Burak'la konuştum. Fatih de hissetmiştir dedi. Gülüm
2: evet,
0: şu anda.
2: Elazığ'da bayağı salladı. Zaten 9 dakika, saat tam 9 itibariyle. Yani büyük bir depremdi, onu söyleyeyim. Bir de uzun süreli bir şey devam etti böyle. Tedirginiz tabii, bir dışarı falan çıkanlar oldu ama şu anda hani çok önemli bir şey yok.
0: Allah'a şükürler.
2: Çünkü valilik de açıklama yaptı az önce, Elazığ valiliği. Şu anda önemli bir şey yok ama yine tabii yüreğimizin ağzımıza geldi bir andı Emre Hocam.
0: Peki merkez üssü Gümüş Uşağı, Gülüm Uşağı nereye yakın? Tam böyle
2: Malatya
0: sizin.
2: Malatya olarak.
0: Malatya.
2: Evet, Elazığ Malatya'sı, evet.
0: Elazığ Malatya'sı. Adıyaman, Karaca. Şimdi tabii orada deprem olunca 11 il acaba bir şey var mı? Hemen aklımız yerinden çıkıyor.
2: Şimdi bu deprem tabii ki Adıyaman'da da hissedilmiştir. %90 ihtimal Adıyaman'da sağlanmıştır. Ama işte dediğimiz gibi yani biz bu büyük depremleri atlattığımız için hani Elazığ depremi biz ve artı Doğu Anadolu fay hattının üzerinde bulunan bir il Elazığ. Şimdi yakında beklenen bir Bingöl depremi var. Allah vermesin tabii ki.
0: Allah
2: ama
0: korusun.
2: Olacak diyorlar tabii ki. Erzincan-Bingöl arasında bir deprem bekleniyor. Bunda bir olasılık durumunda yine Elazığ, Tunceli, topun ağzında olan illerin arasında.
0: Sevgili Fatih, çok teşekkür ediyorum güzel bilgiler için.
2: Emre Hocam çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler inşallah.
0: Elazığ'dan spiker arkadaşım Fatih Çakar'la birlikte olduk. Çok değerli spiker arkadaşlar var. Şimdi tabii bölge dediğim gibi hemen bölgenin değişik noktalarına gitmeye çalışıyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şu anda Kandilli önümde açık. Yerin 4.4 kilometre altındaki bu son dönemde yaşanan depremler dikkate alındığında en yüzeysel deprem. O yüzden çok fazla hissedilmiş durumda. Ve 5.6 şiddetinde bir deprem. Hemen şimdi bir Kahramanmaraş'a gideyim. Oradaki spiker arkadaşım Lokman Başçı var. Ona da soralım. Orada hissedildi mi deprem diye. Lokman, günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Emre abi.
0: Lokman, Malatya Gülümuşağı merkezli 5.6 şiddetinde deprem, saat tam 9'da, yerin 4.4 kilometre derinliğinde. Acaba Maraş'tan hissedildi mi?
3: Kahramanmaraş'ta da çok yoğun bir şekilde hissedildi. Özellikle hastaneden bilgiler geldi. Yani masaların sallandığı bilgileri geldi. Aynı zamanda yine ben de şu anda evdeyim. Mesela evimiz de ciddi anlamda sarsıntı geçirdi. Yani Kahramanmaraş'ta, Malatya'da olan depremi çok yoğun bir şekilde hissetti. Tabii Kahramanmaraş deprem bölgesi çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği için hakikaten deprem konusu Kahramanmaraş'ta vatandaşları, insanları çok yoğun şekilde etkiliyor. Bazı vatandaşlar tabii depremin etkisiyle birlikte, sallantıyla birlikte dışarı çıkanlar oldu, panik halinde olan vatandaşlar oldu. Sosyal medyadan da bize görüntüler geliyor bu anlamda. Kahramanmaraş'ta, Malatya'da olan depremi çok yoğun bir şekilde hissetti.
0: Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum.
3: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz abi.
0: Evet, sevgili Lokman Başçı'yla bir araya geldik. Bölgede Kahramanmaraş'a gittik, Malatya'ya gittik, Elazığ'a gittik ve o bölgelerde depremin hissedildiğini tanıklık ettik sevgili dostlarla bir araya gelerek. Şimdi bir de bakalım farklı yerlerde hissedildi mi? Gaziantep'e götüreceğim sizleri. Selim Gezer'e götüreceğim, spiker kardeşime. Selim attığımızda şu anda. Selim, Malatya merkezli 5.6 şiddetindeki deprem Antep'te hissedildi mi?
4: Evet Emre abi, biraz panik yarattı bu deprem fakat şu anda herhangi bir problem yok. Bir korku yarattı. Şu an şirketteydim. Dışarıya doğru çıkıyoruz.
0: Siz de hissettiniz yani. Saat tam 9'da, yerin 4.4 metre altında. Yani evet, yine evet, evet. Nereden baksan 11-12 ili kapsayan bir deprem gibi oldu bu da.
4: Yani başlangıçta ilk başta bir parça vurdu, sallandık. Sonrasında biraz daha şiddetlenmeye başladı. Daha sonra hep birlikte şirketteydim, 3. kattaydım. Aşağı inmeye başladık. Şu anda da dışarıdayız, bahçe tarafındayız. Ailelerimizi aradık. Çok şükür herhangi bir problem yok şu anda görünürde. Ama yine o geçmişi hatırlattı bize.
0: Çok geçmiş olsun Selim. Çok çok bir daha asla yaşanmasın diyelim ama tabii depremle yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor.
4: Evet, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha tekrar etmez.
0: Harikasın Selim Gezer'le birlikte olduk. Spiker arkadaşımız, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biliyorsunuz bize salı günleri bağlanıyor, değerlendirmeleri yapıyor. Bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinde neler oluyor, nasıl bir süreç yaşanıyor. Bir de Ali İhsan'a gidelim. Diyarbakır'da hissetti mi? Diyarbakır bu konuda nasıl bir görüntü ortaya koydu? Spiker arkadaşlarıma tek tek gidiyorum ve orada çok önemli, çok sıkıntılı bir süreç yaşanmış Elazığ merkezinde. Ama dediğim gibi hani ölen yok, yaralı yok ama korku çok, bunu söyleyelim. 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geliyor ve hakikaten herkes çok korkmuş, çok heyecanlanmış. Bir de İbrahim'e gidelim. Şanlıurfa bu depremi hissetti mi? Acaba İbrahim ne diyor? Şanlıurfa'da deprem hissedildi mi? Radyo Gol olarak hemen İbrahim Özgeliş, spiker arkadaşım, ona gidelim. İbrahim günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın, mutlu günler, mutlu sabahlar diliyorum.
0: Sağ ol İbrahim'cim. İbrahim'cim, Gülümuşağı Malatya merkez 5.6 şiddetinde saat tam 9'da yerin 4.4 metre altında bir deprem. Şanlıurfa hissetti mi?
5: Şanlıurfa'da hissedebildik.
0: Alo.
5: Şu anda şebekelerde de sıkıntı oluyor.
0: Hissettiniz yani Şanlıurfa'da da.
5: Müthiş derecede hissettik ya da güzel. Yani ne denir, o büyük depremin gibi değildi ama çok fena sallandık.
0: Bir yürekleri hoplattı.
5: Çok fena yürekleri hoplattı. Acaba dedik, çünkü müthiş bir rüzgar vardı sabah. Onunla beraber depremde yani bizi bir götürdü bir getirdi, yani müthiş sallandık yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun İbrahim'cim.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim Elazığ'a gittik. Malatya'ya gittik. Şanlıurfa'ya gittik. Şimdi Diyarbakır'a da gitmek istiyorum. Diyarbakır acaba güzide şehirlerimizden biri hissetti mi? Hemen orada da Ali İhsan Hatipoğlu var. Benim spiker arkadaşım Ali İhsan Hatipoğlu. Radyo Gol olarak hemen oraya gidelim. Ali İhsan'cığım günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın abicim.
0: Ali İhsan, Malatya merkezi Gülümuşağı 5.6 şiddetinde deprem. Malatya hissetmiş, Elazığ hissetmiş, Şanlıurfa hissetmiş, Kahramanmaraş hissetmiş, Gaziantep hissetmiş. Siz hissettiniz mi?
6: Evet, ben hissetmedim ama az önce ben de canlı yayındayım şu anda. Ben de radyo programındayım. Öncelikle tüm dinleyenlere buradan selam olsun Diyarbakır'dan. Hem kentimize, hem bölgemize, hem ülkemize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu anda gelen haberlerde Malatya'dan da haber aldım ben. Malatya'da da şu anda çok ciddi bir durum gözükmüyor. Umarız ki çok ciddi bir durum da gerçekleşmez Emre abi.
0: Bu arada radyoda yayındasın değil mi? Radyonun adı ne?
6: Evet. Can Radyo, Diyarbakır'ın ilk radyosu, 1993'te kuruldu.
0: Maşallah.
6: Şu anda Can'da sabah programındayım. Parça arasındayız.
0: Vay güzel. O zaman karşılıklı iki radyocu sohbet ediyoruz. Ali İhsan çok iyi de bir maç spikeri.
6: Estağfurullah.
0: Bu arada gelecek yılda Süper Lig'de bir Ahmet izleyeceğiz. Evet. Seni de daha sık görürüz oradan bağlantılarla. Kucak dolu sevgiler ve tebrikler. Bir kez daha geçmiş olsun.
6: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum Emre abim. Seviliyorsun, evet. Bunu unutma. Türkiye'nin her yerinden çok sevilen, çok farklı bir spor spikerisin.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Ali İhsan.
6: İyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın. Evet, Ali İhsan Hatipoğlu Diyarbakır'dan bizlerleydi. Bir kez daha altını çizelim. Malatya merkezli Gülümuşağı 5.6 şiddetinde bir deprem. Yerin 4.4 kilometre altında ve saatler tam 9'u gösterdiğinde oluyor. Bütün doğuya, Güneydoğu'ya depremi hisseden her karış toprağa geçmiş olsun diyoruz. Oradaki tüm kıymetli vatandaşlara Allah ayağınıza taş değdirmesin, Rabbim hepinizi korusun diyerek reklama gidiyorum efendim.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
8: Reklam.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam bitti.
7: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim şimdi hemen Cezmi Turan hocama gidelim. Bir kez daha altını çizelim. Malatya merkezli 5.6 şiddetinde saatler 9'u gösterdiğinde bir deprem oldu. Bağlantıları Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa üzerinden yaptım. Şu anda can kaybı olumsuz bir durum yok. Geçmiş olsun dileyelim bu 5 farklı ilde de hissedilen depremden dolayı orada yaşayan dostlara. Ve teknik direktörüm Cezmi Turan hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
11: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Saygıdeğer hocam, Fenerbahçe başkanlık seçimine giderken teknik direktör isimleri havada oluşuyor. Sizce yerli yabancı hangisi Fenerbahçe'nin yararına olur?
11: Öncelikle tekrar iyi günler. Ben de senin gibi biraz şimdi okudum haberi. O bölgede Malatya ve civarında olan bu deprem bayağı hissedilmiş. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Can kaybı olmaması, inşallah büyük hasar da yoktur. Bu bakımdan sevindirici can kaybı olmaması. Sevgili Emre, Fenerbahçe'nin çok önemli bir seçimi yaklaşıyor. Dolayısıyla dediğin gibi basında izlediğimiz, basından okuduğumuz kadarıyla dünya kadar Fenerbahçe'nin başına gelecek teknik direktör. Ben şu anda bunların hiçbirisinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Neden ise şu anda Avrupa'daki büyük kulüplerin hocalarını buraya getirmek o kadar kolay değil. Öncelikle o kadar kolay değil. Gelecek olurlarsa da büyük paraya gelmek istiyorlar. Zira Türkiye'yi risk olarak görüyorlar. Ama bu arada tabii Türk futbolunun yaptığı bir atılım var. O da Dünya Kupası'na gitmemiz önemli bir konu oldu. Bundan dolayı da belki bir cazip bir fikir olabilir onlara da. Cazip bir düşünce de olabilir. Fakat bu isimlerin yerli ya da yabancı olacağını şu anda hiçbirimiz bilemeyiz. Yani zamanın getireceğini bilemem. Çünkü yani Fenerbahçe'ye illa yerli olsun. İlla Türkiye'de bu işi yapacak adam var. Türkiye'de bu işi yapacak adam var. Sayısı çok çok çok az. Ben büyük kulüp olarak konuşuyorum. Büyük kulüp koordinasyonu yönetmekten bahsediyorum. Tabii ki Türkiye'de iyi teknik adamlarımız var. Kendi meslektaşlarımız var. Bu meslektaşlarımız arasında yüksek koordinasyonda büyük kulübü yönetecek teknik direktör sayısı çok az ama var. Yurt dışında da var. Fakat biz yurt dışındakilerin istisna hocaların haricinde bunları çok büyük gözümüzde çok büyütüyoruz. Şöyle ki dünyanın

0: teknik direktörlerini de getirdiniz Türkiye'ye. Fakat çok kurumsal kulüplerden geldikleri için oralarda çok başarılı oldular. Türkiye'deki kulüplerin büyük bir çoğunluğu kurumsal değil. Kurumsal olduklarını zannediyorlar ama değil. Türkiye farklı bir coğrafya. Buranın kendi doğruları var maalesef. Dolayısıyla hatırlarsanız geçmişe baktığınızda ta çocukluğumuza gidelim bizim. Bizim çocukluğumuza Federer Rush geldi. UEFA Avrupa şampiyonu yapmış. Eintracht Frankfurt'u Avrupa şampiyonu. 1,5 sene kaldı. Ondan sonra İliç geldi aynı. Dünyanın en büyük hocası Derbal geldi ki o uzun kaldı hiç olmazsa biraz. Ama Galatasaray'ı çalıştırması 2 sene sürdü filan. Bunun ötesinde bir sürü isim sayabiliriz. Önemli olan sistem sevgili Emre. Önemli olan sistem ve üretim. Bakın bu akşam bir Avrupa şampiyonluğu maçı var. Konfederasyon Kupası Aston Villa ile Freiburg. Neden buraya geliyor? Buradan Türkiye'deki sorduğun sorudan buraya geliyorum. Orada Freiburg denen bir kulübü maçı, kulübün bir takımını seyredeceğiz bugün. Freiburg kulübü bundan 11-12 sene önce bir ve o zaman da tamamıyla üretim üzerine bütün sistemini kurdu. Tamamıyla. Ki iyi biliyorum uzun yıllar önce ligden düştüklerinde yani Bundesliga'dan düştüklerinde toplantıda bize söylemişlerdi o zaman bir UEFA toplantısına gittiğimizde. Bize dediler ki biz düştüğümüzde bütün yöneticiler aralarında toplandılar. Çok ciddi bir parayı Freiburg'un tesisleri için harcadılar dedi. Bakın o gün üretim, sistem çok önemli. Yani futbolun yarını konuşalım. O da ne? Fenerbahçe'nin yarını konuşmak lazım. Onun için bir tarafta Fenerbahçe'yi uzun yıllar yönetmiş Sayın Aziz Yıldırım var. Diğer taraftan da Fenerbahçe'de bundan önce Sayın Ali Koç yönetiminde çalışmış. Çok istekli gözüken vizyonlu bir başka bir Hakan Safi Bey var. Sayın Hakan Safi. Şimdi seçimin bunların mutlaka kafalarında A planı, B planı, C planı teknik adamlar vardır. Dikkat ederseniz kimse Türk Teknik Direktörü diye açıklamıyor.
1: Çünkü orada bir tepkisellik olabilir. Mesela Aziz yani Yıldırım Aykut Kocaman ismi üzerinde duruyor. O da çok resesif futbol oynatıyor falan deyip böyle acaba Türk olursa yanlış mı olur? Diğer tarafta Hakan Safi'nin İsmail Kartal'la konuştuğu iddia ediliyor falan.
0: Yani bunların kendilerinden bizzat açıklama yapılmadan bu spekülasyondur. Bunun üzerine konuşma yapmanın da bir anlamı yok. Ama dikkat ederseniz açıklamıyorlar Türk ismini. Hayır gelen demiyor ki biz gelecek olan. Hayır efendim ben yurt dışından yabancı antrenör getirmeyeceğim. Ben Türk adamla çalışacağım demediler. Dolayısıyla önce kafalarındaki sistemi düşünüyorlar. Bakın Fenerbahçe'nin çok ciddi bir oyuncu kadrosu var. Ve bu arada kiralıktan gelecekler var. Öncelikle bunları boşaltmanız lazım. Ve Dünya Kupası giriyor araya. Bakın çok ciddi bir riskli süreç var. Maalesef Türkiye'deki bu seçimlerde Fenerbahçe'nin de kulüp olarak bu aya denk geldiği için genel kurulu şanssız bir dönem. Neden? Çünkü Avrupa kulüpleri Mart, Nisan, Mayıs'taki daha önceki stratejik planlarına göre bütün hazırlıklarını yapıp bir an önce işi bitiriyorlar. Fakat bizde seçim burada. Seçim Haziran'ın başında oluyor ya da Haziran'ın sonunda hatalar Üsküdar'a geçmiş oluyor. Şimdi yeni gelecek olan yönetimin, teknik direktörün mutlaka 2-3 tane planı vardır. Ama ondan önce Fenerbahçe'nin şu durumunu nasıl düzeltecek? O durum nedir? Elindeki oyuncu havuzunun büyüklüğü var. Birilerini göndermeden birilerini alamazsınız. Mutlaka bunu planlı yapmışlardır. Aziz Bey bu konuda çok deneyimli bir adam. Hakan Sabri de artık dünya futbolu da değişiyor. Dünya futbol yönetimi de değişiyor. Baktığınızda yani bundan 10 sene önceki kulüp yönetimleri yok. Bugün artık 2026 yılına geldiğimizde her kulüp değil. Futbol endüstrisinin getirmiş olduğu ekonomik boyutlar 2026'da daha farklı. Dolayısıyla seçimi bekleyip göreceğiz. İlginç bir seçim olur diye düşünüyorum. Ona göre de bunlar zaten seçim biter bitmez hemen hocamız bu olacaktı demezler. Yine bir süre alır. Zira Dünya Kupası var. Hemen Dünya Kupası başlıyor seçimin arifesinde.
1: Hocam Dünya Kupası o Temmuz ayına

0: kadar sürüyor, o kadar beklerler mi sizce?
1: Hayır, beklemezler ama dünya, şimdi bakın şöyle sevgili Emre, oyuncu transfer etmek kolay değil. Elinizdeki adamları göndereceksiniz. Oyuncu transfer etmeden kim alacaksınız? Bugün Fenerbahçe'nin kiralıktan gelecek olan dünya kadar yabancı futbolcusu var. Elinde göndermek istediği eminim yabancı futbolcu var. Yani bugün Fenerbahçe'ye alacaksanız nokta atışı, bunların mutlaka her iki başkan adayı da bunu düşünüyorlardır. Yani Sayın Aziz Yıldırım da Sayın Hakan Safi de bunu mutlaka düşünüyorlar. Yani buradaki zaten vizyon burada. Bu süreci doğru yönetip elindekileri çıkarırken ona göre adam olacaksın. Ve oyuncuların, dünya starı oyuncuların çoğu mini takımlarda oynuyor. Ve almak istediklerinin hepsinin sözleşmesi bitmiş falan filan değil yani. Onun için Emre, süreç önemli. Bekleyip göreceğiz. Onun için seçime kadar basında yazılanlara ben inanış olarak pek rağbet etmiyorum. Dolayısıyla bunların sadece başkan adaylarının ağzından bu resmen açıklanmadıkça şu ya da bunun geleceğini düşünmüyorum. Ama eminim şuna eminim ki yabancı teknik direktör getireceklerdir. Fakat sen geçen hafta da sormuştun ki haklı olarak Türkiye'de bu işi yapacak olan adam da var. Ama sistem, yani Fenerbahçe'nin oturacağı bir sistem lazım. Sistem olmadan bir şey yapamazsınız. Nasıl bir sistem? Doğaçlama oynayan bir futbol takımı mı istiyorsunuz? Futbol kültürü olan bir takım mı istiyorsunuz? Bu takım kulüp takımı mı olacak? Antrenör takımı mı olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani sağlıklı bir scout sisteminden ortaya çıkan oyuncu havuzu listesinden alınacak oyuncu mu olacak? Yoksa başkan adaylarının kendi çalışmalarını uzun zamandır yaparak hazırlandıkları bir liste mi olacak? Yoksa gelecek olan teknik adama kim, oyuncu listem var mı denilecek? Şimdi çok ilginç bir süreçteyiz. Yani her şeyden önce Fenerbahçe'nin genel kurul tarihi bana göre çok geç. Bu genel kurulların Şubat'ta Mart'ta falan yapılması lazım. Ki yeni gelen yönetim bir hazırlık yapsın. Bunlar herkes için geçerli. Her kulüp için geçerli. Yeni sezon başlıyorsa Temmuz'da genel seçimlerin mutlaka Ocak, Şubat, Mart gibi en geç bitmesi lazım ki yeni gelen yönetime bir zaman verilsin.
0: Onlar ama, da en az 3 ay 4 ay. O zaman da takım mesela zirveye oynuyorsa onu ritmini bozmuş oluruz hocam. Çok doğru bir tarih değil bence Ocak, Şubat.
1: Hayır, olmaz. Ritmini bozmazsınız. Daha sağlıklı olur.
0: Nasıl?
1: Olur
0: böyle şey? Şimdi şimdi şöyle söyleyelim. Galatasaray diyelim, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışın içerisindeler ve siz Ocak içerisinde Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta ya da Galatasaray'da seçim yapabilir misiniz hocam? Mümkün mü?
1: Yaparsınız. Gayet tabii yaparsınız. Yaparsınız.
0: Hocam takım zirveye oynarken yeni bir başkan gelecek, yeni bir sistem mümkün değil canım hocam.
1: Kesinlikle yaparsınız. Neden? Ocak'ta yapmayın, Şubat'ta Mart'ta yaparsınız. Ne yapmayacaksınız?
0: Çünkü bakın, hocam kafa kafaya gitti Fenerbahçe'nin. Mesela Fenerbahçe, ben size şunu sorayım. Fenerbahçe bu yıl şampiyonluk yarışını Mayıs'ın başına kadar taşıdı. Şampiyon olsaydı Mayıs'ta Saadettin Saran gider miydi? Bence gitmezdi.
1: Hayır, bu kadar aday çıkmazdı bir defa.
0: Tam gitmezdi işte.
1: Genel kurulda da bu kadar aday çıkmazdı. Emre'ciğim, bu senin fikrin. Ben fikrini söylüyorum.
0: Tamam, saygı duyuyorum.
1: Bana fikrini sordun. Tabii. Fikrini söylüyorum. Bana göre yeni gelecek olan yönetimlere zaman verilmesi lazım. Dolayısıyla nedir o zaman? Yeni yönetim Haziran'ın ortasında seçiliyor. Avrupa takımlarının hepsi transferlerini çoktan bitirmiş. Sana söylemek istediğim bu. Ben uzun yıllardır bu işin içerisindeyim.
0: Evet, ama ülkenin de kendi dinamikleri var. Bence onu da ıskalamamak lazım saygıdeğer hocam.
1: Ülkenin hangi dinamikleri? Hangi dinamikleri?
0: Ya bence mesela siz Ocak'ta bu ülkede bir seçime gittiğinizde ya takım tamamıyla yarıştan kopmuş olmalı, o zaman gidebilirsiniz. Ama eğer takım yarışın içerisindeyse Ocak seçimi, Şubat seçimi, bunlar intihar olur hocam.
1: Emre bak, şimdi bu konuda tartışma girmek istemiyorum.
0: Hayır, bu da benim fikrim.
1: Ben yani. Sana fikrimi söylüyorum. Aynen. Ben fikrimi söylüyorum. Aynen. Şampiyonlar Ligi'den eğer her profesyonel futbol kulüplerinin dernekler kanununa göre 3 yılda bir seçim yapması lazımsa, bak bakalım Fenerbahçe'nin haricinde hangi takımlar daha Hepsi Haziran ayında seçim yapıyor.
0: Hepsi yapıyor. Herkes hepsi Mayıs'ta yapıyor hocam.
1: Galatasaray ne zaman yapıyor?
0: Mayıs'ta yapıyor hocam.
1: Bu Mayıs'ta bir seçim yapılmadı.
0: Yapılıyor işte. Dursun Özbek.
1: Beşiktaş ne zaman yapıyor? Beşiktaş ne zaman yapıyor?
0: Mayıs'ta
1: benim bildiğim Beşiktaş'ın seçimi bildiğim kadarıyla Mart ayında. Mart ayının içerisinde.
0: Hayır hocam, eğer zirveye oynuyorsa takımların hepsi Mayıs'a bırakıyorlar. Ama anladım. Mesela takım kötü gidiyorsa Beşiktaş zannediyorum Kasım ya da Aralık'ta yaptı.
1: Söylemek istediğim çok nettir. Gelecek olan yönetimlere zaman lazım. Çalışma yapması için zaman lazım. Transfer için zaman lazım. Hangi zaman? Temmuz'da sezon açılıyor.
0: Hocam dünya da ama öyle yapıyor. Mesela şimdi açtım önüme.
1: Ben dünya öyle yapmıyor Emre'ciğim. Dünyada bütün kulüplerin çoğu hepsi anonim şirket olduğu için kimse seçim yapmıyor. Seçim yapanların çoğu da erkenden yapıyor.
0: Barcelona, Real Madrid bunların hepsi Mayıs ayında
1: yapıyor. Bence çok Emre'ciğim bence konu çok spekülasyona açık. Ben fikrimi söyledim.
0: Peki anladım.
1: Barcelona, Real Madrid diyorsunuz ama dünyanın en kurumsal takımlarından bahsediyorsunuz. Nedir o peki? Kurumsal bir defa çok ciddi bir scout sistemleri var. Alacakları oyuncuları 2 sene takip ediyorlar. Bugün Manchester United kulübü, ben iyi biliyorum, en az 1 sene 2 sene oyuncuyu takip ediyor. Kurumsal sistemde. Çünkü orada gelen teknik adama transfer yaptırmıyorlar. Kulüp takımı onlar. Kulüp takımı olduğu
0: ama
1: için.
0: Ama Manchester United'da falan zaten seçim yapılmıyor ya hocam. Onlar şirket ya. Yani onlar zaten birine ait.
1: Evet, Real Madrid ve Barcelona şirket değil ama kurumsal kulüpler, çok ciddi scout sistemleri var. Bu takımlarla yarışamazsınız. Bu kulüplerle yarışamazsınız. Neden? Uzun süredir kurulmuş olan sistemleri var. Scout sistemi. Bu konudaki yorumumu söyledim sevgili Emre. Bana göre yeni gelecek olan yönetimlere biraz daha zaman lazım. Haziran'ın başında değil de yani hiç olmasa Nisan sonu Mayıs başı yapsın. Yani.
0: Peki. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevi bıraktı. Son sorum olsun çünkü 3 dakikam kaldı. Sergen Yalçın'la birlikte Serkan Reçber de görevi bıraktı. Onun yerine de şimdi Önder Özen geldi Beşiktaş'a. Böyle bir değerlendirme var. Ama daha teknik direktör bulmadan böyle bir ismi bulmak doğru mu?
1: Kurumsal kulüplerde sportif direktörü önce açıklarsanız zaten, eğer sportif direktör doğru adres ise sportif direktöre yetki verirsiniz. Sportif direktör de size getirecek olan teknik direktörle ilgili çalışma yapar. En az 2-3-4 tane aday getirir önünüze. Bizim kulübün kültürüne, oyun anlayışına ve istediği hedefe varmak için yapacağı plana uygun hocalar bunlardır diye yönetimin önüne koyar. Yönetim de bunu seçer, ona göre teknik direktörü getirir. Dolayısıyla sportif direktörü teknik direktörden önce açıklaması bence doğru bir şey. Eğer sportif direktöre tam full yetki vererek göreve getirecekse o çok iyi bir şey. O zaman dersin ki sportif direktöre okey, tamam, yetki sende. Sportif direktörün bir de açılımı, yani uzun bir konu. Herkes sportif direktör olamaz. Olamaz herkes sportif. Mutlaka teknik direktör kökenli olacaksınız. Eğitimli olacaksınız. Çok ciddi deneyiminiz olacak. Dolayısıyla Önder Özen bu işi zaten daha önceden yaptı. Kısa bir süre yaptı diye. Çok uzun kalmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Ama şimdi daha teknik direktörün Önder Özen'in açıklaması son derece doğal. Ona göre de mutlaka Önder Özen'e de diyorlar ki hocam böyle böyle bir hoca istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yap. Bize bunu ivedi olarak raporunu sun. Ona göre biz de harekete geçelim. Sana diyelim ki yürü. Bence doğru hareket. Teknik direktör önce sportif direktörün açıklanması. Eğer çok kurumsal olarak düşünüyorsan.
0: Peki burada Galatasaray da şimdi seçime gidiyor. Dursun Özbek tek aday olarak seçim gerçekleşecek. Diğer taraftan Galatasaray da yeni sezon yapılanmasının içerisinde olacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha birkaç sorum olacaktı ama maalesef süre
1: bitti. Yani Emre'cim sen de Avrupa kulüplerinin seçim sistemi bizim zamanımızı aldı. Neyse, başka zaman konuşuruz.
0: Ama
1: teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerden de çok gelmiş. Mesela birçok kişi Ocak ve Şubat'ta seçim olmasının çok mantıklı olmadığı fikrindeymiş.
1: Mantıklı olmayan sevgili Emre, Türkiye'deki dernekler kanunudur.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla spor kulüpleri dernekler kanununa göre yönetilmemek. Artık günümüz dünyasında öyle olmamalı. Günümüz dünyasında her dakika kulüp seçimi, her dakika kulüp seçimi.

0: kulüpler sistemli kurumsal olarak şirket olmak zorundalar. Lafta değil, özde değil. Gerçekte şirket olmak zorundalar. Ya da şirket gibi hareket etmek zorundalar. Avrupa kulüpleri, dünya kulüpleri, bunların hepsi kurumsaldır. Dolayısıyla gelen bir yönetim geliyor, kendine göre bir kurumsallık kuruyor. Ondan sonra gelen yönetim o kurulmuş olan kurumsallığı istemiyor. O da kendine göre bir kurumsallık kuruyor. Futbol federasyonlarında da böyle oluyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla kalıcı bir şeyler lazım Emre. Onun için seçim olduğu zaman lazım size. Hatay'dan Üsküdar'a geçmemesi lazım. Avrupa'da kalan tapon oyuncuyu almamanız lazım. Onun için Türkiye'ye maceraya gelecek olan yaşlı, paraya gelecek olan oyuncu almamanız lazım. Söylemek istediğim bu. Çok teşekkür ediyorum Emre'cim.
1: Ben teşekkür ediyorum ve reklama gidiyorum.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim tabii bana cep telefonuna mesajlar da gelince lütfen oradan da söylüyorum sık sık, yani yayın sırasında bana mesaj geldiğinde otomatikman sistemim kilitleniyor. Çünkü ben cep telefonundan arıyorum herkesi. Tarkan'ı tam aramaya çalışırken sistem kilitlendi yine ve doğal olarak biraz geç bağlantı yaptık. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi servisinde yatan Selma Yoğurtçu için 5 ünite BRH pozitif kana ihtiyaç var. Efendim, bypass ameliyatı için bu 5 ünite BRH pozitif. Bir kez daha söylüyorum, 5 ünite BRH pozitif kan Adnan Menderes Üniversitesi için. İrtibat 0552 222 1980. 0552 222 1980. Bir daha söylüyorum, 0552 222 1980. Çok acil, lütfen kan bağışında bulunmak isteyenler bu adresi arasınlar. 0552 222 1980. Tarkan 7 Yıldız attığımızda Tarkancığım, hoş geldin.
1: Merhaba Emre abi, hoş bulduk. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: İyiyim Emre abi. Hastalara şifa diliyorum. Az önce anonsu duydum. Umarım en kısa zamanda o kan bulunur.
0: Peki. Bugün Freiburg Aston Villa maçı var. İngiltere'de Arsenal şampiyon oldu ve artık geri sayım Şampiyonlar Ligi'nde de başladı. Bu hafta sonu benim de anlatacağım Celtic Dunfermline ve Bayern Münih Stuttgart kupa finalleri var. Neler söylersin?
1: Emre abi, 2004 yılından beri şampiyon olamayan Arsenal dün akşam Manchester City'nin puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan etti.
0: 27 yıl
1: İnanılmaz
0: sonra.
1: bir, evet, inanılmaz bir sevinç gösterileri vardı. Tabii ki Arsenal'ın bu kadar uzun süre şampiyon olamaması mesela bazı dinleyicilerimize tuhaf gelebilir. Yani futbolda bu bazen böyle talihsizlikler olabiliyordu. Daha önceki senelerde de şampiyon olabilirdi ama kıl payı kaçırmış oldu. Şampiyonluklar oldu Arsenal'ın. Arteta tarih yazdı. Tebrik ederim. Bayern Münih kupa maçının mutlak favorisi. Freiburg Aston Villa karşılaşması Türkiye'de oynanacak. Ülkemiz için yine bir futbol organizasyonu. Futbol için kendimizi tekrar organizasyonlarda reklam yapabilme fırsatının doğduğu bir karşılaşma bu akşam oynanacak. Ben Aston Villa'yı mutlak favori olarak görüyorum Emre abi. Freiburg kadro yapısı olarak Aston Villa'nın bir tık gerisinde ama tabii ki sonuçta Alman disiplini. Maç başlamadan bir şey diyemeyiz ama tabii ki

0: Şu anda ben bir öngörüde bulunuyorum. Aston Villa'nın daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ve kupanın favorisi olduğunu düşünüyorum. Celtic gerçekten biraz şey konuşacağım ama bedavadan bir şampiyonluk kazandı bu sene. Yani
1: Hearts
0: resmen
1: bizim gönüllerimizin şampiyonu.
0: Yani Hearts maalesef yani tüm dünya onların şampiyon olmasını istiyordu ama o maalesef olamadı. Avusturya'dan bir haber verebilirim Emre abi. Bildiğin gibi Avusturya'da 61 yıl sonra LASK Linz takımı şampiyon oldu. Sturm Graz'ın önünde ligi önde bitirdi şampiyonluk grubunda. Salzburg'da düşüş devam ediyor. Avrupa Ligi'ne katılacak veya konferans ligine, tam şu anda konferans ligi olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nin müdavimi Salzburg bu sene konferans liginde mücadele edecek. Dolayısıyla 61 yıl sonra gelen LASK'ın şampiyonluğu da inanılmaz bir mucizevi bir şampiyonluk Avusturya Ligi için. Malum Galatasaray'da hazırlık karşılaşmaları 2 yıldır LASK Linz'in stadyumunda, orada onlarla hazırlık karşılaşmaları oynuyorlar. Bu sene de yeri gelmişken %99 Galatasaray yine LASK Linz'in oynamış olduğu Raiffeisen Arena'da hazırlık karşılaşmalarını oynayacak. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım Emre abi.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin rakipleri de şekillendi. Sporting Lisbon, Olympic Lyon, Bodo Glimt gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin rakipleri.
0: Emre abi, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka hazır bir şekilde çıkmalı kadro yapısı olarak. Çünkü rakipler kolay rakipler değil. Ama benim gördüğüm üzere camia pek de Şampiyonlar Ligi'ne motive olmuş değil. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden önce ligde şampiyon olmasını isteyen bir Fenerbahçe camiası var. Buna da saygı duyuyorum ama... Tabii ki biz futbol olarak yorum yaptığımız için Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve teknik direktör itibariyle şu anda eksikleri var. Ve bu eksiklerin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan önce giderilmesi gerekiyor. Tabii ki bundan daha önce Fenerbahçe'nin bir başkana da ihtiyacı var mutlaka. Seçim olacak ve Fenerbahçe yeni başkanını seçecek Emre abi.
1: Evet, bu arada Fenerbahçe 3. ön eleme turundan dahil olacak. Maç oynama durumu olacak, 2 tane. Önemli maçlar oynayacak 2026-2027'de. Dediğim gibi şu andaki önümdeki listede Olympiakos da var orada. Olympiakos, Sporting, Lyon, Bodo, daha tabii şekillenir bu. Daha yeni gelecekler de var. Ona göre bir planlama ve düzenlemesi olacak. Peki hemen dönelim Türkiye'ye. Milli takımın kadrosu açıklandı. Nasıl okuyorsun milli takım kadrosunu?
0: Emre abi, kadrodan şaşırmadım. Beklediğim kadro. Tabii ki biraz geniş kadro olduğu için şişirilmiş bir kadro ama yine Montella Kosova karşılaşmasında çağırdığı kadrodan birkaç değişiklik yapıp aynı kadroyla Dünya Kupası'na gidecek diye düşünüyorum. Montella'ya çok büyük tepkiler var bazı oyuncular üzerinden. Yani ben de bunu anlamıyorum. Yani hiç elini alıp kaçtı, hiç takım çalıştırmamış insanlar. Futbolun ne olduğunu bilmeyen insanlar. Yani Montella ne yapsın? 24 tane ilk 11 oynayacak oyuncu mu götürsün oraya mesela? Yani nasıl bir şey bekliyoruz mesela? Nasıl bir kadro yapsın? Ki mesela nasıl bir kadro seçelim? İşte o gelsin, bu gelsin, şu gelsin. Kim yani? Sonuçta bu adam bu kadroyla Dünya Kupası'na gitti ve aynı kadroyla... Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Şimdi ben görüyorum, Çağlar'a eleştiriler var. Kaan Ayhan eleştiriler var. İşte Samet Akaydın eleştiriler var. İşte Eren Elmalı'ya eleştiriler var. Yani bir sürü kaleciye eleştiriler var. O zaman ne yapalım? Ligi komple götürelim Emre abi. Ligdeki bütün yerli oyuncuları milli takıma alalım. Herkes Dünya Kupası'na gitsin. Böyle bir mantık yok. Hocanın sonuçta elinde bir çekirdek kadrosu var. Onun üzerine birkaç tane ekleme yapıp kadroyu şekillendirip Dünya Kupası'nda bizi temsil edecekler. O yüzden kimi götürdüğünü değil, orada ne yaptığının bence önemi var. Hocanın kadro tercihine ya biraz saygı duymayı öğrenelim. Birazcık ayağımızı bir adım geri atmayı öğrenelim. Yani hocayı yerden yere vurmaya gerek yok kadro tercihleri dolayısıyla. Yani sonuçta bu hocanın kendi başarısızlık ve başarı hocaya yazacağı için, her hocada başarılı olmak isteyeceği için ben hocanın seçmiş olduğu kadroya saygı duyuyorum. Dünya Kupası'ndaki maçlarımızı sabırsızlıkla bekliyorum Emre abi. Tarih yazacağız. Milli takımımız orada başarılı olacak. Buna da kalpten inanıyorum Emre abi.
1: Evet, bu arada 10. basamakta yer aldık bu sene ve Türkiye şampiyonunu direkt gruplara gönderecek. İkinci olan Fenerbahçe Q2'den, yani ikinci ön eleme turundan dahil olacak ve 3 ve playoff'a yürüyecek. Kupayı kazanan takımımız Trabzonspor ya da Konya, hangisi olur bilmiyoruz ama playoff oynamak zorunda, bir playoff oynayacak. Ve üçüncü olan takımımız yine qualifying 2'den giriş gerçekleştirecek. Avrupa Ligi'ne iki takımla gidiyoruz. Konferans Ligi'ne de tek takımla gideceğiz. Orada da dördüncü olan takımımız yine qualifying 2'den, yani hem qualifying 2'den girecek, 3'ü oynayacak ve playoff oynayacak. Zorlu bir süreç. Hem lig ikincisi, hem lig dördüncüsü, hem playoff. Yani burada tek şampiyon olan Galatasaray direkt gruplara kalıyor.
0: Emre abi, burada şöyle bir eleştiriyle başlamak
1: istiyorum. Bu arada Galatasaray dördüncü torbaya düşebilir. 53.650 puanı var Galatasaray'ın. Yani Galatasaray dördüncü torbadan kuraya girme ihtimali çok yüksek.
0: Yani bu demek 3 milyon euro daha az para alacak anlamına geliyor. Ama şöyle bir durum var Emre abi. Ben bu sene özelinden şöyle bakmak istiyorum. Ya bildiğiniz üzere ülke puanı katıldığınız takım sayısına bölünüyor. Kazı mesela Galatasaray 0.5 puan alırsa bu 5'e bölünüp de o puan ülke puanına ekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor sezon öncesi çok saçma bir şekilde Rapid Wien ve diğer İrlanda takımına elenip Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde olamadıkları için biz 3 takımla mücadele etmek zorunda kaldık. 3 takımın topladığı puanlar 5'e bölündü her zaman. Bu da bize eksi yazdı. Dolayısıyla biz 10. sıradaki yerimizi 8'lere çıkarma şansımız bu zihniyetle maalesef biraz zor. Çünkü Avrupa'daki karşılaşmalara biraz daha önem arz etmemiz gerekiyor. Ülke puan açısından ya bunu hep konuşuyoruz ama sezon öncesinde bunlar hep dile getiriliyor ama sezon başladıktan sonra eleniyoruz. Ya biz lige önem verelim. Veya ne bileyim işte Okan Buruk ilk defa bu sene Avrupa'da biraz başarılı oldu. Son 16'ya kaldı. Öncesinde o da başarısızdı. Galatasaray üzerinden de bakacak olursak. Son yıllarda Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde üst düzey puanlar toplamıştı. Ama bu tek takım, iki takım üzerinden yürüyecek bir sistem değil. Çek takımları katıldıkları 4 takımla grupları geçip son 32'ye son 16'ya kalırken biz ilk ön elemede 5 takımımız 3'e düşünce ister istemez de bu takım, yani ülke sıralamasında geride kalıyoruz. Yani bu mantıkla ülke puanımızın yükseleceğini pek düşünmüyorum Emre abi.
1: Peki biz hep aynı nakaratı görüyoruz. Nedir bu nakarat? Sezon öncesi Fenerbahçe'de yine teknik direktör, yine başkan krizi. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta yine teknik direktör krizi. Ve sonra da hep aynı şekilde eleştiriler sert bir şekilde geliyor. Neler söylersin? Ya hangi teknik direktörler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a daha yakın gözüküyor senin fikrinde?
0: Emre abi, Sergen Yalçın'a ben yazık olduğunu düşünüyorum. İstemeden, istemsiz bir şekilde kendisi bırakmak zorunda kaldı. Bence o su şişesi geldikten sonra zaten kafasına, ben orada bıraktığını düşünüyorum zaten Beşiktaş teknik direktörlüğünü. Evet, Sergen Yalçın'a ağır eleştiriler geldi ve şu anda bıraktı. Tedesco 3-4 hafta önce Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bıraktı. Saadettin Saran başkanlığı bıraktı. Muhtemelen bu sezon öncesindeki bir başarısızlıkta Beşiktaş başkanı Serdar Adana'da bırakma zorunda kalacak. Toplumda çok büyük bir sabırsızlık var. Futbol ikliminde sabır, yani sonuçta futbol ikliminin en büyük temel parçalarından bir tanesi sabır Emre abi. Bu sabır olmadıktan sonra, istikrar yakalayamadıktan sonra tribünlerdeki uğultu ve protestolar pozitif enerjiden negatif enerjiye dönüyor ve bu negatif enerji haftalar boyu takımları bir ağacın içinde bir kurt olur. O kurt gibi takımı yiyip kemirip bitiriyor ve başarısızlık bence bundan dolayı kaynaklanıyor. Birazcık daha sabırlı ve itidalli davransak kulüplerimiz açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak şu anda Conte konuşuluyor çok ciddi bir şekilde ama tabii ki bu başkan adayları hangisi seçilecek onu da bilmiyoruz. Ben yerli bir teknik direktör geleceğini düşünüyorum Emre abi. Günün sonunda da eğer Aziz Yıldırım kazanırsa kesinlikle yerli teknik direktör gelir. Ama Hakan Safi kazanırsa Conte vesaire gibi popüler isimler konuşuluyor. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ki yerli bir teknik direktör getiririm. Çünkü en son Zico'yla Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Yabancı teknik direktörü. Ligimizin de en son şampiyon yabancı hocası Zico. O yüzden

neden bu ligde yerli hocaların biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş konusunda karamsarım. Yani şu anda Şenol Güneş kapısını kapattılar kendileri adına. Teknik direktör olarak kimi getirecekler? Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş konusunda hiçbir fikrim yok Emre abi. Sergen Yalçın gittikten sonra muhtemelen yabancı bir teknik direktör Beşiktaş'ta görev almaya gelecek.

0: benden önceki teknik direktörlerin maaşları ödeniyordu diye söylemi vardı. Sergen Yalçın tazminatını almadan bırakıp gitmiş. Getirecekleri bir sonraki yabancı hocaya 6 ay sonra gönderdikten sonra Beşiktaş yine ona maaş ödemeye devam edecek. Sergen Yalçın attıkları su şişesinin de bedelini yine milyon eurolar kaybederek ödeyecekler. Bu sene Sergen Yalçın'la başlamak zorundaydı Beşiktaş ama yine aynı hataları yapıp kaseti tekrar başa sarıp yeni bir sistem, yeni bir düzen, yeni bir hoca. Görünen o ki Beşiktaş'ta yeni de bir başkan arayışına girilecek yakın zamanda. Bu sistem içerisinde ben Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe onun bir tık daha üzerinde çünkü başkan adayları ve sistem onların biraz da kendini öne çıkarıyor. Çünkü maddi olarak Fenerbahçe Beşiktaş'tan biraz daha güçlü Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Emre abi ligimiz iyisiyle kötüsüyle son buldu. Umarım milli takımımız bu ligdeki kaos ortamından çıkıp aile ortamıyla beraber Dünya Kupası'nda bizi çok güzel bir şekilde temsil eder. Tamamen şu anda motivasyonum milli takım üzerinde. Hiçbir şekilde transfer haberlerine bakmıyorum. Sadece milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki serüvenini sabahları kalkıp milli takımımızı takip edeceğim. Umarım milli takımımız bize çok güzel bir yaz dönemi geçirir ve başarılarıyla milli takımımızın gurur duyarız. İyi programlar diliyorum Emre abi. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal ve Tarkan Yedi Yıldız çok değerli bilgileriyle bizleri donattı. Çok teşekkür ediyoruz. Veda vakti. Veda ediyoruz. Veda ederken bir kez daha hatırlatalım. Gülüm Uşağı'nda Malatya'da 5.6 şiddetinde saat 9'da bir deprem oldu. Bölgede 6 farklı şehre gittik. Şanlıurfa'dan sorduk. Herhangi bir can kaybı yok. Hemen devamında Malatya'yı, Elazığ'ı, Kahramanmaraş'ı, Gaziantep'i aradık. Onlarda bir sorun yok dendi. Diyarbakır'ı aradık ve arkadaşlarımız orada da bir sorun olmadığını söyledi ama insanların çok korktuğunun vurgusu yapıldı. 6 şehrin tamamı hissetmiş. Biz bir kez daha bu bölgede yer alan, yaşayan tüm vatandaşlarımıza yürekten geçmiş olsun dileklerimizi aktaralım. Onlara saygılarımızı, sevgilerimizi ve bir kez daha muhabbetlerimizi gönderelim. Bir an önce geçmiş olsun diyelim. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Arayan, mesaj atan, zamanı paylaşan, bizi dinleyen tüm dostlara en derin şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle birlikte oldunuz. İyi ki bu zaman dilimini paylaştınız. İyi ki benden sonra Doğan Önceli dinleyeceksiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Rabbim sizi korusun. Ayağınıza taş değmesin.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Kim ne dedi?
6: Dici Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
7: Naci hoş geldin.
8: Hoş bulduk, selamlar Aydın.
7: Yakında 1 milyon izleneceksin galiba.
8: İnşallah değil.
7: Vallahi tebrik ederim.
8: Durmak yok, yola devam.
7: Habercilik değerli. Biz saniye röportajına ilgiyle başlayalım. Yetkililere de teşekkür ederim. Çok güzel röportaj olmuş. Eline sağlık. Bir şey demek ister misin? Yapana
8: olarak. Teşekkür ediyorum öncelikle.
7: Biraz daha deşebilirdim ben Naci.
8: Bu kadarına şükür diyorum sadece. İlgi için çok teşekkür ediyorum. Dici Futbol'da 3. yayınımızı çekeceğiz. Röportajımızda da çok iyi bir ilgi oldu. Gerçekten izleyenlerle güçlüyüz. Daha ileri imza atacağız. Leroy Sané için de öncelikle Galatasaray Kulübü iletişimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 54 tane röportaj imkanı sağladılar bütün yayıncılara, medyaya.
7: Aynı günde bitirdiler değil mi? Hepsini?
8: Aynı günde bitirdiler. 3 saatte 54 röportaj yapılmış. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nün bence şampiyonluk organizasyonu bu sezon. Hep söylemiştim, bu kez futbolcu ve teknik adam odak.

0: farklı olacak ve başroller sahnede olacak diye Avrupa'yı bir kutlama oldu. Avrupa'yı bir röportaj organizasyonu oldu. Ve aynı zamanda yakında yayınlanacak olan Okan Buruk'un kupa koleksiyoneri fotoğrafları, röportajı bence çok güzel. İletişim ekibini, Galatasaray yönetimini bu noktada tebrik ederek başlayayım.
1: Ben de buna bir ek yapayım. Ya bence şampiyonluklar statta kutlanmalı.
0: Net.
1: Değil mi?
0: %100. Ve sanatçı vesaire falan kimse ön plana çıkmamalı. Doyasıya çok güzel bir kutlama oldu bence. Yeni Kapı'dan da daha güzel ve anlamlı oldu.
1: Onu diyorum ben de. Yani şampiyonluğu yerinde kutlanır bence. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Evet. Sané demişken Sané ile devam edelim dilersen. Kürsüye çıktığın çok konuşuldu. Promil sorunu vesaire falan diye. Ne olmuş orada?
0: Şimdi bir kere şöyle başlayayım. Leroy Sané %100 Galatasaray'a motive olmuş durumda. Çünkü sezon içinde işte mutsuz olduğu, ayrılacağı, Suudi Arabistan'a gideceği falan konuşuluyordu. Ama hem Digifutbol'a bize verdiği röportajda hem de bence şampiyonluk kutlamalarında net bir Galatasaray odaklı olduğunu gösterdi. Bir kere kutlamaların yıldızı. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Biraz da promil yüksek sahneye gelirken Sayın Başkan espri yapmış Sané'ye. Aman dikkat düşeceksin diye korkmuş bayağı da.
1: Abdullah Kavukçu sola gel diyor. Sağa gel diyor, sağa.
0: Aynen. Sayın Abdullah Kavukçu da uyarıyor. Başkan da takılıyor. Aman dikkat edin düşecek diye.
1: Ben Abdullah Kavukçu dans ediyor zannettim. Görüntüyü görünce sonra anladım. Adam sağa doğru gel diyor. Sağa doğru gel, düşeceksin.
0: Aynen. Okan Hoca da gülmüş bayağı. Ama Leroy Sané önümüzdeki yılda Galatasaray'da olacak ki zaten röportajda da bu sene alışma sürecimdi. Seneye çok daha iyisini yapacağım dedi.
1: Peki şimdi hızlıca şu gidenler meselesi, kimler gidecek ona dilersen girelim, ardından transfer meselesi. Geçen hafta Bernardo Silva'yı patlatmışsın, onda son durumu, yabancı kuralı meselesi de var, ayrıca bütün bunun detayları konuşuruz. Ben Torreira'yı hiçbir röportajda görmedim. Ne oldu Naci Baba, gitti mi Torreira?
0: Şimdi Torreira olayına biraz şuradan bakmak lazım.
1: Bir parantez açabilir miyim, özür dilerim, ona gelmeden önce Kasımpaşa maçındaki kadro çok kritik bir maçtı. Galatasaray kaybetti maçı ama bence Galatasaray orada doğrusunu yaptı. Tabii ki ideal kadrosu değildi ama Galatasaray oynaması gereken kadrosuyla bence sahaya çıktı.
0: Ya tabii ki ideale yakın bir kadro aslında. Tamam, Antalya Spor maçına göre 10 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı ama işte Icardi'si, Lank'ı, Sané'si, bunun dışında Singo'su, Nagas'ı.
1: Yani kendini bir tartışmanın içine koydurmadı. Yok. Galatasaray. Biraz da amaç buydu diye düşünüyorum.
0: Zaten Okan Hoca da açıkçası bu düşme hattındaki rekabete çok değer verdiği için, saygı duyduğu için.
1: Tabii ki.
0: Öyle de aman aman hadi bizim için formalite maçı gibi bir kadro sahaya sürmedi. Ama Kasımpaşa maçı üzerinde şunu söyleyeyim. Galatasaray teknik direktörü, eski teknik direktörü, efsanesi Fatih Terim Bodrum'dan bizzat bu karşılaşma için, daha doğrusu törenler için geldi. Başkan Dursun Özbek direkt kendisi arayıp çağırdı. Galatasaray o sevgi iklimini yaratmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray kalbe dokunmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray aile olmayı çok iyi başarıyor ve bu yüzden de bence bu şampiyonlukların temel faktöründe yatan nokta sadece saha içinde mücadele değil, saha dışında da. Galatasaray şampiyon oluyor, ilk bayrağı çeken Fatih Terim oluyor. Galatasaray şampiyon oluyor, tak aşağıda röportajı veren eski başkan Adnan Polat oluyor. 17 Mayıs organizasyonu Bülent Korkmaz, Faruk Süren, Fatih Terim aynı karede bir araya gelebiliyor. Ya da ne bileyim, en kritik maçta Mertens takımla birlikte maçı izliyor. Melo her hafta Brezilya'dan karşılaşmaları takip ediyor. Yani Galatasaray eskisiyle, yenisiyle, sahadakiyle inanılmaz bir bütün olmayı başarıyor. Bu çok değerli. Birleşmek, evet, kenetlenmek çok değerli. İşte Mayıslar bizimdir diyor Galatasaraylılar. Gerçekten de öyle. 12 Mayıs Kadıköy şampiyonluğu, Ayhan Akman'ın vedası ve o iki şampiyonluğun yıl dönümü. 16 Mayıs 16 dakikalık Gerrit şampiyonluğunun yıl dönümü. 17 Mayıs UEFA yıl dönümü. 18 Mayıs bugün yayını çekiyoruz. 5. Yıldız'ın yıl dönümü. Bugün Gerrit'sin doğum gününü kutluyor Galatasaray. Dün Ergün Pembe'yi kutladı. Bülent Korkmaz'ın babası vefat ettiğinde onu unutmuyor. Buralar çok değerli. Sadece profesyonellik değil, sadece kontrat değil, sadece parayla oynatamazsınız oyuncuyu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap başlıyor.

0: Bu sabahlar günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında güne bir gerçekle başladık ki Türkiye'nin gerçeği, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Deprem tabii ki komşu illerden Adıyaman'da, Elazığ'da, Sivas'ta ve Maraş'ta da hissediliyor ki o bölge zaten kritik bir bölge. Zaten canımız fazlasıyla yanmıştı. Bu haberleri bir daha duymamak ümidiyle demiştik. Oradaki yeni yapılaşmanın, yeni oluşumun veya yaşanılan sıkıntılardan sonra tekrar hayata geri dönüşün bazı gerçeklerini konuşurken inşallah aynı hataların bir daha yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorduk ama bugün bu haberi aldığımızda işte bir gerçek daha var diyoruz. Tekrar acaba bu Kuzey Anadolu fay hattını etkiler mi? İzmir taraflarında bir şey olur mu? Bu ülke gerçekten bu kuşağın üzerinde yer alan bir ülke ve bununla da yaşamasını bilmeli, öğrenmeli. Belediye Başkanı, Malatya'nın Belediye Başkanı Sayın Sami Er güçlü bir sarsıntı olduğunu, 4.4 kilometre derinliği olduğunu öğrendiğini, o nedenle şiddeti hissettik ve şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu. Depremin ardından da eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrencilerin sınıflardan çıkarıldığını, eğitime de ara verildiği bilgisini hatırlatıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde de aldığımız bilgi, Battal Gazi ilçesinde meydana gelen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu bir kez daha söyleyelim. Geçmiş olsun Malatya'ya, komşu illere, Urfa'ya, Diyarbakır'a, Elazığ'a, Maraş'a, Adıyaman'a, Batman'a kadar uzanıyor tabii o bölge. O yüzden bu gerçekle başlamak durumundaydık. Kamet'im hoş geldin sana
1: da. Hoş bulduk sevgili Doğan Öncel. Öncelikle geçmiş olsun deprem nedeniyle. Umarım hayat kaybı yoktur, can kaybı yoktur. Yok galiba değil mi?
0: Bu evet, güzel. Olumsuz bir durumun bulunmadığı yok, bilgisi
1: bir
0: geldi.
1: Yok çok şükür. Ama 5.6 ciddi. Ben de bir 4-5 gündür Dalyan'daydım Doğan abi. Dalyan, hı-hı, Ege bölgesi de biliyorsun. Deprem bölgesi.
0: Tabii.
1: Hani deprem havuzu gibi yani. Orada hatta bunu orada oranın Dalyan'ın yerlisi bir abiyle konuştuk. Daha dün konuştuk. Dedim ki burası deprem bölgesi. Sık sık sallanıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. Bana dedi ki burada dedi zaten iki katın üstünde yapıya izin verilmiyor. Dalyan için konuşuyorum. O yüzden rahatız ve alıştık dedi bak. Yani deprem öldürmez, yapı öldürüre geliyor mevzu.
0: Gerçek o zaten.
1: Az katlı olması her yerde mümkün değil. Şehirlerde her yerde az kat yapamazsın, sığmazsın şehirlere. Ama iyi yapı, yüksek yapıysa, yüksek binaysa iyi yapı yapmak lazım. Çok geçmiş olsun. Bize kendisini deprem hatırlattı. Malatya ve çevre illere çok çok geçmiş olsun.
0: Büyük geçmiş olsun dileklerimizi, evet, bir kez daha sunalım ki Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden de korusun. Durumu yaşanıyor bir kez daha. Tabii şeyi sevmiyorum. Her zaman da özen gösteriyorum kullanmamaya. Bazı gerçekler işte yaşanılan sıkıntılardan sonra yönetimsel krizler, yaşanılan problemler işte... Fenerbahçe'de deprem, Beşiktaş'ta deprem, aha, Sergen Yalçın gitti işte bu.
1: Olur o bir ironi be. Olur
0: o ironi gazetecilikte... çok, ben çok kullanmamaya çalışıyorum. Hani 99'u
1: hassas bir ülke olduğumuz için, bravo, için aslında
0: o konuda mesela işte yönetim sarsıntı geçiriyor. İşte bir küçük artçı gibi sonra büyük bir deprem bekleniyor falan diye.
1: Çünkü
0: gerçi hatırlatmasında fayda var. Asla bu gerçeği unutmamak gerektiğimizi ama de
1: diyorsun,
0: söylüyorum ama
1: ben
0: o konuda diyorsun, kullanmamayı, evet, tercih ediyorum. Fenerbahçe'de de bu yaşanıyor.
1: Peki ne diyeceğiz şimdi Fenerbahçe'deki bu olaya? Deprem demeyeceğiz.
0: Demeyeceğiz. Fenerbahçe'de diyeceğiz ki aslında...
1: İki tane aday var. İki tane adayın teknik direktör çalışmaları var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Doğan abi. İki aday da yabancılarla görüşüyor ama iki adayın da gönlünde yerli var. Hı-hı. Yerli isimden bahsetmek oy kaybettirir korkusuyla Aykut Kocaman'ı İsmail Kartal... Aykut Kocaman'ı Aziz Yıldırım... İsmail Kartal, Hakan Safi açıklayamıyor. Normalde Aykut Kocaman diyor Aziz Yıldırım. Normalde İsmail Kartal diyor Hakan Safi. Ama bir baskı var. Ben de diyorum ki bak yayınlar boyu söyle. Çok kolay abi.
0: Ama Aziz Bey'in geçen gün bir otelde Sergen Yalçın'la görüştüğü bilgisi de paylaşıldı.
1: Kim paylaştı la bunu?
0: Ya.
1: Ya bırak abi, nerede ya görüşmüş? Ya bırak abi. Kim paylaştı bunu?
0: Öyle bilgiler var.
1: Abi kendi haberin mi? Kimin haberi?
0: Benim haberim değil. Hemen paylaşıldı, yazıldı yani.
1: Abi sosyal medyayı boş ver sen. Gazeteci yazsın. Sosyal medyada herkes yazar.
0: Gazeteci de artık sosyal medya üzerinden gidiyor.
1: Yok abi, gazeteci yazdığında...
0: Duman olmayan yerden tamam, falan, ateş olmayan yerden durumu yaşanıyor.
1: Tamam. Da. Sosyal medyadan bunu alıntılayıp paylaşan gazeteci
0: hatta
1: var mı?
0: Hatta otelin ismi veriliyor.
1: Tam kim paylaştı bunu abi? Bir dakika dur bulalım abi.
0: Bir bak bakalım. Aziz Yıldırım, Sergen Yalçın.
1: Aziz Yıldırım, Sergen Yalçın otel. Otel ifadesi de var mıydı?
0: Var.
1: Nerede abi? Son dakika Beşiktaş. Abicim bu fake ya. Bunu gördüğün anda anlamadın mı bunu?
0: O değil canım. Bak,
1: bu buradan alındı ama. Bu hesap çıkardı.
0: Şimdi böyle bir şey çıktığı zaman hemen anında o paylaşımdan.
1: Yok ama yok. Geçelim
0: bir
1: abi.
0: Bir ihtimali var mı diye sorarım sadece.
1: Abi yok. İkisinde de yok. Sergen, çünkü Sergen Yalçın olacaksa onun, mesela Aykut Kocaman, onun İsmail.

0: Kartal alternatifi zaten. Bana göre olmalı. Mesela Beşiktaş Sergen Yalçın'a büyük yanlış yaptı. Ne verdiniz adamın eline? Orkun Kökçü'yü verdiniz. Gerisinde bir şey yok. Ne verdiler Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın eline? Ben hep söylüyorum. Bak, İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman diye sıralama yapsan ve bana yetki versen. Sihirli çubuk verdim bana bak. Bu çubuk. Bunu çubuk olarak düşün abi. İyi bir kadro kurdum. Güçlü lobi kurdum. Birinci adayım İsmail Kartal olur. İkinci adayım Sergen Yalçın olur. Üçüncü adayım Aykut Kocaman olur. O da olur ama o da Sergen'in arkasında. Çünkü neden? İsmail Kartal'la Sergen Yalçın iyi kadrolarda daha hücumsal, daha diri futbol oynatıyorlar. Ha, yabancı geleceğine yine Aykut Kocaman olsun. O da ayrı bir şey.
1: Bu arada çok kıymetlidir benim için, çok değerli bir isimdir. Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü. Serkan Reçber'in dün görevi bırakmasının ardından.
0: Döndü mü?
1: Adalı'dan jet bir hamle geldi. Hatırladığım kadarıyla 2013-2014 sezonuydu. Hı hı. O futbol direktörlüğü görevini üstlenmişti. Önder Özen. Önder Hocam'a buradan sevgiler saygılar olsun. Hayırlı olsun Beşiktaş adına. İyi analizleri yapan, onun sonrasında güzel işlere imza atacağıma inandığım. Ama benim biraz mantık abi olarak düşünürsek, bir yerli düşünüp önüne bir yabancı, biraz disiplin ya da bir gelecek vaat eden bir isim diyorsan, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da çok fazla ön plana çıkmaz ama Beşiktaş'ta şeydir, babadan oğula bir miras mantığı falan vardır ya böyle.
0: Babacım.
1: Oradan mesela Lucescu'nun oğlu Razvan'ın gelebilme ihtimali beni heyecanlandırır mesela, onu söyleyeyim.
0: Abicim, bu iş önce kadro işi. Beşiktaş, Trabzon hiç boşuna şampiyonluk için heves etmesin. Hiçbirisinin Galatasaray'ın...
1: Dur, Trabzon için daha şey... Erken konuşma.
0: Niye? Ne oldu? Yani gömün buldular.
1: En iyi oturmuş kadroya sahip olan takımdır Trabzon şu an.
0: Bak, Beşiktaşlı ve Trabzonlu kardeşlerim hiç boşuna heveslenmesinler. Fenerbahçeliler de çok heveslenmesinler. Biraz heveslenebilir Fenerbahçeliler. Çünkü Fenerbahçe'nin iş adamları mali yükü karşılamaya gönüllü iş adamları falan çok fazla. Abi Galatasaray, şimdi bak Şampiyonlar Ligi geliri. Muazzam loca sayısı var, 256 tane. Galatasaray deyince boğazıma bir şey takılıyor. Bütçesi falan, yani işin şakası bir tarafa, muhteşem bir bütçesi oluştu Galatasaray'ın. Üstüne Galatasaray öyle güçlü bir yapı lobi kurdu ki, sezon başında bu sezon 10+4'e geçileceği belli olmasına rağmen, ortalığı 10+4 bize karşı çıkarılmış bir yabancı kuralı diye inletmeye başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı bununla meşgul ediyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bunu niye söylüyorsunuz? Ve bunu ona söyledik diye gazetelere haber sızdırıyorlar. Değil mi? Manşette bugün Hürriyet'te de o var mesela.
1: Var.
0: Ya o kadar rahatlar ki. Yani abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ankara'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla 10+4'ün ne alakası var? Artı bunu...
1: Hatta Cumhurbaşkanı'na 10+4 şikayet edildi diye yazıldı.
0: Haberler var, bu Galatasaray muhabirleri paylaşıyor. Bizim Yakup Çınar dün program yapmış burada Dijide. 10+4 Galatasaray'a karşı çıkarıldı. Fenerbahçe'de olmasın derse ancak o zaman vazgeçerler. Topu bir daha Fenerbahçe'ye atmışlar. Babacığım, sizin vicdanınız var mı? Burada Yakup'u göreceğim. Senin vicdanın var mı diyeceğim Yakup'a. La, bunun Fener'le ne alakası var? Bu sezon başında belliydi. Aynısını Galatasaray'la arkadaşlar ne zaman yaptı biliyor musun? 2012 playoff'unda. Sezon başında belliydi. Galatasaray da onay verdi. Çünkü yayıncı dedi ki ben zarar ettim 2011'de. Ortalık karıştı. Milletin güveni düştü futbola. Playoff koyalım. Galatasaray da tamam dedi. Sezon sonu playoff oynandı. Tabii Fatih Terim de var orada.
1: Keza bir hatırlatmayı daha yapabilirim. Süper Kupa'daki şeydir. Playoff'tur. Bu sene de yapılacak mesela.
0: Velhasıl ama orada Fatih Terim'in de kabahati var. Çıktı dedi ki biz dedi iki kere şampiyon olduk. Playoff koydular dedi. Çoluk çocuk inandı buna. Galatasaray medyası da peşinden geldi. Biz şampiyon olduktan sonra playoff koydular diye. Aynısını. Sanki 10+4 belli değil. Bir de işin içine Fenerbahçe'yi koyuyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sürü meselesi var. Bunlarla niye mi mesele? Bir de bak, medyaya yansıtıp baskı haline getiriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ateşle oynuyorsunuz siz ya. Ya futbolun bir amiri var orada. Ne istiyorsunuz siz? Yani UEFA bunları, bu manşetleri takip etse ne oluyor der yani. Ya Galatasaray bu kadar kendini ayrıcalıklı görüyor. Bir kere burada Galatasaray artık yetkililerin bir dur demesi lazım. Siz ne yapıyorsunuz demesi lazım ya. Ve sezon başında belli. Şimdi Galatasaray böyle bir yapı. Galatasaray'ın bütçesi yüksek. Beşiktaş, Trabzon nasıl şampiyon olacak? Seneye de %70 Galatasaray şampiyon olur. %30 Fener diyorum bak, %30. Ha, Fener'in bir ihtimali var. Beşiktaş'a Galatasaray'ın yok. Abi bütçeler korkunç. O, futbol bütçe işi. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ya sürpriz olur Trabzon'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu. %70 Galatasaray olur.
1: Hayır, öyle ortalar yapıyorsun ki ondan sonra sen de diyorsun ki sen de bana laf sokuyorsun da yok sen de Galatasaray'a mı biraz yakınsın falana dönüyorsun.
0: Tamam söyle abi sen söyleyeceğin.
1: Biraz umudu var diyorsun ya.
0: Kimin?
1: Fenerbahçe'nin.
0: Biraz.
1: Biraz umudu var diyorsun ya.
0: Biraz o da Fenerbahçe göre. Olduğu için.
1: O
0: evet.
1: Da Fenerbahçe çünkü... olduğu için. Kaç senedir biraz umudu var?
0: Ya abicim şimdi o başka bir mevzu.
1: 27 senede tamam iki tane teknik adam değiştirdi.
0: Tamam da abi.
1: Arteta ile kim geldi?
0: Tamam da
1: Unai
0: abi.
1: Emery mi geldi? Arsenal'e.
0: Sen...
1: Kaç sene sonra şampiyon oldu? City, Bournemouth'la berabere kaldı. Hı hı. Arsenal oynamadan şampiyonluğunu ilan etti. 27 sene sonra Trabzonspor gibi neredeyse.
0: Nasıl böyle hevesli şevkli şevkli anlatıyorsun?
1: Hayır değil işte.
0: Doğan Öncel, Fenerbahçe şampiyon olamadı ha! Falan gibisin ya.
1: Öyle bir şey yapmadım ya.
0: Öyle yaptın ya. Ya. Bir anda ya.
1: Sen kesinlikle olayı öyle çekmeye alışmışsın ki beni başkalarıyla karıştırma zaten. Ben onu söyleyeyim ya. Gördün mü? Yani yeni oluşumların, yeni yapıların aslında evet. biraz istikrara bağlı olması gerektiğini... Bak i̇stikrar. Arsenal'de görüyorsun.
0: İstikrar mı istikrar hikaye. Güçlü kadro. Hı-hı. Lobi. Hı-hı.
1: Ve eskiye dönüş.
0: Buraların ağası benim Hı-hı. tavrı. Ve bunu gerçekten yapabilmek. Yani Galatasaray. Şu anda buraların ağası benim diyen. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'na kupa işte ziyareti bir şey böyle değil mi? Bir alışkanlık değil mi? Şampiyon takım
1: yapılıyor.
0: Gidiyor.
1: Yapılıyor. Başarılı olan herkes mutlaka bir külliyeye gidiyor.
0: Yok, mesela İstanbul'da, Alperen Şengün de geldi İstanbul'da. Mesela. Boş ver Alperen Şengün. Şimdi mevzu değil abi.
1: Hayır başarılı olanları söylüyorum. Ha, gelenler, tamam, tebrik tamam. edilenler. Boş ver abi onları dediğin kısım da şey yani.
0: Ya konu tamam. o değil abi. Konuyu çok dağıtıyorsun. Hani Alperen, güzelim mevzu uçup gidiyor ya.
1: O kadar tamam, güzel aslında. Ya Alperen benim örnekleriyle koyuyorum
0: Alperen'i de
1: ki
0: konuşurum.
1: Sen kabul etmek istemiyorsun.
0: Ama konu
1: zaten.
0: Ziyaret değil. Konu böyle bir ziyarette. Galatasaray'ın 10+4'ü şikayet etmesi ya. Ya Cumhurbaşkanımızın bir sürü meselesi var. Artı ertesi günde bu haberler bak Hürriyet'te manşet bugün. Hı hı. Ya siz kime neyin baskısını yapıyorsunuz? Bu nasıl bir rahatlıktır? Hı hı. Yani yetkililerin artık buraya bir uyanması lazım abi.
1: Yetkililer bir kere uyanmayacak.
0: Sen uyanın ne oluyor sen, abi?
1: Kasımpaşa maçından sonra.
0: Arkadan da siz kime baskı yapıyorsunuz?
1: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ilk olarak açıkladığı şampiyon olduk böyle oldu ama önümüzde çok zor bir dönem var. 10+4'te geldi falan diye yaptığında federasyondan bir açıklama duydun mu? Kasımpaşa maçından sonra.
0: Yo.
1: 10+4 ile ilgili olarak.
0: Yo.
1: Sadece bir açıklamaları vardı. Küfür edilecek yere niye gidelim ki durumu vardı. Değil mi? O kadar her şey bilinirken diye net böyle kapak niteliğinde bir açıklama duydun mu federasyonda?
0: Duymadım abi.
1: Sen Fenerbahçe kulübünden şu an mevcut yönetimden ya da adaylarından bu konuyla ilgili bir reaksiyon, bir tepki gösteren olduğunu gördün mü?
0: Ya Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi artık hayalet bir yönetim abi. Ne bekliyorsun
1: adamlarla? Niye hayalet bir yönetimi? Mehmet Ali Aydınlar'la imza anlaşmışlar.
0: Ya normalde anlaşması. De konuşamıyorlar. Konuşamadıkları için gidiyorlar zaten.
1: Acı Badem yeni sponsorunuz olmuş. Dün gece imzalanmış.
0: Evet ne güzel. Hoşuna, o da mı hoşuna gitmedi?
1: Hayır. Hayalet yönetim imzayı atarken güzel, hoşuna evet. gitmesi gerekiyordu. Ondan sonrasında
0: tamam, işte konuşma.
1: Konuşmadığı zaman tamam. hayalet mi oluyor?
0: Evet biz de onları eleştiriyoruz. Evet. O yüzden gidiyorlar etkisizler diye zaten.
1: Ah be protokolleri çekerken başkanın sevincini paylaşırken ne mutlu hepimize birlik beraberlik sevgi dolu günler diyordun.
0: Kim diyordu?
1: Şimdi de hayalet mi oldu?
0: Kim
1: Kasper en sevdiğimiz hayalet. En sevdiğimiz
0: gazetecilik hayalet yaptık diyor. Abi başkanın oradaki mimiklerini davranışlarını çektik yani o da mı hoşuna gitmedi? Benim nasıl bir yayın yapmamı istiyorsun burada abi? Tamam Galatasaray konusunu konuşmayalım.
1: Yeni oluşumla bir. Galatasaray'ı bir kenara bırak zaten artık.
0: Ama şu ben Galatasaray'ı şöyle oluşumunda... konuştum. Bak sen oraya çekiyorsun. Ben dedim ki Galatasaray'ın gücü.
1: Abi 10+4 ile başlıyorsun.
0: Tamam 10+4'ü Cumhurbaşkanı'na şikayet edebilecek kadar kendilerini güçlü görüyorlar.
1: Bak ben diyeceksin ki ben kaldı hazırım abi. O zaman. Ben de sana bir abi olarak, bir dost olarak, bir kardeş olarak
0: söyle.
1: Şöyle tavsiyede bulunuyorum.
0: Söyle abi.
1: Ben Ahmet Konanç'ın yerinde olsam. Olayı buraya çekip. Parlatmak, cilalamak, üstüne kadife çekmek çok sevdiğimiz işlerden bir tanesi. Bu işte müthiş yapıyorsun.
0: Yaparım.
1: Seni bir kere tebrik ediyorum.
0: Yaparım.
1: Olaya öyle girmek yerine ben derim ki kardeşim 10+4 konusunda Galatasaray'ın bu şikayetleri var ya bana çok komik geliyor. Ben ona göre bir planlama yapabilecek bir kulübüm. Elimde de bunu kullanabilecek isimler de var. Sıdıkim var, Umf var, bu şu var falan dersin. Sen bu sebepten dolayı Saran'ı sen bu sebepten dolayı Torreira'nı bu sebepten dolayı kaybettiğinde onun planlamasını yapamayan sensin. Hı hı. Şimdi bunun sancılarını sen çekeceksin dersin.
0: Çok mesela. Teşekkür ederim. Bunu da benim yerime bu, söylemiş oldun. Allah razı olsun.
1: Galatasaray'ın sıkıntısı tamam. bu. Ama Galatasaray bunu öyle bir anlatıyor ki hı hı. bu konuda algı yönetimini Türkiye'de en iyi yapan kulüptür. Hı hı. Net söyleyeyim ben bunu kabul etmeyen biri değilim. Bu konuda başarılı ve ben tebrik ederim. Çünkü bu işin matematiği bu. Bu konuda sen bunları ben yaparken sana tepkiyi kimse veremiyorsa ben bu işi yapmaya devam ederim.
0: Bak abi, ben başka bir şey aslında vurgu yapıyorum. Bütçelerin aşırı arttığını. Şimdi Beşiktaş'ın şu
1: sen kızım sana söylüyorsun, gelinim sen anla diye davranıyorsun. Yok, sen yok, aslında şikayetini kendi yönetimlerine söylüyorsun.
0: Dur. Yine çok heyecanlı bir günle denk geldik. Yandık abi var ya. Şimdi ben şunu ifade ediyorum. Bak, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda maaşlar ne kadardı mesela? Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta. Avrupa'dan gelen yıldızların aldığı maaşlar maksimum 6-7 idi, doğru mu? Sonraki yıllarda Galatasaray'ın bu dörtlemesinin ilk başı Erden Timurlu dönemde. Abi öyle bir maaş ve bonservis ödeme noktasına çekti ki Erden Timur. Arabistan'ı bahane ederek Arabistan'ı geçtik. Dolayısıyla Galatasaray bunları en azından birkaç yıl daha bu gelirlerle, stat ve Şampiyonlar Ligi ile yapabilir. Fenerbahçe en fazla kongredeki başkanlık rekabetiyle, iş adamlarının desteğiyle o kadar yapamasa bile yaklaşabilir. Beşiktaş'ta Galatasaray bu rakamlara yaklaşamaz. Bu rakamlara yaklaşamadığında en iyi oyuncular önce Galatasaray'a sonra Fenerbahçe'ye gelir. Ben bunu anlatıyorum. Senin son şampiyon Fenerbahçe zaten olamıyor, ayrı bir mevzu. Neler yaşıyor, yaşatılıyor. Kendi hataları da var. Dışsal sebepler de var. Oraya çekersen o ayrı bir şey. Ben şunu anlatıyorum. Artık Beşiktaş'ta Trabzon'un en azından 2-3 yıl Galatasaray'ın bu özgüveni artık kendini nerede görüyorsa, ya Cumhurbaşkanı 10+4'ü şikayet edebilen, ertesi gün gazetelerle baskı yapılabilen bir yapı haline geldi Galatasaray. Bunlar varken Beşiktaş'ta Trabzon buralara gelemez. Şampiyonlukları büyük sürpriz olur. Mesela sen şimdi bir tane golcü alacaksın değil mi? Pavlidis. Bak Pavlidis peynir ekmek gibi gol atıyor değil mi? Mesela Icardi'nin yerine golcü arıyorlar. Bak bu ligi silip süpürür. Adı Fenerbahçe ile de geçiyor. Önce Galatasaray alır biliyor musun Pavlidis'i? Bak Fenerbahçe olarak söylüyorum. Sonra Fenerbahçe alabilirse alır. Tamam mı? Sonra kalırsa Beşiktaş'ta Trabzon alır. Ben burada Beşiktaş'ta Trabzon'un arkadaşlarımı üzmek için bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe'nin de önüne transferdeki etkisi olarak Galatasaray'ı koyuyorum. Çünkü adamın 256 tane locası var. 55 bin kişilik stadı var. Şampiyonlar Ligi var. Sponsorlar yağıyor. Yahu Cumhurbaşkanımıza bir sürü işi varken Sayın Cumhurbaşkanımızın 10+4'ü şikayet edebiliyor. Arkasından bütün gazeteler bunu bir baskı gibi manşetten bugün girmiş girebiliyor. Ben bunu anlatıyorum. Sen
1: olayı anlatırken de şöyle bir sebep sunmak var. 10+4'ten çok şikayetçiyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Değişmesini istiyoruz. Sebep? Sebep ne?
0: Sebep şey diyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz.
1: Diyor ki ülkemizi de biz sizin döneminizde bak o kadar güzel.
0: Sanki diğer takımlar Avrupa'da oynamıyor ha.
1: İşte hep onlar da başarılı olsun. Var. Bir UEFA kupası daha alınsın bir takım
0: tarafından ama. Ya babacığım bir UEFA kupası alın 26 sene oldu. Tamam, Galatasaray işte daha bu sene Mart'ı gördü Liverpool'la. Ondan önceki 3 sene görmedi. Çoğunda da elendi. Öyle şampiyon oldu. Avrupa'nın nasıl ligi olumsuz etki ettiğini söylüyorum. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı final oynadı. Bugün yine 4-5 tane takımımız Avrupa'ya gidecek. Bunlar sanki aynı kuralla 16-4'te gitmeyecek mi? Galatasaray kendini farklı bir yere koyuyor abi. Ben bunu anlatıyorum ama bunu koyarken de hem lobicilik olarak gerçek gücü var, buna güveniyor, hem de maddi olarak gücü var. Ben de bunu ayrıyetten başka bir şekilde başlıklandırıp Fenerbahçe'nin dahi bu güce şu anda maddi olarak yetişmesi çok zor. Beşiktaş'la Trabzon işi çok daha zor diyorum. Aslında buradan senin konuyu getirmen gereken nokta şu. Bu rekabet nereye gidecek? Ya bu çok kötü bir şey.
1: Ben mesela rekabet deyince bu son dönemlerde şey, transferle ilgili aklıma gelen Galatasaray'ın gündeme getirip Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular üzerinden giderken az önce okuduğum bir haber sonrasında vay be devrem bu kadar hızlı mı döner diye düşündüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum seninle. Hazır mısın?
0: Hazırım abi.
1: Galatasaray'ın görüştüğü forvetler arasında en ön sırada kim var?
0: Bilmiyorum.
1: Vedat Muriç.
0: Çok iyi topçu. Peynir ekmek gibi gol. Ama onlar Osimhen varken ikinci bir golcü arıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bir şey söyleyeyim bak, Vedat Muriç'i Galatasaray'a getirsin tarihi iş yapmış olur. Çünkü hem yedeklikten problem yapmaz, hem bazen çift santrafor oynar ve ya girdiğinde... Abi bir şey söyleyeceğim. Mallorca düştü galiba ama %51'ini atmış.
1: Planlama dediğinde evet ya doğru hamle diyebiliyorsun değil mi? Osimhen Muriç ikilisi çok, yan yana
0: çok
1: mesela.
0: Çok doğru. Çok doğru.
1: Çok doğru. Mesela çok şöyle doğru bir şey vardı. Ona bile kabuldük. Bu haldeki oynamayan kilosuyla, koşmadığıyla, bilmem nesiyle, özel yaşantısıyla Icardi bile varken abi heriflerin Osimhen'in altında Icardi var deyip böyle şey yaptığında şu an bir de Muriç eklediğinde diyorsun ki abi adamlar iyi planlama yapıyor diyorsun mesela.
0: Abi bir şey söyleyeyim sana. Bak artık bir Fenerbahçe olarak kabul ediyorum ama içimde boğazımda düğümlenen kelimeler var, söyleyemiyorum. Ailemiz var, bizim de bir hayatımız var.
1: Ki daha önce de Galatasaray'ın ilk istediği ama Fenerbahçe'nin aldığı bir oyuncudur Vedat Muriç, biliyorsun.
0: Evet evet.
1: 2018 miydi?
0: Evet evet. Galatasaray'ın elinden aldılar.
1: Evet, Galatasaray'ın elinden alınmıştı.
0: Şimdi abi bak, bu ligde aslında çok acayip şeyler oluyor. Böyle bu dilimin ucuna gelip söyleyemediğim şeyler var, tahmin ediyorsun.
1: Yani Kayseri başkanı çok rahat konuşmaya başladı.
0: Kayseri Mayseri değil, evet. Biz daha yukarılara bakmak lazım. Kayseri de eyvallah haklı, kendine göre haklı yerleri vardır. Bilmiyorum mevzu tam da. Şimdi düğümlenen şeyler var burada. Yani bazıları, bazı kulüpler kendini öyle farklı yerlere koydular ki. Ya abi eleştiriyorsun. Neyse konuşmayacağım ya. Bak konuşmayacağım. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Yani şunu söyleyeyim. Büyüklerimiz bazılarını fazlasıyla üzüyor. Onu söyleyeyim.
2: Peki şöyle söyleyeceğim.
0: Fazla üzüyorsunuz. O üzülenleri... Bence toplumu daha böyle bir analiz edin
2: o
0: artık.
2: O zaman şöyle...
0: Fazla üzüyorsunuz
2: bu
0: yani.
2: Bu üzüntüyü engellemek için...
0: Yani böyle
2: için,
0: bir dengesizlik oluyor yani.
2: Bu üzüntüyü engellemek yani. İçin Aziz Baba gel mantığıyla yaklaşanlara sıcak bakıyor musunuz ama?
0: Bu Aziz Baba'nın gelir. Sanki, Hakan, kimine göre hayır, Hakan Baba'dır.
2: Hayır.
0: O başka bir mevzu. Söyleyeyim.
2: İşte o sadece... Bak bu mevzular üzerinden gidildiğinde Aziz Bey'in gelmesinin, istenmesinin sebebi bu mu? Mesela genel kongre
0: gelmesini isteyenler için, isteyenler evet, için bu sıkıntıyı o çözer
2: noktasında. En önemli noktasında. Donelerden bir tanesi evet, bu mudur yani?
0: Ya bir şey söyleyeyim ben sana abi. Zaten Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi fazla uzun sürdü. Ali Koç başkan bunu başkanlığından 2 sene önce söyledi. Ben varken şampiyon olmayacak bu takım diye. Ona rağmen devam etti. O bile fark etti ama devam etti.
2: O biraz nasıl bir koltukmuş sanki son dönemde.
0: Nasıl bir koltukmuş bu? Yani Ali Koç daha erken bırakmalıydı, ara vermeliydi. Saadettin Saran hiç başkan olmamalıydı. Tepki oylarıyla oldu. Ya Fenerbahçe doğru başkan modeliyle 12 yıl beklemez ama hak ettiği atıyorum 12 yılda 6 şampiyonluksa bu düzende 2 şampiyonluk yaşar. Ama yaşar, ama 2 tane yaşar. Yani başkan seni şampiyon yapar doğru başkan modeli. Ama bu adaletsiz futbol düzeninde hak ettiğin kadar yapamaz doğru başkan modeli bile. Bizim önce bir futbol düzenini kendine getirmemiz lazım. Ne oluyor abi? Ya futbolun yabancı kontenjanı Ankara'da konuşulur mu ya? Ya da Ankara isimleriyle. Bunun futbol federasyonu var, osu var, busu var. Ya sen diyeceksin ki, açıklama yapacaksın Galatasaray olarak. Ben futbol federasyonuyla ilişkileri askıya aldım diyeceksin. Dedi mi? Hı hı. Arkasından Cumhurbaşkanımıza 10+4'ü şikayet edeceksin. Etti mi? Hı hı. Galatasaray muhabirleri söylüyor. Baba, bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir güç? Ya Cumhurbaşkanımızın bir sürü işi var. Niye adamı bununla muhatap ediyorsunuz?
2: Şimdi,
0: niye bunu baskı kuruyorsunuz ya, gazeteler üzerinden?
2: Kanteyi alırken devreye bunu girdiğinde anlatıyorum, başka bunu. İşi yok muydu Sayın Cumhurbaşkanı'nın diye ya yazılıyor.
0: Bir tane örnek bize. Tabii ki söylendiğinde yardımcı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok seviyor. Herkese yardımcı oluyor. O başka bir şey.
2: Bu kadar bu, gücünün arasında abi, Erok da benim şeyim
0: şey
2: derken.
0: Söyleyeyim.
2: Bak en büyük zararı verdi Sayın Cumhurbaşkanı Erok Spor'a belki de. O dönemde yapılan açıklamalar. Değil mi? Keçiören güçlü oyuncunun yapmış olduğu bir açıklama
0: hayır,
2: bilmem ne derken.
0: Sen başka bir yere gidiyorsun bak.
2: Hayır siyasetin içine girmemesi gerektiğini.
0: Ya ben burada siyaset içine girdi demiyorum ki.
2: Abi Vedat Muriç transferini bile şu anki spor abi, bakanı getir diye herkes onu, mesaj atıyor.
0: Bak abi konuyu abi sen her mesaj atana böyle yeşil ışık yakıp bunu anlatırsan böyle önemli konuları biz riskli konuları başka bir yere taşırız. Ben burada siyaset girdi demiyorum. Siyaseti sokmaya çalışıyor diyorum Galatasaray. Anlatabiliyor muyum? Daha girmedi. Girdiklerini bilmiyoruz. Belki dediler ki ne diyorsunuz? Gidin federasyona konuşun dediler. Ben onu öyle anlatıyorum. Girdi demiyorum. Sen orada her yazana okursan fanatiklerin yazısını yandık abi. Özellikle böyle konularda okuma abi lütfen. Bu da sana şöyle bir eleştirim olsun. Boş ver abi onlar ağzına geleni söyler. Burada yaptırım uygulanacak olan sensin benim abi. Boş ver onları. Diğer konularda söylesinler. Bu sıkıntı abi sıkıntı bu. Yani siyaseti sokmaya çalışma adamı bu. Siyaset girdi demiyorum. Sokmaya çalışma. Ya senin futbol federasyonun var ya. Ya sen nasıl bir yapı haline geldin? Ben federasyonla ilişkileri askıya aldım diyebiliyorsun. Sakın ha diyebiliyorsun. Ya baba böyle futbol olur mu? Yani UEFA Başkanı Cefer'in şu anda Türkiye'de biliyorsun. Bugün asla gazeteleri. Babacığım siz yabancı kuralını Ankara'da değil niye Riva'da tartışmıyorsunuz dese. Sen federasyon başkanına nasıl sakın ha dersin? Sakın ha'nın altında ne var dese. Ayrıca... Federasyonla ilişkilerimi askıya aldık nasıl dersin? Senin başka
1: ya
2: bir
1: Sayın Hacı
2: senin
1: Osmanoğlu'nun senin Anadolu bağlı Ajansı'na olduğun, vermiş olduğu senin, röportaja baksa yeterli zaten.
0: O da ayrı, ya. O da ayrı. Senin bağlı olduğun federasyon başka bir federasyon mu? Galatasaray dese biz ne yapacağız? Bu nasıl bir güçtür diyorum. Ben bu güç zehirlenmesine ve adaletsiz futbol düzenine dikkat çekiyorum. Burada sorun var abi. Öbür türlü yani zaten bir de bütçesel meseleler var. Ben sana söyleyeyim Beşiktaş'la Trabzon. Çok zor şampiyon olur bu gidişle. Fenerbahçe de çok zor olur. Bu nasıl bir güçtür ya? Futbol Ankara'da konuşuyoruz abi. Riva niye var abi? Yok futbol askıya aldım ilişkileri. Yok bilmem ne. Yok sakın ha. Abi Dursun Özbek Galatasaray Başkanı mı? Federasyon Başkanı mı? Nereye gidiyoruz abi? Buradan da büyüklerimize sesleniyorum. Buraları artık güzel analiz edin. Bakın toplum mühendisliğinde müdahale etmeniz gereken yerler var. Sayın büyüklerimiz. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir verilen görüntüler, kullanılan cümleler, gazeteler arkasından geliyor. Kime baskı yapıyorsunuz siz ya 10+4 için? Kime baskı yapıyorsunuz? Belki dediler ki Ankara'dan, bize ne kardeşim, gidin federasyona görüşün dediler. Ama öyle bir anlatılıyor ki sanki orayla görüşüp çözüyormuş Galatasaray her şeyi gibi. Buralarda yanlışlık var. Toplum bunları yanlış analiz eder. Orada yazıyor abi şimdi. Aa, Kante. Ya, herkese yardımcı oluyor ki. O başka bir şey. Benim anlattığım. Onun işine gelmediği için Kante'yi söylüyor. O zaman ben burada bir sürü örnek veririm. Konu başka bir yere gider abi onları okuyacaksak. Öyle örnekler veririm ki kanal kapanır yani. Ya bizi de kapatırlar. Kapama yaparlar yani. Ya artık buramıza geldi abi. Fenerbahçeliler. Özellikle Fenerbahçelilerin burasına geldi abi. Bu kadar mesela 99 puan topluyorsun. 10 kişiyle Galatasaray'ı yeniyorsun. Fred harika bir orta sahadan gol atıyor. Onu bile iptal ediyor adam. Benzer sezonlar, hatalı olduğu sezonlar hariç şampiyon olamıyorsun. Böyle olamıyorsun abi. Neler yaşanıyor abi? Bir sürü sarı kart haksızlıkları, bilmem neler. Sonra Fenerler üzülüyor abi. Biraz buralara bakmak lazım yani. Neyse abi, ne halimiz varsa görelim abi.
2: Tek bir soru soruyorlar. Diyorlar ki tamam hadi biz bunları, biz okuma da, biz fanatiyiz de Ahmet ne diye soruyorlar.
0: Ben Türkiye'nin en objektif gazetecisiyim.
2: İşte bu.
0: Yakup i̇şte Çınar'dan. Bu. Bak Yakup Çınar'dan daha objektifim.
2: Gene 90 artıda tamam, geldik o.
0: Benim çizgim bu. Benim çizgim bu. Galatasaray medyasından daha objektifim. Galatasaray medyası kadar fanatik medya var mı ya?
2: Bence bu sene.
0: Sinsi sokuyorlar. Sinsi.
2: Nefes al. Araya gir.
0: Kahve içeceğim.
2: Biç. Çek. Bitir. Fondip. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. 10+4'e isyan edip Sayın Cumhurbaşkanı'na 10+4'ü kaldıralım, yapmayalım diye bir teklif var mı şu an?
0: Galatasaray muhabirleri var diyor. Ben, Hürriyet yazmış.
2: Tamam.
0: Bunu nasıl yapabilirsiniz diyorum ben. Nasıl?
2: Bu sene senin şampiyonluğunu kaybetme sebebin olan 90+'ları kaldıralım Sayın Cumhurbaşkanım desen, yediğin gollerin hepsine bak 90+'larda geldiği için, ben de derim ki artılardan sonrasını kaldıracaksan 90 dakikada bir basketbol gibi ya, tık süre bitsin. O zaman Fenerbahçe şampiyonu. Ahmet Ercanlar da diyor ki sosyal medyayı bir gün yasaklayın, bir sezon Fenerbahçe şampiyon olur dedi. Hadi.
0: Abi konuyu başka yere getir şimdi. Alakasız bir konu. Benim gittiğim konuda beni durduruyorsun. Diyorsun ki yan yoldan git. Baba ben otobandan gidiyorum zaten.
2: Alternatif güzergahlar iyidir. Baba, bazen çok... kestirme güzeldir.
0: Abi burası çok sıcak ya. Bunun kliması mılması yok
2: bir
0: mu
2: şey
0: abi?
2: Bir söyleyeyim. Senden dolayı ısındı.
0: Hararet, şuraya bak abi, mahvolduk ya.
2: Hararet yaptı şu an motor. Şu duman çıkıyor. Şu an Dalaman'a doğru giderken, bu arada sana dün yapmış olduğum benzetmeyi duydun mu?
0: Ne o?
2: Sana dün dinleyici dedi ki abi dedi Ahmet Konanç denize girmiş dedi. Biz de dedim,
0: Allah Allah Ahmet Konanç.
2: Biz de dedim sezon böyle açılır. Eskiden karpuz kabuğu düşmeden de şimdi Ahmet Konanç düşmeden biz sezonu açmıyoruz dedim.
0: Baba önce İztuzu'na gittim. Allah yani Allah'a hamd olsun böyle bir cenneti bu
2: bize
0: ülkeye
2: bahşettiği için.
0: Bahşettiği için. Evet. İztuzu.
2: Bir şey söyleyeceğim sana. İztuzu falan değil. Burada Karadeniz. Ben seni Sinop Ayancağı'a götüreyim dersin
0: güzel.
2: Ki. Hani,
0: tabii ayrı.
2: Ben seni Kars'a da
0: ama
2: götüreyim.
0: Ama şimdi bu da başka bir şey.
2: Çıldır Gölü'ne de götüreyim.
0: Ya bak senin aşırı manipülasyon tarafın var ha.
2: Hayır. Ve
0: kabul etmedin. Kabul etmedin.
2: Bir yerden bakma diye söylüyorum ya sana abici, işte. Anladın mı örneklerini?
0: Bu diğer yerleri kötülemek değil ki. Ben Giresunluyum. Benim memleketim de güzel ona bakarsan. Ama Muğla başka bir
2: fındıktan
0: şey.
2: Fındıktan fındığa gidiyorsun güzel memleketine.
0: Fındık fındık
2: biliyorum,
0: toplamıyorum
2: bana
0: abi.
2: Anlatma.
0: Fındık toplamanın sen eziyetini biliyor musun?
2: Biliyorum. Ona bile isyan ettim.
0: Boş ver abi ya. Hele çocukken bu kadar tabii söz hakkımız yok. Anam tutuyordu kulağımdan. Rahmetli babamla bahçeye atıyordu biz abi. Topla topla. Şimdi yağmur yağar fındıkta. Biliyorsun Giresun'da kara. Bir yağmur bir güneş. Bir yağmur bir güneş. Ondan biraz delilik vardır.
2: Tabii.
0: Yani gökyüzüyle kavga edersin. La az önce güneş vardı şimdi yağmur yağıyor. Bu sonra ne? Dalların üstüne sürükler gelir.
2: Evet.
0: Şimdi güneş açar açmaz bahçeye dalarsın böyle. Çadırın altında küçük poşette durursun. Çünkü toplaman lazım. Zaman önemli.
2: Tabii.
0: Dalı bir çekersin. Hı. Abi. O yağmur burandan böyle içeri girer.
2: Allah Allah.
0: Sürükler mülükler böyle girer. Kör yılan vardır bilir misin? Kör yılan böyle gözü yoktur.
2: Evet.
0: Böyle gider. Onlar böyle düşer falan. Kızlar ilk de böyle ciyak ciyak falan. Zordur yani.
2: Zor.
0: Daha toplamıyorum abi.
2: O da gökyüzüne bakıp güneşe bak, isyan eden bir tek sen değilsin. Adanalılar
0: ya,
2: da öyle. Onların tepkisi
0: yani,
2: biraz daha
0: gökyüzüne kavga. La az önce güneş vardı şimdi yağmur falan filan. Yani coğrafya zor.
2: Yeter de bu ne güneş diye.
0: Yani Karadeniz insanı biraz haliyle böyledir. Bak. Bak şimdi bak. Karadeniz anlatırken yine heyheylendim görüyor musun?
2: Tabii gördüm.
0: Halbuki İztuzu'nu konuşurken sakindim.
2: Ne kadar sakindi.
0: Bak ne kadar sakindi.
2: Fevri.
0: Bak ya benim... Neyse şimdi bir şey söyleyeceğim.
2: Senin gibi birini daha tanıyorum ben. Fevri Nidelioğlu diye.
0: Fevri
2: Nidelioğlu var.
0: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Anlattırmıyorsun. Sen bir manipülatör ustasısın ya.
2: Harikayım.
0: Yemin ederim ya. İnanılmazsın ya.
2: Müthişim ben.
0: İnanılmazsın.
2: Buradan ya. Değerli yöneticilere sesleniyorum.
0: Ya ben İztuzu diyorum, adam bana fındık diyor. Beni bizim köye çıkarıyor. Bulancağı, İcili.
2: Fındık mındık demedim. Yani. Sinop Ayancağı örnek verdim. Dünyanın, Türkiye'nin her yeri çok güzel. Yani çok
0: dur kıymetli. Bir ağız tadıyla bir anlatayım. Bak hikayeler var.
2: Bak. Sen istiyorsun ki hep sen anlat. Hadi.
0: Hayır sen hadi. De anlat. İki saat zaten ama konuları bölüyorsun. Gereksiz bir gerilim oluyor abi. Ben böyle bir şey, ben böyle bir şey
2: bundan sonra
0: abi.
2: Programa şöyle bir şey olması lazım. Ahmet sen başla. Biz bir saat sonra geleceğiz deyip.

0: anlatın. Ya
1: hayır abi bu. Sen konu başlığını koydun. Ben bir anlatayım da.
0: Ben koymadım. Ben konu başlığı demedim. Sen 10 artı 4'ten.
1: Ya sen denize eskiden denize karpuz kabuğu düşerdi. Şimdi Ahmet düşünce deniz mevsiminin geldiğini anlıyoruz demedin mi?
0: Tamam.
1: Konu başlığı bu. Yani ben de bu yani bu işleri biliyoruz yani. Buradan bir gireyim bir iş tuzu dedim abi.
0: Senin bilmediğin
1: bir sürü hikaye anlattırmıyorsun.
0: Senin bilmediğin bir şey var mı Ahmet? Lütfen.
1: Ya aman abi böyle ben anlamadım ben böyle bir şey görmedim abi. Şimdi abi iş tuzu mükemmel.
0: Cihan'a dönmek ister misin?
1: Yok abi Cihan.
0: Peki devam edelim.
1: Cihan'ı ben halen engel. Bana dedi ki geçen gün abi dedi benim Instagram ve Twitter'dan engelimi kaldırır mısın dedi Cihan Dişli. Yok dedim huzurluyum abi. Evet. Ya Paso beni etiketliyor ya. Paso beni etiketliyor. Şimdi iş tuzunda şunu fark ettim abi. Tabii Mayıs'ta böyle daha bir sakinlik oluyor Ege'de.
0: Ya Ahmet.
1: Abi konuşayım ya.
0: Ama ile bile kavga ediyorsun. Doğan abi ne yapsın diye sormuşlar. Bak gerçekten ben sana.
1: Allah Allah ya.
0: Bunlar Doğan'ın kanunları gerçekler. Hayatta Allah Allah her şey ya. Olur. Evet.
1: Ya baba bir şeyler anlatacağım bak. Yani
0: hadi lütfen ben çıkayım.
1: Bir hikayeler ben anlatacağım. Ya. Sen de dinle sen de sen de feyizden.
0: Ben çok dinlemek istemiyorum.
1: Şimdi Dalyan'da evet. Belli bölgelerde Almanlar belli bölgelerde İngilizler var değil mi? Abi Dalyan'ı İngilizler çözmüş.
0: Çökmüş.
1: Çözmüş. Ha,
0: çözmüş.
1: Çökmüş demeyelim ayıp evet. Olur. Villalar almışlar, yerler kiralamışlar. Barlar sokağa yapmışlar. Mesela
0: çökmüşler.
1: Gidiyorsun abi.
0: Evet.
1: Mesela her bir barda Premier Lig'den bir takımın maçı açık.
0: Hmm.
1: Bar bar yani Newcastle izliyorsan Newcastle'lar buraya geliyor.
0: Burada Championship tabii, Liverpool'lar, gibi deniliyor.
1: Tabii tabii.
0: Diye.
1: Çok güzel böyle güzel bir yer. Şunu fark ettim abi İstuzum'da. İngilizler abi hafta içi geliyor. Hafta sonu gelmiyorlarmış.
0: Aa.
1: Çünkü yerli turistler akın ediyormuş. Yani yerlisi İngiliz olmuş. Hafta sonu İstuzu'na gelen yerlileri dışarıdan gelenler kabul edip o yoğunlukta olmamak için evlerinde kalıyorlarmış
0: abi. Biz azınlık mı olmuşuz?
1: Ya öyle demeyelim de. Hani yerli turist.
0: Ne diyelim? Ne başka bir şey sen ne diyelim buna?
1: İşte böyle bir hikaye al buradan götür abi işte.
0: İşte azınlık olmuşuz değil mi? Öyle demeyelim de diyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim abi. O kadar rahatlar. Yürüyüşleri sakin bilmem ne ki abi. Yani ben mesela bir İngiliz grup yürüyordu böyle. Orada bir sevgi yolu diye bir yer var. Tam böyle Dalyan'ın kenarında. Hiçbir şey yok. Ben tatile gitmişim.
0: Hı.
1: Ben böyle yürüyorum abi. Adamlara baktım. Ne oluyor lan Ahmet ne yapıyorsun lan dedim yani.
0: Evet, bu kadar acelenin anlamını ne diyorsun?
1: Ertesi gün şeye gittim mesela. İnlice plajı var. İnlice plajını turizm lisesi falan öğrencileri işletiyor. Açılmamış da. Kızdım hatta çocuklara. Dedim burayı niye açmadınız? Giremedik. Abi tatil sürüyor. Peki dedim neyse. Ulan dedik buraya kadar geldik. Dalyan'dan çıktık şeye kadar.
0: Ona bile kızdın.
1: Ona da kızdım. Tatlı tatlı tabii. Dalyan'dan şeye kadar gittik tabii o paralı ünlü bir tünel var ya halen para ödüyoruz tünele. Göcek tüneli midir nedir?
0: Evet.
1: Ulan dedik ne yapacağız? Günlüklü diye bir koy bulduk abi. Ama halk plajı küçük. Ücretli olan tarafı daha büyük. Tabii mecburen tabii çoluk çocuk var misafirler var. Oraya gittik abi. Üçüncü günde yolu çok kötü. Virajlı. Hı hı. Ama harika bir yer Kille Koyun'a gittik abi. Kille Koyun'dan vlog yaptım. Arkada Akdağlar var. Antalya ile Muğla sınırında.
0: Hı hı.
1: Tepede karlar var. Zoomladım abi telefonumla. Bak tepede karlar var. Futbolda bir şey olmayınca Fener'de belgesel çektik. Zoomladım abi tepeden böyle. Böyle zoom'u böyle küçülttüm. Tık ayağımın ucundaki işte sahilde suya girerken kendimi çektim. Yani karların altında denize girdim abi.
0: Vay be.
1: Şimdi ben bu memleketi, bu Muğla'yı nasıl böyle şevkli ağzım böyle ballana ballana anlatmayayım abi? Bak karın gölgesinde tepede zirvelerde kar var. Aşağıda denize giriyorsun Fethiye Körfezi'nde.
0: Yeni şimdi, program ismi buldum sana.
1: Şimdi
0: Ahmet
1: abi,
0: Konanç'ta dellenme
1: zamanı.
0: Ben
1: bu güzel Muğla'yı nasıl anlatmayayım abi? Ben Muğla diyorum sen diyorsun Ahmet kendi köyün Giresun Miresun diyorsun ya. Tamam orası da güzel de abi. Orası başka bir şey. Velhasıl döndük geldik.
0: Ahmet Konanç'ta tur rehberi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ya insanlara yer söylüyoruz abi gitme imkanı olanlara işte. Kille Koyun'a gidin, Günlüklü'ye gidin. İstuzu'na mutlaka gidin.
0: Niye döndün diye sormuşlar.
1: Ya özür dilerim ya. Çok özür dilerim ya. Abi program var. Birazdan saat 12.30'da Digi Futbol var YouTube kanalı. Orada haberler vereceğiz. Burada yorum yapıyoruz. Orada haber vereceğiz. Çok önemli. Saat 12 çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
0: Abi ol be. Allah aşkına ol be. Bir sene de şampiyon ol de bir rahatla olur mu Allah aşkına? Bu şu bağırmaların biter inşallah demiş bir tanesi.
1: Ben bağırmıyorum ya.
0: Sen kabul etmiyorsun. Bak sen her şeyi yapıyorsun kabul etmiyorsun.
2: Reklam arası vereyim mi?
0: Bir nefes almak ister misin?
1: Çok
0: şurayı bir havalandırayım mı azıcık daha ya?
1: Havalandır abi.
0: Şurayı açalım da oradan.
1: Tamam. Soğuk gelsin. Anons yapalım. 12 çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
0: Daha var ya 12 çeyrek geçe şu an. Biz o kadar erkenden plan yapan, rezervasyon yapan insanlar değiliz. Bize son dakika diyeceksin ki böyle bir şey var. Al daha koşulla falan. Biz öyleyiz.
1: Ya yani. Bana hemen girme reklama bari. Reklamdan sonra futbola devam ederiz. Biraz Muğla'yı konuşalım. Biraz Türkiye'yi konuşalım.
0: O zaman sadece bana ne kadar
1: futbol
0: süreden?
1: Futbol dışı biraz insanlar bizi arabada dinliyor.
0: 25 saniye ara ver bana o zaman. O zaman 25 saniye.
1: O zaman
0: dönelim.
1: Yok 25 saniyeyle full gidelim abi. Sen beni bir rahatlat. Gir çık. Ben bir gir çık yapınca. Yok gir çık yapınca rahatsız oluyorum ben.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii öyle kısa sürmesin.
0: Şimdi şu an şöyle bir şey var.
1: Uzun sürsün.
0: 25 tam uzun dediğin bir kısa uzun. Ara veriyorum. 2 dakika 2,5 dakika.
1: Ahmet'e bak reklamlarla bile kavga ediyor abi.
0: Yemin ederim ya yemin ederim hayat. Ulan sistemi değişti yayın akışını değiştirebilirim.
1: Radyo adam. Gol'de birazdan devam edeceğiz.
0: Hadi bakalım.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat.
9: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
10: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.
3: Reklam.

0: Havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam bitti.

0: Anç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Programın ismini değiştiriyorum. Hazır mısın?
2: Programın ismi ne ki? Ben bilmiyorum ki programın ismini.
1: Ahmet Konaş'ta soru cevap devam ediyor.
2: Ha, programımızın işte. İsmi bu mu? Bu
1: hayır.
2: Mu? İlk işte defa duyuyorum.
1: Öyleydi.
2: Doğan Öncel ne derse o diye programın ismi diye ben biliyorum.
1: Değil. Ahmet Konaş'la haklısın. Ali Naci Küçük'le haklısın programı devam ediyor diyor. Sürekli haklısınız. Evet. İkiniz de hak verdiğim taraflarınız var. Ama katılmak zorunda mıyım? Tartışırım. Onu tartışırım. Şundan azıcık bahsedeyim mi?
2: Bahset abi.
1: İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bugün Boğaz'da bir kupa şöleni var. Avrupa futbolunun kalbi bu akşam Beşiktaş'ta atacak.
2: Ama... Maç var bu akşam.
1: Maç.
2: Kimin oynuyor? Bir Aston Villalı turistleri gördüm. Biri takımların biri Aston Villa anladığım kadarıyla.
1: Evet.
2: Diğeri kim?
1: Diğeri de çok önemli değil ya. Boş ver şimdi ne gerek.
2: Bilmiyorum abi ben takip etmem. Dalyan'daydım ya.
1: Freiburg.
2: Freiburg mu? Aa.
1: Ya.
2: Freiburg Avrupa finali mi oynuyor?
1: Sen gör bak o Freiburg ne hale geldi.
2: Adaletli bir futbol düzeninde Freiburg çıkabilir tabii Avrupa finali.
1: Gördün mü? Ama Bayern Münih yıllarca şampiyon olunca adalet olmuyor. Orada 12 sene 13 sene şampiyon oldu üst üste diye.
2: Abi Bayern Münih. Şimdi bir şey söyleyeceğim başım belaya girecek ya. Yani Bayern Münih X bir konuyu futbol federasyonu dışında başka bir yerle görüşüyor mu? Görüşmüyor.
1: Bayern
2: onların
1: şampiyonluğunda pek problem yok. Gidip 10+4'ü kaldıralım demiş.
2: Abi çık buradan başımız belaya girecek ya. Vallahi billahi ya. Daha Dalyan'dan yeni gelmişim yumuşacığım. Beni yine gerdin sertleştirdin ya.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Ya.
1: Mekanın sahibi geldi.
2: Kim o?
1: Unai Emery. Aston Villa biliyorsun UEFA kupası deyince aklı Aston Villa.
2: Unai Emery'nin adı da Fenerbahçe'yle geçiyor. Aziz Yıldırım tarafında var o isim.
1: Hazır pardon. İstanbul'a gelmişken evet. Mi?
2: Aziz Yıldırım bırakacak galiba. Bırakıyor Unai Emery'nin sözleşmesi bitiyor. İşte bu finalden sonra bitiyor.
1: Vallahi 4 kez kazandığı diye hatırlıyorum ben. Sevilla da öyledir mesela. Onun da en az 3 tane kazanmışlığı vardır son dönemlerde.
2: Yine Unai Emery kazanmadı mı orada bunlar?
1: Düşün yani.
2: Acayip bir adam yani.
1: Adam işte mekan sahibi anladın
2: mekanı mı? Sahibi ya. Vallahi billahi ya.
1: Bir de Villarreal olabilir mi? Ya sanki şey orada da aldı gibi.
2: Daha önce Beşiktaş'ın stadına bir final daha oynandı galiba. Yok oynanmadı. Shakhtar finali şeyde oynandı Saracoğlu'nda.
1: Hatta Olimpiyat'ta oynandı iki final.
2: Orada Şampiyonlar Ligi finali. Bir tane Avrupa Ligi finali burada. Lucescu ile Shakhtar oynadı burada. Saracoğlu'nda. Beşiktaş'ta bu ikinci galiba. Ya da ilk diyelim. Şöyle Galatasaray stadında niye bir final oynanmadı bugüne kadar? UEFA. Şimdi Galatasaray açıklama yapar mı? UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye. UEFA ile ilişkileri. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray neden UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyemiyor da? Çünkü çekiniyorsun değil mi? Orada bir otorite var. Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldık diyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu için bu bir utançtır ya. Bir kulüp sana sakın ha diyebiliyor. İlişkileri askıya aldık diyebiliyor. Seninle konuşması gereken 10+4'ü Ankara ile konuşabiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu ya Galatasaray'ı diğer kulüpler gibi yönetebil ya da yönetemiyorsan istifa et ya. Galatasaray seni her gün rezil ediyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu. Bu nedir ya? Ya bir dakika bir daha bir tekrarlamak istiyorum ben bunu. Müsaade edersen.
1: Var mı şansın? Müsaade etme şansın.
2: Yani bir kulüp bağlı olduğu federasyona onlarla ilişkiyi askıya aldık diyor. Yetmiyor. Sakın ha diye racon kesiyor. Yetmiyor. Yabancı kuralını 10+4'ü onlarla değil Ankara ile görüşebiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu siz neyin başkanlığını yapıyorsunuz? Galatasaray sizi rezil etti ya. Galatasaray UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebiliyor mu? Diyemiyor. Otorite var. Demek ki Galatasaray sizi takmıyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Neden yönetemiyorsunuz? Yani ben Hacı Osmanoğlu için koltukta kalmanın birinci öncelik olduğunu düşünmüyorum. Hacı Osmanoğlu'nun bir duruşu var ama bu duruşu gösteremiyorsunuz. Galatasaray tarafından size söylenmeyen laf kalmadı ya. Sizi takmıyorlar ya. Bu nasıl federasyon başkanlığı? Ben anlamıyorum ki. O zaman yol açıyorsunuz Galatasaray'a. Bu sezon Hacı Osmanoğlu'na bunları diyen yapan Galatasaray seneye neler yapacak acaba? Hazır olun Sayın Hacı Osmanoğlu. Acaba Galatasaray gelecek sezon size daha neler diyecek? İlişkileri askıya aldık sakın ha'nın üstü ne olabilir acaba? Bu arada bu hakemler bu kadar tartışılırken Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir şey olmamış gibi orada devam etmesi de çok ilginç. Ferhat Gündoğdu'yla bir sürü çözemedim ya. Daha kaç tane şampiyonluk görecek abi Ferhat Gündoğdu? Kaç tane Galatasaray şampiyonluğu görecek? Şu hakemlere bir artık bir düzen getirin ya. Yani Osimhen'in Antalya maçında aldığı penaltı. Osimhen vuruyor. Attığı gol Galatasaray'ın. Osimhen offside. Antalya o maçta alamadığı puan yüzünden küme düştü. Demedim mi ben burada Galatasaray'dan puan alamazsa Antalya son hafta kazansa bile küme düşer diye. Kazandı, küme düştü. Bırakın abi bu işleri. Ferhat Gündoğdu, daha kaç tane bu şekilde Galatasaray şampiyonluğu göreceksin ya? Sayın Hacı Osmanoğlu, daha kendini ne kadar ezdireceksin Galatasaray'a? Daha ne denilebilir abi bir başkana? Koskoca federasyon başkanını umursamıyorlar ya.
0: Yıl 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Süper Kupa'da İnönü'de karşı karşıya geliyorlar.
2: Kaç yıl?
0: 2018-19 sezonu.
2: Sen bilmiyorsun Beşiktaş'ı, ben biliyorum bak. Bu ha. İkinci final. Sarıcıoğlu'nda da oynandı. Olimpiyat'ta da oynandı. Galatasaray Stadı'nda oynanmadı abi final, Avrupa finali. Ya çok yakında Galatasaray'dan UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye bir açıklama gelebilir. Ha bir dakika, ben de bakıyorum notlarıma. Doğru. Beşiktaş'ın stadında ikinci final oynanıyor. Olimpiyat'ta oynandı. Kadıköy'de Lucescu Shakhtar Donetsk oynadı. Galatasaray'ın stadında yok abi Avrupa'da final. Yakında UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebilirler onlar da. Tamam, ben malzemeyi verdim abi, şimdi mesaj yer. Sen mesajlardan devam etsene.
0: Vallahi şey yapacaklar. Bak bir tane dinleyici diyor ki sizi CİMER'e şikayet edeceğim diyor. İnsanların huzurunu kaçırıyorsunuz. İnsanları kim ve nefrete yönlendiriyorsunuz diye devam ediyor diyor.
2: Devam et abi, başka.
0: Beni de yakmayın. Galatasaray olmazsa konuşacak konum var mı Ahmet? Bugün anlatabileceğin şey var mı? Biraz bahsetsene Aziz Yıldırım'dan diyor. Biraz bahsetsene Hakan Safi'den diyor.
2: İstediğim zaman bahsederim. Sen söylediğin diye bahsetmeyeceğim.
0: Dinleyiciye söylüyor onu.
2: Evet. Tabii ki sana söylemiyorum abi.
0: Hadi Kante gel Fener'e der misin?
2: Nasıl Kante?
0: Conte pardon. Kante geldi.
2: Conte mi? Şimdi ne gerek var abi? İsmail Kartal var. Aykut Kocaman var.
0: Yerleci.
2: Sergen Yalçın var.
0: Yerleci miyiz?
2: Tamam abi, ne gerek var abi? Onlara vereceğim 15
0: Sergen
2: milyon euro.
0: Sergen Yalçın mı var?
2: Sergen Yalçın'a da okeyim ben. İyi bir takım kuracaksın ama. İyi bir takım kuracaksın.
0: Sergen Yalçın'ın yanına kimseyi veremezsin öyle.
2: Nasıl ki Sergen Yalçın?
0: Kendi belirler. Yani Murat Bilirsin. Şahin gibi, Serkan Reçber gibi bir isimle çalışır.
2: Çalışsın.
0: Camia ne kadar sıcak bakar böyle bir olaya? Vallahi, hadi diyelim oldu. İhtimal %1 bile olsa.
2: Fenerbahçe'de acayip bir sosyal medya bölünmesi var. Oraya bakarsan.
0: Beşiktaş efsanesi diye ön plana
2: çıkartılan. Mutlaka tepki gelir. Mutlaka tepki gelir. Hiç oraya bakmayacaksın. Eğer başarıya ulaştıracağına inanıyorsan Sergen Yalçın'ı, çat diye açıklayacaksın Sergen Yalçın'ı.
0: Öyle sosyal medyaya, tribünlere.
2: Yok yok yok. Çünkü sosyal medya.
0: Aldanıp da diyorsun, bak, reaksiyon göstermeyeceksin.
2: Fenerbahçe'nin sosyal medyası Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'da böyle bir sosyal medya bölünmüşlüğü yok.
0: Kim demişti
2: İsmail
0: onu?
2: İsmail Kartal'a inanıyorsan çat diye getireceksin. Aykut Kocaman diyorsan çat diye getireceksin. Sosyal medyaya bakarsan yandın. Fenerbahçe sosyal medyası. Fenerbahçe çok büyük zarar veriyor. Bölünmüşlük var orada.
0: Ben Fenerbahçe'de dışarıda çok düşman olduğunu düşünüyordum. İçeri girdiğimde içeride daha çok düşman olduğunu gördüm diye bir açıklama vardı. Kim yapmıştı onu? Kulübün içinde gerçekten aslında büyük sıkıntı. Hep dışarıdan büyük problem var zannediyordum.
2: Saran yaptı galiba.
0: Değil mi? Öyle bir şey söyledi. Evet, hani Saran söylüyor. Değil. İçeride daha büyük sıkıntı olduğunu gördüm
2: doğru,
0: diye
2: öyle, doğru,
0: bir açıklama
2: doğru.
0: var yani.
2: Doğru doğru. Ya Fenerbahçe'de ya yine oralara gireceğiz ama 2011 sürecinden sonra yaşananlar, 2011'de yaşananlar, sonrasında yaşananlar, Fenerbahçe'nin içinde bir kesimi Fenerbahçe'yi korumamız lazım, o yüzden işte şunların avucuna düşmeyelim, bunlara böyle yapmayalım diyen bir kesimi güçlü hale getirdi. Buna da, bunlara da inanan tamamen saf, temiz kalpli Fenerbahçeliler peşlerinden gittiler. Bu Fenerbahçe'nin kendi kendini yalnızlaştırmasını beraberinde getirdi. Bu yalnızlaştırma, öfke, şampiyonluk özlemleri bunları doğurdu. Bunlar da bölünmeyi, parçalanmayı, iç siyaseti, tartışmayı öne çıkardı. Galatasaray'da iç siyaset, Beşiktaş'ta iç siyaset o kadar yok. Fenerbahçe'de var, sebepleri de bunlar. Fenerbahçelilerin artık şunu düşünmesi lazım. Kardeşim biz bir futbol kulübüyüz. Bizim dinamiklerimiz var. Fenerbahçeli olan, bizim dinamiğimiz olan herkesi, her şeyi biz de kullanabilmeliyiz. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray gelip senin dinamini bile kullanıyor. Şunu söylüyorum ben çok açık yüreklilikle. Galatasaray akılla, Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Akıl duyguyu yönetir. Fenerbahçe'nin artık o duygusunu, duygu yoğunluğunu bir zenginlik olarak tutup Ama akılla yönetilmeyi ön alması lazım. Biz her şeye duyguyla yanaşıyoruz ya kardeşim. Şimdi sen diyorsun ki mesela, işte ben şu yoldan gideceğim çünkü orada çiçekler böcekler var. Etrafa bakarak gideceğim, doğru mu? Hı hı. Ama sen bir yarış arabasısın, rakibin yandaki otobandan gidiyor. Sen o yarışı kaybettiğinde o zaman şununla mutlu olacaksın. Ben çiçek böcek görerek geldim, o da diyecek ki ama ben yarışı bitirdim. Dolayısıyla şu kadar gelir elde ettim, beni destekleyenleri sevindirdim. Ya sen de oradan gideceksin. Yani rakibinin kullandığı şartlar her neyse, adını ne koyuyorsan sen de kullanacaksın.

0: ortadayken, gelme yolları ortadayken bütün ilişkileri, network'ünü kullanmayı reddediyorlar. Baba ne istiyorsunuz? Al bu da Fenerbahçe eleştirisi. Ve Fenerbahçe'nin bölünmüşlüğü en çok Galatasaray'a yarıyor. Eğer Fenerbahçe biraz daha akılla yönetilse, biraz daha pragmatist olsa, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü, yürüyecek gidecek. Ama yani Galatasaray'ın elinde, hep örnek veriyorum, Galatasaray'ın elinde bir sihirli değnek olsa Fenerbahçe'yi böler parçalar önce. Gerek yok ki, Fenerbahçe kendi kendini bölüyor parçalıyor. O oraya çekiyor, bu buraya çekiyor, o kendi kafasındaki siyasi görüşe çekiyor. Babacığım ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli diyeceksin ya. O onu reddediyor, o onu reddediyor. Hayır diyor, Fenerbahçe böyle olur diyor. Hayır, o senin Fenerbahçen, Fenerbahçe böyle olur, benim Fenerbahçem Fenerbahçe diyor. Ne anlatıyorsunuz abi? Sosyal medya bölünmüş. Ya sosyal medyada Fenerbahçeli birçok hesap siyaset yapıyor ya. Babacığım bırakın bu işleri, işimize bakalım. Tribünde biriz bütünüz diyeceksiniz. Sosyal medyada biriz bütünüz diyeceksiniz. Siyasi motiflemeleri Fenerbahçe üzerinden yapmayacaksınız. O zarar veriyor. Ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli abi. Düstur budur. Eskiden buydu. Benim gençliğimde, çocukluğumda buydu. Kimse Fenerbahçe üzerinden bir siyasi motifleme, konuşma yapmazdı.
1: Açıklama Acun Ilıcalı'nınmış.
0: O da söylemiş olabilir.
1: Şimdi şöyle bir soru sorar mısınız lütfen, Ahmet Konanç'a demiş. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maddi olarak çıkmaza sürükleniyor ya. Böyle bir konuşma geçiyor sürekli. Galatasaray'ın başarılı olması, yüksek paralı transferler yapması, bu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da iştahını kabartıyor. Sürekli borçlanarak da, ileride gelecek paraları önceden satın alarak da iflas noktasına geldiğine inanıyor mu Ahmet Konanç?
0: Soru çok uzun, hiçbir şey anlamadım. Bir daha kısa sorsun.
1: Şöyle söyleyeyim, ben kısaltayım
0: sana. Kısa sorsun
1: hemen.
0: Yani burası...
1: Galatasaray'ın başarılı olması ve yüksek maliyetli transferler yapması, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da buna zorlandığına inanıyor mu? Ondan sonra biraz çıkmaza girdiğini düşünüyor mu ekonomik anlamda kulüplerin?
0: Evet doğru, evet doğru. Ama bir şey söyleyeyim, işte Erden Timur'un ilk yılını kastediyorum ben, bu dörtlemenin ilki. Ya abi bir anda 6-7 milyon euro maksimum Türkiye'ye gelen yıldızların aldığı maaş skalası 15 milyon eurolara çıktı. Mesela Osimhen 21 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi Osimhen'e 21 verince Fenerbahçe Ederson'u getirmek için 15 vermek zorunda kalıyor. Sen Icardi'ye 12-13 verince Fenerbahçe Asensio'ya 12-13 vermek zorunda kalıyor. Mecbur kalıyorsun. Ali Koç böyle yükseltti. Mecburen yükseltti. E şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kadar yükseltmişken Beşiktaş'ın bu maaşları vermeye gücü var mı abi? Açık konuşalım. Zaten vermesini, vermemesi lazım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ne vermemesi lazım? Bu doğru bir şey değil. Şimdi Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olamasa kabus yaşar. Çünkü maaş skalası öyle bir yere geldi ki Şampiyonlar Ligi'ne giremez. Eyvah! Bak Galatasaray'ı da kaybederiz. Tepe taklak gidersin. Yani buna birlikte bir dur demek lazım. Bu kabul edilebilir maaş, maaşlar değil abi bunlar.
1: Sen bu sene şampiyon olsaydın büyük sıkıntı yaşardı Galatasaray. 2-3 sene kendine gelemeyebilirdi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki yaşayacak.
1: Hem oyuncuları göndermek zorunda aynen kalması öyle. Ekonomik bilmem ne falan. Şimdi bir mesela, sürü şey söyle.
0: Tabii,
1: Şampiyonlar
0: bravo,
1: Ligi'ne katılamama falan. Oradan geliri.
0: Bravo. Bravo. Bak Galatasaray düşmanlık değil bu. Ben Türk futbolu genelinde konuşuyorum. Bak
1: gerçek bu yani.
0: 10+4'e itiraz ediyorlar ya. Ben buradan Galatasaray taraftarları sesleniyorum. Yönetiminizi eleştirin. İtiraz etmesinler. Çünkü diyor ki Galatasaray 10-14+4 olsun diyor mesela. Babacığım bu daha fazla para harcamak demek. Zaten skala olmuş 21 milyon euro. 15 milyondan aşağı yıldız gelmiyor. Ver. 2 sene şampiyon olamadı Galatasaray. Ne yapacaksın bu maaşları? Döndüremezsin. Döndüremezsin. Ve bir şey söyleyeyim bak. Galatasaray şu anda ekonomik olarak herkesten iyi, doğru. Ama Galatasaray'da da Fenerbahçe'deki insan potansiyeli yok. Hani para veren insan modeli yok çok Fenerbahçe'de. Bak açık söylüyorum, burada Galatasaraylılar yine kızmasın. Galatasaray başarıya hep mecbur. Fenerbahçe başarıya bu kadar mecbur değil. Yani bu kadar süreklilik arz eden şekilde mecbur değil. Abi Hakan Safi çıkıyor şu kadar para veriyorlar. Aziz Yıldırım şimdi öyle bir yönetim kuruyor ki abi, bak cuma günü açıklayacak mesela. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde öyle isimler var ki. Ya Galatasaray'da bu da yok. Ya bu iyi bir şey değil abi. Yani Galatasaray'ın yarın ben çok aşağılara gitmesini istemem. Ama bu kadar da abi 21 milyon euro maaş nedir ya? O mesela Fenerbahçe de mecbur kaldı oralara çıktı ama Beşiktaş çıkamıyor, Trabzon çıkamıyor. Ondan mecburen Beşiktaş'la Trabzon'u ayırıyorum. Ki Fenerbahçe de çıkmamalı buralara. Ki çıkamıyor Galatasaray'a kadar. Galatasaray 2 sene şampiyon olamasın, eyvah. Ödeyemezler. Zaten Galatasaray taraftarında şöyle bir şey var. İşler biraz kötü gitsin tribüne gelmiyorlar. Yani o stat gelirlerin de düşer. Orada da Fenerbahçe gibi değiller yani. Fenerbahçe'deki o fedakarlık yok Galatasaray taraftarında. Biraz daha çünkü başarıyla büyümüşler. Alışmışlar. Başarı yoksa niye geleyim diyor. Fenerbahçeliler zaten acıların çocuğu olmuşuz abi, her şekilde gidiyoruz. Tamam mı? Feneryumlar coşuyor. Şimdi mesela bak, gelsin bir tane başkan, Aziz Bey ya da Hakan Bey. Bir çağrı yapsın.

0: senaryuma şey koysun bak, böyle mendil koysun, mendil sarı lacivert. Fiyatını da bir tane mendilin atıyorum 5000 lira koysun. O mendiller yok satmazsa benim adım Ahmet değil. Ben gider 4 tane alırım mesela. Ama adına bir kampanya, bir felsefe koyacak. Yeniden doğuş bilmem nesi falan diye mesela. Galatasaray'da o mendili satamazsın abi. Galatasaray'da oraya daha bir ürün koyma. Çünkü başarıya, konfor alışmışlar. Buradaki ben kültürel genetik kod farklarını anlatıyorum. Kimseyi kızdırmak için değil. O yüzden diyorum, bu kadar fiyatları yükseltirsen Galatasaray olarak 2 sene mesela şampiyon olamadın. Ne yapacaksın abi?
1: O satış anlamında mesela o Osimhen böyle şeyi vardı, hatırlıyor musun?
0: Hayatın gerçekleri buna uygun değil. Göreceğiz.
1: Neydi? Kaptanlık pazı bandı, maskesi bilmem ne falan diye bir kampanya yapıldı. Osimhen'le ilgili satmadı mesela Galatasaray'da.
0: O kutuları sattık diyorlar. Birçok yerde satmışlar o kutuları.
1: Sonra o kutular satılma sebebi en son şampiyonluk kutlamasında paket program oldu.
0: Satamadılar mı onları?
1: Hepsini satamadılar yani.
0: Ya bu bir bilgi mi? Net mi?
1: Net bilgi tabii.
0: Ya Osimhen'in maskesi var içinde.
1: Ne vardı?
0: Başka ne var?
1: Yüksek bir maliyet. Çok fazla bir paraydı. 10 bin liraydı bilmem
0: kutuda
1: neydi.
0: Kutuda ne var abi?
1: Bir tane pazı bandı vardı. Bir bilet mi vardı? Bir şey vardı.
0: Maske yani var falan.
1: Maske vardı.
0: Osimhen'in adının yani olduğu, evet, Galatasaray'ın şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi döneminde çıkardığın Osimhen'li kutuyu satamadın, doğru mu?
1: Satamadım.
0: Anlattığım benim bu reis. Evet. Anlattığım bu. Yarın bir de başarısızlık olsun, Galatasaray hiçbir şey satamaz. Fenerbahçe satar. Feneryumlar dolup taşar. Adam 3 Temmuz'da dedi ki mal kalmadı diyor çocuk tezgahtaki. Çıkar klimayı diyor. Kaç para diyor, vereyim diyor. Bir şey satın alayım diyor. Bunlar genetik, bunları kabul edeceksiniz. Yani Fenerbahçe.
1: Ama işte o taraftara, bu kadar tutkulu olan taraftara da bu kadar sıkıntı yaşatmayacaksınız, anladın mı? Konu
0: ayrı.
1: Konu o. Tamam, yani bu doğru kadar sahiplenmekten de bir gün sıkılırsan, anladın mı? Fenerbahçe taraftara sıkılmaz falan deme. Ya bir nokta vardır ya bardağa taşınan
0: şey
1: son nokta
0: abi,
1: kısmı.
0: Biz yaşadıkça, bugün Fenerliyim diyenler yaşadıkça, Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye sarılmaktan elleri kanarcasına, eğer bir dikenli telse Fenerbahçe, o dikenli telleri sımsıkı tutmaktan asla yorulmaz. Bak şerefim üzerine söylüyorum, yorulmaz.
1: Tamam, evet,
0: çünkü Fenerbahçe başka bir şey.
1: Bir şey demedim.
0: Fenerbahçe memleket, Fenerbahçe Kuvayi Milliye, Fenerbahçe başka bir şey abi. Tamam mı? Memleketten vazgeçmezsin, Fenerbahçe'den vazgeçmezsin. Eğer başarıyla Fenerbahçe yürüseydi ki olmalı, çocuklara karşı borcumuz var, doğru, Fenerbahçeliler kopardı. Bak sokaklarda Galatasaray dörtleme yaptı değil mi? 12 yıldır da Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sana yemin ediyorum, inan bana. Dalyan sokaklarında bir sürü bisiklet süren Fenerbahçe formalı çocuk gördüm. Su taşıyan, damacana su taşıyan Fenerbahçe formalı esnaf abimi gördüm. Niye? Memleketin her tarafında görüyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe eşittir kupa demek değildir. Fenerbahçe başka bir tutku. Ha kupalarda gelmeli. Gelecek inşallah. Onlar ayrı bir mevzu. Ama Fenerbahçe'yi, başarısızlık var artık, Feneryum'da satış yapma. Koysunlar mendili 5000 liradan 6000 liradan mendil satsınlar. Bak bir de 6000 ayrı bir, 6 ayrı bir şey. Eğer var ya 10 tane almayan Ahmet'in alnını karıştırayım.
1: 6000 liradan 6 tane.
0: 6000 böyle... 10 tane. 60 bin lira mı yapıyor? Beni heyecanlandırma. Ya Fenerbahçe başka bir şey abi. Fenerbahçe'nin fedakarlığını, taraftarın fedakarlığını ölçmeyelim. Biz o sınavları çoktan geçtik. Geçemeyenler düşünsün.
1: O zaman saat başı reklam, hemen geliyoruz. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Bu kadar isyanın ardından küçük isyanı da ben sıkıştırmak isterim araya. Bu zamana kadar seyrettiğim, hatta ağırlıklı olarak Brezilyalı futbolcuların aldığı heyecana ortak olduğumuz, sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz milli takım kadrosu açıklanma durumunu yaşamışsındır. Sen de görmüşsündür. Ekranların karşısına geçilir bütün Brezilya ve bir teknik adam çıkar, milli takım teknik direktörü, ve size bu sene Avrupa şeyde, Dünya Kupası'nda ya da Güney Amerika'da kupada hangi oyuncularla oynayacağımızı açıklıyorum der. Bir, kalecileri sayıyorum der. Bu takımdan şu, bu takımdan bu, o takımdan bu der. Herkes ekran başında birbirine sarılır, aileler yaşasın, milli takıma seçildik falan diye. Bizim milli takımımızın 20 küsür yıldır yakalayamadığı bir heyecandan sonra şu geniş aday kadroyu açıklarken bile sadece federasyonun internet sitesinden bunu yapıyor olması büyük bir iletişimsizlik, büyük bir düşüncesizliktir bana göre.
0: Hayır, o dediğim Brezilya'daki videolar insanlar kendileri çekiyor evlerinde.
1: Hayır.
0: Milli takımın açıklanmasını heyecanla.
1: Bir organizasyon yapılıyor, teknik adam çıkıyor, medyayı karşısına alıyor.
0: Ha, o ayrı.
1: Ve ben açıklama yapıyorum diyor.
0: Tamam, peki.
1: Montella olarak
0: niye
1: çıkacaksın.
0: Niye bu heyecan Türkiye'de kadro açıklanırken yaşanmıyor diye soruyorsun.
1: Çünkü şöyle oluyor.
0: Neden
1: ben
0: abi?
1: De diyorum ki
0: neden
1: o
0: abi
1: isimleri...
0: insanlar milli takım kadrosu açıklanırken eskisi gibi veya milli takım dönemlerinde eski heyecanı yaşamıyor? Ne oldu abi?
1: Çünkü
0: ne oldu?
1: Çünkü şundan dolayı kaynaklanıyor. İsimler sayıldığında o alınır mı ya milli takıma? Bu mu çağrılır milli takım?
0: Tamam neden?
1: Doldurmuşlar gene Fenerlileri, Galatasaraylıları.
0: Bak yine ilk cümlen Fenerliler. Halbuki diyor. En çok giden Galatasaraylı. Bak işte sizin bilinçaltınızda. Sizin bilinçaltınızda.
1: Şey
0: ama
1: yapmam.
0: Sen önce Fener dedin bak.
1: Tamam. Doldur, sen buradasın.
0: Doldurmuşlar Galatasaray. Abi işiniz gücünüz Fener olmuş. Her şeyin sebebi Fener zannediyorsunuz. Halbuki Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyonluğu yok. Şampiyon olamamış takıma sürekli hesap soruyorsunuz. Türk futbolundaki sorunları Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz. Ya adam 10+4'ü Ankara'dan çözmeye çalışıyor ya. Ha. Yani bunu Fenerbahçe yapsa medya ayağa kalkar. Medya bunun üstünde tam tersi Galatasaray lehine baskı kuran manşetler atmış. Bunu tartışmıyorsunuz. Biz Fenerbahçeli gazeteciler bunu konuşunca da şöyle yaptınız böyle yaptınız. Ne istiyorsunuz kardeşim? Hiç mi konuşmayalım ya? Dalyan'dan geri dönmeyelim İstanbul'a. Adam diyor ki bana niye geri döndün diyor ya. Mesaj atmış mesela. Niye geri döndün diyor. Dönmeyeyim abi ben o zaman. Biz konuş. Yakup Çınarlar konuşsun abi. Yakup konuşsun abi. Dün 10+4'ü Fenerbahçe'ye bağlamış programda. Birazdan cevap vereceğim Digi Futbol'da 12 içerik geç ona. Digi Futbol YouTube kanalında. Demiş ki ama Fenerbahçe'de bu işin kalkmasını isterse kaldırırlar. Ya Fenerbahçe'nin federasyonda ne gücü var? Federasyona sakın ha diyen sensin. İlişkileri askıya aldım diyecek kadar racon kesen sensin. 10+4'ü federasyonda Riva'da değil Ankara'da konuşmaya çalışan konuşabilen sensin. Fenerbahçe'nin ne gücü var da Fenerbahçe'yi sokuyorsun? Niye Fenerbahçeliler üzerinden okuyorsun? Ne Fenerbahçe'ymiş ya?
1: Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Ay bağırdığında ve aynı zaman nefes almadan konuştuğunda evet haklısın kabul edeceğim mi zannediyorsun? Değil.
0: Etmeyeceğini biliyorum abi.
1: Tamam.
0: Ben sana kabul et diye değil.
1: Ahmet
0: niye
1: Konaş'ta
0: önce Fenerbahçe
1: haklısın
0: diyorsun?
1: Devam ediyor mu diyeyim. Tamam öyle devam edeyim. Ben de diyorum ki bak şimdi 6 tane oyuncum vardı zaten. Şimdi gene bakarım. Şimdi sayıyorum kaç tane. Ya milli takımın geniş aday kadrosunda kaleci listesini sayıyorum sana. Altay Bayındır, Manchester United. Olmalı mı? Geniş kadrodan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ersin Destanoğlu, Beşiktaş.
0: Yok. Yani bir başarısı
1: Mert
0: yok.
1: Günok, Fenerbahçe.
0: Yok.
1: Muhammed Şengezer, Başakşehir.
0: Yok.
1: Uğurcan Çakır, Galatasaray.
0: Mecburen. Mesela Uğurcan çok kötü sezon geçirdi. Çok kötü goller yedi. Ama işte saç offside'den gol atıyorsun Antalya'ya. Olmayan penaltıyla gol atıyorsun. Uğurcan'ın yediği saçma golleri konuşmuyoruz. Ederson Galatasaray'da olsa Ederson yıldız olur.
1: Ben sezonun ismi Uğurcan
0: yok
1: diyorum.
0: Abi,
1: konuyu kapatıyorum.
0: Yok abi neredeyse. Dünya kadar skandal gol yedi ya Uğurcan Çakır. Ama saçma sapan hakem kararları, diğer oyuncuların Osimhen'in falan farkı.
1: Ederson bunları... Türk olsaydı kaleye geçmeli mi diyecektin yani?
0: Hayır.
1: Bu sezon üzerinde.
0: Başka bir şey dedim. Ederson Galatasaray'da olsaydı.
1: Bu golleri yemezdi diyorsun.
0: Yok bu golleri yine yerdi. Yedi yine. Uğurcan
1: kırmızı,
0: da yedi.
1: Kırmızı kart yemezdi diyorsun.
0: Kırmızı yemezdi. İş oraya gelmezdi.
1: Bir şey yemezdi
0: kendini
1: deyince oradan hemen
0: başka bir gücün içinde hissederdi. Hakem ona o kadar kafa tutamazdı. Anlatabiliyor muyum? Muslera neler yaptı bu ülkede Muslera? Türkiye'de görmediği kırmızı kartı Young Boys'ta 17 yaşındaki çocuk gol atınca kıçına tekme atınca gördü. O kıçına tekme atmayı Muslera nasıl cesaret etti? Türkiye'deki o kollanmadan cesaret etti. Ama Avrupa'da gösterdiler. Ama Türkiye'de neler yaptı hakemler Muslera? Kalesinden kaç defa çıktı kart görmedi? Ederson bir kere kalesinden çıktı kart gördü mesela değil mi? Şeyde Samiyen'de. İlk sarı kartı mesela. Değil mi? Bunları konuşunca da kızıyorlar abi. Uğurcan sezonun en kötü oyuncularından birisi ya. Ne goller ne kötü goller yedi ya. Yan toptan yedi. Karşıdan yedi. Hatalı pastan kendi yaptığı hatalı pastan yedi. Ama Galatasaray modeli, Galatasaray yapısı, gücü ve diğer bölgelerdeki oyuncularının skoru hemen lehe çevirmesi Uğurcan'ı gölgeledi kötü kaleciliğini. İyi yaptığı hareketler öne çıktı. Galatasaray medyası da buna müsait zaten. Biz her şeyi görüyoruz abi. Herkes işlediğini söyleyebilir yani. Her şeyin farkındayız.
1: Defans sayıyorum sana.
0: Say abi.
1: Abdülkerim Bardakçı.
0: Bence sezonun en kötü oyuncularından. Ne toplar kaçırıyor abi. İyice kalınlaşmış beli dönmüyor ya Abdülkerim'in.
1: Milli takımdaki isimleri sayıyorum
0: abi
1: bu arada.
0: Abdülkerim ne abi? Abdülkerim sahanın ağası dayısı olmuş. Hareketlere bak abi. Hakeme gider yapıyor. Bilmem ne. Eller kollar. Abdülkerim sen sprint atmayı unutmuşsun ya.
1: Tamam. Milli takıma seçilen oyunculardan eleştirdiğin Abdülkerim'in yanında. Bir de Fenerbahçe'den Çağlar Soyuncu var.
0: Rezalet. Öyle mesela demiyorum. Rezalet Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi? İki tane topçu sakatlanıyor. Bir maç oynuyor, o da sakatlanıyor. Üç kere aynısını yaşadık. Dördüncü bir daha oldu bu son maç.

0: maçta. Konya'da. Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi?
1: Defans hattımız böyle.
0: Yok da adam yok çünkü. Mesela Adil Demirbağ'la abi. Adil Demirbağ'la Ümit Aktağ var mı?
2: Yok.
0: Bunları al abi. Çağlar'ı niye alıyorsun abi? Hadi Abdülkerim'i şampiyon takımdan aldım. Ben beğenmiyorum da.
1: Ama Çağlar'ı milli takımda niye alıyorsun? Abilik yapıyor diye Samet'e
0: ya,
1: kaydım var.
0: Ne abiliği abi ya? Neyin abiliği abi? Neyin abiliği ya milli takımda?
1: Yusuf Akçiçek var El Hilal'den.
0: Hak ediyor çocuk. İyi oyuncu.
1: Eren Elmalı var Galatasaray'dan.
0: Yani Eren'le defans ilgili başka attı. Şeyler var da söylemek istemiyorum şimdi. Yani Eren Elmalı mesela.
1: Ferdi Kadıoğlu var. Mert Müldür var. Mustafa Eski Ellaç var.
0: Tam bunlar hak ediyor.
1: Ozan Kabak var. Zeki Çelik var.
0: Evet hak ediyorlar.
1: Orta sahada Atakan var. Atakan. Karazor Stuttgart'tan. Demir Ege var Braga'dan. Hakan Çalhanoğlu var Milano'dan. İsmail Yüksek Fenerbahçe'den. Kaan Ayhan Galatasaray'dan.
0: Mesela Kaan Ayhan'da bir şey kalmamış artık mesela. Kaan Ayhan'ın milli takım olayı belki yani abilik modeli falan filan.
1: Sırf Galatasaraylı diye mi seçilmiş?
0: Ya abicim ben öyle bir şeyim. Ben Çağlar için neler dedim ya. Sen var ya büyük manipülatörsün ya. Allah'tan Çağlar'ı şey yaptık.
1: Orkun Kökçü var Beşiktaş'tan. Salih Özcan var Dortmund'dan.
0: Mesela Orkun'u alırım Salih'i almam. Orkun bir cevher. Daha önce de söyledim sana. Orkun bir cevher. Onun etrafına takım kurmanız lazım Beşiktaş'ta. Ama mesela Salih Özcan bitmiş artık. Ne oynuyor mesela? Salih Özcan mesela şu anda Dortmund'dan ayrılsa gideceği takım ne?
1: Beşiktaş.
0: Almaz abi Beşiktaş. Almasın. Salih bitmiş abi. Salih'in gideceği takım Türkiye'de.
1: En son Salih'i kaç kere seyrettin diye
0: baba
1: soracağım.
0: Baba çok kötü oyuncu. İnanılmaz bir düşüş içinde.
1: Benim tarzım değil diyebiliriz. Kötü bir oyuncu diyemezsin. Dortmund seçmiş adamı ya.
0: Baba Dortmund'da son iki senesi rezalet adamın. Ya ben milli takım için konuşuyorum. Ben
1: yollayamıyor değil mi? Yollayamıyor. O da koca Dortmund Salih'i yollayamıyor.
0: Doğru yollayamıyor abi.
1: Vay be.
0: Bitiyor herhalde sözleşmesi. Bak bakalım nereye gelecek. Salih'i alan takım şampiyon olamaz abi. Ya Orkun Kökçü'yü alacaksın yanına Salih'i koyacaksın.
1: Şu Dortmund'da ben bir şekilde bir sene boyunca maçlarına gidip yönetim istifayı öğretmem lazım Dortmund taraftarını. Sarı duvara. Yusuf Sarı milli takıma seçilmiş.
0: Hak ediyor.
1: Başakşehir'den.
0: Çok pırpır bir adam.
1: Yunus Akgün.
0: Galatasaray hak ediyor. Orta sahada da oynasa dribblingleri çok güzel.
1: Oğuz Aydın.
0: Yani Oğuz Aydın da hak ediyor diyeyim. Hadi son maçta
1: Kerem Aktürkoğlu.
0: Kerem tabii ki hak ediyor abi. Kerem de hak ediyor.
1: Kenan Yıldız.
0: Tabii ki abi. Önünde saygıyla eğilir ceketimi iliklerim. Kenan'ımız.
1: İrfan Can Kahveci Kasımpaşa.
0: Ya İrfan'ın milli takım performansları özel oluyor. O da hak ediyor.
1: Deniz Gül Porto.
0: Golcümüz yok abi.
1: Can Uzun Frankfurt'tan.
0: Tabii. Bunlar bizim çocuklarımız, iyi çocuklar.
1: Arda Güler var ve canım aynı benim, zamanda canım benim, Barış Arda'cı Alper Yılmaz var.
0: Hak ediyor, Barış hak ediyor.
1: Barış Aral hak ediyor. Şimşir var Mijelent'ten.
0: Ben onu Aral'ı hiç izlemedim ya. Nasıl bir topçu o?
1: Yani iyi topçu. Mijelent'in başarısını biliyorsun Mithilind, sonuçta.
0: Danimarka değil mi? Evet. Mithilind'i okuyor. Ben Mithilind'i da takip etmiyorum abi, ne yapayım yani.
1: Şimdi biliyorsun Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 1 Haziran'da bir Kuzey Makedonya hazırlık maçımız var. Sonra 6 Haziran ya da 7 Haziran'da da Inter Miami Stadyumunda Amerika'da Venezuela ile karşı karşıya.
0: 1 Haziran hangi gün ya?
1: Pazartesi.
0: Bizim Göksel yazayım ya. Bizim Göksel şey Göksel yazıyor değil mi şeyleri TSE'de şeylerini?
1: Meri.
0: Yok Göksel yazıyor Göksel. Göksel'in. Göksel'in yazıyor.
1: Bizden Göksel'in yazıyor. Orada
0: kardeşim şey, selam nasılsın? 1 Haziran'daki milli maç Saracoğlu'nda Türkiye Kuzey Makedonya. Beni onun için akredite mailini atar mısın? Seviyorum seni kardeşim, sevgiler.
1: 13 Haziran Cumartesi Avustralya ile maçımız var.
0: 1 Haziran hangi güne geliyor?
1: Pazartesi dedik ya, onu konuşmuştuk. Tamam.
0: Pazartesi gideriz. Pazartesi. Düğünüm var benim pazartesi. Pazartesiydi şey. Ablamız canım benim ya. Pazartesi düğünüm var benim.
1: Cuma. Perşembe.
0: Allah'ım ya.
1: Arkasından da onu söylüyor diyor.
0: Ne oldu, bir sessizlik oldu abi?
1: Sayıyordum ben Paraguaylı ve Amerika'yı.
0: Benim kafam halen şeyde biliyor musun? Şu anda denizde iz tuzunda attığım kulaçlarda. Yani beden burada ama kafa orada biliyor musun? Dönemedim ben daha.
1: Çok dönmüş. Baya İstanbul'daymış ya milli takım.
0: Sen bugün telefon almayacaksın bugün.
1: Ben şeydeyim ya. Katılır mısın, katılmaz mısın? Ha. Ha, bu arada milli maçları dinledin mi? Böyle
0: çok yaptılar. Hepsi güzel abi.
1: Yapay zeka olsa da falan diye. Hepsi
0: milli marş olduğu için.
1: Çok onu şey diyeyim ya. Kopyala yapıştır baba, gibi diyeyim. Hepsi aynı değil mi?
0: Abicim zaten Türk popu. Şimdi Türk popuna da sokacağım beni. Türk popu artık bitti abi. O mesela Tarkan bile eski Tarkan şarkılarını yazamıyor. Nazan Öncel'le mi çalışmıyor artık bilmiyorum. Ya da Sezen Aksu mu bitti bilmiyorum. Onlardan aldığı sözlerle kendi ekstrasını koyarak bir şeyler yapıyordu. Mesela bir oluruz yolunda. Hadi gel bütün gönüller coşsun. Bu kupalar sana helal. Al gel de bura.

0: zaman arar buluruz izini bilirsin zır deliyiz biz hem yazında hem kışında nerede olsa senin. Şimdi bak ben bunu ezberlemişim.
1: Tabii.
0: Bak 2002'den bahsediyorum.
1: 12 bahsedelim. Dev adamı engellemiş şeye ezberlemişsin.
0: Oh dev adam 12 dev adam. Şimdi baba bunların üstüne çıkmak çok zor zaten. Ama yapıyor genç arkadaşlarımız ne diyeceksin şimdi yani. Ama yine ben bu Dünya Kupası'nda Tarkan'ı dinleyeceğim ama Tarkan da üzerine koyamıyor abi.
1: Ahmet seni dinlerim ederim de bugün hayretle dinliyorum. Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında Aykut Kocaman, İsmail Kartal varken sen bile Sergen Yalçın diyebiliyorsun ya. Bu bir düşmanlıktır diye.
0: Bak alak işte böyle düşündüğün arkadaşımızın adı ne? Adıyla hitap edeyim.
1: Geçtim.
0: Tamam.
1: Keşke bir
0: sevgili kardeşim.
1: Ama
0: benden büyüksen de beyefendi diyeyim. Benden büyüksen ya da abi diyeyim. Bu futbolu böyle okuduğumuz zaman sıkıntı yaşarız. Ben Aykut Kocaman düşmanlık ya da İsmail Kartal düşmanlık değil ki ikisi de olabilir diyorum. Ama benim birinci sıramda İsmail Kartal var. İkinci sıramda Sergen Yalçın var.
1: İşte
0: oynattığı futbol.
1: Aklına bile getirmemen gerekiyor.
0: Sergen'i
1: diyor.
0: Mi?
1: Evet.
0: Abi niye getirmiyor?
1: Şu durumda getirmemen
0: ya
1: gerekiyor.
0: Ya kardeşim Fatih Terim mi Fenerbahçe hoca olsun diyoruz? Arda Turan mı diyoruz? Sergen Yalçın çocukluğunda Fenerbahçeli adam. Fenerbahçe'ye geldiğinde biz zaten ailecek Fenerbahçeli izleyen adam. Yani işi buradan okuyacaksan. Kaldı ki iyi teknik direktör abi. Hani iyi takımı iyi oynatan bir teknik direktör. Şimdi bak Aziz Başkan'ın şey varmış mesela çevresine bunu söylemiş. Yani öyle bir takım kuracağız, öyle bir hoca yapacağız ki hücum oynayacağız demiş. Yani Kadıköy'ün ruhuna uygun oyun oynayacağız. E şimdi Sergen Yalçın bunu oynatır, İsmail Hoca oynatır. Aykut Kocaman da oynatır da Aykut Hoca da bir böyle camiaya bir eksi bir enerji de veren bir tarafı var tartışma çıkarması anlamında. Onu konuşuyorum. Yoksa ben Aykut Hoca'ya karşı değilim. Sadece benim 3. sıramda. Yani 3. sıramda 1. sıraya koyamıyorum abi İsmail Kartal varken. Koyamıyorum yani ha. Sergen Yalçın da ben kendi fikrimi Doğan abi sorduğu için söylüyorum. Sergen Yalçın olacağı yok yani Fenerbahçe'de şu anda.
1: Öyle. Ben bir fikir vermek istiyorum bir dinleyiciyle beraber. Ben bunu daha önce söylemiştim çünkü. Dedim ki herkes marş yapmaya çalışıyor ya. Şimdi Türkiye'nin önde gelen yeni nesil veya eski isimleriyle beraber hatırlar mısın? We Are The World şarkısı vardı. Bütün ünlüler Michael Jackson'ından Tina Turner'ından tut. Hani Sting'ine kadar herkes çıkıp beraber söylemiştir. Rod Stewart'lar falan. Bütün dünyanın ünlüleri beraber söyledi. Bizim bir şarkımız var ya, Bir Başkadır Benim Memleketim. Tam böyle türbün şeyidir, nakaratı biliyorsun. Hani lay lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay. Değil mi mesela o coşkuyu? Hani havasına suyuna kısmından başlarsın. Buna şey gibi, hepimiz kardeşiz mantığıyla gibi, anladın mı? Mahsun'undan Tarkan'ına, Sezen Aksu'sundan Edis'ine, Manifest grubundan bilmem nesine mesela popülerlerinden iki tane rapçi koyarsın araya. Her şeyi aralara bilmem ne katabilir falan renklendirebilirsin. O lay lay lay kısmını da üç tane taraftar grubundan alırsın onar kişi. Bir lay lay lay yapar gırtlaktan ciğerden bitirir. Ne gerek var yenisine falana gelir. He, yenilerine de tabii karşı değiliz hiçbir zaman yeniliğe karşı değiliz de. Elinde böyle bir imkan varken madem 90'lar eskiler coverlamalar bilmem neler diyorsun. Yapın abi şunu biri de akla getirsin ya. Bülent Uygun'u akla getirmiyorsun, Sergen'i getiriyorsun ya beni kızdırıyorsun demiş.
0: Bülent Uygun değil konuşan benim, hiç kimse konuşmazken.
1: Ben söylemiştim, hatırlatmıştım.
0: Ama sana. Bülent Uygun teknik direktör değil de Bülent Hoca da kendini daha çok sportif direktör olarak görüyor. Orada çok başarılı olacağına inanıyor. Bülent Uygun da Aziz Yıldırım'ın ekibinde olacak ama sportif direktör olarak olmasa da başka bir şekilde olacak. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir sportif direktör olacak, bir tane yerli bir futbol danışma kurulu olacak. Oralarda Oğuz Çetinler olacak, Bülent Uygunlar olacak. Modeller, titirler daha belli değil. Modeller, titirler daha belli değil abi.
1: Belli olmaması bir oy kaybı yaşatır mı başkan adaylarını?
0: Tam tersi. Şu anda şöyle düşünüyorlar. Hocamızı yerli olarak açıklasak oy kaybederiz diye düşünüyorlar. Ben de diyorum ki ikiniz birden çıkın yerliyle çalışacağız deyin. Kimse oy kaybetmesin.
1: Ben Aykut Kocaman diyeyim. Ben İsmail Kartal diyeyim desin diyor.
0: Ya da
1: diyor.
0: Deme. Aykut da deme. İsmail de deme. Seçim bitene kadar. Ama
1: kesinlikle
0: yerli çalışacağız diye. Böylece eşitlensin. İsteyen de desin sonra hocanın adını isteyen de açıklasın.
1: Mesela
0: yani.
1: Şu an Sayın Safi dese ki ben şu ismi getiriyorum dese Aziz Bey Yıldız ismini açıklar mı? Açıklamak zorunda kalır mı? Ben gene de sessizliğimi koruyorum. Ben bir tane yıldız getireceğim öyle böyle zaten en büyük iddiası. 10 tane de asker durumu vardı ya.
0: Şimdi şöyle ben olaya şöyle yaklaşayım abi. Hakan Safi en son konuşmasında da bana bir yıldız yetmez dedi.
1: Bir arkadaşım, 4 tane isim var
0: artı bak
1: aklında.
0: Bana bir yıldız yetmez dedi. Çıtayı bir yere koydu. Bu da onun için zor bir şey ha. Artık gereğini yapması lazım. Artı bir arkadaşım bana 2 tane oyuncu getirdi. Bunlar beni kesmez dedim dedi. Çıtayı daha da yukarı koydu. Şimdi alacağı oyuncuların sayısı yıldızların en az 3 olması lazım. Harbi yıldız ve harbi yıldız olması lazım. Yani kendi kendini çok zora soktu Hakan Bey. Yani bunun altını doldurursa da avantajı olur. Ama bu kadar konuşup da ben bunu seçimden sonra açıklayacağım demek de olmaz. Seçimden önce Hakan Bey'in en az 3 tane baba yıldız açıklaması lazım. Çünkü kendisi kriteri çizgiyi şey çıtayı oraya koydu yani.
1: Abi gör be. Abi Allah bana artık akıl fikri versin. Yapay zekaya Guardiola görseli yap Fenerbahçe için dedim. Sonuç ortaya çıktı. Abi şöyle böyle çıkıyor falan diye. Abi gör bunu mutlaka demiş. Guardiola'nın formasının arkasına 1907 yazmışlar. Öyle bir forma mı olur abi? Yapay zeka bile formayı yapamadı diyor.
0: Abi bu yapay zeka işi inanılmaz ilerledi.
1: Conte çok doğru bir çözümdür diye düşünüyor bir dinleyicimiz ama şöyle bir ilk senelik yıl... bir senelik Conte'yi getiremez.
0: Tabii doğru ama onun da özelliği şu, ilk yılında genelde şampiyon yapıyor. Tabii oynattığı futbolun Aykut Kocaman'dan pek farkı yok ama sonuç alan tarafı daha yüksek, fakat Conte...
1: Aykut Kocaman futbol dediğin nasıl bir futbol? Nasıl bir akıl yerleşmesi var mesela?
0: Dur Conte'yi bir konuşalım.
1: Aynısı Conte ile Aykut Kocaman futbol dediğin zaten aynısını konuşuyorsun.
0: Tamam, onun o ikinci o başlığı attım, o başlığın son altıncı spotunu doldururuz.
1: Hadi.
0: Şimdi Conte, aynı zamanda Conte'de şöyle bir şey var Doğan abi. Conte büyük transferler ister. Tottenham'dan niye ayrıldı biliyorsun? Bu kadro bana hitap etmiyor diye ayrıldı Tottenham'dan, Premier Lig takımından. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Conte'yi getirdiğin zaman ki Hakan Safi buna hazır olduğunu söylüyor, çok ona dönük transferler yapman lazım. Conte'nin böyle bir tarafı var. Ha ilk yılda genelde şampiyon yapar falan filan. Ama yani Conte çalıştığı hiçbir ülkede böyle hakem adaletsizliği, böyle problemler yaşadı mı acaba? Yani İtalya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde bunları hiç yaşadığını düşünmüyorum. Türkiye'de farklı bir şey var abi Türkiye Ligi'nde. Hakemler çok fazla etki ediyor maça. Yani mesela Antalya'nın küme düşmesine sebep olan Galatasaray maçında. Osimhen'in rakibine vurmasına rağmen kendini yere atıp Osimhen'in tabanı rakibine vuruyor. Ayağını uzatıyor bilerek. Yere atıp aldığı penaltıyı mesela burada görse Conte ne oluyor der mesela. Dedi işte. Mourinho dedi. Onlardan büyük hoca var mı? Jesus dedi. Sonra Galatasaray tarafından açıklamalar geldi. Bunlar ülkemizi yurt dışına kötü gösteriyorlar falan filan. Şimdi Galatasaray başkanı demedim abi geçen. Engellere rağmen şampiyon olduk diye. Asıl bu Türk futbolu Avrupa'ya kötü göstermek. Şimdi Avrupa'dan bir tane adam Cefer'in geldi. Aa Galatasaray Başkanı böyle demiş. Türkiye'de Galatasaray'ı engelliyorlar mı? Koskoca Galatasaray Başkanı söylemiş. Demek ki engelliyorlar. Engellemeye rağmen şampiyon. Aa Türkiye'de böyle bir şey mi vardır? İşte bu aslında Türkiye'yi kötü göstermek. Ama Galatasaray iletişimi diğer tarafı lehine güzel yorumlayıp verdiği için, Fenerbahçe, Beşiktaş iletişimleri buralara çalışmadığı için, aynı şeyleri cevaplamadığı için yönetimler de Galatasaray'ın söyledikleri havada kalıyor abi. Ama sen öbür taraftan, senin hocan ya da yöneticin bir şey dediğinde Galatasaray iletişimi, Galatasaray başkanı, yöneticileri onu inanılmaz bir şekilde memleketle seni karşı karşıya getirecek şekilde bir iletişim algı olayına çevirebiliyorlar. Ha biz de bunları konuştuğumuz için, bunları böyle tespit ettiğimiz için bizi sevmiyorlar yani. Galatasaray engellere rağmen şampiyon oldu ne demek ya? Bu ülkede UEFA finali oynanıyor abi. Cefer'in demez mi Galatasaray engelliyor musunuz diye? Bu işte Türk futbolunu Avrupa'ya kötü göstermek. Ama onlar söylüyor, yok efendim Jesus böyle dedi, Mourinho böyle dedi, Avrupa'ya kötü gösteriyor biz. Sen de kötü gösteriyorsun. Engellenen takım 4 sene üst üste şampiyon olur mu? Engellere rağmen olduk. Olamazsın kardeşim önüne engel koysalar. Kendinizi öyle kandırıyorsunuz. Kimse sizinle, kimsenin sizi engellediği falan yok yani. Engellemek isteyen adam Muslera'nın penaltısını verir mi? Osimhen'in. Yine mesela Galatasaray'ın attığı gol. Osimhen orada pasiften aktife geçiyor. 5 saniye incelemediler. 5 saniye anında santra yaptırdılar mesela. Çağdaş Altay anında santra yaptırdı. O gol offside mesela. Böyle mi engelleniyorsunuz abi? En azından engellenmedik. Normal hakkımızda şampiyon olduk deyin. Engellere rağmen olduk demeyin. Türk futbolunu da Avrupa'ya böyle kötü göstermeyin.
1: Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Peki. Bu birlik ve beraberlik yeni başarılar getirecektir diyor Sayın Özbek. Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde konuşmuş. Altına da işte bu birliktelik Fenerbahçe'de büyük işlere imza atabilir. Fenerbahçe'de sürpriz imza, Acı Badem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması, Mehmet Ali Aydınlar ve Saadettin Saran yan yana geldi diye. İşte birlik beraberlik mesajları da onu hayata geçirmek ve sonrasında az önce bahsettiğimiz konular aslında sezonun özeti. Sen sezonun özetini biliyor musun? Zeki Murat Gölen'in Eyüp maçından sonra yapmış olduğu açıklama. Tam bir sezon özetiydi. Öne geçtik ve yine koruyamadık. Eyüp maçıyla devam et diyor. Bak devam et diyor. Ne okuyorsun? Şu mesajları...

0: Haberler var abi, haberler var. Oku abi mesajları dinleyelim, ben bayağı konuştum ya.
1: Telefon bile alabilirim hala, niye almıyorsun diye başladı insanlar telefona. Birazdan. Islık çalma bari, konuşuyor mu orada, yapıyorsun.
0: Duyuluyor mu?
1: Duyuluyor mu ne demek ya?
0: Ya dilime bir şarkı yapıştı.
1: Söyle. Na, ama na, Kandıralı na, Ferdi gibi değil diye.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yolda gelirken otobanda sürekli onu dinledim. Karadeniz şarkısı var ya. Ne o şarkı?
1: Ne bilmiyorum ama
0: na bak, na şöyle söyleyeyim, bak şöyle. Birisi yazar hemen. Dere akayı dere.
1: He.
0: Gibi. Bak o, şu, bak o kelimeyi hatırladım bir tek. Dere akayı dere. Na na na na na na na. Na na na na na. Sırtındaki semerin ben olayım hamali.
1: Bak, dere akayı dere. İki, sırtındaki iki semerin, ucu bir yere.
0: Sırtındaki semerin ben olayım hamali yazsana.
1: O değil o. Sırtındaki semerin ben olayım
0: hamali. Aa, ben uydurdum o zaman şimdi. Ben İki Karadeniz şarkısını mix yaptım.
1: Ben olayım ha. Yuh.
0: Ha ne, hangi şarkıydı o ya? O, dün onu dinliyordum.
1: Kar beyazdır beyazdır, bana yaptığın nazdur da, bana yaptığın nazdur, bakışlarından belli vallahi bu kız Lazdur.
0: Yok o değil şarkısı ya. Mı? Dere akayı dere. Na,
1: ha, bir dakika ya, o Nurcan'ınmış ya, o değil.
0: Şimdi bak, birisi yazar oraya bak. Mesajlara yazarlar.
1: Dere akayı dere, iki ucu bir yere değil mi ya?
0: Yok o dere akayı dere onun adı değil ya, içinde bir cümle, onu hatırladım, adı başka.
1: Ha dere ya, dere, Karadeniz şarkısında dere akayı dere olmazsa baş... ben adımı değiştiririm zaten bir şarkıda ya, dere akayı dere.
0: Ya kimse hatırlamadı mı ya? Bak ezgisini söylüyorum ya. Na na na na na na na na.
1: Şelale olabilir mi?
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Şelale diyorlar. O kadar çok şelale yazdı yok şu an. Su batıştı buraya.
0: Na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ya bir şey söyle, tamam Allah aşkına şey oldu ya.
0: Hadi ver abi şarkıyı. Ben sana zaman yaratıyorum ya. Na na na na na na na. Abi dilime bazen böyle diline yapışır ya. Bir ay söylersin mesela.
1: Salih Yılmaz, Şelale.
0: Ver abi, ver müziği.
1: Bir de
0: ver abi müziği.
1: Bu mu acaba?
0: Dere akayı dere. Na na na na na na.
1: Bu mu?
0: Allah be. Ver biraz memleket hatırlayalım ya. Ver abi. Tam otoban şarkısı. Saruhanlı Susurluk Arası bunu dinledim abi.

0: Şarkıyı söyleyen kardeşimiz Salih Yılmaz'mış, Şelale şarkısı.
1: Salih kardeşimize evet, buradan selam ağzına olsun. Aldı götürdü bizi.
0: Teşekkür ediyoruz toparladığı için. Şarkının hakkını verdiği
1: şelale
0: için Salih'e.
1: Şelale diyenlere de Salih, yazanlara da teşekkürler buradan.
0: Teşekkür ediyoruz. Su sorunumuzu
1: dilime o takıldı
0: çözdüm
1: ya.
0: Evet, böyle de bir şey varmış.
1: Güzel oldu bak.
0: Yaşadık.
1: Rahatlattık gördüm insanları. Hani ben genelde insanları strese sokuyorum ya.
0: Ne biçim program, ben gidiyorum buradan.
1: Bir oradan konuşuyorlar, bir buradan konuşuyorlar. Ama radyo böyle, ben radyoyu seviyorum ya. Radyo böyle bir şey işte. Radyo olup götürüyor insan abi. Radyonun başka bir kıymeti var. Keşke Fener Radyo'yu kapatmasaydın Sayın Başkan. Ben dinliyordum biliyor musun arabamda?
0: Senin rahatsız olduğunu artık kesinlikle raporu yazıyorum. Arkadaşlar açıklıyorum, raporu yazıyorum. Bu adamı rahatsız diye yazıyorum.
1: Kapattılar ya. 150
0: tedaviye de cevap vermiyor. Hani öyle de bir özelliği
1: ya var. Radyocu başkan radyoyu kapattı ya. Saadettin Saran. Sayın Saadettin Saran. Yani. İnanılır. Ben dinliyordum biliyor musun? Açıyordum Fener Radyo'yu. Dinliyordum abi.

0: Abi. Yani hoşuma gidiyordu.
1: Evet.
0: Bitirdik mi
1: Söyleyecek
0: programı?
1: bir şey yok ya.
0: Bir şey söyleyeyim abi.
1: Telefon
0: Bak.
1: Alacağız daha dedin ya.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: İstiyorsan. Eyvah eyvah diyorsun ya.
0: Al al al al. Al.
1: Akşama Giresun'a gidiyorum. Giresun'a demiş.
0: O yolun açık olsun kardeşim. Dere aka. Çakallı menemeninin özelliği nedir biliyor musun?
1: Soğanlı, neden? Soğanlı soğansız oluşuyor.
0: O değil, alakası yok. Yani nasıl o kıvam oluyor? Bir, yumurtanın sadece sarısını koyarlar. Hı. İki, kaşar atarlar.
1: Kaşarlı oluşuyor.
0: Bir de gerçekten bunu hani hızlı yapmayayım, güzel yapayım, hakkını vereyim diyen menemenciler o domatesi közün içinde bekletip öyle ısıtıp sulandırıp kabuğunu alıp ezerler. Diğerleri direkt
1: rendeleme bilmem
0: rendeler, ne falan. Kabuğunu soyar ama yine rendeler falan filan yani.
1: Domatesle kabuk olmalı mıdır menemende?
0: Olur mu abi, sen deli misin ya, kabuk mabuk.
1: Hızlı hızlı yapacaksın, bir anda şey yapacaksın, o kadar
0: özenli. Ya beni şimdi domates kabuğuyla da kavga ettirme abi.
1: Tabii canım, oraya bile tak ya.
0: Çakallı'dan geçerken menemen ye kardeşim, bizi hatırla. Yalnız orada kazıkçı bir iki yer var, sakın girme. O böyle büyük bir tane marka koymuş adam. Şimdi bir şey ismini vermeyeyim. Acayip kazıkçı. Daha böyle küçük, daha böyle esnaf işi. Bak mesela ben Çin'den iniyorum abi. Sana bir yemek hikayesi anlatayım. He. Şimdi biliyorsun Muğla İstanbul arasında en büyük problem bir Sakar geçididir. Ama onun manzarası var, çekilir. Sakar geçidi. Akyaka'ya, Gökova'ya inerken. Bir de şeydir. Çin'e şeyleri, virajları. Onları geçtikten sonra problem yok Allah'ın izniyle. Çin'e de ne yersin? Çöp şiş yersin, köfte yersin değil mi?
1: Evet.
0: Şunu fark ettim abi. O isim yine vermeyeyim. Çin'in şehrin dışında kalan yol üstündeki yerlerde artık yemiyorum. Niye biliyor musun?
1: Şişçilerde.
0: Ha, niye yemiyorum biliyor musun abi? Şimdi bak. Sen Çin'e de otursan. Her gün gittiğin çöp şişçi. Hı hı. Bozuk yapsa. Ve ada, sen de Çin'e de oturuyorsun. Yapan da orada oturuyor. Yüz yüze gelirsin, adama laf sokmaz mısın? Bu nasıl çöp şiş diye. Dolayısıyla Çinlilerin yediği şehrin içindeki şişçiler daha güzel abi. Mecbur. Her gün yüz yüze. Kahvede birlikte okey oynuyorlar. Çay içiyorlar. Yani ulan Hasan bu nasıl çöp şiş? Dün yedik taş gibiydi der adam sana. O yüzden artık şehrin içinde yiyorum abi.
1: Mesela Nazilli'den şeye doğru geçerken, Denizli'ye doğru giderken.
0: Yok orası değil.
1: Aydın tarafında.
0: Yatağını geçti.
1: Yatağını, evet,
0: geliyoruz İstanbul'a geliyoruz. Yatağından sonra Çin'e var.
1: Tamam.
0: Çin'in içinde yiyorsun mesela ya da girişinde. Aynısını şeyde de yaşıyorum abi ben mesela. Mesela Giresun'a gidiyorsun ya. Bolu'dan geçiyorsun. Orada bir şeyler yemek istiyorsun. Yeme abi. Çık abi otobandan. Çık abi otobandan. Önceden de işte haritadan bak. Daha böyle normal biraz hafif mesela atıyorum Gerede'ye gir. Gerede'ye bilmem ne diye böyle. Orada ye abi. Çünkü yol üstündeki tesislerde abi inanılmaz kötü yemekler var. Yani halkın, oranın yerleşik halkının yediği yerden yiyeceksin. Mümkünse esnaf lokantalarından yiyeceksin abi. Böyle de bir yol hikayesi yapalım.
1: Ben sana yemekle ilgili bir
0: söyle abi.
1: Şey yapayım, öneride bulunayım. Esnaf lokantası falan dediğin şeylerden bir tanesi. Klasik kamyoncuların durduğu yerde duracaksın.
0: Yok, kamyoncuların durduğu yerde durmuyorum abi.
1: Yani karambardan bahsediyorum.
0: Karambara gidiyoruz abi, o kadar. O alanda diyor o kadar.
1: Olay şundan kaynaklanıyor. Eğer o kamyoncuyu kaybedersen o dükkanın iş yapma olasılığı yoktur zaten.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden orada damak tadı olur. Kamyoncu en iyi şey gurmelerden biridir. Diğer taraftan bir de otosanayilerde bir esnaf lokantası açıyorsan.
0: Of.
1: Anladın mı?
0: Çok güzeldir o.
1: Oranın tadı
0: başka.
1: Şehrin göbeğindeki en iyi restorandan daha iyidir. Tabii, mantığını tabii. Biraz ön plana çıkartmak lazım.
0: Tabii öyle.
1: Bak mesela MasterChef'te tanınan bütün çocuklar hep otosanayilerde dükkan açtılar.
0: Ha.
1: İşin mantığı o çünkü.
0: Allah Allah, niye?
1: Evet. Çünkü oranın esnafı seni beğendiği an sahiplenir, tutar.
0: Ha. Doğru. Esnaf ağzın tadını bilir.
1: Esnaf kültürdür abi. Esnafı kaybettiğin an sen de kaybedersin.
0: Evet abi.
1: Ben mesela gerçekten hani çok giderim Atatürk Otosanayi'ye Maslak tarafında. Hani kilo alırsın. Ben sana söyleyeyim yani. Öyle aa bu da mı var, bu da mı var diye. İnanılmaz yani. Bu arada döner de en güzel yapıldığı yerde Trabzon'dur mesela, enteresan.
0: Aa.
1: Evet. Öyle Bursa, İskender bilmem ne falan ayrı konu da. Döner hani Trabzon'un da ayrıdır. Bunu Melih Şendil de kabul etmiştir yani.
0: Döneri
1: o kadar
0: Trabzon.
1: Yer Trabzon'un der. Ben de aynısını söylemiştim.
0: Ya.
1: Vay sen ağzın tadını biliyorsun'a döndü. Tabii burada güzellik göreceli bir kavram. Kimine göre o beğenmeyebilirsin de. Ben şunu çok duymuşumdur. Bu kadar sıra bekledik, bunu mu yedik falan şeyini bilirim yani. Ama hakkını da vermek lazım yani, ayrı bir konu. Onu da beğenen var sonuçta. Evet şey ne yapıyorum? Reklama gidiyorum. Bir reklam sadece. Sonra telefon hattını açıyorum. Dinleyicilerle buluşuyoruz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. 0212 273 10 telefon numaramız. Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendirdik. Hem yaşananları, ligin tescilinin, aynı zamanda itirazlarının, bu konuda görüşlerin kimi zaman bu tarafa bir, kimi zaman bu tarafa kaymasıyla hala ısı çalıyor adam arkadan, ben konuşurken fıs diye ya. Ondan sonra bir taraftan da İstanbul'da bir final var. Güzel bir final olsun. İstanbul kadar güzel olsun diyebileceğimiz bir Freiburg Aston Villa finali var. Tabii Emery'nin kupada 5. zaferini alırken Schuster de Freiburg'la tarihe geçmek istiyor. Bugün bu mücadelenin yansımalarını göreceğiz. Maç saat 22'de başlayacak. İnönü Stadında oynanacak. Freiburg Aston Villa maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yağmur kaçta beklenmiyor maç? Belki ama 22'de. Oo. Akşam. Güzel bir son olsun, iyi bir final olsun. Gerçi İngiliz takımlarını İstanbul hep yaramıştır ya. Biraz öyle genelleme yapınca bugün bir farklılık olsun.
0: Ya Aston Villa alır götürür ya.
1: Öyle bir gibi gözüküyor ama Freiburg'da buralara gelirken de boşuna ya, gelmedi yani. De, sonuçta finalden bahsediyoruz.
0: Seyir zevkini de Aston Villa'nın vereceğini düşünüyorum. İngiliz takım abi. Direkt oynar yani.
1: Beşinci kez final yapılıyor İstanbul'da. Az önce bahsettiğimiz konu. İşte Liverpool-Milan maçını hatırlarsan 2004-2005'te, tamam, Şampiyonlar Inter Ligi'nde.
0: Var, olimpiyatta yine.
1: Shakhtar-Werder Bremen maçı vardı hatırlarsın.
0: Kadıköy'de.
1: Ardından Süper Kupa maçı, Liverpool-Chelsea maçı İnönü'de, ilk bahsettiğimiz maçtı. Üç. Yine bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Manchester City-Inter.
0: City-Inter'di. Dört, bir de bu beş.
1: Bir de Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Freiburg maçıyla da.
0: Galatasaray Stadı'nın hiç olmamış bunlardan hiçbirisi.
1: Hangisi?
0: Bu finallerin hiçbiri Galatasaray Stadı'nda olmamış mı?
1: Olmadı hiç.
0: Allah Allah. Galatasaray yakında açıklama yapabilir. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. Yapamaz. Orada otorite var. Peki. Hacı Osmanoğlu önemsemiyorlar.
1: Şeyi biliyor musun? Hull City'nin için düne kadar enteresan sayılabilecek bir bekleyiş de vardı ya.
0: Ne oldu şimdi o maç?
1: Southampton'lı birinin Middlesbrough antrenmanında yapılan bir çekimle beraber bir itirazı oldu, biliyorsun değil mi?
0: Evet, gizli casus yollamışlar.
1: Casusluk bilmem ne falan durumuyla ilgili olarak. Valla hani şu temenniyi tabii ki bekliyoruz. Hull City Premier Lig'de falan diye. Bilmiyorum hani öyle bir beklentiye girenler var mı yok mu da. Ben mesela isterim. Benim böyle bir başarıyı elde etmiş olması. Enteresan bir konu olur çünkü, bir de bu konuyla alakalı yorumlar. Ya işte gördün mü, işte bu adamın kıymetini bilemem. Hemen oraya döner mesela, Acun Ilıcalı'nın da hakkını veremedik bilmem ne falan diye düşünür müsün?
0: Tabii ki.
1: Açıklamayı da yapmıştı. Ben dışarıdan çok fazla tepkinin olduğunu düşünüyordum ama Fenerbahçe'nin için maalesef daha karışık,
0: daha karışık
1: diye.
0: Doğru söylüyor.
1: Öyle bir açıklaması vardı. Peki 0212 273 10 bana şu an gelen telefonlardan yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane telefon var. Bir rakam söyle, onu alayım hemen.
0: 6.
1: Şu telefonmuş. Hangi telefonmuş onu da söyleyelim. 9152'ymiş.
5: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
5: Ahmet abiyi ben YouTube'dan da takip ediyorum. YouTube yayınlarından gerek kendi sayfa kanalında gerek diğer kanallarda çok severek takip ediyorum gerçekten. Yayınlar başarılarına devamını

0: Biliyorum.
1: Sağ ol abim benim.
0: Ben de Ordulu'yum.
1: Oo süper.
0: Çakalın Benim ile alakalı kısacık bir anım var. Onu müsaade ederseniz bir 30 saniye paylaşmak istiyorum öncelikle.
1: Olur abi.
0: Bir geçen yıl kuzenimin düğünü için Ordu'ya gittim memlekete. Orada geçerken de hanımla uğradık işte menemen yedik orada söyleme sahip olmasın. Sonra eniştemler de aynı şekilde onlar da uğramışlar. Sonra işte dediler nerede yediniz? İşte
1: İsim
0: Türklerin
1: verme.
0: önünde bir mahsur var mı
1: İsim
0: acaba?
1: verme, isim
0: Verme,
1: verme,
0: isim
1: isim
0: verme.
1: verme.
0: İşte ilk bir mekanda yemişler. Sonra dediler ya şimdi o da ismin aslında bir ana isimle alakalı bir ana. Dediler işte şunun yerinde yedik biz. Ya diyorum benim diyorum işte dayımın diyorum öyle bir mekanı yok. Yok diyor şey dayının yeri dediler hani bana. Ben de diyorum dayım diyorum öyle bir yer açsa benim de haberim olurdu yani. Benim diyorum öyle bir şeyden haberim yok. Dayım
1: Adı
0: diyorum niye
1: dayının
0: adamın
1: yeri.
0: menemez açsın falan diyorum hani. Sonra dediler yok yerin ismi hani dayının yeri diye söylediler. Orada yemişler. Böyle bir kısa bir anekdotum
1: Canım
0: vardı.
1: benim
0: Şey,
1: afiyet olsun.
0: anım
1: Eyvallah,
0: vardı.
1: sağ olasın.
0: Şimdi şöyle bir Fenerbahçe ile alakalı kısaca bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Ama ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanmıyorum hiçbir zaman. Yani Fenerbahçe'nin o teknik direktör olacak potansiyelde biri olduğuna inanmıyorum. Bence Fenerbahçe'de başarılı olacak isim Aykut Kocaman'dır. Yerli statüden bahsediyorum. Yabancı olursa o ayrı tabii ki. Ama benim gönlümde yatan isim Aykut Kocaman'dır. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız
1: Sağ ol
0: için. Bu
1: güzel
0: fırsatı
1: kardeşim.
0: verdiğiniz için.
2: Peki biz
0: Rica
2: teşekkür
0: ediyorum.
2: ediyoruz. Sağ olasın kardeşim. Ondan sonra devam edelim telefonlara. 35-47 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Ömrüm günaydın abicim.
2: Kardeşim buyursun.
3: Alo.
2: Buyur dinliyoruz. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Ahmet Bey'e de hayırlı yayınlar diliyorum. Muhabbetiniz bol olsun abi. Sadece bir konuya katılmıyorum abi.
1: Abi bir dakika.
3: Dönerin
1: tanıyor musun
3: işte.
1: Sen beyefendiyi?
2: Yok.
1: Ömrüm diye açtı ya.
2: Daha 10 dakika geçti.
3: Evet.
1: Ömrüm diye açtı. Bunu, abi hayırdır ya ben Doğan Öncel'le bir kapı komşuluğu falan var zannettim.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Kaçırmayalım burayı yani.
2: Korsan yayın dinliyormuş gibi niye geç geliyor sana da? Oğlum
1: hayır ben önce
2: konuştuk ondan sonra.
1: Senin cevap vermeni bekledim. Arkadaşın olduğunu zannettim. Ömrüm diye aradı.
2: Kardeşim diye devam ettim ben.
1: Ömrüm ne
2: benim
1: demek ya?
2: Benim aramdaki samimiyet böyle.
1: Ha, tamam o zaman abi eyvallah abi.
2: YouTube kanalındaki izleyicinde
1: tamam
2: bilemem
1: abi.
2: Diyor.
1: Ne bileyim abi. Ömrüm. Ne oluyor abi? Baba hayırdır ya? Bu nasıl bir telefona
3: Doğan
1: giriş abi?
3: Kıskanıyor bu Ahmet Konan çıktı.
2: Yani ha? Bunu yeni fark etmiş olman da beni üzdü şu an. Kıskanıyor tabii ki. Ne
1: ya
2: diyorsun?
1: Tamam abi ev ne kıskan? Zaten bana ömrüm deme abi. Doğan abi diyebilirsin tamam.
2: Benim öyle ömrümü verebileceğim çok güzel dostlarım var. Merak etme onları.
1: Tanımıyorsun adam abi. Tanımadın adam sana ömrüm diyor.
2: Bazen en iyi dostluklar tanımadan önce başlar.
1: Ya bırak
2: kavgayla
1: abi bu kadar
2: başlar,
1: çevirme öyle. Ya. Bırak abi ya. Buyur abicim. Buyur.
3: Vallahi konuşmuyoruz ya. Ahmet Konanç abi sen otobüs şoförlerini iyi tanırsın. Ali Sami'nin stadına giremeyenler ama.
2: Bağır bağır. Şoförüm. Şoförüm. Şoförüm diye bağır.
3: Şoförüm ya. Yani sürücü kursunu açtım mı abi? Sürücü kursu açtım mı otobüs
1: açacağız,
3: şoförleri
1: açacağız,
3: için?
1: Açacağız açacağız. Yani Ali Sami'ndeki o virajı geçebilmeleri
2: tabii
1: için.
2: Tabii tabii ilk açıktan alması lazım orada. Stres yapıyor, heyecan yaptırıyor
3: abi,
2: çünkü orada oyuncuyu.
3: Doğan abi, Ahmet abiye bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yani
3: helal olsun kendisi çok iyi bir gazeteci. Ortaya bir laf atıyor abi, ondan sonra patlayıp gidiyor abi. Yalnız abi, bir konuda size katılmıyorum abi. Yayınınız başladı başlayalım, dinliyorum. Bir konuda katılmıyorum abi. Dönerin iyisi Ankara'da yener, Hacı Bayram'da yener abi.
2: O da vardır.
1: Hayda,
2: doğru söylüyorsun. Katılırım. Dönerde Hacı Bayram diyor. Peki. Teşekkür ettik. Sağ olasın. İsim vermeyelim abi. Tamam şey anlamında söylüyorum. Semt olarak
3: Hacı
2: diye
3: Bayram'a
2: düşündüm şimdi bilmiyorum.
3: Abi, orada dönerciler var abi. En kral döner orada olur.
2: Ya,
3: biraz daha ileri gidin. Sivas'a kadar gidin. Sivas'ta da mis döner var abi. Mis döner.
2: Tamam,
1: ya
2: yapma,
1: sen bütün
2: isim
1: markaları
2: verme.
1: Ver. Marka
2: canım,
1: verme
2: tamam,
1: babacığım. Marka verme.
2: Eyvallah sağ olasın.
1: Hadi bakalım. Hadi.
2: Yani sonuçta kimine göre dersin ki İstanbul'da Kabacık'ta yayınır. Öbür
1: arkadaşı,
2: tarafta başka bir yerde
1: arkadaşı
2: yayınır.
1: Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Peki.
1: Renk kattın. Sağ ol. Dere akayı dere na na na na na na. Var mı başka?
2: Ne demek var mı başka? Şu an şey yapamıyorum. Karar veremedim. Hani şu bu muydu? Bu şu
1: denk. Bak az önce Cihan kafayı uzattı. Banlanmış Cihan. Şey engellenmiş Cihan.
2: 26-38 günaydın.
4: Günaydın, kolay gelsin.
1: Banlanmış Cihan.
4: Kitap Bahçeşehir'den Kemal Barış.
2: Merhaba Kemal Bey. Bu arada telefona biraz daha yakın olursan sevinirim. Çok fazla seyir.

0: halindesin, yol sesi geliyor.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Biraz da yağmur var.
0: Öyle mi? Ne taraftasın ki?
1: Ondan
0: o bilgiyi de verelim.
1: Ataşehir'de.
0: Ataşehir, yağmur var dedi.
2: Aa, yağmur mu yağıyor? Ya. Zaten evet, 3-4 gün yağmur var
1: yağmur
2: memlekette.
1: Var, evet.
2: Dikkatli olun abi.
0: Peki.
1: Benim öncelikle sizlere teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak yıllardır 55 yaşındayım. Eskiden tribünlere giren bir arkadaştım. Yani o Fenerbahçe tribünlerini ben makasla kesip maratonda maç seyretmiş insanım Beşiktaşlı olarak. Ama maalesef son şu 20 yıldır ne olduysa Galatasaraylılar her şeyi yapıyor ama biz çok temiz izliyorlar. Yorumcuları bile bağırarak konuşuyorlar. Her şeyde hakları yenildiklerini söylüyorlar ama gelenekle hak yediklerini görüyorum ben. Bu ne zaman dur denilecek bunu bilmiyorum ben.
2: Evet.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Yani, sağ olasın. İşte senin de yorumların için.
2: Duygular bunlar abi kamuoyunda. Bunu anlatıyorum abi. Teşekkürler abi, sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah. Günler. Sağ olun size de. 80-44. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Alo.
0: Merhaba, günaydın.
3: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun.
3: Ahmet Konaç, Galatasaray taraftarıyım. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Senin hayranınım. Kızıp durum sana. Sebebinin de Galatasaray'ın altında ezilmeniz olmasıdır. Ve bugünkü konu. Neymiş? Galatasaray'ın stadında Avrupa Kupası maçı oynanmamış. Biz Avrupa Kupası final maçını 25 sene önce oynadık kardeşim, hatırlamıyor musunuz?
2: Çeyrek asır olmuş. Çeyrek asır olmuş. Sen hatırlıyor musun?
0: Yok.
2: Ya nereden deri? Kıbrıs'tan mı arıyorsun?
0: Yok, seni seviyorum. Hayır, Galatasaray taraftarıyım İstanbul'da. Aa. Seni seviyorum çünkü sen gerçekten beni çok mutlu ediyorsun, güldürüyorsun diyorsan.
2: E baba 25 yıl olmuş ya. 25 yıl olmuş ya.
3: Yok. İspanya'da en iyisi bu. Bir gün çıkın yapın.
0: Evet.
2: İşte yürürken Fenerbahçe çeyrek final, yarı finaller Avrupa'da yapmaya başlarken 3 Temmuz'u yaptılar işte.
3: Bu sene Tedesco'yu da siz yediniz. Sebebi de şudur. Tedesco Galatasaray'ın...
2: Bak Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor?
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Bak konuşurken üstüne niye konuşuyorsun?
2: Bak Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor? Medyası da Yakup Çınar Tedesco'ya sahip çıktı. Beyefendi adınız ne? Yusuf Bey de Tedesco'ya sahip çıkıyor.
3: Tutsun ki Ahmetciğim, böyle olmuyor.
2: Olur.
3: Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesi yoktu. Bunu en baştan net söyleyelim. Ama Tedesco'nun şurada bir hatası oldu. Kadıköy'deki Galatasaray Fenerbahçe maçında hasbelkader Arda'nın bir hatasından attığınız golle çılgınlar gibi sevindiğiniz için Tedesco beraberliği başarı zannetti. O yüzden Kadıköy'de 8-10 beraberlik aldı.
2: Hasbelkader gol nasıl oluyor mesela? Hasbelkader gol?
0: Öyle işte.
2: Arda hangi Arda? Bizde Arda yok ki.
0: Güler mi?
3: Takım şampiyon olamaz.
2: Arda Güler'le oynamadı ki Tedesco. 20...
0: Montella oynadı. Cessus oynadı.
3: Yapıydı, kapıydı. Helal olsun, adamlar izliyor bizi dedik, geçtik.
2: Allah işte helal olsun deyip geçmediniz. Ortalığı her seferinde en ufak bir olayda puan kaybında birbirine sokan bir kulüp Galatasaray. Abi nasıl yenildik? Mesela Konyaspor maçı bitti. Konyaspor tebrik ederiz diye bir kere söyledi Okan Buruk. 10 kere maçın hakemini konuştu. Bilmem neyi konuştu. Yani nasıl tebrik edip geçiyoruz diyorsunuz. İşte tebrik edip geçmiyorsunuz yani. Eyvallah, teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Başka olalım abi. Zaten sesle kesik kesik geliyor.
0: Peki. Yok, saygısız değil.
2: Yok sesin çok kötü geliyor abicim. Duyduk. Duyduk yani. Fanatizm yapmaya gerek, sesin de kötü geliyor. Toparlamaya çalıştım. Sana cevap vermemden mutsuzluk duyuyorsan arama. Tamam, ben cevap vermiyorum abi, sadece dinleyelim.
0: Ya, bir kişiye kızıp da her gün anında fevri davranma.
2: Yok tamam, cevap fevri vermeyeceğim. Kapattıktan sonra cevap vereceğim.
0: Domatesin kabuğuyla kavga eden adam. Her şeyle kavga etmek zorunda değilsin yani. Alo. Ya alo diyorum da ne, kime alo? 11.35.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, buyursunlar. Bak net ses geliyor. Kesik kesik de gelmiyor, hadi.
4: İstanbul'dan Emin Kaya ben. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyesiyim.
2: Hoş geldiniz Ümit Bey.
4: Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu güzel yayın için her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ya şöyle bir kafama takılan bir mesele var. Ben hani Aykut Kocaman gelsin, İsmail Kartal gelsin, o gelsin, o gelsin noktasında değilim. Ona yöneticilerimiz bir şekilde karar vereceklerdir ama Aykut Kocaman'a olan bu tepkiyi anlamış değilim. Aykut Kocaman dediğimiz insan Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış, gol krallıkları yaşamış bir insan. En zor dönemlerinde kamuoyunda Fenerbahçe'ye sahip çıkmış bir insan. Fenerbahçe'nin 30 yıl, 20 küsur yıl alamadığı Türkiye Kupası'nı 2 yıl üst üste almış bir insan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir insan. Hangi sezonda hatırlamıyorum, sanırım UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığımız sezondu. O sezonu oynanabilecek 61 maçın 60'ını oynamış bir insan. Bakın sadece UEFA Kupası finali kaldı. 61 maçın 60'ını oynadı Fenerbahçe o sezon. Yani defansif oynatıyor diye eleştirilen Aykut Kocaman'ın, yine hangi sezon olduğunu hatırlamıyorum ama ligin en çok gol atan birinci veya ikinci takımı olduğunu hatırlıyorum Fenerbahçe'nin. İnsanların bu konudaki ön yargılarını, sebebini çok merak ediyorum gerçekten. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
2: Son bir soru sorayım Ümit Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bence de büyük, yani aşırı tepkide büyük haksızlık yapılıyor. Ben öyle bir tepki göstermiyorum. Böyle tepki gösterenleri ben de anlamıyorum diye geçen bir tweet attım mesela. Ben sadece İsmail Kartal önünde görüyorum. Ama Aykut Kocaman'a tepkilerin boyutu itibariyle haksızlık yapıldığını ben de sizin gibi düşünüyorum. Ümit Bey, kongreyesisin. Kongreye gidecek misin?
4: Tabii ki, tabii
2: tamam.
4: Ki.
2: Tamam. Oyunu açıklamak ister misin?
4: İstiyor oyunu musun? Açıklardım ama şu anda beklemediğim Ahmet Bey.
0: Karar peki, mı vermedin? Ne etkiler? Yani, mesela şu an ben çok merak ediyorum. Bir kongreyi yakalamışken şunu sormak istiyorum. Şu anki başkan adaylarının biraz böyle gizemli tavırlarından dolayı bir rahatsızlık duyuyor musun? Yoksa isim açıklansın mı istersin Ümit'ciğim?
4: Sesiniz gitti ama neyse.
0: Şu an diyorum ki başkan adaylarının gizemli olan tarafları seni biraz diyorum böyle arada bırakmaya mı sebebiyet veriyor, yoksa şu an bana net olsunlar. Hani gizli gizli durmasınlar, isimleri yani açıklasınlar.
4: Şu an ortada hiçbir şey yok. Sadece şu anda klasik işte Fenerbahçe'yi güçlü yapacağız.
0: Şampiyon yapacağız.
4: En büyük oyuncuları getireceğiz, en iyi teknik direktörleri getireceğiz tarzında açıklamalar var. Ama transferleri de geçtim, projeler konusunda da bir şey yok.
0: Ya şu an transfer ve projeyi bir tarafa bırakmak lazım. Yani senin bir senende seni şampiyon yapacağına inandığın bir başkan seçmen lazım şu an.
4: Evet ama ona ilişkin bir somut bir şey de yok ki. Sizce var mı?
0: Yani genel kurul üyelerine sormak lazım işte bunu. Ben etkileyici yani taraf olmak istemem. Anda,
4: şu anda hani tamam diyelim ki ilk yılında ben şampiyon yapacağım. Bunun kuralı nedir? Şartı nedir? İki tane şartı var. Bir, iyi bir kadro ve hoca. İki, sevgili Ahmet'in sürekli vurguladığı o
2: güçlü yönetim, güçlü lobi.
4: Yeni bir bek. Evet.
2: Güçlü yönetim, güçlü lobi abi.
4: Şimdi ama bunlara ilişkin, bu konulara ilişkin somut bir şeyler var mı ortada? Yok. Ben nasıl karar vereceğim?
2: İşte Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak. Güçlü bir yönetim olacağı söyleniyor ki ben güçlü bir yönetim olacağını biliyorum.
0: Ondan sonra bakarız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
4: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür
5: ederim. Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak.
0: 17.30.
5: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Yankı yapıyor abi.
0: Evet, yok. Şu an bizi biraz geç duyuyorsun. 17.30. Günaydın 17.30.
6: Alo.
0: Merhabalar, radyoyu kapatalım arkadan devam edelim, buyursunlar.
6: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
6: Ahmet abime de selam olsun.
2: Merhabalar, aleyküm selam.
6: Ya ben bir şey sormak istiyorum. Bu dalga operasyonu olacakmış diyorlar. Acaba kulüpler ceza alacak mı? Bunu merak ediyorum bir. Bir Ahmet abime
0: bunu kulüpler de merak ediyor olabilir.
2: Bunu biz de merak ediyoruz. Herkes bununla merak söyleyeceğimiz ediyorum. Her şey afaki kalır.
6: Ama bence çoğu, lafınızı kesmem, bence çoğu gazeteci bunu biliyor da.
2: Yok, bir şey bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor.
0: Kimseye inanmayın.
6: Bir de şeyi soracağım. Bu kafamı kurcalayan bir başkan düşünün. Kendi taraftarınca yuhlanmış, küfredilmiş, kovulmuş. Sonra o başkan kulübü hacize vermiş ve sonra tekrar malum yukarıdan emirle tekrar başkan olmuş ve

0: taraftar bunu alkışlıyor.
1: Yine yukarısını falan karıştırmayalım, devam edelim.
2: Yani bunlar sadece itham olarak.
0: Ahmet abi ne demek istediğimi
2: anladım ama bunlar sadece itham olarak.
0: Teşekkür ediyorum. Bunlar, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ettim. Bize sağ olun.
2: Çok bu doğru arada, değil. Teşekkür ederiz.
1: Haciz etmiş bilmem ne derken Dursun Özbek'ten de bahsediyor. Öbür taraftan bakarsan her şeyi. Öbür abi, taraftan abi. Devam edersen Aziz Bey'in de yuhlanarak ayrıldığı tabii, dönemleri tabii, hatırlatıyor. Tabii,
2: çok belirsiz, bir sürü şey var, bir anladın mı?
1: Yani çok o isim.

0: bilmiyorduysa kimse bir şey bilmiyordur kısmına gelir. Çünkü o kadar gizli yürütülüyor ki son dönemdeki operasyonlar. Ama tabii, bundan sonrası için de kimse fikir üretmesin.
1: Tabii, tabii.
0: Üretenlere de kimse itibar etmesin arkadaşlar.
1: İzleyeceğiz, takip söyleyeyim. Edeceğiz. Devletimizin yanında olacağız.
0: Ne olacağını bilmiyorum. Apar topar ligin tescil edilmesinden
1: bak, onlardan alacağız
0: her şeye
1: bilgileri.
0: Kadar ben hafta sonunda bu konuda bilgiye ulaşabilen, yeri geldiğinde çatır çatır konuşan, yeri geldiğinde bazen neden konuşmadığını bile merak ettiğim Tahir Kum'la yayın yapan biriyim. O yüzden diyorum ki hafta sonunda bir şey var mı diyorum. Hafta sonu yanar ortalık diyor mesela. TGRT yayınımız var bizim gene.
1: Evet,
0: orada sosyal medya hesabından da yazıyor. Apar topar bir tescili var. Bu ilk defa yapılıyor, neden oluyor bilmem ne diye yazdı. Ona bilgiler geliyor, biraz biriktiriyor. O da o bilgiler doğrultusunda, güvendiği kaynaklar doğrultusunda açıklamalarını yapacaktır. Ben de merakla bekliyorum. Onu da söyleyeyim, Tahir Kum'un hafta sonu programını TGRT'de, stüdyoda futbolda. Ki sen de yıllarca
1: çok
0: emek verdin.
1: Ederim,
0: sen
1: evet.
0: de yakından
1: evet.
0: bilirsin. Sen de emek vermiş insanlardan birisin o programa.
1: Evet abi.
0: Sabri abi şükür. Döneminde rahmetli rahmet anıyorum ediniz. Bir kez daha.
1: Bitti bence program.
0: Program bitti. Zaten o kadar çok telefon var ki çok teşekkür ediyorum. Alamadığım için çok özür diliyorum. Ama telafisini yaparız zaten. Her gün devam ediyor. 10-12 arasında. Sana bir şeyler söylemek isteyenler zaten sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarda da cevabını veriyorlar ve yorumlarını
1: 12,
0: yapıyorlar zaten.
1: 12'yi çeyrek geçe birazdan Digifutbol YouTube kanalındayım. Twitter hesabımdan da şimdi linkini vereceğim. Orada buluşalım canlı yayında. Hoşçakalın.
0: Bu arada Galatasaray taraftarının sesini kısıp Fenerlilere sürekli övgüler yağdırmanız çok yazıktır diye devam etmiş. Bir de Fenerbahçe marşı çalıp öyle devam edin diyen Derya Hanım. Allah siz de mutlu edememişiz. İnşallah mutlu olursunuz bizden sonraki zaman diliminde. Teşekkür ederiz. Her şey...

0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Burada her maçı kazanmak zorundasınız. Yani sadece taraftar değil, dışarıdaki taraftar, deflasmana gidiyorsunuz taraftar, Avrupa'ya gidiyorsunuz taraftar, otelin içinde taraftar, her yerde taraftar var.
3: Fenerbahçe'den teklif aldım.
2: Ya Beşiktaş maçının içinde şunu söylemem lazım ya, çok şanslı bir kırmızı karttı o.
3: Süper Lig'i hiç hafife almış mıydı gelmeden evvel?
2: Galatasaray'a karşı her takım çok fazla motive, çok fazla kazanmak istiyor.
3: Okan Buruk, sen 4 yıl üstte şampiyon oldu ama halen lig içinde eleştiriliyor. Okan Hoca için neler söyler?
2: Bu aslında Bayern Münih tane böyle. Yani biz sürekli kazanmak, sürekli kazanmak, sürekli kazanmak.
4: ...26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından bir tanesi Leroy Sané. Bizle birlikte öncelikle tebrikler. Sezonun başına dönmek istiyorum. Leroy Sané Galatasaray'ı tercih ettiğinde deyim yerindeyse ülkesinde ve Bayern'de herkesi şaşırttı. O an nasıl karar verdin? Gerçekten cesur bir karar ve ilginç bir telefon aldın mı o süreçte?
5: Ja, insgesamt bin ich immer offen für irgendetwas Neues.
2: Ben yani prensip olarak yeniliklere çok açık bir insanım. Yani yenilikleri çok severim. O dönemde de Galatasaray'dan teklif geldiğimde aa dedim, evet ilginç bir teklif ve açıkçası hani Galatasaray'a gelmeden önce bir transferi düşünüyordum ama Galatasaray'a gelince çok da düşünmeden, Galatasaray'a çok düşünmeden kabul ettim. Çünkü yeni bir heyecan okuyordu benim için. Yeni bir yoldu ve etrafındaki insanlar da bunu destekledi açıkçası.
4: Peki Leroy Sané 7 gol 9 asist çok büyük bir futbolcu bizim için. Manchester City, Bayern Münih, Almanya milli takımı. Türkiye için fazla iyi bir yıldız. Biz Sané'nin yüzde kaçını izledik? Bu sezonki performansına 10 üzerinden kaç verin?

0: 10, welche Note würdest du dir geben?
1: Noten gebe ich mir nicht wirklich selber.
0: Kann ich nicht immer notlamıyorum normalde ama.
1: Noch viel größeres Vorhaben für die nächste Saison.
2: Ya kendimi notlamıyorum aslında çok fazla. Çok sevdiğim bir şey değil ama şunu söyleyebilirim. Evet, kötü bir sezon geçirmedim ama alışma sezonum bitti. Alışma sürecim bitti. Yeni sezonda gerçekleri oysa ne? Tam olarak %100 göstermek istiyorum. Yani beklentim o yüzden. Ama yine de sorarsanız benim hedefim şampiyonlukta Galatasaray'la bunu başardık. O yüzden çok da mutluyum.
3: Peki uzak köşeye sürpriz bırakışları vardır. Fantastik golleri vardır. Çok bunları sanki göremek takım da mı acaba Sané'yi tam anlamıyla aslında tanıyamadı?
1: Denke jetzt nicht die Mannschaft. Ich denke, ja, hat viel auch.
2: Benim burada bir hedef görevim var Galatasaray'da. Takıma yardımcı olmak. Benim tecrübem ve yeteneklerim bu, takıma yardımcı olmak. Bunu bir noktaya kadar yapabildim. Daha fazlasını yapabilirim. Bunda eminim. Ama yani şu özellikle içi kat edip şut çekmeye mesela takım değil tabii ki. Yani bunun ben bunu takıma şey yapamam. Bu bir oyun tarzı. Her takımın bir oyun tarzı vardı. Bazı takımlarda bunu daha fazla yapabilirsiniz. Bazen yapamazsınız. Doğru söylüyorsunuz. Daha fazla yapabilirim ve bunun üzerine çalışacağım. Ama dediğim gibi alışma sezonum bitti.
3: Bayern, City çok büyük kulüpler. Galatasaray'la alakalı neler söyler? City'den, Bayern'den sonra Galatasaray'da farklı neyi gördü? Neyi hissetti?
1: Yani sehr sehr große.
2: İnanılmaz büyük bir kulüp Galatasaray. Ben onu söyleyebilirim. Burada diğer kulüplere mesela kıyaslarsam şunu görebiliyorum. Burada her maçı kazanmak zorundasınız. Yani sadece taraftar değil. Dışarıdaki taraftar. Deplasmana gidiyorsunuz taraftar. Avrupa'ya gidiyorsunuz. Taraftar, otelin içinde taraf, her yerde taraftar var. Ama şu var burada da, kulübün içerisinde, tesisin içine giriyorsunuz, orada da herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Yani burada çok büyük bir galibiyet baskımız var. Çünkü her kulübün çalışanı, yöneticisi, herkes gözünüze bakıp maçı kazanmanızı istiyor. Bu baskı da var, benim hoşuma gidiyor açıkçası.
3: Peki başarının sırrı aile olmak olabilir mi Galatasaray'a özgü? Mesela eski yıldızlar dahi sürekli olarak maçlarda, takımın yanında mesajlarla. Bu onu şaşırttı mı?
2: Dikkat ederseniz bahsettiğimiz oyuncular da Türk oyuncular değil. Yabancı oyuncular gelip burada şey yapıyor. Bunun da bir göstergesi var ya, ben de bunu görebiliyorum. Bunun bir partisi oluyorsunuz gerçekten. Bunun sadece futboldan bahsedin. Sadece başarı sizi burada tutmuyor. Yani buradaki insanların size bakış açısı, size davranışları, sizi ailenin bir parçası olarak görmesi. Hani bunu ben de yaşıyorum. Eski futbolcular da yaşıyor. O yüzden hani buraya gelmelerine ben çok şaşırmıyorum açıkçası. Ve bu başarının da anahtarı dediğiniz gibi. Yani bu aile kavramı çok doğru bir kavram.
3: Büyük kulüplerde oynadı ama Galatasaray taraftarı için neler söyler? Mesela bir Liverpool maçı sonrasında Salah'la bir sohbeti vardı maç sonunda.
2: Yani aslında biz ailelerimiz hakkında konuşuyorduk. Hayat nasıl, iyi misin, senin ailen nasıl? Ama kadar sesli bir ortamdaydık ki dedik ya bu nasıl bir taraftar, ya inanılmaz sesli, biz bu kadar beklemiyorduk vesaire diye. Taraftar konusu her zamandaki futbolcularda geçiyor, Muhammed'e de geçti.
3: Osimhen için neler söylersiniz? Büyük takımlarda oynadı. Oralarda yapabilir mi Osimhen? Bir de Fenerbahçe derbisinde bir sekans var. Osimhen'e top gelmeden Sané seviniyor. O güveni veriyor galiba.
1: Ya erstmal zu Victor, Yanak'la.
2: Victor bir an her takımında oynayabilir hiç şüphesiz. Her takımında oynar. Çok büyük bir oyuncu. Çok büyük Hüseyin tekleri olan bir oyuncu. Ve hedefleri olan da bir futbolcu. Yani hiçbir zaman az da yetinmiyor. Her zaman hedefliyor. Her zaman gol atmak istiyor. Şampiyon olmak istiyor. Bu istek, bu hırs çok önemli bir takımlardan. İkincisi o golde şöyle bir şey oldu. Yani topun itiş şekline baktım. O topun gelme şekline baktım. Osi'ye geldiğini gördüm. Yani o top Osi'ye geleceği zamanda gol olacağını da biliyorum. O yüzden o golü hazırlıkladım da.
3: Sezon özelinde Sané ile alakalı çok takdir ettiğim bir yan var. Liverpool Beşiktaş maçı. İki maç üst üste süre alamadı ama Liverpool galibiyetinde sahada arkadaşlarıyla yaşadı. Yedek kalmasına rağmen, yıldız bir oyuncu olmasına rağmen bunu nasıl yorumlar?
2: Bunlar tabii çok önemli maçlardı. Kazanmanın da çok değerli maçlar olduğunu biliyorum. Liverpool'a karşı ben daha önce kazandım ve ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. O anda o futbol diyorum, mutluluk anı. Ben de tabii ki o anı paylaşmak istiyorum onunla. Ne, o yüzden benim için çok doğal bir şeydi.
3: Süper Lig hiç hafife almış mıydı gelmeden evler? Çünkü Avrupa'da böyle bir izlenim vardır.
1: Unterschätzt jetzt auf keinen Fall.
2: Asla küçümsemedim. Ya küçümseyemezsiniz de zaten. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani özellikle yeni bir lige hiç fark etmez. Yeni bir lige geldiğiniz zaman orada farklı bir futbol oynar. Farklı bir tarz futbolcu oynar. Buna adapte olmanız lazım ve bununla baş etmeniz gerekiyor. Ama şurada gördüm ben Galatasaray'a geldiğiniz zaman. Galatasaray'a karşı her takım çok fazla motive, çok fazla kazanmak istiyor. Bunu bir festival haline getirmek istiyorlar. Galatasaray kazanmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu biliyorlar. O yüzden her takım fazla çok fazla...
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Golf frekanslarından selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli, İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. İstanbul'da böyle kendine has, gri ama huzurlu bir yağmur havası var.
1: Evet, çok güzel.
0: Şu ben severim böyle kapalı havaları, bilmiyorum.
1: Ben de sen çok sever sevdim misin? Ya bugün böyle bir güzel de başladım güne.
0: Muazzam.
1: Yani aslında böyle kapalı havalar çok sevilmez ama bugün böyle bir şey var.
0: Yani insanlar böyle kasvetli olur ya, yine mi kapalı falan diye, ama ben seviyorum böyle daha kış adamıyım herhalde. Bazıları yaz adamıdır ama herhalde sen de spordan geldin bugün.
1: Yok, gelmedim.
0: Gideceğim. Bugün nasılsın abi, gideceğim. Var mı bir problem,
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Sıkıntı?
1: Her şey yolunda, hiçbir problem yok kardeşim.
0: Evet.
1: Haberlere bakıyordum Cihan bu arada. Şey haberi ilgimi çekti. Oradan başlayalım mı? Yani çünkü
0: İstediğin yerden
1: transfer
0: başlayalım.
1: Dönemini çok seviyoruz. En çok sevdiğimiz ve en başarılı olduğunu düşündüğümüz dönemdeyiz. Hürriyet'te şeyin haberi, Adil Demir Çubuk.
0: Evet,
1: haberi. Dört büyüklerin 153 milyon euroluk 44 probleminden bahsetmiş. Yani kiraya verilen oyuncuların geri dönmesiyle alakalı hadise. Yani biz burada Galatasaray'dan başlayayım. Hani 4 senedir ligi domine ediyor, her şeyi alt üst ediyor dediğiniz Galatasaray'ın işte Zaniola, Nelson, Frankowski, Yelert, Cuesta, ki burada benim için önemli olan hani bir teknik direktörün davranışıyla alakalı, onun geleceğiyle alakalı çok önemli ve çok belirleyici bir şey olduğunu düşündüğüm için Frankowski, Yelert ve Cuesta'dan örnek vereceğim. Cuesta ve Frankowski aslında hani o Galatasaray'ın o dönem ya üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız bu oyuncuları, hani o zengin rotasyonun bir parçası yapacağız düşüncesiyle alındı bu oyuncular, değil mi? Hatta o dönemde yani bu seviyelerde bir teknik direktörün örnekleri de çok fazla olduğu için söyleyeceğim. Yani Arsenal'dan da örnek vererek devam edeceğim. Üçlü ve dörtlüyü sezonun içerisinde denerim, bu bir zenginliktir diyen teknik direktörlerin yaşadığı hüsranla alakalı bir durum. Burada yaşamıyor Galatasaray çünkü aşağı devam ediyor. Fenerbahçe'nin durumu ondan, Beşiktaş'ın durumu ondan daha kötü. Yani kötünün iyisinin şampiyon olduğu bir lig olduğu için bura, ama İngiltere'de yaşarsın. Darmadağın ederler seni, öyle bir problem. Çünkü Arteta'da üçlü dörtlüyle alakalı ilk geldiği dönem bir kararsız kaldığı ya da o sisteme göre oynatmak istediği dönem yaşadığı problemleri de orada 2019-20 ve devamıyla alakalı sürece bakarsanız çok daha iyi anlarsınız. Şimdi Cuesta'nın o dönem gelişi Galatasaray'da, biz üçlüye döneceğiz. Hatta Sanchez'in de arkadaşıymış. Milli takımda da beraber oynuyorlarmış. O işi böyle hallederiz düşüncesiydi.
0: Finale kadar gol yememişler.
1: Öyle olmadığını burada gördün yani. Sonra Frankowski bence daha büyük problem. O da kariyerinde hep üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun sağ bek pozisyonunda oynamış. Değil mi? Yani dörtlü savunmanın bekiyle üçlü savunmanın beki pozisyonunda oynamak tekrara muhtaç bir durumdur ve oyuncu alışkanlığı çok belirleyici olur. Hatırlayalım Beşiktaş maçını, Frankowski'nin atıldığı pozisyonu. Orada dörtlü bek savunmasında oynadı. Şimdi üçlü bekin önündeki dörtlü bloğun beki olmakla dörtlü savunmanın beki olmak arasındaki fark. Orada arkanda her zaman biri olur. Senin o gecikmeni ya da yapacağın hatanı bir şekilde halledebilir, ama dörtlü savunmada artık tek başınasın ters kademede. Orada alışkanlığın kurbanı oldu. Arkasını iyi kontrol edemedi ve kırmızı kart gördüğü pozisyon derbide, Beşiktaş pozisyonu. Şimdi bak, teknik anlamda bu şeyden falan bahsetmiyorum. Yani artık şeyi geçtim, yani hani harcanan paraları falan geçtim. Çünkü bu ülkede parayla ilgili bir sorun olmuyor. Yani kulüpler bir şekilde her sene son demesine rağmen bir sonraki sezon daha fazlasını harcıyorlar. Yelert'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Yine teknik direktör yorumu olsun. Kendi öz kaynağında akademisindeki oyunculara zaman harcamayan ve Fatih Hoca dönemini de unutmayalım. Yani Galatasaray'ın, çünkü Okan Hoca Fatih Hoca ile kıyaslandığı için buradan örnek veriyorum. Hangi oyuncular o organizasyonun bir parçası oldu? Sonrasını da unutmayalım. Fatih Terim döneminde işte Ozan Kabaklar, Semihler, sürekli altyapıdan bir oyuncunun organizasyonun bir parçası haline getirilme hadisesi. Onu da şuradan örnek vereceğim. Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray'ın o dönem akademinin bütün kategorilerinde çalışmış. Onun geçen gün YouTube kanalında bir programını izledim. Ya o kadar güzel anlattı ki, ve Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu neden altyapıdan A takım oyuncu çıkmıyor hadisesini o kadar güzel anlatıyor ki, Okan Hoca döneminde ve Fatih Hoca dönemindeki farkı anlatıyor. O dönem Fatih Hoca hiçbir maçı kaçırmıyor. En kötü o gün maç varsa ilk yarıya gelip izliyor. Ya düşünebiliyor musun? A takım hocasının orada U19 maçında sürekli olması, Değil mi? Oyuncuyu ne kadar motive eder yani.
0: Evet.
1: Tabii ki belirleyici olan oyuncunun yeteneği olur ama orada bir teknik direktörün

0: onun varlığını görmesi oyuncuyu motive eder. Evet, Fatih Hoca burada ve biz eğer gerçekten orayı hak edersek oraya gideceğiz düşüncesi. Örnekleri de var. Ama Okan Hoca gitmiyormuş. Hiç gitmiyormuş. Niye Okan Hoca? Çünkü Yelert'in geleceğine talip oluyor. Olmazsa problem değil diyor Cuesta. O da olmazsa diyor Kazım'ı getiririm Altay'dan. Problem değil diyor. O da olmazsa diyor Halil Dervişoğlu var alırım. Hayır, diyor.
1: Burada ona. Okan Buruk'u korumak için söylemiyorum ama şimdi adamcağızın oynatmadığı isimler de gittiği takımlarda da gerçekten oynamıyor. Mesela Yeler.
0: Yok ettin ya o yüzden hayır, oynamıyor.
1: Southampton'a gitti. İşte geçen ay baktım Ekim'den beri forma giymemiş.
0: Ama Yelert oraya nasıl geldi onu zaten tartışman lazım. Sen o Yelert'in geleceğine talip oluyorsun ya. Sen zaten Yelert'in oralarda oynayamayacağını öngörüyor olman lazımdı yani. Sen Yelert'i bir maçla aldın getirdin. İşte ben bana karşı çok iyi oynadın dedin.
1: Kopenhag maçı.
0: Şey görmedi Bayern hiçbiri görmüyor. Aynı gruptaydı o sene ama sen görüyorsun. Yani senin analizindeki yanlışlığı anlatmaya çalışıyorum. Şeyi unutma bak Saşa Boy'u gönderdi Okan Buruk. İzledi. Bak izledi Fatih Hoca'dan kalma dedi ki bununla ben gelecek inşa edemem. Dubois'u alıyorum dedi. Dubois sakatlandı çaresizlik seni Saşa Boy'a geri döndürdü. O Saşa Boy tarihin en pahalı transferi oldu. Yine aynı Saşa Boy aldın devre arası yine tanınmaz halde. Ya bunu şimdi bu kadar olabilir mi yani sürekli teknik anlamda planlama anlamında bir teknik direktör bu kadar fazla hata yapar mı? Kimseye talip olmuyorsun. Mesela Ali Tural Ümraniye'ye giden ben mesela izledim. Evet çok geriye gitmiş. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bu sene izledim üzüldüm. Geriye gitmiş. Olmadın onun geleceğine talip olmak yerine Yelert'le hallederim dedin. Ve Yelert'e de ciddi para verdin yani ödediğin para da az buz bir para değil. Sen şimdi diyorsun ki bunların hiçbirini görme Okan Buruk tarihi yazıyor. Sana göre yazıyordur eyvallah kabul ediyorum da bunun bir karşılığı yok ama bak gitmiş 153 milyon euroya. Gel rakibi Fenerbahçe'ye. Hani niye yalnız bıraktılar? O tarafı zaten söylemek istemiyorum.
1: Hayır Fenerbahçe'ye geçmeden şunu soracağım yani sen söylüyordun bunu galiba hatta. Yani belki dedim benden daha yetenekli oyuncular var biraz da iş şanslı olman lazım dedim. Mesela Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın kötü olduğu dönemde bir anda çıktı. Semih de öyle. Yani Galatasaray'ın kötü olduğu dönemde belki Ali çıksaydı forma şansı bulur muydu? Çünkü çok konuşulan bir isimdi iyi çocuk.
0: Kabul ediyorum biraz... çaresizlikten fırsat buluyor oyuncular ama burada yine bir planlamadan bahsediyorum. Eğer sen oyuncuların geleceğine talipsen hele hele Galatasaray bunu en rahat halledebilecek kulüp aslında baktığın zaman değil mi? Son 4 senenin şampiyonu ya kredisi sonsuz. Ama derdi hiç olmamış. Gitmemiş Okan Hoca. Ceyhun Müderrisoğlu Hoca anlatıyor. Gitmemiş ki. Gitmemiş oraya. Bak Fatih Hoca.
1: Hiç mi?
0: Ya gitmemiş yani. Orada anlatılan o yani. Ben şimdi o.
1: Hiç mi diye sorar. Ben bilerek yani yapayım.
0: Oradaki
1: yapayım.
0: İnsanların ben şimdi hani bildiğim bir konu değil. Oradaki insanların o işin başındaki insanların yorumunu dile getiriyorum. Fatih Hoca gitmiş ama bak her şey oradaymış. Almış Ozan Kapağı almış Yunus almış. Hepsini almış getirmiş. İşte bu tesadüf olabilir mi ya Fatih Hoca zamanı bu kadar genç oyuncu en önemli organizasyonların bir parçası olacak. Gidecek alacak Karabük'ten ikinci ligden Vedat İnceyev'i getirecek Euro 96'da direkt stoper yapacak. Sen hala Yelert'e, Frankowski'ye, Nelson'a, Cuesta'ya dünya para harcayacaksın. Diğer bak burada listede bu son gidenler bir öncekilerini falan zaten muhtemelen abimiz hani devam etmemiş devam etse ne sayfada yer kalacak ne de rakamla ilgili uçup gidecek yani. Şimdi bu kadar basit konuda bu kadar fazla yanılmış bir hani camianın sadece şampiyon olduk üzerinden yorum yaparsan bak sonu ne olur biliyor musun Galatasaray'ın? Bak hiçbir şey değişmez. Hemen gidersin Şenol Güneş, Fikret Ormanlı Beşiktaş dönemine, Kamptu Beşiktaş dönemine. Ondan sonraki süreci hatırla. Bak Galatasaray'ın birkaç sene sonra benzer durumu yaşar. Hiçbir farkı olmaz. Bak Galatasaray Beşiktaş'ın o dediğim dönemine geri döner. Onlar da sürekli sürdürülebilir ekonomiyi göz ardı ettiler. Sürekli skorlar üzerinden bir şey anlattılar. Gelir gider dengesi altyapıdan oyuncu katamazsan sonu bu olur. Şansın yok yani. Bu böyle sürekli o gitsin bu gelsin işi çok sağlıklı değil. Yani aslında bu haber şahane bir haber. Bu aslında gelecekle alakalı ya da bu takımların içinde bulunduğu durumu o kadar iyi anlatıyor ki. Ya Avrupa'da Samsun Spor'u ayırıyorum bu sene. Bak Samsun Spor bir tane takım Avrupa'da bu sene başarılı oldu. Samsun Spor. Bir tane takım Samsun Spor hani maliyetler tekrar planlama. Ya ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon şuraya bakar mısın yani? Ya bir camia bu kadar oyuncuda planlamada yanılır mı? Bak diğer bir skandal Cengiz Ünder. Fenerbahçe'nin gönderdiği şimdi bugün Sergen Yalçın gidiyor niye gitti diyorlar. Al sana gitmesinin temel sebebi. Ya ayakta duracak hali olmayan bir oyuncunun geleceğine talip oldu. Ben onu ayağa kaldırırım dedi. Nasıl kaldıracaksın? Yok ayakta duracak hali yok. Ama sen teknik direktör olarak bunu öngöremiyorsun. Okan Buruk Cuesta'yı öngöremiyor. Yelert'i öngöremiyor. Gelsin Osimhen, gelsin Icardi, gelsin. O öyle olmuyor. Günü kurtarıyorsun bunlarla. Bak gelecekte bunların sana hiçbir faydası olma şansı yok. Bak yine bir Beşiktaş'ta bir Semih Kılıçsoy hadisesi. Ya geldi bir tane adam dedi ki ya ben bunun geleceğine dokunacağım dedi. Bu çocuğun eksikleri var dedi. Abi savaştınız ya Montella'yla. Yok Beşiktaş düşmanlığı. Niye Beşiktaş'ta Montella'nın bir düşmanlığı olsun? Ya eksik gördü senin çocuğunu. Ve sen de onu planlamayla getirmedin. Erzincan'a veriyordun kiralık. O sene Şenol Güneş dönemi, Burak Yılmaz dönemi. Çaresizlikten, sakatlıktan attın Semih Kılıçsoy'u sahaya. Bir anda bir istatistik yakaladı. Ama çok eksiği vardı. Montella dedi ki bırakın düzelteyim bu çocuğu dedi ya. Bu duracağı yeri falan bilmiyor. Çok eksiği var. Yok dedin, şu dedin, bu dedin. Aynı oyuncuyu yok ettin ondan sonra. Şimdi bu kadar kendi evladında yanılıyorsun. Dışarıda yanılıyorsun. Bu böyle sürekli olmaz. Bak bir dönem Beşiktaş dedi ki işte Sosa gelecek, Pepe gelecek, Adriana gelecek. Tamam geldi, çözdü mü çözdü. Sonra yok Beşiktaş. Bak hala patinaj çekiyor, toparlamaya çalışıyor. Galatasaray Osimhen gelsin çözsün, Icardi gelsin çözsün. Bak Arapları reddetti. Acayip şey, Galatasaray'a aşık. Bak para için işte değil, bütün aşk. Ne oldu? Kabul etmiyor senin 3 milyon 5 milyon euro'na. Ne aşıktı sana? Yok öyle bir şey çünkü. Benzer durum Osimhen için dün okudum ya. İnanamıyorum. Osimhen burada sevdiği için kalıyormuş para. Ne parası ya? Osimhen'e 75 milyon euro herkes verir. Her kulüp verir. Ama Osimhen'e kimse 20 küsur artı net maaş ödemez. Ödemediği için, oradan alamadığı için sana geliyor ya Osimhen ya. Senden aldığı maaşı alamaz çünkü başka hiçbir yerden. Bunda da bir anormallik de yok ayrıca yani. O parayı da veriyorsun. Varsa veriyorsun, problem değil, ama bunu aşkla, böyle sevgiyle anlatma yani. Sonra hayal kırıklığı yaşıyorsun. Bak Icardi'de yaşıyorsun. Kabul etmek istemiyorsun. Attın o manşetleri. Aşık bize, Arabistan'ı reddetti. 100 milyon euroyu bıraktı, 10 milyona bize geldi. Ne oldu? Üçü kabul etmesi lazım ya Galatasaray'a. Ya şu an Galatasaray'a borçlu 2 senedir piyasada yok. Gittim bu hafta Kasımpaşa maçını stadyumda izledim. Cihan vallahi billahi sınacak hali yok. Şeyi geçtim. Bak maçı zaten söylemiyorum. Yani izlemişindir maçı, zaten orada katkı sağlama şansı yok. Bir kere topla buluştu, orada da Galatasaray golü yedi. Merkezde kaptırdı, kontradan golü yedi Galatasaray. Ya sen hala maçtan sonra teknik direktör olarak diyorsun ki ben bunun geleceğine talibim diyorsun hala. Gelsin o Icardi bizim için önemli. Aklım mantığım almıyor. Nedir bu yani? Hani diyor ki mesela dün bir abimle spor salonunda, iyi bir Galatasaraylı, dedi ki ya Icardi'ye dedi çok şey borçluyuz biz dedi. Niye dedim ya, 13.'ydük bizi şampiyon yaptı. Kim yaptı seni 13. ya? Şeyi ne yapacaksın o zaman ya? Torreira'nın, Mertens'in, Muslera, Abdülkerim, Sanchez. Nasıl yapıyor seni Icardi ya? Yapsın şimdi, niye yapamıyor seni şampiyon? Icardi yapıyormuş yani. Gönderemiyorsun sahaya, bak Kasımpaşa maçı ayakta duracak hali yok. Şurada bile şunu diyemiyor Icardi ya. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben 2 senedir burada yokum. Hatta en çok çalışmam gereken dönemde, izinlerde, ilk stadı ben terk ettim. Kimse de bana bir şey demedi. Ya ben 3 milyon euro net maaşa tamam ya, bonuslarla oynayayım. Hala bu oynama garantisinden falan bahsediyorlar. Ben gerçi onun yani doğru olduğunu asla düşünmüyorum. Ya böyle bir şey söylemez diye düşünüyorum ya, bilmiyorum. Oynama garantisi mi? Sen önce antrenmana çıkma garantisi ver bize de biz seni oynatırız. Sen bize antrenmana çıkma garantisi veremezsin ki ben seni sahaya gönderme garantisi vereyim. Senin 5 antrenman üst üste sahada olma şansın yok ki tam anlamıyla. Yok, halin ortada fiziksel olarak. Şimdi hepsini bırak diyorsun. Gel Galatasaray tarihi yazdı, Fenerbahçe şöyle oldu ve yok hiçbir faydası olmayacak sana bu anlatılanların.
1: Evet, yani Galatasaray'a da az bir para ödemiyor Icardi'ye sponsorların da desteğiyle. Yani baktığında Türkiye standartlarının üzerinde bir rakam, ama yani
0: kabul belki, etsin. Niye kabul etmiyor
1: belki,
0: sence Cihan?
1: Belki edebilir. Yani şu an belli değil bir şey. Tamam. Belki diyecek ki ben 3 milyona kalıyorum.
0: Şu ana kadar kalma hadisesi zaten şu. Daha iyisini arıyor. Bulamadığı an gelecek. O gün kabul etmesi lazım. Hatta şunu açıklaması lazım. Çıkıp ben son 2 sezondur Galatasaray'da hiçbir şey veremiyorum takıma. Yani fiziksel olarak çok kötü durumdayım. Anlatacak bir de, öz eleştirisini de yapacak. Gitmemem gereken her yere gittim. Neyse diyecek ki, arkadaş kulüp ne veriyorsa eyvallah. Ben zaten verdiğimin fazlasını aldım buradan maddi olarak. Bak ben bir kulübe bir şey verdim. Onlar bana fazlasını verdiler. 2 senedir yattığım halde bana bu maaşları ödüyor bu kulüp. O yüzden ben son sene çıkacağım, şahane bir sezon başı kampı geçireceğim. Sizin verdiğiniz rakamı da bir tarafa bırakıyorum. Hatta sizle şöyle kontrat yapacağım. 30 tane gol atar, 30 tane maç oynar kontratı yapacağım. Diyecek ki ben de diyeceğim ki arkadaşlar evet ya siz Icardi ile ilgili o dönem dediniz ki bu adam burayı çok seviyor, parayı bir tarafa bıraktı, bizi tercih etti. Yok bak kabul etmiyor. En bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Hala çünkü dolanıyor, bakıyor daha iyisini bulabilir miyim? Şimdi Arabistan'da orada başka şansı yoksa oralara bakacak. Daha iyisini bulursa teşekkür edecek. Hakkı mı hakkıdır, eyvallah, bir şey demiyorum. Ama sen olayı yanlış yerden anlatıyorsun yani. Teknik direktör olarak hemen şunu diyeceksin Okan Buruk olarak. Icardi'ye bu zamana kadar katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ama fiziksel olarak bize katkı sağlayacak durumda değil. O yüzden biz Icardi ile devam edersek bizim antrenman tempomuz düşer. O yüzden bu Pıraklar, Young Boys'lar, yine oradan örnek vereceğim. Pıraklar, Young Boys'lar bizi zor durumda bırakıyor. Saint-Julien'ler bizi zor durumda bırakıyor. Diyeceksin ki benim oyunum gelişsin. Bak yanılmışsın ya, sayısını unuttum oyuncu kadar yanılmışsın ya. Cuesta ile üçlüye döneceğim diyorsun. Frankowski ile dörtlü oynan. Kimi dörtlü diye aldın, kimi üçlü oynatacaksın. Ya bu kadar yanılmış bir teknik anlamda diyorum. Bak planlamayı saymıyorum bile. Sayısı yetmez, abimiz yazsa şey yapmaz. Bütün Hürriyet gazetesi şey olur, spor olur yani. Şimdi bunu biz abi nasıl yok sayacağız yani? Bunlar beni senin geleceğin olacak. Bunlar belirleyici olacak.
1: Tabii oynamamasının sebebi de abi bir de sakatlığı var ya. Yani sakatlandıktan sonra
0: kim
1: gelemedi kendisine?
0: Neden?
1: Çaprazları kopardıktan.
0: Neden gelemedi?
1: Kolay bir sakatlık değil.
0: Değil hiç yapma yani.
1: Senin en sevdiğin cümleyi kuruyor.
0: Abi ben çapraz bağ sakatlığı yaşayan bir sürü arkadaşım var. Ben yaşamadım ama hepsine de sordum yani bu yorum yapmadan önce de haksızlık etmeyeyim diye. O yaşta sakatlanana da sordum. Çok daha güçlü döneni de biliyorum. Abi bütün hikaye ne biliyor musun? Sakatlık rehabilitasyon süreci, beslenme, dinlenme. Arkadaş bu adam bu süreci tamamen uçaklarda geçirdi ya. Bir baktım Arjantin'de, bir baktım Milano'da, bir baktım Madrid'de, bir baktım İstanbul'da. Ya olmaz olmaz, iyileşemez. O gün söyledim bak, sakatlık sürecini en çok, en iyi dinlenmesi, en iyi çalışılması gereken dönemi bu adam uçaklarda geçirdi. Bunun geri dönme şansı yok dedim. O günde neler yazdı? O dönemki spor kanalında yorum yaptığım kanalda, ya sen ne diyorsun hani bunun ölüsü şu kadar, ne oldu abi? Ya ben bunu Icardi'yi seviyorum ya da sevmiyorum hadisesi değil ki, ben elimde bir argüman var yani, sana bir şey veriyorum. Yani bir şey anlatırken altını doldurmaya çalışıyorum. Sen o tarafla ilgilen, altını doldurduğum hadisenin olup olmayacağı tarafıyla ilgilen. Sen tutturmuşsun, sürekli bir şeyi kişiselleştiriyorsun. Fenerbahçe eleştirisi yapıyorsun, Galatasaraylısın. Galatasaray eleştiriyorsun, Fenerbahçelisin. Yok böyle bir şey. Siz bakın, insanların size anlattığı hadise altını doldurabiliyor mu? Teknik ya da planlama adına ne anlatıyorsa. Ben bunu diyorum, yok diyor. E bak, yine Okan Buruk sorumlusu. Hatırla ilk ayakta duracak hali yoktu. Hatırla ilk stadım sonradan girdi. 93 dakika mı 85'te oyuna girdi. İlk milli aradan sonra bir baktım stadı ilk o terk ediyor. Madrid'de bir saat sonra paylaşım yaptı. Madrid'de otelden. Ya o ne demek aslında biliyor musun? O teknik direktöre meydan okuyor. Normalde ben sana anlatayım, bak bizi dinleyen teknik direktör futbolcu varsa hemen beni destekleyecek. Bu tarz durumlarda ne yapılır biliyor musun Cihan? Hazır olmayan, sakatlıktan dönen oyuncular milli araya gidildiğinde normal izin verilir takıma, atıyorum oyunculara 3 gün 4 gün izin verilir, diğerleri milli takıma gider. O sakatlıkla sonraki süreçle alakalı yeterli antrenman sayısına ulaşmamış oyuncular o 4 günü işte çift antrenman, tek antrenman olarak bir planlamayla yaparlar. E yok, gitti adam işte. Muhtemelen Icardi'ye de dediler, baba bu 4 gün seni iyi antrenman etmemiz lazım. O da demiştir ki ya ne antrenmanı, ben gideceğim Madrid'de planım var. Bize şey yaptı bir kere, Ankara Gücü'nde oynuyorum. İlhan Mansız bizde o zaman. Kupa maçı alınmıştı o tarihte. Hoca da Saffet Susiç. Kayak tarihine denk gelmiş. O da kayağa gidecekmiş. Adam gitti abi. gitti dedi. Ama Saffet Susiç ne yaptı? Ben istemem dedi kardeşim dedi. Ya ben ya o dedi yani. Ben eğer bu oyuncuya bu özgürlüğü verirsem diğer oyuncuları idare edemem dedi yani. Ha, sonra hoca gitti.
1: Şimdi ben şuradayım tabii. İstemsizce oluyor bu. Benim elimde olan bir şey değil. Hani Icardi'nin oynama sürecine kafayı taktım ben şimdi İbrahim abi. Orayı bir açmamız tabii lazım. Sen abi, eski futbolcusun. Eyvallah. Bu çapraz bağ, ön çapraz olabilir. Fark bilmiyorum şimdi. Bir sürü çapraz bağ var. Ama mesela Rodri de sakatlandı. Bu adam City'de oynuyor. Üst düzey yani. Premier Lig'de. Bu çocuğun bile geri dönmesi 8 ayı falan buldu yani. Icardi'nin de 9 aylık bir süreç. Tabii zaten ligin bitmesine 3-4 hafta kalmıştı. Belki orada da biraz dediğin gibi başına buyruktur. Belki 1-2 ay fazla yatmıştır ama genelde bu sakatlık 8 ay falan.
0: Yok yok abi yok. Bir şöyle söyleyeyim.
1: Sizinkiler sana. Eskiden herhalde demir adam falandı. Hayır. Kısa mı sürüyordu sakatlık?
0: Hayır, yok. 6 aydır hadi 8 ay önemli değil. Konu zaten

0: Icardi'nin 10 ayda da gelebilir.
1: Benim bir ona, yıl normal bir süre.
0: 10 ayda da gelsin. Benim ona bir itirazım yok ki. İtirazım sonraki süre. Icardi hiç gelemedi ki. Sen geldi diyorsun da nereye geldi
1: Oynatmıyorlar
0: Icardi?
1: Oynatmıyorlar ki adamlar.
0: Nasıl oynayacak ya? O kilosunu da halledememiş. Gördüm diyorum. Depar atlamıyor. Bak abi videosu burada. Yalan yok abi.
1: Ya çektim. Tamam biliyorum. Ben de senin tarafındayım. En fikir.
0: Benim tarafımda ol diye söylemiyorum sana. Yok, videosunu oturdu topun üstüne diyorum. Yoruldu adam. Dinleniyor ya.
1: Bitirmiş dediğin gibi artık. Ben de yenilememe taraftarıyım bu arada yani.
0: Abi söylemek paraya, istediğim bak söylemek istediğim.
1: Bir de 10+4 kuralı falan da gelecek.
0: Bak benim anlattığım Icardi problemi değil. Benim anlattığım ülke futbolu problemi, teknik direktör problemi. O özgürlüğü ona Okan Buruk veriyor. Benim burada eleştirim Icardi'ye değil ki. Futbolcu öyledir. Hepimiz için geçerli. Eğer iş ahlakın yoksa sana verilen o tölere edilen zamanı sen dibine kadar kullanırsın. Böyledir bu iş yani. Bu onun, o onunla alakalı bir durum. O zaten eğer disiplinli bir oyuncu olmuş olsaydı buralarda göremezdin Icardi'yi. Çünkü o kadar yetenekli bir oyuncu. Ama sen bu kadar bu anlamda oyuncuya sınırsız özgürlük verip 10 ay diyeyim bak sen 8 dedin ya 2 ayda ben verdim. 10 ay sonra bana hazır Icardi gelseydi yine itiraz etmezdim. Derdim ki evet kiminin 8 ay, kiminin 10 ay, kiminin 12'ye 12'ye de razıyım. Bu herif gelemedi diyorum, dönemedi ya. Ben en son Kasımpaşa maçını stadyumdaydım ya. Bol formada bile, üstüne bol forma almış. Orada bile göbeği var oyuncunun. Ve depar atamıyor, atamıyor. Bak ısınmalar nasıldır biliyor musun? Maç ısınmaları. En son soyunma odasına girerken artık son o sprint dediğin şeyi atarsın. İçeri formalarını giyersin. Hani maç temposunda en yüksek maksimum nedir o nabız kısa sürede. Hani o nabzın düşmesi çıkması hadisesi var ya. Oradan sonra içeri girersin. Yani sondur artık orada. Maksimumunu ver derler teknik direktör. Ya bak bir görsen %30'la falan içeri girdi. Zaten %40'ı hiç görmedi. Maçta da %40'ı görmedi. 30'la başladı, 30'la bitirdi. Bir kere topla buluştu, Galatasaray gol yedi orada. Şimdi bu teknik, benim anlattığım teknik bir yorum. Ben diyorum ki bak son 4 senenin şampiyonu bu Okan Buruk. Son 4 senenin şampiyonu teknik direktör. Teknik bir yorum yapıyor. Bize bir şey anlatıyor. Olmaz diyorum bak en fazla burada işine yarar. Ama bu yatırımların burada karşılığı yok. Kaç para alıyor Süper Lig şampiyonu? Allah'ını seviyorsan kaç para alıyor? Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığını söylüyor Galatasaray. Niye unutuyorsun Juventus'ta deplasmanda oynadığın oyunu? Niye unutuyorsun Liverpool'da oynadığın oyunu? Benim bunu söyleme sebebim ne biliyor musun? Bak bu iki tarafı analiz etmezsen seneye gruptan çıkamazsın. Etmiyorsun bak seneye gruptan çıkmayla ilgili çok büyük problem yaşayabilirsin. İstemiyorsun Juventus deplasmanını analiz etmeyi. İstemiyorsun Liverpool deplasmanını analiz etmeyi. Fenerbahçeliler de istemedi 2-0'dan 5-2'ye giden Rize maçındaki o 2-0'ı analiz etmeyi. İstemediler Beşiktaş maçında o 2-0'dan sonraki sürece öncesini analiz etmeyi. Hep o galibiyeti satın aldı. Fenerliler aldı, öteki aldı. Sonuç gerçekleriyle yüzleşti. Lan bu Tedesco aslında anlattıkları gibi biri değilmiş dediler. Ama geçmiş olsun tren gitti. O yüzden Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu değersizleştirmiyorum. Tabii ki çok önemli ama ya nasıl üçüncü olacaksın ya da ikinci olacaksın? Bak anlatayım. Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin 10 küsür yıl yardımcı antrenörü. Düşünsene ben bu odada var ya 10 küsür yıl otursam bu teknik anlamda şu mikrofonun yapımı şusu teknik bak 10 hiç konuşmasam sadece dinlesem vallahi billahi en azından o teknik sistemle alakalı bir donanıma sahip olurum. 10 küsür yıl orada oturmuş o ekibin yanında soyunma odasında oturmuş kulübede oturmuş biri ya matematiksel olarak şans devam ederken Galatasaray ile Fener hatır Samsun maçından önce ikinciliği garanti altına almak istiyoruz dedi ya. Ve ona sordular burada bir başarısızlıkla ilgili problemi ne Fenerbahçe'nin bilmiyorum dedi ya. Yani sen abi ne anlatıyorsun öteki tarafı durumu senden kat be kat kötü.
1: Ya biraz da Tedesco'yu gömdü yani orada.
0: Ama şimdi tamam da o gün gömsene.
1: İki dakikada abi, sattı o gün, adamcağızı.
0: Tamam Cihan o gün gömsene ben aradım ulaşamadım hocam. O gün vursana masaya yumruğunu. Ya Antalya maçı elden gidiyor ben gördüm burada biz aksıyoruz. Bu değişikliği ben yapıyorum. Tedesco bana bir şey de söylerse... Ben toplar eşyamı giderim o sorumluluğu alacağım desene arkadaş ne güzel iş siz 10 sene bir yerde kalıyorsunuz. Biz aynı şey Okan Hoca'nın yardımcısı İrfan Hoca için de geçerli. Ya bak kaç sene geçmiş ya. Abi ben dinlerdim yani yaşı da ilerlemiş bize acayip şeyler öğretmesi gereken. Ben bir tane röportajı aklımda benim biliyor musun? Kasımpaşa stadı futbol oynamaya elverişli değilmiş. Yahu Türkiye'nin en futbol oynamaya elverişli stadı. Bak futbolcuyken de o stadda oynadım. Hatta yeni de maç izledim. Türkiye'nin en güzel stadyumlarından biri. Ya bir teknik direktör stadyumda nasıl şikayet eder biliyor musun? Zemin. Belirleyici olan odur. Çünkü planı o zeminin üzerine yapıyorsun. Ya abi onu görmüyorsun. Yani zeminin şahane olduğunu görmüyorsun. en çok ilgilen

0: Ben gerek neymiş tribün neyim abi? Mesela Kasımpaşa stadında ne olabilir abi tribünle ilgili? Gittin değil mi Kasımpaşa stadına?
1: Çok.
0: Ne mesela seni
1: butik bir stat.
0: Ne abi eksik ne yani mesela? Ne abi eksik? Ha tribün her tarafta tribün var. Ya yukarısı Taksim, millet zaten oradan aşağı geçerken hani ne oluyor dese orası dolması lazım. O da ayrı bir problem de. Ya abi onu İrfan Hoca bak bu kadar 4 sene şampiyon olmuş orada mesela böyle teknik anlamda planlama anlamında bize bir şey anlatacak. Bir kere ona bir şans geldi. Abi dedi ki stat dedi futbol oynamaya abi ben şimdi senden ne öğreneceğim hocam? O gün anlıyorum arkadakiler o kadar yetersiz ki siz bu kadar eksik olmanıza rağmen bu işi alıp götürüyorsunuz ya. Gel Beşiktaş'a. 4. olmak için transfer yaptın dedi teknik direktör değil mi sorulduğunda. Evet dedi 4. için bu transferi yaptık. O transferler de Sergen Yalçın kontrolüne geçene kadar uçuyordu oyuncular ilk 3-4 hafta. Ne zaman Sergen Hoca'nın kontrolüne geçti? Ben hep diyorum ya bir oyuncu bir teknik direktörün 6 haftadan önce kontrolüne geçemez. Hem fiziksel anlamda hem taktik anlamında. O 6 hafta uçtu Beşiktaş. Abi ne zaman kontrol Beşiktaş teknik ekibinin eline geçti ve tanınmaz hale geldiler. E şimdi burada o var. Fatih Hoca'yı zaten söylemek istemiyorum Fatih Tekke. O zaten sezon başlarken üçüncülük şahane bir şey dedi. Ya itiyoruz olmuyor bak Kasımpaşa ligde kaldı. Antalya takımını kuran Emre Belözoğlu Kasımpaşa'yı ligde bıraktı. Antalya düştü.
1: Bu arada Beşiktaş demişken sıcak gelişmeyi de verelim. Önder Özen'le anlaştılar sportif direktörlük konusunda. Biliyorsun sene başında da zaten Serkan Reçber mi acaba Önder abi mi falan. Önder abi bazı şeyleri istemediği için olmadı. Ama şu an prensipte anlaşmışlar.
0: Hayır, Önder Özen'in hafızamda kalan şeyi ne biliyor musun? Bilic bir maç toplantısıydı. Hatta geçen gün önüme düştü o video yine. Dedi ki Bilic sorumlusu Bilic dedi. 11-11 oynatıyor dedi. 12-11 oynamayı öğrenecek dedi. Hakem 12 kişi oynatıyormuş Beşiktaş'a. Ya umarım yani insanlar değişime uğruyor. Oturup onunla ilgili kendi öz eleştirisini yapmıştır. Konunun onunla alakalı olmadığını öğrenmiştir. Çünkü eğer gerçekten aynı düşüneceğiz hiçbir faydası olmaz. Çünkü Önder Özen ne olursa olsun ciddi anlamda deneyime sahip bir insan. Yani bu kadar zaman Fenerbahçe'de çalışmış, Kasımpaşa, Göztepe. Şimdi önemli bir deneyimi var. Ama bu deneyimi nasıl aktaracak? Yani o 12-11 hadisesi mi yoksa planlama konusunda başkanı da ikna edecek mi? Tek şansı var Beşiktaş'ın bak. Tek şansı var. Önder Özen bir teknik direktörü bulacak. Oturacak onunla planlama yapacak. Serdar Adalı mümkün olduğunca tesise gitmeyecek. Hiç yani gitmemesinde fayda var. Özel günlerin dışında evet. Asla gitmeyecek. Hiçbir şeye karışmayacak. Bak hiçbir şeye karışmayacak. Yani teknik ve planlama anlamında Serdar Adalı sadece şunu söyleyecek. Paramız var paramız yok oyuncu konusunda.
1: Ama ya Beşiktaş sanki böyle bir döngüde gibi mesela. Ben şu an Önder Özen döneminde gelen futbolcuları söylesem belki Beşiktaşlılar bile tanımıyordur. Mesela Pedro Franco hatırımda değil. Dani. Hatırımda değil. Jermaine Jones.
0: Dani Galatasaray'dan geldi. Ya, hatırlaman Jones. Lazım onu.
1: Yo, şey olarak evet. Yani. Evet. Şöyle sorsam bir yani Önder abi de bir şeyler yapamadı olduğu dönemde yani sürekli bir kısır döngü var. Tabii ben severim de kendisini.
0: Tek başına bak tek başına sportif direktör pozisyonundaki insanın üzerine aslında. Tabii. Yani. Ya aslında biraz şöyle alakalı dur düzelteyim. Yani o zaman şöyle olur. Önder Özen oraya göreve geldi değil mi? Önder Özen olabilecek oradaki olumsuz yani şunu dediği an benim için hiçbir değeri yok ya ben aslında şunu istemiştim bunu aldılar ben aslında şu hocayı istemiştim bunu aldılar ben aslında yok yani Samet Aybaba'nın olayına benzer yani oradayken görevdeyken tepki gösteriyorsan o işe istifa ediyorsan kıymetlidir yani Önder Özen burada göreve geldi değil mi istediği teknik direktör istediği planlama yapılmıyorsa bırakacak. Görevde kalayım, işler iyi giderse onu ben satın alırım, işler kötü giderse aslında ben zaten bunları istememiştim dediği an ben diyeceğini düşünmüyorum. Yani ciddi deneyimi olduğunu düşünüyorum, ümit ediyorum. Yani şeyi hiç düşünmek daha istemiyorum o 12-11 oynattı, Bilic hata yaptı. Çok sağlıksız bir düşünce. Ama yine dediğim gibi Serdar Adalı yöneticiler mümkün olduğunca uzak duracaklar. Onlar kadro planlamasını yapacaklar. Şunu asla yapmayacaklar. Ya bu takımda Beşiktaş'ı şampiyon yapacak oyuncu yok biz baştan inşa edelim düşüncesine girmiyor. Parası varsa bir şey diyemem. Ona giriyorsa da onun da temeli bu sene atılır meyvesi seneye toplanır. Aynı, yani şey vardır ya bir atasözü, hani aynı günde hem toprağa hani nedir o işte süreceksin, ekeceksin, alacaksın meyveyi, aynı gün olmuyor değil mi? Hep bunlar hani hasat oluyor, zaman toplama, yeme hadisesi var ya. İşte aynı gün olmuyor hepsi değil mi? Yok, var mı doğada böyle bir şey oluyor mu mesela? Hani toprağa nedir o aynı gün ekip biçip aynı yiyebiliyor muyuz? Yok, tamam abi, bu oyunda benzer bir durum yani. Planlama yapıyorsun, tekrar yapıyorsun. Planlamana sadık kalıyorsun, sonra planlamanın dışında hadiseler oluyor, onları öngöremediğin şeyler oluyor, onları düzeltmeye çalışıyorsun, sonra bunun meyvesini alıyorsun değil mi? Bunlar böyle oluyor. O zaman Önder Özen Serdar Adalı'ya bunu anlatacak: başkanım bak, bu iş böyle böyle böyle olur, ben bu sene temeli atacağım, bu takım önümüzdeki sezon gerekli duyulursa takviyelerle beraber hedefi oynayacak. Yani bu sene benden, tabii ki Beşiktaş'ın ismi her zaman hedef oynar, ama biz ilk maçta farklı da mağlup olsak sakın planlamanın dışına çıkma. Böyle olursa bunun şeyini alır, nedir o, sağlıklı geri bildirimini alır. Onun dışında mümkün değil ya, kimi getirirse getirsin, kimi getirirse getirsin. Yaptı Sergen Yalçın, o senin söylediğin hadiseyi yaptı. 2 transfer dönemi, 3 transfer dönemi, ilk transfer dönemi 4.lük için yaptı dedi. Bir de şeye ihtiyacım var Cihan. Şey çok önemlidir, davranış çok önemlidir. Yani bizim ihtiyacımız olan aklı başında insanlara ihtiyacımız var. Bak o kadar yanlış örnek oluyoruz ki gençlere. Bak Fenerbahçe maçından sonra genç bir kardeşimizin bir tribüne hareketi vardı Eyüp Spor'da. Hatırladın mı? İzledim mi videoyu bilmiyorum. Kendinden geçmiş çocuk ya, inanamazsın yani. Ya onu anlıyorum, çünkü teknik direktörler de bu durumda ya artık. Yani sağlıklı düşünemiyor insanlar ve sağlıklı hareket edemiyorlar. Şimdi zehirledin çocukları da yani. O hırs motivasyon adı altında koca koca adamlar sağlıklı düşünemeyince zaten o alttaki çocukları düşünemiyor. O da iyi bir şey olduğunu zannediyor, o da öyle davranıyor. Düzelteceksin abi. Luis Enrique örneği veriyorum, Arteta örneği veriyorum, Guardiola örneği veriyorum. Bak Guardiola şey demiyor: ya hakkım yendi, İşte hakem uzatmadı, golü atmıştım, 2 olurdu demiyor değil mi? Teşekkür ediyor, tebrik ediyor Arteta'yı değil mi? Ekibini tebrik ediyor, Arsenal'ı, Premier Lig'in değerinden bahsediyor. Diyemez mi o, hakkım yendi? Demiyor, ilgilenmiyor onunla çünkü. Oturup kendi analizini yapıyor. Bak şahane bir videodur. Pierre Van Hooydonk'un oğluyla olan konuşmasını anlatıyor Pierre Van Hooydonk. 13 yaşında oğlu var. Arabada bir maçtan sonra Ajax'ta bir maç oynuyorlar. Hoca oynatmıyor Van Hooydonk'un oğlunu, tamam mı? 13 yaşında çocuk. Arabaya biniyor, diyor ki ya bu hoca şöyle, bu hoca böyle falan. Sallayıp duruyor çocuk, tamam mı? Hooydonk diyor ya sen ne olacaksın? Yani böyle ezik, sürekli bahane arayan biri mi olacaksın? Yoksa kazanan tarafta mı olmak istiyorsun diyor. Kazanan tarafta olmak istiyorsan önce kendini düzelt diyor. Eksiklerini düzelt diyor. Oturuyor çocuğuna. Şahane ve sonunda şunu söylüyor. Ama diyor ki bak ben diyor annenle beraber diyor biz seni diyor hani topluma sağlıklı bir birey olarak yetiştirme derdindeyiz diyor. Hani senin futbolcu olman ya da olmaman onunla bizi ilgilenmez. Bu seninle alakalı bir durum diyor. Bak bir babadan bahsediyorum, bir de bizim Türkiye'de çocukları götüren babaları düşün yani bak. Ve Pierre Van Hooydonk'tan bahsediyorsun yani. Ondan sonra takip ediyor, çocuğu da bırakmıyor öyle Cihan. Hani bu şeyde bulunuyor, ne o tavsiyede bulunuyor çocuğuna. Sonra ilk idmanına gidiyor. Çok soğuk bir havaydı diye böyle gidiyor. Bir bakıyor çocuğuna, evet diyor. Şeyi almış diyor. O mesajı almış ama içselleştirmiş diyor. Öyle babam istiyor diye değil yani. Çünkü ona diyor ki asla ben senin futbolcu olman ya da olmaman, bu seninle alakalı bir durum diyor. Biz seni diyor topluma diyor sağlıklı bir birey olarak. Yani önce zihnen sağlıklı bir birey. Yani oradaki ana baba davranışı. Şimdi o da teknik direktör ya, o yüzden örnek verdim. Şimdi buradaki teknik direktörlere bak. Abi buradakilerin büyük bir çoğunluğu kendini rehabilite edemiyor ki, psikolojileri bozuk. Abi düzeltin, bizim psikolojisi düzgün insanlara ihtiyacımız var. Bak topluma da yansıyor, bak her tarafa yansıyor.
1: Bu hikaye şey gibi oldu sabah saatlerinde eskiden, hani hoca sana kötü not verince hoca verdi.
0: Evet.
1: Alınca da ben aldım.
0: Ben aldım hadisesi.
1: Onun gibi bu arada Van Persie, Hooydonk diye onu düzelttim.
0: Hooydonk mu dedim ben?
1: Evet, evet.
0: Özür dilerim. Van Persie. Özür dilerim.
1: Hooydonk zihninde kalmıştı. Frikikleriyle
0: ona karşı oynadım falan. Yani biz de bize bir gol attı oradan frikikle.
1: Olabilir.
0: Şimdi hani onu unutmamak lazım yani. Bunlar bence şahane örnek. Alabilirsin bunu ya. Sen de çocuğuna böyle davranabilirsin. Sen de çocuğunu hayata böyle yetiştirebilirsin. Ama biz bunların hepsini bırakıyoruz. Bak ben şahit oluyorum. Diyor ki mesela daha çocuk söylemeden baba diyor. Hakkı yeniyor çocuğumun diyor. Ya niye yesin senin çocuğunun hakkını yani? Ya bana geçen gün benim hemşerim bir de mesela biz aynı kültürde, aynı coğrafyadan gelmişiz, aynı kültürde büyümüşüz. Bana diyor ki ya burada diyor torpil olmadan olmuyor Türkiye'de diyor, tamam mı? Ya ben olmuşum ya. Yani bana da şunu diyorsun. Sen de torpille oldun diyorsun yani. Hani ya niye diyorum abi? Yani senin çocuğun gerçekten o seviyedeyse, bak şunu anlarım. Cihan'la ben aynı seviyedeyiz. Bir tercih yapılacak. Olabilir yani, atıyorum Cihan'ı tercih eder beni. Ama Cihan benden iyi.

0: Cihan'ı almayacak mı? Yok öyle bir şey abi. Yok öyle bir şey. Ha, çok daha yetenekli olup olamayanlar başka bir şey. Yaşantıları oluyor, şansları gitmiyor, sakatlık oluyor, aile oluyor, psikoloji oluyor. Hepsini anlıyorum. Ama acayip bir kalabalık ki bunun temel sebebi bence bugün teknik direktörler. Duyuyor musun Burak Yılmaz'dan öz eleştiri? Duyuyor musun Emre Belözoğlu'ndan öz eleştiri? Duyuyor musun Okan Buruk'tan öz eleştiri? Duyuyor musun abi? Duyuyor musun Fatih Tekke'den öz eleştiri? Ben duymadım abi. Sürekli bir yapıyorlarsa birilerine rağmen yapmış oluyorlar. Ama Tedesco'dan duyuyorsun bak, oturup öz eleştirisini yapıyor. Tedesco'nun çok iyi teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ama aklı başında sağlıklı. Sonlara doğru da bozuldu bizde de. Psikolojisi o da gitti de yani. Şeyden benzinlikten dondurma alan naif adamdan sahanın etrafında çılgınca depar atan adama doğru. Yani hayatında yapmadığı şeyi yapmaya başladı. Çünkü psikoloji gitti adamda yani. Hani binadan falan çekiyorlar bizi falan. Ondan da emin değilim dedi ama. Hani mesela İngiltere'de tespit edilmiş değil mi? Bir casusluk diyor. Yani tespit etmişler. Mesela Tedesco'nunki problemli bir açıklama. Emin değilim diyor. Ama var gibi geliyor diyor. Çünkü takımlar hemen anlıyor diyor. Yani ne yetiştiği ülkede de kültürde böyle bir diler. Tespit edersin. Bence ondan da etme şikayet de. Hadi ettin. Yani hadi bir şey demiyorum ama tespit edersin yani. Elinde bir belge vardır yani. Öyle hissediyorum. Niye? Çünkü ben taktiklerimi rakiplere uygulayamıyorum. Hemen anlıyorlar diyor. Acaba senin taktiğinde bir sorun olabilir mi? O yok. Ben anlıyorum çünkü 30'lu yaşlarında Schalke, Belçika milli takımı görmüş bir adamı 39'da Türkiye'ye göndermezler. Onlar Türkiye'ye erken birini gönderiyorsa Cihan, orada bir problem var. Onlar şunu ikna oluyorlar. Bu kadar diyorlar. Senin gelişim bu diyorlar baba.
1: Stefan Kuntz'u da bunu gördük aslında. Böyle yıllarca diyor. Almanya 2'yi çalıştırdı altyapı.
0: Vermez mi Kuntz'a adam şeyi ya? Ya verme şansı olur mu Almanya milli takımı? Vermez. Onlar bizim gibi, bak onlar oyuncuda da öyle. Onlar sana genç oyuncu gönderiyorsa, bak Brown'u gönderdi Fenerbahçe. Gir İngiliz milli takım şeyi altyapısı.
1: Şimdi biz Can Armando'yu aldık. Aklımda deli sorular ya.
0: Can Armando'yu
1: kafamı karıştırıyorsun.
0: Yani Can Armando'yu ben bu maçta 90 artıda şeyin yerine oyuna girdi. Sané'nin yerine oyuna. Şurada cesaret edip Can Armando'yu bir yarım saat oynatamıyorsun abi planlamayla. Ya da gönderemiyorsun sahaya. Hala Sané'yle nedir o Noaland'la onunla bununla. Şeyi de mesela orta sahadaki o genç oyuncu var Galatasaray'ın yine yatırım yaptığı.
1: Niyaga. Mesela ben oynamadı o kasım.
0: Abi bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben oyunculuğun hepsini bir tarafa bırakıyorum. Çok küçük. Çok küçük. Yani o fizikle bir oyuncunun 90 dakika sert bir organizasyon içinde kalma şansı yok.
1: Şey mi? Nene'ye yaptığın yorumu mu yapacaksın?
0: Benzer yorumu yapabilirim.
1: Top ayağına büyük mü geliyor diye.
0: Ona da büyük geliyor abi. Abi çok zor. Yani o çocuğun, çünkü belirleyici olan ne biliyor musun? Bak becerisinde hiçbir sorun yok. Yani çok yetenekleri abi çok küçük. Yani onun 90 dakika çok sert bir organizasyon olamaz. Zaten Kasımpaşa maçında 50'de 60'da tükendi zaten çocuk yani. Çıkarmak zorunda kaldı. Yok çünkü o. Ve hani temposu en düşük maçı oynadı. Kariyerin en temposu düşük maçı oydu. Orada da yapamadı. Bak yine birinin geleceğine yatırım yaptım. Bence yine yanlış yaptılar da. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde abi bir şey yani yanlış yapıyoruz. Çünkü en tepedeki insanlar psikolojik anlamda kendini eğitmeyle ilgili bir dertleri yok. Bak orayı düzelt, her tarafa yansıyacak. Sen şimdi Eyüp Spor'daki genç oyuncuya bir şey diyebilir misin? Ben hiçbir şey diyemem. Niye? Çünkü teknik direktörü de aynı şeyleri yapıyor ya. Çocuk da oradan görüyor. Çünkü Arda Turan sürekli atılıyordu değil mi Eyüp Spor'da? Kulübede atılıyordu sürekli. Birilerine gidiyordu. O da onu görüyor ya oradan. Ben mesela futbolcu olsam, şimdi bizim zamanımızda bu kadar değildi. Bana bir şey dese derim ki bana ne anlatıyorsun abi, sen de atılıyorsun ben de atılıyorum ya. Ne yapayım, sen sinirleniyorsun ben de sinirleniyorum ya. Öyle değil mi abi yani? Örnek olacaksın ya sen bana. Sakin duracaksın yani. Öfkelenme demiyorum, öfkeleneceksin ama öfken aklının önüne geçmeyecek yani. Avrupa'da da öfkeleniyorlar. Bak Uğur Uçar videosu anlatayım sana, bak oradan da.
1: Herkes bana onu yolladı.
0: Evet.
1: Bu videoya ne diyecek İbrahim Yavuz?
0: Bak ben videoyu ilk sessiz bir gördüm, bir üzüldüm, tamam mı? Ne oluyor dedim yani hani.
1: Dinletsek mi acaba sen?
0: Bence dinlet yani, çünkü onu o şekilde bağlayayım yani.
1: Bir dinleteyim ya.
0: Bir dinlet bence onu.
1: Bir dinleteyim bir saniye.
0: Daha iyi olur benim için.
1: Bakayım hemen bulabilirsin. Hepiniz Erdoğan'ın vurulduğu zaman ben bile gideceğim. Peki mi kovalayacağım?
2: Ben Abdullah'ım. Ben Yunus.
0: Cihan, evet, bak
1: İbrahim
0: orada...
1: İbrahim Yavuz'un en sevdiği motivasyon konuşması.
0: Orada motivasyon konuşmasının altı dolu. Bak bekini takip edeceksin diyor değil mi? Teknik bir yorum yapıyor oyuncuya. Yani Mbappe'ye Luis Enrique'nin yaptığı gibi. Değil mi? Şey demiyor yani. Mesela orada dediği oyuncu da üst liglerden gelmiş bir oyuncuya söylüyor onu. Öyle yok diyor, ben çok yetenekliyim, önde beklerim yok. Bekini takip edeceksin diyor.
1: Kovalayacaksın.
0: Kovalayacaksın diyor. Sakin kalacaksın, oynayacaksın diyor. Mesela şunu demiyor. Ya vur topu öne, önde aman kalemden uz demiyor. Topa diyor sahip olacaksın kardeşim. Ben sana bunu antrenmanda yaptırdım diyor. Ben alıyorum o sorumluluğu, oynayacaksın diyor. Tıpkı Luis Enrique'nin yine orada videosunda 8'e 6 baskıdan çıkarken orta sahadaki oyuncuya söylediği gibi. Alacaksın o sorumluluğu diyor. Öyle kaybet diyor. Bunlara da aynı şeyi söylüyor. Motivasyon böyle olur.
1: Uğur abiyi görürsen tercümana da bir teşekkür etsin. Hoca gibi o da yırtınıyor.
0: Hani tercümanlar yani... bizde zaten şey, Montella'nın biliyorsun, Montella tuttu tercümanını. Tercüman Montella'nın duygusunun önüne geçti.
1: Evet, onlar...
0: Montella eliyle onu arkaya aldı. Hani.
1: Bazıları öyle değil de, bazıları hoca mesela iştahlı anlatıyor, tercüman ruhsuz böyle çevirmeye çalışıyor. Benim... Bazıları da böyle hoca gibi.
0: Benim başıma geldi.
1: Çok hoşuma gidiyor.
0: Bak yani. Başıma geldi, Arjantinli bir hoca var, tamam mı? Bizde de böyle genç bir oyuncu vardı, bir oldu ya böyle yeni yeni oynamaya başladı A takımda falan. Avusturya'da kamptayız, bir şey oldu, çok sinirlendi hoca, bağırdı bağırdı, çık dışarı dedi buna, tamam mı? Tercüman da hocanın şeyle, tonuyla. Böyle elini sallayarak çık dışarı. Çıkarken sonra şey, otele geldi. Oğlum tamam da sana ne oluyor? Yani. Sen niye diyorsun? Abi diyor, ne bileyim diyor. O da öyle anlatınca ben de
1: herhalde o bütünleşiyorlar herhalde.
0: Tabii abi, yani şimdi hani mesela iç yanındaki bu kadar öfkeyle çık dışarı derken şunu diyemiyor. Çıkar mısın dışarı demiyor yani. O da aynı şeyi yaratmak için. Şimdi tercümanlar tabii o şeye yeniliyorlar. Mesela mil takımda özellikle onları anlayabiliyorum. Şimdi normal ailesiyle konuşuyor. Duygular çok yüksek. İster istemez o duyguyla soyunma odasına girince. Şöyle yani, şu yok mesela. Yani duygular üzerinden anlatı yok. Yap, yani nasıl anlatayım onu Cihan? Hani bizde çünkü çok fazla duygular üzerinden bir şey anlatılıyor ya. Altını doldurmadığın, yani soyunma odası motivasyon videoları önemlidir. Altını doldurduğun da önemlidir teknik olarak. Bekini takip edeceksin, sinirlenebilirsin orada. Bekini takip etmemiş adam. Topa sahip olacaksın, orta sahadaki oyuncu kaçıyordur o oyundan, senin denediğin oyundan. Ona öfkelenebilirsin. Bu anlaşılır. Bak hep teknik bir şeydi. Ve ben çok etkilendim. Şahane bir motivasyon konuşması. Böyle olur motivasyon konuşması. Şey değil mesela, ben bir video izledim, ben size söylemiştim. Yani ne abi söyledin ya, ben size söylemiştim. Yaparsınız. Burası şu. Burada yok abi, yok yok. Bak şey de sinirleniyor. Guardiola da sinirleniyor. Arteta da sinirleniyor. Altını dolduruyor, teknik bir şey anlatıyor. Luis Enrique de teknik bir şey anlatıyor. O yüzden Uğur Hoca'nın bu videosu o diğer bizim eleştirdiğimiz videolarla, yani hiç aynı video değil, uzaktan yakından alakası yok yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 50 dakika böyle su gibi geçmiş. Biraz istersen saat başına kadar gelen olur, mesajlara bakalım dostlarımızdan. Bu arada tercüman demişken, hani Galatasaray'ın tercümanı Utku Yurt bile de sesleneyim, belki bir yerde sesim gider. Ya bilmiyorum tabii, hani simültane tercüman var mı dinleyenlerimizden? Belki öyle yapılıyordur bu işler. Ya Osimhen'in söylediklerini %50'sini çevirmedi. Neden acaba, bilerek mi yapılıyor? Olay mı bu? Çözemedim. Yani böyle bir tercüman falan varsa aramızda, bilgi verirse çok sevinirim. Konuğunuz tamam, biraz siyasi konuşmuşsun Tete, bunu okuyamam. Yarın gençler ya da Eyüp ne demiş, cırcır edecek diyor. Kral Totti yazmış. Düşen takımlar ayıp olmasın diye Sane ve Lank oynadı diye de eklemiş. Arda Güler iki sezon önce top ayağına büyük gelmiyor muydu? Yani vücudu kaslandı, ikili mücadelelerde ayakta kalmaya başladı. Bizim...
0: Nerede?
1: Bizim Niagara'da şimdi öyle.
0: Nerede? Kim yapmış, geliştirmiş senin Arda Güler'ini? Senin nerede yapmış? Burada mı geliştirdin Arda Güler'i? En üst seviyede gelişmemiş gitti ya. Ben Niagara'la ilgili gelişmez demiyorum. Burada gelişmez diyorum ya. Burada geliştiremiyorsun ya. Niye aynı şey? Benim yani söylediğim şeyi Arda Güler üzerinden örnek verip, yani bir de söylediğini de orada aslında.
1: Ama yani gerçekten yani çok ilginç. Sonuçta hani bizdeki insanlar da bu işi profesyonel olarak yapan kişiler ve yerlisi de var, yabancısı da var. Bu işi yine yurt dışında deneyimleyip tekrar Türkiye'de yapanlar var ama mesela Ozan Tufan bile gittiğinde o göbek eridi. Yunus gitti, mermi gibi

0: Arda gitti, bakıyorsun.
1: Sonra dediğin, Cem bu, bana diyorlar ki ne, aynı. Ya ne, aynı olabilir mi? Yani?
0: Neden olmuyor ama bunu merak ediyorum
1: abi,
0: sadece.
1: Abi çünkü oradaki antrenman temposu burada Icardi'ye göre yapılıyor. Trabzon'da Vakame'ye göre yapılıyor. Anladın mı? Belirleyici olan o oluyor. Oradaki yaş ortalaması, oradaki antrenman temposuyla buradaki antrenman temposu aynı değil. Sané ile Icardi ile antrenman yapmakla atıyorum Real Madrid'de o seviyede oyuncularla antrenman yapmak aynı değil. Yani burada belirleyici olan ne oluyor biliyor musun Can? Antrenmanın şiddeti belirleyici oluyor. Türkiye'de antrenman tempoları çok düşük. Çünkü yaşı ilerlemiş, temposu düşük oyunculara talip olduğun için onlarla yapılan antrenman tempoları düşük. O yüzden senin o oyuncuların gelişmiyor burada. Çünkü süre de veremiyorsun zaten. Bir planlamanın içinde de kullanamıyorsun. Bütün belirleyici olan o. Yoksa antrenman metotları 3 aşağı 5 yukarı zaten dünyanın her yerinde aynı değil mi? UEFA seminerlerine gidiyor insanlar. Orada sorun yok. Belirleyici olan antrenmanın yoğunluğu, şiddeti. Yapmıyorsun burada antrenman. Yapmadığın için o çocuklar o seviyeye gelmedi. Ya Arda Güler burada A takım seviyesinden gitti. 2 senesini aldı fiziksel olarak toparlanabilmek. 2 sene. 2 sene Arda'yı fiziksel olarak geliştirmek için uğraştılar yani. Şimdi sen bu tarafı nasıl görmüyorsun yani?
0: Galatasaray yönetimi tüm ilişkilerini askıya aldığı kurumun kupasını neden kabul ediyor? Demek ki tüm ilişkilerini askıya almamışlar. Yani ilişki dediğin şey kupa değil yani, toplantılara katılmıyorlar. İşte kuralları protesto ediyorlar, resmi heyet göndermiyorlar falan. İlişki o. Yani o zaman ligde de oynamasın. Bilerek laf atmış tabii de. Ben zaten İbrahim Bey'e hak verdim ya. Mesajı niye tersten anlıyor? Adam gerçekten üzüldüm demiş. Mesaj Arda Güler konusunda sana hak verdim.
1: Ha öyle mi? Özür dilerim. Ben tam tersi hani çelişiyorsun gibi, bak orada o gelişiyor de pardon, özür dilerim ya.
0: Enes Ünal hatırlayın, City'deki ilk antrenmanımda istifa etmiştim dedi diyor yani.
1: Çünkü şiddet belirliyor Cihan. Yani şiddet belirliyor. Çünkü o yüzden yaş ortalamasını düşürüyorlar orada.
0: Adam çok öyle bir yordular ki istifa ettirdiler.
1: Tempo çok yüksek çünkü hiç denememiş ki burada. Denemediği bir antrenman temposuyla karşılaşıyor. Ya ben Galatasaray'da gördüm. Giovanni diye İtalyan bir kondisyoner vardı. İtalya'da bayağı iyi takımlarda çalışmış. Hacı'nın kondisyoneriydi. Hatta şöyle diyeceğim. Hacı kondisyon idmanlarına gelmiyordu mesela. Top olmayan idmanlarda yoktu Hacı genelde. Ama adam bir antrenman yaptırıyordu. Bak ya akşamdan psikolojim bozuluyordu ertesi gün o antrenmanı yapacağım diye. Ve ben Galatasaray'da hiç oynamadan, bak hiç oynamadan, şimdi kötü yaşayarak İstanbul'da. Gittim Kayseri Spor'da takımın fiziksel olarak en güçlü oyuncusu çıktım. Ya böyle bir şey olabilir.
0: Şeydi mi acaba hani konfor alanından çıkınca diğer insanları görünce ben de onlar gibi olmalıyım mı diyor acaba? Bilemiyorum yani. Bu oyuncuyla da alakalı sanki. Mesela dinleyenimiz de demiş Ferdi ile Barış burada kütlelendi. Boya da öyle falan diyor yani. Biraz da oyuncuyla mı alakalı?
1: Ferdi burada nasıl kütlendi ya?
0: Ferdi çok kütlelenmedi de Barış'ın zaten herhalde genetik ya.
1: Barış'ın ki zaten geldi, bir şey geldi. Değişmedi ki. Sen Barış'ı tanımıyorsun ki Keçiören'deyken. Ben tanıyorum, menajeri arkadaşımdı o dönemden. Barış'ta bir şey yok. Biraz da oynayarak tabii ki insan güçlenecek maç temposuyla, beslenmeyle. Ona bir şey demiyorum.
0: Katlı bir 15.
1: Ama yeterli katlı seviyede yani zaten bu oyuncunun fiziksel olarak çok ekstra bir durumu var. Yani Barış Alper'in durumu çok ekstra bir durum. Ama Niyalang, Niyalang mı? Niyang mı? Niyanga.
0: Niyaga.
1: Niyaga. İsimleri unutuyoruz. Bir sürü isim geliyor abi her gün ya. Şey de diyor ya orada, ben anlamıyorum ki herkes Türkçe konuşuyor. Ama bir sürü değişiyor sürekli.
0: Sende de bu replikler iyi kalıyor ha. Erkeklerin bu galiba şey zihninde bomboş bir alan ya. Bende de çok kalır film çok repliği böyle. Abi, yani, yani durduk yere mesela arkadaşımla çay kahve içerken bir filmler repliği söylerim yani. Sende de öyle ara ara veriyorsun yani.
1: Bende şey vardır çok hani isyan yok isyan diyor ya orada evet. Yine orada bir tek benim mücadelemle olmaz.
0: Evet. İbrahim Bey, Süper Lig'de bir kulüp çalıştırsa da tecrübelerini görebilsek demiş. Saygılar, hürmetler diyor Ercan Ülker. Şöyle devam edelim hızlıca.
1: Varsa tanıdığı bana o süreyi, zamanı verecek bir kulüp, seve seve.
0: Satın alma müdürümüz sevgili İbrahim Bey gelmiş, hoş gelmiş diyor. Dinleyenimiz böyle gelmiş. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş, teşekkür edelim. İbrahim Yavuz'un kendine has üslubuyla Sergen'i bombalamasını bekliyorum demiş Sergen Yalçın. İkinci bölümde konuşacağız Sergen Yalçın olayını. Biraz girdik ama tabii tam konuya adapte olamadık. Abi yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın futbolcuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var. Mecbur elinden çıkaracak 1 lira veriyor. Çok saçma, fikri nedir demiş.
1: Göztepe. Göztepe aynı ülkede, aynı ligde, aynı kuralla yarışıyor ya.

0: Hepsi yabancı. Problem o yani. Yoksa bırak kuralları onları bunları. Kurallarla alakalı bir durum yok. Sen sürekli bir şeyi delme peşindesin yani.
1: Herhalde diğer takımların sürekli bir isteği mi oluyor federasyondan?
0: Abi sürekli talep oluyor.
1: Göztepe bize hiç gelmedi dedi.
0: Gelmedi. Çünkü o yapmış planlamasını. Senin ona yasak koymana gerek yok. O biliyor. O planlamasına sadık gidiyor. O şunu yapmıyor. Ya ben diyor Leipzig'e o santraforu sattılar ya 12 milyon euroya. Şunu demiyor. Baba ben bunu 12'ye sattım. 12'yi yatırayım Süper Lig'de şampiyonluğu oynayayım. Bak İzmir falan taraftar arkam. Demiyor. O hala planlamasına sadık kalıyor. Bir 12'ye daha birini ben satarım diyor. Hiç görüyor mu Göztepe'yi sen aşağılarda falan hiç? Düşebilir ayrıca. Bunda da bir anormallik. Onunla da ilgilenmezler. Düşer bir sene sonra devam eder. Bu böyle olur yani.
1: Fatih Terim hocamın da fiyasko transferleri oldu yazmış.
0: Bir şey demiyorum. Bak Fatih Hoca ile ilgili verdiğim örnek şu. Ceyhun Müderrisoğlu'nun burada söylediği anlattığı çok kıymetli. Bak direkt akademinin başındaki bir teknik direktör Fatih Terim'le o dönem ilişkisini anlatıyor. O zaman daha iyi anlıyorsun Galatasaray'da Fatih Terim döneminde altyapıdan oyuncu çıkma sayısıyla alakalı durumu. O bir şekilde gelişimine dokunabiliyor oyuncuların. Hiçbir şey yapmıyorsa yani oyuncuları motive ediyor orada olarak. Onları yok saymıyor. Gidiyor. Bak gitmiyormuş Okan Buruk. İzlemiyormuş onları diyorum ya. Ya bu bile değerli değil mi? Bak hiç kimse gelmese bile o işin en tepesinde bir insanın orada olması önemli değil mi yani? Motive etmez mi? Ya bizi ediyordu. Bak ben altyapıda oynarken A takım hocası bizim maçımızı izlemeye geldiğinde motive oluyordum. Çünkü kafamda şu. Ya en tepedeki insan bugün burada bizi izliyor. Yeterli gördüğünde ben de organizasyonun bir parçası olabilirim düşüncesi oluyor oyuncuda. Biz bunu niye yok sayıyoruz yani? Yoksa Fatih Hoca'nın tabii ki Çıkıldağ Morutsa'nın geleceğine talip olması ile ilgili hadise bence de çok problemli bir hadiseydi. Ama şimdi sen olumsuz taraflarını gör diyorsun sadece. Olumlu tarafta var. Bu tarafa da bak, bunu da yok sayma yani.
1: Evet, devam ediyoruz. 0212 273 10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Aytek Aşıkoğlu demiş ki Beşiktaş Sergen Yalçın ve Serkan Rençber'le çok kötü ve bir sezon geçirdi. Ağır bir yük oldu demiş. Transfer dönemi geçirdi. Bu alınan oyuncuların hiçbiri Beşiktaş'ta hedefe giden takım oyuncusu olamadılar. Şimdi Önder Özen'le boş geçecek bir sezon daha. Onu orada rahat ettirmeyeceklerdir. Yani Önder Özen yanlış bir dönemde gidiyor. Onun için en doğru zaman geçen sene sezon başı veya bu devre
0: yani aslında demiş. Aytek'in söylediği biraz önce benim anlattığımla benzer bir durum. Yani diyor ki aslında teslim olsan Önder Özen'e teslim olacak bir futbol aklı düşün. Eyvallah. Ama muhtemelen başkan çok fazla işin içine dahil olacak. Etrafındaki insanlar, menajerlik ilişkileri çok dahil olacak ve hoca orada rahat bırakılmayacak Önder Özen. Muhtemelen ondan bahsediyor. Ben de aynı fikirdeyim. Tamamen teslim oluyorsa. Ama orada yine belirleyici olan kim biliyor musun? Önder Özen. Eğer işine karışılıyorsa, eğer ona verilen sözler yerine getirilmiyorsa, transfer ve hoca ile ilgili planlamada, o zaman o da devam etmesin. Etmesin yani. Birileri bir şeye itiraz etsin, bir şeylerin yanlış olduğunu, o başkanların o şekilde davranmaması gerektiğini birileri anlatsın başkanlara. Ama şey değil, gittikten sonra anlatmasınlar. Gittikten sonra Samet Aybaba'nın anlattığı gibi bir kıymeti yok. Görevdeyken anlatacaktı Samet Aybaba orada o işlerin ne kadar sağlıksız olduğunu Beşiktaş taraftarına, camiaya. Aa diyecektik, evet biri itiraz etmiş bir duruma diyecektik. Ama orada olacaksın, o organizasyonun parçası olacaksın, işler kötü gidince diyeceksin ki beni odaya almadılar. O zaman onun bir kıymeti yok. Aynı şey Önder Özen için de geçerli. Çok merak ediyorum davranışını yani.
1: Antrenman yoğunluğunun yanında bence ligin kalitesi de önemli. Konuştuğumuz konuyla alakalı olarak dün Bournemouth maçını izledim, Steel oynadığı maçı. Maç temposu acayip seviyede. O Bournemouth bizim ligin içinden geçer mesela. Adamların bütün takımları üst seviyede. Biz de senede 4 tane üst düzey maç yapıyor takımlarımız demiş.
0: Ama sorumlusu yine senin teknik direktörlerin. Çünkü senin teslim ettiğin Emre Belözoğlu Osimhen için haksız rekabet diyor. Diğeri demiyor ama.
1: Muslera için de dedim işte.
0: Olur mu şimdi yani? Sen şimdi bir teknik direktör olarak bir takıma karşı çıkıp haksız rekabet zaten burada bir şey yapamaz diyorsan Spartak Prag yapıyor, öteki yapıyor. Onlar yapıyor, onlar yapıyorsa senin daha mı üstünde bütçelerle yapıyorlar? Çünkü niye bizde kimse sorumlu al? Bak biraz önce söylediğim şey. Antalya'yı Emre Belözoğlu kuruyor. Antalya küme düşüyor. Kasımpaşa'yı Emre Belözoğlu kurtarmış oluyor. Rizespor 2,5 sene İlhan Palut çalıştırıyor. 2,5 sene bir tane elle tutulur oyun yok. Gelişen bir oyuncu yok. Ama 3 ayda İlhan Palut aldı Konya'yı uçurdu diyorsun. Yok yok. İlhan Palut burayı uçurduysa bu 2,5 sene yine

0: Neyle anlatacaksın? Emre Belözoğlu burayı ligde bıraktıysa oradaki planlamayı ne yapacağız? Yani değersiz saymıyorum ama hepsi bir bütün abi. Bunları eğer sağlıklı analiz etmezsen antrenör konusunda bir adım ileri gidemezsin. Mümkün değil yani.
1: Evet, bir saat başı yapalım.
0: Yapalım.
1: İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajlarınıza daha sonra tekrar dönüş yapacağız. İkinci bölümde biraz Beşiktaş, şu Championship'te olan olaylar, Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu casusluk olayları falan, biraz bunları konuşacağız. Geliyoruz hemen.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
11: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan.
12: Allahu Ekber.
11: Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Golf frekanslarındasınız. Radyosunu yeni açanlara ve bizi dinlemekte olan dostlara tekrardan merhabalar diyelim. Sergen Yalçın olayına geçmeden önce İbrahim abi, şu Hull City finalde Middlesbrough ile karşılaşacak. Southampton casusluk yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Mesela şimdi bizde de Esenler Erok'la Çorum karşılaşacak. Sadece betimlemek açısından soruyorum. Evet. Mesela Esenler Erok veya Çorum, ikisinden biri diyeyim. Şu haksızlık olmasın ya, bizi niye söyledin? İkisinden biri diyelim casus koydu. Bizde de böyle bir şey oldu. Ne olur yani, casus, yerinden oynar
12: bizde mı? Casus bir gidecek, kafa karışacak casusun. Bir bakacak sistem bir şey yok. Eve bir dönecek bomboş, diyecek ki hocam beni gönderdin de ben hiçbir şey yok.
1: Takımlar da diyorsun bilmiyor ne oynadığını.
12: O da bilmiyor ki yarın neyle karışacak. Hocası yok. Hocası maça çıkarken hazırlanıyor. Bir bakıyor başkası maça çıkıyor. Bence bizim casuslar burada kafa yanabilir, o yüzden hiç burada o işlere girilmez. Ya şu
1: ya, yapı falan konuşulur mu? Ondan söylüyorum hani ya. İşte federasyon bizim çıkmamızı istemedi. Önümüze taş koydular.
12: Konuşulmaz mı? Ben 3. ligde bir maç izliyordum. Kulübün başkanı şunu söyledi yani, hani istemiyor federasyon bizim. Senin varlığından zaten kimsenin haberi yok sen. ya bütün şeyler için geçerli ya, bizde en tepeden aslında bütün davranışların belirleyen en tepedeki davranışlar. Aslında futbolcu davranışlarına dikkat et. Süper Lig'deki oyuncular nasıl davranıyorsa amatördeki oyuncular da aynı şekilde davranıyor değil mi? Yani onu izliyor, onu örnek oluyor. Oradaki davranışı örnek oluyor. Şimdi sen İngiltere'den örnek veriyorsun ya. Şimdi İngiltere'de bu sadece şey değil ama bütün kurallar çok katı ve sert bir şekilde uygulandığı için o anlaşılabilir bir durum. Hani casusluk hadisesi. Çünkü mesela İngiltere'de hakeme itiraz et bak ne oluyor. Ya da maç sonunda idareci olarak çık bizim burada idareciler gibi konuş federasyon hakkında. Bak ne oluyor değil mi? Orada bir taraftar kültürü var değil mi? Orada taraftar olarak da en ufak bir taşkınlık yaptığında başına ne geliyor? Ya da bu finansal fair play hadisesi. Hani bu şeyleri geç bakalım, kuralları ez bakalım, esneklik gösteriyorum ben, arkamda milyonlarca taraftar var de bak ne oluyor. Dinliyor mu seni? Şimdi bu kadar kuralların kusursuz uygulandığı, futbol kurallarının kusursuz uygulandığı bir ülkede bu anlaşılabilir bir durum. Sen burada casus, zaten gitse casus içeride, çünkü kendi teknik direktörü ne oynatacağını bilmiyor. Kendisi bir hafta sonra orada var mı yok mu o da bilmiyor. Casus burada göndersen zaten öyle bir sorunla karşılaşır. Bir de burada o kadar fazla eksik var, o işin en masum tarafı olarak karşılanır yani.
1: Evet, şeyi çok konuşulmadı mesela. Bence bunun daha çok gündemde olması lazım ama ben çok fazla göremedim. Birkaç kez konuşuldu. Antalya Spor Başkanı küme düştükten sonra işte hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem Trabzon'u suçladı.
12: Neden?
1: Dedi ki üç büyükler dedi, yapacağını yaptı dedi.
12: Ne yaptı mesela? Üç yani, büyükler
1: demek
12: tamam.
1: Demek istiyor ki yani bence tabii. Maç sattılar diyor yani. Bence tamam. Söylen bu. Yani tamam. Fenerbahçe'nin işi gücü yok. Eyüp'e maç satacak. Galatasaray'ın işi gücü
12: o
1: yok.
12: O zaman şöyle söylüyorum o zaman ben.
1: Yumurta kapıya dayanınca başkan
12: tamam, Sayın Başkan'a şöyle söylüyorum. Sezona Emre Belözoğlu'yla başladı. Erol Bulut'la devam ettiniz, Sami Uğurlu'yla bitirdiniz. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş mı bu kararları verdi? Ve Sami Uğurlu'yla, bak Sami Uğurlu'yla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 maçta 4 maç kazanmışsın. Ya başkanım, 17 maçın 4'ünü kazanmışsın. Bunun Galatasaray'la Fener'le ne ilgisi var? İtiraz ettiğin de son kazandığın maç ha. Son kazandığın maç. Yani Galatasaray'ın burada ne suçu olabilir? Fenerbahçe'nin ne suçu olabilir? Yine gelelim aynı problem şeyde Eyüp Spor Teknik Direktörü'nde. Yani Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesinin adil olmadığını düşünüyor. Genç Derbi'nin Trabzon'u yenmesinin adil olmadığını düşünüyor. Ama kendisini Fenerbahçe'den puan almasının adil olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe'ye teşekkür ediyor. Abi siz ne anlatıyorsun ya, böyle bir şey olur mu?
1: Ya son haftalar sonuçta şampiyon
12: yani
1: da belli
12: oldu. Seni Fenerbahçe'nin yenmesinden doğal ne olabilir? Normalde seni Fenerbahçe'nin yenmesi gerekiyordu. E puan almışsın sen Fenerbahçe'den. Yani Kasımpaşa, Galatasaray Kasımpaşa'ya vermiş oluyor. Trabzon gençlere vermiş oluyor. Sen hakkınla kazanmış oluyorsun. Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Biri gerçekten, ben mesela kulüp başkanlarını, teknik direktörleri ve böyle konuşurken biri uyarmıyor mu? Yok mu bunların etrafında bir dostları falan? Mesela Atilla Hoca bunu söylese soyunma odasına yardımcı, derim ki hocam biz de Fener'den aldık ya puan. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin bizi sabahtan akşama kadar, değil mi, yenmesi lazım yani normal şartlarda. E biz buradan alıyorsak, bu bizim hakkımızsa, niye Kasımpaşa'nın hakkı değil? Niye Gençler Birliği'nin hakkı değil?
1: Peki bu söylemlerin yani yasak olması gerekmiyor mu? Daha yeni işte, iki hafta önce Osman Özköylü Sarıyer için söyledi. Hatırla hani burada da
12: işte
1: konuştuk.
12: Verdiğim İngiltere'den örnek bu. Karşı... Konuş bakalım İngiltere'de böyle baktı. Ya ben Türkiye'de hala şunu duyuyorum ya. Bu bak, bu normal bir hadise değildir he. Hala birilerinin bahisle ilgili, futbolcuların iddia oynadığı, saklandığıyla ilgili bir şey söylüyor. Bak bu konuyla alakalı gerçekten bilginiz varsa gidersiniz savcılığa, değil mi? Suç duyurusunda bulunursunuz. Böyle insanların üzerine çamur at, izi kalsın hadisesi çok çirkin bir hadise. Ya biliyorsan net bir şekilde bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunursun, altını doldurursun. Ben bunları duydum gittim, elimde de belgem bu, neyse. Ama böyle bir şey var mı yani? Yani aklanmış birini hala ama işte aslında böyleydi gibi benzer davranışlar. Sen ver bakalım cezayı o teknik direktöre, kulüp başkanına, bak bakalım bir daha konuşabiliyor mu yani?
1: Ya insanlar da şu yüzden bunu söylüyor. Yani ortada bir suç varsa, mesela sen o suçu işlediysen, bu suç beklemez yani, cezası kesilmesi lazım. Şimdi bahis operasyonuna Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğiz denilince insanların ister istemez aklında o iddialar kaldı.
12: Bir şey demiyorum, itirazım ne biliyor musun? Konuşuyorsan altını doldur sen birey olarak. O konu seni ilgilendiren bir konu değil ama. Dolduruyorsan seni ilgilen. Yani biliyorsan... gidip suç duyurusunda bulunuyorsan evet. Bir itirazım olmaz. Ama sen oturuyorsun abi, hiçbir şeye bulaşmak istemiyorsun. Bir bilgin olduğunu söylüyorsun. Ama Ahmet söylesin diyorsun. E sen söyle abi. Söylemiyorsan o zaman. Ve bunu da şöyle dile getiriyorsun. Üzücü olan ne biliyor musun? Senin lehine bir şey olmadığı için dile getiriyorsun. Yani Galatasaraylısı bunu dile getirmiyor. Fenerbahçelisi atıyorum ya da canı yanan dile getiriyor. Kıymetli olan hiçbir şey yokken, üzerine o anlamda bir sorumluluk yokken söylüyorsan. Ya bütün hikaye cezaların caydırıcı olmasıyla alakalı. Ya bu federasyonun da bu anlamda aslında bu konuda birinin o startı vermesi gerekiyor Can. Bak herkes bir başkasından bir şey yapmasını bekliyor. Yapamıyoruz diyor. Koy kuralı, dur kuralın arkasında ama şey yapma. Galatasaray'a gelince başka, diğerlerine gelince başka değil. Nasıl düşürüyorsan Eskişehir'i, Adana Demirspor'u puan ya da, değil mi, hepsini uygula. Anca o şekilde kurtulursun. İnsanlar anca o şekilde ikna olur. Ne diyorlar mesela? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yaparsa affedilir. Niye? Arkasında ciddi bir kalabalık var, reyting var, şu var. E düşürdüler İtalya'da Juventus'u. Değil mi yani? Ama burada yani bütün hikaye onunla alakalı bir durum yani. Cezaların öyle sana bana göre değil, caydırıcı olması gerekiyor. Yapabilirsin bunu federasyon başkanı olarak yani. Bunda hiçbir sorun yok.
1: Evet, şimdi gelelim Beşiktaş'a. Az önce de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tesislere giriş yaptı herhalde. Önder Özenoğlu yine konuşacaklar. Yani şimdi bakıyorsun abi, 2022 ve 2026 arasında Beşiktaş tam 9 hoca değiştirmiş. Fenerbahçe'de 6 teknik direktörü yani değiştirmiş. Galatasaray'da 1. Şimdi bizim seninle ilk yaptığımız yayın veya 1-2 yayınla şu anki yayın arasında dağlar kadar fark vardır. Yani şu an başkası da gelse onunla da yapacağım ilk yayın biraz daha böyle onu ölçmek yani. Onu tanımaya çalışırım.
12: O süreç birbirimizi tanımayla alakalı bir durum.
1: Yani 4 yılda 9 hoca birinde tamam. 6 hoca ve tek hoca. Yani bu istikrar olayına inanır mısın?
12: İşte ya... Biraz önce verdiğim örnek yani, hani toprağı aynı gün ekip biçip, değil mi yani, hani yiyemezsin ya. Bunların bir süreçle alakalı bir durum ya. Hani hayatın doğal akışıyla alakalı bir durum ya. Her şey için geçerli yani.
0: bir işte uzmanlaşmakla alakalı? Veriyorlar mı daha ilk günden sana müdürlük ya da en tepeden hiçbir deneyimi olmayan? Yok değil mi böyle bir şey yani? Ya da verseler de sırıtıyorsun.
1: Bir dayım
0: öyle söyleyeyim.
1: Bir dayım varsa belki olur.
0: Hayır, olur ama sırıtırsın.
1: Anladım, ciddi anlamda.
0: Oturmazsın o pozisyona değil mi? Yani komik duruma düşersin çıktığında. Herkes evet orada bilir. Olursun. Ben mesela o pozisyonda olmak istemem. Uzmanlığım olmayan, donanımın olmayan bir konuda bir pozisyonda orada olmak istemem. Çünkü komik duruma düşerim yani. Kendim rahatsız olurum. Birinin ne dediğinden bağımsız. Onu anlatmak istiyorum yani. Şimdi sen... Bu kadar fazla ya Beşiktaş takımı var ya çok enteresan bak yani ya inanılır gibi değil. Ahmet Nur Çebi işte bu değişen başkanlık süreçlerini hatırlayalım. Ya hepsinin yapması gereken ki Fenerbahçe için de benzer ifadeyi kullanıyorum. Ya geriye döneceğim bir arkana döneceğim bir sezonun analizini yapacaksın. Oturacaksın mesela ben Beşiktaş kulüp başkanı olsam şu an otururum. Benden önceki bütün videoları izlerim. Teknik direktör maç önü maç sonu açıklamaları, idareci açıklamaları, transfer politikası. Sadece onları yapmamam beni hedefe götürür. Bak hiçbir şey vaat etmiyorum. Hani belediye başkanları şey vaat eder ya onu yapacağım bunu yapacağım. Mesela hiçbir şey vaat etme. Sadece onlar gibi davranmayacağım demen seni hedefe götürecek ya. Ya niye bu kadar bu işi zorlaştırıyorsunuz? Bir kulüp başkanı teknik anlamda... bilgiye birikime sahip olmayabilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Ama hiçbir kulüp başkanı da bak ben örnekte isim de vereyim. Beşiktaş'ın başkan adaylarından biri Emre Koca da. Bir kere onun kendi hocasında bir arkadaşım vasıtasıyla bir maç izledim yani. Şimdi başkan öyle bir davranıyor ki etrafındaki insanlar. Yani
1: hatası sanıyor kendini.
0: Abi diyor ki mesela başkanım siz inanılmaz yani sizin tespitleriniz inanılmaz diyor. Gerçekten tespit oluyor. Bunda bir anormallik yok ama gelinen nokta ne oluyor biliyor musun? O da gerçekten bu konuda çok uzman olduğunu düşünüyor. Ya olma şansın yok. Bak dün yine spor salonunda bir abiyle tartışırken bu konularda ona sadece şunu teknik bir yorum yaptı. Dedim ki futbolda iki tane şey soracağım sana.
1: Spor salonunda tartışmaya gidiyorsun bence spor bahane.
0: Abi o koşu bandında muhakkak biri gelip bir de bana mesela sürekli beni şöyle dürtüyorlar. Ya işte senin yorumların altında %90'ı olumsuz diyor tamam mı? Hani beni oradan dürtüyor. Neyse dedim ki bana teknik bir şey anlatıyor. Diyor ki İlkay diyor. Tutmadı diyor İlkay'ın sorunu. Ya İlkay'ın diyorum geldiği gün tutmayacağını bak duruyor videom duruyor diyorum ya yayınımda söylemişim ama neden olmayacağını da altını doldurmuşum diyorum. Diyor ki ama kim bilebilirdi diyor. Ya ben bilmişim ya diyorum. söylemişim ya diyorum ha nedenini de söylemişim. Esas benim senin burada itiraz etmen gereken Okan Buruk değil mi diyorum. Onun öngörmesi gerekiyor ya çünkü bir sistemde var olan oyuncu ilk defa sistemin dışında bir organizasyonu deneyimleyecek. Yapma şansı çok az dedim. Neyse şimdi orada da benzer bir durum. Kimse şeyi kabul etmiyor. Ona sorduğum soru şuydu. Abi sana bir tane soru soracağım dedim. Bana futbolda savunma ve hücum prensiplerinden birer tane söyler misin dedim. Bilmiyorum dedi. Ya abi dedim bak lütfen ya. Mesela senin işinle ilgili ben bu kadar net iddia etsem mesela artık hangi neyse işin yani.
1: O hareket öyle yapılmaz kardeşim desin.
0: Öyle ya da bu şirket böyle idare edilmez. Olur mu şimdi abi yani? Niye bu kadar bilmediğiniz konularda fazla izledim diye herkesten iyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz? İşte Emre Kocadağ'ın o gün yanındakiler de yarın başkan olursa bugün benzer durumu yaşatacaklar Emre Kocadağ. Maalesef öyle. Ya bunda bir anormallik yok. Futbolu sevin, yatırım yapın, düşüncenizi söyleyin ama siz bilmiyorsunuz. Teknik planlamayı bilmiyorsunuz, kadro planlamasını bilmiyorsunuz, antrenör davranışını bilmiyorsunuz, sistemleri bilmiyorsunuz, futbolun savunma ve hücum prensiplerini bilmiyorsunuz, antrenman bilginiz yok. Bak dün bir spor kanalında izliyorum, inanamadım ya. Ya oyuncunun kas sakatlığını, ya hocamız yani bak lisanslı hocamız şey dedi ya. Tek başına antrenmanla alakalı değil dedi ya. Olur mu hocam sen bunu dersen biz nasıl anlatacağız? Sakatlıkların temel sebebi hepsi için demiyorum ama büyük bir çoğunluğu antrenman planlamasıyla alakalı bir durumdur. Niye Avrupa'da bu kadar kas sakatlığı olmuyor? Oturup bak.
1: Bakıyorsun Sergen Yalçın abi hatırla bir Nuri Şahin'le aralarında bir atışma yaşamışlardı. Hani benim apoliklerim var o kim oluyor demişti. Nuri de kibar bir dille. Efendi şekilde yani sakin bir şekilde cevap vermişti. Ama o söylediği Nuri Şahin'den 2,5 katı daha pahalı kadroyla sadece 3 puan önünde bitirebildi Sergen.
0: Şimdi oradan Yalçın. Örnek vereyim. Şahane bir yere geldin. O günde Beşiktaş'ın maçını izlemeye gittim. Stadyumda izlemek istedim o maçı. O atışmaların üzerine stadyumda izlemek çok daha iyi oluyor. Çünkü kulübe davranışlarına bakıyorsun, sahaya bakıyorsun. O günde burada o maçtan sonra şöyle bir yorum yaptım. Kazanan Beşiktaş ama... Oyun olarak kazanan Nuri Şahin. Bu oyun gelişir, bu oyun gelişmez. Bu teknik direktör davranışı problemli, bu teknik direktör davranışı gelişir. Bak, o gün Sergen Yalçın da skoru satın aldı. Ama gelecek, bak gelecekte belirleyici olan oyundur, planlamadır. Şimdi herkes bundan skor üzerinden değerlendirme yaptığı için bunu görmek istemiyor. Ya Sergen Yalçın'la ilgili bak hiç uzağa gitme. Sergen Yalçın'ı göreve getiren insanlar, mesela o gün görevde olsan Sergen Yalçın dedin sen bana, kulüp başkanısın değil mi? Ben hemen sana diyeceğim ki başkanım getirelim, önemli değil eyvallah da. Sergen Yalçın buradan nasıl gitti? Hatırlayalım. Bir kriz vardı. Şampiyonlar Ligi'nde dağıldı, ligde dağıldı. Ve bir sene önce şampiyon olmuş, çok güçlenmiş kadrosuyla. Pjanic'ler, Teşeriyalar, Batshuayi'ler, acayip bir kadro yaptı o dönem için Beşiktaş. Ve Sergen Yalçın idare edemiyorum diye iki defa istifa etti değil mi? Yani krizi idare edemiyorum diye gitti. Ve Sergen Yalçın döndüğünde Beşiktaş'a tekrar göreve getirdiklerinde yine bir krizi idare edemedi. Kimdi o kriz? Rafa Silva. Krizle gitti. Geldi, krizi idare edemedi. İdare edememesinde de hiçbir problem yok. Anlaşılabilir bir durum. Neden? Siz Sergen Yalçın'ı o Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki süreçte nerede gördünüz? Ben gördüm. Bir yarışma programında gördüm. Evet, bir jüri olarak gördüm. Şeyde gördüm. Bir yerde, bir başka bir ülkede gördüm. Yani. Ben futbolla alakalı hiçbir yerde görmedim. Bir seminerde görmedim. Bir kursta görmedim. Bir eğitimde görmedim. Mesela Sergen Yalçın şunu yapmış olsaydı o gün o başkanla aynı fikirde olurdum. Ya gidecek X bir ülkeye, önemli bir eğitimciye, diyecek ki arkadaş ben Sergen Yalçın Beşiktaş'ta efsane futbolcuydum. Acayip de bir egom var. Böyle şey de yapamıyorum, törpüleyemiyorum da onu. Olabilir insan yani, herkesin olabilir, eksiği olabilir. Ya benim böyle bir sorunum var. Bunu Türkiye'de dile de getiremiyorum. Yani söylediklerimden de vazgeçiyorum. Sert de bir dilim var.
1: Yanlış anlıyorum.
0: Ya biz seninle burada oturalım. Sen bana bu bir kriz ortamında takımın idare edilmesiyle alakalı, planlamayla alakalı, planlamaya sadık kalmayla alakalı, tutarlı olmayla alakalı beni bir eğitimden geçir. Hatta ben seninle bir paylaşım da yapayım. Çünkü ben önemli bir isimim. Benim söylediğimin, davranışımın Türkiye'de karşılığı da var. Böyle bir şey yapalım. Ve benim gelişimime dokun. Olsa derim ki bak, hiçbir şey yapmasa çabası bile kıymetli, teslim edelim hocaya takımı. Ya tamamını burada harcamış ve esas problemli hadise, o gün de bu yorumu yapmıştım. Bir yorumcu teknik direktör olacaksa bir kere diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Hele hele orada görevde biri varsa, hele hele o camia için efsane bir isimsem ben bugün Galatasaray'da efsane bir isimim. Okan Buruk'la alakalı bu ifadeleri kullanıyorum ve yarın orada göreve gidiyorsam zaten etik olarak doğru değil de, ama başımı orada iş açarlar. Niye açarlar biliyor musun? Bu antrenörlükle ilgili hadise, mesela sen hiç benden şöyle bir ifade duydun mu? Ya çok basit, üçlüyü oraya alırsın, dörtlüyü buraya alırsın. Yok. Ben hep bir planlamadan bahsediyorum değil mi? Çünkü şeyi söyleyemem asla. Planlama düzgün bile olsa, her şey kusursuz bile olsa zamana ihtiyacım var. Zaman belirleyici olur. Mesela şu ifadeyi kullanmam. Beşiktaş'ta ne var ya, üçüncü yapmaktan çok var. Öyle bir şey söylemem. Ama sen yorumcu olarak tamamen bu dili kullandın. Ve senin orada Solskjaer'in görevden ayrılmasında çok büyük etkin var. Şöyle etkin var. Yani ciddi bir isimsin, önemli bir isimsin. Ve insanlar senin fikrine, düşüncene saygı gösteriyor. O görevden gidip o gün Solskjaer'in söylediği planlama, kadro istikrarı, senin o gün burası Beşiktaş, biri ona bunu söylesin dediğin hadisenin tamamı, o göreve gittikten sonra aynı şeyi sen söyledin. E madem o doğruydu, niye o gün Solskjaer'in söylediklerine katılmadın?
1: Az önce aynı sen Sergen Yalçın hocama yurt dışına git dedin ya, burada da aslında çok iyi mentorlar var. Turgay Biçer hocam var mesela.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ha, ben yurt dışından kastım ya, şu.
1: Dünya Kupası'nda vardı kesinlikle, bu adam. Üçüncü, kesinlikle. Galatasaray'ı UEFA'ya taşıdığında vardı. Yani bu adam
0: %100.
1: Yüzlerce kitabı da var.
0: Ya onu niye söyledim biliyor musun?
1: Çok anladım.
0: Teşekkür ederim. Doğru da söylüyorsun. Turgay Hoca da bu anlamda çok önemli bir isim.
1: Müthiş bir adam.
0: Yani. Şu yüzden söylüyor, onu söyledim Cihan. Yani bizimkiler ego çok yüksek ya, burayı falan hani çok açtıklarını düşünüyorlar ya, hadi git orada, tamam hani git orada birine temas et. Bence de burada da çok değerli isimler var o anlamda destek alabileceği. Ama hani burayı, hani ego o kadar yüksek, git oralara ya, bir şey göster. Ya bize bir şey göster. Yani ve gelip anlattığım, bak sana yine bir tane örnek vereyim. Bir gün bir maç toplantısından sonra dedi ki arkadaşlar dedi, savunma hücum oyuncularına dedi bir şey öğretemem ben dedi. Ya nasıl öğretemezsin hocam?
12: Hücum organizasyonunu antrenör çizer, antrenör belirler. Ondan sonra oyuncunun yeteneğine kalır iş. Ama sen belirlersin. Sen iki tane kanat bekinin nerede durması gerektiğini, merkez orta sahanın nerede durması gerektiğini, santraforun nerede durması gerektiğini, onun üzerinden oyun tekrarıyla bir şey çizersin. Sonra gelir oyuncu yeteneğiyle belirler, inisiyatif alır. Sen çizersin ona. Üç tane oyun basketbolda var ya, çiziyorlar ya oyun. Sonra oyuncunun yeteneğine kalıyor. Sen diyorsun ki o oyuncu yeteneği belirler. Sen şimdi bu düşünceye Cihan, oyun teslim edilir mi ya? Yani ama Serdar Adalı bilmiyor. O sadece Sergen Yalçın isminin büyük olduğu için, taraftarda karşılığı olduğu için teslim etti. O gün Serdar Adalı'ya biri benim bu anlattıklarımı sağlıklı bir şekilde anlatmış olsa, başkan bütün sorumluluk bana aittir, gidersen Sergen Hoca'ya karşına bu çıkar dese, belki en azından bir şeyle karşılaşabilir.
1: Herhalde insanlar böyle kolay anlaşabileceği, idare edebileceği insanlarla çalışmaktan haz alıyorlar.
12: Bence yani sorumluluğu
1: ona atmak.
12: Evet. Bence sorumluluğu oraya atıyor.
1: Sergen Yalçın döngüsü var Beşiktaş'ta. Bitmiyor. Yine belki bir tur daha denenebilir. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, şey, İsmail, hani Galatasaray'da da Fatih Terim var ama Hacı onun tutulur bir yeri var ama.
12: Ya yani. Galatasaray'da bir dönem Hacı'ya yaptılar aynı şeyi, hatırla. Olmadı, bir daha sarıldılar Hacı'ya en kötü dönemde. Niye aynı hikaye? İsim büyük isim. Aman taraftar bizim başımızı ağrıtmasın. Hacı'ya bir şey demezler. Öyle değil bu iş ya. Ne işin var daha Sergen Yalçın'la? Yapmış ya sana, yapamayacağını da söylemiş. Bak ne diyor? Üzüldüm diyor taraftarla. Bak kriz, gittin, bu kadar zaman geçti. Yine kriz, yine idare edemin, yine gidiyorsun.
1: Tazminat almamış bu sefer ama.
12: Ya tazminat da bir anlayamadım. Bir önceki sefer almış mı tazminat?
1: Aldı tepliyor.
12: Tamam, bir önceki sefer aldı mı?
1: Aldı.
12: Tamam, o zaman niye aldın abi?
1: O zaman para belki azı, bilmiyorum.
12: Öyle şey olur mu? Bir de bir bilmiyorum insanın yani tazminatını almasından doğal ne olabilir?
1: Hak tabii, bence de.
12: Ya onun keşke hakkıdır. Alsaydı. Tabii ki yani almayınca yani daha mı ahlaki açıdan düzgün biri oluyor ya da daha mı iyi teknik direktör oluyor?
1: İşte siz onu göreve getirdiniz.
12: Şey olur mu ya?
1: Zoruna
12: yani
1: gelmedi.
12: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir düşünce? Başkan
1: milyon
12: bunu,
1: TL de güzel para.
12: Ya başkan bunu niye söyler ayrıca yani? Almadı para. Almayınca ne yapacağız? Bu kadar teknik anlamda, planlama anlamındaki başarısızlığı yok mu sayacağız? Ya almamış o zaman, iyi abi. Olur mu? Bu yüzden bir adım ileri gidemiyorsun ya. Diyor ki Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarı bana sırtını döndü, iş bitti. Ya sen onunla ilgilenmeyeceksin ya. Taraftar döner sırtını, taraftar aynı taraftar, iki tane doğru planlama yap, al takımı hedefe götür, alır seni omuzlarına. Niye mesela şunu söylemedin sen Sergen Yalçın olarak? O zaman bir kıymeti olurdu. Ya bu kadar taraftar benim imza törenime gelmiş arkadaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Mesela bir övgü, bir şey varken hiç itiraz etmiyorsun değil mi? Hemen onu alıyorsun. Bu kadar insan benim imza törenime niye geldi demiyorsun. Ama o kadar insan sana itiraz ettiğinde, oynattığın oyuna tepki gösterdiğinde küsüyorsun. O gün deseydin ki bu kadar insanın burada ne işi var? Mahcup oldum ben. Yani ben öyle bir, yani bir insan değilim ya. Bu kadar insanı buraya nasıl topladım ben? De bugün gel ona, ama ona hiçbir itirazın yok. Hakkın, çünkü diyorsun ki ben yıldızım. Bu kadar insan buraya gelir normal diyorsun. Ama tepki olunca ben bu tepkiyi kabul etmiyorum diyorsun. Oyun yok ortada, iş yok. Ne yapacağız biz, hala senin Denizli'ye attığın frikiyi mi hatırlayalım yani? Onu mu kabul edelim yani?
1: Chelsea'ye attığı gol de.
12: Ya da mesela Chelsea'ye attığın golü mü kabul edelim? Ne yapalım yani? Sen hiç duyuyor musun Guardiola'dan ben Barcelona'nın merkez orta sahasında şunları yapıyordum diyor mu Guardiola? Hiç duydun mu onun ağzından?
1: Ya Guardiola dedin de adamda inanılmaz bir istatistik var. Dün kupayı alamayınca baktım, 19 yılının 17'sinde kupayla tamamlamış. Ya işte, böyle bir şey olabilir
12: ya
1: mi?
12: Ya maçtan sonra bir de dinle açıklamasını ya.
1: Onu
12: hala
1: yok,
12: kendi,
1: dinlemedim sen anlattığınca.
12: Dinledim ya, hala kendi eksikliği üzerinden bir şey anlatıyor adam ya. Ya bu ya hazmedebilmek.
1: Kupa beyi yani.
12: İşte bahsettiğim hadise ne biliyor musun? İnsanın hani o gelişimiyle alakalı, eğitimiyle alakalı. Bu eğitim sadece okulla da alakalı bir durum değildir yani. Hani insanın kendisini geliştirmesiyle alakalı. Gerçekleriyle yüzleşmesi. Başka türlü gelişme şansın yok. Bunlar onu yapıyorlar. Ya yüzünü müzünü çizdi, hatırla değil mi? Yüzünü çizdi. Baktığın zaman o seviyede, o donanımda bir insana yakışır mı yani? Ama insan zaman zaman yenilebiliyor değil mi? Hayatta hiç yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Oturup onunla da yüzleşiyor ama. Sen hiçbir şey hazmedemiyorsun ki. Ne başarıyı hazmedebiliyorsun, ne başarısızlığı. Bizim yapmamız gereken ülke olarak bunu azmedebilen insanlar var bu ülkede. Bak sen Turgay Biçer'den örnek verdin değil mi? Böyle donanımlı bir sürü insanları var. Gideceksin, temas edeceksin. O insanları getirip o kulüplerin başına. Bence mesela şey, yıllar önce söylemişti. Sayın Mecnun Odyakmaz Sivasspor'da bir kaleci atılmış. Bu oyunculara bir daha alırken bir zeka testi gibi bir şey söyledi böyle, hani bunlar bedavadan atılmıştı. Ben de onu mesela şöyle söylüyorum. Teknik direktörleri bence psikolojik bir testten geçirin. Çok fazla duygularına yenilen, çok fazla sağlıksız davranan insanlar var. Yani istedikleri kadar iyi futbolcu olsunlar, istedikleri kadar iyi teknik direktör olsunlar, bu kadar duygularına, bak, heyecan başka bir şey, yanlış anlaşılmasın, bağırmaları, çağırmaları, öfkeler, bunlar başka bir şey. Ama zekaların, mantığın önüne bir de yani senin burada yapacağın bir eylemin acayip karşılığı olur. İşte anlattık, Selçuk İnan'ın Kocaeli'nde yaptığı hadise, o kulübeyi soyunma odasının içine sokarsın, oradan bir tane sağlıksız adam sahanın içine atlar, hakeme bir şey yapar. Önüne geçemezsin o işin yani. Bunları düzelt. Kocaeli Spor Başkanı olsam o gün Selçuk İnan'ı çağırırım. Bak, çok genç bir teknik direktörsünüz, gelişiminiz, ama biz bir daha böyle bir şey görmek istemiyoruz yani. Senin kişisel sorununsa hakemle makemle, bu bizi ilgilendiren bir hadise değil. Bu camiayı bu işin içine sokma. Bizim hakemlerle işimiz yok de. Öyle gelişirsin.
1: Mecnun Odyakmaz dedin de bir yandan benim kafada başka şeyler canlandı. Şu şampiyonluk kutlamalarını soracağım. Federasyondan kimsenin gelmemesi, Dursun Özbey'e de sordular Sayın Başkan neden kimse gelmediler diye. Bilmiyorum, gelmediler.
12: Yani nasıl gelsin federasyon
1: ne
12: başkanı?
1: Ne dememi istiyorsunuz?
12: Nasıl sen gitmiyorsun ya adamın toplantısına, o niye gelsin senin kupana? Yani sen adamın her şeyini yok sayıyorsun, sonra gel bana kupa ver diyorsun. O niye gitsin senin kupana? Sen gitmiyorsun onun toplantılarına, değil mi, davetine?
1: Toplantı.
12: Yok sayıyorsun. Sonra gel bana kupa ver diyorsun. Bir de o kadar insanı da şey yaptığını ikna etmişsin. O insanların ligi manipüle ettiğini de iddia etmişsin. Değil mi? Söylüyorsun kulüp başkanı ve teknik direktörü olarak. Niye gelsin adam senin şeyine kupa versin ya? O da kendi penceresinden bakıyor. Doğru olduğu için söylemiyorum. O da yanlış da.
1: Ya yok, zaten Hacı Osmanoğlu'nun gelmesini beklemiyordu da kimse. Başka yönetici falan.
12: Abi çünkü sen de gitmiyorsun ya oraya. Yani. Sen gitmezsen ben de gelmem. Öyledir yani davet hikayesi. Bence öyle bakmakta fayda var.
1: Restleşiyorlar yani. Diyorsun yani.
12: Restleşme değil ya. Yanlış ama herkes kendi penceresinden bakıyor. Tıpkı şey gibi. Git hakemlere sor. Git hocalara sor. Git oyuncuya sor. Herkes haklı. Orhan Gencebay. Bence sen de haklısın.
1: Seneye tekrar yüz yüze bakacaklar ya, o yüzden söylüyorum.
12: Abi ya onlarda bir şey yok ama mesela. Ben zaten aklımın mantığımın almadığı konu ne biliyor musun? Sonra bir araya nasıl geliyorlar mesela? Birbirlerine bu kadar hakaret edip bu kadar yani ağır şeyler söyleyip ondan sonra aynı masada nasıl oturabiliyorlar? Mesela benim de aklımın i̇şte mantığımın almadığı konu.
1: Onu ben hiç yani. Anlamıyorum ya. Futbol siyaseti ve normal siyaset
12: acayip
1: gerçekten.
12: Bir şey yani. Hani o kadar şey söyleyip insanın hiçbir şey yokmuş gibi orada oturması da enteresan bir
1: ama
12: hadise.
1: Şey ilginçti mesela, Ali Koç döneminde 3 başkanı da çağırmışlardı hatırlarsan, Hasan Arat, Dursun Özbek ve Ali Koç bayağı böyle şey duruyorlardı yani, ayrı ayrı birbirlerinin yanlarında durmamaya çalıştılar ama onun dışında dediğin gibi kavga yani,
12: üzücü olan ne mesela, ülkenin en iyi ailelerin, en iyi eğitim almış ailelerin insanları ve yaşı da bayağı ilerlemiş, hani topluma örnek olacak, çoluğa çocuğa örnek olacak insanların çocuk gibi davranması, değil mi yani, kutuplaştırması bu kadar insanı.
1: Çok ayrıştık ya.
12: İnanılmaz yani. Sen ayrışırsın.
1: Sen takım arkadaşınla mesela altyapıda oynamışsın. Bir takım arkadaşın. Hı. O şu an mesela Fenerbahçe'de. Sen de Galatasaray'dasın. Hı. İyi bir aile dostluğun da var.
12: Tabii.
1: Bu adamla tatile gitmişsin ve yan yana fotoğraf oluyor, atamıyorsun.
12: Atamıyorsun.
1: Aynı yerden
12: selam veremiyorlar ya birbirlerine.
1: Birbirinizi çekiyorsunuz yani.
12: İnanılmaz yani. Ama işte en tepe yani, diyorum yani. En tepeden böyle olursa. Bak, idareci davranışlarına bak. Acayip problemli. Yani bu kadar bu eğitimden geçmiş insanların bu kadar duygularına yenilmesi normal bir hadise değil. Bak, ben Gazi Osman Paşa'da büyüdüm. Hani senin o hani varoş diye anlattıkları böyle eğitim konusunda problemli bir yerde büyümüşüm. Vallahi billahi oralarda insanlar böyle davranmıyor. Bak, eğitim konusunda hani en problemli yerden bahsediyorum. En eğitimli dediğin insanların yaptığı şeyleri yapmıyorlar. Hani saygı gösteriyorlar büyüğüne küçüğüne. Şu an ben burada görmüyorum. Bak, en eğitimli dediğim insanların davranışları akıl mantık alacak durumda değil yani.
1: Biraz mesajlara göz atalım. Cennet Çeşme'den Ercan diyor ki, İbrahim abi geçen A-Spor ekranlarında gördüm. Gayet ılımlı ve sakindi. Radyoya çıkan herkes kutlarını döküyor, anlamadım demiş.
12: Orada görüntü yok ya, o yüzden orada.
1: Yok, o ilk gittiği için öyledir. Mesela HT Spor'da da ilk yayını ılımlıydı. Tanımıyor ya, anladım. İkinci, üçüncü gidişte. Hani,
12: yok, o şeyle hani alakalı.
1: Yeni biriyle tanışırsın, yok. Böyle çatalla bıçakla yemeye çalışırsın falan.
12: Konuyla alakalı bir
1: İyice
12: durum.
1: Tanıyınca böyle saldırırsın ya yemeğe.
12: Yok,
0: orada da mesela şöyle işte mesela birkaç mesaj geldi bana mesela. İşte benim A-Spor'a çıkmamın şöyle yorumlamış arkadaş. Ben sansürsüz futbolda Galatasaray'a düşman olduğum için sansürsüz futbolun gücü almış beni A-Spor'a Galatasaray'ı eleştirmem için getirmiş. Yani buna inanmış adam yani.
1: O zaman o da Radyo Gül'ün de gücü sayılır.
0: Tabii tabii. Işte, sansürsüz... Aynı beraber zaten oradan bahsediyorum. Yani buralarda zaten şey de var. Radyoda radyoda söylediklerini söyle de görelim diyen mesajlar da var. O günkü konu da şöyle bir konu. Sevgili işte Mehmet Özcan vardı. Hani
1: tek seferlik vardı moderatör.
0: Yarın da yarın akşam da yayında olacağım.
1: Devamlı olur. 11'den
0: sonra pazar günü de yayında olacağım.
1: Bir saatlerini ver de sonra söyle unutmayayım.
0: Şöyle yarın akşam 11'de yayında olacağım. 11 ile 1 arası yanlış hatırlamıyorsam.
1: Gündüz gece?
0: Gece. Okay. Pazar da 15 ile 16 arası yayında olacağım A-Spor'da.
1: Tamam süper. Onu unutma söyleyeyim.
0: Yani onu da söyleyeyim. Hani oradaki hadise konuyla

0: alakalı. Yoksa ben hani orada aman fikrimi söylemeyeyim ya da burada böyle bir düşüncem yok ki, ben kimseyle kişisel bir derdim yok. Kimsenin ne özel hayatıyla ne kişiliğiyle alakalı, ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben idareci davranışı için de söylüyorum ya. Yoksa burada benim söylediğime şöyle itiraz edebilirsin. Ben diyorum ki mesela bir idareci bunu bunu söyledi. Eğer söylemediyse, ben bunu söylüyorsam ona itiraz edebilirsin. Dersin ki yalan söylüyorsun, bu adam öyle bir ifade kullanmadı. Ya da o insan beni arar der. Mesela benim daha önce de anlattım. Teknik anlamda bir yorum yaptım ve bu sizin şu an televizyonda gördüğünüz teknik direktörlerin birçoğu benim takım arkadaşım. Ya karşılıklı oynamışım ya aynı takımda oynamışım. Mesela onlardan arayanlar da oluyor mesela eleştiri yaptığımda. Ben onlara da söylüyorum. Benimki teknik bir eleştiri. Hatta işte bir teknik direktörün, popüler bir teknik direktörün işte ekibinden biri aradı beni geçen gün. Hani ya hocam hani öyle dediniz ama ben de dedim ki bak aslında tam tersi. Ben senin teknik direktörünle alakalı şöyle bir yorum. Potansiyeli olan bir insanın davranışında problem var diyorum. Yani kendini rehabilite ettiğinde, çünkü korkunç bir deneyim, inanılmaz bir gelişim. Değil mi yani futbolculuk anlamında? Bunu teknik anlamda sahaya yansıtabilir ama o kadar fazla duygularına yeniliyor ve hayata o kadar yanlış yerden bakıyor ki bu düşünce gelişme şansı yok. Zarar verir. Bak sana da zarar verir. Benim tavsiyem, bunda kötü bir şey yok. Sen teknik direktörünü düzeltebilirsin yardımcısı olarak. Hiç de çekinme. Çünkü senin söylediğinde şey yok yani, herhangi bir art niyet yok. Hocam burada daha mı sakin davransak? Şu ifadeyi kullanırken acaba hani şeyin söylediği gibi, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı İlker Pürel dedi ya, kız babalar kız çocuklarını üzmez, yenmişler. Diğer tarafın çocuğu da var ya, o hocanın da kız çocuğu var ya, onun da futbolcuların da onların çocukları üzüldü. Nasıl olacak abi? Senin kızın sevindi ama diğer oyun buradan anlatılır mı yani? O gün Emre Belözoğlu uyarması lazım İlker Pürel'i. Hocam buradan örnek verme kız çocuklarından. Oraya gidersen bir de yani daha da geriye gidersin. Hani çocuklarına hediye alamayan babalar var ya, kız çocukları, onları da oturup izlerse evde oturuyor değil mi mesela? Baba spor haberlerini izliyor. İlker Pürel'i konuşuyor. Diyor ki Emre Belözoğlu'nun diyor işte genersek kızım sana şunu alacağız dedi. İşte ben de soyunma odasında dedim ki babalar sözü tutar, sorumluluğunuz artıyor. O günde adamın ekonomik sıkıntısı var, kızına hediye alamamış. Kızının doğum günü, izledi abi. O ayıp olmaz mı onun çocuğuna yani? Sen şimdi bu kadar önemli bir konuyu düşünmeden bu kadar rahat dile getirmen normal mi? Uyar onu, onda bir anormallik yok. Ya da teknik direktörünü uyar. Bunlar belirleyici olacak. Yoksa ben Okan Buruk futbolu bilmiyor, Emre Belözoğlu futbolu bilmiyor diyebilir miyim? Yani aklımı falan yitirmedim, bu kadar kariyeri üst düzey geçmiş, bu kadar yetenekli. Ama bunların sorunu şu. Bunlar futbolu biliyorlar. Ama pratikle ilgili sorunları var. Duyguyla ilgili sorunları var. Halledemiyorlar. Çok öfkeliler çünkü. Çünkü antrenörlükte futbolculuk bambaşka hadise. Futbolculuk da hallediyor yeteneğiyle ama antrenörlük de halledemiyor. Sinirleniyor. İşte orada devreye Turgay Hoca gibi deneyimli insanlar giriyor. Onlardan destek alırsanız gelişirsiniz. Başka türlü yok, mümkün değil yani.
1: Evet. Bir dinleyenimiz de Tahir Kum'un haberini bize yollamış. İlk defa diyor bir kupa belli olmadan lig tescil edildi. Hiç bu kadar erken olmamıştı diyor. Evet yani lig tescil edilmesinin iddiaları vardı. Hemen ardından federasyon 48 saat sonra tescil ettirdi.
0: Niye lig tescil edilmiyormuş onu anlamadım.
1: Ya normalde Türkiye Kupası da alınırdı. Ardından tescil edilirdi. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani erken tescil ettiler. Ya bir de haberler çıkmıştı. Bu Kayseri Spor tarafı işte Baki Ersoy milletvekili ve başvuracaktı işte ligler tescil edilmesin.
0: Neden?
1: Bahisle ilgili durumlar ortaya çıktı falan. Ama federasyon direkt ben de ligi tescil ediyorum.
0: Ya mesela Kayseri Spor'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Ya siz geçmişte düşmüştünüz. Bak ben Kayseri Spor'da da oynadım. Geçmişte düşmüştünüz. Bu pandemi döneminde ligde bırakıldınız ya siz. Berna Hanım varken yani. Tamam, bir haksızlık varsa tabii ki sonuna kadar gidilsin ama böyle bir kaos, bir ortamdan, bir belirsizlikten hemen bir faydalanalım biz de. Sen neden düştün belli başkanım yani. Bence sen o tarafı, problemi orada ara. En fazla bu sene düşersin ama problemi sağlıklı analiz edersen atarsın geleceğin temellerini. Bir daha o sorunu yaşamasın. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. Abi düşmek de bu kadar böyle bir olumsuz bir durum değil Cihan ya. O alt ligde de bir insanlar var ya, orada da takımlar var ya. Atıyorum görsün insanlar Kayseri Spor'u da. Bunda bir sorun yok ya. Mesela Bursa düştü ya 3. lige. Bursa 3. lige yakışmıyor diyor. Ya oradaki insanlara ayıp etmiyor mu ya? Orada Ya niye yakışmasın ya yani?
1: Adam değil mi onda?
0: Onlar orada ya. Onlar niye suçu ya? Gitsin oradaki çocuklar Bursa stadında oynasın. Ne var abi burada ya?
1: Çok iyi bir yalnız stadda.
0: Değil mi yani? Mesela oynasın orada, o seyirciyi görsün. Hayatında 50 bin kişiyle oynamayacak çocuklar orada o deneyimi yaşıyorlar. Onların da yanına hatıra kalıyor. Üçüncülükte çocuk nerede 50 bin kişiyle oynayacak eğer o kariyeri yoksa? 35 yaşına gelmişsin, hayatın üçüncülük amatörlerde geçmiş, hiç kalabalık seyircide oynamamışsın. Bursa stadında oynadın abi.
1: Çok şaşırıyorum yani. Sürekli tribünün o kadar çakılı olması beni gerçekten yani şaşırtıyor. İşte yani, bir tane boş yer kalmıyor ve sürekli bir tezahürat halindeler. O kültür yerleşmiş
0: oraya. Organize oraya. Tabii. Çok organize taraftar. Eskişehir için aynı şeyi söyleriz. Bursa Spor için.
1: Ben Eskişehir'e çok gidemedim de Bursa'ya çok gittiğim için.
0: Ankara Gücü, Eskişehir'de de gittim, gördüm. Karşılıklı oynadım. O stadyumda oynadım. Bursa'da Ankara oynadım. Aynı doğru. Şekilde Ankara Gücü'nde oynadım. Mesela orada da inanılmaz. Acayip bir taraftar. Yani mesela bu acayip bir şey. Ankara Gücü'nün o takımı olan aidiyetleri. Hiç ilgilenmiyorlar. Düştün çıktın.
1: Kocaeli'de oynadın mı? Gidiyor.
0: Kocaeli Spor'da oynamadım ama orada da aynı hadise o taraftar.
1: Sakarya falan onlar.
0: Bütün, Adana'da vardır benim mesela. Ha, Adana tamam. Spor'da. Ben ilk benim Gazi Osman Paşa'dan sonraki ilk böyle ciddi bir deneyimimdir. Ya biz ısınmaya çıktığımızda Adana'da stat full oluyordu. Ama o dönem şey yoktu. Kulüp başkanları ligin manipüle edildiğini anlatmıyordu. İnsanlar sürekli başka yerde problemi aramıyordu. Başarı da başarısızlık da böyle şahane bir şekilde yaşanıyordu yani. Hani başarısızlığı da oturup tartışıyorlardı neden başarısız olduklarını. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya, benim çalıştığım teknik direktörlerle ilgili mesela işler kötü gittiğinde oturup teknik direktörler bir planlama yapıyorlar. Oturup kendileriyle ilgili ya biz niye yapamadık, ne eksiğimiz vardı. Şimdi nerede ya?
1: Adana'da da ısınmaya da çıkılır mı ya? Ya devre arasında buz banyosu falan mı yapıyorsun? Yani? Hani Adana'da ısınma. Evet. Bir kere gittim gerçekten yani başıma güneş geçti. Ben bu kadar çok sıcak olacağını düşünmüyordum. Yani bir hava liman tarafından yürürken ölüyordum zaten. Ya
0: ben Adana'da şunu hatırlıyorum.
1: Ki ben öyle şey, benim hassas bir adam da değilimdir
0: bak,
1: yani.
0: Adana'da ilk resmi maçım gece yazın. Diyarbakır'la oynuyor Süper Lig'de. İlk maçım bak Cihan. Kulaklarımdaki o uğultuyu duymuyorum. Uğultu var sürekli sıcaktan. Yani nefes alamıyorum artık. Yani o durumdasın.
1: Adana dürüm oldum ben.
0: Çok fenaydı.
1: İçe yani. Girdim ya. Yani.
0: Adana'da mesela şeydi yani. Hani klimanın dışında bir yerde zaman geçirmiyorsun zaten. Sürekli klimalı ortamda. Antrenmana çıkıyorsun sadece yani. Ama 3 sene yaşadım Adana'da. Hem taraftar kültürü hem şehir. İzinlerde İstanbul'a gelmediğim bir yerdi. Şimdi 18 yaşında gittim oraya. O kadar hani ilk giderken diyordum ki ya nasıl yapacağım ben Adana'da, İstanbul'da büyüdüm falan. Adana'ya gittikten sonra üzülüyorum tabii. Bugün Adana Spor'un içinde bulunduğu durum, benzer durum Adana Demirspor için de geçerli. Orada TSE'de maçı da oynadım. Mesela bir derbi de oynadım. Orada onu yaşamak da benim adıma şahane deneyimlerden biriydi. Bizim de hocamız Rıdvan Dilmen'di o dönem.
1: Olmadı Rıdvan Hoca'dan da be. O da denedi ama.
0: O da mesela işte aynı bahsettiğim Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz gibi örnekler yani. Evet biliyor. Yani oyunu en iyi bilen, en iyi sahada pratiğini yapmış. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum Rıdvan Hoca'da mesela. Maç başlıyordu. Ya diyordu ki dörtlük oluruz diyordu mesela. Maç başlıyor 10 dakika sonra dörtlük oluruz diyordu. İki oyuncu değiştiriyordu. İşte orada duygularını törpüleyebilmek önemli. Öfkesine yenilme hadisesi var ya mesela. O an evet görüyorsun problemi ama hemen değişiklik yapmak çözüm değil. Beklemek önemli yani. İşte onu ayarlayamayınca zaten işte teknik direktör olamıyorsun bir yerden sonra yani. İşte Hacı'nın yaşadığı sorun gibi.
1: Evet. Yani bir ara sesi falan kötüydü. Bir hastalığı vardı inşallah. Nüksetmemiştir o da. Bilmiyorum son zamanlarda ne yaptı. Durumu iyidir umarım. Devam ediyor. Trabzonspor taraftarıyım demiş. Ligi teşkil eden bir TFF yalnız kupa maçı daha oynanmamış. Birinci lige çıkan tıkan belli değil. Bir de cuma günü bir kupa maçı var. Neden? Neyden bahsediyorsunuz demiş. Onu konuştuk zaten az önce. Problemi süzgeçten geçirirsen yeniden geri gelirsin demiş.
0: Kesinlikle.
1: Nevzat Arslan. belirleyici olan ekran mı oldu yani abi senin tabirinle diyor. Orada biraz da.
0: Yok oradaki konu. O güne pardon.
1: Bir de orada
0: oradaki konu.
1: Tahrik eden moderatör yoktur belki.
0: yok ya konu yok yani. Hatta neydi Galatasaray'la konu? İlgili de benzer. Ya konu şey Galatasaray. İşte orada şu ifadeyi kullandım. Evet değerli ama ya bir tane oyuncuyu katamadık altyapıdan. Hani sürekli yabancıların gelişimine yatırım yapıyoruz ama bence içeriden kendi öz kaynak akademimizden oyunculara yatırım yapsak bugün oraya oyuncu göndersek daha değerli değil mi? Söylediğim bu yani.
1: Tuttuğun takımı merak edenler olmuş.
0: Galatasaray yani çocukluğumda Ali Sami Yen'de ciddi zaman geçirmiş biriyim. Çocukluk fotoğraflarımda zaten Galatasaray'a 2004'te ilk geldiğimde Cihan o şeyler patlamıştı, o fotoğrafları vermiştim. Galatasaray seyircisi bir de kendi içinden gelen biri olduğu için çok sağ olsunlar o dönem.
1: Ama sen şey bir Galatasaraylı değilsin yani, gözünü kulağını kapatıp ölümüne Galatasaraylı değilsin. Belki en çok Galatasaray'ı sen eleştiriyor olabilir.
0: O zaman öyleydim ama çocuk.
1: Eleştiri derken eleştiri yanlış bir şey olabilir. Hepsi. Gerçekleri görme gibi.
0: Hayır şöyle yani hepsiyle ilgili eksik olan söylüyorum. Yani şimdi Fenerbahçeli sansürsüz futbolda Fenerbahçeliler Galatasaraylı olduğumu iddia ediyor. Burada Galatasaraylılar Fenerbahçeli olduğumu iddia ediyor. Beşiktaşlılar, Trabzonları zaten söylemiyorum. Onlar kişiler üzerinden bir problem olduğumu düşünüyor. Ben teknik ya zaten öyle olması gerekmiyor mu? Yani sen şimdi mesela maç önü programı izliyorsun ya da işte maç sonu programı izliyorsun. Yani orada önemli olan şey değil mi abi? Yani teknik bir yorum ve sahada bunu deneyimlemiş bir insanın ama altını doldurma hadisesi. Şey değil. Ya öyle hissediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Neden abi? Neden yani? Hani mesela Fenerbahçe'de şey deniyor ya. Fenerbahçe'de yabancı teknik direktörler başarısız oluyor. Neden? Kim söylüyor bunu size? Olmuş ya Parera, Zico yakın tarihte. Daum. Bunlar şey mi? Türk mü? Ama niye? Senin aklında iki tane isim var. Ersun Yanal, Aykut Kocaman. En yakın tarihte yani. Son iki şampiyonluğu onunla gördüğün için Zico'nun o oyuncu tekrarı planlamasını hatırlamıyorsun. Daum'un hatırlamıyorsun. Parera'nın hatırlamıyorsun. Hafızanda o kaldı. Bırak biri sana bunu söyledi ama neden de ya? Niye yabancı? Ne alakası var ya yerlinin yabancının? Bak. Bence şahane bir örnek.
1: Ama bizde o soru klasiktir. Yerli mi kurtaracak, yabancı mı kurtaracak?
0: Abi niye? Senin mesela geçen gün programda...
1: İşi bilen kurtaracak.
0: Bak şimdi geçen gün şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki neden yabancı değil? Çünkü yabancı transfer istiyormuş. Yerli istemiyor mu? Yerli işte senden olduğu için ne verirsen. Sonunda şikayet ediyor ya sonra yerli.
1: Sergen Hoca 60 milyon harcadı.
0: Tamam, sonra ama yerli şikayet ediyor ya. Seninle aynı dili konuşuyor diyor. Seninle aynı ülkede yaşıyor diyor. Sonra senin arkandan konuşuyor. Bana almadılar bunu diyor. Yabancı gidiyor ülkeden. Sen onun istemeyecek, şikayet etmeyecek birini bul. Bırak ülkesini, ırkını. Getir onu sen. Niye takılıyorsun yerliye, yabancıya? Bak İsmail Kartal'la ilgili en son hafızanda ne var? Mesela İsmail Kartal sana en son ne çağrıştırıyor? Mesela bir şeyle ilgili.
1: Ben şeyi unutamıyorum. Sercan'la yaptığı röportajı unutamıyorum. Yani ben işte bu oyuncuyu ben çıkardım. Hani kendini... Mesela hala orada, ispatlayamama
0: orada
1: çabasını
0: unutamıyorum. Orada çok enteresan bir şey
1: hocam
0: söylüyor mesela. Diyor ki Serdar Dursun 10 numara ben yaptım. Zaten problem orada. Serdar Dursun 10 numaradan ne
1: ve işi şey, var? Ve İsmail Hocam'ın şeyini unutmuyorum. Sürekli önünde bir metin vardı. Yani birileri sanki ona onu okuması için veriyordu. Bence o da çok yanlıştı.
0: Bence en büyük yanlış neydi biliyor musun? Hala dile getirdiği için söylüyorum. Ve Fenerbahçeliler bunu satın aldığı için. 99 puan. 99 puan aşağı 99
1: o
0: puan.
1: O unutulmuyor yukarı zaten. Kaan.
0: Ya Klopp.
1: Geçenlerde bak, Ferdi Klopp, de aynısını söyledi.
0: Bak Klopp. Çünkü ikna ettiler insanları. Başka çıkış yolu. Klopp iki defa ikinci bitirdi Premier Lig'de. Bir 92 puanla bir 97 puanla. Bak iki defa Liverpool'la ikinci bitirdi. Bak City önlerinde bitirdi. Bak bir 92 bir 97. Gir Allah aşkına 21-22 sezonu, 18-19 sezonu. Hiç duydun mu Klopp'tan? Baba ben 97 almışım. Ben daha ne yapayım? Bu lig manipüle ediliyor. Şey 98 aldı City. Hiç duydun mu? Onunla ilgilenmedi, gitti şampiyon oldu değil mi sonra? Temelleri atıldı çünkü o ikincilikle. Benzer durum Arteta ile ilgili.
1: 92-93.
0: Değil mi? 92 diyor mu mesela? 92 aldım abi ben ne yapayım yani? Ama bu İsmail Kartal hala söylüyor. Fenerbahçeliler de söylüyor. 99 almış. İyi de öteki 102 almış ya. Ne anlatıyor? Yani senin 99'un gayet normal. Ötekinin anormal. Ya düşünce oraya götürdüğün adam. Bak Klopp ilgilenmiyor. 97 almış, 92 almış. Öteki daha fazla aldığı için... Eksikliği üzerinden anlatmış, sonra şampiyon olmuş. Ya Arteta dediğin adam bak girip baksınlar 19-20 geliyor. İlk seneler hatta 5 tane yiyor Cihan. Bak 5 tane yiyor. Normalde City'den 5 tane yiyecek böyle büyük de hayatta tutmazlar değil mi? Onu oraya getirenler şunu çok iyi biliyor. Bunun tekrarı belirleyici olacak. Bu bizi hedefe götürecek. Sonra 3 sene ikinci oluyor. Mesela Fenerbahçeliler şikayet ediyor ya ikincilikten. İkincilikten niye şikayet ediyorsun? Eğer planlamana sadık kalırsan o ikincilik bir sonra sana seni şampiyon yapacak. Bak Arteta'yı yaptı. Sen sürekli birileriyle boğuşma derdindesin. Sürekli birilerinde problem arama derdindesin. Sürekli hakemlerin ligi manipüle ettiğini söylüyorsun. Önünde Galatasaray neden şampiyon olduğu ile ilgili en temel örnek var. Galatasaray aynı oyuncularla aynı teknik direktörle tekrar yapıyor. Bak eksik olmasına rağmen yine o belirliyor. Sen sayısını unuttun bak saydın işte biraz önce. Kaç başkan, kaç hoca. Ya olursa bir anormallik var. Niye sen oradan görmek istemiyorsun? Sürekli hakemlerin bu ligi

0: manipüle ettiğini söylüyorsun. Eksiklik var mı? Var. Senin futbolcun, başkanın, onlar ne kadar eksikse hakemlerin de o kadar eksik yani. Bir şey değişmiyor ki.
1: Bu arada senin haberin düşmüştü. Hangi ara dedin öyle bir şey? Beşiktaş'ta sportif direktör Önder Özen, teknik direktör de Slaven Bilic mi olacak?
0: Yok.
1: Olabilir mi dedin acaba?
0: Hayır. O dönem Slaven Bilic'le ilgili 11'e 12 oynatmadı. Slaven Bilic problemi dediği için bunu söyledim. Bir
1: paylaşım yapılmış da sosyal medyada şu an bir saat önce Radyo Gol diye.
0: Radyo Gol.
1: Allah Allah, Önder Özen.
0: Ya Allah'tan yani çok farklı bir şey yazılmamış yani, en azından söylediğim. Yani ben orada Slaven Bilic'e maç toplantısı sonunda şöyle yorum yaptım. O şöyle anlaşılmış olabilir Cihan. Dedim ya, Slaven Bilic'i getirdi yine onunla beraber o problemi orada aramasını, sanki öyle bir yorum gibi. Ha doğru şey de, planlama da doğru olur bu arada, yani itirazım olmaz. Bilic, Önder Özen tercihi eğer teslim olacaksa bu iki isme Beşiktaş, şahane tercih olur yani. Hiç itirazım olmaz ama ikisine teslim olacak. Serdar Başkan mümkün olduğunca az gidecek. Hayır, yani.
1: Benden de bir şey saklamazsın. Sen bunu söylediğinde yok, daha yok. Önder Özen açıklanmamıştı yani. Yok.
0: Ben söylemedim, sen duymadın.
1: Hayır yok, Önder Özen'i söyledin, onu hatırlıyorum da.
0: Bilic örneğini şöyle verdim. Dedim ki o Bilic görevdeyken bir maçtan sonra.
1: Hayır, sen de mi yani televizyona saklıyorsun? Biraz mı? Ayıp oluyor. Yani. Ben bunu televizyonda söyledim. Hani bize de bir şeyler verir.
0: Yok yok ya.
1: Öyle derler ya. Yani.
0: Eyvallah.
1: Sevgili Murat Özen hep öyleydi. YouTube'da da bir şey vermiyordu. Yani. Yani oraya saklayacağım diyordu, orada da bir şey vermiyordu.
0: Yok, eğer benim gerçekten bir yere bir şey söyleyeyim. İlk söyleyeceğim.
1: Sen çünkü çok transfer ve işlere
0: girmez. En fazla tekrarı seninle yaptığım için bu kadar tekrarın değerli olduğunu söyleyip az tekrar yaptığım yerde bunu söylemem tabii. En çok tekrar yaptığım yerde söylerim.
1: İbrahim Yavuz en son Ataşehir 2025. Bu hangi takım, merak ettim, bir sorar mısın demiş, anlayamadım.
0: Ataşehir şey, Güngören.
1: Senin çalıştığın takıma mı bakmış?
0: Yok şey, Güngören takımı satılmış herhalde, isim değişmiş. Onu bana biri daha sordu. Ataşehir olarak kalmış. Yok, o normalde Güngören'de futbolu bırakmıştım o dönem.
1: Ha, futbolculuk kariyerine
0: bakmış. Futbolculuk kariyerime bakmış.
1: Bakayım ben. Yok, bende Güngören yazıyor hala.
0: Öyle mi? Bazı yerlerde Ataşehir yazıyormuş.
1: Şanlıurfa'dan Güngören'e kariyer son. 2015. Üniversite yeni bitmiş. Karadeniz FM'de çalışıyorum.
0: Öyle mi?
1: Güvenç Kurtar hocam olabilir. Haftanın 3 günü var diyor. Derfin Yunus da ne? Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı eleştiren Galatasaraylı yorumculardan asla bir sıkıntı duymuyorum ama yani kendi takımının yapamadığı şeyleri Galatasaray üzerinden eleştirenlere de ilk önce sen kendi takımına bak deniliyor demiş. İyi de İbrahim Bey, bizim ligde 50 tane hokkabazlık dönüyor. Onlar da olmuyor. O yüzden tartışıyoruz demiş. Az önce verdiğin Klopp örneğini. Ne istinaden?
0: Ya nereden biliyorsun İngiltere'de ne olduğunu ya? Ne yapayım, biliyor musun İngiltere'de hakem hatalarını, görmüyor musun? Mesela orada yapılmıyor mu zannediyorsun hakem hataları? Orada da var. Ama onlar insana güveniyorlar ya, sisteme güveniyorlar. Orada biri konuştuğunda ceza yiyor. Bitti, onun City'si, Bayern'i yok. O eğitimle, o kültürle gidiyorlar ya. Yani orada casusluk yaparsan ben seni oynatmam finalde diyor. Şey demiyor ama. Ya şimdi Bursa Spor'un casusluk yaptı, şimdi Bursa'ya o cezayı verirsek ciddi kalabalık var. Atıyorum Esenler, Erok, o kadar taraftarı yok, onlara verelim demiyor ya. Sistem burada belirleyici oluyor ya.
1: Orada da var ya, olmaz, daha yeni oldu hatta işte ikinci ligde ya falan hakem golü olmadan bitirdi mesela.
0: Ya neler neler.
1: Hatta Premier Lig'de de oldu. Çok... Karşı karşıya kaleciyle ya maçı
0: izle,
1: bitirdi.
0: İzle Premier Lig'i, izle İtalya Ligi'ni ya. Oralarda yapılan hakem hataları da aynı bize benzer.
1: Osimhen gole gidiyor, Kerem gole gidiyor. Oh gole gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Bitirdin. Halil Mutmöller bitirdi.
0: Gitti.
1: Ha, bin türlü pislik diyeceksin şimdi.
0: Tabii canım. Çünkü ama onlar insana güveniyorlar ya. Onlar altında farklı bir şey aramıyorlar yani. Bitirmesi gerekiyordu. Bitirdi diyor. Çıkıyor işin içinden yani. Sen öyle
1: hata
0: demiyorsun.
1: Hata yapmış bence.
0: Hata yaptı. Hata yaptı. Bravo, bence de. Hata diyor yani.
1: Öngöremedi o topun şimdi, bir anda o kale önüne gidiyor.
0: Varın, hani varın en son uygulanması gereken ülke Türkiye'ydi. Niye? Çünkü burada insana güvenmiyor zaten. Yani o çizgiyi çizenin de manipüle ettiğini söyleyen bir kalabalık var. Buraya hiç bulaşmamaları lazımdı. En azından eskiden yetersiz diyorduk. Şimdi manipüle ediyor diyor. Çizgiyi yamuk çiziyor. Abiciğim ben ona ne anlatayım yani. Çizgiyi yamuk çiziyor diyor. Bitti. Bunu da teknik direktör söyledi. He. Burak Yılmaz Fenerbahçe maçından sonra ben offside olduğunu düşünmüyorum dedi. Hatırlıyor musun? Şimdi ben ne anlatayım abi bunu? Şimdi teknik direktör böyle anlatıyorsa... En güzel anlatması gereken, en donanımlı insan böyle anlatıyorsa ben ne diyeyim yani Cihan?
1: Demiş ki Türkiye'de sportif direktörlük geçerli olan bir müessese değil. Neden hala bu görevi kabul edip geliyorlar? Suç gelenler de işlerine karışılacağını bile bile gelmesinler o zaman.
0: Ya, doğru söylüyor şöyle.
1: Yani bizde yani, yok ya sportif direktörlük.
0: Ne olması var? Gerekiyor aslında ama orada %100 katılıyorum.
1: Yani, güzel yakalamış.
0: Karıştırmayın işinize. Karışıyorlarsa da istifa edin. Ya da hiç bulaşmayın o işe. Doğru söylüyor. Geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, 1,5 sene geçiyor. Diyorsunuz ki aslında ben bunu yapacaktım, bunu yapacaktım, yaptırmadılar. Gelme abi o zaman yaptırmıyorlarsa ya.
1: Evet. İbrahim abi bitirmişiz. Vay, ne zaman, çabuk geçti ya.
0: Çok çabuk geçti vallahi.

0: mesajlara da. Umarım keyif almışsınızdır diyelim. Mutlu günler dileyelim abi. Senin Instagram adresini ben yine vereyim.
1: Ya zaten sen beni sonra takipçileri
0: gelirse. Hayır, beni de
1: takipçilerin geliyor zaten.
0: Cihan Dişli. Tabii beni takip edenleri ben de ediyorum radyoda. Problem yok. Hani İbrahim Yavuz'u da siz takip edebilirsiniz. İbrahim Yavuz Instagram'ı İbrahim Altire
1: Yavuz. İbrahim Yavuz resmi.
0: Ha, resmi.
1: Evet.
0: Tamam, Instagram'da hemen çıkıyorsun zaten.
1: Ömer kardeşim yaptı bu dijital şeylerle ilgili.
0: Twitter'ı da öyle yapsın bari.
1: Twitter öyle yapmamış mı?
0: Rica etsek.
1: Ona verdim valla, o yaptı, dur bakayım.
0: Twitter'da İbrahim Altire Yavuz'du.
1: Evet, orayı yapmamış, doğru söylüyorsun. İbrahim Altire Yavuz, evet.
0: Onu düzeltti, o da yapılırsa evet, süper olur.
1: Söyleriz,
0: zor bulunuyor Altire falan.
1: Eyvallah.
0: Yani Şahan Gökbakar'ın mail adresi var ya, Altire üst tire nokta falan. Eskilerde kaldı bu. MSN'den kalma. Sağ olasın abi.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın dostlar, görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
3: gücünde 5G. Reklam bitti.
7: Dünya Kupası Hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elini cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı.

0: bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam bitti.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok takip edilen spor programı olan ve tüm spor severlerin ortak buluşma noktası, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemden hepinize merhaba. Nasılsınız? Tarihe bakalım. 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Yine güzel bir gün, yağmurlu bir gün, bereketli bir gün. Ve şöyle bir baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 civarı spor yazarı dostumuz. Onlar da yayına girecekler bugün. Kim olduklarını söylemeyeyim. Sürpriz olsun o da. Daha güzel oluyor böyle. Hem spontane oluyor. 0212 273 10 ya da 0540 273 10 da sizler de her zaman olduğu gibi mesajlarınızla bugün 4 büyük gündem programlarına katılabilirsiniz. Sizler de beni yalnız bırakmamanız dileğiyle zaten gelmiş. Buradan başlayalım, hemen isimlerden başlayalım. Hoş geldin mesajlarıyla. Evren Saral'a teşekkür ediyoruz. Yoksa çok birikiyor. Hoş geldin Çağatay Hocam, iyi yayınlar, Allah utandırmasın demiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Yine bakıyorum. Gelin isimlerden isimlerinizle yazarsanız hem isimlerinizle söylerim. Yayınlar Çağatay abi, hayırlı günler demiş. İsminizle yazın lütfen ki isimlerinizi de buradan okuyayım. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresim. Yunus Bey Guardiola olan resmini yollamış. Aleykümselam. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler. Daha bunlar hani Yaşar Bey çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Size de kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Özdamar çok çok teşekkür ediyorum. 0540 273 10 0212 273 10 telefon numaralarımız. Bir kere daha vereceğim. Ondan sonra da zaten yayınımızı devam edeceğiz çünkü oldukça yoğun bir gündem var. Oldukça yoğun gündemde ben sıradan hiç vakit kaybetmeden çünkü başlamak istiyorum. Önümde spor yazarları çok çok fazla. Onlara da söz verdim. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da aklımdayken hemen şu an aklıma geldi. Bülent Uslu ve Murat Özen'i istemiştiniz. Bülent Uslu ile biraz önce konuştum. Çağatay Hocam dedi, Bodrum'dayım dedi. Önümüzdeki hafta ne zaman istersen yayına katılırım dedi. Murat Özen'le de konuştum. O da önümüzdeki hafta müsait olduğunu söyledi. Hani iki isim içinde ben görüştüm. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler doğrultusunda da Aydın Bayram telifli olduğu için yayınımıza katılamayacağını söyledi bundan sonrası için. Çünkü başka bir radyoda program yapıyor. Bağlanmamda sakınca var dedi. Onu da tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Ve en sıcak gelişmelerle başlayalım. Bugün günlerden çarşamba olduğu için cuma günü biliyorsunuz çok çok önemli bir karşılaşma var. Türkiye Kupası finali. Trabzonspor Konyaspor maçı var Antalya'da. Ben de bu maça gideceğim. Yarın programda olmayacağım, bunun da bilgisini vereyim sizlere. Çünkü yarın Antalya'ya gidiyorum Türkiye Kupası finali için. Canlı olarak orada izlemek istediğimden dolayı orada olacağım. Dolayısıyla pazartesi günü sizlerle birlikte olacağım tekrar. Çok teşekkürler. İbrahim Yavuz'u severiz. Sercan Erdem çok teşekkür ediyorum. İbrahim de arkadaşımızdır. İyi yayınlar Çağatay Bey, kolay gelsin. Bugün bir Trabzon nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Evet, Ümit Uzun tabii ki tutabiliriz. Çünkü Nurgül Günaydın'la konuştum. Biraz önce Nurgül'e de bağlanacağım. Hatta bir kere daha arayayım sevgili Nurgül'ü. Trabzonspor cephesindeki son haberleri de alalım. Serdar Kelleci ile görüşmedim. Numarası vardı ama görüşemedim. Metin Türkoğlu çok çok teşekkürler. Seni dinlemek ne kadar güzel, sesini duymak. Sizler de seviliyorsunuz, eksik olmayın. İyi ki varsınız. Adem Ünlü gelmiş. Uzun bir zamandır sizleri dinleyemedim. Mesaj da gönderemedim. Bir boşluk oldu. Yazayım dedim. En son görüşümüzde Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içindeydi demiş. Evet, gerçekten de öyleydi. Ama üstünden bayağı bir vakit geçti Adem Bey. Şimdi seçim var. Bakalım seçimde ne olacak? Seçimle ilgili tabii Firas Bey'miş adı. Tamam. Firas Bey'in de ismini söylemiş olalım. Seçimle ilgili neler olacak onları da konuşacağız. Beni bekleyen arkadaşlarım da var. Benden telefon bekleyen, hemen bakayım çünkü. Buradan sevgili Emin'le başlayalım diyorum. Emin Çağlar şu anda müsait olduğunu düşünüyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Şimdi cep telefonundan da kendisini arıyorum. Bakalım sevgili Emin de müsait mi? Emin'ciğim müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Evet, Emin de müsait olduğuna. Hoş geldin yayınımıza Emin Çağlar. Geçmiş Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlu olsun. Nasılsın? Nasıl gidiyor NTV?
1: Hepimizin yoğun ligi bitirdik. Fenerbahçe seçimini bekliyoruz. Ama o günden beri zaten şu anda bütün hazırlıklarımız Dünya Kupası için yapıyoruz. Tempolu güzel bir yaz bizi bekliyor. İnşallah her şey olumlu olur.
0: Emin'cim ilk olarak en yakın olduğu için hani dört büyük gündem programında da en sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz için Cuma günü Türkiye Kupası finali var. Trabzonspor Konyaspor maçı var. Maça da ilgi oldukça fazla. Bu konuyla ilgili, bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim senden Emin Çağlar?
1: Bu akşam Avrupa Ligi finali oynanacak. Ben bir Avrupa Kupası tadında geçeceğini düşünüyorum. Saha içinin. O oyun kalitesinin, oyun temposunun.
0: Bu arada zemin de çok kötü Emin.
1: Evet yani ama işte karar vericilerimiz bir şey diyemiyorum bu konuda. Yani o zemin çok etkileyecek tabii ki oyunun kalitesi ama ben en azından böyle bir yatmaların, durmaların, bilmem nelerin çok olacağı bir maç beklemiyorum. Hani oyuncular da kupayı kazansın 90 dakikada. Onlar da tatile en azından 30 dakika erken çıkar. Penaltıları, uzatmaları düşündüğümüzde. Onlar için yani sezonu final maçı. Konyaspor İlhan Palut'la geldiği nokta kendisini gösterdi. Hem hoca hem takım. Fatih Tekke zaten bu kadroyla fazlasını bile başardığını düşünüyorum. O yüzden kupayla taşlandıracaktır. Taşlandırmak isteyecektir yanlış olmasın. İki takım da daha çok isteyen, daha iyi çalışan, doğruları daha fazla yapan, sezon içindeki kırılma maçlarını hatırlayan, oradan ders çıkaran grup takım Cuma akşamı kupaya daha yakın diye düşünüyorum. Büyük bir takım, yani iki takımda Türkiye Kupası var. Konyaspor son kazandığında Aykut Kocaman'dı teknik direktör. Beşiktaş'ı yenmişlerdi finalde. Trabzonspor'un son kaybettiği final Beşiktaş'a karşı yine kazanımlar. O yüzden ben keyifli mücadele bekliyorum.
0: Evet, çok doğru bir yere tespit yaptın şu anda. Ben de hatırladım şimdi sen söyleyince. Aykut Kocaman'lı dönemi ve Beşiktaş'a da yenildiğini Trabzon'un. Çok güzel bir tespitti. Peki şu da önemli değil mi? Yani sonuçta bir takımın bir ay daha erken açma pozisyonu da olabilir. Trabzonspor kazanırsa direkt UEFA'dan playoff'la da girme şansı oluyor.
1: Ya tabii ki şu anda hani herkes iki takım bunu düşünüyor ama rakipler de onları düşünüyor. Hani kim kazanırsa kimin hesabı çok farklı olacak. İki takıma bakmıyor. Birçok takımı ilgilendiren. Başakşehir aynı şekilde onun hesabını yapacak Avrupa'ya gitmek için. O yüzden sonuçlarının birçok takım etkileyeceği bir Türkiye Kupası finali olacak. Ben sahada kaliteli bir oyun bekliyorum. Yani yorgunluk kısmı tabii ki, zemin kısmı tabii ki ama oyuncular belli bölümlerde o Trabzonspor armasını, Konyaspor armasını hatırlayacaklardır. Ona göre oynayacaklardır ama onun öncesinde ben teknik adamların bu final maçında gösteri yapacaklarını düşünüyorum. Oyuncularına çıkın oynayın diyeceğini düşünüyorum. Taktikle, teknikle keyifli bir Türkiye Kupası bizi bekliyor. En azından hani Fenerbahçe Galatasaray'ın büyük bir farklı ama onlar olduğunda bir de gergin bir ortam oluyor. Gerginliğin olmadığı bir Türkiye Kupası bana daha çok hayal kurduruyor. İyi futbol adına.
0: Peki bu maçla ilgili hangi tarafı daha baskın ya da finali kazanma yolunda şansı görüyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş eleyerek gelen bir Konyaspor var.
0: Tabii İlhan Palut var bir tarafta.
1: Aynı şekilde diğer tarafta hani ligin son maçında Gençler Birliği'ne yenilen, aklı ama kupada onları eleyen, aklı belki burada olan bir Trabzonspor. Ben normalde %51-49 derdim böyle finallerde. Evet. Ama bu sefer bunu diyemiyorum. 50-50.
0: 50-50 diyorsun.
1: Net bir şekilde 50-50. Yani bir tarafa ağır bastığını düşünmüyorum. Ortada, net ortada bir maç. Orada da büyük ihtimalle bireysel performanslar öne çıkacaktır. Onu da artık sahada göreceğiz.
0: Evet, bu arada Beşiktaş taraftarlardan sana selamlar gelmiş. Murat Bey, Serkan Bey, Emin Çağlar'a selam iletir misin Çağatay Hocam demişler. Üzerimde kalmasın, yetmiş olayım sevgili Emin. Onlar da şunu soruyorlar. Şimdi bir yandan da mesajlarına bakmaya çalışıyorum da. Serkan Reçber'in yerine genel koordinatörlüğe Önder Özen'in getirilmesini yorumlayabilir mi demiş acaba Emin Bey?
1: İki farklı futbol görüşü. Her anlamda. Yani hem Serkan Reçber için hem Önder Özen için. Serkan Reçber'in göreve gelişi, o döneme bakalım. Çok çabuk bir çözüm üretmek zorunda olan Beşiktaş vardı. Hızlı sonuç almak isteyen Beşiktaş vardı. Sergen Yalçın 2-3 transfer dönemini işaret etti. Evet, uzun vadeliydi ama o dönemde takımı ayağa kaldırmak gerekiyordu. Serkan Reçber'e bu görev verildi. Asıl görevi bu değildi belki. Bunu aldı. Hani görevden kaçmadı diyelim. Emekleri için teşekkür etsin Beşiktaşlılar. Önder Özen kısmına gelince. Önder Özen çok daha farklı bir futbol adamı. Ben kimse oyuncu izliyor izlemiyor tarafında değilim. Ben burada yaklaşımı öne çıkaracağım. Önder Özen'i hani sportif tarafını bilen bir gruptayız. Bir de Önder Özen'in yorumculuk kısmını bilen bir grup var. Evet. Biz iki kısmı da biliyoruz. Ben en azından öyle kendimi değerlendiriyorum.
0: 2014'tü galiba değil mi? Ben yanlış hatırladım.
1: 13-14. 13-14. Evet. Bilic sezonuyla beraber yani o Bilic'le beraber Bilic'i getiren isimdi kendisi.
0: Şimdi gene Bilic isimleri yazılıyor zaten Emin Çağlar.
1: Yok, ben tekrar Bilic olacağını, yabancı bir hoca yani dört isimleri bilmiyorum. Sadece dört tane teknik adam var Önder Özen'in planlamasında. Bunların dördü de yabancı. Sadece bunu biliyorum. Onun dışında bir isim bende yok ama Beşiktaş'a yakın muhabirler bunu yakın zamanda net bir şekilde öğrenirler. Benim demeye çalıştığım futbola bakış açısı. Önder Özen futbola çok daha komplike bakıyor. Biraz daha hani edebiyat gibi diyelim, bir roman gibi bakıyor. Serkan Reçber daha kısa yoldan çözüm bulmak isteyen birisiydi. Ama Önder Özen de aynı zamanda analitik de var, matematik de var. Bunları işte Beşiktaş'ın bunları bir süzgeçten geçirmesi gerekiyordu. Dün akşam çıkan haberlerin üzerine Vole'de sevgili Onur Tuğrul'la çıktıkları yayında söylüyor. Ben oradan şunu aldım kendi adıma. Beşiktaş'ın iki tane yolu var diyor. Ya diyor bütçeyle yıldızları getirip rakiplerle yarışacak ya da sancılı bir dönem çekecek diyor. Beşiktaş'ın gerçeği bu. Bunu herkes kabul etmek zorunda. Şu anda Beşiktaş'ın yıldızları getirip yarışabilecek bir maalesef ekonomisi yok. Bunu Sayın Başkan da çok iyi biliyor. Sergen Yalçın döneminin bu transferlerine evet 18-20 milyon, Akbodu, Olayitan 6, 13 ama bir maaş bütçesi yaratmışlardı. Bunun yine devam etmesi gerekiyor. Ben bozulacağını düşünmüyorum. Önder Özen bu yaklaşımla, ikinci yaklaşımla gelirse, yani gelirse derken başkan bunu kabul ederse, sonrasında camiaya bu çok net, ama bakın bir kelimenin bile yanlış kullanılmaması gerekiyor Çağatay abi. Net bir şekilde söyleyecekler. 3 yıl 5 yıl, o 3 yıl boyunca biz şampiyon olmayacağız demeyecek. Şampiyona tabii ki oynayacağız, mücadele edeceğiz diyecek. Kaçırabiliriz. Rakiplerin geldiği durum ortada. Galatasaray 4 yılı kapattı. 5'e gitmek istiyor. Fenerbahçe 12 yıl yok. Çok sert bir seçim dönemi. Başkanlar sadece şampiyonluk diyor. Beşiktaş'ın burada biz onlarla mücadele edeceğiz. Biz kendi doğrularımızla mücadele etmek zorundayız. Bir 12 yıl Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağını düşünmek istemiyorum. Biz de düşünmeyeceğiz diyecekler. Ama 2 yılın 3 yılın sonunda bu takımı bizim söylememize gerek kalmayacak. Zaten takım kendiliğinden şampiyonluk adayı olacak gibi doğru ifadeleri seçerek anlatacaklar camiaya ve taraftara. Evet. Gerçekçidir Beşiktaş camiası taraftarı. Bunları duyduğunda güvenin çok daha fazla, sabrın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Benim iki, yani Serkan Reçber ve Önder Özen'e bakış açım bu şekilde. Bakalım Beşiktaş camiası hangisini kabul edecek?
0: Çağatay Hocam, Emin Çağlar çok güzel yorumlar yapıyor Beşiktaş'la ilgili demiş. Ağzına sağlık demişler. Sana selamlarını iletmişler.
1: Teşekkürler.
0: Nihat Beyler. Yine mesajlarla devam edeceğim ama onun öncesinde bir de Fenerbahçe'de bir seçim rüzgarı 6-7 Haziran, 7 Haziran'da yapılacak sevgili Emin Çağlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin? İki tane başkan adayı var.
1: Geçen haftalarda konuşmuştuk. Ben sandığa gidene kadar belli bir grubun kimi destekleyeceğini bilmiyorum açıkçası. Onlar da bilmiyor. Önce 6 Haziran Cumartesi o konuşmalarda belki biraz daha netleşebilir. Kararsızlar sandığa giderken bu olabilir. Son seçimde tecrübe ettik. Oradaydık, insanlarla konuştuk. Şunu diyen çok vardı. Sandığa gelirken, yani isim vermeyeceğim. X'çiydik ama sandığa geldim, Y'ye attım diyen çok vardı bunu. Birebir gördük, yaşadık. Hani o yüzden yine öyle olacaktır. Kararsızlar ne kadar erken karar aşamasına geçerlerse onlar belirleyici olacak. Az Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada, Fenerbahçe için ne anlama geldiği ortada. Sayın Hakan Safi bir enerji katıyor, bir dinamizm getirmeye çalışıyor. O daha böyle günümüzün deyimiyle topçular üzerinden, teknik adam isimler üzerinden gitmeye çalışıyor. Ama burada Fenerbahçe camiası, biraz önce Beşiktaş'ın o yani bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor demiştik ya. Fenerbahçe kongre üyelerinin süzgeçten geçirmesi gerekiyor. İkisi de şampiyonluk istiyor. İşte o şampiyonluk yolunu belirleyecekler. Onu zaman gösterecek ama ben son yapılan hani 257 veya 237 oy farkla bitmişti sayın Saran, sayın koç seçiminin. Böyle yakın bir seçim bekliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim.
0: Sevgili Emin Çağlar, şimdi ben Avrupa'daki dünya futbolunu çok iyi takip ettiğini, bu işlerin ne kadar iyi olduğunu bilen bir insan olarak bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Çünkü bu akşam çok önemli bir final var. Aston Villa'nın Emery'si Kupa 2'de 5. zaferi arıyor. Schuster'in Freiburg'u tarihe geçmek istiyor. Freiburg mu, Aston Villa mı? UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu bugün Beşiktaş Park'ta belli olacak. Neler söylemek istersin? Ben en son 2004-2005'ti değil mi, yanılmıyorsam? Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Milan maçı var. İstanbul'da o finali hatırlıyorum. Bir o kalmıştı yani. Bu İstanbul'da 5. final ama nedense o kalmış aklımda. Neler söylemek istersin?
1: Çağatay, bu sadece senin değil, dünya futbolunun da aklından silinmeyecek. Yani yüzyıllar geçse de o maçı unutmayacak kimse.
0: O nasıl
1: kimse.
0: Maçtı ya? Evet.
1: Yani o yüzden o dönem ben CNN Türk'te çalışıyordum. İlk yarı biz başka bir hikaye kurgulamıştık. İkinci yarıyla beraber başka bir hikaye geçmişti.
0: Ben de olimpiyattaydım Emin. O maçtaydım.
1: Harika. Bu akşam için dersen Aston Villa daha bir Avrupa takımı. Freiburg, yani yaklaşık 12 yıl olması gerekiyor. Christian Streich'la çalıştılar. Ardından göreve Schuster geldi. O mirası buraya taşıyabilmek çok önemli. Yani değiştirmeden küçük dokunuşlarla buraya geldiler. Aston Villa, Unai Emery, yani Unai Emery'nin olduğu yer kupa. Bunu çok net biliyoruz. Bu sezon Fenerbahçe karşısında da izledik Aston Villa'yı, gördük. Biraz daha ağır basıyor Aston Villa ama finaller favorileri bazen yanıltabiliyor. Bu onlardan mı olur, yoksa yine Emery ve Aston Villa tarafına mı gidecek? Kupa zaferi göreceğiz bir taraftan. Yani kalede baktığımızda dünya şampiyonu Emiliano Martinez, çok pahalı isimler. Yani Aston Villa kadro ve isim bazında Freiburg'a daha ağır basıyor. Ben de Aston Villa, hani biraz önce 50-50 demiştim, burada bir 60'a 40 Aston Villa'cıyım diyebilirim.
0: Tabii şimdi ben de karşıdan geldim Emin Çağlar. Yani şu an arabalarıyla yola çıkanlar ya da Beşiktaş tarafına gitmek isteyenler varsa, Barbaros falan, hepsi inanılmaz derecede tıkalı. Karşıdan 1 saat 15 dakikada geldim. Yani ta şeylere veriyor. Adalet Sarayı'nın oralara falan veriyorlar. Beşiktaş girişini de kapamışlar. Karşıdan gelenler varsa, bu tarafa geçecek olanlar varsa da Beşiktaş girişi kapalı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Son olarak da Galatasaray ile ilgili de bir değerlendirmeni almak istiyorum. Galatasaray taraftarlar da yazıyor Emin Çağlar. Özellikle Icardi konusu var. Bir de Galatasaray'ın hani bir revizyon anlamında önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde daha da yukarılarda yer alması adına nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiği ile ilgili sorular var. Neler söylemek istersin?
1: Ara transfer döneminden beri görüşlerim belli. Aynı bölgeleri sayacağım. İsimler üzerinden gitmeyeceğim. Net bir şekilde bir golcü gerekiyor. Dur, Osimhen'in yanına mı yedeğine mi bilemem. Bir golcü. 6-8 karışım oynayabilecek, yine aynı şekilde direkt 11 oyuncusu olabilecek bir isim gerekiyor. Buna hadi 10 numarada diyebiliriz. Bernardo Silva, herkes konuşuyor. Yani ilk ay bile dile getirdi. Bir de bence çok önemli, yani Abdülkerim Davinson'un maalesef yedeği yok. Oraya yedek olarak değil direkt 11 oynayabilecek bir oyuncu. Bu üç bölgeyi Galatasaray en doğru isimlerle takviye ederse ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin hiç uzak olmayacağı düşüncesindeyim. O isimleri bilmiyorum ama dediğim gibi Okan Buruk kendi oyun felsefesine uygun isimleri takviye edebilirse bence Şampiyonlar Ligi ve çeyrek final çok gerçekçi bir hayal olacaktır. Onlar da onu hedeflemeli. Aşağısı başarısızlık olacaktır. Ben bu bölgelerin transferini zorunlu olduğunu düşünüyorum. Gelen teklifler var bazı oyunculara. Değerlendirilmeli. Net bir şekilde değerlendirilmeli. Yani Bernardo Silva istiyorsanız Galatasaray'dan çıkacaksınız. Gibi gibi. Bunların olması gerekiyor. Yani Lang veda etti. 30 milyonu oraya zaten yatırmayacaktı Galatasaray. Bunu biliyoruz. Burada istedikleri bölgeye, istedikleri isimler olmadığında Niyaka konusunu Okan Buruk ve ekibi biraz daha düşünmeli. O oyuncudan verim almalı. Çünkü Okan Buruk'un kendisini en çok geliştirmesi gereken yer böyle gelişim açık oyunculardan istediği verim alamaması. Bu konuyu çözebilirse hem kendi adına hem Galatasaray adına yani müthiş bir iş olacaktır. Sara'nın alındığı gün yapılan eleştiriler ama İbrahim Hatipoğlu onu söylemişti. Burada bir ticaret risk yaptık biz dedi. Göze aldık, bir başarı olacağımızı düşünüyoruz demişti. Evet, şimdi istedikleri rakama satacaklar. Bunu yapmalı Sara. Bu örneklerden bir tanesi. Niyaga eldeki gruptan bir tanesi. O değerlendirilmeli, o parlatılmalı. Kadroya adapte edilmeli. Sonrasında ben o başarının geleceğini düşünüyorum. İnşallah yeni Liverpool isimleri olabilir. Dediğim gibi ederini bulan her futbolcu bence yollar ayrılabilir. Galatasaray artık çok daha tercih edilen bir kulüp. Yani seçim hakkı futbolcuda değil Galatasaray'da olacak. Bunu da düşünmeliler.
0: Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
1: Rica ederim, yayınlar.
0: Beni de kırmadığın için Emin'cim. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederim, teşekkür ederim.
0: Sevgiler, hoşçakal. Evet, Emin de böyle bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Ne zaman istesek yayınımıza da katılır. Hiçbir zaman bizi de kırmaz, sağ olsun. Tabii Trabzonspor tarafıyla ilgili taraftarlardan mesajlar var. Bağlanacağım, hiç merak etmeyin. Hatta ben Emin Çağlar'la konuşurken bir yandan da Nurgül Günaydın arıyordu Futbol Arena'dan. Şimdi şöyle yapalım, Nurgül'de arayalım sevgili Nurgül Günaydın'ı. Eğer müsaitse Trabzonspor'daki son gelişmeleri de ondan alalım. Bir kere daha şansımı deniyorum. Sevgili Nurgül, müsait misin?
2: Müsaitim hocam.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Ya benim telefon bir toplantıdaydım, çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil, olur mu öyle şey kalmış. Ya lütfen.
2: Sesinde ne demek? Kalmış, sonradan fark ettim.
0: Biz senin sesini duyduğumuz zaman böyle daha çok kendimize geliyoruz, bir enerji veriyorsun.
2: Estağfurullah.
0: Tabii Trabzonsporlu taraftarlar da, Radyo Gol dinleyenleri de, maça gidecek olanlar var. Trabzon tarafındaki sakatlıkları çok merak ediyorlar. Muçi soruluyor. Savic soruluyor, oynayacak mı, oynamayacak mı? Bize bir genel bilgi verebilir misin Nurgül Günaydın?
2: Yani Savic'in tabii kadroda olduğunu biliyorsunuz. Bu maçta da kadro, son maçta kadrodaydı. Bu maçta da kadroda olacağını düşünüyorum ben. Oynama ihtimali de yüksek. Muçi ile alakalı da Trabzonspor biliyorsunuz Ertuğrul'dan son haftada bir hamlede bulunmuştu. Oyuncuyu bir şekilde almaya çalışıyorlar. Galatasaray çok affedersin Beşiktaş kulübüne biliyorsunuz hoca değişikliği oldu. Bu anlamda belki bir tereddüt olur. Belki yeni gelecek olan hoca Muçi kazanmak isteyecektir. Belki bu anlamda farklı şeyler gelişebilir diye Trabzonspor'da elini çabuk tutmak istedi. Oyuncu zaten Trabzonspor'da kalmak istiyor. Oyuncunun görüş bu yönde. Burada mutlu çünkü zaten indirim talebi olmuştu Trabzonspor'un. Beşiktaş kanadında bu indirim talebi çok karşılık görmedi. 1 milyon euro kiralama bedeli vardı biliyorsunuz. O rakama düştükten sonra 7,5 milyon euroyu 5 taksit halinde. Trabzonspor zaten bundan sonrası için hani Beşiktaş kulübüyle çok fazla bir görüşme durumu da söz konusu olmayacak. Parayı yatıracak sözleşmedeki gibi ve oyuncunun Trabzonspor'da kalmasını sağlayacak. Ben Muçi'nin kalacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. Önümüzdeki kupa maçından sonra da bu konuda spesifik adımlar atılacaktır. Onun dışında tabii Kupa maçına odaklandı Trabzonspor. Bir yanda Konyaspor'un, bir yanda Trabzonspor'un karşılıklı sosyal medya paylaşımları her iki takımın da iddiasını ortaya koyuyor biliyorsunuz. Ama Trabzonspor'da yine bir geçmişte de gördüğümüz kenetlenme çağrısı var taraftarla birlikte. Konyasporlu taraftarlar tabii yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına söylüyorum. Yani konum olarak daha yakın olduğu için çok daha erkenden Antalya'daki o tribünleri doldurdular. Trabzonspor taraftarı çünkü bilet bulmayı bırakın bir tarafa ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı. Hı hı. Çünkü önce ulaşımını garantiye almak zorundaydı. Sonra da maç biletini ve onlar da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdular. Trabzonspor maçı içinde 3 tane sanıyorum ek sefer koyuldu. Cumartesi maç günü için.
0: Trabzon'dan değil mi Nurgül?
2: Tabii evet evet. Trabzonspor yarın da yine sanıyorum 2 ya da 3 sefer var. Biz de yarın bunlardan bir tanesiyle gideceğiz. Maçtan bir gün önce orada olacağız inşallah. Yoğun bir şey var, talep var gerçekten. İnanılmaz çünkü sezonun son maçı herkes kupayla kapatmak istiyor. Hı. Trabzonspor'da. Trabzonspor zaten sezonu çok erken açmamak adına da mutlaka kupayı kazanmak istiyor. Ertuğrul Doğan Fatih Tekke kupayla sezonu kapatıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
0: Fatih Tekke'nin moralinin bozuk olması gibi bir durum var mı? Çok yazılıyor da.
2: Yani sosyal medyayı biliyorsunuz. Evet. Yani herkes için geçerli bu sadece.
0: Hani birinci Fatih ağızdan Tekke en doğru isim olarak senin yani, söylemeni istedim.
2: Yani tabii Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki ifadeleri biraz farklı yerlere de çekildi ama ben hani moral bozukluğu değil de tabii ki hayal kırıklığı var Trabzonspor'da. Son Galatasaray maçından sonra takımın belki çok daha iyi yerlerde bitirebileceği yönde taraftarların serzenişi vardı. Hı hı. Etkileniyor. Herkes etkiliyor. Sen de ben de etkileniriz. Bizler de gazeteci olarak evet. Eleştirildiğimiz zaman etkilenebiliriz ama kupa maçı öncesi her şeye kulakları tıkamış vaziyette. Şu anda tamamen kenetlenme havasında Trabzonspor ve maça odaklandı. Yarın da basın toplantısı var. Maç öncesinde zaten biliyorsun. Hı hı. Orada da Fatih Tekke soruları cevaplayacak. Ben hani çok moralim bozuk değil de tabii hani bir sezonun yorgunluğu da diyelim buna açıkçası. Ben öyle değerlendiriyorum. Evet,
0: kupayla da taçlandırmak istiyor Fatih
2: tabii,
0: Tekke.
2: Tabii stres var. Maç önceleri baskı var. Kolay değil yani kupa maçlarındaki o baskıyı biz de sahada yaşadık.
0: Kötü bir
2: çünkü
0: zemin var.
2: Tabii Antalya stadının zemini çok çok da iyi değil. Sezon bitti. Herkes farklı şeyler konuşuyor. Antalya Spor Kulübü'nün küme düşmesi. İşte burada psikolojik olarak baskı söz konusu. Biraz hani hem Trabzonspor hem Fenerbahçe üzerinde özellikle yoğunlaşan bir baskı var. Ama halbuki Galatasaray'da bu işin içindeydi. Yani onun da Kasımpaşa yenmesi halinde Antalya Spor küme düşmeyecekti. Onu kimse konuşmuyor. Ama nedense Trabzonspor ve Fenerbahçe üzerinden yüklenme yapılıyor. Biz maçtaydık. Trabzonspor sahada gerçekten özellikle Onaçu'ya gol attırmak için her şeyi yaptı arkadaşları.
0: Direkten dönen topu da var.
2: Yani direkten dönen top da var. Hiçbir zaman Trabzonspor o söylenenleri ben yapacak bir takım olmadığını düşünüyorum. Sevim, zaten öyle.
0: Nurgül çok sorular gelmiş sana da. Yunus da ne diyor ki? Nurgül Hanım'ı çok takdir ediyorum. Helal olsun. Trabzon'da bırakın taraftar olmayı. Gazeteci olmak bile çok zor demiş hocam. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Çok sesini teşekkür duymak ediyorum.
0: Çok iyi geldi bize demiş. Onağına gidiyorum diye sorusu var.
2: Yani Onağan'a ile ilgili o kadar çok gitgeller yaşadık ki yani kalmayacaktı, kesin gidecekti. İşte rakamlar çok yüksekti. Sonrasında işte bu Galatasaray maçının hemen ardından işte kupa maçında Samsunspor'un penaltılarla elendiği maçtan sonra sosyal medyada böyle bir saman alevi gibi yanıp söndü. Ertuğrul Doğan girişimlerde bulundu ama onu söyleyeyim, bizim de duyumlarımız gerçekten Onağan'ı almak için Trabzonspor'a bir girişim oldu. Özellikle Samsunspor maçından sonra oyuncu da sıcak baktı hatta ama tabii daha sonra gelişen süreçte Manchester United sanıyorum Altay'la da yollar ayıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ekonomik anlamda da oyuncuya çok fazla bir getirisi olacak. Burada oyuncunun tavrı çok önemli. Onana nasıl bir yol izleyecek? Onun da tabii şu saatten sonra isteyip istemeyeceği önemli. Oyuncu daha önce çok sıcak da bakıyordu onu biliyorum ama gerçekten çok git gel yaşadık. Yani hani hiç olmayacak 45 milyon euro. Sonra hani işte Ertuğrul'dan bir şekilde almaya çalıştı. Konuşma geçti belki arada ikili görüşmeler belki oldu ama Şu anda tabii farklı yerlere evrildi konu. Sanıyorum kupa maçından sonra bu konuda netleşecek. Ortada diyebilirim.
0: Kendisi de mutlu
2: konusunu.
0: Ama Trabzon'da yani hal
2: çok
0: ve hareketlerinden
2: mutlu,
0: öyle gözüküyor.
2: Çok mutlu, inanılmaz mutlu. Çok seviyor şehri de, taraftarı da. Çok profesyonel. Ben kendisini çok seviyorum gerçekten Onana'yı. Hani siz maçın dışında, sahanın dışında da biz zaman zaman diyalog kuruyoruz kendisiyle. Benim de çok iyi iletişimim var. Son maçta şöyle bir ifadede bulunmuştum ona. Onana giderse çok üzülürüm, ağlarım dedim böyle esprili şekilde. Çünkü benim onunla gerçekten çok iyi bir iletişimim oldu. Orada geldi, bana sarıldı. Oo, ben de çok üzülürüm falan dedi. Böyle çok sempatik de bir oyuncu. Ben çok seviyorum Folcarelli ve Onana. Takımda böyle hepsi gerçekten çok mütevazı, profesyoneller ama Folcarelli ve Onana'yı çok seviyorum. Ben bireysel anlamda söylüyorum. O son maçtaki hani benim biraz da böyle esprili giderse çok üzülürüm, ağlarım ifadelerini gelip bana sarılarak ben bunu yapma, ben de çok üzülürüm falan böyle yaptı. Çok güzel bir andı, onu da sizinle paylaşmak istedim.
0: Ama ne güzel
2: istedim.
0: Yani bizim kültürümüze evet. Alışmaları değil mi Nurgül?
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ya oraya giden de bir Trabzonlu oluyor yani. Şimdi ben Pereira'dan evet. Hatırlıyorum, işte evet. Sosa'dan falan hatırlıyorum. O zamanlardan itibaren gelenler de uyum sağlayamayacak evet. Derken tam tersi orada yaşamaya karar verenler falan da oluyordu yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanı çok sıcak gerçekten. Misafirperverlikten de öte. Kendi evine belki kapılarını açıp ardına kadar açacak kadar sıcakkanlı bu şehrin insanı, yemek yediği yerden tutun gidip oturup çay içtiği yere kadar
0: zaten
2: her yerde.
0: Para da vermiyorlar Nurgül, hiç kimseye
2: yok,
0: para
2: yok.
0: Da almıyor onlardan
2: yok,
0: değil mi?
2: Vermiyorlar evet.
0: Peki evet. Nasıl bir 11 bekliyorsun son olarak? Onu da sormak istiyorum.
2: 11 ile ilgili şu anda hiçbir öngörüm yok desem inanır mısınız? Çünkü ben çok farklı bir 11 bekliyorum.
0: Ağustos olur
2: tabii
0: mu?
2: Ağustos olur. Ağustos mutlaka olur. Yine bana göre kanatta oynatır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bugünkü antrenman fotoğraflarını bekliyorum aslında. Ben orada taktik de olacak. Yarınki çalışmayla tabii kalede ona ne olacak? İşte Mustafa dönecek mi? Lovik olmayacak tabii benim sözlerim onu söylüyor ama Mustafa döner, başka zaten Savic'in 11'de olup olmayacağını da çok net bilemiyorum. Geçen hafta kadroda vardı ancak 11'de yoktu. Yani bu maçta olabilir mi? Yani olabilir belki. Çünkü çok daha farklı bir maç olacak bu maç. Belki bir taktik savaşı olacak iki hoca arasında. O yüzden 11 için biraz yarını beklesek diyorum daha doğru olacak.
0: Yani Buşari, Folcarelli ve Olay mı üçlü gibi ya da Buşari burada yedek mi kalır diye bir soru geldi benim aklıma şu an.
2: Buşari, Folcarelli, Olay, ben onu
0: üçlü.
2: Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Onu söyleyebilirim orta
0: evet,
2: sahaya.
0: Dinleyicilerimizden bir tane daha geldi. Ozan Bey'den diyor ki Nurgül abla gelmiş, hoş gelmiş. Futbol odaklı bir
2: çok
0: radyoda kadın sesi duymak harika demiş. Herkes sana selamlarını,
2: ederim.
0: Sevgilerini yollamış.
2: Benden
0: sevgili
2: de
0: Nurgül,
2: herkese
0: günaydın.
2: Çok selam. Şu
0: çok
2: anda nerede olduğumu da söyleyeyim size. böyle bordo mavi renklerin ağırlıkta olduğu TS Club'ların bir tanesindeyim. Bir arkadaşımın Antalya'da bir arkadaşımın ricası vardı. Forma istemişti. Trabzonspor forması. Onun için buraya geldim. Şu anda TS Club'dayım.
0: Kolay gelsin sana. Bugün de başkanın herhalde bir canlı
2: mavi.
0: Yayını var.
2: Evet. Evet, evet. 17-30'da bir canlı yayın olacak. Evet,
0: açıklamalar
2: evet.
0: Olacak herhalde.
2: Evet.
0: Transfer haberi bekliyor muyuz oradan?
2: Yani en azından şöyle, ben spesifik isim beklemiyorum açıkçası. Onana'yla şunu söyler başkan, söyleyeyim ben. Onana ve Muçi ile alakalı olarak net olarak bilgi verebilir ama transferde hani farklı biten isim ya da konuşulan mevki söyleyebilir, hocadan gelen talepleri, ancak isim bazında sadece Muçi ve Onana ile alakalı sorulara cevap verebilir, onu ifade edeyim.
0: Nurgül günaydın, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdin bize. Yayınımıza da katıldın, bizleri kırmadın. Sana da kolaylıklar diliyorum. İşin gücün
2: rast gitsin
0: inşallah.
2: Ben teşekkür ediyorum. Hepimiz inşallah, herkese buradan Trabzon'dan çok selam gönderiyorum. Herkesin işi gücü rast gitsin inşallah.
0: Hoşça kal, görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Evet, Nurgül Günaydın'la da bağlantımızı kurduk. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 bayağı bir bana cep telefonundan mesaj gelmiş. Onlara bakacağım ama Premier Lig'e değinmeden bugün asla olmaz. Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City deplasmanda Bournemouth'la berabere kalınca Ve bu maçı oynamadan da Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City yenilgiden zor kurtuldu dün. Bitime bir maç kala da puanını 78'e çıkartmıştı. Arsenal'in puanı da 82 olduğu için Crystal Palace maçına da Arsenal şampiyon olarak çıkacak. Şimdi tabii benim burada söz verdiğim spor yazarları var. Onlara da bağlanmam gerekiyor çünkü saat bilgileri verdim. Saatlerde de bir yanılgı olmaması lazım ki benim de sözümde durmam lazım. Hayattaki en önemli şey söylediğiniz şeyin yapmaktır. Süleyman Arat'a da bağlanacağız. Sevgili Süleyman Arat'ı da arıyorum şimdi bir yandan cep telefonundan. Sevgili Süleyman Arat, merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. İyi misin Süleyman abi? Her şey yolunda mı?
3: Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim herkes iyidir. Sağlık, sıhhattedir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Seni de izlemeye devam ediyorum. Takip ediyorum. Çok önemli bilgiler de verdin. Fenerbahçeli taraftarlardan da sana daha bağlanmadan hemen mesajlar geldi. 2 tane geldi. Şu an 3 tane geldi. Herkesin sorduğu soru şu: acaba başkan kim olacak, kim daha önde gidiyor ya da neye göre belirlenecek? Transfere göre mi, hocaya göre mi? Önümdeki mesajlardan gelen yazılar bunlar. Süleyman Arat, neler söylemek istersin?
3: Sevgili Çağatay, sevgili dinleyicilerimiz, herkesin çok merak ettiği şeyleri merak etmişler haklı olarak. Ancak çok kesin konuşmak bence çok yanlış olur. Tabii şu an öngörü olarak Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor ama daha çok erken, çünkü yönetim kurulu açıklanacak bu cuma günü. İstanbul'da yapılacak basın toplantısıyla Sayın Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak. Bunun yanı sıra Sayın Hakan Safi'nin henüz daha listesi belli olmadı. O nedenle de şimdiden bir şey söylemek çok zor. Yani bu köprünün altından daha çok sular geçer. O yüzden de bir bekleyelim, görelim demek en doğrusu. Ama neticede şöyle baktığın zaman burada Fenerbahçe'nin kaybedecek hiç zamanı yok. Onu bir kere kabul edelim. Çünkü 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe. Hı hı. Dolayısıyla da şimdi yeni başkan ayın 7'sinde, Haziran'ın 7'sinde seçilecek ve koltuğuna oturacak. 15 gün sonra da sezon açılacak Fenerbahçe'de. Yani 15 gün içinde teknik direktörünü belirlemesi lazım. Kadroda eksik görülen mevkilere transferler yapılması lazım. Kirada bulunan ve geri dönecek aşağı yukarı 10 tane oyuncu var. Onların durumunu netleştirmesi lazım. Bu oyuncu kadrosunda eksik yerlere transfer yapıldıktan sonra kadroda bulunan bazı sorunlu oyuncular var. Onların sorunlarını çözmesi lazım. Çok kısa bir zamanı kalıyor. Dolayısıyla da iki başkan adayının da şimdiden her şeyi hazırlık içinde olması ve gelir gelmez düğmeye basması gerekiyor ki bu işin içinden hayırlısıyla çıkabilsin. Yoksa dediğim gibi 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında oynayacak Fenerbahçe ve buraya hem teknik adamı hem kadrosu her şeyiyle hazır halde çıkması gerekiyor. Gerçekten işi zor yeni başkanın, yeni seçilecek başkanın. Çünkü bunların her biri başlı başına sorun. Yani çünkü şu ana kadar mesela bu kiradan dönenler uzun zamandır çözülemedi. Yani baktığın zaman yani Amrabat'ından Livakovic'ine bir sürü Diego Carlos'una kadar bir sürü oyuncunun kiradan döneceğine, bunu şeyin söyleyen adına İrfan Can Kahveci'nin, Cengiz Ünder'in hepsinin kiradan döneceğini ve bunların da geleceğinin netleşmesi gerektiğini de görürsek bence ne kadar işinin zor olduğunu yeni yönetimin anlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir teknik adam çok önemli. Senin de belirttiğin gibi teknik adamın ve transferlerde bir veya iki oyuncunun müjde halinde ben seçilirsem bunu teknik adam yapacağım, gol noktasına da bunu alacağım demesi başkan adaylarından birinin onu çok olumlu etkileyebilir. Burada isimler çok önemli, biliyorsunuz daha önce Sayın Ali Koç Mourinho kartıyla seçimi kazanmıştı. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ortaya atmıştı Mourinho'yu. Ben gelirsem Mourinho'yu getireceğim demişti. Ama Sayın Ali Koç daha elini hızlı tuttu ve hemen birkaç gün içinde Mourinho'yu getirdi İstanbul'a ve taraftarla bir imza töreni düzenledi. O da ona seçimi kazandırmıştı. Dolayısıyla teknik adam seçimi çok önemli iki başkan için de. Şimdi cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı olacak, az önce söylemiştim. Hı hı. O çok önemli tabii, burada neler söyleyecek, vereceği mesajlar, satır altlarındaki alınacak dersler nelerdir, onları camia çok dikkatle izleyecek. Onun ardından da Sayın Hakan Safi'nin bir toplantı yapacağını ve yönetim kuruluna açıklayacağını kulağımıza geldi. Dolayısıyla da bunları görelim, ondan sonra bir noktaya varırız yani zihnimizde, tahmin anlamında.
0: Çok soru geliyor Süleyman Arat, onlarla devam etmek istiyorum. Caner Bey diyor ki, Süleyman Arat abiye sorabilir misiniz? İsmail Hoca ya da Aykut Hoca gelirse hangisi daha başarılı olur diye bir soru var. Süleyman Arat demek centilmenlik demek diye düşünüyorum. Susuyorum, keyifle dinliyorum demişler.
3: Çok teşekkür ederim. Çok nazikler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öyle olmaya gayret ediyorum. Yani tarafsız gazeteci şeklinde davranma meslek ilkeleri adına. Zaten bu yaştan sonra bir tarafa doğru da kayacak halimiz yok. Ortadan gidiyoruz tabii ki. Şimdi Sayın Aykut Kocamanlı ve Sayın İsmail Kartal'ın ikisi de zaten birlikte yetiştiler. Birbirlerinin birisi yardımcısıydı biliyorsunuz. Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı İsmail Kartal. Aykut Kocaman görevden ayrıldıktan sonra Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a bu görevi vermişti. Dolayısıyla ikisi de gelirse hem Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyorlar, hem de ikisinin deneyimleri çok fazla. Aykut Kocaman'ın bir şampiyonluğu ve iki tane kupası var, Türkiye Kupası. İsmail Hoca da her zaman başarılı oldu biliyorsunuz. İkincilikleri olsa da çok iyi bir futbol oynattığını ve o yüzden de camiada her zaman kredisinin olduğu, yeniden teknik direktörlüğe getirilmesi için hep gündemde olduğu biliniyor. Dolayısıyla da ikisi de gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur diye düşünüyorum. Ama burada bu iki isim seçim kazandırır mı diye sorarsanız, tabii ki çok daha büyük isimler istiyor Fenerbahçe camiası. Yani çünkü öyle kimle görüşsem onunla bu şekilde bir bilgi alıyorum, öyle hisler ediniyorum. Yani böyle baktığınız zaman Aykut Kocaman'ı isteyen çok geniş kitle var, ondan eminim. Çok insanla görüşüyorum ama bir o kadar da karşıda olduğunu görebiliyorum. Çünkü yani oynattığı futbolu beğenmeyenler olabiliyor. Dolayısıyla da Sayın Aziz Yıldırım'ın işte bu Raffles Hotel'de yapacağı toplantıda bunları altını nasıl çizecek, nasıl dolduracak, hep ismi açıklamayacağını belirtti. Seçimden sonra kararımızı belirteceğiz ve teknik direktörü hemen getirip görevinin başına oturtacağız demişti. Ama karşı taraf bir isim açıklarsa acaba Aziz Yıldırım da mahkum kalır mı açıklamaya? Tüm bunların yani çünkü taraftarı etkilemek başka bir şey. Şimdi kalkıp bu taraf atıyorum Conte'yi getirirse, şimdi Sayın Aziz Yıldırım onun yapacağı Aykut Kocaman çıkışı ne derece etkili olur, ne derece puan kazandırır, ne derece puan kaybettirir, bunların hepsi ortada. Ama şunu eminim ki Sayın Aykut Kocaman'dan ya yönetici olarak yararlanacak, ya sportif direktör olarak yararlanacak, ya da teknik direktör olarak yararlanacak, bundan eminim ben.
0: Evet. Tabii Süleyman Arat, yani şunu da sormak istiyorum. Ben bilmiyorum, hani daha önce Sayın Ali Koç herhangi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı, ama bir sessizliği var. Seçimlerle ilgili kimi destekleyici konusunda herkeste de bir merak var. Süleyman Arat, neler söylemek istersin? Yani kimi destekleyecek? Ali Koç'tan herhangi bir ses soluk çıkmıyor. Bir açıklama yapar mı?
3: Yani biz kendisinden böyle bir bilgi edinemedik ama yakın çevresinden birçok kişiyle görüştük. Yönetiminde yer alan, yakınında bulunan birçok insanla görüştüm ben. Kendisinin hiç kimseyi açıkça desteklemeyeceğini, yani ben bu tarafa oy atacağım veya bu tarafı desteklesin benim daha önce bana oy atanlar şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmayacak. Onu biliyoruz ama işaret fişeği manasında Sayın Hakan Safi yönetimine, eski yönetimden veya Sayın Ali Koç'a yakın olduğu bilinen kişilerden birkaç kişi alabilir. Mesela Ruşen Çetin'i aldı biliyorsunuz. Bu daha fazla da olmaz.

0: olması bekleniyor. Bununla ilgili Sayın Ali Koç'un kapısını çaldığı ve izin istediği belirtiyor. Ben kimseye senin listene git diyemem ama gitmek isteyene de hayır gitme demem şeklinde ifadesi olduğu kulislerde konuşuluyor ama yani netice itibariyle Sayın Ali Koç ve çevresinde bulunan Ali Koç'a yakın kişilerin hepsinin Hakan Safi'ye bir adım daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani tabii burada sandığa gitmeyecek olanlar olabilir, iki lideri de beğenmeyenler olabilir veya Sayın Ali Koç'a yakındırdı ama bu sefer o girmiyor diye seçme Sayın Aziz Yıldırım'a da oy atan olabilir. Çeşitli görüşler burada etkili olabilir. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa bir daha onu oradan göndermemiz çok daha zor olur, Hakan Safi'yi göndermemiz daha kolay olur şeklinde diye düşünenler de olabilir. O yüzden tabii ki herkes kendi özgür iradesiyle burada gidip oyunu kullanacak ama Sayın Ali Koç açık ve seçik olarak ben şurayı destekliyorum demeyecek ve de demeyeceğini yakın çevrelerinden %100 öğrendik ama dediğim gibi o listeye, Sayın Hakan Safi'nin listesine şu an Ruşen Çetin var. Onun yanı sıra 2 veya 3 kişi daha gelirse o zaman buradan eski kongreleri ve yeni üye olan genç jenerasyondan Ali Koç'a yakın olanlar bunu bir mesaj olarak algılayıp Hakan Safi'ye oy atabilirler ama şu an için böyle bir net isim kulağımıza gelmedi ama Hakan Safi listeye Ali Koç'a yakın olan isimlerden bazıları koymak istediğini biliyoruz ama şu ana kadar net olmadığı için başaramadı şunu ama önümüzde günler var. Önümüzdeki hafta bence bunlar netleşecektir.
1: Barış Kaya demiş ki kolay gelsin Çağatay Hocam. Beşiktaş'ın hocası kim olur acaba, onu da konuşabilir misiniz demiş Süleyman abiyle.
0: Yani Beşiktaş da son derece tabii zor günler geçiriyor zaten. Her sene Beşiktaş'ta teknik direktör değiştiriyor. Geçen sene Sergen Yalçın'la başlanan macera çok erken bitti. Yani istikrar her şeyden önemli. Ben Sergen Yalçın'ın Türk futbolunun çok önemli bir değeri olarak görüyorum. Yani gerek futbolculuğuyla gerek teknik adamlığıyla çok önemli bir kariyere imza atmasını beklediğim bir teknik adamdı ama bu Beşiktaş'taki ikinci başarısızlığı biraz ona sekte vurdu. Şimdi yeniden bir yerden çıkış yakalamak zorunda. Yeniden kendini ispata mecbur kaldı. Şimdi yoksa böyle bir macera yaşamasaydı. Hep kendisi ne dedi? Bu takım başkanı da yer, teknik adamı da yer dedi. Buna rağmen mecbur kaldı geldi göreve çünkü bir ilk teklifte kardeşi rahatsız olduğu için kabul etmemişti ve bütün camia tepki göstermişti en kritik anda göreve gelmen gerekirdi diye. İkinci kez yapılan açık teklife de hayır diyemedi ve kendini yakmış oldu bir nevi. Yoksa milli takımla da adı anılıyordu, hatta Domenico Tedesco gelmeden önce Fenerbahçe ile de adı geçti. Yarın öbür gün belki daha önce futbolculuğunda aynı benzer turları atmıştı. Trabzonspor'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la oyunculuk anlamında çalışmıştı. Teknik direktörlük anlamında da çalışma ihtimali olan bir isim. Ama bu biraz ara verdirecek ona. Yeniden bir çıkış yakalamak ve başarı elde etmek zorunda. Çünkü şampiyonluk kazandırdı ve Türkiye Kupası'nı kazandırdı. O müthiş sezonun ekmeğini yemiş oldu. Şu an elinde ekmek kalmadı yani. Yeniden bir şeyler yapmak zorunda. O yüzden bir zıplama tahtasına ihtiyacı var tekrar. Şimdi kim olur diye bakacak olursak.
1: Bu arada Yılmaz Bey de demiş ki Sergen Yalçın Fenerbahçe ile adı geçiyor. Süleyman abiye sorabilir misiniz demiş.
0: Yok mümkün değil şimdilik öyle bir şey. Ama ileride olabilir tabii. Ama şimdi Beşiktaş'ın adı geçen teknik adamları ben sıralayayım isterseniz. Yerli olursa İlhan Palut'un adı geçiyor. Nuri Şahin'in adı geçiyor. Bir de Arda Turan'ın adı geçiyor. Ama tabii bir başka sürpriz isim de elbette olabilir ama kulağımıza çalınan bilgiler bu doğrultuda. Yabancı olursa da çok da yabancı değil aslında. Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Çok da yabancı değil biliyorsunuz. İstanbul'da çok uzun yıllar kaldı babasıyla birlikte. Beşiktaş'a daha da önce adı geçmişti. Hatta rahmetli Mircea Lucescu demişti ki ben takımın sportif direktörlüğü ve diğer futbol işlerinden sorumlu olayım. Razvan da takımı çalıştırırsın demişti. O zaman adı çok bilinmiyordu Razvan'ın. Beşiktaş yönetimi ona o zaman hayır demişti. O rafta kalmıştı ama şimdi olabilir çünkü artık tanınıyor. Top Müller'in adı geçiyor. Efsane Alman santroforun. Oliver Glasner'in adı geçiyor. Bir de Yunan asıllı ama İngiltere'de meşhur olan Postekoğlu'nun da adı geçiyor. Tabii bunlar şimdi adı geçen ve kulislerde konuşulan isimler ama Beşiktaş yönetimi de hiç ummadığımız bir isme sürpriz bir şekilde görevin başına getirebilir. Alman ağırlıklı olacağı şeklinde dedikodular dolaşıyor. Bakalım yani onlar da bir an önce karar vermek zorundalar. Bence burada Sergen Hoca yaptığı yanlışları eğer sıralamam gerekirse formsuz oyuncularda çok ısrar etti. Yani mesela Cengiz Ünder'de, Salih Uçan'da çok fazla diretti. Černý'ye 8 numarada oynattığı ısrarla mesela. Jota gibi bir oyuncu var elinde. Bayağı bir rakam verilerek transfer edildi. Hiç oynatmadı yani. Ben Jota'nın bu takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünenlerdenim. Mesela Ndidi ve bunun yanı sıra Jalo forma istikrarı konusunda adaletsiz olduğunu söylediği için aynı zamanda Černý de bu grubun içindeydi, bu üçlü grubun forma istikrarında sıkıntı yaşadığı için biraz cepheli olduğunu duymuştuk Sergen Yalçın'a karşı. Bunlar olumsuz etkiledi. Çünkü futbol öyle bir oyun ki yani ağzından çıkana da dikkat edeceksin. Sonra dönüyor dolaşıyor, bumerang gibi seni buluyor. Mesela yorumculuk sırasında yaptığı lafların hepsi geldi ayağına, ayak bağı oldu. Yani
1: evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum yani. Söylemiş olduğu sözler hep karşısına çıktı Sergen Yalçın.
0: Hepsi karşısına çıktı. Bir. Ben bunu asla oynatmam. Sen Beşiktaş'sın, gidip bunu yeneceksin. Sen Koca Beşiktaş'san tabii ki burada bilmem ne. Her biri geldi karşısına çıktı arkadaş ya. Yani kendi söyledikleri kendi kuyusunu kazdı gibi oldu. Ve son 3 basın toplantısında da kullandığı ifadeler, işte kadroyu ben yapmadım, ben işte sorumlusu olmadığı kadronun yetkilisiyim şeklinde ifadelere ve süre istemesi ve süre isterken vaatlerde bulunmaması. Hı hı. Yani bana bir yıl daha verin, ben bu takıma 3 oyuncu alacağım, önümüzdeki yıl şampiyonluğu oynatacağım, ilk 3 olmazsa bir daha da Beşiktaş'ın kapısından geçmem tarzına bir şeyler bekledi taraftarlar. O da gelmeyince son haftalarda biraz kenarda ruhsuz, böyle mutsuz şeklinde durması da Sergen Hoca'nın gönderilmesi konusunda veya gitmesi konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani taraftarlar çünkü çok hassas. Gerek Fenerbahçe gerek Beşiktaş taraftarı olsun, çok hassaslar. Çünkü birinde 12 yıla uzanan şampiyonluk hasreti var. Öbüründe de son 5 sezon inanılmaz kötü geçti yani. Ya 3. haftada şampiyonluk iddiasından kopup 6 puan 7 puan geriye düştüler. Avrupa'dan elendiler. Tek umut Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bu sene o da olmayınca gerçekten herkesin keyfi kaçtı.
1: Evet.
0: O yüzden önümüzdeki yıl ne yapıp edip Beşiktaş'ı mutlak surette şampiyonluk yarışının içinde son maça kadar, son düdüğe kadar tutmak zorundayım Beşiktaş yönetimi.
1: Sevgili Süleyman Arat, izninle son bir soru da almak istiyorum. Dinleyicilerimizden Dorukhan Bey demiş ki, Süleyman Arat Bey'e göre Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilirse teknik direktör kesinlikle Türk mü olur?
0: Yani zor bir soru, çünkü dediğim gibi burada biraz da Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı isim de önem taşıyor, değer taşıyor. Yani sanki Aziz Yıldırım ben bunu seçildikten sonra açıklayacağım demesi, hani şeyde vardır ya, böyle önce onun elini bir görelim, ona göre ben de kartı şeyimi yükseltirim şeklinde bir neden de olabilir bu beklemenin. Çünkü yani şimdi kalkıp bir isim söyler veya bu sadece teknik adam için değil, golcü için de geçerli. Burada o üzerine diğer başkan adayı, daha marka, daha önemli bir isim söyler, onun altında kalır. O dakikadan sonra da değiştirme şansı olmadığı için isimlere. O yüzden iki tarafta temkinli ve tedbirli davranıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü biliyorlar ki teknik adam seçiminin ve golcü seçiminin, golcü isminin ve teknik adam isminin bir başkan adayına seçim kazandırabileceğini görebiliyorlar. O yüzden de iki tarafta karşılıklı bir diğerinden bekliyor hamleyi. O yüzden de bence birinin açıkladığının durumuna göre karşı taraf şekillendirecek. Bu nedenle şimdiden Türk veya yabancı diyemiyorum açıkçası. Ama yönetim kurulu listesi açıklarsa Sayın Aziz Yıldırım örneğin Cuma günü, ki öyle bir dedikodu da var, bence erken açıklayacağını zannetmiyorum, ama eğer açıklarsa orada acaba kimleri göreceğiz? Aykut Kocaman olacak mı acaba yönetim kurulunda? Eğer yönetim kurulu listesinde varsa o zaman demek ki kulübede başka bir isim olacak. Tüm bunların hepsini bekleyip önümüzdeki hafta daha netleşeceğini, daha sağlıklı şeyler konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama ligimize baktığın zaman 30 seneye yakındır yerli teknik adamların bir başarısı var. Şimdi dediğim gibi 15 günlük süre var, yani takım teknik adam gelecek, takımı tanıyacak. Bunun yanı sıra yeni transferleri yapacak, takıma monte edecek, hazırlık maçlarından çıkacak ve önümüzdeki ay 20-22'sinde yani 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesine, çok hayati bir maç orada Fenerbahçe için gruplara kalma adına. Dolayısıyla da yani biraz da riskli takımı Türkiye'ye ve elindeki kadroyu hiç tanımayan bir yabancı teknik adamın gelip de başarılı olması biraz mucizelere kalıyor. Çünkü takımda o kadar çok eksik var ki. Yani baktığın zaman Osterwald'e Skriniar uyumsuzluğu var. Mutlaka bir sol stoper alınması gerekiyor. Semedo takımda çok mutsuz gibi hareketler yapıyor. Sağ bek Mert Müldür her maçı sıklanıyor, tepki görüyor. Sol bekte Levent yetersiz görülüyor. Sağ bek sol bek problemi var. Santrafor'un zaten yok. Sağ taraftan Nene ve Musabba yetersiz görülüyor. Bir sağ kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Fred'in geleceği ne olacak? Takımda kalacak mı? Gönderilecek mi? Yeni teknik adam onu isteyecek mi? İstemeyecek mi? Ederson ne olacak? Ederson son derece problemli bir sezonu.

0: nasıl bunları çözmesi gerekecek? Ama bir yerli teknik adam olursa tüm bunları bilen, kadrosunu gelmeden zihninde iki gün içinde yapabilecek, ben bunlarla oynarım, buraya da üç kişi alınırsa böyle böyle yaparım diyebilecek bir avantajı olacak. Ama tabii burada başkanın tercihi çok önemli. Ne yapabileceğini, ne edebileceğini. Belki şimdi isimler belli. Onlara kadrolar verildi. Seçilirse takımı yönetecek teknik adam şimdiden çalışmaya başlamış da olabilir. Ki bunlar genellikle öyle oluyor. Daha sonra açıklayacaktır mesela. Ben 15 gün önce şunu anlaştım. Evet. Ona listeyi verdim. Kadroyu verdim. Eski maçları izledi. Takımı zihninde oluşturdu. Gelir gelmez görevine başlayacaktır diyebilir. Az Yıldırım gelirse topuk yaylasında sezon açacağına ve hazırlık kampının orada yapacağını düşünüyorum. Ben kendi yaptığı bir tesis zaten. Onun ardından da hazırlık maçları oynar ama Sayın Hakan Safi seçilirse yurt dışı kampı olur diye tahmin ediyorum.
1: Tam da bu noktada dinleyicilerimizden Çağdaş Bey demiş ki, iyi de Çağatay Hocam, Hakan Safi oyuncu açıklarsa oyuncunun fiyat 1'ken 5 olur çünkü almak zorunda kalacak. Bu doğru bir yaklaşım mı? Süleyman Arat'a sorabilir misiniz demiş.
0: Tabii ki değil ama şimdi seçim atmosferinde olunca maalesef böyle oluyor her zaman. Böyle olmuştur. Yani seçim vaatlerinde kongre üyeleri, oy atacak kişiler ne bekliyor? Ne bekliyor? Yani isime bakmıyor çünkü burada. Yakışıklılığına da bakmıyor. Ne bekliyor? Takımda getireceği teknik adam, getireceği golcü veya kaleci neyse işte marka bir isimse şampiyonluğa inanıyor da o yüzden oyunu atıyor. Diyor ki bunun getireceği teknik adam bu. Bence takımı şampiyon yapar. Veya bunun getireceği forvet oyuncusu bu. İşte Galatasaray'daki Osimhen'e karşı iyi bir etki yaratır ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapar diyor. Ona göre oy atıyor. O yüzden mecbur yani. Yoksa sevgili dinleyicimiz doğruyu söylüyor. Açıklanmaması gerekiyor. Açıklanırsa zaten fiyatı artıyor. Ama açıklarsa ne diyecek? Biz bununla anlaştık diyecek. Ben bununla anlaştım, imzayı da attırdım, gelir gelmez teknik adam olarak göreve başlayacak diyecek. Fiyatı da artmayacak dolayısıyla. Veya ben gelirsem, seçirsem işte santrafor noktasında bununla anlaştım, ön imzayı da attım diyecek. O yüzden de onun da fiyatı artmayacak. Ama doğru mu bu? Ama seçim zamanı böyle oluyor her zaman. Eğer seçilmiş bir başkan olsaydı elbette bu son ana kadar, imza anına kadar gizli olacaktı. Fakat seçim sürecinde bunlar maalesef oluyor, yaşanıyor.
1: Süleyman Arat seni uğurlamadan İbrahim Moruş da demiş ki, Süleyman abi selamlar, her şey Fenerbahçe içinse birleşme olamaz mı? Önce birleşerek şampiyon yapsınlar, sonra ayrı ayrı aday olsunlar. Önce Fenerbahçe şampiyonluğu olması lazım değil mi demiş hedefin.
0: Ah ne kadar iyi niyetle bakmış sevgili dinleyicimiz, çok haklı ama Doğukan Bey'di zannediyorum. Ama maalesef böyle olmuyor işte. Çünkü bu işte aynı şey siyaset için de geçirilebilir. Yani kaç tane siyasi parti var, o zaman birleşsinler, bir veya ikiye düşsün. Ama olmuyor. Yani herkesin idealleri var, herkesin hedefleri var. Herkes o yapamaz ben yaparım diyor. Veya herkes ben ondan daha iyi yaparım diyor. O nedenle de bu yani sandıkta birleşme olmuyor. Bu demokrasidir netice itibariyle. Herkes ben daha iyisini yaparım, ben daha iyisini yaptım, ben daha iyisini yapacağım dediği için seçimlerde genellikle pek nadir oluyor birleşme. İşte geçtiğimiz sene bir çekilme olmuştu biliyorsunuz. Hakan Bilal Kutlayat çekilmişti Sayın Saadettin Saran'ın lehine. Bu sezonda başlamadan önce Sayın Aziz Yıldırım'dan yana Sayın Barış Göktürk çekildi ve listesine girdi. Dolayısıyla bunun haricinde çok fazla rastlamadım açıkçası böyle birleşmeye yönelik hamleler çok az oluyor. Ama tabii ki çok fazla 12 yıla uzanan bir şampiyonluk hasreti olduğu için böyle oluyor. Eğer Galatasaray'a bakıyoruz şimdi, tek başkanla girecek seçime. Sayın Dursun Özbek sadece aday olacak ve seçimi tek başına kazanacak. Ama aynı şey Fenerbahçe'de, aynı şeyi Beşiktaş'ta beklemek çok zor. Çünkü ikisinde de uzun süredir yaşanan bir başarısızlık var. O yüzden de böyle zemin, böyle ortam birçok adayı ortaya çıkartıyor. Ben kurtarıcıyım şeklinde düşünmeye itiyor. Ondan da böyle oluyor. Bu şekilde oluyor.
1: Sevgili Süleyman Arat, önemli bilgiler verdin Fenerbahçe seçimleri adına. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşça kal. Evet, son bir saate gireceğiz ama bir araya gitmemiz lazım. Çünkü bir saattir hiç durmadan konuştuk spor yazarlarıyla. Programın son bir saatinde yine çok önemli spor yazarlarıyla yine bağlantılarımız olacak. Şu anda 92.2'de Türkiye'nin Spor Radyosu, Radyo Gold'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük

0: İlk gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
8: Türksel gücünde 5G.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Yarış başlıyor.
11: Kulvarında hazır. 7 kısrakı çağırdı. Start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, toplu bir çıkış oldu. Liderdi iç kulvardan gelen 6 numarada Crazy Tease almaya çalışıyor. Hemen dışında 4 numarada Secret Image var. Şimdi 4 numarada Secret Image öne geçti. 2 boy farklı öne çıktı bu safkan. 6 numarada Crazy Tease ikincilikte. 2 boy kadar geride. 3.lükte 3 numarada Fly Forever var. 4.lükte iç kulvara yakın. 2 numarada Zilucci 2 boy kadar geride. 5 numarada Cape Cod. Daha sonra içeride 1 numarada Real Trouble. 1.5 boy kadar geride. Son sırada Waiting a Sunny Day sırasıyla kısraklar 1200 metre start yerine ilerliyor. Şimdi dıştan yaptığı ataklarda 6 numaralı Crazy Tease tekrar rakibini yakalayıp öne geçti. İkincilikte kaldı 4 numarada Secret Image. Bu safkanın 1.5 boy kadar gerisinde ortada bu meselelerde 3 numarada Fly Forever var. Onun hemen içinde 2 numarada Zelucci. Daha sonra bariyer dibine yakın 5 numarada Cape Cod. Onun dışında 1 numarada Real Trouble. Bu iki kısrağında 1 boy kadar gerisinde yine son sırada 7 numaralı Waiting a Sunny Day sırasıyla kısraklar son 600'e ilerliyor. İçeride 6 numarada Crazy Tease, dışta 4 numarada Secret Image mücadelesi sürüyor. Bir kez daha öne geçti 4 numarada Secret Image. İkincilikte kaldı yine 6 numarada Crazy Tease. 2 boy kadar girdi 2 numarada Zilucci. Dışında 3 numarada Fly Forever. Daha sonra 5 numarada Cape Cod ve 1 numarada Real Trouble sırasıyla viraj dönüldü. Son 400'e girildiğinde de 4 numarada Secret Image bir boy farkla liderliğini devam ettiriyor. Dıştan yaptığı ataklarda 3 numaralı Fly Forever rakibini yakalamaya çalışıyor. Bariyer dibinde de 5 numarada Cape Cod var. En dışta da 1 numaralı Real Trouble. İçeriden gelen 5 numarada Cape Cod. Dışta 1 numaralı Real Trouble. Ortada 3 numaralı Fly Forever üçlüsü. Ön plandaki kısraklar son 100'e girildi yarışta. 3 numaralı Fly Forever ve 1 numaralı Real Trouble ön plana çıktı. İçeride 3 numaralı Fly Forever. Dışta 1 numaralı Real Trouble pota sayı birlikte geçiyor. 5 numarada Cape Cod 3. 4 numarada Secret Image 4. 2 numarada Zelucci de 5. oldu. 1 numarada Real Trouble ve 3 numarada Fly Forever 1.lik için potayı birlikte geçti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam bitti.
0: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
14: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ederken yine değerlendirmeler almak üzere devam ediyoruz şu anda yayınımıza ve Efe Yamanlar var. Efe'ye de bir merhaba diyelim. Efe'cim hoş geldin yayınımıza.
15: Hoş bulduk abi, selamlar.
14: Çok teşekkürler. Nasılsın, nasıl gidiyor? Bu arada radyonun da lütfen sesini kısar mısın? Distortion yapıyor.
15: Vallahi iyi gidiyor abi. Evet. Bugün de İstanbul için güzel bir futbol günü. Tabii UEFA Avrupa Ligi'nin finali de var.
14: İstersen oradan başlayalım.
15: Tabii abi. Hafif yağmurlu bir gün. Tabii İstanbul'un belli noktalarında daha da hızlı olduğunu söylemek lazım. Bu biraz Aston Villa'nın işine gelebilir. Sonuçta İngilizler bu tarz yağmurlu havalara çok ama çok alıştım. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da buraya gelirken oldukça önemli başarıları oldu. Güzel bir karşılaşma olacaktır. Tabii biraz internette dolandığımda şunu gördüm. Kapanan bazı yollar var. Tabii güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar İstanbul'da kapatıldı. Belki bu biraz şehirde yaşayan vatandaşlarımızı zorlayabilir ama güzel bir futbol akşamı olacağından şüphem yok.
14: Tabii Aston Villa teknik direktörü Emery UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi gibi, çünkü 54 yaşında İspanyol çalıştırıcı daha önce bu organizasyona 4 kez mutlu sona ulaşmıştı. 3 kez Sevilla, bir kez de Villarreal, yanlış hatırlamıyorsam zafer ulaştırdı. Freiburg'un hocası da şu sırada kariyerinin ilk kupasını kazanmak istiyor.
15: Ya Çağatay abi, burada şöyle bir şey var. Aslında planlama açısından bu güzel bir örnek olabilir. Yani biz mesela hep hedeflerimizi en yukarıya koyuyoruz, en yükseğe koyuyoruz ama bazen de bu işlerde step by step gitmek çok daha önemli. Emery bu takımlarda bence bunu çok iyi başarıyor. Yani Sevilla şu an mesela oldukça zor bir durumda, daha kötü bir duruma düştü Emery'den sonra. Ama işte zamanında 3 tane kupası vardı, Avrupa kupası vardı. Biraz bu özellikle kadro yapılanması ve takımın hedeflerini koyma noktasında gerçekçi olduğumuzda açıkçası bu başarılarından gelemeyeceğini düşünmüyorum. Yani bizim kulüplerimizin neden bir UEFA Avrupa Ligi'ni kazanamamasını veya bir konferans ligini kazanamaması beni açıkçası şaşırtıyor. Çünkü kadro kalitelerimiz, kadro maliyetlerimiz buralarda olmayı çok hak eden bir noktada ama belki de biraz hedeflemede ve planlamada hatalar yapıyoruz diyebilirim.
14: Peki o zaman gündem en sıcak gelişme Trabzonspor-Konyaspor maçı. Sevgili Efe, sesinde çok yankılı geliyor ama Efe'cim istersen ben seni bir kere daha arayayım, olur mu? Daha sağlıklı olsun en azından, çünkü ben bir kere daha normalden ararsam daha net duyabileceğini ve daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceğini düşünüyorum. Sevgili Efe.
16: Şu an nasıl acaba,
14: evet,
16: sesim?
14: Şu an evet daha da iyi. Tamam. Konya Trabzonspor karşılaşması var. Türkiye Kupası finali. Onunla ilgili de Efe Yamanlar neler söylemek ister?
16: Açıkçası bence iki takım da bu sezonu iyi bitirdi diyebiliriz. Özellikle Konyaspor'un son zamanlarda çok ciddi bir çıkışı olmuştu. Ligde de çok iyi sonuçlar almıştı kendileri adına. İşin diğer tarafında Trabzonspor bu sezon dört büyükler arasında maliyeti en düşük takımlardan biriydi kadro yapılanmasını yaparken. Ve açıkçası onlar sezonu üçüncü bitirdi. Bence burada biraz Fatih Tekke'yi, Fatih Hoca'yı da ayrı bir paranteze almak lazım. Bununla birlikte bir de üstüne Türkiye Kupası'nı kazanırlarsa bence Trabzonspor için bu oldukça kıymetli bir nokta olacak. Tabii Konyaspor orada Türkiye Kupası'nı kazanarak bir Avrupa kapısı açmayı da çok ama çok istediğini biliyoruz. Ben açıkçası Türkiye Kupası'nda da güzel bir karşılaşma bekliyorum. Ama biraz buralarda tecrübenin ve biraz da ağırlığın Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u şöyle bir hani finallerde tabii ki de çok büyük bir favori olmaz ama 51-49 önde gördüğümü söyleyebilirim.
14: Galatasaray taraftarlardan bakıyorum hemen, isim de arıyorum ama ismini yazmamış mı acaba? Evet, Vedat Bey yazmış. Diyor ki Efe Bey'e göre Icardi Galatasaray'da kalır mı diye bir soru gelmiş sana Efe Yamanlar.
16: Bu tamamen mali bir konu bence. Eğer maliyeti düşürülecekse, daha az bir maliyetle olacaksa Icardi her zaman Galatasaray'ın işine yarayabilir ama orada şunu da söylemek lazım. Biraz gerçekçi de bakmak lazım. Icardi'nin gerçekten son zamanlardaki vücut dili ve sahadaki duruşu benim açıkçası çok beğendiğim bir tavır değil. Yani iyi bir antrenman, iyi bir kondisyonu olmadığına ben %100 eminim. Galatasaray yönetiminin ve teknik ekibinin buraya bir müdahale yapması gerekiyor. Çok büyük bir figür. Yani kutlamalarda gördüğünüz üzere Icardi belki bu sezonun en etkili isimlerinden biri değildi ama en çok ilgiyi gören isimlerinden başında geldiğini söylemek lazım. Bu noktada Galatasaray eğer Icardi'yi kendi takımında tutmaya devam edecekse bunu oturup bence önceden konuşması lazım. Icardi'nin de kariyerine yakışan tabii ki de daha iyi bir performans, daha iyi bir vücut dili, kondisyon diyebiliriz. Hı hı. Burada en kritik nokta maliyet. Yani Icardi şu anki maliyetiyle bence Galatasaray'da kalması çok kolay değil, çok mantıklı da değil, onu da söylemek lazım. Eğer maliyet düşecekse ve kendini sarı kırmızılı formaya adamaya devam edecekse bence Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını isteyecektir.
14: 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı bekliyorum dedim. Bu arada Caner Varım ve Nurettin Şahin'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan da takip almışlar. Sevgili Efe, şimdi yine sana gelen sorular var. İsmine de bakayım. Evet, İstanbul'dan Emre Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Efe Bey'e Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk şansını sorar mısın diye bir soru var.
16: Ya şu an önümüzde basketbol adına en büyük heyecanımızı tabii Fenerbahçe Beko ile yaşayacağız. Cuma günü Olympiakos karşısına çıkacak.
14: Evet, yani çok ekip. Çok heyecanlı bir maç olacak. Hem Yunanistan'da olması değil mi Efe?
16: Ya bizim açımızda biraz daha zor olabilir. Çünkü Yunan deplasmanları her zaman bizim takımlarımız için daha ateşli, daha farklı bir tempoda geçiyor ama biz oraları oynamayı çok iyi biliyoruz. Hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes defalarca Yunanistan'da maç kazandı. Orada kupalar kazandı. O yüzden oraları oynamayı biliyoruz. Olympiakos belki de şu an turnuvanın yani Final Four'un en büyük favorisi. Bunu
14: bence
16: söylemek
14: de,
16: lazım.
14: Bence de.
16: Müthiş bir normal sezon geçirdiler. Özellikle hücumda inanılmaz etkililer ve onların çıktığı hücum seviyesine çıkmak çok kolay değil.
14: Ama 12 sene miydi? 13 sene oldu onlar Final Four'da şampiyon olmayalı. 13 sene üstüne Fenerbahçe ile oynayacaklar. Onlar evet, da tabii evet. Şampiyon olmak istiyor bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam lütfen düzelt Efe.
16: Yok, oldukça uzun bir süre oldu. En son 2012 olması lazımdı. Ya 2012 ya 2013'tü. Ben de tam şu an hatırlayamadım ama Olympiakos'un son şampiyonu. Bir de şöyle bir nokta var. Final Four'un oynanacağı salon aslında Panathinaikos'un salonu. Yani Olympiakos açısından en büyük ezeli rakibinin salonunda bir de Final Four kazanmak ayrı bir motivasyon sebebi, onu söyleyelim. Ama ben Çağatay abi şunu söylüyorum. Final Four gibi tek maçlı sistemlerde her an her şey olur. Yani o maçların da aslında çok büyük favorileri olmaz. Evet, Olympiakos daha iyi bir normal sezon geçirmiş olabilir veya playoff da belki Fenerbahçe'den biraz daha iyi gözükmüş olabilir. Hı hı. Ama tek maç o kadar değişkenlere sahip ki yani bir oyuncunuzun bir ekstra performansı iyi veya kötü anlamda size o maçın gelip gelmemesini bile sağlayabilir. O yüzden ben Fenerbahçe Beko'ya da güveniyorum. Ben şampiyonun bu maçtan çıkacağını düşünüyorum. Yani İşin öbür tarafında Real Madrid ve Valencia var. Onlar da inanılmaz performanslar sergiliyor. Hı-hı. Özellikle Valencia bence bir peri masalı yazdı bu sene, evet, Final Four'a giderek. Ama ben Olympiakos ve Fenerbahçe Beko'nun bu iki takımdan daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aslında bir erken final olarak da nitelendirebiliriz. Tabii temsilcimize güveniyoruz. Saras Seskevicius buraları oynamayı bilen bir koç. 6 sene üst üste Final Four'da kendisi. Fenerbahçe Beko keza son yılların en büyük başarılarından birini sergiliyor. Ben şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe Beko bu maçı kazanır kaybeder veya kupayı kazanır kaybeder. Bu önemli değil. Bir sezon, bir Euroleague sezonuna başlarken Final Four adaylarının en üst seviyesine hemen birisi Fenerbahçe Beko yazıyorsa, Fenerbahçe Beko burada bu kültürü aşılamış ve Avrupa'nın en üst seviyesine kendini kanıtlamış bir takım olduğunu gösteriyordu. Bence zaten Final Four'a bu kadar sık, evet, gitmek bile çok büyük bir başarı. Onu söyleyelim.
14: Evet evet, ya bence mesela en iyi kadro da Panathinaikos'tu ama inanılmaz bir kadro var. Ama Final Four'a da kalamadılar yani. Bir de böyle bir şey var sevgili Efe.
16: İşte gelişen sporun böyle bir farklılığı bizlere aslında her branşta, yani takım sporlarının olduğu branşta gösteriyor. Artık öyle eskisi gibi hem futbolda hem basketbolda yıldızları toplayalım ve başarıya gidelim gibi bir durum yok. Yani, hı-hı, bir sisteminizin ve bir fikrinizin olması lazım. Oyuncularınızın arasında bir uyum olması lazım. Motivasyonun yüksek olması lazım. Şunu söylemek lazım Şahat abi. Eskiden, yani eskiden dediğim 2000'lerin başı, işte 2010'lara, 2015'lere gelene kadar sporcuların spora bakış açısıyla şu anki yıldızların, gençlerin spora bakış açısı aynı değil. Yani onlara farklı bir yolla ulaşmanız lazım. Farklı bir motivasyonla ulaşmanız lazım. Mesela en büyük örnek futbolda Paris Saint-Germain. Hı hı. Yani bir dönem Neymar, Messi, Mbappe gibi 3 tane dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından üçlüsü vardı. Ama hiçbir başarı sağlayamadılar Fransa Ligi dışında.
14: Yolları ayırdılar.
16: Ve Luis Enrique oraya geldikten sonra sistemini kurdu. Yeni oyuncular çıkardı. Şu anki Paris'i de hepimiz izliyoruz. Hatta Şampiyonlar Ligi finalini bir kez daha izleyeceğiz. O yüzden sadece yıldızları toplayarak, iyi oyuncuları toplayarak bir başarı elde etmek artık mümkün değil. Burada tabii iş teknik ekiplere, teknik direktörlere veya basketbolda koçlara çok büyük bir pay düşüyor.
14: Ahmet Ertaş demiş ki, Çağatay Hocam, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak. 1 lira veriyor. Çok saçma bence abi. Efe Bey'in fikri nedir acaba diye iletmiş.
16: Biz bunları bir türlü oturtamadık zaten. Yani onu söylemek lazım. Futbolda da bu tartışmalar var. Basketbolda da bu tartışmalar var. Keza basketbolda bunun bu tartışmaların daha az olduğunu söyleyelim. Futbolda çok daha fazla. Biz bundan kurtulmamızın tek bir yolu var. Altyapılarımızın, her branşta altyapılarımızın üretiminin yüksek olması. Yani dışarıya bağımlılık tabii ki de önemli. Dışarıdan oyuncu almak tabii ki de önemli ama biz kendi altyapılarımızı ne kadar iyi yaparsak bu fikirlerle bu mücadeleyi vermemiz daha da rahat olur diye düşünüyorum. Bizim özellikle futboldaki en büyük sorunumuz bu. Yani biz atıyorum kaç on küsür yıldır falan yabancı kuralı konuşuyoruz. O sırada dışarıya çıkardığımız oyuncu sayısını herhalde bir elin parmağını geçmez. Bence oturup bunu tartışmak çok daha mantıklı olacaktır.
14: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan gelen mesajlar var. Hemen okuyorum sevgili Efe Yamanlar. Beşiktaş'ta Önder Özen'in gelmesi iyi oldu mu Efe Bey'e göre?
16: Önder Özen daha önceden de Beşiktaş'ta görev almıştı farklı pozisyonlarda. Ki Önder Özen'in de yorumculuk kariyeri çok uzundur aslında, hayatımızda var ve futbola bakış açısını biz biliyoruz. Birçok seyircimiz de zaten takip ediyordur. Hani bugünden iyi oldu veya kötü oldu demek gerçekten çok zor. Çünkü ülkemizde özellikle büyük kulüplerdeki dinamikler ve değişimler çok hızlı oluyor. Çok farklı bir noktaya gidiyor. Şimdi Beşiktaş'ta mesela Sergen Hoca gelirken birçok taraftar ya tamam işte hani camianın evladı, burada iyi işler olacak. En azından geldiği noktadan daha iyi olacak gibi yorumlar yapılıyordu. Günün sonunda aslında Beşiktaş'ta istediğini hiç alamadı. O yüzden bugünden yarına bir şey konuşmanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Kadro yapılanması nasıl olacak? Bence burada en önemli nokta bu. Beşiktaş çok, hı-hı, uzun zamandır her transfer döneminde birçok oyuncuyu gönderiyor, birçok oyuncuyu yeniden getiriyor. Bu biraz da bence istikrarsızlıkla eşdeğer bir şey. Bu istikrarsızlıkla da başarının gelme şansının ben hani başında, kulübün başında kim olursa olsun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum.
14: Evet. isme bakıyorum. Ozan Bey, Çağatay Hocam 38 yaşındayım. Herhalde 38 defa yabancı kuralı değişti. Yabancı kuralını altyapıyla çözemeyiz. Benim için yerli yabancı futbolcu yok. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Hatta yabancı kuralı bence altyapıları köreltiyor. Nasıl olsa bana mecburlar diyor. Aralarından 3-4 tane sıyrılıp A takımı hak etmediği halde giriyor demiş.
16: Ya bu da bir bakış açısı tabii ki de buna da pek söylenecek bir şey yok. Çok da yanlış olduğunu söyleyemem ama şurada şunu eklemek lazım. İyi futbolcu demek iyi maliyet demek, artık bunu atlamayalım. Yani bizim kulüplerimizin özellikle Avrupa transfer noktasında maliyetleriyle alakalı çok ciddi problemleri var. Biz bazen bu başarılar için veya Süper Lig devam ederken, Avrupa devam ederken bunu konuşmayı unutuyoruz ama çok ciddi mali sıkıntılı tablolar da ortaya çıkıyor. Yani zararlar, borçlar açıklandığında o zaman da işte ben mesela sosyal medyada hemen reaksiyonlara bakıyorum. Taraftarlar diyor ki ya bunlar böyle nasıl oldu? Onlar öyle oluyor çünkü o transferler hani bedavaya yapılmıyor. Sonuçta o transferlerin bir maliyeti var. O yüzden burada kritik nokta yönetimlerin dışarıdan transfer yaparken bunu çok ama çok iyi okuyup anlaması lazım. Yani hem oyuncunun verebilecekleriyle hem kulübe uygunluğuyla iyi örtüşmesi lazım. Sonra çünkü mesela Beşiktaş'ta en son iki tane genç oyuncu getirildi. İşte birine 10 numara verildi. İkisi de topa vurmadan yoluna devam etti. Satıldı ve gönderildi. Yani bu tarz transfer hamleleriyle bu mali tablo her ne kadar çok gündemimizde olmasa da daha da kötüye gidiyor ve günün sonunda takımlarımızın da elini kolunu bağlıyor.
14: Evet. Sevgili Efe Eman'lar, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Radyo Gol dinleyenlerinin de sana çok çok selamları var. Üzerinde kalmasın.
16: Ben çok teşekkür ederim Çağatay abi. Görüşmek üzere.
14: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Mehmet Sevinç de bana bir şeyler yollamış. Sevgili Mehmetciğim, bunları yayından sonra bakarım. Fenerbahçe ile ilgili haberleri duyamadık. Yeni açtık. Çağatay abi demişler. Tekrar bize haber verebilir misin diye. Şöyle yapalım isterseniz. Sevgili İrfan, 25'e bağlanalım. Çünkü dünden de sevgili İrfan'ın sesini duymak isteyenler, Fenerbahçe'den haber almak isteyenler vardı. Şansımızı deneyelim. İrfan 25 eğer müsaitse, telefonu da açıksa, ki muhtemelen ya metrodadır ya metrobüstedir. Çünkü İrfan'la 30 kere konuşsak 27 tanesi ya metroda ya da metrobüstedir. İrfan'cığım müsait misin?
17: Evet, müsaitim.
14: Kesin metro ya da metrobüstesindir dedim. Doğru mu acaba?
17: Yok, metrobüste değilim bu kez Çağatay.
14: İyi. Peki Fenerbahçe taraftarlar, Fenerbahçe cephesinde neler oluyor? Bize bir kısa değerlendirme rica edeceğim.
17: Aslında şöyle söyleyebilirim. Fenerbahçe'de tüm gözler artık 6-7 Haziran'da yapılacak genel kurula, olan genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan adaylarla kongrelerle buluşmaya devam ediyor. Farklı bugün Kalamış'ta İstanbul Yelken Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Orada yaptığı açıklamada medyada yazılan teknik direktör ve futbolcu isimlerini görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri için en doğru kararı vereceğiz ifadesini kullandı Sayın Hakan Safi. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım da bugün İzmir'de İzmir ve çevresindeki derneklerin kongrelerin bir araya geleceği bir toplantı yapılacak. Ve bu toplantıda kongrelerin sorularını cevaplayacak saat 19 itibariyle. Tabii bunu sayın her iki başkan adayının da yönetim kurulu istenen artık son şeklini verdiler. Onlar da bir iki isim değişikliği haricinde yönetim kurulu listeleri hazır. Çünkü Çocukkale yönetim kurulu listelerini 22 Mayıs itibariyle vermek zorundalar. Sayın Aziz Yıldırım da yarın sabah kendi imza, yani başkan adaylığı için toplanan imzaları Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecek. Yaklaşık tabii hatırı sayılır bir imza toplanarak, yani çünkü normalde başkan adaylığı için Çocukkale'ye 500 imza gerekiyor. Ama bunun kat üzerinde bir imzayla Sayın Aziz Yıldırım imzaları Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecek. Tabii diğer taraftan her iki aday da projelerini anlatıyor. Her iki aday da göreve geldikleri takdirde nasıl bir futbol yapılanması olacağı, hangi mevkiler transfer yapılacağı noktasında konuşmalar yapıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım dün Bursa'da yaptığı açıklamada iki forvet transferi yapacaklarını, bu forvet transferleri iki isimle de görüştüklerini ve belki de yakın zamanda bu isimleri açıklayabileceklerini vurguladı. Yine diğer taraftan stadla ilgili stadın yerinin değişmesi gibi bir durum ki gündemden de olmadığını vurguladı. Yine ve stadın yerinde, kendi yerinde kapasite gerekli izinleri aldıktan sonra kapasite artımına gideceklerini ve stadın 65 bin kişiye ilk bir kapasiteye ulaşacağını vurguladı Sayın Aziz Yıldırım. Diğer taraftan tabii kongrelerinin de sorularını cevapladı. Orada bir kongre üyesinin Sayın Hakan Safi ile birleşme konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Veya önümüzdeki günlerde bir görüşme olacak mı? İfadesinin sorusu üzerinde ise 22 Mayıs'ta bununla ilgili bir açıklama yapacağını, 22 Mayıs'taki yönetim kurulu üyeleriyle zaten basın önüne çıkacak toplantıdaki açıklamalarını iyi dinlemeleri gerektiğini vurguladı Çağatay.
14: Sevgili İrfan 25, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
17: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
14: İrfan 25'e de bağlandık. Sizleri yine kırmadık. Fenerbahçeli taraftarlar da umarım sorularının yanıtlarını almışlardır. Evet, bana çok yine bir yandan mesajlar gelmiş. Onları da bakıyorum. İzninizle tabii. Evet. Beşiktaşlı isimleri bağlandı mı, şimdi açtım mı yayına demişler. Evet, her takımı konuşuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon müsait olduğu sürece spor yazarları da bağlanmaya çalışıyorlar. Bizleri kırmıyorlar, sağ olsunlar dostlarımız. Çağatay Hocam, bu trafik nedir? Maç hangi saatte ki? Her taraf tıkanmış. 7'de mi 8'de mi diyor. Yağmurdan dolayıdır o trafik. Muhteşem, inanılmaz bir şekilde yağıyormuş sağanak şeklinde. Maç saat 22'de. Tekrar hatırlatalım, bu akşam İstanbul'un ev sahipliğinde UEFA Avrupa Ligi finali var. Alman Freiburg'la İngiliz Aston Villa kozlarını paylaşacaklar. Ve bu karşılaşma İki takım için de çok tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü hem Freiburg hem de Aston Villa ilk kez Avrupa Ligi'nde kupa sevinci yaşamak istiyor. Şimdiye kadar İstanbul İngilizleri tabii uğurlu geliyor. Çünkü dinleyicilerimizin sorusu var. Hani kim daha şanslı diye, favori diye. Şöyle söyleyebilirim. Liverpool iki kez, Manchester City de bir kez burada mutlu sona ulaşmayı başardığı için hani Aston Villa'nın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama futbol bu. Her zaman söylüyoruz. Sevgili Serdal Kalaycı'yı ben unutmam. Çok sevdiğim dostum. O da telefon bekliyor benden. Çünkü haftanın gelişmelerinde bir 15 dakika. Ooo, beni dinleyen bir Serdal Kalaycı. Serdal'cığım, sen de birazcık geç geliyor ses. Onu kısabilirsen çok seviniriz. Duyabiliyor musunuz?
18: Hocam, şimdi kıstım. Büyük bir keyifle yayınını dinliyordum. Şimdi telefonu gelince kız kapatmadan telefonu açınca böyle şey geldi tabii. Şimdi geliyor değil mi sesim hocam?
14: Gayet iyi geliyor. Sevgili dostum, her şey yolunda mı? Sesin de çok güzel geliyor.
18: Her şey yolunda, her şey yolunda valla. Ben insanlar yağmuru sevmez ama ben yağmuru seven adamım, o yüzden.
14: Romantik adamsın yani.
18: Yağmur var. O yüzden ben böyle biraz daha yüzüm gülüyor. Tabii her zaman gülmeye gayret ediyoruz. Sağlık saat yerinde olsun. Gerisi sıkıntı değil biliyorsun hocam. Herkes için önce sağlık diyoruz. Çok şükür her şey yolunda.
14: Sevgili Serdal Kalaycı, tabii gündemde biraz önce söylediğim gibi Aston Villa Freiburg maçı var ama bugün evet. Çarşamba olduğuna göre Cuma günü Türkiye Kupası finali Trabzonspor Konyaspor güzel evet. Bir maç olacak diye düşünüyorum. Gerçi zemin kötü. Antalya'da ben 2 senemi verdim. Orada da çalıştım. Zeminin ne kadar hani elverişsiz olduğunu da gayet iyi biliyorum. Futbolcular için de çok tehlike arz ediyor. Sen bu konuda maçla ilgili neler söylemek istersin? Bir değerlendirme rica edebilir miyim senden Serdal Kalaycı?
18: Tabii ki ya, zeminin kötü olması iki kupayı isteyen iki takımın mücadelesini mutlaka ettiler ama hani umarım böyle hani hafta boyunca yapılan bir takım çalışmalarla toparlamış olur zemin. İki takım da kupayı çok istiyor, bunu kupa performanslarından sezon boyunca gördük. Hı hı. Ki yani sonlara gelince tabii ikisi de zorlu maçlarla finale geldiler. Baktığımızda birbirlerine karşı baskın tarafları var gibi görünüyor. Yani Konyaspor 8 maçla geldi.

0: Tabii kupaya katıldığı turdan itibaren biraz daha önce başladığı için Trabzonspor da 7 maçta geldi. Yani aslında Konyaspor'u buraya taşıyan, finale taşıyan şey daha kompakt savunması oldu. Yani bunu oyun anlayışıyla da zaten en son işte Fenerbahçe karşısında da Fenerbahçe maçını düşündüğümüz zaman oyun anlayışıyla savunmada çok daha kompakt, disiplinli bir yapı olduğunu gördük. Trabzonspor'un hücum aksiyonları daha fazla olabilir desek de yine hani attıkları gol bakımından baktığımızda birbirinden çok farkları yok. Dolayısıyla ortada bir final gibi görünüyor. Bu da güzel bir futbol vaat edeceğini bana anlatıyor ama yine de tabii tek maçın heyecanı, kim ne kadar istiyor, konsantrasyonu ne kadar sahaya yansıtıyor. Bunlar çok belirleyici olacak. Yani tabii ki inşallah maçın önüne geçen bir takım şeyler olmaz. Yani hani sakatlık anlamında veya farklı şeyler olmaz. Tamamen futbol dolu bir final izleriz. İki takım için de lig bitti. Konsantrasyonu sağlamak bu bakımdan aslında çok önemli. Çünkü bizim ülkemizde hep şunu görüyoruz Şahat Hocam. Yani lig bittiği zaman futbolcu kafada salıyor, bırakıyor. Artık ne zaman tatile çıkacağını düşünüyor. Haklı olarak tabii, koca bir sezon geride kalmış. Yani burada o kafası ne kadar dinç kalan takım kendini gösterip kupada, finalde o kupaya uzanabiliyor. Biraz da bunu göreceğiz aslında. Yani hani bana kalırsa böyle kim kazanır? Tabii hani ortada bir maç diyorum ama elbette şu kazanabilir dediğim bir takım var mutlaka. Yani ben biraz da böyle maçın favorisi gibi Trabzonspor görülüyor ama Konyaspor'dan yanayım çok enteresan bir şekilde. Ya yani savunmada belirgin şekilde çok sağlam görünüyor. Aynı şekilde eğer Trabzonspor karşısında savunmayı kompakt tutup merkeziyi kapatıp hızlı çıkışlarla Trabzonspor'u avlamaya çalışır, o muhtemelen o futbol oynayacak gibi görünüyor. Sanki orada da başarılı olup çünkü Trabzonspor'u son yarı finalinde de yani çok kırılgan gördüm ben açıkçası. Biraz böyle ligin sorunu zor getirmiş gördüm. Biraz düşüşler yaşayan Trabzonspor
1: yorgun
0: gördüm.
1: Yorgun bir takım vardı sanki, değil mi?
0: Kesinlikle. Zihinsel olarak da bir takım sıkıntılı gördüm Trabzonspor'u. Yani iki takımın performansı da yani maşallah iyi geldiler ama dediğim gibi ve biraz da böyle Konyaspor daha çok istiyormuş gibi geliyor bana. Açıkçası ben ortada bir maç desem de hani %51, %49 gibi bakmadan %50, %50 görüp işin sonundan sanki Konyaspor kupayı alıp çıkacakmış gibi geliyor bana. Yani iki takımın son dönemdeki gördüğüm haliyle konuşuyorum bunu. Tabii güzel futbol izleyelim de hak eden de kazansın. Hiçbir şekilde farklı faktörler devreye girmesin. Yani iki takım da sağlıklı bir şekilde maçı tamamlasın. Güzel bir kupa izleriz diye düşünüyorum inşallah hocam.
1: Bora Bey Çanakkale'den yazmış. Nürnberg taraftarıyım diyor. Serdal Bey'e çok
0: ne
1: selamlar.
0: Güzel,
1: güzel bir üslubu var.
0: Benden
1: yorumları da öyle.
0: Trabzon
1: alsa olur aslında
0: olsun
1: demiş. Peki şimdi yine gündemle devam etmek istiyorum. Seninle tabii televizyonlarda
0: tabii
1: da
0: hocam
1: hep bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. En önemli konulardan biri Fenerbahçeli taraftarlar da seçimi merak ediyor. Bu konuda neler söylemek istersin?
0: Seçim yayınlarında biraz önce İrfan kardeşimi de dinledim. Öncesinde Süleyman abiyi de dinledim. Yani Fenerbahçe seçimlerinde tabii artık çok yaklaştıkça saha da artık iyice hareketlenmiş durumda. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Beyler kongre üyeleriyle buluşmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Seçim ofisleri kuruldu, dernek ziyaretleri hızlandı. Kulis trafiği giderek artıyor. Çok şey konuşuluyor ama yine de böyle iki bilinmeyenli denklem gibi devam ediyor hocam. Neden iki bilinmeyenli denklem? Yani iki adayın da teknik adamları henüz belli değil. Şimdi Aziz Bey çevresinde sessiz kalındıkça Aykut Kocaman dedirtiyor. Böyle yani birçok kişi o olur diyor. Yani birçok kongre üyesiyle temas kuruyoruz, konuşuyoruz. O olur diyor. İşte Hakan Saf Bey cephesinde yabancı bir teknik adam olacak deniliyor. Şimdi stratejiler de sürekli değişiyor. Aziz Bey demişti ki 6-7 Haziran'da seçim kazandıktan sonra isimleri açıklarım diyor demişti. Hakan Safi Bey de dedi ki yani kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak dedi seçime gitmeden önce. Ya bu ne demek? Teknik adamı da işte bir takım futbolcu isimlerini de açıklayacağız anlamına geliyor. Önceki gün dün Aziz Bey yani iki forvet almak istediklerini ve isimlerini de açıklayabileceklerini söyledi. Yani çünkü Hakan Bey'in bir teknik adam açıklaması, futbolcu ismini vermesi ve de bu teknik adamın böyle bir sükseli bir isim olması ona puan kazandıracağı için Aziz Bey de belki değiştirebilir bu kazandıktan sonra açıklama düşüncesini. Yani dolayısıyla böyle birbirlerini de takip ederek aslında iletişim ekipleri, öyle tahmin ediyorum. Bir seçim süreci gidiyor ve çok da şeyle işte, yani çok şey konuşuluyor. Ya ben şunu da duyuyorum aslında camiada, çevrenizdeki oy verecek kongre üyelerinden çok, şu birleşme konusunu da çok diyorum. Öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor kesinlikle de. Ben de yani bana soran insanlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Olmayacak. Gerçekten de Hakan Bey'in de başkan olma hırsı çok büyük. Aziz Bey de nitekim zaten Fenerbahçe camiasının bana ihtiyacı var diye geliyor. Yani iki büyük güç birleşmeyecek, öyle görünüyor. Tabii bu iki büyük güç birleşirse ortaya çok daha büyük bir Fenerbahçe ortaya çıkmaz mı? Ama maalesef böyle olmuyor. Gerçekten de iki büyük güç, ya ben daha iyi yaparım dedikçe bu birleşme söz konusu olmayacak gibi duruyor. Ben hep öyle baktım aslında. Ya bu birleşmeye doğru gider mi, gitmez mi? Gider sanki dedim ama Hakan Bey cephesinden ya oradan bir Aziz Bey'in listesine girme beklentisi olduğu için Aziz Bey zaten hani bırakıp Hakan Safi'yle şey yapmaz. Hakan Safi'nin kendi listesinde yer almasını ister. Bu da olmayacak gibi görünüyor. Bunu da belirtelim. Dolayısıyla bu önümüzdeki hafta, bayram haftasında belki başkan adaylarının müjdeleri olabilir. Hı hı. Ya şu atmosferde aslında ben hep Hakan Safi Bey'in açıklayacağı isimlerle Aziz Bey karşısında biraz daha prim yapar diye düşünmüştüm. Dolayısıyla bu yolda tercih edecek gibi görünüyor. Çünkü yani baktığımızda hani güç anlamında Aziz Bey bu işin gerçekten tecrübelisi. Hiç anlatmaya bile gerek yok Fenerbahçe'yle geçen yıllarını. Hakan Bey yöneticilikte çok çok daha yeni. Ama ismini duyurmuş bir insan. Camiaya kendisini yani kabul ettirmiş bir insan baktığımızda ve çok büyük hedefleri var. Hep çok güçlü bir şekilde Fenerbahçeliliğini anlatan bir başkan adayı. Ya zaten Hakan Bey bu seçimde olmasa bile bir dahaki sonraki seçimler için çok güçlü bir başkan adayı olduğunu gösteriyor bence. Aslında bu seçimde bu olağanüstü genel kurulda Hakan Bey bir anlamda kendisini camiaya da göstermiş oluyor. Yani aslında ne mutlu Fenerbahçelilere, hani başkan adayı çıkarmak konusunda bir sıkıntısı yok. Yani bugün gerçekten de Fenerbahçe Kulübü yani Ali Koç hiç girmiyor bile seçimlere. Ali Koç ismi gelse tamamen seçimin kaderi değişecek, evet, bir noktaya gelir seçimler. Şu anda tamamen gerçekten şey şeklinde gidiyor. Yani çünkü söylemler baktığımız zaman aynı. Yani söylemlere güçlü ve büyük Fenerbahçe, evet, ve iki adayın da vurguladığı bir şey var ki Fenerbahçe'nin bu yani yeni sezonda şampiyon olma zorunluluğu aslında bana göre, bana kalsa aslında bence Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması gerekirdi. Benim için bana göre bak önümüzdeki yıllara böyle biraz kafamda tasvir ettiğim zaman Fenerbahçe için en kritik sezon bence bu sezondu. Yani çünkü yani önümüzdeki yıllarda mesela bir Galatasaray'ın gelişi çok çok farklı geliyor Galatasaray'a. Galatasaray çok büyük yatırımlara devam ediyor. Çok büyük oyuncular konuşuluyor Galatasaray'da. Yani bu saatten sonra tabii ki Fenerbahçe başkan olacak. Kim başkan olacaksa en iyisini yapmaya çalışacaktır. Galatasaray'la mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek bir takım veya Beşiktaş'la veya Trabzonspor'la mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek bir takım mutlaka kuracaktır ama yani karşısında güçlü bir rakip olunca bu işler daha zor olacaktır. Ve de Fenerbahçe'yi toparlamak zorunda Çağatay Hocam. Yani bunu herkes görüyor aslında baktığımızda. Evet. Şimdi teknik adamın belli değil. Gelecek teknik adam bu oyuncuları beğenmeyecek ki ya bana göre Fenerbahçe'nin savunma organizasyonunun komple değişmesi lazım. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından geri bırakan en önemli faktör şu an savunmasının handikapıydı. Savunma handikapıydı. Yani orta sezonun ortasında bir orta saha hamlesi yaptı. Çok çok iyi yaptı. Ama savunması hala kacuk kaldı. Yani Fenerbahçe savunması bugün baktığımızda ya son işte Galatasaray'ın son 4 sezonunu anlatarak, kıyaslama yaparak gidiyoruz ya. Yani en çok değişen oyuncu hatlarından birisi de savunma hattı Fenerbahçe. Yani orada bir ezber yok. Orada bir otomasyon yok. Otomatikleşmiş hareketler yok. Orada bir kompaktlık çok zor, çok sıkıntılı. Yani geçiş savunması hala çözülmüş değil Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından biri. Bugün bir Jesus ismi geçtiğimiz günlerde geçti bir teknik adamlık konusunda. Teknik direktör yani hani Jesus'un bunu diğeri bırakıp gelir mi ki? Zaten Türkiye Ligi için konuştuğu şeyler hala akıllarda. Ya sportif evet. gerçekliği olmayan bir ligde yeniden çalışmak ister mi? Bu kendi ifadesi yani. O yüzden söylüyorum. Fenerbahçe'de aslında iş çok zor. O yüzden aslında Avrupa'yı bile bence önümüzdeki yıl düşünmüyor Fenerbahçe. Neden? Çünkü çok geç kalacak. 6-7 Haziran seçimleri. Yeni bir teknik adam. Önceden çalışma başlatılmadıysa yani mantıklı düşündüğün zaman gerçekten çok zor. Fenerbahçe'nin hocam son 5 sezonuna baktığımız zaman 3 kez Şampiyonlar Ligi elemesi oynamış. 3'ünde de geri dönmüş. Yani tamam Fenerbahçe şampiyon olamıyor ama Şampiyonlar Ligi fırsatı hep vardı. Bu son 5 sezonda 3 kere var. 3'ünde de elemeleri geçemedi. Yani elemeleri neden geçemiyor? Hazır takım olmuyor. Yani yine hazırlanamayacak bu takım. Dolayısıyla artık şampiyon ligde Süper Lig şampiyonluğunun önceliği yani sırasında yer alması o kadar birinci sırada ki dolayısıyla ya bence Avrupa'yı falan da düşünmüyor iki başkanı diye. Camiayı önce bir Süper Lig'de şampiyonlukla kavuşturup ondan sonrasına Avrupa'yı düşündüğünü tahmin ediyorum ki yani geç kalınacak yine 6-7 Haziran seçimlerinden sonra yani Temmuz'un 21'inde ön eleme oynanacağını düşünürsek yani çok sürpriz olur. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: çok çok da mesaj geliyor bir yandan sevgili Serdal.
0: O zaman sana... biraz o zaman es veriyorum okumak istiyorsan.
1: Estağfurullah çünkü sana geliyor Serdal abiye Hüseyin Bey diyor ki senin sayende tanıdık diyor. İyi ki de tanımışız diyor. Selamlarını yollamış.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Yine aynı şekilde Hüseyin Şimşek selamlarını yollamış. Benden de sevgiler, selamlar
0: olsun. Selamlar,
1: sevgili Serdal, programı kapatmadan bir de Beşiktaş ve Galatasaray değerlendirmesi rica edeceğim senden, olur mu?
0: Tabii ki,
1: çünkü
0: tabii
1: Beşiktaş
0: ki.
1: Önder Özen'in şu an açıklamaya hazırlanıyor.
0: Beşiktaş'ta yani herkes tabii hatırlatıyor. Geçmişte ya 2012-2013-2014 sezonlarında yani yanılıyor muyum sezonları bir hatırla bir şey yapmadım ama ya o sezonların iki sezon çalışmıştı Önder Hoca. Beşiktaş'ta aslında bu sportif direktörlüğü yapı işte denendi, yapıldı. O dönem Önder Hoca'yla da ki teknik direktörlüğü olduğu için Önder Hoca diye hitap ediyoruz. Önder Hoca'yla çok iyi gitti, çok verimliydi ama yani olmadı. Şimdi baktım Beşiktaş o iki sezonda da üçüncü sırada bitirmiş ama düzgün bir yapı kurulmuş gibiydi yani Beşiktaş'ta. Bugün de bir futbol aklı olsun diye Serdal Başkan adaşım. Serdal Başkan futbol aklı için gerekli görüyorsa gerekli. Yani çünkü onun yönetimi neticede bence zaten Beşiktaş yani ben hep o fikirdeyim. Tabii ki yani Sergen Hoca'yı çok eleştiren oldu ama yani Beşiktaş yeni sezon öncesi biraz kendi kendini zora soktu diyebilirim. Yani yeni başlamış bir yapılanma bence devam ettirilmeliydi ama şimdi bu karar verildikten sonra bir teknik adam konusu, Önder Hoca konusu bir tarafta Arda Turan konusu gündeme geldi ama yani Arda Turan konusu sadece Beşiktaş'ın tabii uhdesinde olan bir şey olmaz. Arda Hoca'nın kariyer planlamasında çok farklı şeyler vardır diye düşünüyorum. Biraz o konuda Beşiktaş sıkıntıya girecek. Yani dönüp dolaşıp bence bir yabancı hoca da karar kılınacak gibi geliyor. Çünkü yani aklımıza hangi isim gelse camiada ona karşı yerli hocalardan bahsediyorum. Camiada ona karşı şeyler var. Yani karşı böyle karşı çıkacak insanlar, gruplar var görünüyor. Yani geçmişteki o işte daha önce Şenol Güneş'te yaşanan o şampiyonluk ardından tekrar dilip gitmesi, tekrar bir Şenol Güneş faktörünün yani ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum açıkçası. Bir yabancı teknik direktör olabilir beklensin diyeyim Beşiktaş konusunda. Beşiktaş da aslında başlayan bir yapılandırma sürecini yarıda kesip tamamen yeniden başlamış olacak. Dolayısıyla ben aslında Beşiktaş'ta çok merak ediyorum. Çünkü hani yeni gelen hocaların arkada kalan takımla ilgili, kendisine kalan takımla ilgili mutlaka olumsuz düşünceleri olacak. Yani bu takım devre arasında yapılan bu transferlere rağmen işte tamam dördüncü sırada bitirdi ama yani bu takım neden işte çıkamadığını izahı da olacak belki o yeni gelen teknik adamın. Savunmayı beğenmeyecek belki. Belki kanatları beğenmeyecek. Yani belki Center Four da beğenmeyecek ileride. Bir tane daha isteyecek. Orta alanda Orkun Kökçü gibi çok önemli bir değeri var ki Süper Lig'inde bu sezon baktığınızda yani puanlama olarak en kıymetli oyuncularından birisi Orkun Kökçü ama Orkun Kökçü etrafında bir takım oluşturacak Sergen Hoca'nın düşündüğü takımdan çok farklı bir şey düşünüyor. Yani yeni bir macera, onu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın işi bu bakımdan kolay değil ama tabii Önder Özen'le beraber bir futbol aklı oluşturduğu zaman Yani başkanın aslında bu biraz başkan tercihi gibi görünüyor bana. Ya biraz hani başkanın da yapacağı hamlelerde yanlış karar vermemek üzere Önder Özen getirildiği için de ben yabancı bir hoca getirilecek düşüncesindeyim açıkçası. Yani orada tamamen inisiyatif yabancı hocaya kalmasın, Türkiye'deki dinamikleri bilen birisi de hocayı yönlendirsin gibi olaya böyle bakıyorum. Galatasaray'a gelecek olursak ya Galatasaray şu anda yani yeni sezona hazırlanırken ki o planlamalar hep başladı şu anda. Transfer çalışmalarında birçok şeyler

0: gelmeye başladı artık kulağımıza. En rahat hazırlanan Galatasaray. Şampiyon olmuş. Önümüzdeki sezon yine direkt doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Gitmeye hazırlanan oyuncuları var gibi görünüyor. Galatasaray'ın almak istediği çok önemli isimler var. Ki Şampiyonlar Ligi'nde hedef çok çok daha yüksek. Yani Türkiye Ligi'nde üst üste ikinci kez dördüncü şampiyonluğu almışsın. Beşinciyi hedefliyorsun. İşte Galatasaray'ın daha kolay. Ha, tabii ki transferde zorlanacaktır. Önemli isimler gündemde. Bernardo Silva ismi çok büyük bir isim. Galatasaray'ın da tam da Galatasaray'ın oyun tarzını daha da ileriye itecek bir oyuncu. Hı-hı. Dolayısıyla stopere Van Dijk konuşuluyor. Yani bunlar, bu transferler tabii çok kolay olmayacaktır mutlaka ama Galatasaray'ın işi çok çok daha kolay. Çünkü diğer takım kurma sıkıntısı yaşamayacak. Hocası belli. Takıma takviyeyle uğraşacak. Hangisi daha iyi, hangisini alırsak daha yapacağızla uğraşacak ki onlarda da bir genel seçimli genel kurul var ama orada tek aday var. Dolayısıyla her şey olumlu gittiği için başka bir aday da çıkmış da değil ortaya. Evet. Yani geçen geride bıraktığımız Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezona Galatasaray nasıl en rahat hazırlandıysa yine en rahat hazırlanacak şey söyleyeceğim. Çünkü hatırlayacak olursak yani Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele ettiği için Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 maçı silme götürmüştü. Hemen hatırlayacak olursak. Dolayısıyla sezona böyle bir şaşalı bir giriş yapmıştı Galatasaray. Ki yani zaten Şampiyonlar Ligi de zorlu maçları oldu çünkü tempo çok yükseldi. O Süper Lig'in temposunun çok üstünde bir tempoyla karşılaşınca bizim ligimiz o antrenmanı vermiyor takımlara. Bizim ligimizde o sert maçlar olmadığı için Şampiyonlar Ligi'nde bir anda böyle bir sakatlık sorunları da yaşandı falan filan derken yine Galatasaray sezona en rahat hazırlanacak, sezona en geç açacak takım. Şu an Galatasaray kendi başarısını önümüzdeki yıl daha hangi ileriye seviyeye taşırımın derdinde. Hı-hı. Ama diğer kulüplerimize Trabzonspor da aynı şekilde. Trabzonspor'da Fatih Tekke etrafında eksikler neyse biraz hani var olan bir yapıyı desteklemek üzerine olacağı için Galatasaray'dan sonra bence en rahatı Trabzonspor ama Fenerbahçe'de Beşiktaş bakalım nasıl evrelerden geçecekler.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Evet, bunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Yaşayarak göreceğiz. Bir de Dünya Kupası var. Transfer süreçleri olacak. Aslında çok
1: onu ayrı konuşacağız.
0: Bir yaz olacak.
1: Onu
0: çok
1: ayrı
0: da yoğun bir yaz dönemi olacak.
1: Sevgili Serdar Çalaycı, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli görüşlerin için, beni de kırmadığın için her zamanki gibi yayınımıza bağlandın, renk kattın. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, büyük bir keyifle. Dinleyicilerine de çok selamlar.
1: Görüşmek üzere Serdar Çalaycı, hoşçakal. Evet, bugün de 2 saatin sonuna geldik. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programını dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yarın Türkiye Kupası finali için ben Antalya'ya gideceğim. Konyaspor Trabzonspor maçını izleyeceğimden dolayı sizlerle birlikte olamayacağım. O yüzden hafta başında pazartesi günü inşallah yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
6: Kim ne dedi?
7: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
8: Naci hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Selamlar Aydın.
8: Yakında 1 milyon izleneceksin galiba.
9: İnşallah diyelim.
8: Vallahi tebrik ederim.
9: Durmak yok, yola devam.
8: Habercilik değerli. Biz sana röportajına ilgiyle başlayalım. Yetkililere de teşekkür ederim. Çok güzel röportaj olmuş. Eline sağlık. Bir şey demek ister misin? Yapana
9: teşekkür ediyorum. Öncelikle
8: biraz daha deşebilirdim ben Naci.
9: Bu kadarına şükür diyorum sadece. İlgi için çok teşekkür ediyorum. Digi Futbol'da 3. yayınımızı çekeceğiz. Röportajımızda da çok iyi bir ilgi oldu. Gerçekten izleyenlerle güçlüyüz. Daha ilerine imza atacağız. Leroy Sané için de öncelikle Galatasaray Kulübü iletişimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 54 tane röportaj imkanı sağladılar bütün yayıncılara, medyaya.
8: Aynı günde bitirdiler değil mi?
9: Hepsini? Aynı günde bitirdiler. 3 saatte 54 röportaj yapılmış. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nün bence şampiyonluk organizasyonu bu sezon. Hep söylemiştim, bu kez futbolcu ve teknik adam odaklı olacak ve başroller sahnede olacak diye. Avrupa'yı bir kutlama oldu. Avrupa'yı bir röportaj organizasyonu oldu. Ve aynı zamanda yakında yayınlanacak olan Okan Buruk'un kupa koleksiyoneri fotoğrafları, röportajı. Bence çok güzel. İletişim ekibini, Galatasaray yönetimini bu noktada tebrik ederek başlayayım.
8: Ben de buna bir ek yapayım. Ya bence şampiyonluklar statta kutlanmalı.
9: Net.
8: Değil mi?
9: %100. Ve sanatçı vesaire falan kimse ön plana çıkmamalı. Doyasıya çok güzel bir kutlama oldu bence. Yeni kapıdan da daha güzel ve anlamlı oldu.
8: Onu diyorum ben de. Yani şampiyonluğu yerinde kutlanır bence. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Evet. Sané demişken Sané ile devam edelim dilersen. Kürsüye çıktığı an çok konuşuldu. Promil sorunu vesaire falan diye. Ne olmuş orada?
9: Şimdi bir kere şöyle başlayayım. Leroy Sané %100 Galatasaray'a motive olmuş durumda. Çünkü sezon içinde işte mutsuz olduğu, ayrılacağı, Suudi Arabistan'a gideceği falan konuşuluyordu. Ama hem Digifutbol'a bize verdiği röportajda hem de bence şampiyonluk kutlamalarında net bir Galatasaray odaklı olduğunu gösterdi. Bir kere kutlamaların yıldızı. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Biraz da promil yüksek sahneye gelirken Sayın Başkan espri yapmış Sané'ye. Aman dikkat düşeceksin diye korkmuş bayağı da.
8: Abdullah Kavukçu sola gel diyor. Sağa gel diyor, sağa.
9: Aynen. Sayın Abdullah Kavukçu da uyarıyor. Başkan da takılıyor. Aman dikkat edin düşecek diye.
8: Ben Abdullah Kavukçu dans ediyor zannettim. Görüntüyü görünce sonra anladım. Adam sağa doğru gel diyor. Sağa doğru gel, düşeceksin.
9: Aynen. Okan Hoca da gülmüş bayağı. Ama Leroy Sané önümüzdeki yılda Galatasaray'da olacak ki zaten röportajda da bu sene alışma sürecimdi. Seneye çok daha iyisini yapacağım dedi.
8: Peki şimdi hızlıca şu gidenler meselesi, kimler gidecek, ona dilersen girelim. Ardından transfer meselesi. Geçen hafta Bernardo Silva'yı patlatmışsın. Onda son durumu, yabancı kuralı meselesi de var. Ayrıca bütün bunun detayları konuşuruz. Ben Torreira'yı hiçbir röportajda görmedim. Ne oldu Naci Baba? Gitti mi Torreira?
9: Şimdi Torreira olayına biraz şuradan bakmak lazım.
8: Bir parantez açabilir miyim? Özür dilerim. Ona gelmeden önce Kasımpaşa maçındaki kadro çok kritik bir maçtı. Galatasaray kaybetti maçı. Ama bence Galatasaray orada doğrusunu yaptı. Tabii ki ideal kadrosu değildi ama Galatasaray oynaması gereken kadrosuyla bence sahaya çıktı.
9: Ya tabii ki ideale yakın bir kadro aslında. Tamam, Antalya Spor maçına göre 10 farklı oyuncu ilk 11'de yer aldı ama işte Icardi'si, Lank'ı, Sané'si, bunun dışında Singo'su, Nagas'ı.
8: Yani kendini bir tartışmanın içine koydurmadı. Yok. Galatasaray. Biraz da amaç buydu diye düşünüyorum.
9: Zaten Okan Hoca da açıkçası bu düşme hattındaki rekabete çok değer verdiği için, saygı duyduğu için.
8: Tabii ki.
9: Öyle de aman aman hadi bizim için formalite maçı gibi bir kadro sahaya sürmedi. Ama Kasımpaşa maçı üzerinde şunu söyleyeyim. Galatasaray teknik direktörü, eski teknik direktörü, efsanesi Fatih Terim Bodrum'dan bizzat bu karşılaşma için, daha doğrusu törenler için geldi. Başkan Dursun Özbek direkt kendisi arayıp çağırdı. Galatasaray o sevgi iklimini yaratmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray kalbe dokunmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray aile olmayı çok iyi başarıyor ve bu yüzden de bence bu şampiyonlukların temel faktöründe yatan nokta sadece saha içinde mücadele değil, saha dışında da. Galatasaray şampiyon oluyor, ilk bayrağı çeken Fatih Terim oluyor. Galatasaray şampiyon oluyor, tak aşağıda röportajı veren eski başkan Adnan Polat oluyor. 17 Mayıs organizasyonu Bülent Korkmaz, Faruk Süren, Fatih Terim aynı karede bir araya gelebiliyor. Ya da ne bileyim, en kritik maçta Mertens takımla birlikte maçı izliyor. Melo her hafta Brezilya'dan karşılaşmaları takip ediyor. Yani Galatasaray eskisiyle, yenisiyle, sahadakiyle inanılmaz bir bütün olmayı başarıyor. Bu çok değerli. Birleşmek, evet, kenetlenmek çok değerli. İşte Mayıslar bizimdir diyor Galatasaraylılar. Gerçekten de öyle. 12 Mayıs Kadıköy şampiyonluğu, Ayhan Akman'ın vedası ve o iki şampiyonluğun yıl dönümü. 16 Mayıs 16 dakikalık Gerrit şampiyonluğunun yıl dönümü. 17 Mayıs UEFA yıl dönümü. 18 Mayıs bugün yayını çekiyoruz. 5. Yıldız'ın yıl dönümü. Bugün Gerrit'sin doğum gününü kutluyor Galatasaray. Dün Ergün Pembe'yi kutladı. Bülent Korkmaz'ın babası vefat ettiğinde onu unutmuyor. Buralar çok değerli. Sadece profesyonellik değil, sadece kontrat değil, sadece parayla oynatamazsınız oyuncuyu.
8: Bu işi Galatasaray'a
9: bağlıyorsunuz bir anlamda. Kalbe dokunuyorsunuz. Buralar bence önemli. Geçelim.
8: Torreira. Gitti mi Torreira?
9: Lucas olayına şöyle başlayalım bence Aydın. Çünkü bizim yayından birkaç gün sonra olmuştu olay. Lucas Torreira talihsiz bir olay yaşadı. Ama bu öyle Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ya da tarafgir bir konu değil yaşanan olay. Yaşanan olay çok talihsiz bir olay. Yaklaşık bir senedir bu saldırıyı yapan şahıs Lucas'ı ve normal çok değer verdiği arkadaşı olan İpek Biroğlu yaklaşık bir senedir İşte sözlü, sosyal medyadan mesajlar vesaire taciz ediyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor. her şeyi yapmış ve bir anlamda hukuki yollara da başvuruyor. Hem Torreira hem de İpek Birol.
8: Uzaklaştırma veriliyor bildiğim kadarıyla.
9: Uzaklaştırma iki kez veriliyor. Hem Torreira aldırıyor hem İpek Birol aldırıyor. Ve akabinde işte padel oynuyorlar sürekli Torreira.
8: O ne demek ki?
9: Kız arkadaşıyla. Padel bir salon sporu.
8: Ha.
9: Çok meşhur. Nitekim de
8: sen de meşhur,
9: ben oradaki de eğitmenlerden de öğrendim ben. Ya bir yıldır bu olay varmış. Yaklaşık bir yıldır taciz hikayesi sürüyor. Orada da Emre Mor da, hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Mor da o gün padel oynuyorlar ve daha başlangıcında, günün başlangıcında bir story atıyor. Hem Torreira hem de Emre Mor. Nitekim de bu şahıs orada olduklarını öğrenince hemen Rixos Tersane İstanbul'a gidiyor. Bir anlamda planlı bir şekilde pusu kültürüyle kurgulayarak oraya gidip saldırıyı gerçekleştiriyor. Şimdi bu olay gerçekten

0: Pretoria İstanbul'un tadını çıkaran, sahada mücadelesini yapıp sosyalleşen, Bağdat Caddesi'nde de yürüyen, Beşiktaş'ta da yürüyen, Nişantaşı'nda da rahat rahat özgürce yaşayan bir oyuncuydu. Birçok kişi de görmüştür belki oralarda, o semtlerde. Şimdi bu yaşanan olay futbolcuyu gerçekten çok korkuttu. Travma yaşattı deyim yerindeyse ve şampiyonluk kutlamasının ertesi günü Torreira İstanbul'dan ayrıldı. Ve normalde röportaj verecekti Lucas Torreira. O kadar korkmuş ki ben kesinlikle mikrofon önüne röportaja çıkmak istemiyorum. Bu olayı konuşmak dahi istemiyorum, unutmak istiyorum deyip Türkiye'den ayrıldı. Peki. Bu çok vahim bir durum ve ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Türk yargısına, değerli hakimlerimize, savcımıza bu sağlıksız, bu psikoloji bozuk, takıntılı, psikopat adamı lütfen dışarı salmayın. Çünkü bu Türk futbolun marka değerine de çok zarar verecek bir durum. Yarın bir gün Allah korusun pusu kültürüyle gerçekleşmiş bu saldırıda başka bir şey yaşansaydı, yumruk yerine başka bir maddeyle kalkıp saldırsaydı, çünkü bu Galatasaray futbolcusu olduğu için yapılmış bir olay değil.
1: Takıntılı
0: bir adamın saldırısı bu.
1: Tabii şöyle bir durum var maalesef Ordan Hacı. Hani çıkarsa bunu yapar, ceza suça tabi ya, fiile tabi ya. Yani maalesef hani hukukun da bazen çaresiz kaldığı noktalar
0: var. Çünkü 8 Mayıs'ta Aydın aynı şahsın direkt olarak saldırı yapacağına dair açık açık mesajı var. Ya çok üzücü bu.
1: Peki devam ediyoruz. Bu şu anlama mı geliyor? Torreira dönmeyecek.
0: Ya bunu söylemek için erken. Ben 3 ay önce ne söylemiştim.
1: Ama artık bir faktör bu, anladığım kadarıyla.
0: Özel hayatında bazı sıkıntılar var Torreira'nın. Annesi vefat etti. Bu yüzden ülkesine dönebilir demiştim. Daha sonra Lucas bana ulaştı. Bu buhranlı günleri aştım ve ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Ama bugün gelinen noktada Lucas tekrar 3 ay öncesine dönüp ya ben ayrılacağım, tamam misyonumu tamamladım der mi demez mi? Onu zamanla göreceğiz.
1: Bu apar topar gidişi ve son olay sanki hani kafasındaki var olan soru işaretini ortadan kaldırmış gibi geldi bana ama hayatta bir göreceğiz.
0: Tabii önemli, çünkü röportaja çıkmadı bak. Yani röportaj yapacağı iki kurum vardı.
1: Reddetti ve
0: hayır
1: gitti.
0: Hayır dedi, reddetti ve gitti. Hatta peki. Kasımpaşa maçını beklemedi yani Lucas. Onu söyleyeyim.
1: Geçmiş olsun diyelim. Ki Galatasaray'ın 4 yıl üstte şampiyonluğunda en kilit.
0: Net.
1: Bazılarına göre çok yani herkesten daha önemli oyuncu. Bazı kesinlikle otoritelere ya da oyunu iyi değerlendiren isimlere göre onu da söyleyelim. Ve iyi bir sporcu yani, altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Icardi gidiyor mu? Icardi ne oldu gidiyor, geçen hafta bir şimdi sinyal verdin sen.
0: Ya ben uzun süredir aslında sinyal veriyorum. Uzunları da yaktım söylüyorum. Burada Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, hep söyledim, sezon başından bu yana bu süreci çok iyi yönetti. Masayı hiç devirmedi ve hep şunu söyledi. Ben Icardi'yi gönderen başkan olmam. Ve bu doğrultuda da Elio Pino İstanbul'a davet edildi. Muhtemelen yarın İstanbul'da olacak. Bir görüşme gerçekleştirilecek ve Galatasaray sözleşme şartlarını sunacak. Mertens var bir kontrat önerecek demiştim. 1+1 yıllık. Ama Icardi'den nasıl yanıt gelecek? Orası soru işareti. Çünkü 10 milyon euro alırken 4 milyon euro teklif edecek. 1+1 yıllık başarı opsiyonlu, kriterli, barajlı bir kontrata ilk kez karşı karşıya gelecek Icardi. Oynama garantisi de vermeyecek. Burada bence biz adım attık, Icardi kabul etmedi senaryosu devreye girebilir. Niye? Ben Okan Hoca'nın da çok gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Icardi misyonunu tamamladı. Icardi Galatasaray'da bir efsane oldu. Icardi Galatasaray'da çok büyük şampiyonluklar ve başarıların gelmesine, hatta Osimhen'li kadronun kurulmasında %100 pay sahibi oldu.
1: Tabii.
0: Ama Kasımpaşa maçı bir kez daha bir şey gösterdi. Icardi devam ederse de başrol olamayacak.
1: Yani referans maç mıdır?
0: Değildir tabii ki.
1: Değildir ama.
0: Ama bütün sezon bana Icardi'nin bir tane maçını söyleyin. Bak tek bir maç söylerim. Icardi ile kazandığın Alanyaspor maçı. Attı golü. Çok kötü bir Galatasaray ama o gol galibiyeti getirdi.
1: Ama burada önemli bir şey söyledin sen. Okan Buruk gitsin noktasında hiçbir itirazı yok.
0: Şunu söyleyebilirim. Okan Hoca'nın Icardi noktasında kalsın raporu verdiğini düşünmüyorum.
1: Güzel manşet. Belki gidecekler de, aslında gidecekler derken Naci, de Galatasaray'ın da oyuncular var. En çok konuşulan isim Barış Alper. Satılması meselesi. Sen geçen hafta oyuncuya bir teklif olduğunu,
0: Monaco'yu
1: reddettiğini söylemiştin. İstersen birazdan oraya geliriz ama şimdi Sara Brezilya'nın takımına gitti. Salah'ı var. Yeni orada sürprizler olabilir mi? Özellikle Sara'yı Galatasaray satacak mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın kontratından en kolay çıkabileceği ve para kazanabileceği iki oyuncu var. Geçen hafta da galiba Gabriel Sara'yı söylemiştim zaten en potansiyel aday diye. Sara ve Şalay. Bir kontrat şartları, iki Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans, üç bir anlamda onlara olan ilginin özellikle Premier Lig tarafında çok yüksek olması. Şu anda Galatasaray kulübünün önünde resmi, yazılı, official bir teklif yok. Fakat menajerleri açık bir şekilde İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini ve yakın zamanda da resmi teklif getireceklerini bildirdi. Ben açıkçası Galatasaray'ın hem para kazanabileceği hem de çıkış yapabileceği

0: yapabileceği, sözleşmeden çıkış yapabileceği iki oyuncunun Şalai ve Sara olduğu görüşündeyim.
1: Sara
0: 30 bandında bir beklenti var.
1: 20'ye mi almıştı, 18'e mi almıştı?
0: 18 artı yaklaşık 4 milyon euro bir bonus, 22 milyon euro. Şalai'den de Galatasaray'ın beklentisi en az 15-20 milyon euro bandında. Hele ki Dünya Kupası'nda iyi performans sergilerlerse, ki Sara bakalım davet edilecek mi? Brezilya milli takım kadrosu galiba da açıklanmadı. O zaman iş değişir. Ama Sara ve Şalai beklentim. Galatasaray'ın çıkacağı oyuncular.
1: Belki. Bu arada ben Şalai'nin iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani
0: %100. Asker. Her zaman yıldızlarla kazanamazsın. Hani Sayın giderse, Aziz Yıldırım demiş ya geçen gün. Her zaman yıldızlar olmaz. Generaller olmaz. Bazen çok iyi askerlerin olması lazım.
1: Giderse ben Galatasaray'ın arayacağını düşünüyorum. İlginç bir oyuncu yani. Şalai. Onu da söyleyelim. Peki. Barış Alper'le ilgili bir şey var mı? Yeni bir şey?
0: Barış Alper Yılmaz konusunda şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray bundan bir hafta önce, bundan 10 gün önce Barış'a 40-50 milyon euro bandında bir teklif geldiği senaryoda masaya oturup sözleşmeye imza atmayı düşünüyordu. Ama özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlüğe koyduğu, herhangi bir revizyona gitmediği bu 10 artı 4 kuralı sonrasında bir gerçek var insanların gözden kaçırdığı. Yerli oyuncular da çok büyük bir değer kazandı. Özellikle Türkiye pazarında.
2: Doğru.
0: O yüzden 2-3 gün önce konuştuğum birçok Galatasaraylı yetkili, şitaf, teknik heyet Barış'tan vazgeçemeyiz diyor bu kural sonrasında. Şimdi artık bu kuralla birlikte Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün çok daha değerli hale geldi Galatasaray için. Nasıl çıkacaksın bu oyunculardan? Nasıl vazgeçeceksin? Çünkü yerliyi değerli kılan bir faktör bu. Özellikle yerellikte.
1: Onlar açısından bir avantaj biraz. %100. Söyleyelim yani şimdi.
0: Şimdi Barış'ın iyi bir kontratı var. Bonuslarla iyi bir rakamda kazanıyor Galatasaray'da. Yıldız. Geçen hafta da anlatmıştım. Monaco teklifini ilk biz vermiştik. Önümüzdeki günlerde muhtemelen resmi teklifi de gelebilir Fransız kulübü. Ama ben Monaco'ya gideceğini düşünmüyorum Barış'ın.
1: Peki şimdi bu yabancı kuralını konuşalım ama birçok transferde yabancı kuralı meselesine bağlı. Şu an durum net. Şu. Bu sene 10 tane yaş sınırı olmadan oyuncu alabilirsin. 4 tane de yaş kriteri olan yabancı alabiliyorsun. Galatasaray'ın elini en çok zorlayacak mesele yaş sınırı olmayan 10 oyuncu meselesi. Yani birine büyük oyuncu koyabilmek için yollaman lazım. Ve gidecekler, kalacaklar henüz Galatasaray'da tartışılıyor. Galatasaray'ı çok zorlayacak bir kural olarak görüyorum bunu. Fenerbahçe'den henüz bir ses yok. Fenerbahçe'nin bir seçim var. Belki Fenerbahçe çıkacak diyecek ki burası bu şekilde kalsın çünkü bu bizim işimize gelir. Eğer bu kural esnetilirse Galatasaray oyuncu alabilecek güce sahip, daha çok olanakları var. Bizi etkiler bu. O yüzden bu kuralda ısrar edelim. Biz biraz daha kendi içimize bu anlamda çözüm üretebiliriz diye düşünüyor olabilir. Düşünebilir daha doğrusu. Dolayısıyla bu kural Galatasaray'a bir darbe mi vurdu şu anda?
0: Şimdi Galatasaray özelinde yanıt vereceğim tabii ki doğal olarak bu uygulamayı. Daha sonra da bilgi ve perde arkası detaylarıyla daha da uzatacağım.
1: Şimdi Okan Buruk dün şunu söyledi, özür dilerim. Sözü hemen vereceğim. Avrupa'da bizim önümüzü kesen bir kural dedi.
0: Şimdi Galatasaray'ın mottosu nedir? Özeti. Galatasaray üst üste 4 yıl şampiyon oldu ve futbolcular şampiyonluk otobüsünde bir bayrak açtı. İşte o anlatıyor Galatasaray'ı. Yetmez bize bu kupa, artık hedef Avrupa.
1: Bence
0: Galatasaray'ı bu Şampiyonlar Ligi'nde zorlayacak bir kuraldır. Yoksa yerel ligde açık söyleyeyim bu kuralla birlikte yine en avantajlı takım Galatasaray'dır. Ben size söyleyeyim, Galatasaray'da direkt 11'e yazabileceğiniz yerli futbolcular. Uğurcan Çakır. Bir kere yerli kalecin varsa 1-0 önde başlıyorsun. Tabii. Bu kuralda. Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz. En iyi yerliler bende. Fenerbahçe'de yerli oyuncu direkt 11'e yazabileceğin kim var? Kerem İsmail. Aktürkoğlu, İsmail'de.
1: İki. İrfan dönüyor. Belki İrfan olabilir.
0: İki. Bilemiyoruz. Beşiktaş, Orkun. Başka? Emirhan dersin belki. İki. Trabzonspor, iyi yerli dedin. Mustafa Eskiyerliaç. Buçuk, Ozan Tufan. O yüzden en iyi yerli futbolcular hala Galatasaray'da. Direkt 11 oynayabilecek. Şimdi Galatasaray'ın buradaki itirazı şu ya da tepki gösterdiği nokta şu. Ocak ayı ara transfer döneminde takımlar kadro planlamasını yaparken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafına Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde sözlü olarak iletilen bir detay var, bir bilgi var. 12 artı 2'yi devam ettireceğiz. Ona göre planlama yapabilirsiniz. Net bunu aldığım isimler Galatasaray kulübünün en yetkili isimleri ki ben bunu 3-4 ay önce düşün. Ocak ayı ara transfer dönemi sonunda öğrendim.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Reklam.

yakalayacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında sizlerle birlikteyiz. Gündemi, haberleri sizlerle birlikte konuşacağız. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı haberleri var. Glasner, Lucescu, Mancini, Arda Turan gibi isimler gündemde. Ama orada bu isimleri okurken sizler de fark etmişsinizdir. Biraz olası ihtimalden, yani adı çokça konuşulan örneğin Glasner. Bu Sergen Yalçın sürecinde dahi konuşulan ve yönetim toplantılarında adı geçen bir isim olarak anılıyordu. Glasner ön plandayken Lucescu ile Mancini ile devam eden, Posseşlu ile devam eden bu listede Arda Turan'a doğru gidince biraz zor ihtimal ya da olmasına sıcak bakmadığım, benim en azından öyle gördüğüm bir ihtimalle devam ediyor. Tüm gündemi konuşacağız. Beşiktaş gündemini de değerlendireceğiz. Bunu bir haber başlığı olarak sizlere aktarmış olalım girer girmez programın içerisinde. Beşiktaş'taki bu gündemi geçmiş dönem yöneticilerinden Sinan Vardar'la konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz. Öncesinde Ferhat Kızıltaş'ta Galatasaray gündemine gideceğiz. 10 numara bölgesinde arayışlar var. Galatasaray'da stopere takviye isteniyor. Takviye olacağı konuşuluyor. Galatasaray'da yeni sezon planlamasında Torreira olacak mı, Icardi olacak mı? Bunlar merak ediliyor. Ve tabii şampiyonluk kutlamasında, şampiyonluk şarkılarında Galatasaray'da birçok isim şarkılarıyla anıldı. Şampiyonluk kutlamalarına çıktıkları, seçtikleri, söyledikleri şarkılarla ya da oynadıkları şarkılarla diyelim, dans ettikleri o şarkılarla anıldılar. Orada akla gelen şarkıların başlangıç cümleleri, aralarından, kıyılarından birkaç cümle aldığınız akla gelen oyuncular da var tabii. Onun geleceği ne olacak? Bunun geleceği nasıl şekillenecek diye soracağımız birçok isim de olacaktır. Ferhat Kızıltaş bizlerle. Ferhat, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür dilerim. Umarım sen de iyisindir.
0: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ ol. Galatasaray söz konusu olduğunda biraz seninle konuşalım isterim. Seninle daha önceki abi bağlantılarda olduğu gibi transfer sezonunda bayağı bir ismi böyle tek tek, bazen 15 bazen 20 ismi ihtimal ya konuşmuştuk, ama Galatasaray'da da yanlış hatırlamıyorsam bir geçen sezon mesela 20-30 isim deyince kaleciler geldi aklıma. Çok kaleci konuşmuştuk değil mi transfer sezonunda? Evet. Yani konuştuk, en son konuştuğumuz oldu ya da ilk konuştuğumuz en son oldu. Öyle söyleyelim.
1: Yani tabii ki Uğurcan Çakır gündeme geldi. Yan Sommer konuşuldu. Ederson geldi. Donnarumma geldi derken en sonunda Uğurcan Çakır'ın İstanbul'daki imzası da son bulmuştu. Onun haricinde gündem tabii ki hızlı başladı. Henüz transfer dönemi açılmamışken. Açıkçası ben bu transfer döneminin taraftarlar tarafından, özellikle dijital medyada erken açılmasından çok hoşnut değilim. Ama tabii ki bu bizim işimiz. Sonuçta Galatasaray şampiyon olmuş. Evet, taraftarın bunun keyfini çıkarması gerekiyor. Tüm sezon boyunca bunun için herkes mücadele verdi. Yani taraftar, yönetici, futbolcusu, herkes emek verdi tabii ki. O ayrı bir konu. Ama taraftarların bence bunun sevincini yaşaması lazım doya doya. Onun haricinde bir dünya kupası süreci var.
0: Tabii iç transfer daha çok konuşulan şu an. Tabii, onun haricinde yanlış yönlendirmiş
1: işte,
0: olmayalım.
1: Şampiyonluk kutlaması sorusu herkesin merak ettiği konu var. İşte Torreira kalacak mı? Icardi uzatacak mı? Osimhen kalacak mı? Yeni bir 10 numara gelecek mi? Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifi yok. Bir stoper gerekiyor mu? Bunlar çok büyük bir soru işareti, doğru. Ama şu an için şunu söyleyeyim. Benim yönetimin tavrından anladım. Galatasaray omurgayı çok fazla değiştirmek istemiyor. Şampiyon olan o takımı %90 olarak böyle kökünden de değiştirmeyi düşünmüyor. Sadece soru içeride Torreira olduğu söylendi, ama ben geçtiğimiz günlerde babasıyla sohbet etmiştim. Yani temennilerinin İstanbul'da devam etmek olduğunu bana belirttiler. Tabii ki burada şartlar da önemli. Sonuçta Torreira'nın sözleşmesi devam ediyor. Maaş olarak da takımda birçok oyuncudan az kazanan bir oyuncu. Yani daha az süre alıp da Torreira'dan çok fazla kazanan futbolcular da var. En az 2-3 tane oyuncu sayabiliriz bu noktada. Oyuncunun beklentisi oluşabilir. Ama şunu söyleyeyim. Şartlar oluşursa Galatasaray Torreira'yı bir yıl daha kadrosuna tutabilir. Ki Torreira zaten hani %100 olarak hani ben ayrılacağım diye bir düşüncesi de yok. Mauro Icardi süreciyle ilgili zaten ben dün bir haber vermiştim. Menajeriyle konuştum. Kendisi pazartesi günü Milano'dan İstanbul'a geldi. Dursun Özbek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin sonrasında bana yönetmiş olduğu cümle şuydu. Sözleşme uzatma konusunda bazı engeller oldu. Yani bu engellerin benim anladığım Icardi'nin biraz daha fazla süre almak istemesi ve yeni yabancı kuralındaki artı 4 yerine en azından 12 artı 2 olması burada Mauro Icardi'nin de Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Ama Mauro Icardi'nin temel düşüncesi şu: astronomik beklentileri yok. Maddi olarak ekstra bir talebi olmadı. Sadece yeni sezonda bir önceki sezondan çok daha fazla süre almak istiyor. Çünkü oyuncu zaten kariyerinin sonlarına doğru yaklaşıyor. Oynayarak bu keyfi çıkarmak istiyor. Böyle bir durum var. Dursun Özbek'te kalmasını istiyor ama Okan Buruk'un %100 hani ısrarlı bir tutum sergilediğini ben düşünmüyorum. Çünkü Okan Hoca da haklı. Yani sonuçta Osimhen'e bugün bir şey olduğunda, cezalı olduğunda veya sakat olduğunda onun benzerinde bir profil Galatasaray'ın oyun gücünü sahaya daha iyi yansıtabiliyor. Icardi'li düzlemde daha farklı oynamak zorunda kalıyorsunuz. Antrenmanlarda daha fazla, daha farklı çalışmanız gerekecek. Zaten sıkışık maç fikstüründe açıkçası farklı varyasyonları denemek de zor olabilir. O yüzden Okan Hoca'nın buradaki tutumu da belirleyici olacaktır.
0: Peki aynı zamanda Galatasaray'da sen Icardi dedin. Biraz oralara da girdin. Oraları da değindik, değerlendirdik. Okan Hoca'nın tutumu belirleyici olacaktır dedin. O da pek basın önünde ki Galatasaray kültüründe bu biraz da böyledir, alışılmıştır. Buna ilişkin bir şey söylemedi. Oturacaklar masaya dedi başkanla. Sadece bir bilgi verdi. Yani senin benim yaptığımız işi yaptı Okan Hoca. Öyle söyleyeyim bu konuda. Yani, hani ama bir yorum olur, bir konuya giriş olur. Yapmadı. O da dikkatimi çekti.
1: Yani benim anladığım şu, Mauro Icardi Okan Hoca'nın ilk planlarında yok. İlk 11 olarak.
0: Evet. Eğer Icardi çünkü bizden devam etmesini isteriz gibi bir cümle, ona benzer bir cümle. Belki stratejik olarak eli kuvvetli tutmak adına kulüp, evet, tarafından böyle bir şey yapılmıyor. Okan Hoca'yla, doğru, böyle bir iletişim yürütülüyor kulüp tarafından. Bilemem ama hani yani Ferhat Kızıltaş'ın, Berk Sayar'ın radyoda çıkıp Okan Buruk değil de mesela senin benim radyoda çıkıp işte herhangi bir yayın kuruluşunda çıkıp Icardi ile masaya oturulacak, bakılacak, sözleşme ne olur, o değerlendirilecek dediğimiz haberi Okan Hoca'nın ağzından tekrar olarak, evet, duymuş olduk. Yani orada herhangi bir yorum vermedi, yorum bırakmadı. Soru üzerine galiba orada da.
1: Yani Okan Hoca sonuçta oyuncusunu da korumak, evet, zorunda o noktada. Ama benim anladığım,
0: ama olumlu olumsuz bir şey de demedi.
1: Yani şimdi yeni sezonda Galatasaray'ın beklentileri çok daha farklı. Nedir bu? Şampiyonlar Ligi'nde bana göre iyi bir sezon geçirdi. Son 16'ya kaldı. Liverpool'u belki de eleyebilirdi ama elese Paris Saint Germain'le yapacaktı. Yeni sezonda bu başarının üstüne biraz daha çıkılması, evet, bekleniyor. Süper Lig'de şampiyon oldun. 5 kere üstte şampiyon olmak istiyorsun ki Fatih Terim'in rekorunu kırmak istiyor Okan Hoca. Sonrasında böyle bir durumda haliyle o da kadronun daha güçlü olmasını, daha elverişli olmasını, nicelik olarak da güçlü olmasını ister Endol Hakkı. Ama Icardi'ye devam ettiğinizde, yeni bir santrafor da gelmediğinde veya Icardi az süre aldığında takım içinde yaşanabilecek aksi bir durum takımın gidişatını da etkileyecektir. Benim anladığım kararı tamamen yönetime bırakmış. Yönetim Icardi'yle sözleşme uzatsa bile Okan Hoca'nın ilk planı Osimhen ve arkasından alınacak onun benzeri bir santraforla süreci götürüp Mauro Icardi'ye de kalan kısımlarda süre vermek. Yani Mauro Icardi bu rolünü kabul ederse ben sorun olacağını düşünmüyorum ama Icardi'nin oynamak istemesinden dolayı yeni sezonda şu an için Galatasaray'daki gidişatı bence biraz soru işareti. Ama şunu söyleyeyim, Icardi bence Galatasaray'da kazandığı maaşın yarısını da Arjantin'de, İtalya'da veya İspanya'nın orta sıra takımlarından bulması çok çok zor. Yani Dubai'ye, Suudi Arabistan'a da biraz soğuk baktığını biliyorum. Yani Arjantin'de bu paralar bu yaş grubuna verilmiyor. En azından onu söyleyeyim. Yani o yüzden Galatasaray'da kazanacağı miktarı daha mantıklı görüp kendisine önerilen 5-6 milyon euro toplam paketi kabul edip kendi rolünü benimsemesi burada kendisi açısından da önemli olacaktır. Ama temel nokta şu, oynamak istiyor yani sahada kalmak istiyor.
0: Peki sen 10 numara mevkiinden bahsettin seninle, ha, az önce konuştuğumuzda da yayın haricinde.
1: Yani, şimdi yeni sezonda Gabriel Sara'nın ben açıkçası Galatasaray'da kalmasını beklemiyorum. Sara bence en az 30 milyon euronun üstünde Galatasaray'a bir bonservis kazandırarak Premier Lig'e gidecektir. Özellikle Aston Villa'nın Sara'yla çok iyi bir teması var. Yani inanılmaz derecede istiyorlar. Dün ben Beşiktaş tarafındaydım. Bir UEFA'nın etkinliği vardı. Aston Villa'da taraftarlarla da konuştum. Hatta sosyal medya hesaplarından paylaştım. Taraftarlar ısrarla Gabriel Sara'yı istiyorlar. Tanıyorlar oyuncuyu. Şampiyonlar Ligi'nde tanıyorlar. Norwich City'deki performansını biliyorlar. Yani yönetim zaten Galatasaray'la temasa geçti. O yüzden Gabriel Sara'nın ayrılması durumunda ben oraya daha farklı bir profil alınacağını, bu isimlerin de Bernardo Silva'yla evet bir temas var, doğru. Dün de ben TV Spor yayınında ilk kez yeni bir isimden bahsettim. Daha önce hiç gündeme gelmedi. PSV Eindhoven da bu sezonun en iyi futbolcu seçilen ve şampiyonluk yaşayan faslı 25 yaşındaki İsmail Saibari'nin de Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama temel sıkıntı şu, bonservis miktarı şu an 35-40 milyon euro arasında, ama tabii ki temel gidişat nasıl şekillenir bu da önemli. Ama oyuncunun Galatasaray'ın listesinde olduğunu, Okan Hoca'nın da beğendiğini, gayet Osimhen'in arkasında uyumlu bir profil çizebileceği belirtilmiş. Ama buradaki dediğim gibi, yani o bonservis biraz soru işareti. Oyuncunun zaten PSV'deki maaşı da 1 milyon euronun altındaymış. Yani net 700 bin euro kazanıyor, 750 bin euro arasında. Yani buralarda zaten daha fazlasını alacaktır geldiğinde. Yani bu isimler şu an listede. Bir de Türk bir oyuncu var milli takımdan, Can Uzun. Frankfurt'ta Riyer'e ayrıldı, biliyorsunuz görevinden ayrıldı. Şimdi yeni bir hoca bakılıyor. Ama Can Uzun için de bu sezon biraz aslında çok iyi başladı. Sonra bir sakatlık oldu, tekrar geri döndü. Milli takımdaki durumu da belli değil. Hani geniş kadroya eklendi ama acaba Can Uzun Dünya Kupası'na götürülecek mi? Galatasaray'da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çünkü yani milli oyuncu yerli statüsünde, ya bu rakamlara çıkabileceksek eğer, Can Uzun'a da yönlenelim düşüncesi oluşmuş yönetim tarafından. Ama ben Can Uzun'un bu yaş grubunda, yani şu an için ben açıkçası Türkiye'ye gelebileceğini, Süper Lig'de oynayacağını düşünmüyorum. Tabii ki Galatasaray çıtayı çok yukarıya çıkardı. Ama Can Uzun bugün Bundesliga'da gayet bilinen bir oyuncu. Kendisiyle ilgili zaten bonservis talebi çok yüksek. Ama o da listede, net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin ekleyeceğin konular arasında bir de bu kiralık durumu vardı ki o da çokça soruluyordu tabii Ferhat Kızıltaş.
1: Yani şu an mesela kiraya, ben şunu söyleyeyim.
0: Evet, kiralık olarak gönderilen ve kiralık olarak gelen oyuncular arasında orada biraz daha detaylandırabilirsek son bölümde.
1: Ya mesela Zaniolo'nun yeni sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Udinese alacak. Nelson geri dönüyor. Yelert geri dönüyor. Ama kadroda kesinlikle düşünülmüyor bu isimler. Evet. Nelson'a zaten Samsunspor talip. Yelert'e de son tentim devam etmeyi düşünmüyor. O noktada Süper Lig'den kendisini kiralayabilecek takımlar olabileceği de konuşuluyor ama Galatasaray'da geleceğinin biraz açıkçası çok da aydınlık olmadığını belirtebiliriz. Franco Schilli'nin durumu var. Yani de zaten o biraz daha uzun süreli bir kontratla gitti ki zaten bir bonservis durumu da var. Rennes'de devam edecek. Cuesta Ocak'ta geri dönecek ama bonservisin alınması bekleniyor. Vasco da Gama tarafından çok da beğenildi orada. Zaten 5,5 milyonluk bir madde var orada. Yani şu an için süreç böyle ama Galatasaray'ın yeni sezonu biraz daha yerli ağırlık verebileceğini ama bu yeni kuralla beraber 10+4'ün de takımları zor durumda bıraktığını söyleyebiliriz.
0: Peki, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa Ferhat Kızıltaş.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi
0: yayınlar dilerim. Sağlık. Sağ ol. Ferhat Kızıltaş'tan Galatasaray'a ilişkin detayları aldık, bilgileri aldık. Kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinan Vardar bizlerle, Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden biri Sinan Vardar. Bizlerle birlikte Beşiktaş'ı konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Değerlendirdiğimiz bölümde Sinan Vardar'a soracağız. Sinan Vardar, hoş geldiniz, selamlar.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmaları, planları konuşulur oldu. Konuşuluyordu ama daha çok yakın bir gündem. İki gün önceye döndüğümde Sergen Yalçın'ın gidişi, Serdal Adalı'nın açıklamaları, Şenol Güneş sesleri ve farklı farklı teknik direktörler anılıyor. Sadece Şenol Hoca da değil haliyle. Bu o güne dek, Şenol Hoca açıklaması gelene dek Serdal Adalı'dan çokça konuşulan bir konuydu bu ama işte Glasner gibi isimler anılıyor. Siz Beşiktaş gündeminde son yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Söz sizde.
7: Ama tabii Sergen benim yöneticiliği de yaptığım bir kardeşimiz. Beşiktaş'a mal olmuş bir şey. Ama maalesef pek bir başarı gösteremedi. Tabii bunda yalnız zaten Sergen'in de açıklamaları var. Bizim de takip ettiğimiz. Yani futbol aklı Beşiktaş'ta bir 4-5 senedir maalesef. Zaten uzun yıllar çok kötü ama 4-5 senedir iyice kötüleşti. Yapılan transferler, menajerlere bağlı transferler. Hem ekonomisini Beşiktaş'ın mahvetti. Hem de takımda bu sene hem ligde hem Avrupa kupalarında maalesef başarılı olamadı. Şimdi son aldığımız haberler Önder Özen'le bir anlaşma oluyor. Tabii bunun da ismini net olarak koymak lazım. Türkiye'de dünyada gelişmiş takımlarda bir sportif direktör zaten başkan falan bir şeye karışmaz. Ama bu yetkili ve hakikaten bu işi hak edebilen ama Türkiye'de bu maalesef hiçbir şekilde hakiki değerini bulmadı. Yani bir sportif direktör mesela Aykut Kocaman geldi, Daum'u yemeye çalıştı. Önder Özen geldi, bilişle ilgili bazı sıkıntılar oldu. Hatta Önder Özen, ben onu yazmıştım hatta bunları. Şimdi hep o gerçek ortaya çıkıyor. Önder Özen Beşiktaş'tan ayrıldı. Kasımpaşa'da teknik direktör oldu. Sonra bir Göztepe macerası oldu.
0: Hatta bölüyorum, yine özür dilerim ama Önder Özen
7: evet,
0: burada
7: tabii örnek gir yani.
0: Örnek vermişken Sinan Arda, evet, şunu da söylemek gerekir. Emre Belezoğlu, Erol Bulut Fenerbahçe'den yakın örnek.
7: Aynen öyle. Yani bravo, bak sen de iyi bir tespit yaptın. Yani onun için daha bu Beşiktaş, maalesef Türk futbolu hala gerçek bir futbol düzenine kavuşmayı beceremedi. Şimdi Önder Özen geldi. Bakalım yetkileri ne olacak? Antrenör seçiminde nasıl bir yetkisi olacak? Tam yetkiyle sportif direktör mü olacak? Antrenörün üstünde mi olacak? Antrenörden daha aşağıda mı olacak? Bunlar bir başarının gelmesi için çok büyük faktörler. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Şimdi bir antrenör seçimi var bakalım. İşte Bilic lafları dolaşıyor şu anda. Şey dolaşıyor, söyle neydi o çocuk, Başakşehir'in antrenörü.
0: Nuri Şahin
7: diyor. Top Müller denebiliyor, bakalım. Tabii orada bir tane daha şimdi bir adam var. Koç ekibinin başı. O gidecek mi, kalacak mı? Yani bir kavram kargasısı içinde bir durum. İnşallah doğru şeyi bulunur. Yani Beşiktaş'ın kötü olması hiçbir zaman bizi mutlu etmez. İnşallah iyi olsun, iyi bir tercihler yapılsın, doğru yönetici yapsın. Tabi burada en başta ben, çünkü uzun yıllardır bu işin içindeyim. Ben Sayın Adalı'yla beraber de yöneticilik yaptım. Oradan nasıl bir futbol adamı olduğunu veya bir yönetici olduğunu çok iyi biliyorum. Bunları da ben seçimden evvel de söylemiştim. Kimsenin aklına başka şeyler gelmesin. Mesela o zaman 75 milyon dolar kredi alınmıştı. Tek itiraz eden bendim. Yani bu krediyi mutlaka borçlarımızı ödeyelim dememe rağmen o parayı, 75 milyon doları biz Portekiz'e gömdük. Kim vardı o zaman? Daha Mendes yeni ortlamıştı. İşte orada onun bacağı Türkiye'deki Ahmet Bulut. Aynı düzen maalesef Fikret Orman döneminde devam etti. Hatta Ahmet Çibi'yle devam etti. Hasan Arat geldi. İlk gene Mendes'ten futbolcu aldı. Şimdi de Serdar Adalı aynı şekilde gelen, uzaklardan gelen bir antrenör vardı ya Hasan Arat zamanında. O da Mendes'in ekibiydi. Böyle gidip gidiyor. Bir Mendes fırtınası, bir menajer fırtınası hiçbir zaman Türkiye'de sona ermiyor. Birçok şeyi ben kısa zamanda sana kısa bir özet yaptım.
0: Evet evet, ama dikkatimi çeken kısım, Önder Özen'in adı sportif direktörlükle anılıyor diye girdiniz. Evet. Bu sistemin uygulanması konusunda
7: anladığım kadarıyla
0: ülkemizde pek başarılı olunamıyor bu sistemle dediniz.
7: Yani sistemin doğru adı konmuyor ki, öyle bir şey de yok yani. Mesela Avrupa'da sportif direktörlük ayrı bir şeydir. Hatta futbol federasyonlarından bunun ayrı belgeleri vardır. Ama Türkiye'de bunun bir imtihanı bile olmadı. Böyle bu belgeyi alan insan az. Hep antrenör belgesiyle sportif direktör olanlar var değil mi? Yani hiçbir şekilde kavramlar maalesef doğru şekilde bulacak şekilde yönetilmiyor Türk futbolu. Bu durumlarda bundan yani yöneticiler kadar. Mesela Sayın Serdar Adalı ilk geldi, ben bu işi çok iyi biliyorum dedi değil mi? Transferleri o yaptı. Öyle mi? Sonra bir skoç ekibi dedi, ondan ne kadar faydalandı. Sergen vardı, onun üzerine Sergen Rençber getirildi değil mi? Ne oldu? Bir kaos içinde ligde de ancak dördüncü olabildi ve kupalarda da yok olduk. Bu kadar basit oldu. Yani kavram kalkışında kesin bunun daha ismi konmadı. Yani sportif direktör nedir? Görevi nedir? Hangi görevle bu işe gelir? Yani Avrupa'da takımların başkanlarını kimse bilmez. Sportif direktör öndedir, öyle mi? Babu Rapsınlar 20 sene sportif direktör. Daha bir sürü insan. Ama bunu maalesef ülkemizde doğru olarak kullanmıyoruz. Yoksa Ender iyi bir çocuktur. Yani lisan bilir. Ben ona ilk geldiğinde benim en yakından biri de Sayın Gençler Birliği'nin vefat eden başkanıydı. Yani benden habersiz futbolcu almazdı. İnan, o kadar samimiydik. Önder Özen oradan çalışıp gelmişti. Bana Önder'le ilgili, bak dedi, Sinancığım göreceksin dedi, antrenörlükte her zaman gözü var dedi. Şimdi eğer inşallah böyle olmaz, Önder'e tam yetki verilir, sportif direktör yetkisi verilir, antrenörü de o seçer tabii, yönetimin de fikrini alarak. Böyle olursa belki bir şeyler düzelir, ama olmazsa yine kavram o Skoç ekibi başkanı, o arkadaş yine duracak mı orada, durmayacak mı? Bakalım, göreceğiz.
0: Yani sen diyorsunuz ki çok önemli bir detay verdiniz. İlhan Cavcav'dan bahsettiniz, Gençler Birliği rahmetli başkanı diye. Zamanında Önder Özen'le anlaştığınızda Beşiktaş'tayken.
7: Evet. Yani bana ilk telefonu o etti. Anlattım ona Önder'i ve hakikaten çıktı yani. Önder de zaten Beşiktaş'ı bıraktı, Kasımpaşa'ya antrenör oldu. Doğru mu?
0: Evet.
7: Sonra Göztepe'ye oldu. Sonra spor yorumculuğuna döndü tekrar. Şimdi tekrar bir şey deneniyor. Bakalım, göreceğiz.
0: Yani bu ilginç bir detay oldu. İlginç bir detay oldu. İlhan Cavcav'ın sizi aradığı.
7: Sen de bir örnek verdin işte, evet. Emre ile şeyi verdin. Aykut'la doğum durumu var. Türkiye'de maalesef böyle oluyor yani. Yani antrenörlüğü bırakmadan sportif direktörlüğe geliyorlar, tekrar antrenörlüğe dönüyorlar. Öyle değil mi kardeşim?
0: Evet.
7: O zaman ne oluyor? Bir ikilik oluyor takım sende. Takım futbolcu alımında bir ikilik olmuş oluyor. Yani doğru yolu bir türlü bulamadık Türk futbolunda, yazık.
0: Peki. Beşiktaş gündemine ilişkin size gelen mesajlar var. Size sorulan sorular var ama her şeyden önce Türk futbol aklı konusunda da son olarak böyle benim de sormak istediğim ve dinleyicilerimizin de sorduğu yabancı kuralı konusu var. Ona ilişkin gündemi takip ediyorsunuz ve neler söylersiniz yabancı kuralı gündemine ilişkin?
7: Valla hemen Galatasaray itiraz etti. Herhalde yani 14 yabancı, işte bir yaş haddi de kondu. Yani kadroda mutlaka genç futbolcuların olmasıyla ilgili. Ona hemen Galatasaray itiraz etti. İşlerine öyle geliyor ama doğru bir şey değil. Yani bu 14 yaş. Sen şimdi şöyle düşün bak. 14 tane yabancı. Beblik'in birçok maçında her takım 11 yabancıyla oynadı. Dikkat edin. Fenerbahçe oynadı. Birçok takım, değil mi? Peki milli takım nereden olacak kardeşim? Peki Türk gençlerine baktığımız zaman gene bak, şu anda herhalde 19 yaş milli takımımız olması lazım. 7 maçta 6 maç galip geldi. Hep Avrupalı rakiplerini yendi. Süper bir nesil var. Milli takımımızla oynayan, değil mi? Bak başarılı olduk. Dünya Kupası'na gittik, değil mi?
0: Hı hı.
7: Dikkat edersen bu çocuklar genç neslin futbolcuları. Bunların birçoğu da iyi ki Almanya var, Avrupa var. Oradan geliyor futbolcular. İyi bir altyapı alıyorlar. Şimdi 14 tane yabancının olduğu yerde milli takım, düşün ki bütün Süper Lig takımları 11 yabancıyla oynuyor, değil mi? Peki milli takımı nereden bulacağız kardeşim? İkinci, yani birinci ligde de 5 yabancıya çıkıldı, değil mi?
0: Evet.
7: Nasıl olacak yani? Halbuki genç futbolcumuz, bizim bir 16 takımımız var şu anda. Geçen bir yazı yazdım o konuda. Süper yetenekler var içinde. Ama bu 16 yaş, işte o takımdan başlayıp bunları 200 sene içinde hazırlayıp sportif sosyal gelişimlerini sağlayıp eğitimlerine dikkat etmek lazım. Yaşantılarına dikkat etmek lazım. Antrenman düzeyleri. Mesela altyapılarda pro lisanslı futbolcu çok azdır. Yani hep torpille gelen antrenörlerle altyapı idare edilir. Hep bütün kulüplerde böyle. Ya baştan sonra yani A'dan Z'de Türk futbolunda birçok şeyin artık mutlaka değişmesi lazım. 14 yabancı da çok fazla. Ama maalesef bu renkli basın olsun, birçok basın şeyleri bunu destekliyor. Hep yabancı hayranlığı. Dikkat ederseniz 2-3 tane iyi futbolcu geliyor. Geri kalan hep 30 yaşın üstünde Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları alıyoruz. Büyük para çıkıyor yani, dövize bu kadar ihtiyacımız var. Bakın bakalım sattığımız sporcu ne kadar, aldığımız sporcu ne kadar. Türkiye her sene ne kadar ziyan ediyor. Bir de Brezilya'yı düşün değil mi? Bir de futbolcu ihraç eden ülkeler var. Bir de biz futbolcu ithal eden ülkelerin en başında geliyoruz.
0: Doğru. Merhabalar, evet. Sinan Vardar'a katılıyorum. Bazı konularda katılıyorum fakat 11 yabancı ile oynuyor. Yerli nereden bulacağız diyorlar. Barış Alper'i hangi yabancı kesebilir? Yani, hangisi kesebilir?
7: Peki Galatasaray'ın başarısından 3 tane futbolcu ikincilikten geldi değil mi? Bu bir başarı değil mi? Helal olsun. Evet. Orada çünkü Emre diye bir kardeşimiz var. Skaç ekibinin başında. Çok da sevdiğim bir kardeşim benim de. Onunla görüşürüz. Hı hı. Barış'ı nereden buldular değil mi?
0: Evet.
7: İşte öbür neydi, Fenerbahçe'ye giden çocuğu nereden buldular? Değil mi? Demek ki iyi araştırırsan Türkiye liglerinde böyle futbolcular var yani.
0: Devamı ama önemli tabii.
7: Ama bir yabancı orada gelirse havaalanına gidip karşılıyor. Taraftar böyle eğitildi yıllarca. Yabancı hayranlığı sivri. Altyapıdan gelen futbolcular kaka. Ama bir yabancı geldi mi havaalanına gidip karşılıyorlar. Altyapıdan bir tane hata yapsa bütün tribün başlıyor bağırmaya değil mi? Çünkü böyle eğitildi. Türk seyircisi de böyle eğitildi.
0: Orkun Kökçü'yü sormuş dinleyicimiz. Orkun Kökçü için sezon oyuncusu olmayı hak eder mi? Demiş dinleyicimiz.
7: Yani bu sene mükemmel maçlar oynadı. Bir iki maç maçtan biraz bocaladı ama çok iyi oynadı. Yani Orkun iyi bir futbolcu.
0: Peki. Sizin Beşiktaş ve gündeme ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir detay var mı diye sorayım ben Sinan Vardar.
7: Valla olsun da bakalım bu teknik direktördü işte Önder kesinleşti herhalde. Bakalım ondan sonra fikirlerimi söyleyeceğiz, yazacağız. Köşe yazılarımda yazacağım. Yine konuşuruz ileriki. Peki,
0: foto maçtan hem okur hem konuşuruz. Özellikle tamam, foto maçtaki yazılarınızda da oradan da hafta sonları özellikle dinleyicilerimiz bilir. Kahır sezonu bitti yazınız, en son okuduğumuzu hatırlıyoruz.
7: Öz kaynaktaki Cevher Erdem. Yani 16 yaş takımımızın başarılarında oradaki futbolcuların oradan aldığımız ilham müthiş yani.
0: Ümraniye'de Türkiye şampiyonluğu değil mi?
7: Ama bu çocuğu işte ben yaşadım çünkü altyapıdan gelen futbolcuları tespit etmek ama bunların sosyal gelişmesini, çevre kontrolü bunlar çok önemli. Çok büyük yetenekler var ama dediğim yani 14 yabancıyla bunların A takıma çıkması çok zor. Devrim diye bir çocuk oynadı bizde, hatırlar mısın?
0: Evet evet.
7: Sezon. Nerede? Çok da iyi oynadı ya, oynadı ilk maçta. Nerede şimdi? Kaç maç, kaç dakika şans bulabildi?
0: Bulamadım.
7: Bir bak bakalım. Yoksa ilk maçta mükemmel oynadı çocuk değil mi? Ne oldu sonra? Kaybolup gitti.
0: Son
7: çünkü
0: maçta da.
7: O, bir sürü şimdi yöneticiler transferi yapıyor. Taraftar bunu görüyor. Bir sürü milyon eurolar veriliyor. Onların işine gelmez altyapıdan bir oyuncu. O mecburlar o futbolcuyu oynatmaya. Oynatmazsa tenkitler başlıyor. Niye aldınız? Bu kadar para verdiniz değil mi? Nasıl çıkacak altyapıdan futbolcu?
0: Peki futbolcu demişken, bunları konuşuyorken bir de hakem scouting'ini konuşmak gerekiyor. Hasan Albayrak'ı da ayrıca değerlendiririz herhalde.
7: Yani hakem dediğin evet. Yani Türkiye'de son kadın çok iyi yönetti ya Beşiktaş izle maçını.
0: Bence
7: artık kadınlara daha çok yer verilmeli ya.
0: Yavaş yavaş oraya doğru geçiyor zaten.
7: Dürüstçe yönetti yani, gördüğünü çaldı, helal olsun.
0: Doğru, peki. Onu da konuşmadan geçmek istemedim. O da bir hakem scouting'i olabilir belki.
7: Yani ya deveye sormuşlar nereli diye, benim nerem doğru ki demiş değil mi?
0: Peki bakalım. Böyle şeylerin arasında bir de böyle küçük detayları da konuşmak önemli. Ya da konuşulmayana dile getirmek de önemli. Yazılarınızda da görüyoruz onları. Çok teşekkür ediyorum.
7: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sinan Vardar'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden onunla birlikte değerlendirdik. Ama mesajınız son anda geldi. Solskjaer'e ilişkin. Teşekkür edeyim mesajınız için. Postoğlu diyorlar demiş. Ondan bahsediyorlar, sorar mısın demiş. Onu da yeni gördük. Tam da 39 geç atmışsınız. 39 geçe bağlantıyı bitirdik. Her iki mesajı da okuyamadık. Sinan abi 20-25 yıldır medyadan tanırım. Hiçbir TFF başkanından teklif aldı mı demiş. Altyapıyı organize etmek için demiş. Sorardık. Yine 39 geçe gelen bir mesaj. Tam da böyle benim de huyum bu arada. Sadece sizin değil. Dinleyicilerimizde de bu bir huydur artık. Tam da böyle bağlantı bitti yani yazarız. Ya da böyle yeni yeni ısınırken bağlantıyı bitiririz. Belki de öyle bakmak gerekiyor. Belki de kendimi eleştirmem gerekiyor. Sizlerden mesajların son dakikada gelmesi kısmının eleştirilmesindense kendime biraz orada döndürmem gerekiyor. Belki biraz daha uzatabiliriz bağlantıları, bu tarz önemli bağlantılarımızı diyeyim. Ama 3-4 güzel mesajın son anda geldiğini söyleyeyim. Teşekkür edeyim mesajlarınız için. Bora Yargıç bizlerle futbol ekonomisini konuşacağız. Futbol ekonomisini değerlendireceğiz. Bora Yargıç, hoş geldiniz, selamlar.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk.
0: Bayram özel yayınımız olacak. Ayrı bir yayın bekliyor bizleri. Dört büyükleri ele aldığımız, Süper Lig'i ele aldığımız, belki de zamanımız kalırsa diğer takımları, Süper Lig'deki diğer takımları da ele aldığımız birçok detayımız olacak, konuştuğumuz bir bağlantımız olacak bayram için. Bayramda yayınlanacak ama ben senden özellikle son süreçteki dört büyüklerin durumunu merak ederek sormak istiyorum. Oradaki bilgileri almak istiyorum. Futbol ekonomisi denildiğinde biraz uzak kalıyoruz. Bora Yargıç, söz sende.
8: Evet, şampiyon belli oldu. Bu seneyi de kapatıyoruz. Evet, son iki hafta hem Samsun'a gittim hem son maç, buradaki içerideki maçta Galatasaray'ın şampiyonluğu. Şimdi bu sene biraz ilginç oldu tabii. Yani Galatasaray kendi kendine şampiyonluğu kutlamış gibi. TFF'den hiçbir yetkililerinin olmaması, törenin olmaması, her şey bir enteresan bir şekilde devam ediyor. Ve bu tarafta takımların mali yapıları. Şimdi bir tarafta Beşiktaş'ın teknik direktörü yok, bir tarafta Fener'in teknik direktörü yok, bir tarafta 4 yıl üst üste şampiyon yapan Okan Buruk ama camianın yarısı tarafından da seneye var mı yok mu sorusu gelen ve Galatasaray'ın mali yapısı ne olacak, bu kadar borcun altından nasıl kalkılacak yönü var. Şimdi Galatasaray'la başlayayım. Evet, devasa bir nakit akışı olacak Galatasaray'da. Şampiyon ligleri katılım payı, artan naklen yayın gelirleri, performans primleri. Galatasaray bu sene dört büyüklerin içinde nakit havuzunu en çok dolduran takım. Bunun bir de çarpan etkisi var tabii ki. Yani kombine Galatasaray en yüksek seyirci yüzdesiyle oynuyor. Kombine, loca, maç günü hasılatları, bir de GS Store'un halka açılması var. Mağazacılık operasyonları var. Buradan gelecek talep var. Bunların hepsi Galatasaray'ı bir aslında devasa bir nakit akışına döndürüyor. Bu nereye yansıyor? Bu aslında brand valuation dediğimiz marka değerine yansıyor. Yani sponsorluk anlaşmalarıyla Galatasaray masaya artık çok daha güçlü oturan bir takım konumunda. Neden? Ticari gelirlerini maksimize etmiş bir takım. Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafında ne yazık ki bu devasa nakit akışının aynı şeyde olmadığını görüyoruz. Şimdi bir futbol kulübünün futbol ekonomisi tarafından, futbol finansı tarafından geldiğimiz zaman milyarlarca liralık bilançoları söz konusu. Dört büyük takımın halka açık, dört büyük kulüp, üç ayda bir kapta yayınlanan mali tablolar, denetim raporları, bunları inceliyoruz. Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu. Şimdi hepsinde artan bir borç yükü var. Kronikleşen, dört takımda da olan bir operasyonel zarar var. Sürekli benim vurguladığım, yani sportif başarı sadece yeterli değil. Dolayısıyla bir finansal iklimde mutlaka bunun finansal bir başarıyla taçlandırılması lazım. Şimdi en son Galatasaray Mali Genel Kurulu konuşmamda 4 yıl üst üste, 3 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray sportif anlamda çok başarılıyken ne yazık ki borç yönetimi ve finansal yönetiminde aynı başarıyı gösteremedi diye konuşmamı sonlandırmıştım. Şimdi burada takımlarımızın en önemli rolü yapısal reformlar. Bunları hayata geçirmek, borçluluk rasyoları gerçekten dört büyüklerin özellikle bu artan ekonomideki bu kırılganlık, işte bu faiz koşulları, piyasa koşulları, gelirlerin tamamı TL fakat borçların, ödemelerin, yükümlülüklerin tamamen döviz üzerine olduğu bir iklimde takımlarımızın bir denk güçü oluşturması, borçluluğu azaltması ya da faaliyet, operasyonel faaliyet zararı dediğimiz zararı azaltması ne yazık ki mümkün olmuyor. Neden? Çünkü bakın 4 yıl üst üste şampiyon olan Okan Buruklu Galatasaray bile altyapıdan bir oyuncu bile çıkarma konusunda çok zorlanıyor. Bizim bütün giderlerimiz yurt dışı, yani futbol Türkiye'de İthalatçı bir futbol görünümünde. Hiçbir zaman futbolcu ihraç edemiyoruz. Sürekli ithalatçı olduğunuz zaman siz Osimhen'i alırsanız, Eldresini'ni alırsanız, Kante'yi alırsanız, Orhun Kökçü'yü alırsanız bunlara yüksek tutarda bonservis bedelleri, euro bedelleri, transfer ücretleri öderseniz dolayısıyla tabii ki bu bilanço tutmaz. Bu bilanço tutmadığı zaman finansal tablolarımızda da takımlarımızın borç ve yükümlülük reddeleri son derece alarm veriyor sevgili Berk.
0: Borsadaki durumları da biraz daha açmak, biraz daha detaylandırmak isteriz. Bu arada Beşiktaş Önder Özen'i açıkladı. Bir son dakika gelişmesi. Tam da üzerine konuşuyorken az evvel. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi. Beşiktaş Önder Özen'i açıkladı. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyelim. Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği şekliyle açıklandı. Bu haber son dakika gelişmesini Radyo Gol frekanslarında anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ve Bora Yargıç'ta yeniden futbolun ekonomisine dönüyoruz. Orada biraz da borsaları merak ediyoruz. Onun da çünkü çok merak edeni alıcısı var. Merak ediyoruz aynı zamanda kulüplerin geleceği açısından da borsayı.
8: Evet, yani spor hisseleri, spor endeksine baktığımız zaman yani borsada ne yazık ki spor endeksleri, spor hisseleri diğer bir üretim, sanayi, bankacılık, finans endeksleri gibi gitmiyor. Hiçbir zaman gitmedi. Yani bu şekilde de gitmesi çok da olanaklı görünmüyor. Yani Beşiktaş en son 1.57 ile günü kopadı. -1.26'lık Beşiktaş'ta bir düşüş var. Sürekli düşüş içerisinde, hacmi de çok düşük Beşiktaş. Yani 99 milyonluk bir hacim var Beşiktaş'ta. Ya bu işlem hacmiyle borsadaki işte spor hisselerinde Beşiktaş'ın çok fazla bir getiriye getirmesi burada olanaklı görünmüyor. Şimdi 4 takım içine baktığımızda hacim olarak en yüksek işlem gören takımın Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. 1.132 milyonluk bir hacim var. Özellikle bugün 7.24'lük Fenerbahçe'de bir artış görüyoruz. İşte başkanlık seçimleri, Aziz Yıldırım'ın adının telaffuz edilmesi, Fenerbahçe'deki beklentiler ve Fenerbahçe'nin sponsorluk ve diğer gelirlerdeki beklenen gelirleri Fener hisselerinde hep bir artışa yol alıyor. Dolayısıyla dün 3.73 ile kapamıştı Fenerbahçe hissesi. Bugün şu an itibariyle 4.02, %7.24'lük bir hisse var. Evet, Galatasaray şampiyon olmasına rağmen bakın bugün 1.85'lik bir %1'lik bir artış söz konusu. Şimdi yapılan hacime, spor endeksindeki bu kulüplerin hacimine baktığımızda Galatasaray 150 milyonluk, Fenerbahçe'nin çok çok gerisinde bir hacimle işlem geliyor. Artık bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yani Galatasaray hissesi alabileceği kadar değerlendi. Şampiyonluk belli oldu. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi ve ilave gelecek yeni hisseler ve özellikle GS Store Galatasaray mağazacının halka açılması bence çok büyük hareketlilik getirecek. Bu da aynı zamanda bir ilk olacak. Türkiye'de bir spor kulübünün ilk defa kendi futbol AŞ'leri dışında başka bir iştiraki halka açılmış olacak. Bunu da Galatasaray gerçekleştirmiş olacak. Orada da işlem hacmini, işte ne kadardan çıkacağı ve yatırımcı sayısını merakla buradan izlemeye devam ediyorum. Trabzonspor'da da 76 milyonluk bir hacim var. Dün 0.99'du, bugün de aynı. Yatay bir seyirde seyreden bir Trabzonspor var. Genel olarak toplarsak Beşiktaş hisseleri düşüşte, Fenerbahçe ve Galatasaray hissesi artışta, Trabzonspor'da yatay, herhangi bir değişiklik olmayan hisse görüntüsü çiziyor Berk Sayar.
0: Peki. Bora Yargıç, Bora abi çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa sağ ol diyeceğim son bölümde.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sağ ol. Var ol. Bora Yargıç'la konuştuk. Onunla futbolun ekonomisini birlikte değerlendirdik. Tabii bu uzun uzun konuşacağımız bölümlerde olacak. Süper Lig'deki tüm takımlar adına, Süper Lig'in geleceği, yayıncı kuruluş, yayın gelirleri, reklam gelirleri, sponsorluklar, tüm bunlar adına. Bunları da konuşacağımız bir bayram özel yayınımız olacak. Bayramda sizlerle olacak bir yayın. Sadece o değil, Dünya Kupası'nı konuşacağımız, NBA'yi konuşacağımız, Fenerbahçe Beko'yu konuşacağımız, Süper Lig'i geniş açıdan futbol, yorum, teknik, taktik açıdan haberleriyle değerlendireceğimiz, onun da yanında sadece bunlar da değil, birçok konuyu masaya yatıracağımız programlarımız. Göksel'in Çağrısı Araç'tan, Can Genç'ten, Emre Tilev'den, ben Berk Sayar'dan detaylıca sizlerle buluşuyor olacak. Onun da şimdiden haberini sizlerle paylaşayım. Son dakika demiştik az önce. Anı anına haberi sizlerle paylaşmıştık. Önder Özen açıklandı. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi denildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Serdal Adalı, Sayın Başkan Serdal Adalı ile Sayın Özen'in, Önder Özen'in yan yana fotoğraf verdiği, anlaşma yaptıkları bir andan fotoğraf paylaşıldı. Ve ofisten yapılan bu fotoğraf paylaşımında Türk bayrağı, Beşiktaş bayrağı, Beşiktaş flaması, aynı zamanda arka tarafta da Gazi Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alıyordu. Öyle bir timliyim sizlere yapılan anlaşmaya ilişkin. ilişkin fotoğraf paylaşımını böyle sizlerle paylaşayım. İki ayrı fotoğrafla duyuruldu. Beşiktaş Önder Özen'i açıkladı. Futbol direktörlüğü görevine getirildi. Önder Özen tam da az evvel eski yöneticilerden Sinan Vardar'la konuşurken bu açıklamanın, bağlantı biter bitmez bu açıklamanın geldiğini de gördük. Diyeyim ve araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Paranteze kaldığım yerden devam ediyorum. Devam ediyor sesiyle devam ediyoruz. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ettiğimiz küçük bir teknik problemden dolayı o sona erdiği duymuş olabilirsiniz. Onun için özür dileyerek devam edeyim. Devam ettiğimizi söyleyeyim. Mesajları okuyarak hızlıca şöyle toparlayalım yavaş yavaş. Arada programa katkı verecek sorular aklıma geldikçe sormaya çalışıyorum demiş. Her seferinde okudun, hakkınızı yiyemem. Bu sefer geç kaldım. Bir dahakine inşallah demiş. Olur tabii Erol Bey, sağ olun, var olun. Her defasında okuma çalışırız. Selamlar kardeşim, kolay gelsin sana demiş. Fenerbahçe ile ilgili haberler var mı demiş. 18-10-19 arasında ya da 18-35 diyeyim, tam saat vereyim. Erkan Tiryaki ile değerlendirdiğimiz bölümler olacak. Hatta Fenerbahçe demişken güzel bir şeyle bitirelim. Güzel bir detayla bitirelim. Şöyle hemen hazırlayabilirsem sizler için de, çünkü bunu konuştuğumuz an hazırlamaya çalışacağım. Ne kadar yetiştirebilirim bilmiyorum. Yetiştirebilirsem sizlere sunayım. Dün Cengiz Solakoğlu ile bir bağlantımız olmuştu. İş insanı ve Fenerbahçe'de yaklaşık bir 53 yıllık Yüksek Divan Kurulu üyeliği olan bir isim. Aziz Yıldırım'a ilişkin yaptığı ve Fenerbahçe seçimlerine ilişkin yaptığı bir haber, daha doğrusu bir açıklama vardı. Açıklamayı açıklık getirmek durumunda kaldığımız son zamanlarda, böyle seçim zamanlarında o bağlantılardan birini yaptık. Açıklamayı açıklık getirdi. Çünkü yanlış anlaşıldığı ya da farklı yere çekildiği, işte Hakan Safi'nin yönetiminde olacakların konuşulduğu yerde hepsine cevap verdi esasında. Ne demek istediğini anlatmaya çalıştı. Aziz Yıldırım neden denenmez dediği kısımda görüşü oydu. Onu söylemeye çalıştı. Ama kim seçilirse seçilsin, ki bu açıklamasında yoktu, benim başkanımdır gibi bir cümle kullanmamıştı o açıklamada, öyle hatırlıyorum, ama dün oraya da geldi. Oraya da açıklık getirdi. Ona da değindi. Cengiz Solakoğlu ile konuştuğumuz bir bölüm vardı. Onu sizlerle paylaşacağım. İş insanı, aynı zamanda Şok Marketler yönetim kurulu başkanlığını yapan Cengiz Solakoğlu dün neler söylemişti? Onu dinleyerek o zaman bitirelim. Şöyle mesela

0: Okudum mu okumadım mı hepsine bakarak veda edeyim. Erdoğan Bey selamlar, Güngören'den Erdoğan. Sinan Bey'e hiç katılmıyorum, futbolcu iyi de çıkar. Sinan Bey'i konuşturmaya hiç kimse faydası olmaz. Bunlar eski düşünceler demiş. Peki öyle demiş. Diyelim ve farklı bir mesaj var mı? Süper Lig'de bir tane altyapı takımı olsun, tamamı altyapı oyuncusundan oluşan, ligden düşürülmeyecek takımlar olsun bunlar demiş. Ben Hüseyin Mecit Berkay'ın, Berkay hoş geldin demiş. Berkay hoş geldin demiş. Hayırlı yayınlar, tüm konuklarınıza selam olsun. İyi ki varsın demiş. Siz de iyi ki varsınız, sağ olun. Hüseyin Topçuoğlu selamünaleyküm, iyi yayınlar Berk demiş. Karagümrük'ten yazıyor Hüseyin Topçuoğlu, selamlar. Sağ olun, var olun. Hocam Fenerbahçeliler Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın kollandığını ve sürekli gündeme getireceğini kaç yıldır ön eleme geçip neden Şampiyonlar Ligi'nde olamıyoruz deseler bir aydınlanma yaşayacaklar demiş. Böyle girmiş konuya, peki. Diyelim ve son bölümü o röportajımızla bitirelim. Dünkü röportaja götüreyim sizleri. Orada Cengiz Solakoğlu'nun açıklamalarından bahsetmiştim. Onun açıklamalarıyla KCP'nin sunduğu parantezi noktalayalım. 18.10'da tekrar haber masasında görüşeceğiz. Şöyle hemen hızlıca sistemden onu sizler için. Böyle biraz hızlı aldığımız bir karar olunca o prodüksiyon ayarlamalarını dahi kendimin yapmaya çalıştığı, hızlıca sizlere sunmaya çalıştığı bir bölüm. Cengiz Solakoğlu dün haber masasında konuğumuz olmuştu. Fenerbahçe gündemine ilişkin detayları değerlendirmiştik. Röportajdayız. Döneyim. Günün gündemini radyo gol frekanslarında Fenerbahçe seçimlerine değinerek, Fenerbahçe iç siyasetini konuşarak yakalayacağız ki 53 yıllık kongre üyesi, aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği kurucularından, iş insanı, Ülker grubundan, şok marketlerin başında bulunan Cengiz Solakoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı, hatırlarsınız. O açıklamanın üzerine birçok şey konuşuldu. Cengiz Bey ile onu konuşacağız, o açıklamalarını ve aynı zamanda Fenerbahçe camiasında önde gelen isimlerden, önemli isimlerden Cengiz Solakoğlu'na bu yarışı, bu Fenerbahçe siyasetindeki, Fenerbahçe seçimlerindeki detayları soracağız, birleşmeyi soracağız. Bunların detaylandırılması adına Cengiz Solakoğlu ile bir röportajımız olacak Haber Masası programında ve aynı zamanda onun da yanında birçok bağlantılardan sonra birçok içeriğimiz sizlerle olacak diye aktarayım. Ve günün anlam ve önemini de şöyle andıktan sonra, hatırladıktan sonra haber masasının yeniden başladığını sizlerle paylaşayım. İnsanı Cengiz Solakoğlu bizlerle. Sayın Solakoğlu hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Berk Bey.
0: Keyfiniz yerindedir umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Peki, Fenerbahçe'de yoğun bir gündem var. Fenerbahçe'de yoğun bir süreç var ama oraya geçmeden önce ben biraz böyle sizin açıkçası yorumlarınızı geçmişten, sadece 5-6 gün önce yapılan o yaptığınız o seçim açıklamasına ilişkin değil ama daha öncesinden de takip ediyorum. Yani Fenerbahçe'ye ilişkin zaman zaman sosyal medyada da, Instagram'da da böyle zaman zaman küçük paylaşımlarınız olabiliyor, yorumlarınız olabiliyor. Bu sezonu nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlamak isterim ben. Biraz böyle oradan başlangıç yapalım isterim. Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Bir kere bütün Fenerbahçeliler gibi bu sezonu fevkalade şanssız ve üzgün bir şekilde kapatmış oldum. Zannetmiyorum ki hiçbir kulüp 4 maçını son dakikada yediği gollerle puan kaybetsin ve şampiyonluğunu da kaybetsin. Yani o açıdan bir miktar Fenerbahçe için talihsiz bir yıldı.
0: Evet. Bunun yanında eklemek istediğiniz, Fenerbahçe'nin bu sezonla ilişkin dikkatinizi çeken farklı bir detay oldu mu? Sizce bu sezonun buraya gelmesinde ne yetkendi? Tıpkı bugün az sonra konuşacağımız seçim gündemi olduğu gibi bir Eylül ayındaki seçim gündemi de burada çok etkili oldu mu? Ne dersiniz? Orayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Sayın Ali Koç'un mali yönden kulübe yaptığı katkılar inkar edilemez. Ama idari ve yönetim yönünden çok hataları oldu. Bu hataların sonucunda bir erken seçime gitmek durumunda kaldık. Ve gelen başkan 6 ay için geldi ve kulübü sanıyorum 200 milyon avroluk bir borç içine daha sokarak bugün seçime gitti. Bunlar hakikaten mali yönden kulübü çıkmaza sokan ve geleceğini tehlike altına alan gelişmeler. Fenerbahçe, bir kere şunu altını çizeyim, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Futbol kulübüdür demiyorum, spor kulübüdür. Türk sporuna yaptığı katkılar, Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığıyla diğer kulübüdür.

0: meselesi bugün konuşuluyor. Onun için Fenerbahçe çok ciddi ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin ben 53 yıllık kongre üyesiyim. 83 yıllık da Fenerbahçeliyim. Ben tüm kaygılarımı bu sıfatımla dile getiriyorum. Ve şunu da biliyorum, Namık Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Harika hakikat müsademi efkardan doğar. Yani hakikat kıvılcımı fikirlerin çatışmasından doğar. Ben de fikirleri ortaya koydum. Kişiler kişilerle çatışmaya dönüştürdü. Maalesef bu bizim kötü bir alışkanlığımız. Halbuki herkes fikrini söylese ve doğruları bir araya getirse ve kulüp ortak akılla yönetilse, kulüpler bugünkü bu çıkmazın içerisinde olmazlar diye düşünüyorum.
1: Peki tam da ortak akıl dediğiniz noktadan ele alacağım. 5 gün önce yaptığınız bir açıklama var aşağı yukarı ve o açıklamada öne çıkarttığınız detaylar var Cengiz Solakoğlu. Orada özellikle gelen mesajlar ve gelen yorumlar arasında o açıklamanız üzerinde de çok fazla hem olumlu şekilde destekleyenlerin olduğu gibi eleştirenlerin de olduğunu görüyoruz. Orada özetle esasında Fenerbahçe'nin geleceği ortak akla inanan, çevresine değer katan, liyakatli insanları yönetim kadrosunda buluşturabilen, genç vizyon sahibi ve çağdaş yönetim becerilerine sahip isimlere emanet edilmelidir. Anadolu'nun çok güçlü bir sözü vardır. Denenmiş tekrar denenmez açıklamanız olmuştu. Bu açıklama üzerine ve Fenerbahçe üzerine konuşmak istedik esasında biz de sizle. Tam da söylediğiniz ortak akıl kısmından yol alacak olursak, bu açıklamalarınızın yanlış anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Yoksa neler söylersiniz eleştiriler konusunda da aynı zamanda, özellikle denenmiş tekrar denenmez açıklamanıza binaen soruyorum.
0: Bunu söylerken ben Sayın Başkan'ın bulunduğu, başkan olduğu dönemde Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olarak 2 yıl görev yaptım.
1: Aziz Yıldırım'ın.
0: Evet. Ve o dönemde yönetim tarzını, mali disiplinden uzak tavrını ve bunun da sürdürülebilir olmadığını gördüğüm için bunları yazdım. Başkanın Fenerbahçe'li, çok koyu bir Fenerbahçe'li olduğunu kimse inkar edemez.
1: Bu arada neyden uzak? Orayı tam anlayamadım. Neyden uzak tavrı? Orayı toparlayabilirsek. Nasıl? Bir uzak tavrını
0: yani
1: gördüm.
0: Sayın Başkan'ın bugüne kadar Fenerbahçe'ye yaptığı katkılar, fedakarlıkları kimse inkar edemez. Ama yönetim tarzı otoriter bir yönetim tarzı. Ve ben ne dersem o olur tarzı ve mali disiplinden uzak bir yönetim biçimi. Beni kaygılandıran o. Ben hiçbir zaman sürdürülebilir olmayan yönetim tarzına da mutabık olmadım. Ve bunu kaygıyla karşıladım. Kaygılarımda da haklı çıktım. Benim aşağı yukarı 57 yıllık bir iş hayatım var. Bir kurum nasıl yönetilir, o konuda bilgim var. Tek adamın iradesi, doğrusu veya yanlışı, o kurumun kaderi haline geliyor. Bugün Fenerbahçe'nin mali durumu son derece kötü durumda. Bütün spor kulüpleri, lüzumsuz transferler ve bu yönetim tarzıyla Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için bu kaygılarımı paylaştım.
1: Peki bu kaygıları paylaştım dediğiniz noktada aynı zamanda tek adamın iradesi, doğrusu ve yanlışı kurumun kaderini belirler hale geliyor. Kurumun kaderi haline geliyor dediniz. Tam da bu noktada evet. Fenerbahçe'de nasıl bir modelden yanasınız ve o modele yakın her iki adayda diğer tarafta seçiminizi sizin Hakan Safi tarafına mı kaydırıyor? Orayı mı destekler noktaya geliyor ya da ben, siz görüşünüzü belirtip Hakan ortada Safi mı kalıyorsunuz?
0: Hakan Safi Bey'i hiç tanımıyorum. Hı hı. Fakat 20 yıl kulübü yönettikten sonra tekrar kulübün yönetimine talip olan Sayın Başkan'ın yönetim tarzını bildiğim için o kaygılarımı ortaya koydum. Ben yoksa şahıslarla ilgim yok. Aziz Bey'i de severim. İyi de bir Fenerbahçelidir. Onunla bir

0: sıkıntı yok. Fakat yönetim tarzı çok sıkıntı. Bir kere yönetim kurulundaki üyelerin hiçbir tanesi sayın başkan ne derse o onu yapmak durumundadır. Farklı bir ses çıkmaz. Farklı sesin çıkmadığı yerde doğru bulunmaz. Tek adam yanılır. Ortak akıl yanılmaz. Bunları dilimin döndüğü kadar her yerde anlatıyorum. Benim kaygım budur. Başka bir şey değil.
1: Peki aynı zamanda size birleşme ile alakalı durumları da sormak isterim. Fenerbahçe'de Sayın Ali Yıldırım tarafında bir birleşme çağrısı gelmişti. Hali hazırda siz biraz burada tarzı, otoriteyi, yönetim tarzını eleştirseniz de bu konuda ne düşündüğünüze merak eder durumdayım. Hakan Safi reddetmişti, Barış Göktürk onaylamıştı. Bir ortak akıl demiştiniz ya, belki o kısımda siz neler düşünüyorsunuz diye size sormak isterim.
0: Efendim bu... seçim bir demokratik yarıştır. Mutlaka seçim olmalıdır. Seçim olduktan sonra seçilen başkan Fenerbahçe'nin başkanıdır. Benim de başkanımdır. O dönemde birleşir. Fenerbahçe'ye arzu edilen katkılar o dönemde sağlanır. Yoksa yarıştan çekilip tek kişiye bırakmak doğru bir davranış değildir. Demokrasilerde tek adam olmaz.
1: Yani tek kişiyle ilerlenmemeli yarışta. Çok adaylı yarış olmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet. Onun için birleşme çağrıları. Birleşme seçimden sonra olur. Seçimden sonra hepimiz Fenerbahçe'nin başkanına saygı duyarız. Başarılı olması için de elimizden geleni yaparız.
1: Peki aynı zamanda Fenerbahçe ilişkin gelen sorulardan biri de yarın öbür gün bir yönetim teklifi gelmesi halinde bu oluşumun içerisinde yer alıp almayacağınıza ilişkin geliyor. Dinleyicilerimizden ısrarla.
0: Benim Fenerbahçe'den hiçbir beklentim yok. Yaşını başına almış bir insanım.
1: Evet.
0: Ben sadece Fenerbahçeliyim. Hafta sonlarını iple çeken, hı-hı, hafta sonundaki Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sevinen, mağlubiyetiyle üzülen bir insanım. Fenerbahçe kulübü benim için önemlidir. Ben babadan en değerli mirasım Fenerbahçeliliğimdir. Ben Fenerbahçeli olarak kaygılarımı dile getirdim. O sağa sola çekildi. O şirketin başkanı, bu şirketten şu bu. Ya bunlar güzel şeyler değil, akıllı şeyler de değil. Ben böyle bir kavganın içerisine girmem zaten.
1: Peki.
0: Benim hiçbir beklentim yok. Onu altını çizeyim. Hı-hı. Çünkü bizler tecrübelerimizle, fikirlerimizle yardımcı oluruz. Belirli yaşa gelmiş insanlar gençlere fırsat vermeleri gerekir.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de 2018'den bu yana seçimler var. Zaman zaman olan seçimler ki Ali Koç süreci, Sayın Ali Koç'un dönemi bayağı uzundu. Siz de az önce de belirttiniz bazı noktalarına değinerek. Her gelen başkan ya da her başkan adayı bu sene mutlaka şampiyon olmalıyız dedi. Öyle bir seçime götürdü. Ali Koç da dahil, üst üste güven oyu aldığını konuştuğumuz dönemler de dahil Sayın Ali Koç özelinde. Ama neticesinde sil baştan kurulan kadrolarla yine benzer bir sonuç yaşandı. Bugüne baktığımda bugün de aynı durumu görüyorum. Hakan Safi tarafında farklı bir modelle yine şampiyonluk parolası. Aziz Yıldırım tarafında farklı bir modelle yine şampiyonluk parolası. Bu geleceğe dair zarar verdi, vermeye devam edecek gibi duruyor ama sizin görüşünüz geleceği nasıl etkiler? Bir şampiyonluk daha gelmezse Fenerbahçe'de. Bu taraf hiç konuşulmuyor çünkü.
0: Vallahi ne diyeyim, o kadar çok yanlış yapıldı ki. Benim için bir Aykut Kocaman duruşuyla, karakteriyle Fenerbahçeli ideal bir insandır. Geldiği gün o kovuldu. Ve ondan sonra kaç tane teknik direktör geldi? Kaç futbolcu transfer edildi, ne kadar para harcandı. Bu harcanan paralar yalnız Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin paraları harcandı. Bu yalnız Fenerbahçe'de değil, diğer kulüplerde de böyle. Bu israfa, bu şeye son verilmesi gerekir.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla

0: her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
6: Kurtuluş bugün 17-18 saatleri arasında Kazandıran Saatler'de sizlere ben eşlik edeceğim ve kıymetli misafirim Rahmi Şehirlioğlu da bizle birlikte olacak. Sizlerin de eğer bugünkü maçlara dair varsa sormak istedikleriniz, hazırladığınız kuponlar veya istediğiniz yorumlar bizlere 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Rahmi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Fehmi, yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Şimdi yayına UEFA Avrupa Ligi ile finalle tabii ki başlayacağız ama Asya'da bir şampiyona finali var. Gördüğüm kadarıyla bültende yer alıyor bilmiyorum ama canlı tahminin var mı diye öncelikle sözü sana vererek başlamak istedim.
7: Açıkçası. Takipteyim. Bir şey yakaladığım anda mutlaka ileteceğim.
6: Tamam.
7: Yakalarsam seni mutlaka ileteceğim.
6: Süper. Çünkü Asya bölgesi senin sorumluluğunda gibi oldu artık evet, yani. Evet. Orada eğer varsa bir şey program öncesi senden onu bir duymak istedim. Peki Freiburg Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde final günü. Öncelikle gelecek senelerde umarım ki Türk takımlarının olduğu finalleri de yorumlama şansını yakalarız diye ümit ederek sözlere başlamak istiyorum. Aston Villa 1.48 ile net favori gösterilmiş ama tahtalardaki eğilim bir hayli şaşırtıcı. Maç sonu birler birkaç tahtada birinci sırada yer alıyor. Yatırılan para tutarlarını biraz da konuşacağız az sonra. Algoritmalara baktım. Bizim algoritma 1-1, bilgisayar 1-1, Zlatna 2-1 demiş. Valla açıkçası Unai Emery faktörünü birkaç program konuştuk zaten Perşembe bültenlerinde, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin kendi bülteninde. Hani Aston Villa'dan ziyade hocanın markası öne çıkıyor gibi bir durum söz konusu. Buraları oynamayı bilen ve defalarca oynamış bir antrenör. Unai Emery faktörüyle Aston Villa ağır favori. Açıkçası benim gönlümden Freiburg geçiyor. Bu sezon Almanya ile de biraz haşır neşir olduğumdan kaynaklı da bu durum söz konusu. Ben biraz daha böyle gerçekler Aston Villa, hayaller Freiburg tarafındayım. Tabii birazdan daha net tahmin anlamında detaylandıracağız ama senin bu noktada ilk sözlerin neler olur? Sen var mı desteklediğin bir takım? Onu sorarak başlayayım.
7: Fehmi, aslında ben de senle aynı yöndeyim. Yani Freiburg tarafındayım biraz daha. Şöyle söyleyeyim. Hatırlarsan bu UEFA Avrupa Ligleri daha lig klasmanındayken şöyle şeyler söylüyorduk seninle birlikte. Hani UEFA Avrupa Ligi'ne İngiliz takımlarından bir sıralama yapsan ilk sıraya kimi koyarsın, kim ister diye. Aston Villa'yı ön planda görüyorduk. Çünkü Aston Villa gerçekten bu kupaya önem veren bir takım. Hep evet, bunu söylüyorduk. Yani City'ler, Liverpool'lar, Bir sürü takım var. Kimi koysak ben hala önceki yayınlarda söylediğim gibi Aston Villa'yı koyardım. Çünkü bakış açısı Aston Villa'nın bu turnuva üzerinde böyle. Tabii neden Aston Villa favori? Yani tabii şimdi Emery faktörü zaten bunların yani onu bir kenara koyuyorum. Yani en çok İngiliz takımları ve İspanyollar final oynadı UEFA genelinde. Freiburg'un herhangi bir Avrupa kupası yok, lig şampiyonluğu yok, Bundesliga'dan bahsediyorum ya da Almanya kupası da müzelerinde yok. Onlar için çok özel bir maç olacak. Yani tarihinde ilk defa bir kupaya uzanacaklar ve bu tarihi bir başarı olacak onlar açısından. Tabii Aston Villa bugün 1-0-2'nin yayında da söyledim. 44 sene sonra bir kupa heyecanı yaşayacak. Bundan daha evvel Kupa Galipleri Kupası adı altında 82 sezonunda bunu başarmıştı. Galiba evet, Bayern Münih'ti, doğru söylüyorum. Evet, şimdi notlarıma tekrar baktım. Bayern Münih'i 1-0 yenerek bu kupayı müzesine götürmüştü. Hatta ondan sonra da galiba bir kupa daha yapıldı. Yani o maçın hemen ardından Süper Kupa diyebileceğimiz klasmanda bir maç yaptı. Orada da Barcelona'ya yenilmişti. Evet. Yani çok özel bir maç olacak ya. Böyle bir açılış yapalım. Tabii detayları daha da bir konuşacağız. İki takım arasındaki farklar, kadroların değerleri, maça bakış açısı nasıl olur? Bunları herhalde konuşacağız diye düşünüyorum.
6: Tabii tabii. Yani ben o hakemden tut da, daha doğrusu bir an konuşamadım, affedersiniz. Hakemden tut da böyle oyunculardan hangilerinden ne bekleriz? Sarı kartlar, foul alırlar, isabetli şutlar, olası golcü şüphelileri, gol olarak gol atar tahminlerinde. Yani bunlara ciddi anlamda bir çalıştım, bir baktım açıkçası. Bunların hepsinin detayını konuşuruz. Valla Freiburg alsa ben kendi adıma gerçekten mutlu olurum. Ama Aston Villa gerçekten terazide biraz daha ağır basıyor İngiliz takımları çerçevesinde, Unai Emery çerçevesinde. Ama tabii ki ya 1.48 oran aslında biraz da yadırgadım. Yani tamam, Aston Villa'nın bir adım önde olmasını anlarım ama ya bir final neticede, yani baktığımız zaman finallerin kolay kolay bu kadar ağır bir favori olması bana çok böyle aklıma yatan, kabul edebildiğim bir durum değil, açık konuşmak gerekirse. Yani bu böyle olmasaydı biraz daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama 1.48 neticede, yani Freiburg da buraya bay düşerek gelmedi neticede. Onlar da çok güzel bir yolculuk geçirdi. Ama tamam, anlıyorum. 1.48 biraz bana tuhaf geldi. Hatta ben biraz, bilmiyorum katılır mısın, Atalanta Leverkusen finaline de biraz benzetiyorum bu maçı. 2 yıl önceki. Leverkusen müthiş bir rüzgarla gelmişti. Xabi Alonso faktörü tabii ki. Böyle çoğu görüş bu kupayı alacağı yönündeydi Leverkusen'in, ama Atalanta Gasperini ilk yarıdan domine ederek maçı 3-0 kazanmıştı. 3-0. Bakalım bugün nasıl bir maç izleyeceğiz. Umarım çok keyifli bir maç olur. İlk yarıdan bir sertlik düzeyi bekler misin? Ben gollerden önce farklı bir alternatifle başlayayım istedim bu sefer. İlk yarıdan gergin, sertlik, işte oyuncuların heyecanının kontrol seviyesinin kolay olmadığı bir ilk 45 dakika bekler misin? İlk yarıdan kartlar çıkar mı? İlk yarı 1.5 üst kart 1.85, 1.5 alt 1.54. Yani iki oran da aslında senaryoyu okuyabilirsek kabul edebileceğimiz bir çerçevede olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir sormak istedim sana. Notlarım arasında sana kartlardan da bir soru vardı. Onu da iletmiş olayım, ilk soru olarak bu gelsin.
7: Fehmi, açıkçası kartlar olacaksa bence ikinci yarıda skorun durumuna göre olacak diye düşünüyorum. Çünkü her iki hocanın da oyuncularını bence tek tek uyardığını düşünüyorum. Hani kart görmemeleri konusunda. Sen de yakından takip ettin, birçok yayın yaptık. Gerek Hollanda Ligi, gerek La Liga'da, Premier Lig'de, hatta Süper Lig'de. Özellikle son haftalarda böyle maç başlar başlamaz görünen kartlar, kırmızı kartlar oldu. Ve maçın gidişatını, takımların kaderini etkileyen kırmızı kartlar çıktı. Bence ilk yarıdan kartlar konusunda ben olumsuz görüyorum. Olacaksa bence ikinci yarıda olacaktır. Hani olası bir gol durumunda. Mesela Aston Villa ya da Freiburg gol buldu diyelim. İkinci yarıda birazcık daha oyunun sertleşmesi söz konusu olabilir ama ilk yarıda böyle sanki birbirini tartacak takımlar. Biraz daha böyle dikkatli bir oyun bekliyorum bu maç özelinde.
6: Evet, aslında söylediğin çok doğru. Oyun anlamında skorun gidişatına göre ikinci yarı biraz daha gergin olması beklenebilir. Bu da canlıdan maçı o gözle de takip edilmesi kıymetli olduğunu düşündüğüm detaylardan bir tanesi. Radyo Gol dinleyenlerine bu şekilde bir pas atmış da olayım açıkçası. Akşam maçı izlerken skora göre kartları risk merkezinin belirlediği baremlerden kendinize uygun şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben 4.5 kart barajını aşarız 1.82'den genel olarak düşünüyorum. Çünkü bir tarafta uzun yıllar sonra Aston Villa'yı artık, yani o az önce bahsettiğim Kupa Galipleri Kupası artık yok. Yani çok uzun bir süre sonra final oynayan bir Aston Villa var. Ve bir yandan da ilk defa böyle bir kupanın, yani müzesine bir kupa götürecek olmanın heyecanı taşıyan Freiburg. Bence ikinci yarıları skor berabere de gitse ya da yenik durumda da olsa taraflardan biri, mevcut durumu korumak ya da değiştirmek adına gelecektir ve 1.82 kartı ben uygun görüyorum açıkçası. 1.82 4.5 üst kartı uygun görüyorum. O açıdan mesela bana kornerleri sorsan gerçekten kolay bir seçim görmüyorum ben kornerleri. Hem ilk yarı hem genel hem maç içerisindeki senaryo ile birlikte tabii ki değerlendirilebilir. Ama mesela ilk yarı korner ya da genel korner, senin bir tahminin olur mu bilmiyorum. 8.5'a belki itiraz etmem o da skorla birlikte, ama ben ilk başta kartlara yönelmenin kornerlere yönelmeden daha doğru olduğunu düşünüyorum alternatifler adına. Sen ne dersin bu noktada kornerler için?
7: Evet, kornerler açısından süzmek gerçekten zor. Çünkü her ne kadar, yani burada biraz anlaşılmak adına bir örnek vereceğim sevgili Fehmi. Mesela La Liga'da Bilbao çok kanat oynayan bir takım. Hatta belki buna Girona'yı da katabiliriz. Onlar da böyle kanat hücumunu seven bir takım. Korner takımlar diye tabir edeyim. Ama bir final olarak düşündüğümüzde hem mesela Bilbao bir final oynasa bu taktiğini tamamen değiştirir. Yani çünkü korner üretilecek bir takımın gerçekten kanatlarındaki oyuncuların çift yönlü olması lazım. Yani hızlıca geri gidip ileri gidip geri de dönmesi gerekiyor ya. Hani evet. Orada savunmayı biraz rakip ceza sahasına bunaltacak, rakip ceza sahasında pozisyon ödeyecek ve korner kazanacak bir şekilde. Ama dedim ya, final olduğu için bu tam bir satranç maçı gibi, böyle taktik savaşı olacak bir maç özelinde görüyorum. Kornerler bence de bu nedenle ikinci planda kalacak benim gözümde de.
6: Evet, gerçekten bu noktada da paralel düşünüyoruz. Peki goller anlamında 2.5 üstün oranı 1.78, 2.5 altın oranı 1.67. Karşılıklı gol var 1.81, karşılıklı gol yok 1.64. 1-1 ihtimalini ben 3-0 ihtimalinden daha önde görüyorum ya da 2-1 ihtimalini. Hani varı üstten daha önde tutarım. Eğer ki böyle bir gollü bir müsabaka bekliyorsak. Bana biraz daha 1.81'den karşılıklı gol var cazip geldi. Goller anlamında sen ne dersin? Kısa bir maç izler miyiz?
7: Fehmi, şimdi Freiburg'da Aston Villa'da son maçları gollü geçti aslında. Yanlış hatırlamıyorsam iki takımın da son üç maçında 2.5 üzeri gol oldu. Şimdi final olduğu için bu, ben gollerden yana değilim açıkçası. Hatta şöyle bir notlarım arasına yine baktığımda 2000-2021 finalinde Villarreal Manchester maçı 1-1 bitti. Uzatmalara gitti, hatta penaltılara gitti. Hatta herhalde UEFA Avrupa Ligi tarihine geçecek bir maç olacak o. Kolay kolay geçilmeyecek bir rekor. 10-11 bitmişti penaltılar. Yani 21 gol atılmıştı penaltılarda. 22 sezonunda yine Frankfurt Rangers maçı 1-1 bitti mesela. O da alt bitti. Sevilla Roma maçı bir sonraki sene 1-1 bitti. Az önce senin bahsettiğin Atalanta Leverkusen maçı 3-0 bitti. Ve Tottenham Manchester maçı da 1-0 bitti. Yani finaller hep böyle alt tercihine doğru götürüyor. Çünkü genelde böyle sen de görüyorsundur finallerde. Hani bir şekilde sanki iki takım da maçı bir şekilde uzatmada da götürelim tarzında bir metotla oynuyorlar. Ben o yüzden gollerden yana değilim açıkçası. Yani çok fazla gol tutacağını düşünmüyorum Efe'mi. Bilmiyorum, bu şekilde düşünüyorum ben.
6: Ya evet, finallerin ruhu anlamında sana katılırım. Ama 1.67'den 2.5 alt alsam 90 dakika, ya bu iki takımın da gerçekten deposu ve hücum attı. Tansiyonumu ve kalp ritmimi bozar ya Rahmi, 2.5 alt alırsam gerçekten. Şöyle bir baktığım zaman, ha hiç bulaşmayalım diyorsan evet, yani goller anlamında öncelik vermeyelim dediğin bir müsabaka ise evet, ama hani mesela 2.5 alta da elim gitmez. Bilmiyorum, sen böyle özgüvenli ve rahat bir şekilde kuponuna 2.5 altı yazabilir misin? Bu seneki Freiburg ve Aston Villa'yı göz önüne aldığında.
7: Yani evet. Bence burada alternatif seçimler daha ön plana çıkacak gibi geliyor. Evet. Fehmi. Ve bence canlıda bu üst tercihleri ya da gol tercihleri, örnek veriyorum, maçın 20. dakikasına kadar gol gelmedi ama tempolu bir maç izliyoruz. Belki orada işte ilk yarı gol ya da toplam 1.5 üstü gol gibi düşünebiliriz ama bence alternatifleri gidersek daha farklı olur. Mesela VAR, hakem VAR'a gider gördüm. Onu ben notlarımın arasına yazdım. Evet. Hiç beklemeyeceğim bir seçim söyleyeceğim sana. Gördüm orada onu. Senin fikrini de merak ediyorum. Yedek gol mesela sarı kart çıkar. Böyle bir şey gördüm. Yani o maçın itirazlar yani
6: hakemi
7: de, evet, hakemi de konuşacağız biraz sonra zaten. Bence alternatif seçimler daha bir şey olacak. Final, evet, Aston Villa ruhunu da biliyoruz. Bu turnuvaya bakış açısını da biliyoruz ama az önce sen de söyledin. Freiburg da buraya yani böyle atlayarak gelmedi. Onlar da ciddi anlamda mücadele verdiler. Maç dağılımı oranında 1'e 5 vermesine Freiburg'a ben de katılmıyorum açıkçası.
6: Evet. Bak, o hani yedek kulübesine sarı kart çıkar. 2 atmış. Gerçekten güzel. Bence itirazlar çok net bir denenebilecek bir alternatif. Net olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir çok da ya şansımız umarım yaver gider diyeceğimiz bir şey değil. Sonuçta bir final müsabakasından bahsediyoruz. Hele bir de skor değişirse orada yedek kulübesiyle kart çıkması olası. Ben şu an sana şunu sorayım, madem özel bahislere geçtik. Herhangi bir kaleci sarı kart görür 6.51. Ne dersin?
7: Bak, bunu görmedim. Çok iyiymiş bu.
6: Emiliano Martinez var kalede. Yani bence çok da şanssız değiliz ya.
7: Çok iyiymiş bu. Yani şöyle bir senaryo düşünelim Fehmi. Freiburg önde ya da Aston Villa önde. Kimin önde olduğunu bir önemi yok şu anda. Tabii. Senaryo kuruyorum. Maçın son dakikaları kaleci zaman geçirecek bunu. Yani dünya kim olursa olsun, yani Barcelona'da olsa, Liverpool'da olsa yani evet, kim de yaparsa yapsın, rakip kim olursa olsun kaleci zaman geçirecektir yani. Oranı itibariyle yani hani bir teknolojik mağazadan ürün alırken fiyat performans ürünü deriz ya. Hani evet, hakikaten öyle bir durum yani. Oran karşılaştırması yaptığım zaman çok cazip geldi bana bu. Gerçekten bunu notlarıma aldım Fehmi. Akşamki yayında da bu kopyanı kullanacağım, söyleyeyim. Benim yayınım tamam. Var akşamleyin. Bu kopyayı tamam, senden almış oldum.
6: Süper süper. Şimdiden iyi yayınlar. Ya 6.51 benim şöyle güzel bir yaklaşımım var. Ayrıyetten sadece mesela ben bu konuya oyuncu zaman geçirir diye bakmıyorum. Ceza sahası dışında ya da orta sahaya yakın hücum faulleri ya da savunma faulleri fark etmez. Gözümde böyle Emiliano Martinez'in kaleden fırlayıp hakemin yanına gidip, kendi bölgesini terk ederek hakemin yanına gidip itiraz ettiği bir senaryo canlanıyor kafamda. Kalecilerin de biliyorsun bölgesini terk etmesi sarı kartla cezalandırılma sebebi. Ya ben bunları falan gerçekten kaleci faktöründe Emiliano Martinez özelinde ya şeyi hatırlıyorum son Dünya
7: Hakeme
6: Kupası'nda.
7: itirazı düşün Fehmi.
6: Tabii.
7: Hakeme de itiraz eder. Örnek veriyorum, orta sahada bir olay oldu. Kalesinden çıktı, orta sahaya kadar geldi.
6: Evet evet tam olarak
7: Hoca
6: onu
7: diyecek ki
6: söylüyorum.
7: Senin burada ne işin var diyecek. Verecek sarı kartı. Bunlar da söz konusu
6: İşte
7: olabilir. Çok
6: tam
7: hoşuma
6: olarak.
7: gitti Fehmi. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim.
6: Evet, ya bir de şeyi hatırlasana Rahmi Bey, son Dünya Kupası'nda neler yaptı Emiliano Martinez?
7: Evet.
6: Yani o penaltı atışlarında vesairelerde falan. Ya bu finallerde rakibin sinir uçlarıyla da oynamayı seven bir kaleci. Bence yani herhangi bir kaleci sarı kart görür 6-51. Az önce seninle dediğin tam bir fiyat performans ürünü gibi karşımıza çıkan seçeneklerden bir tanesi. Bizi dinleyen ve bir yandan da araba kullanan ya da şu an kontrol edemeyen dinleyicilerimiz için özel bahisler sekmesinde maçı seçtikten sonra özel bahislere geldiğinizde listenin alt sıralarında da orta sıralarında diyeyim daha doğrusu göreceksiniz. Biraz aşağı inersiniz. 6-51. Ya benim böyle nereden oynarsam oynayayım ister skor avantajı olsun ister itiraz anlamında ya ben Emiliano Martinez akşam bir sarı kart görme ihtimalini ön planda tutuyorum. Yine Freiburg eğer öne geçerse Freiburg kalecisi ya psikolojik olarak bunları yapacaklar. Bilmiyorum Martinez benim bugün sarı kart adaylarımdan bir tanesi. Oyun senaryosu çerçevesinde de 6-51 benim çok hoşuma gitti. Saatler 17.31 bir reklam aramız geldi. Biraz daha ben sana özel bahislerden sormak istediklerim olacak. Onları da kısa bir reklam arasından sonra sen de tartışalım Rahmi. Şimdi bir reklam arası daha
7: Tamam.
6: sonrasında yine birlikteyiz.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
13: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Freiburg maçının özel tahminleri üzerinde karşılıklı bir sohbet haliyleydik Rahmi ile. Buradan da devam edelim istiyorum. Rahmi, ben bu maçta Freiburg 4 isabetli şutunu 1.71'den çok kıymetli gördüm. Bilmiyorum katılır mısın? Açıkçası 90 dakika özelinde ve takımın son dönem performansına baktığımda ya bir final, skor ne olursa olsun Freiburg rakip kaleyi 4 kez yoklamak zorunda. Zaten bunu yapamıyorsa da finali zaten kupayı kaybedecek diye düşündüm. Benim kafamda böyle bir senaryo var. Bu noktada bir yorumun var mı? Ne dersin? Rahmi? Sanırım Rahmi'nin bağlantısında bir problem var.
14: Şu anda geliyor olması lazım Fehmi'ciğim. Çok özür diliyorum.
13: Tamam, şu an duyuyorum seni.
14: Evet. Bugün gündüz yayında da aslında bunun üzerinde biraz konuştuk. Freiburg'un şutları üzerinde. Yani dediğine katılıyorum. Yani 4 isabetli şutu gelmesi lazım ama Freiburg'un kaleyi bulan isabetli şut ortalaması biraz beni korkutuyor. Tam sınırda aklıklar. Birazcık bu korkutuyor beni sadece.
13: Ya evet, o ortalama ya istatistikler biraz final özelinde bir kenara kaldırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Açıkçası ben en azından kendi adıma. O yüzden Freiburg'un 4 isabeti barem olarak bana çok makul geldi. Yani 90 dakika 4 isabet Freiburg bunu yapar gibi düşünüyorum ama ben tabii sana da saygı duyuyorum bu konuda. Fakat bunu önermek isterim bugünkü maç özelinde dinleyicilerimize. Yavaş yavaş mesajlar da geldi. Martinez kart görür bahsi kaldırılmış. Bakın oyuncu özelinde Martinez kart görür değil. Herhangi bir kaleci kart görür. 6.51 oranı var. Herhangi bir kaleci sarı kart görür. Direkt Martinez üzerinde değil sevgili Radyo Gol dinleyicilerimiz. Hatta Rahmi de şeyde az önce reklam arasında bunu oyladığını iletti bana. Güzel olan gerçekten 6.51. Yani Emiliano Martinez'den biraz daha bekliyoruz. Tabii ben kafamdaki senaryo olarak bunu konuştum. Belki yanlış anlaşıldı ama Emiliano Martinez oyuncu sarı kartları değil. Herhangi bir kaleci sarı kart görür. Özel bahislerde 6.51 oranı var. Bunu yüksek oran Z raporu olarak bugün önereceğiz gibi görünüyor Rahmi ile. Bakalım evet. Programın ilerleyen saatleri, dakikalarında bir şey çıkmazsa. Yine şöyle bir bakıyorum. Kolay gelsin. Bunu oynamayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bir yorum alabilir miyim lütfen rica etsem? Şimdiden teşekkürler demiş bir dinleyicimiz. Evet, karşılaşma özel bahisleri herhangi bir kaleci sarı kart görür. Evet, bu kupona yorum istiyorsanız tam da yerine denk geldiniz. İkimizin de çok böyle içine sinen bir tercih oldu. Bol şanslar. Aston Villa maçına corner kart gol şeklinde kombine yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyorsunuz. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Yine özel bahislere geliyorsunuz. Burada 3 artı gol ve artı 6 corner ve 3 artı kart olur şeklinde bazı risk merkezinin belirlediği kombinasyonlar var. Mesela bu 2.44 az önce saydığım özel tercihlerden böyle bir gol, corner, kart listeden seçip kombine yapabiliyorsunuz.
14: Çok zor ama ya Fehmi, doğru değil mi?
13: Tabii canım.
14: Hani yani 3 kombinasyon birden bekleyeceğiz. Yani 3 gol geldi, örnek veriyorum hakem 3 kart da verdi falan, böyle corner'i bekle. Yani çok, yani kombinasyonlar çok fazla o konuda. Hani dinleyicilerimize saygı duyuyorum. Hani fikirlerini de kelmek istemem ama biraz böyle dikkatli edersek oraya güzel olur bence. Çünkü 3-4 kombinasyonu birden beklemek çok kolay bir şey değil.
13: Doğru. Yani sana sonuna kadar katılıyorum. Bir de baktığın zaman şimdi 3 tane şey biliyorum. Yani tamam corner 6 olarak açılmış olabilir ama 3 tane şey bilip 2.44 alıyorum. Onun yerine 3 tane maçı yazıp daha yüksek oruna gidebilirim diye düşünüyorum Rahmi baktığın zaman. Yani 3 gol, 6 korner, 3 kart. Tamam, kartla korner biraz uygun görünüyor ama finallerinde az gollü geçtiğini az önce konuştuk. Yani üsttense ben VAR'a yönelirim dediğimi ilettim az önce. Öyle düşündüğümü ilettim. Bakalım yani o kombinasyonlara da dikkat etmek lazım. Belki keyiflik takip edilebilir. Ayrıca bu şekilde biterse Sporting Lisbon'da direkt gidiyormuş. Bizim karşımıza çıkma ihtimali yokmuş playoff'ta. Aston Villa UEFA'yı bugün alırsa, ligde de 4. sırayı korursa Fenerbahçe 3. ön eleme turunda da seri başı olacak. Büyük takımlarla eşleşmeyecek şeklinde. Bakalım o hesaplara açıkçası bakmadım henüz. Hani kim alırsa kupayı, nereden ne oluyor, ülke sıralaması kaçıncı sıra, açıkçası ona değil daha çok bu maçın tercihlerine biraz daha odaklandım. Ama umarım bizim ülkemize yarayacak şekilde sonuçlansın diyelim. Peki oyuncu tercihlerinden var mı herhangi bir görüşün?
14: Ya bugün sevgili Genco Boran'ın bir tercihi vardı yayında. Oyuncu 3 faal alır. Hemen notlarıma bakacağım sevgili Fehmi. Hemen bakıyorum. Bekletiyorum, kusura bakma.
13: Problem
14: değil. Artı 3 faaldü. Hatta şaşırmıştık. Niye? Yani genelde böyle herkese artı 2 artı 1 atmışlar. Buna niye artı 3? Evet, Manzambi. artı 3 faulü 1.55 mesela. Bu çok dikkatimi çekti. Nedeni şu. Mesela diğer oyunculara bakıyorum sevgili Fehmi. İşte mesela örnek Watkins'e artı 1 faul 1.34 vermişler. İşte Beste'ye artı 2 faul danakmışlar. Oranlar hep o şekilde 1.46, 1.50, 1.55. Manzan bir artı 3 faulle 1.55 danakmış. Bu çok dikkatimi çekti Gevci abi bunu söyleyince. Onu da notlarım arasına aldım. Yani en çok faul olan oyuncuymuş bu bu arada. UEFA Avrupa Ligi özelinde en çok faule maruz kalan oyuncu da buymuş. Oranın baremin de bu noktadan alışmasını dediğini galiba bu. Dikkatimi çeken bu oldu benim ama senin varsa merak ederim. Dinlemek isterim.
13: Valla olası şüpheliler işte gol şüphelileri var. Mesela Watkins'in golü tabii ki ilk etapta çok rahat beklenebilecek tercihlerden bir tanesi. Daha doğrusu eğer bir gol ve oyuncu eşleşmesi yapacaksak ilk sıraya yazabileceğimiz bir tercih Watkins. Onun dışında Freiburg'da Grifo'nun isabetli şutu benim hoşuma giden bir diğer detay. Beste'nin şutları yine. Tabii ki bunları biraz daha konuşurken temkinli konuşuyoruz. Çünkü maç saatinde kadrolarda farklı taktiksel değişiklikler de olabilir ama muhtemel Grifo ile Beste'yi hücum hattında göreceğiz Freiburg'da diye düşünüyorum. Bunlar benim aklıma yatan. O yüzden Freiburg'un 4 isabetli şutunu da hani kimler çeker, kimler ne yapar şeklinde biraz daha böyle bir serpiştirdiğimde bu isimler ön plana çıktı bende de sevgili Rahmi. Ama güzel bir final izleyeceğiz gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Varsa senden hadi bir skor tahmini isteyeyim.
14: 1-1.
13: 1-1. Güzel. İyi. Karşılıklı gol oraya geldi. Ben abi uzatmalarla birlikte 2-1 diyorum Freiburg'a. Hani 1-1 biter. Sonra da uzar 2-1 biter gibi geliyor bana. Gönlü Freiburg'tan yana belki de ondan böyle biraz yanlı bir iddia oldu ama Aston Villa gerçekten bir adım önde. Benim de gönlümden geçer 2-1. Orada var bir çelişki ama bakalım ne olacak akşam diyelim ve varsa eklemek istediklerin alayım senden yoksa devam edelim yavaş yavaş.
14: Evet bu maçla ilgili daha ekleyeceğim bir şey kalmadı benim. Gayet güzel analiz ettiğimizi düşünüyorum. Keyifli bir maç olacak. Evet. Benim de gönlüm Freiburg'dan yana. Akşamki yayında sevgili Sait İngiliz temsilcisi olarak Aston Villa'yı temsil edecek. Ben de Freiburg'u temsil edeceğim öyle söyleyeyim. Yani gönlüm onlardan yana gerçekten. Bakalım keyifli bir maç olur diye ümit ediyorum sevgili
13: benim. Yönetim ekranı sende Rahmi. Aston Villa kupayı almaya doğru giderse Sait'i alırsın ekrandan.
14: Aynen öyle.
13: Peki İsveç'te Gais maçı var. İtalya Serie B'de Palermo Catanzaro maçı var. Yine Hollanda'da yükselme maçı Willem II Volendam. Bu üç maçtan istersen Gais'le başlayalım. Daha sonrasında Willem II ile devam edelim. Ne dersin? Var mı Gais maçıyla alakalı aktarmak istediklerin?
14: Tabii ki. Ya İsveç'te iyi başladı. Yani en azından benim takip ettiğim kadarıyla güzel gidiyor. Şimdi Gais iç sahada dirençli bir takım. Ama istikrarsız sonuçlar aldığı için çok güven vermiyor. Yani burada Hammarby'ye biraz güveneceğiz. 8 maçta 17 puan topladı ve bir mağlubiyeti var sadece. Hücum tarafında çok üretken, çok iyi bir takım. Yani maç önünde benim düşüncem Hammarby'nin oyununu böyle başlangıç itibariyle kontrolüne alacak. Ve geçiş hücumlarında çok etkili bir takım. İşte Besara, Vasic, Lind gibi çok skorer oyuncular var. Çok büyük kos. Besara çok iyi bir santrafor olmasına rağmen hoca onu bir 10 numara gibi kullanıyor Fehmi. Yani adam aslında santrafor ama onu böyle tam 10 numarada kullanıyor ve gerçekten orada da bence oyuncu iyi ki beni hoca burada oynatıyor demiştir. Bunun nedeni de 8 maçta 5 gol 4 asisti var. Olağanüstü bir performans. Yani Gais ligin en geniş kadrosu derinliğine sahip ama hoca da burada bence kadroyu tam olarak kuramadı. Yani kimi oynatacağım diye düşünerek böyle deneme tahtasına döndürdü takımı ve henüz tam bir 11'i kuramadı Gais tarafında. Çok geniş bir kadro derinliği var. Her ne kadar böyle hamar bir lig tablosuna baktığımızda az gol yiyen bir takım görüntüsü verse de ben Gais'in bugün skor üretmesini bekliyorum. Hammarby'den de gol bekliyorum. Bu nedenle karşıdaki gol var tercihini ön plana tutuyorum. Gais-Hammarby mücadelesi saat 20'de başlayacak bu müsabaka.
13: Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben de Willem II Volendam maçında biraz daha İbre'nin ilk maç ve genel olarak ev sahibine dönük olduğunu düşünüyorum. Volendam bu sezon Eredivisie de çok iyi bir sezon geçirmedi tabii haliyle buraları oynuyorsa bunu da söylemek çok da güç değil tabii ama son maçta mesela direkt rakibi Telstar'la evinde oynadı. Yenseydi şu an Telstar'ı konuşacaktık. Dakika 2'de öne geçtiler. Daha sonrasında 44 gibi bir gol yediler ve sonra da 89'da bir penaltı golüyle 2-1 kaybettiler. Açıkçası bu kadar kötü giden bir sezonun finalde psikolojik yükünün burada üstlerinde olacağını düşünüyorum. Willem II de buraya playofflardan çok net galibiyetle Almere City mesela bir önceki maçta Almere City'ye gol yemeden elediler ki ben o maçta her iki maçta Almere'nin gol veya gollerini de beklerdim. Yani gollü bir maç trafiği bekledim orada ama olmadı. Öte yandan ligde oynadıkları son 10 maçta bir mağlubiyetleri var. Ve Willem II'nin bu rüzgarla birlikte Volendam'a psikolojik üstünlüğü de elinde tuttuğunu düşünüyorum. Ben bugün ev sahibi 1.5 üst tarafındayım. Dergiye yazdığım yazıda oran 1.71 civarındaydı. Şu an 1.97 oran ve Willem II'nin galibiyeti gittikçe de yükseliyor. Ama ben bir şekilde Willem II'nin bu ortamda ilk maçta eline alacağını düşünüyorum sazı. Volendam deplasmanına skor dezavantajıyla gitmek istemeyecektir. Tabii bu o maçları kolay değil tahmin etmek ama benim öngörüm Willem II yönünde onu söyleyeyim. Bir de yavaş yavaş sona geldik. Varsa son kısa bir Palermo maçı ya da Norveç'te öne çıkardığım bir tahmin alayım senden. Sonrasında da yavaş yavaş veda edeceğiz.
14: Norveç'te Sogndal Stabæk maçı çok az buna değineyim.
13: Tamam.
14: Karşılıklı gol var ve üst beklentim var bu müsabakada benim. Önden onu söylemiş olayım. Ev sahibi ekip son maçtaki kadrosuyla birebir aynı kadroda çıkacak. Yani Stabæk deplasmanlarda tek forvetle çıkıyor ama tek forvetle çıkmalarına rağmen skor ve skor üretiyor. Evinde oynadığı maçlarda 4-4-2 ile çıkıyor. Deplasmanda da 4-5-1 gibi o oynuyor. Tek forvetle oynuyor. Bu maçtaki tek bir handikap var Stabæk'in. Bunu aslında söylemem lazım. Yedek kulübesinde sadece tek bir savunma oyuncuları var. Yani kadro derinliği çok geniş. 7 tane savunma oyuncusu var ama ikisi sakat. Bir tanesi de maç kadrosundan çıkarıldı. Yedekte tek bir forvetleri var. O da tek bir savunma oyuncuları var. Düzeltiyorum. O da kulübün altyapısından yetişen 34 yaşındaki bir oyuncu. Yani olası bir sakatlıkta sol bek oynayan bu 34 yaşındaki oyuncuyu artık stoper sakatlandıysa stoper falan girecek. Orada öyle enteresan bir şey var. Karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Sondal Tabek müsabakasında saat 20'de bu müsabaka.
13: Çok teşekkür ederim sevgili Rami. Gerçekten güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. UEFA Avrupa Ligi finalini özellikle akşam. Tabii ki bu konuştuğumuz diğer maçları da merakla bekliyor olacağım ama asıl gerçekten kaleci reaksiyonlarında bir kafamda böyle bir gülümsemeyle izleyeceğim. Bakalım umarım yanıltmaz güzel orandan 6.51'den kazandırır diyelim. Çok teşekkür ederim Rami. Sağ olasın katkıların için.
14: Ben teşekkür ederim Fehmi. Çok çok teşekkürler. Güzel bir yayın ve güzel bir program oldu. Bizleri araçlarında dinleyen dinleyicilerimize de keyifli sürüşler diliyorum. Çok teşekkürler.
13: Çok sağ olasın. Rahmi Şehirlioğlu ile birlikteydik. Günün programını değerlendirdik. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde biraz sözü uzatmış olabiliriz. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş da sona geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
15: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
16: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
17: Kim ne dedi?
18: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
19: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
20: Hoş bulduk Burak, merhaba.
19: Fenerbahçe seçim gündemi sıcak.
20: Evet.
19: 6-7 Haziran'a kadar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Aziz Yıldırım tarafından başlayalım.
20: Başlayalım.
19: Aziz Yıldırım'ın ben hocayı da futbolcuları da seçimden sonra açıklayacağım demesini geçen hafta konuşmuştuk. Aslında bunun sebebi de bir yandan hani Mourinho meselesi, işte o bir önceki seçimde yaşadığı durum. Hani sen Aziz Yıldırım'ın bu stratejiyi değiştirmesini nasıl buluyorsun ve hani ona artı puan kazandıracak bir mesele midir bu?
20: Valla buna genel kurul üyeleri karar verecek ama Hakan Safi'nin bende para var kardeşim. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir şeyden de çekinmiyorum. Cesaretim var ve en büyük vaadim de bu sözleri seçimin en dikkat çeken konularından bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe bu seçime girerken neyi bekliyor? Neden seçime gidiyor? Şampiyon olamamanın sancısı. Geçen sene neden seçime gitti? Şampiyon olamadığı için. Kim geldi? Saadettin Saran. Neden gitti Saadettin Saran? Şampiyon olamadığı için. Şampiyon olsaydı devam edecekti Saadettin Saran. Dolayısıyla burada temel mesele şampiyonluk üzerine olduğu için Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar Hakan Safi'nin vurguları ne? Ben şampiyon yapacak kadroyu kuracağım. O oyuncuları, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım vurguları var. Kurman şampiyonluk anlamına gelmeyecektir. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Tabii yeni nesil sadece kongre üyeleri özelinde değil, genç arkadaşlarımız Aziz Yıldırım dönemine hakim olmadıkları için sanki Fenerbahçe ilk defa büyük oyuncu alacakmış gibi bir havaya bürünmüş olabilirler. Ama aslı öyle değil. Aziz Yıldırım'ın geçmişinde zaten Fenerbahçe tarihinde gelmiş çok büyük oyuncuların Aziz Yıldırım döneminde geldiğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi Aziz Yıldırım'ın yalnız bu dönemde özellikle gerek hoca meselesi gerekse transfer politikası konusunda henüz herhangi bir şey söylememiş olması, sadece bir yıldız 10 asker vurgusu ne kadar karşılık buldu, ne kadar tartışıldı, ne kadar tartışılıyor ya da Hakan Safi'nin önüne ne kadar bu mesele geçiriyor meselesinde ben eksik kalındığını düşünüyorum. Yani bir bilgilendirme, yani en azından şu, bak bu seçimde ben Aziz Yıldırım'ı favori görüyorum. Ama Fenerbahçe dinamiklerine baktığımız zaman şampiyonluk baskısı, bir an önce şampiyon olacak kadro kurulması meselesi, para meselesi gibi konular, harcama kaynaklarının bulunması gibi konular şu anda Fenerbahçe'de tekrar öncelik meselesi oldu. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'tan itibaren ki orada 22 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın tam olarak ne yapmak istediğini, nasıl bir kadro kuracağına dair net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bu verilmedi. Hakan Safi tarafı ise az önce de söylediğim gibi, yani ne yapıyorlar? Sürekli olarak Hakan Safi oraya gitti, bunu yaptı, Milan'a gitti, Maldini'yi getiriyor gibi vurgularla vitrin, yani vitrini süsledi.
19: Biraz daha icraat yapıyor tarafında Hakan Safi'yi görüyoruz sanki.
20: Ya da vitrini süslüyor. Yani ben buyum diyor. Hani bir mağazanın vitrini önemlidir. Vitrini süslüyor. İçini ayrıca konuşuruz tabii günü geldiğinde yaptıklarını gördüğümüz zaman. Ama her gittiğin oyuncu da seninle bir tartışma da başlatıyor aslında. Yani bir oyuncuya gidiyorsun ya bu iyi mi kötü mü, o tartışması da oluyor bir taraftan. Ben özellikle bu dönemde bu ve buna benzer nedenlerden ötürü Aziz Yıldırım tarafının mutlaka bu konulara biraz daha vurgu yapacaklarını, vurgu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani golcü konusu, işte diğer transferler konusu, buralarda Hakan Safi kadar agresif davranmıyorlar. Bunun da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu yapıyorlar, onu da söyleyelim. Yani hatırla diyerek, ya geçmişten bugüne Fenerbahçe'ye gelmiş bütün büyük oyuncularda Aziz Yıldırım'ın izi var vurguları. Şu ana kadar zaman zaman yapılan bir şey ama yine söylüyorum, bu seçimde özellikle transfer meselesi ve hoca meselesi ne kadar belirleyici, önemli olan da belirleyici. Ama bütün mesele transfer mi, hoca mı Fenerbahçe'de?
19: Olmadığını gördük aslında geçmişte.
20: Tabii ki.
19: Ali Koç da aynısını söyledi. Ama şöyle, öyle bir kadro kuracağım ki.
20: Doğru.
19: Şampiyonluk sözü.
20: Doğru. Doğru. Ama bunlar çabuk unutuluyor. Yani kurduğunda ne olduğundan kurmalısına gelinmeli. Şimdi isim vermeyeceğim. Dün birisinin tweetini gördüm. Eski bir Fenerbahçe kongre üyesi. Eskiden de federasyonlarda görev almıştı. Ben hatırlıyorum yani 2018'e gidilirken nasıl bir Ali Koç propagandası biliyor musun? Ondan sonra dünkü tweetini görüyorum. Yani yan yana koysan adam şey der ya, çok şey, acayip bir şey olmuş, ben bundan sonra yorum yapmayayım yani.
19: O kadar keskin.
20: Gerek yok yani. Gerek yok. Hani o duygusallık Fenerbahçe'de var. Transfer tarafında henüz Aziz Yıldırım tarafından böyle net vurgular yapılmaması bu dönemde şu ana kadar benim gördüğüm eksik taraf işine çıkısı. Çünkü bunun ciddi anlamda bir şey
19: karşılığı var.
20: Karşılığı var.
19: Hoca tarafında ne diyorsun? Yani Aykut Kocaman ismi sanki, mesela İbrahim abinin yorumu bence değerliydi orada. Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım demesi, İbrahim abi diyor ki ben Aykut Kocaman'ı açıklayacağım anlamına geliyor. Bu işi biraz Aziz Yıldırım gölgeye bırakıyor. Seçimden sonra Aykut Kocaman'ı yıpratmamak için de.
20: Tartıştırmamak için de olabilir. Ama Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var, onu söylemek lazım. Dün bir dernek toplantısında da bunlar Aziz Yıldırım zaten söylüyor. Aziz Yıldırım vurgularına şu anlaşılıyor. Aziz Yıldırım diyor ki bu bir sene çok önemli. Yani bizim uzun vadeli plan yapabilmemiz için önce bu bir seneyi, Fenerbahçe'nin uzun vadeli plan yapabilmesi için önce bu bir seneyi şampiyon olarak tamamlaması lazım. Ve bu kadar tecrübesi olan Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor bunu yaparken yabancı bir, yeni tanışacağım bir yabancıyla hareket etmenin dezavantajları var. Avantajları da mutlaka olabilir. Ama onunla tanımak, çalışmaya başlamak, yeri geldiğinde itiraz etmek, uzlaşmak gibi meseleler var. Şimdi yıllarca onlarca hocayla çalışmıştır herhalde yani. Tabii en az 10 tane hocayla çalışmış, yerlisi yabancısı çalışmış Aziz Yıldırım açısından orada bir tecrübe var. Ve diyor ki ben bu kısa mesafede bu işi çözebilecek, çözme ihtimali daha yüksek birisiyle hareket etmeyi tercih ederim. Şimdi insanların tercihleri vardır. Fenerbahçe'de konu şu mu acaba? Aykut Kocaman'ı getirirsen oyum senin, getirirsen senin değil, oraya veririm.
19: Sosyal medyada öyle bir hava var.
20: Sosyal medyada. Genel kurulda bu hava ne kadar var? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben sosyal medyadaki havayla genel kuruldaki havanın farklı olduğunu açıkçası düşünüyorum.
19: Kesinlikle.
20: Çünkü Aykut Kocaman meselesine gelindiği zaman birazdan aslında hocayla ilgili birkaç bir şey de söylemek lazım. Aykut Kocaman olur mu olmaz mı bu bilinmez. Ki Aziz Yıldırım aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu işin bu sene her yerinde olacağım diyor. Yani takımın içinde ben de olacağım. Çünkü buraları doğru yönetmek için başkanın da desteğine ihtiyacı var. Benim gördüğüm eksikler bunlar. Orayı hoca ile birlikte organize edebilecek noktada olmamız lazım. O planlamanın içerisinde benim de varlığım mutlaka etkili olacaktır. Bir kere kafasına bunu koymuş. Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım kısa mesafeyi, burayı bilen, hedefe nasıl gidilebileceğini, Türkiye koşullarını bilen bir yerli hocayla devam etmeye.
19: Kamuoyunu iyi yönlendirecek.
20: Ve kamuoyunu iyi yönlendirecek bir yerli hocayla kafasında devam etme planı var. Ama 3 gün sonra bu değişebilir, koşullar değişebilir. Bu bakış açısında adama hayır bu yanlış diyebilir misin? Ben demem. Aykut Kocaman meselesine geldiğimiz zamansa şöyle bir durum var tabii. Aykut Kocaman dışarıda kalmasına rağmen çok tartışılan bir isimden bahsediyoruz. Ama ben daha böyle öyle net bir şey söyleyeyim. Verilere bakalım. Hani olgulardan gidiyoruz ya, oradan gideceğiz. Neyden gideceğiz? Hani oynattığı oyun meselesi çok tartışma konusuydu Aykut Kocaman'ın.
19: O biraz daha subjektif bir konu zaten. Oynattığı oyun.
20: Kimine göre?
19: Hani keyif vermesi, vermemesi.
20: Tabii ki bu arada biz niye izliyoruz futbolu? Keyif alalım diye izliyoruz. Ama 2010-11'den itibaren Fenerbahçe'nin, 2011'de ilk kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve orada aynı zamanda sportif direktördü öncesinde Davum'la birlikte. O planlamada kendisi de vardı zaten. 2011 şampiyonluğu var. Ardından

0: son anda Galatasaray maçı son maça kalmıştı ve orada çok iyi bir puan topladı Fenerbahçe bütün yıkımlara rağmen ve biz bunu hep konuşuyoruz. Eğer o süreç olmasaydı başka bir hikaye olacaktı. Bunu Aykut Kocaman da söylüyor zaten. Fenerbahçe o dönemde
1: çok önemli
0: Lassana Diarra ile anlaşmış. Benim bildiğim Lewandowski ile de o dönem anlaşmak üzerelerdi diyebiliyorum ya da getirmek üzerelerdi diyebiliyorum. Çıkar kendileri anlatırlar. Her şeye rağmen o finale çıkmış mı? Ve yenilenmiş, güçlenmiş Galatasaray'a karşı çok iyi bir kadroydu. Bir gol atsa 12 Mayıs'ta Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O koşullarda o sezonu devam ettirebilmek kolay değildi. Dolayısıyla Aykut Kocaman'a 11-12 sezonu için başarısız der misin?
1: Ya o şartlar için diyemem.
0: Ben bu. Demem. O noktaya kadar getirmiş. Finale getirmiş. Finali kaybetti. Ama finale getirmiş. Ve kolay bir şey değildi. Ve aynı zamanda camiaya liderlik yapıyor. Sonra 12-13 sezonu. 12-13 sezonda ne yapmış? UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış. Benfica ile yarı finale çıkmış. İkinci maçta çok sayıda eksiği var. Gökhan'ın kaşı gözü patladı hatırla o günleri. Finalinden döndü Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi finalinden döndü. Bak 2010-11 ile 2012-13 arasında başarılı bir Fenerbahçe var. Şampiyon olabildi mi? Olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. Ya o tabloda da şöyle geçenlerde de konuşur. Rekabetin yüksek olduğu, rekabetin olduğu yerde birisi aşağıya doğru gelirse diğeri yukarıya doğru gider. Ünal Aysal da özellikle aslında bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Biz diyor 2011'de vizyonumuzu değiştik, anlayışımızı değiştik.
1: O ne demek ben hatırlıyorum. Yani, vizyonumuzu değiştik.
0: Başka bir takım kurduk diyor. Başka bir takım kurduk. E sen şimdi o günkü 2010'a gelinde Galatasaray ligi 7. falan
1: tamamlamıştı. O.
0: Başkan gitmişti. Çok buhranlı bir sezondu. Ve Galatasaray dedi ki kardeşim bu böyle gitmez. Toptan bir değişime gitti. Tıpkı bu 4 yıllık şampiyonluğun başlangıcındaki değişim gibi. Ünal Aysal diyor ki biz o yıllarda bir şeye gittik. Vizyon değişikliğine gittik ve onun sonuçlarını da aldık. Galatasaray'daki şampiyonluklar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde hatırlatalım. Sonra işte tekrar bir düşüş dönemi. Mancini sonrası Prandelli orada bir buhranlı dönem falan. Tekrar toparlamayı başardı. Çok oraya hikayeyi biliyoruz. Geliyoruz ayrıldı. Ersun Yanal'a bir kadro bıraktı mı? Bıraktı. O kadro Nisan'da şampiyon oldu mu? Oldu. Orada büyük başarı kimindir? Tabii ki o günkü yönetimin ve Ersun Yanal'ındır. Ama bir miras bıraktı mı? Bıraktı. Sonra geliyoruz 4. sezonda. 2017-18. Aziz Yıldırım'da kaybettiği sezon. Fenerbahçe'nin bence Aziz Yıldırım döneminin en zayıf kadrolarından kesin bir tanesi. Ve o kadroyla sonuna kadar getirdi. Okan Buruk, Aykut Kocaman'ın kariyerini değiştirdi. Ne oldu? Okan Buruk Akhisar'da hem ligde hem kupada o Fenerbahçe'yi yendi. Ve şampiyonluk Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe ikisini alsa iki kupayı da almış olacaktı.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: Tamam. 2017-18 başarısız mı?
1: Başarısız.
0: Başarısız. Peki nasıl bir kadro bıraktı? Yani ya Aziz, kendi söylediği yani en zayıf diyebileceğimiz kadro Fenerbahçe'nin evet, hatırda pek kalmayacak bir kadrosuydu o. O kadro dağıtıldı Ali Koç'la birlikte. Sonra bir daha zaten Fenerbahçe
1: o sezon Fenerbahçe küme düşürdü.
0: Fenerbahçe belini toparlayamadı. Şimdi bakıyoruz abi. Bu anlattığımdan yola çıkarak 2010 yılından itibaren 4 kez Fenerbahçe'de görev yapmış. Öncesinde bir yılda sportif direktörlüğü olan Aykut Kocaman. Yani toplamda biz hangi yıldayız? 2016 yılındayız. Bir yıl daha ekleyelim. 2009-10'u da ekleyelim. O halde 17 yıl. 17 yılda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de teknik direktör olarak yaptıklarını yapabilen var mı?
1: Yok.
0: Daha İsmail Kartal'ın
1: yok.
0: Bu Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal şampiyon yaptı. İyi bir takımdı. Sonra Aziz Yıldırım yolladı onu hatadır. Aziz Yıldırım bence büyük hataları hep İyi giden bir şeyi ufak başarısızlıkla bozmak oldu. 2008 yılında Zico'yu yollaması gibi, Daum'u yollaması gibi, Ersun Yanal'ı yollaması gibi. Buralarda başkan da Aziz Yıldırım da kendine dönüp ya ben buralarda hata yaptım diyordur. Diyordur mutlaka. Hatalı olduğu da ortaya çıkıyor zaten. Şimdi dolayısıyla Aykut Kocaman gelir ya da gelmez. Ama bunlar kardeşim olgu. Bunlar değişir mi?
1: Değişmez.
0: Değişmez. Bunları kimse de değiştiremez. Fenerbahçe kimleri getirdi? Hiçbiri de Aykut Kocaman kadar başarılı olamadı. Şimdi buradan başa dönüyorum tekrar. Ben Aziz Yıldırım olsam ne yaparım? Derim ki abi bunlar oldu, bunlar oldu, bunlar oldu. Şu tabloya bakarım. Derim ki ben bu tabloda Aykut Kocaman'a güveniyorum. Yeni yabancı bir büyük bir macera aynı zamanda. Girdin, olmadı diyecekler ki Aykut Kocaman'ı getirseydin. Demeyecekler mi? Diyecekler. Gel olsun demeyecekler.
1: Ya diyecekler. Aykut Kocaman gelse başarısız yani olsa bu, yabancı gelsin.
0: Yabancı gelsin diyecekler. Burada karar verici... Karar verici sorumluluğu alıyor. Aziz Yıldırım diyor ki ben şampiyon olmak için geliyorum ve bunu bir benim anladım. Bunu söylüyor açık açık. Yerli bir hocayla yapacağım. Bu yerli kimdir? Abdullah Avcı.

0: mıdır? Aykut Kocaman mıdır? İsmail Kartal mıdır? Ben bu arada Nurşahin'in falan olacağını düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum.
1: Hor Gürcüsus ismi
0: Değil.
1: gündeme
0: Değil.
1: geldi.
0: Gündeme geldi ama bu
1: Ya o da
0: Hakan
1: Türkiye'yi
0: Saffi
1: tanıyan bir
0: tarafından,
1: oyuncu
0: ama
1: aslında.
0: Fenerbahçe tarafı da Azılım tarafı da bunu yalanlıyor. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil diyor. Dolayısıyla başkan Aykut Kocaman'ı düşünüyorsa da eğer, bu dönemde özellikle bu tartışmanın içerisinde yıpratmak yerine belki de arka planda Aykut Kocaman yeni sezonu ve çalışmalarını yapıyor. Planlamayı yapıyor. Bunu da yakında görürüz. Belki de bizim için çok büyük bir sürpriz olacaktır. Ama Aykut Kocaman'la ilgili Fenerbahçe'de hep kötü işler yapmıştır gibi bir sonucun çıkması söz konusu değildir. Ben bu arada o toplantıya Aziz Yıldırım'ın bir çocuk bir soru sordu. Dedi ki Aykut Kocaman'la ilgili, ya böyle böyle, o 16-17 yaşlarında bir genç kardeşimizden bahsediyorum. Yani siz eğer gelirseniz Aykut Kocaman'ın geleceği söyleniyor Sayın Başkan. Ve bu taraftar da bize bir tedirginlik yaratıyor. Doğru seçim değil diye. Yani kabaca
1: Algı bu.
0: algı bu. Başkan da dedi ki peki dedi, ben de sana bir soru soracağım dedi. Neden dedi Aykut Kocaman'ı getirmeyelim dedi. Yani getireceğim için değil, ben anlaştığım için bunu söylemiyorum. Ama bir Aykut Kocaman'ı da tanımak lazım. Yani neden dedi biz bunu yapmayalım. Ikmık. Bak ben dedi sana Aykut Kocaman'ı anlatayım dedi. Aykut Kocaman dedi bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Fenerbahçe'nin değerlerine, yani biz Aykut Kocaman'ı getireceğiz kararım yok. Zaten böyle bir şeyde kimseyle henüz, zaten bu hoca konusunda oturup anlaşmadık. Ama Aykut Kocaman'ı da yıpratmamak lazım diyerek 2011'deki şampiyonluk üzerine o dönemki liderliği, UEFA meselesi ve dedi ki Aykut Hoca gelir ya da gelmez meselesinin dışında bizim bir değerimiz, bu adamı yıpratmayalım. Çocuğa da şey dedi yani. Neden getirmeyelim dediğinde çocuk da dedi büyüklerimiz dedi sosyal medyada böyle yazıyorlar, biz de oradan okuyoruz. Şimdi birçok insanın kafasında bu var. Genç arkadaşlarımızın özellikle. Aykut Kocaman denince öcü gibi
1: Defansif futbol
0: algılanır.
1: oynatıyor.
0: Defansif futbol. Ama
1: Fenerbahçe
0: ben de diyorum
1: uymuyor.
0: ki, ben de diyorum ki buradan ayrışıyorum. Abi sen 2018 yılında savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla paramparça oldun. Bu propaganda yapıldı. Oldun mu kardeşim?
1: Demek ki öyle olmuyormuş.
0: Galatasaray farkı 2018'den sonra patlattı mı, patlatmadı mı? Soruyorum ya. Yaptı mı, yapmadı mı?
1: Evet, fark attığı
0: E
1: dönem o.
0: tamam. E Aykut Kocaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığı dönemlerin kaçında var?
1: Yani 2011'den sonra işte 3 senesi var.
0: Tamam, bu
1: 2011 şampiyonluğundan sonra.
0: doğru. Var. Yani
2: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: bulacaksın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Berksay'da haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Haber masasından mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber masasında Beşiktaş gündemiyle başlayacağız. Şafak Malatya ile değerlendirmelerimiz başlayacak. Aston Villa Freiburg'la karşılaşacak. Freiburg'la karşılaşıyor. İngiliz ve Alman ekipleri karşılaşıyor. UEFA'da final. İstanbul'da, Dolmabahçe'de böyle bir hava var. Kapatılmış yollar, trafik. Yani bugün burada ne var acaba? Ne etkiliyor kardeşim bizim evin orayı? Ya da bizim iş yerinin çıkışına ne olmuş böyle bugün ya? Yağmur da yağdı ama bak şimdi hafif güneş de yüzünü gösteriyor. Ne bu trafik hala diyorsanız, olduğunuz noktalara yakın bir yerlerde mutlaka bir yol kapatılmış ya da farklı bir etkinlik için, taraftarların stada güvenli ulaşımı için orada yolların kapatılmış olduğunu da görebilirsiniz. Bugün Zincirlikuyu tarafından yine Maslak tarafına doğru gelmeye çalışırken ilginç bir şey gördüm. Yani bunu İstanbul'da çok zamanda göremezsiniz. Yani ne görürsünüz? İşte bir son Şampiyonlar Ligi finali oynandığında 2-3 yıl önceki o süreçte görmüş olursunuz. İşte bugün görürsünüz. Ama Freiburglu taraftarları taşıyacak belediye otobüsleri, İETT otobüsleri diyeyim. Belediye otobüslerinin önünde Zincirlikuyu Freiburg yazıyordur direkt. Aktarmasız Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne gitmeye uğraşırsın. Bulamazsın o yolu Şafak Malatya. Ama Zincirlikuyu'dan Freiburg'a direkt abi Almanya'ya.
6: Çekseydin keşke, çektin mi?
5: Abi çekemedim ama mutlaka onu düşünen vardır yani. Benim aklıma gelen birçok taraftarın aklına. Çünkü bunun mizahını kovalayan birçok insanın aklına gelir. Yani çok da böyle özel spesifik bir bilgi değildi bugün gördüğüm. Ama çok ilgincime gitti yani o anda. Çok şaşırdım. Ya dedim bu araçlar neymiş? Görevli yazar farklı bir şey.
6: Orada Aston Villa taraftarı da İstiklal Caddesi'nde bir motokurye ile tezahürat yaparken motokuryenin şeyini siparişini çalmışlar. Videosu düşmüş sosyal medyaya. Adamlar bağırırken abi, açıyorlar kutuyu, yemeği alıp devam ediyorlar.
5: Ya abi ilginç ama hakikaten. Ya direkt aklıma da o geldi yani. Neticesinde metrobüs konusunda Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne gidemiyoruz kardeşim. Buna böyle her durakta duruyor vesaire derken 34 BZ'lerden sonra, 34 Aslar'dan sonra, Avcılar Söğütlü Çeşme'den sonra bir de Freiburg'u gördük yani.
6: Aslında o Freiburg taraftarını 500 TL'ye bindireceksin. Doğru. Analarından emdikleri süt burunlarından geçecek.
5: Abi ne işi
6: maçı var falan kaçıracaklar. Halimizi anlayacaklar bizim. Yemin doğru ediyorum yarın abi, Avrupa Birliği'ni ya, alırlar.
5: Bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim Şafak Malatya. Çok güzel samimi girişlerden birini yaptık yayına. Ya gülüyorsun ne diyorsun ama Dolmabahçe'deki gündem ne abi bugün?
6: Vallahi şöyle söyleyeyim.
5: Aslında biraz da canını yakacak soru bu biliyor musun? Yani Dolmabahçe'de
6: Beşiktaşlar olarak
5: gündem bugün, bu.
6: Hı-hı. Biz bugün Beşiktaşlar olarak UEFA finali izlemeyeceğiz. Eşref Rüya izleyeceğiz. Çünkü yani öyle bizi ilgilendiren kısım son 5-6 senedir bu dizi izliyoruz biz. Yanlış söylemedim inşallah, bildiğim kadarıyla bugün o dizi var. Yani biz bugün onu izleriz muhtemelen, maçla aynı saate çakışır. Bizi ilgilendiren bir organizasyon değil çünkü biz uzağız böyle platformlara. Sağ olsun Beşiktaş'ı 5 senedir öyle bir yönetiyorlar ki 5-6 senedir. Biz bırak televizyondan izlemek bile aklımıza gelmiyor. Çık şu an Dolmabahçe'ye, Barbaros'tan aşağıya doğru gördüğün Beşiktaşlı'ya dedi ki bugün burada ne var? Ne var ki derler. Yani öyle bir enteresesi yok Beşiktaşların. O yüzden bu üzücü bir durum bizim açımızdan. Ama ben şunu merak ediyorum. Ya biliyorsun bizim kurallarımız gereği, bu yani hakikaten aklıma geldiği için soruyorum, fikrini merak ediyorum. Bizim kurallarımız gereği maçlarda maça girerken pet şişe suyla bile giremiyorsun biliyorsun. Yani kapağı kapalı olan herhangi bir şeyle giremiyorsun sahaya atma potansiyeli var diye. Bugün Avrupa normlarına çevirdiler Beşiktaş stadını. biz İnönü diyelim. Kimine göre Beşiktaş Parkı 1, kimine göre Tüpraş diye geçiyor ama İnönü diyelim. İnönü stadını şu an Avrupa normlarına çevirdiler. Şimdi içeride ne olacak? Her şey satılacak mı? Hani böyle İngiltere'den falan, Almanya'dan alıştığımız böyle galonla alkollü içecekler falan satılacak mı yani? Hani bu durumda ben alkol kullanmıyorum bu arada. Hakikaten yani karşıyım da alkole, en azından spor müsabakaları için. Ama şimdi o maçı izleyenler insan da bizimkiler değil mi yani? Hani mesela bu da değişik bir soru. Hani Freiburg zincirli kuyudan girdin ama. Hadi bakalım bir de buna cevaplar.
5: Ya işte buralara cevap verir.
6: İşte onlar daha gitsek. Medeni, kapaklı bir şeyi sahaya atmıyorlar da biz medeniyetsiz miyiz mesela?
5: Abi uzar buralarda bu konular. Yıllardır uzadığı gibi ama ben oğlum, asıl sen asıl abi sen asıl bak, konudan uzaklaşıyorsun.
6: Kendi halkına güvenmeme federasyon açısından söylemişim. Kalelerin arkasına ağ falan geriyorlar. Hayvanat bahçesi muamelesi yapıyorlar taraftarlara. Hani Premier Lig'de falan yok biliyorsun işte. Gidiyoruz, sen de gidiyorsundur. Görüyoruz, dolaşıyoruz. Ben son bir ayda 3 tane stat gezdim. Bayern Münih'inden, Roma'sından bilmem nesi. Hiç öyle file falan yok. Ya da deplasman tribününü böyle cam ekana falan almıyorlar. Antalya stadındaki gibi. İnsan haklarına aykırı bir pozisyona sokmuyorlar. İşte bu tarz organizasyonların ülkemizde olması bize futbolun aslında böyle güzellikler taşıdığını gösteriyor. Umarım feyiz alır futbolu yöneten yöneticilerimiz. Önümüzdeki sezon itibariyle böyle işte saçma sapan tribün kapamaları, ondan sonra file germeler, plastik plexi glassların içerisine 45 derece Antalya sıcağında taraftarı plexi glassın içine sokmalar ya da Kadıköy'deki gibi böyle bir karış tünelin içinden 2500 kişiyi stada sokmalar falan, bunlar olmaz inşallah. Bunların hepsi Türk futbolu için bir aslında vizyon gecesi. O yüzden bugünkü maçı benim senin izlemenin çok önemi yok. Bugünkü maçı federasyon başkanımız izlesin. İşte ilgili kurullar izlesin federasyon. İzle, aa bak böyle bir şey varmış ya bak futbol. Meğerse insanların eğlencesi için güzel bir araçmış falan diye değerlendirirler belki. Feyz alırlar. Oradan Beşiktaş'a geçelim istersen.
5: Tabii şimdi, geçelim ama yani tabii geçerken de Trabzonspor'da bir haber var, onu aktaralım. Muçi'nin opsiyonu kullanıldı. Bordo Mavililer oyuncunun bonservisini Beşiktaş'tan aldı. Bunu yorumlayarak geçelim istersen. Sıcak bir haber.
6: Muçi bende yok diyeyim. Ama gerçi gitti Sergen Hoca.
5: Muçi yani, sende de mi yok? Şafak Malatya derim ben de.
6: Ya Muçi bende yok diye yani. Adamın futbol bilgisi sorgulanır Allah aşkına. Yani Muçi kariyer sezonunu yaşadı Trabzon'da. Demek ki doğru pozisyonda, doğru hocayla, doğru oyun sistemi içerisinde değerlendirdiğinde Muçi herkese varmış. Ben şimdi sana söyleyeyim. Geçen programdaki yayınımızda söyledim seninle, telefon konuşmamızda. Muçi için MLS'den, Bundesliga'dan iki tane çok net teklif var. Beşiktaş'ın masasında, Trabzon'un masasında kim alsa ona gidecek adamlar. Şimdi Trabzon büyük bir ihtimalle, işte biliyorsun 8,5 artı KDV, yaklaşık 10 milyon civarı bir rakam bu. Bunu da 5 taksitle ödeyecekler. Harika bir pazarlık. Yani tam bir Karadenizli'nin Kayseri pazarlığı gibi olmuş bu. Kayserili pazarlığı gibi. Muazzam bir kazık yemiş Beşiktaş bu konuda. Tebrik ediyorum bu anlaşmayı yapanları. Trabzon'u da ayrıca tebrik ediyorum. Çok iyi bir iş çıkarmışlar Trabzon yönetimini. Tahmin ediyorum alsattan bile yapsalar en az 15 üzerine koyup satarlar. Güzel bir ticaret olmuş Trabzon adına. Ha, talihsiz durum ne? Şimdi iki tane konu var. Biri Sergen Yalçın Muçi, biri Serdar Adalı Şenol Güneş. Neden buradan bağladım? Şimdi ne kadar Trabzon deplasmanındaki maçtan sonra Sergen Yalçın çıkıp alelacele sanki böyle elini ayağını bağlamışlar da hocam bak bu açıklamayı yapmazsan senin elini ayağını çözmeyeceğiz der gibi, Muçi yok planlarımız arasında, Muçi bende yok, seneye yok, düşünmüyoruz, seviyoruz Muçi'yi falan neredeyse bağıracaktı biliyorsun basın toplantısında. Ne kadar bu konuda aceleci ve amatörce davrandıysa Serdar Adalı da Şenol Güneş açısından o kadar amatörce ve acemice davrandı. O iki açıklamada Beşiktaş tarihinin bence bu sezon kaderini yazacak açıklamalar. Biliyorsun Önder Özen açıklandı. Birkaç herhalde bir saat kadar önce resmi hesaplandı. Biz tabii ki Beşiktaş'ı takip eden gazeteciler dün ve ondan önceki gün yazmıştık. Yeni sezonda Beşiktaş Eduard Graf, Önder Özen ve yabancı hocasıyla sezona başlayacak diye. Şu an ilk ayak tamamlandı. Birde bir oldu. İkinci ayak hafta sonu muhtemelen Eduard Graf ve Önder Özen'in bir görüşmesi olacak. Bu online olur, yüz yüze olur. Onu şu an için bilmiyorum açıkçası pozisyon olarak, ama büyük bir ihtimalle yüz yüze olur diye tahmin ediyorum. Akabinde bu ikilinin konuşmaları, değerlendirmeleri, biliyorsun geçen sezon Eduard Graf'ın dışarıya çıkarıldığı ama Serkan Rençber ve ekibinin yaptığı bir çalışma vardı. İşte bu çalışmayı da Sayın Başkan Serkan Rençber'den talep etti, aldı. Bu eldeki veriler, mevcut oyuncular ve planlanan transferler hakkında bir görüş birliği olacak ve aynı zamanda da Eduard Graf'ın ve Önder Özel'in de hoca ile alakalı düşüncelerini de konuşacakları bir toplantı olacak hafta sonunda sevgili Berk.
5: Ne kadar uygun bir sistem peki bu? Yani Eduard Graf'tan bahsediyorsun, Sergen Hoca gittikten sonra paylaşımı ortada, aldığı uyarı ortada. Geçmiş döneme döndüğümde Fenerbahçe'den verebileceğim farklı örnekler var, Beşiktaş'tan verebileceğim farklı örnekler var. Bence sistem doğru ama burada uygulanırlığı ya da uygulanışı diyeyim, daha doğru bir Türkçe, buradaki uygulanışı hiç tutmuyor, farklı noktalara götürüyor bizi. Önder Özen'i buradan ayrı tutarak söylüyorum tabii, göreceğiz bu dönemi, ayrı konu ama biraz böyle fazla ismin olduğu yerlerde bu problemi görüyor gibiyiz. Fatih Terim de mesela başarılarını konuşurken böyle bir sistemden bahsedebiliyor muyduk? Okan Buruk da başarılarını konuşurken böyle bir sistemden bahsediyor muyuz bugün diye sorgularım, sen ne dersin?
6: Ya bu sistemin dediğin gibi ben de tutmayacağını düşünen taraftayım ama elimizde şöyle bir referans var. Önder Özen bir önceki döneminde geldi. Güzel işler yaptı kimilerine göre, kimilerine göre yapmadı. Yani transferlere baktığında Pedro Franco da Önder Özen'in transferi. Herkes Atiba'dan bahsediyor da Pedro Franco'dan da bahsedeceksiniz o zaman.
5: Ben ön yargılı değilim. Ama artıları eksilerinin üzerindeydi bence Önder Özen'in.
6: Kesinlikle onu söyleyecektim. Ben ön yargılı değilim Önder Hoca'ya. Ben güzel işler yapacağını düşünüyorum. Ve futbolu da Serkan Reşber'den daha iyi bildiğini düşünüyorum. Onu da çok net söyleyeyim keskin bir şekilde. Yani ama buradaki referans noktamız bence şu olmalı. Şimdi Önder Özen'in herhalde bir haftaya da 10 gün önce sevgili Onur Turul'la yaptığı bir programda şöyle bir ifadesi var. Beşiktaş yıllardır acının etrafında dolanıyor. Beşiktaş acının içine girmek zorunda. Şimdi acının içine girmek zorunda dediği şu. Bir feda dönemi aslında. Öze dönüş. İşte gene Franco'lar, Ener Amo'lar. Tabii ki araya bir iki Atiba'lar da olacak. Şimdi Beşiktaş camiasında bu sabır var mı? Bunu hep beraber soralım. 2 yıl, 3 yıl bu acının içerisinde bekleyebilecek bir Beşiktaş kitlesi var mı? Var diyorsan ben her şeye kabulüm. Bence yok. O yüzden ben en sonunda söylediğimi başta söyleyeyim. Ben 2027 yılında Beşiktaş camiasının gündeminin olağanüstü seçimli genel kurulu olacağını düşünüyorum.
5: Yani bunu ay olarak biraz daha detaylandırırsan.
6: Ya bu ayı söylemek çok da doğru olmaz. Yani Şubat dersin Mart olur. Nisan dersin ya Kasım olur.
5: En azından orada ilk çeyrek gibi böyle biraz daha detaylandırırız diye düşünüyorum.
6: Muhtemelen
5: çünkü bunu mesela en son kimle konuştuk? Yine Beşiktaş camiasından bir isimle daha geçtiğimiz hafta radyoda konuştuğumuzda. Tarih verdi. Tarih vermeler beni şaşırtıyor. O yüzden seni de biraz zorlamak istedim orada.
6: Ya ben açıkçası ligin ilk yarısında böyle bir şey beklemiyorum. Yani peki, ilk devrede böyle bir şey beklemiyorum. Öyle söylenen Kasım, işte Eylül, evet, Ekim beklemiyorum ama tartışmalar, seslerin yükselmesi, rakiplerin, yani Beşiktaş'ın kendi içindeki muhalefetten bahsediyorum. Rakiplerin hazırlanması, biraz daha göz önüne çıkması Kasım aylarını bulur ama bu iş ligin ikinci yarısı olur.
5: Peki şunu soracağım, şunu sorgulayacağım. Kim hazırlık içerisinde ya da kim ikna edilebilir canlı?
6: Onları da söyleyeceğim ama şöyle söyleyeyim sana. Neden bu cümleyi kuruyorum? Yani daha lig başlamamış. Belki çok üst düzey bir hoca gelecek. Belki çok iyi transferler gelecek ama neden böyle bir cümle kurduğumu söyleyeyim. Şimdi gerçekçi olalım. Serdal Adalısın. Tamam mı? Serdar Adalı'nın yerine koy kendini. Sergen Yalçın'ı Serdar Adalı niye getirdi? Dürüst olalım. Çünkü Ole'de bir başarısızlık vardı ki Sergen Hoca gittikten sonra gördük ki Ole Sergen Hoca'dan daha başarılıymış.
5: Kredi. Bu arada ama, kredi. Biraz da kredi verir size Sergen Yalçın.
6: Aynen öyle. Sergen Yalçın camianın isteğiydi. Geldi, yönetime nefes aldırdı ve yönetim belirli bir noktada şunu dedi. İstediniz getirdik. Ama olmadı, gönderiyoruz. Gönderirken de Sergen Yalçın'ı gönderdiği için nefes aldı. Fakat gönderdiği gün, yani Sergen Hoca ile Ümraniye'de yapılan toplantıdan hemen sonra sıcağı sıcağına kendisine yöneltilen bir soru da, sanırım sevgili Oğuzhan sordu soruyu. Şenol Güneş severim ama Şenol Güneş'e kesinlikle çalışmayacağız dedi başkan. Şimdi bu saygı duyulacak bir tercih. Bundan dolayı Beşiktaş başkanını kimse suçlamamalı da. Ama Şenol Güneş gelseydi eğer, Beşiktaş yönetimi 2028'deki olağan seçimli genel kurula kadar görevinde kalırdı. Çünkü Şenol Güneş size nefes aldırırdı. Şenol Güneş size kalkan olurdu. Hı hı. Yeri geldiğinde. Ama siz şu an eğer Jürgen Klopp, Hansi

0: Flick, Guardiola gibi bir hoca getiremeyecekseniz, ki konuşulan hocalara biraz sonra değineceğiz, o zaman sizin getireceğiniz hocaların ekseriyetle size söyleyeceği şu: bana en az 2 sene verin, ben burada bir sistem kuracağım, düzen kuracağım, eğer yapılandırmacı bir hocaysa. 2 sene sonra sizi bu sistemle başarıya ulaştıracağım. Camiada bu sabır var diyenle ben otururum sabaha kadar, elimde 4. köprü var, satayım. Yani bir Beşiktaş şu an çıkıp diyorsa, evet benim sabrım var, ben 3 sene beklerim, başarısızlığa tahammülüm var, bu takım 3 sene boyunca başarısız olsun ama 3 sene sonra biz iyi bir takım olalım diye buna kendini inandırıyorsa, 5 senedir başarısız olan bir Beşiktaş'ta, ben çok net 4. köprü var elimde. Gerçekçi olalım. Ama diğer gelecek profil hoca da size şunu diyecek: atıyorum Jürgen Klopp, sallıyorum, hiç ihtimal yok ama gelecek, diyecek ki 200 milyon euro bütçe istiyorum, bunu bunu bunu bunu bunu istiyorum. Yapabilecek misiniz? Böyle bir imkanınız var mı? Yok. O zaman bu maceraya niye gerek var? Soru bu. Bak, iddia ediyorum, bunu ispat edemem ama iddiam şudur ki, Sayın Başkan televizyonda Şenol Güneş'le ilgili o açıklamayı yaptı ya, muhalefette bekleyen, başkan adayı olmak isteyen, hazırlanan isimler direkt telefondan aramıştır kurmaylarını. Hazırlanan 2027'de seçim var diye. Hazırlanın, 2027'de seçim var. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. İşinizi, gücünüzü, aile hayatınızı, bilmem nenizi buna göre dizayn edin demiştir. Kim bunlar? Sayın Emre Kocadağ. Kim bunlar? Bence Fikret Orman. Şu an için banko gördüğüm 2 aday bu. Yani bu 2 ismin çıkma ihtimali çok yüksek. Plase'den bir de Ahmet Nurçebi çıkabilir bence. Kimse ihtimal vermiyor ama Ahmet Nurçebi inanılmaz derecede Beşiktaş başkanlığını
1: Uzun
0: tekrar
1: zamandır
0: istiyor.
1: sessiz bu arada.
0: Bak, çok istiyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın başkan olduğu dönem başarılı olduğunu düşünüyor Sayın Çebi. Kimine göre başarılıdır, kimine göre değildir, bunlar şu anın konusu değil. Ama ben uygun ortam olursa Sayın Çebi'nin de tekrar aday olacağını düşünüyorum. Ama Emre Kocadağ ve Fikret Orman'ı, hele Emre Kocadağ, Sayın Kocadağ banko aday görüyorum. Fikret Orman'ı da ya hadi gel ya demeyi bekliyor bence. Ya camiadan böyle birkaç önemli figür, birkaç yüksek ses, birkaç oy potansiyeli yüksek grubun toplup ya başkan gel artık demesini bekliyor bence. Bu dendiği an o da bence aday olacaktır. Ve şu an onlar bekliyorlar 2027 yazılı. Kimse 2028'deki olağan seçim hazırlanmıyor. Çünkü yapılan tercihler bunu gösteriyor. Peki başka bir konuya geçelim. Siz gittiniz Guardiola'lara, Hansi Flick'lere, onlara bunlara ya da
1: Evet.
0: başka hocalara. Hepsi dedi ki biz baktık abi 7 senedir 5 senedir neyse başarısız olan, işte 7-8 yönetim değiştiren, 10-12 hoca harcayan, yüzlerce futbolcu yedip giden bir camiaya gelemeyiz.
1: Evet.
0: Biz yani kariyerimizi, CV'mizi bu noktada kötü göstermek istemiyoruz. Belli ki bu sistem bizi de yiyecek dese ve size yabancı bir hoca gelmese ne yapacaksınız? Yani değdi mi Şenol Hoca ile ilgili o açıklamayı yapmaya? Gideceksiniz hocam gel diyeceksiniz. Ki gelmeyecek. Yani o Şenol Hoca gelmez o laftan sonra. Peki bunu niye o an yapıyorsunuz Sayın Başkan? Yine Şenol Güneş ile anlaşmayın, hiç problem değil. Ama o an size bu tarz sorular sorun. Arkadaşlar şu an çok erken, hocamızı daha yeni ayrıldık. Değerlendireceğiz. En kısa sürede yeni hocamızla alakalı gerekli açıklamaları yapacağız. Devam et. Bu kadar yani. Hani bu sana ne kazandırır? Sana zaman kazandırır, sana alan kazandırır, sana hareket alanı kazandırır. Tekrar söylüyorum, hedeflediğiniz hocalar gelmiyorum derse ne yapacaksınız? Ne yapacağınızı söyleyeyim, gideceksiniz Valerian gibi, atıyorum işte, ya da artık iyice içi geçmiş Santos gibi, Avrupa'da bir karşılığı olmayan Santos gibi hocalara, menajerlerin size önerdiği hocalara gideceksiniz. Mecburen, çünkü sözünüzü yememeniz lazım artık. Mesela Felipe Luis, Jorge Mendes önermesi, Ruben Amorim, Jorge Mendes önermesi. Şimdi Felipe Luis ile Jorge Mendes gelirse çok net, pardon özür diliyorum, Felipe Luis ile Ruben Amorim gelirse çok net Jorge Mendes getirdi bu adamı. E o zaman bu kadar dedikoduyu nasıl kapatacaksınız? Size demeyecekler mi Jorge Mendes, Yıldırım Demirören zamanında dönemin bankası, banka ismi verebiliyor muyum bilmiyorum ama vermeyelim.
1: Vermeyelim
0: O
1: abi. Yine de
0: dönem
1: vermeyelim.
0: bir bankadan Beşiktaş bir kredi çekti Yıldırım Demirören zamanı ve o kredi dönemeciyle başladı Beşiktaş'ın batışı. 50 milyonluk, o dönemin parasıyla 50 milyonluk bir kredi çekildi ve o krediyi ödeyemedikleri için diğer bankalar, Bankalar Birliği, o su bu su bilmem nesi, ya süreç öyle başladı. O sürecin mimarı kim? Jorge Mendes. Şimdi herkes Jorge Mendes'i Quaresma transferinde, Pepe transferinde etkin menajer olarak görüyor ama bebeği de Jorge Mendes getirdi. Bebe diye bir adam geldi 5 yaşa biliyorsun. Evet. İyi de bir paraya geldi. 6 ay oynadı sonra altyapıya gönderdiler. Şimdi Orgemen de size bildiğim kadarıyla Premier Lig'de bir takımı var. Wolverhampton diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Portekiz'de birçok takımın birçok hissesi bunda. O takımdaki ıskartaları tekrar dünya futboluna kazandırmak istediği oyuncuları size yollarsa ne yapacaksınız? Hani ben size atıyorum dünya çapında bir hoca gönderiyorum.
1: Kaldı ki
0: ama
1: bu olmadı mı Hull City'de başkanlık oldu yaparken Acun Ilıcalı Fenerbahçe yönetimindeyken benzer oyuncuların yani normalde şu an mesela gitmeyecek dediğin oyuncuların o gün transfer edildiğini. Ne amaçta tabii bilemem. Orada mı değerlendirmek için, Fenerbahçe'yi mi rahatlatmak için, Hull City,
0: ya hocam,
1: Hull City'de olacağını inandığı için mi bilemem.
0: Kaç milyon euroya Premier Lig'e gönderdi Fenerbahçe.
1: Mesela.
0: Şimdi Hull City inşallah olur. Sonuçta Türk bir iş insanı. İnşallah Premier Lig'e kalır. Ne yapacağız? Cengiz Ünder'e 20 milyon euroya Premier Lig'e mi göndereceğiz? Gönderebilirler, ben şaşırmam. Ve kağıt üzerinde illegal bir şey yok.
1: Pelkas da vardı galiba. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Pelkas da vardı, evet. Evet, Pelkas da vardı. Mesela, şimdi kalkıp size Jorge Mendes büyük hissedar olduğu bir takımdan genç bir oğlanı verse ne yapacaksınız? Ya da içi geçmiş bir yabancıyı. Bir şey yapamaz. Bunların hepsi sizin işte o anki planlamanızla alakalı. Ben bundan dolayı en başta dedim 2027 yılı seçim yılı olacak. Umarım ben yanılırım. Çünkü artık Beşiktaşların başarısızlığa tahammülü yok. Şimdi hoca isimlerine bir bakalım baştan aşağıya bak. Felipe Luis. Ben sana isimleri söyleyeceğim. Sen karşısına Şenol Güneş'i ve İlhan Palut'u koy. Gündemde olan yerli hocalar diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Felipe Luis. Şenol Hoca'dan iyi mi? Bence değil. Ruben Amorim. Üçlü sistem oynatıyor. Paramparça ederler Türkiye'de. Bir tane üçlü sistem oynatan ve başarılı olan hoca göster bana. Bir tane Türkiye'de. Bu üçlü sistemin kötülüğünü göstermiyor. Ya burada olmuyor demek ki.
1: Üçlü sistemle heyecanlandıran bak, çok hoca sayarım ama yapamadı. Hiçbir
0: yapamadı. Neden yapamadı biliyor musun?
1: Adamlar ama heyecanlandırdılar da var o da yani. Onu bak, da söyleyeyim.
0: Adamlar kötü ya da bu sistem kötü diye değil. Biz adamları parçalıyoruz. Yani futbol severler olarak. Olmuyor çünkü. O sistem ya çünkü.
1: Başkan çıkıyor. X başkan. İsimlerden hep gitmeyelim. Hı-hı. Çıkıyor diyor ki bir toplantıda diğer teknik direktörle anlaştıkları toplantıda geçmişteki hocalarımız hep üçlü denedi. Burada olmuyor diyor. İşte o teknik direktörünün kucağına da bomba bırakıyor. Gerçi aynen o getirdiği öyle. O teknik direktör de bomba bıraktığı teknik direktör de hoş. Öyle çok yeniliklere açık bir teknik direktör olduğunu ben de düşünmüyorum ama hep böyle X faktör diyerek ilerlediğim için bu kadar rahat konuştum. Anlayan anladı ama tabii. Şafak Malatya.
0: Ya şimdi demek istediğim şey işte en basit örneği evet. Valerian İsmail. Adam gelirken kariyerinde 400 maç varsa 380'li üçlü oynamış. Baktığında puan ortalamaları da iyiydi. Adam burada bir maça üçlü çıkamadı. Bir maça, hazırlık maçı dahil. Paramparça ettiler adamı. Belki başarılı olacaktı, bilmiyoruz. Evet. Yani demek istediğim konu şu. Bak saydığımız isimlerin şu an Beşiktaş'ta geçen isimler. Postaçoğlu, Luis, Felipe Luis.
1: Ruben Amorim. Namı değer Manisalı. Öyle mi diyorsun?
0: Namı değer Manisalı. Ondan sonra başka Conte. Geçen evet. isimler bunlar. Antonio Conte. Sonra Enzo Maresca. Mesela. Evet. Bak bu isimler Beşiktaş'ın gündeminde. Arda Turan diyorlar. Ya Allah aşkına.
1: Abi çok zor.
0: Arda Turan için tek açan Beşiktaşlılar. Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarına girin. Sadece Galatasaray yazıyor adamın biyografisinde. Ya bunu yani Şenol Güneş'e, Sergen Yalçın'a, ona buna hakaretler eden...
1: Bu dönemde Galatasaray yazılsa dahi ben ihtimal zor veririm. Onu söyleyeyim.
0: Ya hayır, Arda Turan Beşiktaş'a hiçbir saygısızlık yapmamıştır. Ne futbolcuk döneminde...
1: Ama Beşiktaş'ta da arası yazılı, bir iyidir. Yani onu da
0: tabii,
1: bir söyleyeyim.
0: Tabii Süleyman Seba yazılı forması var üzerinde evet. bir sürü resim çektirdi. Demek istediğim şu. Adam hı-hı. daha yeni şampiyon olmuş Avrupa'da. Büyük hedefleri var. Dönüp Türkiye'de hem de ezeli rekibine gelir mi Galatasaray? Ya bunu aklınız, hafsalanız alıyor mu mesela? Ya bunu talep eden Beşiktaşlara soruyor. Nuri Şahin için sanırım Sayın Göksel Gümüşlü abi açıklama yaptı. Hocamızla seneye devam edeceğiz. Yani şu an Beşiktaş'ın elinde Şenol Güneş'le alakalı yapılan bu yorumdan sonra kalan tek bir isim var yerli, İlhan Palut. Ben İlhan Hoca'yı severim bu arada. Ve ben diyorum ki Felipe Luis'e zaman vereceksek İlhan Palut'a verelim. Yani gelecek olan yabancı hocaya bana 2 sene verin diyecekse ben o 2 seneyi İlhan Palut'a veririm.
1: Dün Emre Eren'le konuştuk. İlhan Palut konusunda senin gibi bir kısımda düşündü ama sonrasında gelecek, heyecanlı bir futbol oynatacak ama takımın gücü yetmeyecek gibi bir cümle kurdu yanlış hatırlamıyorsam sohbet
0: arasında. Şimdi ama neden İlhan Palut'a
1: yani girecek, taraftarı heyecanlandıracak, ayağa kaldıracak ama çok da bir iki haftanın sonunda çok da istenileni bulacak.

0: bir trajediliği olmayan bir takım bırakmış olacak gibi bir şey söyledi. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Ben katılmıyorum. İlhan Hoca'nın ben Konya'da yaptıklarını görüyorum. Ondan önce yaptıklarını görüyorum. Gayet de başarılı buluyorum. Tabii ki her görüşe saygım var ama İlhan Palut benim için. Felipe Luis gelecekse İlhan Palut gelsin abi. Bak çok net söyleyeyim. Ya da Ruben Amorim gelecekse İlhan Palut gelsin. Çünkü o adamlar da süre isteyecek. O adamlar da yarın öbür gün taraftar yuh dediğinde alacak ceketini gidecek. Ondan sonra arkamızda enkaz kalacak. Ama şimdi İlhan Palut ya da Şenol Güneş ya da Türkiye'de bu sene görev almış başka bir yerli ya da yabancı fark etmez. Bir hoca gelirse ne olur biliyor musun? Şimdi gelecek olan hoca senin daha 3 ay önce 4 ay önce aldığın 20 milyon euroluk Agbadu'yu beğenmedi. Ne yapacaksın abi? Adam gelip şunu diyecek. Tabii ki Önder Hoca muhtemelen bir şey sunacak kendisine. Ama benim bundan sonraki oyunumdaki beyin Al-Musrati dedi. Ne yapacaksın? 3 senedir Musrati'yi paramparça ettin. Taraftarı, yönetimi, gelen hocası, giden yöneticisi, hocası. Adamı çöp ettin, paramparça ettin. Ya gelip derse ki ben Musrati'yi oyunumun merkezine oturtmak istiyorum. Bak her şey sil baştana döndü. Her şey bu yapılan hamleyle. O yüzden işte Palut'tu, Şenol Güneş'ti falan. Bu adamlar bunu biliyor en azından. Bu noktada Beşiktaş yönetimi şu an şunu yapmış oldu. Sezon başlar. Yabancı hocaları gelir. Büyük bir ihtimalle yabancı bir hoca gelecek. Gelir. Tekrar söylüyorum bu adam Conte de olsa düşüneceğim aynı. Ruben Amorim de olsa aynı.

yabancı hocaları gelir. Büyük bir ihtimalle yabancı bir hoca gelecek. Gelir. Tekrar söylüyorum, bu adam Conte'de olsa düşüneceğim aynı. Ruben Amorim'de olsa aynı. Gelir. 2 maç 3 maç aynı Giovanni'nin yaptığı gibi böyle bir sağlam bir oyunla değişik bir şey. Ya gördün mü adam nasıl Avrupa'yı bir oyun oynatıyor deriz. 5 maç sonra 6 maç sonra protestolar başlar. İlk başta yerli oyuncular arasında birleşmeler başlar. Bunlar olacak çünkü göreceğiz hepimiz, yaşayacağız. Ve

0: maç sonra protestolar başlar. İlk başta yerli oyuncular arasında birleşmeler başlar. Bunlar olacak çünkü. Göreceğiz hepimiz, yaşayacağız. Ve daha sonra yönetim istifalar başlayınca bu sefer hoca değil yönetim istifa olur. Yönetim bu sefer tahtaya konur. Kimse yeni gelen 2 aylık hocaya istifa demez. Yönetim eder ve Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurula gider. Olan kim oldu? Beşiktaşlı oldu. Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya. Giden ne oldu? 6. 7. seneye oldu. Ya o zaman neden Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz? Ben sadece buna karşıyım. Yoksa Önder Hoca bence gayet iyi.
1: Sizin yorumlarınızı çok severek, sayarak, saygı duyarak dinlerim. Mesela bir de Cemal Bey var, yanlış hatırlamıyorsam adını. O da aynı şekilde birçok mesajıyla bizlere destek olur. Yani yorumcu gibi mesajlar gelir her ikinizden de mesela. Sizin mesajlarınızı da çok beğenirim o kısımda. Ama Avrupa ile olmayacağını 2007'den bu yana biraz anlamış olmamız gerekiyor. 2004'ler, 2002'ler, 2003'ler Daum dönemi tam olarak hatırlayamıyorum ama uzun bir süreçti. Gitti geldi diye hatırlıyorum. Ya oralardan sonra olmadı diye hatırlıyorum. Ya biliyorum.
0: Değerli dostum, araya giriyorum ama ya, söz sende abi. Şunu soruyorum.
1: Tabii
0: bak, bu ülkeye son 2 yılda, çok geriye gitme, son 2 yılda bu ülkeye yaşayan en büyük 3 hocadan biri geldi.
1: Evet.
0: Jose Mourinho yapamadı. Sonra yapılandırmacan, ona şovenist dediler, şov yapıyor, zamanı geçti dediler. Eyvallah. Yapılandırmanın belki de en babalarından biri, Alman hoca, Alman disiplini, Tedesco geldi, yapamadı. Ve önümüzde de bir örnek var. Beşiktaş tarihinin 35 senesinde en çok puan ortalamasını toplayan, en fazla keyif veren ve sahada da en çok başarı alan hocası var. Şimdi böyle bir durum varken neden gidip biz macera arıyoruz? Şimdi macerayı Galatasaray arar. Çünkü zaten 4 senedir bir başarı var. Başarıya doymuş bir takım. Kaliteli bir takım. Dersin ki ya ben atıyorum işte Ruben Amorim'i getireceğim Okan Buruk'un yerine. Zaten kadrom kaliteli. Zaten Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Zaten 300 milyon euro gelirim var. Zaten taraftarım başarıya doymuş. Bir de bunu deneyeceğim. Çünkü Ruben Amorim bana Avrupa çıtasını atlatırsa ondan sonra önüm açık dersin. Avrupa'yı bakış açısıyla. Ama Beşiktaş'ın böyle bir şey yapacak, şansını deneyecek bir pozisyonu yok.
1: Evet.
0: Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ki Şenol Hoca'dan daha iyi şeyler var mı? Tabii ki var. Yüzlerce var hoca var. Ne hocalar var dünya çapında. Ama gelen adam sana, mesela Knudsen ismi var. Bodo Glimt. Hemen öyle bağlayayım olayı. Knudsen'le Beşiktaş geçen sene görüştü. Her şeyde anlaştı. Adam ne dedi biliyor musun? 4 senelik sözleşme istiyorum, kontrat. Ve dedi şu an Avrupa'da Bodo Glimt devam ettiği için yardımcı hocamı göndereceğim size. Ama ben birebir takip edeceğim. Sezon bittiği anda da geleceğim. 4 senelik kontrat, 4 senenin sonunda size makina gibi bir takım yapacağım dedi. Bak bunu bizzat Beşiktaş'ta yönetici söyledi ya bize. Kabul etmediler. Çünkü Beşiktaş'ın öyle bir 4 senesi yok. Knudsen kötü hoca mı? Bodo'yu görüyoruz bak neler yapıyor. Ama kaç senedir Bodo'nun başında? Senin böyle bir sabrın varsa Beşiktaşlı olarak hemen birlikte koşayım. Ben senin arkandan geleyim, en büyük destekçin olayım ama yok. O yüzden Beşiktaş'ın bir senesi daha kaybolmuştur. Bak lig başlamadan söylüyorum bunu. Seneye de Beşiktaş, biz seninle radyoda şunu konuşuruz. Şu başkan adayının yöneticilerinin işte ne katabilir? İşte hoca adayı kimdir? Gibi bunları konuşacağız. Göreceksin yani. En fazla 6-7 ay sonra. Hadi bilemedin 8 ay sonra yani.
1: Evet. Peki, zaman azaldığı için böyle evet diyerek konuları tamamlıyorum. Şafak Malatya, teşekkür ediyorum ben. Ama mesajları da hızlıca okuyacağımı da bildiğim için özellikle böyle hızlıca tamamlamaya çalışıyorum. Abi selam, futboldan az çok anladığımı düşünüyorum. Lütfen Serdar Topraktepe'ye şans verilsin. Galatasaraylıyım ama Serdar Topraktepe takım şanslara Beşiktaş bence bir yere demiş. Yani nasıl bir yere getirilmiş
0: peki? Zaten muhtemelen geçiş hücresi olur Serdar Hoca. Yani 3-5 ay sonra Serdar Hoca gelir tekrar takım başına.
1: Zeki Murat Göle diyorsun. Pardon, ya özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum abi. Ben karıştırdım, pardon. Artık ironi parantez içinde ünlem işaretli karıştırdım. Zeki Murat Göle, Serdar Topraktepe. Ya oraya gelmesin abi. Mesela yani Serdar Topraktepe bir markaysa, birileri istiyorsa mesela burada Beşiktaş taraftarı o gelsin diyorsa o duruma sokulmasın Serdar Topraktepe. Getiriliyorsa geçiş dönemi için getirilmesin. Belirli bir proje teslim edilsin mesela. O yüzden böyle diyorum. O yüzden böyle konuşuyorum. Hocaya zarar veriyor çünkü bu bence.
0: Serdar Hoca şu an zaten bildiğim kadarıyla cezalı. İstese de gelemez de. O ceza

0: geçecek muhtemelen. Ondan sonra zaten Beşiktaş'ın geçiş hocası olur. Yeni başkan, yeni yönetim ve yeni şey gelene kadar teknik adam.
1: Abi cezalı derken yine kapalı konuşuyorsun, üstü kapalı.
0: Ya yok, benim bildiğim kadarıyla bir federasyonla süreçle alakalı bir ceza durumu vardı. Yanlış biliyorsam
1: peki, tamam,
0: düzelt.
1: Tamam. Disipline yani sevk edildi. Tamam.
0: Düzelt yani.
1: Doğru, disipline sevk edildiler. Şimdi
0: evet,
1: hatırladım.
0: Öyle bir durum, tamam, var. O yüzden bildiğim kadarıyla,
1: tamam,
0: şu an zaten
1: hayır, yine,
0: aktif olarak.
1: Yine abi ironi yapıyorsun diyecektim de. Bir
0: yok,
1: şeyler
0: yok,
1: yapıyor. Peki, tamam, öyleymiş. İlhan Palut'un gelmesini çok isteriz ama camiaya nasıl kabul ettirebiliriz demiş mesela. Dinleyicimiz Beşiktaşlı. Tufan Bey, Tufan Kalkavan.
0: Sabır vereceksek, dileyeceksek İlhan Hoca'ya dileyelim. Ben katılıyorum dinleyicimize.
1: Peki. Berk Bey, iyi yayınlar. Beşiktaş teknik direktörü Stoylov olmalı. Kapat gözünü, şampiyonluğa oyna demiş. Bak, o olaytanı da yolladı. Önden bir oranın altyapısını oluşturdu. Ne diyorsun?
0: Yani ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Stoylov peki, geldiğinde 3 maç mağlup olursa diyecekler ki Göztepe'nin eski
1: olmayacak
0: hocasını mı alıyorsunuz?
1: Evet.
0: Samsun işte Thomas Reis diyenler var. Diyecekler ki burası Beşiktaş, Samsun'un gönderdiği adam mı alınır? İşte ben de bunlara maruz kalmamak için iki tane yol var. Eğer bu kadar talep edilen bir hocayı reddediyorsanız Klopp'u getireceksiniz. Getiremiyorsanız İlhan Palut'u getirin yani. Ya Felipe Luis falan olmaz yani, anladın mı? Kesmez Beşiktaş taraftarını bu açıklamadan sonra. Daha büyüğünü getirmeniz lazım. Yapabilecek. Demek ki başkan bunu yapabilecek. Belki de bilmiyoruz. Belki anlaştı çok büyük bir hocayla dünya çapında ve aktif olarak, hani Santos gibi değil, aktif olarak kendini kabul ettiren bir hocayla anlaştı demek ki. O yüzden bu kadar büyük konuştu. Bak, o da olabilir. Bu da bir seçenek yani.
1: Peki. Arkadaş, anlamıyorum. Arda Turan olmuyor diyorsunuz da Önder Özen nasıl geliyor? Herkes Fenerbahçeli olduğunu biliyor demiş. Beşiktaş saçma sapan işler yapıyor demiş. Ya Önder Özen'in geçmişinde Beşiktaş var. Arda Turan da bundan bahsedebiliyor muyuz mesela? Onu da konuşalım. Yani, diye cevap veririm. Sen ne dersin abi?
0: Ya Arda Turan, ben bu arada Arda Turan'ı çok beğeniyorum.
1: Ben de.
0: Ama Beşiktaş dahil Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da buna dahil. Arda Turan bizi Atletico Madrid'in hocası olarak temsil etsin. Barcelona'nın hocası
1: evet,
0: olarak temsil etsin.
1: Yani,
0: ve bunu da yapabilecek da, bir adam Arda
1: evet,
0: Turan.
1: Çok da böyle haber
0: buralara değil, gelip evet, de mahvolmasın Arda Turan.
1: Ya bilinen bir şeyi söyleyeceğim. O yüzden böyle bunu işte satmaya çalışmıyorum bu bilgiyi. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Çünkü çok artık maalesef ki mevcut gazetecilik sisteminde bunu yapan meslektaşlarımız, büyüklerim ya da kardeşlerim var. Bilmiyorum ama ben yapmayacağım. Sadece bilinen bir şeyi net bir şekilde ben yakın kaynaktan, ki Arda Turan'a da çok yakın tanıdığım isimler vardır. Aynı semtte yaşadığım için öyle söyleyeyim, Bayrampaşa'da. Arda Turan'ın net bir şekilde Avrupa geleceği var. Yani o takım ya da bu takım, bilmiyorum ama bildiğim şey net bir şekilde o konuşulanın, ya Arda Turan gelmez diyorsun ya mesela, bunu net bir şekilde çok yakın bir isimden de duyabiliyorsun Arda Turan'la. Çok yakın
0: yani
1: iki isimden de duyabiliyorum. Çocukluk arkadaşından tut ailesinden birine kadar mesela.
0: Tabii.
1: Yani böyle bir durum.
0: Bunun Arda Turan'ın Galatasaray'la olmasından ya da Önder evet, Özen'in Fenerbahçe'li olması, sorun Arda Turan'ın böyle düşük bir vizyonu varsa gelir.
1: Evet.
0: Hani Shakhtar Donetsk'te Avrupa'da kupa kazanıp üstüne dönüp Beşiktaş'a geliyorsa, hı hı, Arda Turan zaten Atletico Madrid'e gidemez demektir. Çünkü öyle bir hayali yok demektir.
1: Son dakika bilgisi bu arada, Halil Mutmeler Konya Trabzon maçında, kupa maçında cuma akşamı düdük çalacak. Az önce açıklandı. Halil Mutmeler düdük çalacak Türkiye Kupası finalini. O yönetecek. Radyo Gol habercilik farkıyla hızlıca sizlere aktaralım detaylarını diyeyim. Ve Şafak Malatya, tüm mesajları okumak isterim ama hepsini de okumaya çalıştığımda süremiz yetmeyecek. Teşekkür edeyim yavaş yavaş. Eklemek istediğim farklı şey var mı diye sorayım abi.
0: Ben teşekkür ederim. Keşke daha umutvari şeyler konuşsaydık. Ama Beşiktaş taraftarını iki tane seçenek bekliyor. Hazırlıklı olsunlar. Bir, muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde Sayın Başkan birileri çıkıp diyecek ki lütfen sabredin. Yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Önder Hoca'yı muhtemelen burada kullanacaklar. Önder Hoca'nın ağzından şunları duyacağız. İşte bakın, biz Bilic döneminde de bir hazırlık yapmıştık. Daha sonra işte Şenol Güneş'i dönemin hazırlıklarını, meyvelerini o dönemki hazırlıklarla toplamıştık. Bize güvenin, sabredin, yine öyle bir şey inşa etmeye çalışacağız diye sabır isteyecekler Beşiktaş taraftarından. Buna hazırlıklı olsunlar. Bir de şu soruyu soruyorum. 23 Haziran'a eskiden diyorduk ya işte, kampa futbolcular yetişir mi? Şimdi Beşiktaşların gündeminde şu var. Kampa hoca yetişir mi?
1: 23 Haziran'a peki.
0: Buradan durumun ahval ve şeraitini anlasın.
1: Abi 23 Haziran deyince böyle bir insanda bazı tarihler önemlidir, hemen böyle açar ya kulaklarını, pür dikkat dinler. Ne oluyor dedim 23 Haziran'da dedim. Doğum günüm çünkü. Orada böyle bir hemen algımı
0: aldım. Demek ki çok büyük Beşiktaşlısın.
1: Aynen abi, aynen öyle. Doğru diyor. Ben seni bugün sinirlendiremedim abi. Sen bana esprilerinle böyle son dakikada geliyorsun. Peki.
0: Karşı salvoları aldım.
1: Ama sinirlendiremedim, farkında mısın? Olmadı. Bugün birkaç böyle mayası tutmadı yani.
0: Seni tanıyorum artık şimdi.
1: Hani şey, çünkü artık yaz geliyor abi çünkü. Mesela bizim orada çok güzel bir eklerci var. Bak yine yemeğe girdik ya. Yine yemek konularına girdik. Hadi gireyim, tamam. Abi çok güzel. 35 yıllık, 36 yıllık, belki de 40 yıllık, bilmiyorum, yanlış da sayıyor olabilirim. Hesap et işte, 80'den beri var, 82'den beri galiba, öyle yazıyor. Babam da anlatırdı.
0: Evet. Acayip şeyler açıldı. Ben de geçen bir tane abi, marka vermeyeceğim abi, Şambelici'ye gittim İzmir'de.
1: Hadi ya, hadi ya.
0: Öyle bir şey yok. Bir de onun arasını açıp kaymak falan koyuyorlar. Aman ya. Allah.
1: Abi ben eklere niye girdim? Konu olarak bak, onu unutturdum. Heh, mayası tutmadı dedim ya. Şimdi o çok güzel yapıyor işini. Şöyle yapıyor. Mesela ben bugün gideyim. En son bir ay önce aldım oradan. Bir misafirliğe giderken. Amcamlara giderken. Bir ay önce almıştık. Ama şimdi bugün gideyim, belki de yok diyecek bana. Ekim'e kadar yok diyecek. Çünkü ya diyor, bu yazın yapılmıyor. İstediğimiz gibi olmuyor. Mayası tutmuyor. O tutmuyor. İşte kalıyor öyle. Tutturamıyoruz. O yüzden çok da güzel olmadığı için, eriyip gittiği için yapmak, tutmak da istemiyoruz. Yazın dondurma yensin burada diyor. Hani işini öyle yapan insanlara, mevsimlik yapan insanlara var var deyip böyle iyi ya da kötü şeyi sunmaktan geri durmayan, hiç fark etmeksizin bir gün kötü bir gün iyi şeyleri sunan, ona çok dikkat etmeyen insanlara değil de işini iyi yapan, bu tarz iyi yapan insanlara çok saygı duyuyorum. Özellikle çok da güzel eklerleri vardır. Yani onu söyleyeyim. Orada maya tutmuyor deyince o geldi aklıma abi. Biraz da karnım acıkmış herhalde. Ama ondan da öte, tatlıdan girdiysek, tatlıdan girdiysek konuya, çok önemli bir noktaya değince, benim için önemli Hekim Usta baklavaları. Sanayide Seyran Tepe'ye giderken, özellikle Galatasaraylılar lütfen kulaklarınızı dört açın. Seyran Tepe'ye giderken sanayi metro istasyonunun hemen arkasında yer alıyor. Nerede yer alıyor? Nereden size aktarayım? Bir siyasi partinin il başkanlığı vardır, hemen arkasındadır, öyle söyleyeyim. Ya da sanayi metro duranın hemen arkasında yer alır, hemen öyle söyleyeyim. Çorba evinin hemen arkasında yer alır, kebapçılar bölgesinde yer alır. Hekim Usta baklavaları, inanın, bambaşka bir şey. Çok iyi yapıyorlar bu işi ve yakında çok duyacağız herhalde. Öyle duruyor. Onlara da selam olsun. Murat'a da selam olsun. Sevgili kardeşim Murat'a da geçtiğimiz günlerde görüştük, bir çayını içtik. Ona da selamlarımız olsun diyelim. Buradan onu da duyuralım. Şafak Malatya böyle gurme programı da yapalım abi.
0: Bir gün yemek konusuna girince, evet, ben sana böyle Avrupa'ya gittiğimde deneyimlediğim konuları anlatayım.
1: Abi burayı bitirelim de Şafak Malatya.
0: Aynen bizim ülkemizin aslında yemek konusunda, evet, ne kadar ileride olduğunu hep beraber deneyimleyelim.
1: Doğru.
0: Şöyle bir cümleyle söyleyeyim. Gidiyoruz Avrupa'ya, dünyanın farklı yerlerine. Diyorlar ki işte şu güzel, bu güzel, bunu yemelisin. Ya baba ne yersem yiyeyim yavan. Yani adamların harika dediği şeyler bizde sokak lezzeti yani. Anladın
1: Doğru
0: mı?
1: Diyorsun.
0: O yüzden hakikaten bizim ülkemizin tatlısı da, işte eti de, sütü de, hamuru da, ne dersen, hepsi her şeyden daha iyi. Bunu söylediğim zaman böyle milliyetçilik falan yapıyorum diye zannedenler orada, yok, alakası bile yok. Değil. İnşallah siz de bir gün giderseniz gözünüzle
1: kaldı
0: görürsünüz.
1: Kaldı ki sen her ay en az iki kere denk geldiğim, şuradayım, buradayım dediğim
0: bir insansın. İspanya'ya gidiyorsun, churros, evet, diye bir şey yediriyorlar. Allah aşkına 80'lerde Yeşilçam'da yiyorlardı onu, cam mekanda satılıyor. Sen ne anlatıyorsun?
1: Ya abi şey yani onun şerbetsizi yani o şeyin.
0: Ya hiç ya, tamamen.
1: Tatlının gayri resmi adını söyleme. Lütfen.
0: Onu işte söylemek mi? 80'lerde Yeşilçam cemekan tatlısı.
1: Aynen işte, deme. Oraya girme. Çok güzel özetledin çünkü. Ama ne diye, halka tatlı diyelim ya. Abi resmi işte, resmi adını söyle. Gayri resmiye bak. Halk arasında şöyle bilinen. Girme abi oralara. Boş ver. Ama yani onun abi şerbetsizi. Geçen gün biz de denedik. Çok şey yani.
0: Çok örnek var. Sen gidip Gaziantep'te baklava yemeyen adama çuroz övüyorsun yani, anladın mı? Sonra abi, işte Gaziantep, onlar Türkiye'ye, evet, gelince şey zannediyorlar belki, bak çok uzadı konu ama en son İtalya'da bir kaldığımız otelde otelin yorumlarına baktık, böyle işte kahvaltısı şöyle yıkılıyor, harika, öleceksiniz, bitecek. Bir gittik abi kahvaltıya, iki peynir, üç pankek, bilmem ne, yulaf. Sonra onlar buraya geliyorlar, buradaki açık büfe kahvaltıları görünce, böyle Van kahvaltısı falan oluyor ya, işte Erzurum, yöresel, Trabzon falan, evet, deliriyorlar, böyle cennete gelmiş gibi oluyorlar. Onları görmeyen adamlar için oradakiler Jose Mourinho gibi geliyor yani. O yüzden bizim ülkemiz her zaman daha iyidir. Kıymetini bilelim. Değerli dostum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yani bak, Beşiktaş'tan bir şey yok, kahvaltıya kadar.
1: Abi girdik. Yani. Kahvaltı mekanıyla gel abi bir dahakine. Bir mekan öner, eyvallah, bize. Bir dahakine, eyvallah, o zaman İstanbul'da. Eyvallah. Ağzına sağlık Şafak abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ,
0: kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Şafak Malatya ile konuştuk. Uzun uzadıya da konuştuk. Zaten bu muhabbetleri, bu uzun bağlantıları ya Şafak Malatya ile yapıyoruz ya da bir isim daha var. Hadi onu tahmin edin siz. Radyo Gold Haber Masası'nda parantezde buluştuğumda sizlerle kimle bu muhabbetlere rahat rahat girebiliyoruz, uzun uzun konuşabiliyoruz. Gevezeliğimiz tutuyor. Onu da siz söyleyin. Bu arada çok güldünüz az önce söylediğimiz konuya da. Uzatmayalım, tamam, belki o olabilir, evet, dediğiniz gibi, ama uzatmayalım o konuyu. Söyledik, geçtik, üstü kapalı konuştuk, geçtik. Girelim oralara, konuşalım. Bu konuları konuşabildiğimiz bir isim daha var. O kadar yayınlarımız samimi ve güzel geçiyor. Yorum açısından ilerleyeceğiz. Tabii bilgiyi veriyoruz, son dakika haberlerini veriyoruz. Detayları sizlerle paylaşıyoruz. Radyo Gol Habercilik farkıyla tüm her şeyi burada öğreniyorsunuz ve aktarmaya çalışıyoruz. Ama bu konu bunlar olmadan da böyle anladığım kadarıyla sizlerden gelen mesajlar 3 katına çıkınca şu an ardı arkasına kesilmiyor, tatlı mesajlara özellikle gülüyorsunuz, üst üste kahkahalar falan. Anladığım kadarıyla bunlara da zaman zaman ihtiyacımız oluyor. Yumuşatalım ortamı bu şekilde. Araya gidiyorum, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bubilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
0: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'nizde

0: Hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Çıkarken dedim ki Şafak Malatya ile yemek konusuna girdiğimiz kadar bir dinleyici mesela daha doğrusu birçok dinleyicimizden gelen mesajlar var. Onlar da destekliyor. Bir konuğumuzla daha giriyoruz bu yemek konularına. O ismi söylemeyeceğim. Onunla devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda o bizim konuğumuz olacak demiştim. Aşağı yukarı bir 7-8 kişinin Erkan Tiryaki dediğini, 2 kişinin de Fatih Demirkol dediğini şu an Radyo Gol WhatsApp hattında görüyorum. İsmini vermeyeceğim. Siz tahmin edin dedim. Radyo Gol frekanslarında tüm programlarımıza hakim olan dinleyici sayımızı da net gösteriyor bu anket. Onu söyleyeyim. Erkan Tiryaki konuğumuz. Erkan Tiryaki ile de Şafak Malatya ile olduğu gibi böyle zaman zaman yemek konularını çok derinlemesine konuşuruz. Derin derin inceleriz. Ama şimdi öyle yapmayacağız. Sululuk olur. Biraz uzatmış oluruz yemek konusunu. Erkan Tiryaki ile Fenerbahçe gündemini konuşmak üzere buradayız. Erkan abi selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Seni artık hemen tanıyorlar abi. Yani böyle bir anket kısmında ismini vermeden hemen karakterinle, yorumlarınla, girdiğin konularla vesaire hemen dinleyicilerimizin hafızasında yer edindin.
1: Yemekte değil mi?
0: Abi evet, yemek konusu da özellikle yani.
1: Bir gurme değilim ama anlarım yemekten.
0: Abi anlıyoruz, yani, anlıyoruz ki konuşuyoruz.
1: Şey, mesela bir yemek yediğim zaman içinde böyle işte sarımsağın şu kadarını kullanmış, parmesan peyniri şu kadar. Yani öyle bilemem. Ama ben damak tadıma güvenirim. Yani ben de bilemem. Şeyi bilemem. Ne derler? İşte yemeğin içinde şu varmış. Yani bir gurme değilim. İyi bir izleyeyim yani. Anlarım da nerede ne yenir.
0: Ama bilirim. Şimdi ben bunu uzatırsam buradan bir konu daha açmak istiyorum ama açarsam.
1: Beni aldatmışsın abi, sen yemek konularını.
0: 15 dakika yine gidecek
1: Şafak
0: yemeğe.
1: Malatyalı ile konuşmuşsun.
0: Abi Şafak Malatya ile zaten konuşuyoruz bunları da. Abi Şafak
1: beni
0: Malatya.
1: Artık.
0: Abi yani bu konularda asıl muhabbet Erkan Tiryaki'den çıkıyor. Asıl olay oradan çıkıyor ama konuşuyoruz abi. Radyo Gol frekanslarında yemek konusu söz konusu olduğunda her daim konuşuruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Ama farklı noktadayım. Ben Fenerbahçe'deki seçim gündemini soracağım. Aziz Yıldırım, Sakan Safi arasındaki yarışta sanki onu gösteriyor ki tabii basın toplantısı Cuma günü 14'te olacak Aziz Yıldırım'ın. Çok şeyi de gösterecek, söyleyecektir muhtemelen. Sanki biraz ibre ortaya doğru dönüyor gibi. Aziz Yıldırım için %70'lerle başlayan, %60'larla başlayan tahminlerden bahsediyorum. Bana kalırsa %55-%45'lere doğru geriliyor gibi ama basın toplantısı önemli faktör olacaktır. Ne dersin? Sen nasıl görüyorsun oradaki gündemi?
1: Şu an için sana katılmıyorum. Ben yine hala Az Yıldırım'ın çok güçlü %70'e %30 gibi önde olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de, dün Suha'yla da öyle bir sohbet ettik, konuştuk. Hemen hemen aynı fikirdeyiz. Fenerbahçe'de asıl işler bir gün önceki... Fenerbahçe o kadar değişik bir kongre yapısı var ki diğer kulüplerle karıştırmayın. Şöyle değişik bir kongre yapısı var Fenerbahçe'nin, bir kere çok katılımcı. Yani az katılımcı böyle 4-5 bin kişiyle veya 7-8 bin kişiyle yapılan seçimlerde mevcut başkan adayları 1-0 önde başlar. Çünkü kongre üyelerine daha fazla yakındır. Daha fazla ayrıcalık tanımıştır şey döneminde. Gerçi şu anda mevcut başkan adayı yok ama Fenerbahçe'de öyle bir oy potansiyeli var ki kimin nereye oy vereceğine dernekler çok hakim bir kere Fenerbahçe'de. Derneklere uzak oldunuz mu? Bir derneğin Sayın Ali Koç'un Saadettin Saran seçimini kıl payı kaybetmesinin ana faktörü Alanya Spor maçından sonra arkadaş ben TFF'yi eleştirmeye gidiyorum, TFF'ye gidiyorum demesi aynı gün Fenerbahçe Hukukçular Derneği de herhalde yani hukukçuların düzenlediği çok ciddi bir oy potansiyeli olan 600-700 oy potansiyeli olan o derneğin şeyine gelmemesiydi, söyleşisine gelmemesiydi, programına gelmemesiydi. Oradan çok ciddi bir oy kaybettik. Kimileri gitmedi, kimileri oyunu Saran'a çevirdi, kimileri gitti oy kullanmadı. Fenerbahçe'de bu 3 gün kala olan bir şeydi. Fenerbahçe'de son bir hafta her şey belli olur. Özellikle Süha'yla konuştuğumuz kısım bir gün önce diğer kongreler diğer şeylerde bir günde biter. Fenerbahçe'de bir gün önce başkan işte ne kadar demokratik olduğunu gösterir. Bir gün önce başkan adayları çıkar konuşur. Şeyler konuşur. Üyeler konuşur. O üyelerin konuşması bile ortada olan insanların fikirlerini değiştirebilir. Oradaki konuşmalar çok önemli. 4-5 saat sürer. Artı başkan adayları Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin konuşması orada çok etkili olacak. Tabii ki ondan önce yönetim kurullarını açıklayacaklar. Aziz Yıldırım'ın 3 aşağı 5 yukarı yönetim kurullarını tahmin edebiliyoruz. 2-3 benim özel haber aldığım 2-3 isim var. 2 kişi de Ankara'dan olacak. Bak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 2 kişi Ankara'dan olacak. İsimler bende, söyleyemem.

0: daha önce yöneticilik yapmış insanlardı bunlar. Başka kulüplerde. Ama asıl Fenerbahçeliler. Yani başka
1: abi şimdi
0: derken,
1: isimler bende söyleyemem de. Dersen ben o işin peşini bırakır mıyım yayında?
0: Bırakmazsın, ben sana özelden söylerim.
1: Abi özelden önemli değil ki. Ben orada zaten seninle onu konuşurum. Merak ediyor. Dinleyicilerimiz merak ediyor. Ben de onlar adına sana soruyorum.
0: Tamam, ben de söylemiyorum. İki kişi çünkü söz
1: o zaman,
0: var.
1: O zaman en azından
0: Tüyo ver. Güçlü iki isim. Güçlü iki iş adamı.
1: Abi o çok kolay ama güçlü iki isim, iki iş adamı değil.
0: Yok, bulamazsın.
1: Bulamam zaten. O yüzden söylüyorsun onu. Ben de o yüzden zorluyorum.
0: onu yani. Biliyorum sadece. O da ciddi bir
1: maddi kaynak. Bir tüyü alalım getirecek. En azından merak edenler adına.
0: Ne alalım?
1: Bir tüyü alalım senden.
0: Dedim ya, Anadolu kulüplerinde yöneticilik yapmış önemli abi, bir isim.
1: İşte ama yine az önceki noktaya geliyor. Biraz yavaş yavaş indiriyorsun olayı.
0: Ankara'lı, daha da fazla vermem tüyü.
1: Gel de bul şimdi, evet. O zaman. 5 milyon nüfustan.
0: Evet. O kadar zengin yok Ankara'da.
1: Doğru diyorsun. Ankara
0: yönetim kurulları önemli. Teknik direktör açıklama şekli çok önemli. Futbol aklı çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin sorunu Aziz Yıldırım zaten oradan şey yapacaktır. Şimdi ya dünyanın en iyi teknik direktörü getirildi Fenerbahçe'ye. Dünyanın en iyi kalecilerinden birisi getirildi. En iyi stoperlerinden birisi getirildi. Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu getirildi. Baktığınız zaman 6 numaraya geçmiş 6 numara saysanız ilk 10'a yazarsanız Kante'yi. Önemli pahalı transferler yapıldı. Bir santrafordu rakibinin arkasında kaldım. Belki de bir kanat oyuncusunda Sané'nin arkasında kaldım. Ama ondan önce de işte Şampiyonlar Ligi final oynamıştı. Ceko, Tadic gibi çok üst düzey oyuncular getirdim. Fenerbahçe'nin sorunu üst düzey oyuncular. Dünyanın en zengin başkanı, yani dünyanın sayılı zenginlerinden birisini başkan olarak kulübe seçtiniz. Fenerbahçe'nin sorunu zaten en iyileri bir araya toplamak değil. Şimdi Sayın Hakan Saçın'ın en önemli seçim vaadi en iyileri bir araya toplamak. Fenerbahçe sorunu 12 yıldır zaten bunu söylüyoruz. En iyileri bir araya toplamak değil. En üstten başlıyorum. En zengin başkanlardan biri. Dünyanın en zenginlerinden birisi. En iyi teknik direktör. En iyi dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birisi, en iyi kalecisi, en iyi orta sahası, en iyi savunma oyuncusu. Yani getir getirildi ama başarı sonunda gelmedi. Demek ki sorun orada değil. Bir birlik, beraberlikte ve çok güçlü, rakibinle de mücadele edebilecek liderlere ihtiyacınız var. Bu lider Aziz Yıldırım mıdır, Hakan Safi midir? Bunu tabii ki kongre üyeleri karar verecek. Ama geçmişte yapmış olduğu liderlik baz alındığı zaman, Fenerbahçe'ye kazandırdığı başarılar, tesisler, şampiyonluklar, amatör şubelere yaptıkları, 2016-2018 arasını saymıyorum. Orada bir başarısızlık var. 2-3 yıllık 2015-2018 arası kötü yönetim var. Zaten ondan da ders çıkartarak ilk kere seçim kaybetti Sayın Aziz Yıldırım. Mutlaka ders çıkartmıştır. Ama bunu yaklaşık 20 yıl boyunca bu liderliği en iyi şekilde yaptığına inanan kişi sayısı çok fazla. Bu yüzden de şu an için önde olan kesimin Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum. Ama tabii seçime kadar, özellikle seçimden bir gün öncesine kadar bile, belki birlikte yeniden yayına çıkacaklar. Orada bile işleri çok değişebileceğini düşünüyorum. Ama şu an için Aziz Yıldırım sanki bir adım önde gibi gözüküyor.
1: Peki. Ve Fenerbahçe'de Beko'yu da konuşalım isterim. Fenerbahçe-Beko önemli bir maça çıkacak ve aynı zamanda bu maçta Cuma günü Atina'da oynanacak karşılaşmada Türkiye saatiyle Olympiakos'la 18'e karşılaşacak. Sen final ihtimali nasıl görüyorsun? Biraz erken final gibi görülüyor. O yüzden Fenerbahçe'nin şansı da yeri geliyor %50, yeri geliyor %40'larda gösteriliyor. Az önce başkanlık seçimini konuşurken yüzdeler üzerinden ilerlediğimizde buradan da öyle örnek vereyim istedim. Neler söylersin?
0: Şimdi hiç bu konuda mütevazilik yapmayacağım basketbol bilgim ve basketbol takibim, yorumculuğum konusunda. Az çok dinleyicilerimiz tanıyor beni ama çok fazla bu konuda mütevazı olamayacağım. Birazcık içim buruk. Bu seferki Final Four'u kaçırıyorum. Geçen yıl Abu Dhabi'deydim. Fenerbahçe'nin kalmış olduğu bütün Final Four'ların neredeyse hepsini, bir ilk Madrid hariç, Madrid'deki 2015 yılındaki ilk Final Four hariç bütün Final Four'larını takip etmiştim yerinde. Ama bu sefer birazcık da yeni pozisyonumuz gereği gençlerin önünü açmak lazım. Bu sefer takip edemedik. Fırsatım da olmadı izlemeye gitmek için. Çünkü başka işlerimin yoğunluğu olacak sporla ilgili. O yüzden biraz içim buruk orada olamayacağımdan dolayı, ama kalbimiz Fenerbahçe'yle. Bugün birçok haber de yaptık. Bir kere Fenerbahçe Spor Kulübü tarihe geçecek. Eğer Fenerbahçe kupayı kazanırsa bunu söyleyeyim. Neden? Bugüne kadar Türk Sporu basketbolda 19 kupa kazanmış. Bu 19 kupanın 7'sini Fenerbahçe kazandırmış. Yani evet, Anadolu Efes'in basketbolu sevdirmesinde ondan önce ta geçmişlere gidiyorum. Eczacıbaşı, Ülker, Tofaş vesaire.

0: birçok kurum basketbolu sevdirdi. Bunlardan en önemlisi de Anadolu Efes. O zamanki ismi daha değişik. Efes Pilsen'di, söylemekte şey yok. Sonuçta o isimle oynuyordu. Ama basketbol Avrupa'da ilk kupayı da kazandıran Koraç Kupası'na Efes Pilsen'dir ama başarılarla anılan Fenerbahçe'dir. Çıtayı yükselten Fenerbahçe'dir. Ergin Ataman'ın çıtayı yükseltmesinde, Efes'in çıtayı yükseltmesinde, kulüplerin çıtayı yükseltmesinde en büyük faktör Fenerbahçe'dir. 19 kupanın 7'sini Fenerbahçe kazanmış Türk basketbolun. Kadınlarda 5 kupan var, erkeklerde 2 kupan var. Eğer kupayı da kazanırsa Fenerbahçe Avrupa basketbol tarihine geçiyor. Euroleague'de hem kadınlarda hem erkeklerde aynı sezonda kupayı kazanan ilk ve tek takım olacak Fenerbahçe. Bu çok önemli bir şey. Euroleague kadınlarda, Euroleague Women'da şampiyon Fenerbahçe. Euroleague erkeklerde de şampiyon olursa Fenerbahçe bunu Avrupa spor tarihinde ne Real Madrid ne Barcelona şu an erkek basketbolunda da olduğu için ne Yugoslav ekolü ne Ruslar ne Yunanlılar hiç kimsenin başaramadığı bir şeyi başaracak Fenerbahçe. Bu da zamanında Aziz Yıldırım'ın kurmuş olduğu Sayın Ali Koç'un devam ettirdiği, Sayın Saadetli Saran'ın da geri adım atmadığı büyük başarılarla gelen bir diğer başarıya adım atmaktır. İnşallah olur. Şimdi gelelim realist kısma. Şampiyonanın dörtlü finalin en büyük favorisi normal sezonunda lideri olan kesinlikle ve kesinlikle Olympiakos'tur. Geçen sezonun da favorisi Olympiakos'tu. İlk maçta Monaco'ya yenilmişti. Onların da bir yarı final şeyi var yıllardır. Geçememe kabusu var. Umarım bu maçta da tekrar olur. Olympiakos bir adım önde. Neden? Bir iki adım önde. Şöyle bir iki adım önde. Ne olursa olsun Yunanistan'da oynanacak. Evet, Panathinaikos'un sahasında oynanacak. Amma ve lakin Panathinaikos'un sahasında oynanmasına rağmen 10.000 yani 16.000 kişilik salon, 17.000 kişilik salon, 10.000 Olympiakos taraftarı olacak. Yani sonuçta Pire ile Atina arası 20 dakika, 25 dakika bizim İzmit, İstanbul gibi düşün. Orada çok ciddi bir taraftar desteği olacak Olympiakos'un. Deplasmanda olmayacaklar, kendi şehirlerinde oynayacaklar. Kadro kalitesi bizden daha iyi ama bizden daha iyi takımlar mı? Değiller. Çünkü biz bunu normal sezonda da gösterdik. Olympiakos'u yendik. Geçen yıl da gösterdik bunu. Biz de son şampiyonuz Berk. Yani Yasikevicius buraları oynamayı çok iyi biliyor. Final Four'un son, yanlış hatırlamıyorsam, son 8 Final Four'un ya da son 7 Final Four'un hepsinde Yasikevicius var. Önce Žalgiris Kaunas'la 2019'dan itibaren, sonra Barcelona'yla, sonra da Fenerbahçe'yle. Bütün Final Four takımlarını Final Four'a taşıyor. İlk kupayı da geçen yıl Fenerbahçe'yle aldı. Son şampiyon unvanıyla gideceğiz ama bu tabii işin psikolojik kısımlarından bahsediyorum. Sağ kısımlarında uzun rotasyonunda nasıl cevap verebileceğiz Olympiakos'a? En büyük soru işaretlerinden birisi o. Genelde kısalarla oynayacağız. Orada Cam Birch'ün geçen yıl Final Four'da da çok kritik. Özellikle savunmada işler yapmıştı. Onun performansı çok kritik olacak. Evet, bir adım işin realist kısmı Olympiakos önde ama buraları oynamayı çok iyi bilen bir Fenerbahçe var. Stres Olympiakos'un üzerinde olacak. Ev sahibi avantajı ve en pahalı kadroya sahip takım olarak 2 yıldır başarısız olması olma ihtimali onları strese sokacaktır. Umarım bundan faydalanıp finale çıkan taraf biz oluruz. Bu eşleşmenin galibi zaten muhtemelen kupayı da alır. Ben erken final söylemine katılıyorum.
1: Evet, ben de öyle görüyorum ki Fenerbahçe'nin işinde çok kolay olmadığı bunu gösteriyor zaten. Teşekkür edeceğim. Bu arada Valencia ya da Real Madrid olsaydı aynı şeyi düşünmezdik mesela. Farklı bir şey. Hatta geçersek final kolay, final kolay gibi bir şey söyleyebiliriz. Son bunu söylemiş olayım. Yorumunu alayım abi.
0: Tamam,
1: kapatacağım
0: Real Madrid bağlantıyı. Buraları oynamayı çok seven. Yani onların da işte Hezonya, Campazzo, Lines gibi çok önemli isimleri var. Sergio Llull gibi bir tecrübesi var. Buraları oynamayı çok iyi bilen bir kulüp. 11 kez bu kupayı kazanmış. Yani tarihin en fazla kazanan takımı. Ama orada işte Valencia bir peri masalı var. 2-0'dan 3-2 Panathinaikos'u elemek. Yani Ergin Ataman'ın takımını elemek ve Avrupa tarihinin en pahalı kadrosuydu Panathinaikos. Yani Avrupa basketbol tarihinin en pahalı kadrosu Panathinaikos'taydı. Büyük bir başarısızlık onların Final Four'a kendi sahasında kalamaması. O takımı eleyerek geldiler. Son Euro Cup şampiyonu. Buralara gelmesi büyük bir sürpriz. O sürprizi devam ettirip kendi hemşerilerini, memleketlerini, takımını, İspanyol takımı Real Madrid'de elemek de kolay değil. Çünkü buralarda tecrübe faktörü ön plana çıkıyor. Orada da tecrübesiyle sanki Real Madrid finale bir adım daha yakın gibi. Finalde de ben Olympiakos Fenerbahçe maçının galibinin şampiyon olacağını. Bu yıl üçüncülük maçı olmayacak. Evet.

0: onu da söyleyelim. Üçüncülük maçı da kalktı artık Euroleague'de çok şükür. Hı-hı. Çünkü sakatlıklar vesaire oluyordu. Hiçbir anlamı yok. Üçüncülük maçı da kalktı. İnşallah Cuma günü Atina'dan Pire çok yakın. 50-60 kilometre. Evine dönen Olympiakos olur. Biz iki gün daha Atina'da kalırız. Ve finali oynarız.
1: Peki, teşekkür edeceğim Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim Berk.
1: Tekrar görüşmek üzere abi. Sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla gündemi değerlendirdik. Tabii aynı zamanda buralardan bahsederken araya gitmeden hemen önce şöyle final demişken Dolmabahçe'de Aston Villa Freiburg maçının finalini Avrupa Ligi'nde konuşuyoruz ve onu konuşurken orada ne var ne yok, ortamda durum nedir? Oğulcan Çoksever kaçırmaz oraları. Akreditesini oldu ve basın tribününde yerini alacak. Onunla, sevgili kardeşimle değerlendireceğiz. Sonrasında bir Konya yapacağız. Sonrasında bir Trabzon yapacağız derken kısa kısa konuşacağız her yeri. Detayları sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. Araya gideceğim ama araya gitmeden önce bir haberim var. Daha doğrusu bizi dinleyen sevgili Cihan Gönül oğlu, aynı zamanda Cihan abimin oğlu, oğulları daha doğrusu. Can Gönül çok çok iyi oynamış. Onun haberini aldık. İBB spor okullarında bu haftaki maçında onun haberini aldık. Aynı zamanda 6 yaş 7 yaş kategorisinde, 6-7 yaş tarafında miniklerde gururlandırmaya devam ediyor ki dinleyicilerimizden Yavuz Bey'in oğlu Uras da zaman zaman Eyüp Spor'da oynadığı maçlar özelinde bize mesajlarını atıyor. Tıpkı onun gibi, tıpkı onlar gibi hepsi birbirini takip ederek böyle çok güzel haberlerle bu köşemizi güzelce doldurmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde Ata, ona da selamlar. Öpeyim yanaklarından ilkisini de kuzuların ve hafta sonu 1 gol 2 asistle oynadığını duyuyorum spor okullarında. Bir tane de 90'dan çıkan golü varmış. Hocası gelecek hafta boya getir, bayağı direğin boyasını çıkardın demiş. Öyle bir gururlandırmış onu. Onu da söyleyelim. Biz de tebrik edelim. Aynı zamanda onları tebrik ederken, Can Gönül'ü, Ata Gönül'ü anarken sizler de yavrularımızın, öyle bir köşemiz var yayınımızda ki çok değerli, çok kıymetli bir köşe. Lütfen tüm bilgilerini bizlerle paylaşın. Yani spor okullarında yaptıklarını, adını, soyadını, bunun yanında spor okulunda oldukları takımı, çıktıkları maçları, antrenman maçı olur, farklı bir maç olur. Hepsi önemli, hepsi değerli, hepsi kıymetli. O yüzden lütfen söyleyin, analım, konuşalım, değerlendirelim. Çünkü geleceğimiz orada. Onu söyleyeyim. Türk futbolunu konuşuyorsak işte Barış Alper Yılmaz kalıyor mu? Torreira gidiyor mu? Icardi kalacak mı? Burada değil gelecek. Bunlar 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık gündemimiz. Barış Alper Yılmaz çıkacak mı? Kerem Aktürkoğlu bulunacak mı? Yunus Akgün çıkacak mı yeniden? Ferdi Kadıoğlu bulunabilecek mi? Bunları konuşmamız, bunları değerlendirmemiz adına burası sanki biraz daha yön verici. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Berksay'da haber masası devam ediyor.
3: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğulcan Çoksayar bizlerle birlikte, Sözcü gazetesinden, Sözcü.com.tr'den Oğulcan bizlerle. Oğulcan hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Ya galiba vardın Dolmabahçe'ye.
4: Evet, şu an stat önündeyim. Sana şöyle bir info geçeyim hemen. Şu an Freiburg taraftarlarının arasındayım. Hemen hemen bütün Freiburg taraftarları yanında ama... Eğer evimden yayın yapsaydım daha sessiz yani daha gürültülü olabilirdi. Burası inanılmaz sessiz. Hiçbir gürültü yok sanki. Hani stadyum çevresine gelmemişim de böyle bir tiyatro gibi bir etkinlik alanının yanına gelmiş gibiyim. Ama stadyumun arka tarafında Aston Villalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Orası oldukça gürültülü ve hareketli. İngiliz taraftarlar bu akşam birazcık daha kupa finalinin keyfini çıkaran taraf gibi ama Freiburg tarafının da sessiz bir çoğunluk olduğunu da hatırlatayım hemen belki.
3: Sessiz çığlık diyorsun yani.
4: Kesinlikle öyle diyorum. Peki. Yani bu kadar kalabalıktan, bu kadar bugün sessizlik gerçekten çok tekrar, aşina olduğum bir
3: tekrar,
4: durum değil.
3: Tekrar konusu gelmişken söyleyeyim. Yani hatırlayalım, Şampiyonlar Ligi finalinde Yenikapı Manchester City otobüslerini gördük. Bugün de İstanbul'da herhangi bir yerde görmüş olabilirsiniz. Zincirli Kuyu Freiburg otobüslerini. Yani o da çok ilginç bir şey tabii. Biri yeşil, diğeri sarı yazılıyor. Oradaki yazılarla. Tabii anlayabiliyorsun onu, Freiburg taraftarlarına ait olduğunu, ama ilk etapta böyle bir sorgulaman gerekiyor. İlginç şeylere de sahne oluyor. Otobüslerle geldikleri, dolu dolu geldikleri ve ama çok sessiz oldukları bir Dolmabahçe akşamı onlar için. Senden aldığımız bilgiye göre.
4: Evet, yani şu an öyle komik bir görüntü söz konusu aslında. Görünce insan kendi kendine gülüyor. Zincirli Kuyu'dan Beylikdüzü'ne gidemiyorsun, Freiburg'a nasıl gidiyorsun diye kendi kendine iç geçirebiliyor ama evet. Tabii o otobüsler Dolmabahçe'ye geliyor. İşin keyifli tarafı da burası. Ama gerçekten inanılmaz keyifli bir ortam var ama çok sessiz bir ortam var belki. Yani doğru. Henüz ısınamadım finale, öyle söyleyeyim.
3: Doğru. Peki ama bir ses geliyor. O ses herhalde sen mi canlandırdın Freiburg taraftarlarını?
4: Şu an bir 10 kadar taraftar içeri girerken bağırmaya başladı. Herhalde sesimi duydular.
3: Peki. Yani tabii orada da biraz böyle bir orayı canlandırmış olduk seninle yaptığımız bağlantıda. Sen ne diyorsun final için? Dinleyicilerimiz az önce sordular ama seninle konuşacağımız için buraya sakladım konuyu.
4: Ya şöyle bir durum var. Belki kadro kalitelerine baktığım zaman ve teknik heyet kalitesine döndüğüm zaman birazcık Aston Villa ağır basıyor gibi. Sezon başından bu yana zaten ağır

0: favoriydi. Liderliği averajla kaptırdı ama finale kadar çok rahat geldi. Tabii burada Unai Emery faktörü var. 5 kere final oynadı. 4'ünü kazandı. Bugün 6. finalini oynuyor. Onun karşısında da Schuster gibi ilk finaline çıkan Freiburg'la da ilk kupa peşinde olan bir hocadan bahsediyoruz. Burada onlar için bir ilk olması daha tehlikeli bir takım olmaları anlamına da gelebiliyor. Çünkü baktığın zaman kaybedecek bir şeyleri yok ama kazanacak çok şeyleri var. O yüzden bu akşam baktığımız zaman Aston Villa kadro kalitesiyle ağır bassa da sahaya yürek koyabilecek bir Freiburg olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ellerinde Grifo ve Eckstein gibi iki tecrübeli isim var. Bu sene fazlasıyla iyiler Avrupa Ligi'nde ama öbür tarafa dönünce Ole Watkins'ten başlayalım. Kaleye dönelim Martinez'e kadar inanılmaz bir kadrosu var Aston Villa'nın. Ben birazcık daha favori olarak İngilizleri görüyorum ama evet. Alman ekibinde disiplinden kopmadığı sürece kupanın bir ucundan yakalayabilecek potansiyeli olduğunu hatırlatmak istiyorum.
1: Peki 22'de başlayacak karşılaşma. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Doğru hatırlıyorsun. Belki 22'de. Maç 22'de başlayacak bu akşam. Biraz geç başlayacak bizim için ama saat farkı. Olsun en azından gecemiz keyiflensin diyelim.
1: Evet yani orada basın toplantısına da haliyle böyle bir maçtan sonra kalırsın. Kutlamalar vesaire derken belki uzama ihtimali de var, sadece o açıdan düşünmeyelim. Bir 3'te falan, 3'te falan.
0: Belki yarın işe gideceğiz.
1: Abi, bilmiyorum, sen Bakırköy'deydin öyle hatırlıyorum. Bakırköy'de oturuyorsun. Bakırköy'e gitmen uzun sürebilir yani, öyle söyleyeyim.
0: Ben Bakırköy'e gitmek yerine doğrudan Maslak'ta işe geçebilirim. Abi, maç uzarsa öylesi daha sağlıklı
1: Maslak'ta,
0: olabilir.
1: Maslak'ta direkt Sözcü.com.tr'ye, Sözcü Gazetesi'ne, binasına giriş yaparsın saat 4-5 gibi sabaha karşı. 8'e 9'a yola çıkmaktansa. Peki teşekkür ediyorum Olcan ama bir de Maslak'ta, Radyo Gol ve Sözcü bu kadar yakınken bir de Maslak'ta oturup konuşamadık hala. 1,5-2 aydır planlıyoruz ama olmadı. Onu da yapalım abi, birbirimize ayıp ediyoruz.
0: Tabii. En kısa sürede ziyaretçiniz olarak geleceğim. Birkaç peki. Plaza yana gelerek stüdyo konu olmak öyle, istiyorum
1: aynen
0: açıkçası.
1: Aynen öyle. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ben iyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Olcan, çok seyirle konuştuk. Bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Bu finale baktık ama bir de cuma gününe bakalım. Ali Mutmeler'in hakem olarak açıklandığını söylemiştik. Sizlerle paylaşmıştık, hatırlarsınız. Oraya bakarken, oradaki detayları konuşurken diğer tarafta da cuma günkü o finalin hem Konya tarafından hem Trabzon tarafından neleri getireceğini konuşacağız. Konya tarafında durumları konuşacağız. Fatih Şeker'le Anadolu'da Bugün Gazetesi spor müdürü ve Taka Gazetesi'nden Trabzonspor'da Aytekin Akay'la konuşacağız. Ama önce aranın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'da Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: Reklam bitti.
1: Berksay'da haber masası devam ediyor.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konyaspor'u Türkiye Kupası finali öncesinde konuşacağız. Anadolu'da bugün haber müdürü, spor müdürü düzeltiyorum. Fatih Şeker bizlerle Anadolu'da bugün gazetesinden. Fatih Şeker hoş geldin. Ben hızlıca Konyaspor'u sorayım. Sıkışık zaman dilimimde.
3: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar diliyorum. Evet.

0: maç çok öncesi. Evet.
1: Hareketli ve tarihi günlerden geçiyoruz Berk. Konyaspor 2017'den sonra ikinci kez Türkiye Kupası finalinde ve şehirde inanılmaz bir heyecan var. Bunu laf olsun diye değil, gerçekten inanılmaz bir heyecan var. Şöyle ki şehrin tüm her tarafı yeşil beyaz bayraklarla donatıldı. Bugün de tesislerde çok büyük bir uğurlama töreni yapıldı. Öncelikle oradan başlayalım. Konyaspor bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarının Konya etabını tamamladı ve takım otobüsüyle, karayoluyla Antalya'ya hareket etti ve şu an Antalya'ya vardı ve kamp yapacağı otelde artık yarınki idmanı ve daha sonraki final maçını bekleyecek. Uğurlama törenine Konya protokolü tam kadro katıldı deyimini kullanabiliriz. Konyaspor taraftarı inanılmaz bir ilgi gösterdi. Konya Valisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, il başkanları, şehrin kanaat önderleri, herkes oradaydı. Taraftarlar meşaleler, tezahüratlarla birlikte takımın bağrına bastı. Hocaya çiçekler takdim edildi. Tesislerden Konya yolundan böyle 15-20 kilometre bir konvoy oluşturuldu ve Antalya yoluna kadar, Konya'nın çıkışına kadar taraftarlar takıma eşlik etti. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir heyecan vardı. Hoca da biraz konuştu, başkan da konuştu. Kupaya olan inançlarını dile getirdiler. Konyaspor gerçekten son, özellikle Fenerbahçe maçından sonra tamamen zaten gözünü kupaya çevirmişti. Ligi çok fazla önemsemediği yedek kadrolarla oynadı ve son 3 maçını da kaybetti. Kimse bunu çok üstüne durmadı. En son Kayserispor'a karşı da bir mağlubu. Tamamen yedek kadro. Konyaspor tamamen kupayı müzesine götürüp Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor. O yüzden de herkes de şehirde büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk var. Takımla alakalı bilgilere geçelim Berk. Konyaspor'da şu an için son dönemde sakatlık problemleri de vardı bazı oyuncularda. İşte Berkan Kutlu özellikle çok merak ediliyor. İşte Uğurcan Yazgılan'ın Fenerbahçe maçında yaşadığı bir sorun var. Nagalo apandisit ameliyatı oldu. Blaž Kramer olacak mı olmayacak mı? Muleka son bir aydır özellikle fedakarlık yaparak oynuyor. Onun da bir problemi vardı. Bu oyuncuların hepsi, özür diliyorum, Diego Gonçalves de yine problemli oyunculardan biriydi. Bu oyuncuların hepsi bugün Antalya kafilesinde yer aldı. Bunun altını çizelim. Konyaspor'da sakat oyunculardan iyi haber geldi ve bu oyuncuların kadroda olmasını bekliyoruz. Özellikle Blaž Kramer en çok merak edilen oyuncuydu. Kramer son özellikle 2-3 hafta ligde riske edilmedi mi? Final maçı beklendi. Son bir haftadır da takımla antrenmanlarda yer alıyor. %100 durumda şu an. Ama maçın gidişatına göre biz ikinci yarıda belki değerlendirebilir hoca. Muleka da yine iyi durumda. Konyaspor'da şu an moral motivasyon seviyesi üst düzeyde. Bir final yeri çok konuşuldu. Berk, sen de biliyorsun.
0: Evet, Antalya... evet. Antalya tarafında da, Trabzon tarafında da biraz gündem oldu haliyle. İşte Acı evinde ya da Taziye evinde sevinç olmaz gibi, düğün olmaz gibi şeyler. Yine burada da konuşuldu. Bu sezon sonunda da orada konuşur olduk bunu. Her yıl konuştuğumuz şeyleri. Ne dersin diyeyim. Kısa bir zamanım var. Kısıtlı bir zamanım var. Sözü sana bırakayım.
1: Sayın Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı da az önce konuyla alakalı da açıklama yaptı. Dinleyicilerimiz takip edebilir. Şöyle ki Konyaspor tarafına şöyle görüşü vardı. İlk açıklığında bunun konunun TFF ile alakalı olduğunu söyledi ve çok net bir duruş sergiledi ve bu konunun Konyaspor'la alakalı olmadığını ve konunun yarı finaller öncesinde zaten TFF açıklamıştı. Trabzonspor Kulübü Konyaspor'a ulaştı. Değiştirsek olur mu? Çünkü iki kulübün arasında son dönemde transfer konusunda bir yakınlaşma vardı. İyiydi aralar ama Konyaspor kendi taraftarını düşünerek bu konuda kesinlikle bir geri adım atmadı ve final yerinde bir değişiklik olmadı. TFF'de iki kulübe bu konuda görüştü. Eğer kendi aranızda anlaşıyorsanız biz değiştirebiliriz. Ama diğer türlü kesinlikle bir değişiklik olmayacağını belirtti. Konyaspor'da geri adım atmayınca, bu duruşundan taviz vermeyince final yerinde bir değişiklik olmadı. Şimdi Antalyaspor küme düştü. Cenaze evinde düğün, sen de bahsettin. Nasıl olacak? Diğer tarafta Trabzonspor'un işte Gençler Birliği'ne mağlup olmasından sonra bir gerginlik seviyesi olabilir iki takım taraftar arasında. Zaten Konyaspor'la Antalyaspor'un da geçmişten gelen bir ezeli rekabeti söz konusu. Baktığımızda gergin bir atmosfer bizi bekliyor. Çok geniş güvenlik önlemleri alacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu konuda Antalya Emniyeti civar illerden de ek takviyeler yapacak. Gergin bir atmosfer. Biz bütün futbol severleri, Konyaspor, Trabzonspor taraftarlarını aklı selim olmaya davet edelim.
0: Peki, çok teşekkür edeceğim.
1: Rica ederim Berk. İnşallah final günü de yayın olursa tabii, olur. Katılmaya çalışırız.
0: Mutlaka. Sağ ol, var ol. O gün tekrar görüşmek üzere o zaman.
1: İyi akşamlar.
0: Selamlar, saygılar. Konya'ya selam. Fatih Şeker'le konuştuk, onunla değerlendirdik hızlıca. Şimdi orayı konuşmuşken Trabzon tarafına da parantezimizi Aytekin Akay'la bu kısa zamanda yapalım. Son kısma kaldı. Tüm her konuyu konuşalım derken, gündemde olan konuları konuşalım derken tabii zaman zaman böyle durumumuz sıkışabiliyor ama Aytekin Akay'a ulaşamıyoruz. Meşgul Aytekin Akay. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la Trabzon'daki detayları konuşmak istedik. Ulaşamadık. An itibariyle Aytekin Akay'a yeniden ulaşmaya çalışırız tabii hemen ardından. Şöyle bir sizlerden gelen mesajları da ona ulaşmaya çalışırken okuyayım. O mesajları okuyarak değerlendirelim zamanımızı. Maltepeli Sezgin Bey der ki, öncelikle iyi yayınlar diliyorum demiş. Arabada sürekli Radyo Gol açık. Hemen hemen bütün yorumcuları, moderatörleri dinliyorum. Yani kapamak üzereydim ki neden kapatıyordunuz onu sorguladım mesela okurken Sezgin Bey. İniyordunuz muhtemelen, peki. İyi ki kapamamışım, arabayı park ettim. Programımızın bitmesini bekliyorum. O kadar akıcı ve o kadar güzel sohbet, karşılıklı ikinizi de tebrik ediyorum demiş. Ayrıca Galatasaraylıyım demiş. Şafak Bey'e selamlar demiş. Maltepeli Sezgin Bey. Sezgin Bey, sizin güzel bakış açınız, sağ olun, var olun mesajlarınız için teşekkür ediyorum. İngilizler alkolü fazla kaçırmasın, bunlar olay çıkarmaya meyilli demiş Aston Villa taraftarları için. Kaçırmayın zaten, hiçbiriniz kaçırmayın abi, o yapmayın yani. Sigara, alkol, biraz böyle bir hadi orada kamu spotuyla girelim, orayı güzelleştirelim. Abilerim dünden beri Aston Villalılar, Freiburglar, onu da okumayalım, teşekkür ediyorum mesaj için. Peki, girmeyelim kamu spotunu gerektirecek konulara değil mi? Uzak duralım az önce bahsettiğim konulardan. Feriköy'e eve gitmek isteyenler yanlışlıkla Freiburg otobüsüne binmesinler demiş. Vallahi olur mu olur, biri yazsa şaşırmam, onu söyleyeyim. Espri yapmadan siz, işte ben Freiburg otobüslerinden bahsettim ya, birisi yazsa ya Feriköy yerine ona biniyordum az daha. Uykuluydum da yazsa, çünkü sabah saatlerinde rastladım otobüslere, şaşırmam, öyle söyleyeyim. Erkan Triaki, bugünkü finalde favorin kim demiş dinleyicimiz. Onu sorduk, onu konuştuk, detaylandırdık. Gelen mesajlar böyle. Doğum günün kutlu olsun güzel insan demiş Eyüp Bey. Doğum günüm değil, 23 Haziran'da benim doğum günüm. Onu konuştuk sadece. 23 Haziran tarihini konuşmuşken oraya da girmiş olduk. Haliyle oraya geldi konu. Oradan orayı bağlamış olduk diyeyim. Berk abi selamlar, seni nereden takip edebiliriz demiş. Eğer bahsettiğiniz şey sosyal medyaysa, yani bir YouTube kanalı vesaire, oradan bahsetmiyorsanız, ki orada yokuz, orada yokum, Radyo Gol'de sadece yayınlarım var, sağ olun ilginize, ama sosyal medyada da Twitter Sayar Berk, Instagram Sayar Berk'ten, Berk Sayar adresinden, Sayar Berk adresinden, Instagram'dan takipleşebiliriz. Orada da hem çalışmalarımızı hem Radyo Gol yayın saatlerimizi böyle zaman zaman duyuruyoruz ya da haberleri duyuruyoruz. Burada yaptığımız haberleri Radyo Gol'ün sosyal medya hesaplarında olduğu gibi yine kendi hesabımdan da duyurduğum bölümler oluyor. Öncesinde bağlantı paylaşımlarımız oluyor vesaire. Instagram Sayar Berk'ten neden takipleşmeyelim ki o zaman, öyle söyleyeyim. Madem sordunuz, teşekkür ediyorum. Hemen isminize de bakalım. Gürkan Bey, teşekkür ediyoruz mesajınız için. Merhaba, 23 Haziran doğum günü kutlu olsun demiş Bülent Bey. Teşekkür ediyoruz, sağ olun Bülent Bey. Sağ olun, ben de geçmiş ya da gelecek doğum gününüz, öyle söyleyeyim. Hangisi daha yakınsa, hangisi ilk 6 ay içerisindeyse, geçmiş 6 ay ya da sonraki 6 ay, ben de sizin doğum gününüzü kutlayayım. Madem öyle oralara girdik. Aytekin Akay ile devam ediyoruz. Aytekin Akay, hoş geldin. Çok kısa zamanım kaldı sana ulaşamayınca.
2: Teşekkür ederim.
0: Cuma günü için şimdiden söyleyebileceğin notları alayım mı? 5 dakikalık bölümüm var.
2: Fatih Tekke için olmazsa olmaz sezon finali. Çünkü bazı haberler de geldi. Fatih Hoca istifasını verdi ya da Fatih Hoca kazanamazsa başkan istifasını alacak diye haberler de geldi. Onun için Trabzonspor kariyerinde final maçlarından birini oynayacak. Her maç zor diyordu Fatih Hoca, biliyorsunuz. Bence en zor maçına çıkacak. Ama ben Trabzonspor'u taraftar desteğiyle şanslı görenlerdenim. Trabzonspor buradan kupayla, yani Antalya'dan kupayla dönecek diye tahmin ediyorum.
0: Peki.

0: Muhtemel nedir? Muhtemel nedir? Takımda durum nedir?
1: Yani eksikler Batakov dışında eksikleri tamam Trabzonspor'un. Hiç bahanesi de yok. İdeale yakın 11 ile çıkacak. Biliyorsunuz lig maçında da bazı oyuncuları dinlendirdi. Cezalı sakatlar vesaire. Ama şimdi Muçi biliyorsunuz finalde önemli Muçi'nin performansı Trabzonspor'un finale çıkması anlamında en önemli performans Muçi'den geldi. Yani Fatih Hoca'yı da sezon boyunca aslında ipten alanlardan biridir Muçi. O anlamda transferi de yakın Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte. Bu anlamda Muçi'nin performansı her anlamda belirleyici olur diye tahmin ediyorum. Bunun dışında yani bir şeye itiraz var biliyorsunuz. Maçın yeriyle ilgili itirazlar var. Bu itirazların da artık sonlandı yani. Çünkü maçın yeri belli oldu, her şey belli oldu. Finalin yeri belli. O anlamda taraftar hazırlık yapıyor. Otobüsler hazırlanıyor Trabzon'da, İstanbul'da. Yani bildiğim taraftar gruplarının hazırlıklarını biliyorum. Bildiğim büyük bir göç olacak yani. Kavimleri göçü gibi olmasa da Trabzonsporlar bayram öncesi Antalya'da olacak. Ama taraftar ve takım buna odaklandı. Kupaya odaklandı. Ha, Trabzonspor'un bu seneki performansı oyun olarak değil ama yani puan durumuna göre bir kupayı hak etti en azından. Ha, bana sorarsanız ya ikincilik Fener bu yatırıma rağmen şampiyon olmalıydı. O ayrı. Ama Trabzon eğer o fırsatları kaçırmasaydı bir Şampiyonlar Ligi yapabilirdi. En azından playoff'u yapabilirdi. Keşke kaçmasaydı. Çünkü 2010-11'den sonraki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi olacaktı. Bence ya, o bazı yerlerde kırılmalar oldu. Olmadı işte. Ama kupayı en azından bu seneki takım performansı bir kupayı hak ediyor diye düşünüyorum. Onu da Fatih Hoca alacaktır diye tahmin ediyorum Cuma günü.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa tekrar görüşürüz diyeceğim abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
0: Selamlar, saygılar, sağ ol, var ol. Aytekin Akay ile konuştuk, hızlı hızlı bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Sizlerden gelen mesajların da her birini okumaya çalıştım. Okuyamadıklarımıza Bülent Bey teşekkür edelim. Aykut Bey'in mesajı, onun mesajı İzmir'den yazıyor Aykut Bey. Teşekkür edelim. Gürbüz Bey mesajınıza teşekkürler. Hakan Güneş her daim olduğu gibi yine buradasın, teşekkürler. Mehmet Acı bizlerle mesajını paylaşıyor. Mehmet Bey'e teşekkürler. Aynı şekilde Yaşar Usta. O da her daim olduğu gibi yine bizlerle. Sağ olsun, var olsun. Mesajını esirgemiyor. Murat Yaşar Yılmaz uzun bir mesaj atmış. Teşekkür edelim. Ha, o sabah yayınına uzun mesaj atmış. Şimdi Hamdi Akın ya da Adnan Ebetürk demiş. Erkan Tiryaki'nin tahmini ya da işte ortaya attığı iddia için. Peki yönetime girme ihtimali olan adaylardan birinin iddiası için. Hızlıca... Enes Küçük Kılınç her daim olduğu gibi yine yazıyor avukat dinleyicilerimizden. Ahmet Derinsu, Slaven Bilic olur mu demiş. Onu konuştuğumuz anlarda gelmiş bu mesajdan da. Benim fikrim Samsun'un bir önceki teknik direktörü olmalı, uzun süre kalmalı demiş. Yani kimi işaret ediyor? Bak adını unuttum. Samsun Spor'da teknik direktör, bir önceki teknik direktörü Samsun Spor'un, şöyle araştırmadan hemen hızlıca bulur muyuz diye düşündük ama... Bulamadık. Rice değil miydi? Tabii Rice'di. Bakalım şöyle bir. Thomas Rice. Son anda hatırladık. Thomas Rice iyi olur demiş. Mesela Stoylov'a Thomas Rice'a gidenler de var. Süper Lig'de sadece olay tanları keşfetmeyelim ya da keşfedilmiş zaten ama. Onları ilgi odağı yapmayalım. Hocalara da bakalım diyen var. Peki. Selam, Şafak Malatya nereli acaba? Merak ettim demiş. Peki. Şafak Malatya bir dahakine onu sorarız. Ben bilmiyorum nereli olduğunu. Diyeyim ve teşekkürlerimi ileteyim. Haber masasında son bölümdeydik. Son bölümdeyiz ve özellikle Leyvir Üçgen'de sezon değerlendirmesi Ufuk Ankaracı'nın ağzından, onun kaleminden, onun araştırmalarından ve yorumundan dinleyeceksiniz. Son bölümde sözü ona bırakıyorum. Hemen ardından Emre Eren Beşiktaş gündemini Digi Futbol'da, ki lütfen orayı da takip edin. Digi Futbol'da

0: gündemi değerlendirdi. Aynı zamanda takip demişken Sayar belki Instagram hesabından da takipleşelim diyeyim ve yarın bir diğer gün Haber Masası parantez programlarında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Berk Sayar'da Haber Masası sona erdi.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu. Ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahan içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira. Okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılayamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama.

0: bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır, ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler, dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam, o sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani, tamam onu da söyleyelim. Dönüşeye ters tarafa Yunus, senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildiği anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdi. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de

toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla

rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla. Zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho ile olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım.
O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adayı

0: Onların yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu, lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir, özellikle rica ediyorum, Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin, Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep okuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzlük. Arkasında bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken, yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak, her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik Cumhuriyet'in ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı

0: bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak, o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu, biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
0: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa. Çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
0: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz, o başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
6: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
5: Nasılsın abi, iyisin?
6: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
5: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
6: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu. Ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra, Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
5: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela, biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
6: Ya tabii
5: demiştim.
6: Ki haksızlıklar tabii ki
5: oraya
6: var. Şöyle haksızlıklar
5: biraz
6: var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı.

0: Arkadaşlar bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık oh transferi geldi. Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir maçtaydım. İlk maçta. 3-0 biten maçta. Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş
1: çıktı.
0: De kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt

0: bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
1: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turay'a verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bunu bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konya Spor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş Kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi? Bir
0: niye yapsın yani?
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok. Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Karar

0: destekliyor musun?
1: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
1: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
0: Evet.
1: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
0: Ha, evet.
1: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
1: Valla geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek hepimiz bekliyoruz.
0: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
1: Kesinlikle.
0: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
1: mesela
0: Cengiz Ünder abi?
1: Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
0: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
1: Valla değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
0: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
1: Bence kesinlikle değişir. yıllardır. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçimde çok zor bir seçim olacak.
0: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
1: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikle insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerliğiyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
0: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? 4. yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
1: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o 3. bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk? Yok. Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan. Hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
0: Tabii.
1: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
0: Halen tartışıyorlar
1: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii o net. Mesela dedin ya abi Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii. Lazım. Yok katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda radyoda. Ağzın çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
1: Her şey bitiyor. Ya bu işler böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek tabii, lazım.
0: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan. Evet.
1: Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
0: Peki. Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok takip edilen spor programı olan ve tüm spor severlerin ortak buluşma noktası, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Tarihe bakalım, 20 Mayıs 2026 Çarşamba, yine güzel bir gün, yağmurlu bir gün, bereketli bir gün. Ve şöyle bir baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 civarı spor yazarı dostumuz. Onlar da yayına girecekler bugün. Kim olduklarını söylemeyeyim. Sürpriz olsun o da. Daha güzel oluyor böyle. Hem spontane oluyor. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10'da sizler de her zaman olduğu gibi mesajlarınızla bugün 4 büyük gündem programlarına katılabilirsiniz. Sizler de beni yalnız

0: Konuşmanız diliyle zaten gelmiş. Buradan başlayalım, hemen isimlerden başlayalım. Hoş geldin mesajlarıyla. Evren Saral'a teşekkür ediyoruz. Yoksa çok birikiyor. Hoş geldin Çağatay Hocam, iyi yayınlar, Allah utandırmasın demiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Yine bakıyorum. Gelin isimlerden, isimlerinizde yazarsanız hem isimlerinizde söylerim. Yayınlar Çağatay abi, hayırlı günler demiş. İsminizde yazın lütfen ki isimlerinizde buradan okuyayım. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresim. Yunus Bey Guardiola olan resmini yollamış. Aleykümselam. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler. Daha bunlar hani. Yaşar Bey çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Size de kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Özdamar çok çok teşekkür ediyorum. 0-540-273-10-10 0-212-273-10-10 telefon numaralarımız. Bir kere daha vereceğim. Ondan sonra da zaten yayınımızı devam edeceğiz. Çünkü oldukça yoğun bir gündem var. Oldukça yoğun gündemde ben sıradan hiç vakit kaybetmeden çünkü başlamak istiyorum. Önümde spor yazarları çok çok fazla. Onlara da söz verdim. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da aklımdayken hemen şu an aklıma geldi. Bülent Uslu ve Murat Özen'i istemiştiniz. Bülent Uslu ile biraz önce konuştum. Çağatay Hocam dedi, Bodrum'dayım dedi. Önümüzdeki hafta ne zaman istersen yayına katılırım dedi. Murat Özen'le de konuştum. O da önümüzdeki hafta müsait olduğunu söyledi. Hani iki isim içinde ben görüştüm. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler doğrultusunda da Aydın Bayram telifli olduğu için yayınımıza katılamayacağını söyledi bundan sonrası için. Çünkü başka bir radyoda program yapıyor. Bağlanmamda sakınca var dedi. Onu da tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Ve en sıcak gelişmelerle başlayalım. Bugün günlerden çarşamba olduğu için cuma günü biliyorsunuz çok çok önemli bir karşılaşma var. Türkiye Kupası finali. Trabzonspor Konyaspor maçı var Antalya'da. Ben de bu maça gideceğim. Yarın programda olmayacağım, bunun da bilgisini vereyim sizlere. Çünkü yarın Antalya'ya gidiyorum Türkiye Kupası finali için, canlı olarak orada izlemek istediğimden dolayı orada olacağım. Dolayısıyla pazartesi günü sizlerle birlikte olacağım tekrar. Çok teşekkürler. İbrahim Yavuz'u severiz. Selcan Erdem çok teşekkür ediyorum. İbrahim de arkadaşımızdır. İyi yayınlar Çağatay abi, kolay gelsin. Bugün bir Trabzon nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Evet, Ümit Uzun tabii ki tutabiliriz. Çünkü Nurgül Günaydın'la konuştum. Biraz önce Nurgül'e de bağlanacağım. Hatta bir kere daha arayayım sevgili Nurgül'ü. Trabzonspor cephesindeki son haberleri de alalım. Serdar Kelleci ile görüşmedim. Numarası vardı ama görüşemedim. Metin Türkoğlu çok çok teşekkürler. Seni dinlemek ne kadar güzel, sesini duymak. Sizler de seviliyorsunuz, eksik olmayın. İyi ki varsınız. Adem Ünlü gelmiş. Uzun bir zamandır sizleri dinleyemedim, mesajla gönderemedim. Bir boşluk oldu, yazayım dedim. En son görüşümüzde Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içindeydi demiş. Evet, gerçekten de öyleydi. Ama üstünden bayağı bir vakit geçti Adem Bey. Şimdi seçim var. Bakalım seçimde ne olacak? Seçimle ilgili tabii Firas Bey'miş adı. Tamam. Firas Bey'in de ismini söylemiş olalım. Seçimle ilgili neler olacak? Onları da konuşacağız. Beni bekleyen arkadaşlarım da var. Benden telefon bekleyen, hemen bakayım çünkü. Buradan sevgili Emin'le başlayalım diyorum. Emin Çağlar. Şu anda müsait olduğunu düşünüyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Şimdi cep telefonundan da kendisini arıyorum. Bakalım sevgili Emin de müsait mi? Emin'ciğim müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Evet, Emin de müsait olduğuna. Hoş geldin yayınımıza Emin Çağlar. Geçmiş Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlu olsun. Nasılsın? Nasıl gidiyor NTV?
1: Hepimizin yoğun ligi bitirdik. Fenerbahçe seçimini bekliyoruz. Ama o günden beri zaten şu anda bütün hazırlıklarımız Dünya Kupası için yapıyoruz. Tempolu güzel bir yaz bizi bekliyor. İnşallah her şey olumlu olur.
0: Emin'cim, ilk olarak en yakın olduğu için hani dört büyük gündem programında da en sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz için cuma günü Türkiye Kupası finali var. Trabzonspor Konyaspor maçı var. Maça da ilgi oldukça fazla. Bu konuyla ilgili, bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim?

0: kapamışlar. Karşıdan gelenler varsa, bu tarafa geçecek olanlar varsa da Beşiktaş girişi kapalı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Son olarak da Galatasaray ile ilgili de bir değerlendirmeni almak istiyorum. Galatasaray taraftarlar da yazıyor Emin Çağlar. Özellikle Icardi konusu var. Bir de Galatasaray'ın hani bir revizyon anlamında önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde daha da yukarılarda yer alması adına nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiği ile ilgili sorular var. Neler söylemek istersin?
1: Ara transfer döneminden beri görüşlerim belli. Aynı bölgeleri sayacağım. İsimler üzerinden gitmeyeceğim. Net bir şekilde bir golcü gerekiyor. Dur, Osimhen'in yanına mı yedeğine mi bilemem. Bir golcü. 6-8 karışım oynayabilecek, yine aynı şekilde direkt 11 oyuncusu olabilecek bir isim gerekiyor. Buna hadi 10 numarada diyebiliriz. Bernardo Silva, herkes konuşuyor. Yani ilk ayıbı dile getirdi. Bir de bence çok önemli, yani Abdülkerim Davinson'un maalesef yedeği yok. Oraya yedek olarak değil, direkt 11 oynayabilecek bir oyuncu. Bu üç bölgeyi Galatasaray en doğru isimlerle takviye ederse ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin hiç uzak olmayacağı düşüncesindeyim. O isimleri bilmiyorum ama dediğim gibi Okan Buruk kendi oyun felsefesine uygun isimleri takviye edebilirse bence Şampiyonlar Ligi ve çeyrek final çok gerçekçi bir hayal olacaktır. Onlar da onu hedeflemeli. Aşağısı başarısızlık olacaktır. Ben bu bölgelerin transferini zorunlu olduğunu düşünüyorum. Gelen teklifler var bazı oyunculara. Değerlendirilmeli. Net bir şekilde değerlendirilmeli. Hani Bernardo Silva istiyorsanız Gabriasara'dan çıkacaksınız. Gibi. Bunların olması gerekiyor. Hani Blank veda etti. 30 milyonu oraya zaten yatırmayacaktı Galatasaray. Bunu biliyoruz. Burada istedikleri bölgeye, istedikleri isimler olmadığında Niyaka konusunu Okan Buruk ve ekibi biraz daha düşünmeli. O oyuncudan verim almalı. Çünkü Okan Buruk'un kendisini en çok geliştirmesi gereken yer böyle gelişime açık oyunculardan istediği verim alamaması. Bu konuyu çözebilirse hem kendi adına hem Galatasaray adına yani müthiş bir iş olacaktır. Sara'nın alındığı gün yapılan eleştiriler ama İbrahim Hatip olduğu onu söylemişti. Burada bir ticaret risk yaptık biz dedi. Göze aldık, bir başarı olacağımızı düşünüyoruz demişti. Evet, şimdi istedikleri rakama satacaklar. Bunu yapmalı. Sara bu örneklerden bir tanesi. Niyaga eldeki gruptan bir tanesi. O değerlendirilmeli, o parlatılmalı. Kadroya adapte edilmeli. Sonrasında ben o başarının geleceğini düşünüyorum. İnşallah yeni Liverpool isimleri olabilir. Dediğim gibi ederini bulan her futbolcu bence yollar ayrılabilir. Galatasaray artık çok daha tercih edilen bir kulüp. Seçim hakkı futbolcuda değil Galatasaray'da olacak. Bunu da düşünmeliler.
0: Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
1: Rica ederim, yayınlar.
0: Beni de kırmadığın için Emin'cim. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgiler, hoşçakal. Evet, Emin de böyle bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Ne zaman istesek yayınımıza da katılır. Hiçbir zaman bizi de kırmaz, sağ olsun. Tabii Trabzonspor tarafı ile ilgili taraftarlardan mesajlar var. Bağlanacağım, hiç merak etmeyin. Hatta ben Emin Çağlar'la konuşurken bir yandan da Nurgül Günaydın arıyordu futbol arenadan. Şimdi şöyle yapalım, Nurgül de arayalım, sevgili Nurgül Günaydın'ı. Eğer müsaitse Trabzonspor'daki son gelişmeleri de ondan alalım. Bir kere daha şansımı deniyorum. Sevgili Nurgül, müsait misin?
2: Müsaitim hocam.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Ya benim telefon bir toplantıdaydım, çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil, olur mu öyle şey ya, lütfen.
2: Sesinde ne demek? Kalmış, sonradan fark ettim.
0: Biz senin sesini duyduğumuz zaman böyle daha çok kendimize geliyoruz, enerji veriyorsun.
2: Estağfurullah.
0: Tabii Trabzonsporlu taraftarlar da, Radyo Gol dinleyenleri de, maça gidecek olanlar var. Trabzon tarafındaki sakatlıkları çok merak ediyorlar. Muçi soruluyor, Savic soruluyor, oynayacak mı, oynamayacak mı? Bize bir genel bilgi verebilir misin Nurgül? Günaydın.
2: Yani Savic'in tabii kadroda olduğunu biliyorsunuz. Bu maçta da kadroda, son maçta kadrodaydı. Bu maçta da kadroda olacağını düşünüyorum ben. Oynama ihtimali de yüksek. Muçi ile alakalı da Trabzonspor biliyorsunuz Ertuğrul'dan son haftada bir hamlede bulunmuştu. Oyuncuyu bir şekilde almaya çalışıyorlar. Galatasaray çok affedersin Beşiktaş kulübüne biliyorsun hoca değişikliği oldu. Bu anlamda belki bir

0: tereddüt olur. Belki yeni gelecek olan hoca maçı kazanmak isteyecektir. Belki bu anlamda farklı şeyler girişebilir diye Trabzonspor'da elini çabuk tutmak istedi. Oyuncu zaten Trabzonspor'da kalmak istiyor. Oyuncunun görüşü bu yönde. Burada mutlu çünkü. Zaten indirim talebi olmuştu Trabzonspor'un. Beşiktaş Karadın'da bu indirim talebi çok karşılık görmedi. 1 milyon euro kiralama bedeli vardı biliyorsunuz. O rakamı düştükten sonra 7,5 milyon euroyu taksit halinde. Trabzonspor zaten bundan sonrası için hani Beşiktaş kulübüyle çok fazla bir görüşme durumu da söz konusu olmayacak. Parayı yatıracak sözleşmedeki gibi ve oyuncunun Trabzonspor'da kalmasını sağlayacak. Ben Muçi'nin kalacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. Önümüzdeki kupa maçından sonra da bu konuda spesifik adımlar atılacaktır. Onun dışında tabii kupa maçına odaklandı Trabzonspor. Bir yanda Konyaspor'un, bir yanda Trabzonspor'un karşılıklı sosyal medya paylaşımları her iki takımın da iddiasını ortaya koyuyor biliyorsunuz ama Trabzonspor'da yine bir geçmişte de gördüğümüz kenetlenme çağrısı var taraftarla birlikte. Konyasporlu taraftarlar tabii yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına söylüyorum. Yani konum olarak daha yakın olduğu için çok daha erkenden Antalya'daki o tribünleri doldurdular. Trabzonspor taraftarı çünkü bilet bulmayı bırakın bir tarafa ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı. Hı hı. Çünkü önce ulaşımını garantiye almak zorundaydı. Sonra da maç biletini ve onlar da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdular. Trabzonspor maçı içinde 3 tane sanıyorum ek sefer koyuldu. Cumartesi maç günü için.
1: Trabzon'dan değil mi Nurgül?
0: Tabii evet evet. Trabzonspor yarın da yine sanıyorum 2 ya da 3 sefer var. Biz de yarın bunlardan bir tanesiyle gideceğiz. Maçtan bir gün önce orada olacağız inşallah. Yoğun bir şey var, talep var gerçekten. İnanılmaz çünkü sezonun son maçı herkes kupayla kapatmak istiyor Trabzonspor'da. Trabzonspor zaten sezonu çok erken açmamak adına da mutlaka kupayı kazanmak istiyor. Ertuğrul Doğan Fatih Tekke kupayla sezonu kapatıp taraftarlarına mutlu etmek istiyor.
1: Fatih Tekke'nin moralinin bozuk olması gibi bir durum var mı? Çok yazılıyor da.
0: Yani sosyal medyayı biliyorsunuz evet. Yani herkes için geçerli bu sadece. Hani
1: birinci ağızdan en doğru isim olarak senin
0: yani tabii Fatih Teker'in basın toplantısındaki ifadeleri biraz farklı yerlere de çekildi ama ben hani moral bozukluğu değil de tabii ki hayal kırıklığı var Trabzonspor'da. Son Galatasaray maçından sonra takımın belki çok daha iyi yerlerde bitirebileceği yönde taraftarların serzenişi vardı. Hı hı. Etkileniyor herkes sen de ben de etkileniriz. Bizler de gazeteci olarak evet. Eleştirildiğimiz zaman etkilenebiliriz ama kupa maçı öncesi her şeye kulakları tıkamış vaziyette. Şu anda tamamen kenetlenme havasında Trabzonspor ve maça odaklandı. Yarın da basın toplantısı var. Maç öncesinde zaten biliyorsun. Hı hı. Orada da Fatih Tekke soruları cevaplayacak. Ben hani çok moralim bozuk değil de tabii hani bir sezonun yorgunluğu da diyelim buna açıkçası. Ben öyle değerlendiriyorum.
1: Kupayla da taçlandırmak istiyor Fatih
0: tabii,
1: Tekke.
0: Tabii stres var. Maç önceleri baskı var. Kolay değil yani kupa maçlarındaki o baskıyı biz de sahada yaşadık.
1: Kötü bir zemin var.
0: Tabii Antalya stadının zemini çok çok da iyi değil. Sezon bitti. Herkes farklı şeyler konuşuyor. Antalya Spor Kulübü'nün küme düşmesi. İşte burada psikolojik olarak baskı söz konusu biraz hani hem Trabzonspor hem Fenerbahçe üzerinde özellikle yoğunlaşan bir baskı var. Ama halbuki Galatasaray'da bu işin içindeydi. Yani onun da Kasımpaşa yenmesi halinde Antalyaspor küme düşmeyecekti. Onu kimse konuşmuyor. Ama nedense Trabzonspor ve Fenerbahçe üzerinden yüklenme yapılıyor. Biz maçtaydık. Trabzonspor sahada gerçekten özellikle ona açıyor gol atmak için. Ona açıyor gol attırmak için her şeyi yaptı arkadaşları.
1: Direkten dönen topu da var.
0: Yani direkten dönen top da var. Hiçbir zaman Trabzonspor o söylenenleri ben yapacak bir takım olmadığını düşünüyorum. Sevim, zaten öyle.
1: Nurgül çok sorular gelmiş sana da. Yunus da ne diyor ki? Nurgül Hanım'ı çok takdir ediyorum. Helal olsun. Trabzon'da bırakın taraftar olmayı. Gazeteci olmak bile çok zor demiş hocam. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Çok sesini teşekkür duymak. Ediyorum.
1: Çok iyi geldi bize demiş. Onağan'a gidiyorum diye sorusu var.
0: Yani Onana ile ilgili o kadar çok git geller yaşadık ki yani kalmayacaktı kesin gidecekti işte rakamlar çok yüksekti sonrasında işte bu Galatasaray maçının hemen ardından işte kupa maçında Samsunspor'un penaltılarla elendiği maçtan sonra sosyal medyada böyle bir saman alevi gibi yanıp söndü Ertuğrul Doğan

0: girişimlerde bulundu ama onu söyleyeyim, bizim de duyumlarımız gerçekten Onana'yı almak için Trabzonspor'a bir girişim oldu, özellikle Samsunspor maçından sonra. Oyuncu da sıcak baktı hatta, ama tabii daha sonra gelişen süreçte Manchester United sanıyorum 6 ayla da yollara ayıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ekonomik anlamda da oyuncuya çok fazla bir getirisi olacak. Burada oyuncunun tavrı çok önemli. Onana nasıl bir yol izleyecek, onun da tabii şu saatten sonra isteyip istemeyeceği önemli. Oyuncu daha önce çok sıcak da bakıyordu, onu biliyorum, ama gerçekten çok git gel yaşadık. Yani hadi hiç olmayacak 45 milyon euro, sonra hadi işte Ertuğrul'dan bir şekilde almaya çalıştı, konuşma geçti belki arada, ikili görüşmeler belki oldu, ama şu anda tabii farklı yerlere evrildi konu. Sanıyorum kupa maçından sonra bu konuda netleşecek. Ortada diyebilirim.
1: Kendisi de mutlu ama Trabzon'da. Yani hal ve hareketlerinden
0: mutlu,
1: öyle gözüküyor.
0: Çok mutlu. İnanılmaz mutlu. Çok seviyor şehri de, taraftarı da. Çok profesyonel. Ben kendisini çok seviyorum gerçekten, Onana'yı. Hani siz maçın dışında, sahanın dışında da biz zaman zaman diyalog kuruyoruz kendisiyle. Benim de çok iyi iletişimim var. Son maçta şöyle bir ifadede bulunmuştum ona. Onana giderse çok üzülürüm, ağlarım dedim böyle esprili şekilde. Çünkü benim onunla gerçekten çok iyi bir iletişim oldu. Orada geldi, bana sarıldı. Oo, ben de çok üzülürüm falan dedi. Böyle çok sempatik de bir oyuncu. Ben çok seviyorum Folcarelli ve Onana. Takımda böyle hepsi gerçekten çok mütevazı profesyoneller, ama Folcarelli ve Onana'yı çok seviyorum. Ben bireysel anlamda söylüyorum. O son maçtaki hani benim biraz da böyle esprili giderse çok üzülürüm, ağlarım ifadelerini gelip bana sarılarak ben bunu yapma, ben de çok üzülürüm falan böyle yaptı. Çok güzel bir andı, onu da sizinle paylaşmak istedim.
1: Ama ne güzel
0: istedim.
1: Yani bizim kültürümüze, evet, alışmaları değil mi Nurgül?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ya oraya giden de bir Trabzonlu oluyor yani. Şimdi ben Pereira'dan, evet, hatırlıyorum. İşte, evet, Sosa'dan falan hatırlıyorum. O zamanlardan itibaren gelenler de uyum sağlayamayacak, evet, derken tam tersi orada yaşamaya karar verenler falan da oluyordu yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanı çok sıcak gerçekten. Misafirperverlikten de öte. Kendi evine belki kapılarını açıp ardına kadar açacak kadar sıcakkanlı bu şehrin insanı. Yemek yediği yerden tutun gidip oturup çay içtiği yere kadar.
1: Tabii
0: her
1: zaten
0: yerde.
1: Zaten para da vermiyorlar Nurgül. Hiç kimseye
0: yok,
1: para
0: yok,
1: da almıyor onlardan.
0: Yok,
1: değil mi?
0: Vermiyorlar. Evet, evet, evet.
1: Peki, evet, nasıl bir 11 bekliyorsun son olarak? Onu da sormak istiyorum.
0: 11 ile ilgili şu anda hiçbir öngörüm yok desem inanır mısınız? Çünkü ben çok farklı bir 11 bekliyorum.
1: Ağustos olur mu?
0: Ağustos olur. Ağustos mutlaka olur. Yine ben bana göre kanatta oynatır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bugünkü antrenman fotoğraflarını bekliyorum aslında. Ben orada taktik de olacak. Hı hı. Yarınki çalışmayla tabii kalede ona ne olacak? İşte Mustafa dönecek mi? Lovik olmayacak tabii, benim sözlerim onu söylüyor, ama Mustafa döner, başka zaten Savic'in 11'de olup olmayacağını da çok net bilemiyorum. Geçen hafta kadroda vardı ancak 11'de yoktu. Yani bu maçta olabilir mi? Yani olabilir belki. Çünkü çok daha farklı bir maç olacak bu maç. Belki bir taktik savaşı olacak iki hoca arasında. O yüzden 11 için biraz yarını beklesek diyorum, daha doğru olacak.
1: Yani Buşari, Folcarelli ve Olay mı üçlü gibi, ya da Buşari burada yedek mi kalır diye bir soru geldi benim aklıma şu an.
0: Buşari, Folcarelli, Olay, ben onu
1: üçlü.
0: Kesinlikle. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Onu söyleyebilirim. Orta, evet, sahaya.
1: Dinleyicilerimizden bir tane daha geldi. Ozan Bey'den diyor ki Nurgül abla gelmiş, hoş gelmiş. Futbol odaklı bir radyoda kadın sesi duymak harika demiş. Herkes sana selamlarını,
0: ederim,
1: sevgilerini yollamış.
0: Benden
1: sevgili
0: de
1: Nurgül,
0: herkese
1: günaydın,
0: çok selam. Şu çok anda nerede olduğumu da söyleyeyim size. böyle bordo mavi renklerin ağırlıkta olduğu TSK hesapların bir tanesindeyim. Bir arkadaşımın, Antalya'da bir arkadaşımın ricası vardı. Forma istemişti. Trabzonspor forması. Onun için buraya geldim. Şu anda TSK Club'dayım.
1: Kolay gelsin sana. Bugün de başkanın herhalde bir canlı yayını var.
0: Evet. Evet, evet, 17.30'da bir canlı yayın olacak. Evet,
1: açıklamalar,
0: evet,
1: olacak herhalde.
0: Evet.
1: Transfer haberi bekliyor muyuz oradan?
0: Yani en azından şöyle, ben spesifik isim beklemiyorum açıkçası. Ona anayla şunu söyler, başkan söyleyeyim ben. Ona anayla Muçi ile alakalı olarak net olarak bilgi verebilir ama transferde hani farklı biten isim ya da konuşulan mevki söyleyebilir, hocadan gelen talepleri, ancak isim bazında sadece Muçi ve Ona anayla alakalı sorulara cevap verebilir. Onu ifade edeyim.
1: Nurgül, günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdin bize. Yayınımıza da katıldın. Bizleri kırmadın. Sana da kolaylıklar diliyorum. İşin gücün
0: olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hepimiz inşallah, herkese buradan Trabzon'dan çok selam gönderiyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah.
1: Hoşça kal. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Nurgül Günaydın'la da bağlantımızı kurduk. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 bayağı bir bana cep telefonundan mesaj gelmiş. Onlara bakacağım ama Premier Lig'e değinmeden bugün asla olmaz. Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City deplasmanda Bournemouth'la berabere kalınca ve bu maçı oynamadan da Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City yenilgiden zor kurtuldu dün. Bitime bir maç kala da puanını 78'e çıkartmıştı. Arsenal'in puanı da 82 olduğu için Crystal Palace maçına da Arsenal şampiyon olarak çıkacak. Şimdi tabii benim burada söz verdiğim spor yazarları var. Onlara da bağlanmam gerekiyor. Çünkü saat bilgileri verdim. Saatlerde de bir yanılgı olmaması lazım ki benim de sözümde durmam lazım. Hayattaki en önemli şey söylediğiniz şeyin yapmaktır. Süleyman Arat'a da bağlanacağız. Sevgili Süleyman Arat'ı da arıyorum şimdi bir yandan cep telefonundan. Sevgili Süleyman Arat, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İyi misin Süleyman abi? Her şey yolunda mı?
2: Gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim herkes iyidir. Sağlık, sıhhattedir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Seni de izlemeye devam ediyorum. Takip ediyorum. Çok önemli bilgiler de verdin. Fenerbahçeli taraftarlardan da sana daha bağlanmadan hemen mesajlar geldi. 2 tane geldi. Şu an 3 tane geldi. Herkesin sorduğu soru şu: acaba başkan kim olacak? Kim daha önde gidiyor? Ya da neye göre belirlenecek? Transfere göre mi? Hocaya göre mi? Önümdeki mesajlardan gelen yazılar bunlar. Süleyman Arat, neler söylemek istersin?
2: Sevgili Çağatay, sevgili dinleyicilerimiz, herkesin çok merak ettiği şeyleri merak etmişler haklı olarak. Ancak çok kesin konuşmak bence çok yanlış olur. Tabii şu an öngörü olarak Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor ama daha çok erken. Çünkü yönetim kurulu açıklanacak bu cuma günü, İstanbul'da yapılacak basın toplantısıyla Sayın Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak. Bunun yanı sıra Sayın Hakan Safi'nin henüz daha listesi belli olmadı. O nedenle de şimdiden bir şey söylemek çok zor. Yani bu köprünün altından daha çok sular geçer. O yüzden de bir bekleyelim, görelim demek en doğrusu. Ama neticede şöyle baktığın zaman burada Fenerbahçe'nin kaybedecek hiç zamanı yok. Onu bir kere kabul edelim. Çünkü 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla da şimdi yeni başkan ayın 7'sinde, Haziran'ın 7'sinde seçilecek ve koltuğuna oturacak. 15 gün sonra da sezon açılacak Fenerbahçe'de. Yani 15 gün içinde teknik direktörünü belirlemesi lazım. Kadroda eksik görülen mevkilere transferler yapılması lazım. Kirada bulunan ve geri dönecek aşağı yukarı 10 tane oyuncu var. Onların durumunu netleştirmesi lazım. Oyuncu kadrosunda eksik yerleri transfer yapıldıktan sonra kadroda bulunan bazı sorunlu oyuncular var. Onların sorunlarını çözmesi lazım. Çok kısa bir zamanı kalıyor. Dolayısıyla da iki başkan adayının da şimdiden her şeyi hazırlık içinde olması ve gelir gelmez düğmeye basması gerekiyor ki bu işin içinden hayırlısıyla çıkabilsin. Yoksa dediğim gibi 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında oynayacak Fenerbahçe ve buraya hem teknik adamı hem kadrosu her şeyiyle hazır halde çıkması gerekiyor. Gerçekten işi zor yeni başkanın, yeni seçilecek başkanın. Çünkü bunların her biri başlı başına sorun. Yani çünkü şu ana kadar mesela bu kiradan dönenler uzun zamandır çözülemedi. Yani baktığın zaman yani Amrabat'ından Livakovic'ine bir sürü Diego Carlos'una kadar bir sürü oyuncunun kiradan döneceğine, bunu şeyin söyleyen adına İrfan Can Kahveci'nin, Cengiz Ünder'in hepsinin kiradan döneceğini ve bunların da geleceğinin netleşmesi gerektiğini de görürsek bence ne kadar işin zor olduğunu yeni yönetimin anlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir teknik adam çok önemli. Senin de belirttiğin gibi teknik adamın ve transferlerde bir veya iki oyuncunun müjde halinde ben seçilirsem bunu teknik adam mı yapacağım, gol noktasına da bunu alacağım demesi başkan adaylarından birinin onu çok olumlu etkileyebilir. Burada isimler çok önemli, biliyorsunuz daha önce Sayın Ali Koç Mourinho kartıyla seçimi kazanmıştı. Çünkü Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım ortaya atmıştı Mourinho'yu. Ben gelirsem Mourinho'yu getireceğim demişti. Ama Sayın Ali Koç daha elini hızlı tuttu ve hemen birkaç gün içinde Mourinho'yu getirdi İstanbul'a ve taraftarla bir imza töreni düzenledi. O da ona seçimi kazandırmıştı. Dolayısıyla teknik adam seçimi çok önemli iki başkan için de. Şimdi Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı olacak, az önce söylemiştim. Hı hı. O çok önemli tabii, burada neler söyleyecek, vereceği mesajlar, satır altlarındaki alınacak dersler nelerdir, onları camia çok dikkatle izleyecek. Onun ardından da Sayın Hakan Safi'nin bir toplantı yapacağını ve yönetim kuruluna açıklayacağını kulağımıza geldi. Dolayısıyla da bunları görelim, ondan sonra bir noktaya varırız yani zihnimizde tahmin anlamında.
1: Çok soru geliyor Süleyman Arat. Onlarla devam etmek istiyorum. Caner Bey diyor ki Süleyman Arat abiye sorabilir misiniz? İsmail Hoca ya da Aykut Hoca gelirse hangisi daha başarılı olur diye bir soru var. Süleyman Arat demek centilmenlik demek diye düşünüyorum. Susuyorum, keyifle dinliyorum demişler.
2: Çok teşekkür ederim. Çok nazikler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öyle olmaya gayret ediyorum. Yani tarafsız gazeteci şeklinde davranma meslek ilkeleri adına. Zaten bu yaştan sonra bir tarafa doğru da kayacak halimiz yok. Ortadan gidiyoruz tabii ki. Şimdi Sayın Aykut Kocaman ve Sayın İsmail Kartal'ın ikisi de zaten birlikte yetiştiler. Birbirlerinin birisi yardımcısıydı, biliyorsunuz. Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı İsmail Kartal. Ama Aykut Kocaman görevden ayrıldıktan sonra Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a bu görevi vermişti. Dolayısıyla ikisi de gelirse hem Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyorlar, hem de ikisinin deneyimleri çok fazla. Aykut Kocaman'ın bir şampiyonluğu ve iki tane kupası var, Türkiye Kupası. İsmail Hoca da her zaman başarılı oldu, biliyorsunuz. İkincilikleri olsa da çok iyi bir futbol oynattığını ve o yüzden de camiada her zaman kredisinin olduğu, yeniden teknik direktörlüğe getirilmesi için hep gündemde olduğu biliniyor. Dolayısıyla da ikisi de gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur diye düşünüyorum. Ama burada bu iki isim seçim kazandırır mı diye sorarsanız, tabii ki çok daha büyük isimler istiyor Fenerbahçe camiası. Yani çünkü öyle kimle görüşsem onunla bu şekilde bir bilgi alıyorum. Öyle hisler ediniyorum. Yani böyle baktığınız zaman Aykut Kocaman'ı isteyen çok geniş kitle var. Ondan eminim. Çok insanla görüşüyorum ama bir o kadar da karşıda olduğunu görebiliyorum. Çünkü yani oynattığı futbolu beğenmeyenler olabiliyor. Dolayısıyla da Sayın Aziz Yıldırım'ın işte bu Raffles Hotel'de yapacağı toplantıda bunları altını nasıl çizecek, nasıl dolduracak, hep ismi açıklamayacağını belirtti. Seçimden sonra kararımızı belirteceğiz ve teknik direktörü hemen getirip görevinin başına oturtacağız demişti. Ama karşı taraf bir isim açıklarsa acaba Aziz Yıldırım da mahkum kalır mı açıklamaya? Tüm bunların yani çünkü taraftarı etkilemek başka bir şey. Şimdi kalkıp bu taraf atıyorum Conte'yi getirirse şimdi Sayın Aziz Yıldırım onun yapacağı Aykut Kocaman çıkışı ne derece etkili olur, ne derece puan kazandırır, ne derece puan kaybettirir, bunların hepsi ortada. Ama şunu eminim ki Sayın Aykut Kocaman'dan ya yönetici olarak yararlanacak, ya sportif direktör olarak yararlanacak, ya da teknik direktör olarak yararlanacak, bundan eminim ben.
1: Evet. Tabii Süleyman Arat, yani şunu da sormak istiyorum. Ben bilmiyorum, hani daha önce Sayın Ali Koç herhangi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı, ama bir sessizliği var. Seçimlerle ilgili kimi destekleyici konusunda herkeste de bir merak var. Süleyman Arat, neler söylemek istersin? Yani kimi destekleyecek? Ali Koç'tan herhangi bir ses soluk çıkmıyor. Bir açıklama yapar mı?
2: Yani biz kendisinden böyle bir bilgi edinemedik ama yakın çevresinden birçok kişiyle görüştük. Yönetiminde yer alan, yakınında bulunan birçok insanla görüştüm ben. Kendisinin hiç kimseyi açıkça desteklemeyeceğini, yani beğen bu tarafa oy atacağım veya bu tarafı desteklesin benim daha önce bana oy atanlar şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmayacak. Onu biliyoruz ama işaret fişeği manasında Sayın Hakan Safi yönetimine eski yönetimden veya Sayın Ali Koç'a yakın olduğu bilinen kişilerden birkaç kişi alabilir. Mesela Ruşen Çetin'i aldı biliyorsunuz. Bu daha fazla da olması bekleniyor. Bununla ilgili Sayın Ali Koç'un kapısını çaldığı ve izin istediği belirtiyor. Ben kimseye senin listene git diyemem ama gitmek isteyene de hayır gitme demem şeklinde ifadesi olduğu kulislerde konuşuluyor ama yani netice itibariyle Sayın Ali Koç ve çevresinde bulunan Ali Koç'a yakın kişilerin hepsinin Hakan Safi'ye bir adım daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani tabii burada sandığa gitmeyecek olanlar olabilir. İki lideri de beğenmeyenler olabilir. Veya Sayın Ali Koç'a yakındırdı ama bu sefer o girmiyor diye seçme. Sayın Aziz Yıldırım'a da oy atan olabilir. Çeşitli görüşler burada etkili olabilir. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa bir daha onu oradan göndermemiz çok daha zor olur. Hakan Safi'yi göndermemiz daha kolay olur şeklinde diye düşünenler de olabilir. O yüzden tabii ki herkes kendi özgür iradesiyle burada gidip oyunu kullanacak ama Sayın Ali Koç açık ve seçik olarak ben şurayı destekliyorum demeyecek ve demeyeceğini yakın çevrelerinden %100 öğrendik ama dediğim gibi o listeye, Sayın Hakan Safi'nin listesine şu an Ruşen Çetin var, onun yanı sıra 2 veya 3 kişi daha gelirse o zaman buradan eski kongreleri ve yeni üye olan genç jenerasyondan Ali Koç'a yakın olanlar bunu bir mesaj olarak algılayıp Hakan Safi'ye oy atabilirler ama şu an için böyle bir net isim kulağımıza gelmedi ama Hakan Safi listeye Ali Koç'a yakın olan isimlerden bazıları koymak istediğini biliyoruz ama şu ana kadar net olmadığı için başaramadı şunu ama önümüzde günler var. Önümüzdeki hafta bence bunlar netleşecektir.
1: Barış Kaya demiş ki kolay gelsin Çağatay Hocam. Beşiktaş'ın hocası kim olur acaba, onu da konuşabilir misiniz demiş Süleyman abiyle.
2: Yani Beşiktaş da son derece tabii zor günler geçiriyor zaten. Her sene Beşiktaş'ta teknik direktör değiştiriyor. Geçen sene Sergen Yalçın'la başlanan macera çok erken bitti. Yani istikrar her şeyden önemli. Ben Sergen Yalçın'ın Türk futbolunun çok önemli bir değeri olarak görüyorum. Yani gerek futbolculuğuyla gerek teknik adamlığıyla çok önemli bir kariyere imza atmasını beklediğim bir teknik adamdı ama bu Beşiktaş'taki ikinci başarısızlığı biraz ona sekte vurdu. Şimdi yeniden bir yerden çıkış yakalamak zorunda. Yeniden kendini ispatla mecbur kaldı. Şimdi yoksa böyle bir macera yaşamasa hep kendisine dedi. Bu takım başkanı da yer, teknik adamı da yer dedi. Buna rağmen mecbur kaldı geldi göreve çünkü bir ilk teklifte kardeşi rahatsız olduğu için kabul etmemişti. Hı hı. Ve bütün camia tepki göstermişti en kritik anda göreve gelmen gerekirdi diye. İkinci kez yapılan açık teklife de hayır diyemedi ve kendini yakmış oldu bir nevi. Yoksa milli takımla da adı anılıyordu. Hatta Domenico Tedesco gelmeden önce Fenerbahçe ile de adı geçti. Yarın öbür gün belki daha önce futbolculuğunda aynı benzer turları atmıştı. Trabzonspor'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la oyunculuk anlamında çalışmıştı. Teknik direktörlük anlamında da çalışma ihtimali olan bir isim. Ama bu biraz ara verdirecek ona. Yeniden bir çıkış yakalamak ve başarı elde etmek zorunda. Çünkü şampiyonluk kazandırdı ve Türkiye Kupası'nı kazandırdı. O müthiş sezonun ekmeğini yemiş oldu. Şu an elinde ekmek kalmadı yani. Yeniden bir şeyler yapmak zorunda. O yüzden bir zıplama tahtasına ihtiyacı var tekrar. Şimdi kim olur diye bakacak olursak.
1: Bu arada Yılmaz Bey de demiş ki Sergen Yalçın Fenerbahçe ile adı geçiyor. Süleyman abiye sorabilir misiniz demiş.
2: Yok mümkün değil şimdilik öyle bir şey. Ama ileride olabilir tabii. Ama şimdi Beşiktaş'ın adı geçen teknik adamları ben sıralayayım isterseniz. Yerli olursa İlhan Palut'un adı geçiyor. Nuri Şahin'in adı geçiyor. Bir de Arda Turan'ın adı geçiyor. Ama tabii bir başka sürpriz isim de elbette olabilir ama kulağımıza çalınan bilgiler bu doğrultuda. Yabancı olursa da çok da yabancı değil aslında. Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Çok da yabancı değil biliyorsunuz. İstanbul'da çok uzun yıllar kaldı babasıyla birlikte. Beşiktaş'a daha da önce adı geçmişti. Hatta rahmetli Mirce Lucescu demişti ki ben takımın sportif direktörlüğü ve diğer futbol işlerinden sorumlu olayım. Razvan da takımı çalıştırırsın demişti. O zaman adı çok bilinmiyordu Razvan'ın. Beşiktaş yönetimi ona o zaman hayır demişti. O rafta kalmıştı ama şimdi olabilir çünkü artık tanınıyor. Topmüller'in adı geçiyor. Efsane Alman santroforun. Oliver Glasner'in adı geçiyor. Bir de Yunan asıllı ama İngiltere'de meşhur olan Postecoglou'nun da adı geçiyor. Tabii bunlar şimdi adı geçen ve kulislerde konuşulan isimler ama Beşiktaş yönetimi de hiç ummadığımız bir ismi sürpriz bir şekilde görevin başına getirebilir. Alman ağırlıklı olacağı şeklinde dedikodular dolaşıyor. Bakalım yani onlar da bir an önce karar vermek zorundalar. Bence burada Sergen Hoca yaptığı yanlışlara eğer sıralamam gerekirse formsuz oyuncularda çok ısrar etti. Yani mesela Cengiz Ünder'de, Salih Uçan'da çok fazla diretti. Černý'i 8 numarada oynattığı ısrarla mesela. Jota gibi bir oyuncu var elinde. Bayağı bir rakam verilerek transfer edildi. Hiç oynatmadı yani ben Jota'nın bu takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünenlerdenim. Mesela Ndidi ve bunun yanı sıra Jalo forma istikrarı konusunda adaletsiz olduğunu söylediği için aynı zamanda Černý de bu grubun içindeydi, bu üçlü grubun forma istikrarında sıkıntı yaşadığı için biraz cepheli olduğunu duymuştuk Sergen Yalçın'a karşı. Bunlar olumsuz etkiledi. Çünkü futbol öyle bir oyun ki yani ağzından çıkana da dikkat edeceksin. Sonra dönüyor dolaşıyor, bumerang gibi seni buluyor. Mesela yorumculuk sırasında yaptığı lafların hepsi geldi ayağına ayak bağı oldu. Yani
1: evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum yani. Söylemiş olduğu sözler hep karşısına çıktı Sergen Yalçın.
2: Hepsi karşısına çıktı. Bir ben bunu asla oynatmam. Sen Beşiktaş'sın, girip bunu yeneceksin. Sen koca Beşiktaş'san tabii ki burada bilmem ne. Her biri geldi karşısına çıktı arkadaş ya. Yani kendi söyledikleri kendi kuyusunu kazdı gibi oldu. Ve son 3 basın toplantısında da kullandığı ifadeler işte kadroyu ben yapmadım. Ben işte sorumlusu olmadığı kadronun yetkilisiyim şeklinde ifadelere ve süre isteme ve süre isterken vaatlerde bulunmaması. Hı hı. Yani bana bir yıl daha verin, ben bu takıma 3 oyuncu alacağım, önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynatacağım, ilk 3 olmazsa bir daha da Beşiktaş'ın kapısından geçmem tarzında bir şeyler bekledi taraftarlar. O da gelmeyince son haftalarda biraz kenarda ruhsuz, böyle mutsuz şeklinde durması da Sergen Hoca'nın gönderilmesi konusunda veya gitmesi konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani taraftarlar çünkü çok hassas. Gerek Fenerbahçe gerek Beşiktaş taraftarı olsun çok hassaslar. Çünkü birinde 12 yıla uzanan şampiyonluk hasreti var. Öbüründe de son 5 sezon inanılmaz kötü geçti yani. Ya 3. haftada şampiyonluk iddiasından kopup 6 puan 7 puan geriye düştüler. Avrupa'dan elendiler. Hep tek umut Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bu sene o da olmayınca gerçekten herkesin keyfi kaçtı.
1: Evet.
2: O yüzden önümüzdeki yıl ne yapıp edip Beşiktaş'ı mutlak surette şampiyonluk yarışının içinde son maça kadar, son düdüğe kadar tutmak zorundayım Beşiktaş yönetimi.
1: Sevgili Süleyman Arat, izninle son bir soru da almak istiyorum. Dinleyicilerimizden Dorukhan Bey demiş ki Süleyman Arat Bey'e göre Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilirse teknik direktör kesinlikle Türk mü olur?
2: Yani zor bir soru çünkü dediğim gibi burada biraz da Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı isim de önem taşıyor, değer taşıyor. Yani sanki Aziz Yıldırım ben bunu seçildikten sonra açıklayacağım demesi, hani şeyde vardır ya böyle, önce onun elini bir görelim, ona göre ben de kartı şeyimi yükseltirim şeklinde bir neden de olabilir bu beklemenin. Çünkü yani şimdi kalkıp bir isim söyler veya bu sadece teknik adam için değil, golcü için de geçerli. Burada üzerine diğer başkan adayı, daha marka, daha önemli bir isim söyler, onun altında kalır. O dakikadan sonra da değiştirme şansı olmadığı için isimleri. O yüzden iki tarafta temkinli ve tedbirli davranıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü biliyorlar ki teknik adam seçiminin ve golcü seçiminin, golcü isminin ve teknik adam isminin bir başkan adayına seçim kazandırabileceğini görebiliyorlar. O yüzden de iki tarafta karşılıklı biri diğerinden bekliyor hamleyi. O yüzden de bence birinin açıkladığının durumuna göre karşı taraf şekillendirecek. Bu nedenle şimdiden Türk veya yabancı diyemiyorum açıkçası. Ama yönetim kurulu listesi açıklarsa Sayın Aziz Yıldırım örneğin Cuma günü, ki öyle bir dedikodu da var, bence erken açıklayacağını zannetmiyorum ama eğer açıklarsa orada acaba kimleri göreceğiz? Aykut Kocaman olacak mı acaba yönetim kurulunda? Eğer yönetim kurulu listesinde varsa o zaman demek ki kulübede başka bir isim olacak. Tüm bunların hepsini bekleyip önümüzdeki hafta daha netleşeceğini, daha sağlıklı şeyler konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama ligimize baktığın zaman 30 seneye yakındır yerli teknik adamların bir başarısı var. Şimdi dediğim gibi 15 günlük süre var. Yani takım teknik adam gelecek, takımı tanıyacak, bunun yanı sıra yeni transferleri yapacak, takıma monte edecek, hazırlık maçlarından çıkacak ve önümüzdeki ay 20-22'sinde yani 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi önelemesine çok hayati bir maç oldu Fenerbahçe için gruplara kalma adına. Dolayısıyla da yani biraz da riskli takımı Türkiye'ye ve elindeki kadroyu hiç tanımayan bir yabancı teknik adamın gelip de başarılı olması biraz mucizelere kalıyor. Çünkü takımda o kadar çok eksik var ki, yani baktığın zaman Osterwald'e Skriniar uyumsuzluğu var. Mutlaka bir sol stoper alması gerekiyor. Semedo takımda çok mutsuz gibi hareketler yapıyor. Sağ bek Mert Müldür her maçı sıklanıyor, tepki görüyor. Sol bekte Levent yetersiz görülüyor.

0: sağ bek sol bek problemi var. Santrafor'un zaten yok. Sağ taraftan Nene ve Musabba yetersiz görülüyor. Bir sağ kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Fred'in geleceği ne olacak? Takımda kalacak mı? Gönderilecek mi? Yeni teknik adam onu isteyecek mi? İstemeyecek mi? Ederson ne olacak? Ederson son derece problemli bir sezonu bir noktaladı. Çok hatalı goller yedi.
1: Dönecek olan futbolcular var kiralıkta.
0: Yani takımı tanımayan yabancı bir teknik adam gelirse onun da elinde çok büyük zorluklar olacak avucunun içinde ve çok hızla bunları çözmesi gerekecek. Ama bir yerli teknik adam olursa tüm bunları bilen kadrosunu gelmeden zihninde iki gün içinde yapabilecek. Ben bunlarla oynarım, buraya da üç kişi alınırsa böyle yaparım diyebilecek bir avantajı olacak. Ama tabii burada başkanın tercihi çok önemli. Ne yapabileceğini, ne edebileceğini. Belki şimdi isimler belli. Onlara kadrolar verildi. Seçilirse takımı yönetecek teknik adam şimdiden çalışmaya başlamış da olabilir ki bunlar genellikle öyle oluyor. Daha sonra açıklayacaktır mesela. Ben 15 gün önce şunu anlaştım, ona listeyi verdim, kadroyu verdim, eski maçları izledi, takımı zihninde oluşturdu, gelir gelmez görevine başlayacak da diyebilir. Az Yıldırım gelirse topuk yaylasında sezon açacağına ve hazırlık kampının orada yapacağını düşünüyorum. Ben kendi yaptığım bir tesis zaten. Onun ardından da hazırlık maçları oynar ama Sayın Hakan Safi seçilirse yurt dışı kampı olur diye tahmin ediyorum.
1: Tam da bu noktada dinleyicilerimizden Çağdaş Bey demiş ki, iyi de Çağatay Hocam, Hakan Safi oyuncu açıklarsa oyuncunun fiyat 1'ken 5 olur çünkü almak zorunda kalacak. Bu doğru bir yaklaşım mı? Süleyman Arat'a sorabilir misiniz demiş.
0: Tabii ki değil ama şimdi seçim atmosferinde olunca maalesef böyle oluyor her zaman. Böyle olmuştur. Yani seçim vaatlerinde kongre üyeleri, oy atacak kişiler ne bekliyor? Ne bekliyor? Yani isime bakmıyor çünkü burada. Yakışıklılığına da bakmıyor. Ne bekliyor? Takımda getireceği teknik adam, getireceği golcü veya kaleci neyse işte marka bir isimse şampiyonluğa inanıyor da o yüzden oyunu atıyor. Diyor ki bunun getireceği teknik adam bu. Bence takımı şampiyon yapar. Veya bunun getireceği forvet oyuncusu bu. İşte Galatasaray'daki Osimhen'e karşı iyi bir etki yaratır ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapar diyor. Ona göre o yatıyor. O yüzden mecbur yani. Yoksa sevgili dinleyicimiz doğruyu söylüyor. Açıklanmaması gerekiyor. Açıklanırsa zaten fiyatı artıyor. Ama açıklarsa ne diyecek? Biz bununla anlaştık diyecek. Ben bununla anlaştım, imzayı da attırdım, gelir gelmez teknik adam olarak göreve başlayacak diyecek. Fiyatı da artmayacak dolayısıyla. Veya ben gelirsem, seçirsem işte santrafor noktasında bununla anlaştım, ön imzayı da attım diyecek. O yüzden de onun da fiyatı artmayacak. Ama doğru mu bu? Ama seçim zamanı böyle oluyor her zaman. Eğer seçilmiş bir başkan olsaydı elbette bu son ana kadar, imza anına kadar gizli olacaktı. Fakat seçim sürecinde bunlar maalesef oluyor, yaşanıyor.
1: Süleyman Arat seni uğurlamadan İbrahim Moruş da demiş ki, Süleyman abi selamlar, her şey Fenerbahçe içinse birleşme olamaz mı? Önce birleşerek şampiyon yapsınlar, sonra ayrı ayrı aday olsunlar. Önce Fenerbahçe şampiyonluğu olması lazım değil mi demiş hedefin.
0: Ne kadar iyi niyete bakmış sevgili dinleyicimiz, çok haklı ama Doğukan Bey zannediyorum, ama maalesef böyle olmuyor işte. Çünkü bu işte aynı şey siyaset için de geçirilebilir yani. Kaç tane siyasi parti var, o zaman birleşsinler, bir veya ikiye düşsün, ama olmuyor. Yani herkesin idealleri var, herkesin hedefleri var, herkes o yapamaz ben yaparım diyor veya herkes ben ondan daha iyi yaparım diyor. O nedenle de bu yani sandıkta birleşme olmuyor. Bu demokrasidir netice itibariyle. Herkes ben daha iyisini yaparım, ben daha iyisini yaptım, ben daha iyisini yapacağım dediği için seçimlerde genellikle pek nadir oluyor birleşme. İşte geçtiğimiz sene bir çekilme olmuştu biliyorsunuz. Hakan Bilal Kutlayat çekilmişti Sayın Saadettin Saran'ın lehine. Bu sezonda başlamadan önce Sayın Aziz Yıldırım'dan yana Sayın Barış Göktürk çekildi ve listesine girdi. Dolayısıyla bunun haricinde çok fazla rastlamadım açıkçası böyle birleşmeye yönelik hamleler çok az oluyor. Ama tabii ki çok fazla 12 yıla uzanan bir şampiyonluk hasreti olduğu için böyle oluyor. Eğer Galatasaray'a bakıyoruz şimdi, tek başkanla girecek seçime. Sayın Dursun Özbek sadece aday olacak ve seçimi tek başına kazanacak. Ama aynı şey Fenerbahçe'de, aynı şeyi Beşiktaş'ta beklemek çok zor. Çünkü ikisinde de uzun süredir yaşanan bir başarısızlık var. O yüzden de böyle zemin, böyle ortam birçok adayı ortaya çıkartıyor. Ben kurtarıcıyım şeklinde düşünmeye itiyor. Ondan da böyle oluyor. Bu şekilde oluyor.
1: Sevgili Süleyman Arat, önemli bilgiler verdin Fenerbahçe seçimleri adına. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Evet, son bir saate gireceğiz ama bir araya gitmemiz lazım. Çünkü bir saattir hiç durmadan konuştuk spor yazarlarıyla. Programın son bir saatinde yine çok önemli spor yazarlarıyla yine bağlantılarımız olacak. Şu anda 92.2'de Türkiye'nin Spor Radyosu, Radyo Gold'desiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ederken yine değerlendirmeler almak üzere devam ediyoruz şu anda yayınımıza ve Efe Yamanlar var. Efe'ye de bir merhaba diyelim. Efe'cim hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk abi, selamlar.
1: Çok teşekkürler. Nasılsın, nasıl gidiyor? Bu arada radyonun da lütfen sesini kısar mısın? Distortion yapıyor.
2: Vallahi iyi gidiyor abi. Evet. Açıkçası bugün de İstanbul için güzel bir futbol günü. Tabii UEFA Avrupa Ligi'nin finali de var.
1: İstersen oradan başlayalım.
2: Tabii abi. Hafif yağmurlu bir gün. Tabii İstanbul'un belli noktalarında daha da hızlı olduğunu söylemek lazım. Bu biraz Aston Villa'nın üstüne gelebilir. Sonuçta İngilizler bu tarz yağmurlu havalara çok ama çok alıştım. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da buraya gelirken oldukça önemli başarıları oldu. Güzel bir karşılaşma olacaktır. Tabii biraz internette dolandığımda şunu gördüm. Kapanan bazı yollar var. Tabii güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar İstanbul'da kapatıldı. Belki bu biraz şehirde yaşayan vatandaşlarımızı zorlayabilir ama güzel bir futbol akşamı olacağından şüphem yok.
1: Tabii Aston Villa teknik direktörü Emery UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi gibi, çünkü 54 yaşında İspanyol çalıştırıcı daha önce bu organizasyona 4 kez mutlu sona ulaşmıştı. 3 kez Sevilla, bir kez de Villarreal yanlış hatırlamıyorsam zafer ulaştırdı. Freiburg'un hocası da şu sırada kariyerinin ilk kupasını kazanmak istiyor.
2: Ya Çağatay abi, burada şöyle bir şey var. Aslında planlama açısından bu güzel bir örnek olabilir. Yani biz mesela hep hedeflerimizi en yukarıya koyuyoruz, en yükseğe koyuyoruz ama bazen de bu işlerde step by step gitmek çok daha önemli. Emery bu takımlarda bence bunu çok iyi başarıyor. Yani Sevilla şu an mesela oldukça zor bir durumda, daha kötü bir duruma düştü Emery'den sonra. Ama işte zamanında 3 tane kupası vardı, Avrupa kupası vardı. Biraz bu özellikle kadro yapılanması ve takımın hedeflerini koyma noktasına gerçekçi olduğumuzda açıkçası bu başarılarından gelemeyeceğini düşünmüyorum. Yani bizim kulüplerimizin neden bir UEFA Avrupa Ligi'ni kazanamamasını veya bir konferans ligini kazanamaması beni açıkçası şaşırtıyor. Çünkü kadro kalitelerimiz, kadro maliyetlerimiz buralarda olmayı çok hak eden bir noktada ama belki de biraz hedeflemede ve planlamada hatalar yapıyoruz diyebilirim.
1: Peki o zaman gündem en sıcak gelişme Trabzonspor Konyaspor maçı sevgili Efe, sesinde çok yankılı geliyor ama Efe'cim istersen ben seni bir kere daha arayayım, olur mu? Daha sağlıklı olsun en azından, çünkü ben bir kere daha normalden ararsam daha net duyabileceğini ve daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceğini düşünüyorum sevgili Efe.
3: Nasıl acaba
1: evet,
3: sesim?
1: Şu an evet daha da iyi. Tamam. Konya Trabzonspor karşılaşması var. Türkiye Kupası finali. Onunla ilgili de Efe Yamanlar neler söylemek ister?
3: Açıkçası bence iki takım da bu sezonu iyi bitirdi diyebiliriz. Özellikle Konya Spor'un son zamanlarda çok ciddi bir çıkışı olmuştu. Ligde de çok iyi sonuçlar almıştı kendileri adına. İşin diğer tarafında Trabzonspor bu sezon dört büyükler arasında maliyeti en düşük takımlardan biriydi kadro yapılanmasını yaparken. Ve açıkçası onlar sezonu 3. bitirdi. Bence burada biraz Fatih Tekke'yi, Fatih Hoca'yı da ayrı bir paranteze almak lazım. Bununla birlikte bir de üstüne Türkiye Kupası'nı kazanırlarsa bence Trabzonspor için bu oldukça kıymetli bir nokta olacak. Tabii Konya Spor orada Türkiye Kupası'nı kazanarak bir Avrupa kapısı açmayı da çok ama çok istediğini biliyoruz. Ben açıkçası Türkiye Kupası'nda da güzel bir karşılaşma bekliyorum. Ama biraz buralarda tecrübenin ve biraz da ağırlığın Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u şöyle bir hani finallerde tabii ki de çok büyük bir favori olmaz ama 51-49 önde gördüğümü söyleyebilirim.
1: Galatasaray taraftarlardan bakıyorum, hemen isim de arıyorum ama ismini yazmamış mı acaba? Evet, Vedat Bey yazmış. Diyor ki Efe Bey'e göre Icardi Galatasaray'da kalır mı diye bir soru gelmiş sana Efe Yamanlar.
3: Bu tamamen mali bir konu bence. Eğer maliyeti düşürülecekse, daha az bir maliyetle olacaksa Icardi her zaman Galatasaray'ın işine yarayabilir. Ama orada şunu da söylemek lazım. Biraz gerçekçi de bakmak lazım. Icardi'nin gerçekten son zamanlardaki vücut dili ve sahadaki duruşu benim açıkçası çok beğendiğim bir tavır değil. Yani iyi bir antrenman, iyi bir kondisyonu olmadığına ben %100 eminim. Galatasaray yönetiminin ve teknik ekibinin buraya bir müdahale yapması gerekiyor. Çok büyük bir figür. Yani kutlamalarda gördüğünüz üzere Icardi belki bu sezonun en etkili isimlerinden biri değildi ama en çok ilgiyi gören isimlerinden başında geldiğini söylemek lazım. Bu noktada Galatasaray eğer Icardi'yi kendi takımında tutmaya devam edecekse bunu oturup bence önceden konuşması lazım. Icardi'nin de kariyerine yakışan tabii ki de daha iyi bir performans, daha iyi bir vücut dili, kondisyon diyebiliriz. Hı hı. Burada en kritik nokta maliyet. Yani Icardi şu anki maliyetiyle bence Galatasaray'da kalması çok kolay değil. Çok mantıklı da değil. Onu da söylemek lazım. Eğer maliyet düşecekse ve kendini sarı kırmızılı formaya adamaya devam edecekse bence Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını isteyecektir.
1: 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı bekliyorum dedim. Bu arada Caner Varım ve Nurettin Şahin'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan da takip almışlar. Sevgili Efe, şimdi yine sana gelen sorular var. İsmine de bakayım. Evet, İstanbul'dan Emre Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Efe Bey'e Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk şansını sorar mısın diye bir soru var.
3: Ya şu an önümüzde basketbol adına en büyük heyecanımızı tabii Fenerbahçe Beko ile yaşayacağız. Cuma günü Olympiakos karşısına çıkacak.
1: Evet, yani çok çok heyecanlı bir maç olacak. Hem Yunanistan'da olması değil mi Efe?
3: Ya bizim açımızda biraz daha zor olabilir. Çünkü Yunan deplasmanları her zaman bizim takımlarımız için daha ateşli, daha farklı bir tempoda geçiyor ama biz oraları oynamayı çok iyi biliyoruz. Hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes defalarca Yunanistan'da maç kazandı. Orada kupalar kazandı. O yüzden oraları oynamayı biliyoruz. Olympiakos belki de şu an turnuvanın yani Final Four'un en büyük favorisi. Bunu bence söylemek
1: de,
3: lazım.
1: Bence de.
3: Müthiş bir normal sezon geçirdiler. Özellikle hücumda inanılmaz etkililer ve onların çıktığı hücum seviyesine çıkmak çok kolay değil.
1: Ama 12 sene miydi? 13 sene oldu onlar Final Four'da şampiyon olmayalı. 13 sene üstüne Fenerbahçe ile oynayacaklar. Onlar evet, da tabii evet. Şampiyon olmak istiyor bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam lütfen düzelt Efe.
3: Yok, oldukça uzun bir süre oldu. En son 2012 olması lazımdı. Ya 2012 ya 2013'tü. Ben de tam şu an hatırlayamadım ama Olympiakos'un son şampiyonu. Bir de şöyle bir nokta var. Final Four'un oynanacağı salon aslında Panathinaikos'un salonu. Yani Olympiakos açısından en büyük ezeli rakibinin salonunda bir de Final Four kazanmak ayrı bir motivasyon sebebi, onu söyleyelim. Ama ben Çağatay Bey'e şunu söylüyorum. Final Four gibi tek maçlı sistemlerde her an her şey olur. Yani o maçların da aslında çok büyük favorileri olmaz. Evet, Olympiakos daha iyi bir normal sezon geçirmiş olabilir. Veya playoff'ta belki Fenerbahçe'den biraz daha iyi gözükmüş olabilir. Hı hı. Ama tek maç o kadar değişkenlere sahip ki yani bir oyuncunuzun bir ekstra performansı iyi veya kötü anlamda size o maçın gelip gelmemesini bile sağlayabilir. O yüzden ben Fenerbahçe Beko'ya da güveniyorum. Ben şampiyonun bu maçtan çıkacağını düşünüyorum. Yani işin öbür tarafında Real Madrid ve Valencia var. Onlar da inanılmaz performanslar sergiliyor. Hı-hı. Özellikle Valencia bence bir peri masalı yazdı bu sene, evet, Final Four'a giderek. Ama ben Olympiakos ve Fenerbahçe Beko'nun bu iki takımdan daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aslında bir erken final olarak da nitelendirebiliriz. Tabii temsilcimize güveniyoruz. Saracens Grevicius buraları oynamayı bilen bir koç. 6 sene üst üste Final Four'da kendisi. Fenerbahçe Beko keza son yılların en büyük başarılarından birini sergiliyor. Ben şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe Beko bu maçı kazanır kaybeder veya kupayı kazanır kaybeder. Bu önemli değil. Bir sezon, bir Euroleague sezonuna başlarken Final Four adaylarının en üst seviyesine hemen birisi Fenerbahçe Beko yazıyorsa, Fenerbahçe Beko burada bu kültürü aşılamış ve Avrupa'nın en üst seviyesine kendini kanıtlamış bir takım olduğunu gösteriyordu. Bence zaten Final Four'a bu kadar sık, evet, gitmek bile çok büyük bir başarı. Onu söyleyelim.
1: Evet evet ya, bence mesela en iyi kadro da Panathinaikos'ta ama inanılmaz bir kadro var. Ama Final Four'a da kalamadılar yani. Bir de böyle bir şey var sevgili efendim.
3: İşte gelişen sporun böyle bir farklılığı bizlere aslında her branşta, yani takım sporlarının olduğu branşta gösteriyor. Artık öyle eskisi gibi hem futbolda hem basketbolda yıldızları toplayalım ve başarıya gidelim gibi bir durum yok. Yani bir sisteminizin ve bir fikrinizin olması lazım. Oyuncularınızın arasında bir uyum olması lazım. Motivasyonun yüksek olması lazım. Şunu söylemek lazım Şahat abi. Eskiden dedim 2000'lerin başı, işte 2010'lara 2015'lere gelene kadar sporcuların spora bakış açısıyla şu anki yıldızların, gençlerin spora bakış açısı aynı değil. Yani onlara farklı bir yolla ulaşmanız lazım. Farklı bir motivasyonla ulaşmanız lazım. Mesela en büyük örnek futbolda Paris Saint Germain. Yani bir dönem Neymar, Messi, Mbappe gibi 3 tane dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından üçlüsü vardı. Ama hiçbir başarı sağlayamadılar Fransa Ligi dışında.
1: Yolları ayırdılar.
3: Ve Luis Enrique oraya geldikten sonra sistemini kurdu. Yeni oyuncular çıkardı. Şu anki Paris'i de hepimiz izliyoruz. Hatta Şampiyonlar Ligi finalini bir kez daha izleyeceğiz. O yüzden sadece yıldızları toplayarak, iyi oyuncuları toplayarak bir başarı elde etmek artık mümkün değil. Burada tabii iş teknik ekiplere, teknik direktörlere veya basketbolda koçlara çok büyük bir pay düşüyor.
1: Ahmet Ertaş demiş ki, Çağatay Hocam, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak. 1 lira veriyor. Çok saçma bence abi. Efe Bey'in fikri nedir acaba diye iletmiş.
3: Biz bunları bir türlü oturtamadık zaten. Yani onu söylemek lazım. Futbolda da bu tartışmalar var. Basketbolda da bu tartışmalar var. Keza basketbolda bunun bu tartışmaların daha az olduğunu söyleyelim. Futbolda çok daha fazla. Biz bundan kurtulmamızın tek bir yolu var. Altyapılarımızın, her branşta altyapılarımızın üretiminin yüksek olması. Yani dışarıya bağımlılık tabii ki de önemli. Dışarıdan oyuncu almak tabii ki de önemli ama biz kendi altyapılarımızı ne kadar iyi yaparsak bu fikirlerle bu mücadeleyi vermemiz daha da rahat olur diye düşünüyorum. Bizim özellikle futboldaki en büyük sorunumuz bu. Yani biz atıyorum kaç 10 küsur yıldır falan yabancı kuralı konuşuyoruz. O sırada dışarıya çıkardığımız oyuncu sayısını herhalde bir elin parmağını geçmez. Bence oturup bunu tartışmak çok daha mantıklı olacaktır.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan gelen mesajlar var. Hemen okuyorum sevgili Efe Yamanlar. Beşiktaş'ta Önder Özen'in gelmesi iyi oldu mu Efe Bey'e göre?
3: Önder Özen daha önceden de Beşiktaş'ta görev almıştı farklı pozisyonlarda ki Önder Özen'in de yorumculuk kariyeri çok uzundur aslında, hayatımızda var ve futbola bakış açısını biz biliyoruz. Birçok seyircimiz de zaten takip ediyordur. Hani bugünden iyi oldu veya kötü oldu demek gerçekten çok zor. Çünkü ülkemizde özellikle büyük kulüplerdeki dinamikler ve değişimler çok hızlı oluyor. Çok farklı bir noktaya gidiyor. Şimdi Beşiktaş'ta mesela Sergen Hoca gelirken birçok taraftar ya tamam işte hani camianın evladı, burada iyi işler olacak. En azından geldiği noktadan daha iyi olacak gibi yorumlar yapılıyordu. Günün sonunda aslında Beşiktaş'ta istediğini hiç alamadı. O yüzden bugünden yarına bir şey konuşmanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Kadro yapılanması nasıl olacak? Bence burada en önemli nokta bu. Beşiktaş çok uzun zamandır her transfer döneminde birçok oyuncuyu gönderiyor, birçok oyuncuyu yeniden getiriyor. Bu biraz da bence istikrarsızlıkla eşdeğer bir şey. Bu istikrarsızlıkla da başarının gelme şansının ben hani başında, kulübün başında kim olursa olsun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. İsme bakıyorum. Ozan Bey, Çağatay Hocam 38 yaşındayım. Herhalde 38 defa yabancı kuralı değişti. Yabancı kuralını altyapıyla çözemeyiz. Benim için yerli yabancı futbolcu yok. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Hatta yabancı kuralı bence altyapıları köreltiyor. Nasıl olsa bana mecburlar diyor. Aralarından 3-4 tane sıyrılıp A takımı hak etmediği halde giriyor demiş.
3: Ya bu da bir bakış açısı tabii ki de buna da pek söylenecek bir şey yok. Çok da yanlış olduğunu söyleyemem ama şurada şunu eklemek lazım. İyi futbolcu demek iyi maliyet demek, artık bunu atlamayalım. Yani bizim kulüplerimizin özellikle Avrupa transfer noktasında maliyetleriyle alakalı çok ciddi problemleri var. Biz bazen bu başarılar için veya lig, Süper Lig devam ederken, Avrupa devam ederken bunu konuşmayı unutuyoruz ama çok ciddi mali sıkıntılı tablolar da ortaya çıkıyor. Yani zararlar, borçlar açıklandığında o zaman da işte ben mesela sosyal medyada hemen reaksiyonlara bakıyorum. Taraftarlar diyor ki ya bunlar böyle nasıl oldu? Onlar öyle oluyor çünkü o transferler hani bedavaya yapılmıyor. Sonuçta o transferlerin bir maliyeti var. O yüzden burada kritik nokta yönetimlerin dışarıdan transfer yaparken bunu çok ama çok iyi okuyup anlaması lazım. Yani hem oyuncunun verebilecekleriyle hem kulübe uygunluğuyla iyi örtüşmesi lazım. Sonra çünkü mesela Beşiktaş'ta en son iki tane genç oyuncu getirildi. İşte birine 10 numara verildi. İkisi de topa vurmadan yoluna devam etti. Satıldı ve gönderildi. Yani bu tarz transfer hamleleriyle bu mali tablo her ne kadar çok gündemimizde olmasa da daha da kötüye gidiyor. Ve günün sonunda takımlarımızın da elini kolunu bağlıyor.
1: Evet. Sevgili Efe Emanlar, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Radyo Gol dinleyenlerinde sana çok çok selamları var. Üzerinde kalmasın.
3: Ben çok teşekkür ederim Şahatay abi. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet. 0212-273-10-10-0540-273-10-10 Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Mehmet Sevinç de bana bir şeyler yollamış. Sevgili Mehmetçim, bunları yayından sonra bakarım. Fenerbahçe ile ilgili haberleri duyamadık, yeni açtık. Çağatay abi demişler. Tekrar bize haber verebilir misin diye. Şöyle yapalım isterseniz. Sevgili İrfan, 25'e bağlanalım. Çünkü dünden de sevgili İrfan'ın sesini duymak isteyenler, Fenerbahçe'den haber almak isteyenler vardı. Şansımızı deneyelim. İrfan 25 eğer müsaitse, telefonu da açıksa, ki muhtemelen ya metrodadır ya metrobüstedir. Çünkü İrfan'la 30 kere konuşsak 27 tanesi ya metroda ya da metrobüstedir. İrfan'cığım müsait misin?
4: Müsaitim.
1: Kesin metro ya da metrobüstesindir dedim. Doğru mu acaba?
4: Yok, metrobüste değilim bu kez Çağatay.
1: İyi. Peki Fenerbahçe taraftarlar, Fenerbahçe cephesinde neler oluyor? Bize bir kısa değerlendirme rica edeceğim.
4: Aslında şöyle söyleyebilirim. Fenerbahçe'de tüm gözler artık 6-7 Haziran'da yapılacak genel kurula, olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan odayla da kongrelerle buluşmaya devam ediyor. Sanki bugün Kalamış'ta İstanbul Yelken Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Orada yaptığı açıklamada medyada yazılan teknik direktör ve futbolcu isimlerini görüyoruz. Artık çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri için en doğru kararı vereceğiz ifadesini kullandı Sayın Hakan Saati. Diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım da bugün İzmir'de İzmir ve çevresindeki derneklerin kongrelerinin bir araya geleceği bir toplantı yapılacak. Ve bu toplantıda kongrelerin sorularını cevaplayacak saat 19 itibariyle. Tabii bunu sayın her iki başkan adayının da yönetim kurulu istenen artık son şeklini verdiler. Onlar da bir iki isim değişikliği haricinde aslında yönetim kurulu listeler azdır. Çünkü Çocukkale yönetim kurulu listelerini 22 Mayıs itibariyle vermek zorundalar. Sayın Aziz Yıldırım da yarın sabah yani başkan adaylığı için toplanan imzaları Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecek. Yaklaşık tabii hatırı sayılır bir imza toplanarak, yani çünkü normalde başkan adaylığı için Çocukkale 500 imza gerekiyor. Ama bunun kat üzerinde bir imzayla Sayın Aziz Yıldırım imzaları Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecek. Tabii diğer taraftan her iki aday da projelerini anlatıyor. Her iki aday da göreve geldikleri takdirde nasıl bir futbol yapılanması olacağı, hangi mevkide transfer yapılacağı noktasında konuşmalar yapıyoruz. Sayın Aziz Yıldırım Dün Bursa'da yaptığı açıklamada iki forvet transferi yapacaklarını, bu forvet transferleri iki isimle de görüştüklerini ve belki de yakın zamanda bu isimleri açıklayabileceklerini vurguladı. Yine diğer taraftan Tatla ilgili stadın yerinin değişmesi gibi bir durum ki gündemden de olmadığı da vurguladı. Yine stadın yerinde, kendi yerinde kapasite gerekli izinleri aldıktan sonra kapasite artımına gideceklerini ve stadın 65 bin kişiye ilk bir kapasiteye ulaşacağını vurguladı Sayın Aziz Yıldırım. Diğer taraftan tabi kongrelerinin de sorularını cevapladığı orada bir kongre üyesinin Sayın Hakan Sarsi ile birleşme konusunda bir görüşmeniz oldu mu veya önümüzdeki günlerde bir görüşme olacak mı ifadesinin sorusu üzerinde ise 22 Mayıs'ta bununla ilgili bir açıklama yapacağını, 22 Mayıs'taki yönetim kurulu ile zaten basın önüne çıkacak toplantıdaki açıklamalarını iyi dinlemeleri gerektiğini vurguladı Çağatay.
1: Sevgili İrfan 25, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İrfan 25'e de bağlandık. Sizleri yine kırmadık. Fenerbahçeli taraftarlar da umarım sorularının yanıtlarını almışlardır. Evet, bana çok

0: Beşiktaşlı isimleri bağlandı mı, şimdi açtım mı yayına demişler. Evet, her takımı konuşuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon müsait olduğu sürece spor yazarları da bağlanmaya çalışıyorlar. Bizleri kırmıyorlar, sağ olsunlar dostlarımız. Çağatay Hocam, bu trafik nedir? Maç hangi saatte ki her taraf tıkanmış? 7'de mi 8'de mi diyor. Yağmurdan dolayıdır o trafik. Muhteşem, inanılmaz bir şekilde yağıyormuş sağanak şeklinde. Maç saat 22'de. Tekrar hatırlatalım, bu akşam İstanbul'un ev sahipliğinde UEFA Avrupa Ligi finali var. Alman Freiburg'la İngiliz Aston Villa kozlarını paylaşacaklar. Ve bu karşılaşma İki takım için de çok tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü hem Freiburg hem de Aston Villa ilk kez Avrupa Ligi'nde kupa sevinci yaşamak istiyor. Şimdiye kadar İstanbul İngilizleri tabii uğurlu geliyor. Çünkü dinleyicilerimizin sorusu var. Hani kim daha şanslı diye, favori diye. Şöyle söyleyebilirim. Liverpool iki kez, Manchester City de bir kez burada mutlu sona ulaşmayı başardığı için hani Aston Villa'nın bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama futbol bu. Her zaman söylüyoruz. Sevgili Serdal Kalaycı'yı ben unutmam. Çok sevdiğim dostum. O da telefon bekliyor benden. Çünkü haftanın gelişmelerinde bir 15 dakika. Oo, beni dinleyen bir Serdal Kalaycı.
1: Yağmurdan
2: hocam.
0: Serdal'cığım, sen de birazcık geç geliyorsun. Onu kısabilirsen çok seviniriz. Duyabiliyor musun?
1: Şimdi kıstım. Büyük bir keyifle yayınını dinliyordum. Şimdi telefonu gelince kız kapatmadan telefonu açınca böyle şey geldi tabii. Şimdi geliyor değil mi sesim hocam?
0: Gayet iyi geliyor. Sevgili dostum, her şey yolunda mı? Sesin de çok güzel geliyor.
1: Her şey yolunda, her şey yolunda valla. Ben insanlar yağmuru sevmez ama ben yağmuru seven adamım, o yüzden.
0: Romantik adamsın yani.
1: Yağmur var. O yüzden ben böyle biraz daha yüzüm gülüyor. Tabii her zaman gülmeye gayret ediyoruz. Sağlık saat yerinde olsun. Gerisi sıkıntı değil biliyorsun hocam. Herkes için önce sağlık diyoruz. Çok şükür her şey yolunda.
0: Sevgili Serdal Kalaycı, tabii gündemde biraz önce söylediğim gibi Aston Villa Freiburg maçı var ama bugün evet, çarşamba olduğuna göre cuma günü Türkiye Kupası finali Trabzonspor Konyaspor. Güzel evet, bir maç olacak diye düşünüyorum. Gerçi zemin kötü. Antalya'da ben 2 senemi verdim. Orada da çalıştım. Zeminin ne kadar hani elverişsiz olduğunu da gayet iyi biliyorum. Futbolcular için de çok tehlike arz ediyor. Sen bu konuda maçla ilgili neler söylemek istersin? Bir değerlendirme rica edebilir miyim senden Serdal Kalaycı?
1: Tabii ki ya, yani zeminin kötü olması iki kupayı isteyen iki takımın mücadelesini mutlaka ettiler ama hani umarım böyle yani hafta boyunca yapılan bir takım çalışmalarla toparlamış olur zemin. İki takım da kupayı çok istiyor, bunu kupa performanslarından sezon boyunca gördük. Ki yani sonlara gelince tabii ikisi de zorlu maçlarla finale geldiler. Baktığımızda birbirlerine karşı baskın tarafları var gibi görünüyor. Yani Konyaspor 8 maçla geldi. Tabii kupaya katıldığı turdan itibaren biraz daha önce başladığı için. Trabzonspor da 7 maçla geldi. Yani aslında Konyaspor buraya taşıyan, finale taşıyan şey daha kompakt savunması oldu. Yani bunu oyun anlayışıyla da zaten en son işte Fenerbahçe karşısında da oynan Fenerbahçe maçını düşündüğümüz zaman oyun anlayışıyla savunmada çok daha kompakt, disiplinli bir yapı olduğunu gördük. Trabzonspor'un hücum aksiyonları daha fazla olabilir desek de yine hani attıkları gol bakımından baktığımızda birbirinden çok farkları yok. Dolayısıyla ortada bir final gibi görünüyor. Bu da güzel bir futbol vaat edeceğini bana anlatıyor ama yine de tabii tek maçın heyecanı, kim ne kadar istiyor, konsantrasyonu ne kadar sahaya yansıtıyor. Bunlar çok belirleyici olacak. Yani tabii ki inşallah maçın önüne geçen bir takım şeyler olmaz. Yani hani sakatlık anlamında veya farklı şeyler olmaz. Tamamen futbol dolu bir final izleriz. İki takım için de lig bitti. Konsantrasyonu sağlamak bu bakımdan aslında çok önemli. Çünkü bizim ülkemizde hep şunu görüyoruz Çağatay Hocam. Yani lig bittiği zaman futbolcu kafada salıyor, bırakıyor. Artık ne zaman tatile çıkacağını düşünüyor. Haklı olarak tabii, koca bir sezon geride kalmışken. Burada o kafası ne kadar dinç kalan takım kendini gösterip kupada, finalde o kupaya uzanabiliyor. Biraz da bunu göreceğiz aslında. Yani hani bana kalırsa böyle kim kazanır? Tabii hani ortada bir maç diyorum ama elbette şu kazanabilir dediğim bir takım

0: var mutlaka. Yani ben biraz da böyle maçın favorisi gibi Trabzonspor görülüyor ama Konyaspor'dan yanayım çok enteresan bir şekilde. Yani savunmada belirgin şekilde çok sağlam görünüyor. Aynı şekilde eğer Trabzonspor karşısında savunmayı kompakt tutup merkeziyi kapatıp hızlı çıkışlarla Trabzonspor'u avlamaya çalışır, o muhtemelen o futbol oynayacak gibi görünüyor. Sanki orada da başarılı olup çünkü Trabzonspor'u son yarı finalinde de yani çok kırılgan gördüm ben açıkçası. Biraz böyle ligin sonunu zor getirmiş gördüm. Biraz düşüşler yaşayan Trabzonspor
1: yorgun
0: gördüm.
1: Bir yüzden, takım vardı sanki değil mi?
0: Kesinlikle. Zihinsel olarak da bir takım sıkıntılı gördüm Trabzonspor'u. Yani iki takımın performansı da yani maşallah iyi geldiler ama dediğim gibi ve biraz da böyle Konyaspor daha çok istiyormuş gibi geliyor bana. Açıkçası ben ortada bir maç desem de hani %51, %49 gibi bakmadan %50, %50 görüp işin sonundan sanki Konyaspor kupayı alıp çıkacakmış gibi geliyor bana. Tamamen yani iki takımın son dönemdeki gördüğüm haliyle konuşuyorum bunu. Tabii güzel futbol izleyelim de hak eden de kazansın. Hiçbir şekilde farklı faktörler devreye girmesin de. Yani iki takım da sağlıklı bir şekilde maçı tamamlasın. Güzel bir kupa izleriz diye düşünüyorum inşallah hocam.
1: Bora Bey Çanakkale'den yazmış. Nürnberg taraftarıyım diyor. Serdal Bey'e çok selamlar. Güzel bir üslubu var. Ben yorumları da öyle. Trabzonspor olur aslında demiş. Peki şimdi yine gündemle devam etmek istiyorum. Seninle tabii televizyonlarda da hep bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. En önemli konulardan biri Fenerbahçeli taraftarlar da seçimi merak ediyor. Bu konuda neler söylemek istersin?
0: Seçim yayınlarında biraz önce İrfan kardeşimi de dinledim. Öncesinde Süleyman abiyi de dinledim. Yani Fenerbahçe seçimlerinde tabii artık çok yaklaştıkça saha da artık iyice hareketlenmiş durumda. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Beyler kongre üyeleriyle buluşmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Seçim ofisleri kuruldu, dernek ziyaretleri hızlandı. Kulis trafiği giderek artıyor. Çok şey konuşuluyor ama yine de böyle iki bilinmeyenli denklem gibi devam ediyor hocam. Neden iki bilinmeyenli denklem? Yani iki adayın da teknik adamları henüz belli değil. Şimdi Aziz Bey çevresinde sessiz kalındıkça Aykut Kocaman dedirtiyor. Böyle yani birçok kişi o olur diyor. Yani birçok kongre üyesiyle temas kuruyoruz, konuşuyoruz. O olur diyor. İşte Hakan Saat Bey cephesinde yabancı bir teknik adam olacak deniliyor. Şimdi stratejiler de sürekli değişiyor. Aziz Bey demişti ki 6-7 Haziran'da seçimi kazandıktan sonra isimleri açıklarım diyor demişti. Hakan Safi Bey de dedi ki yani kafalarda hiçbir soru işareti kalmayacak dedi seçime gitmeden önce. Bu ne demek? Teknik adamı da işte bir takım futbolcu isimlerinde açıklayacağız anlamına geliyor. Önceki gün dün Aziz Bey yani iki forvet almak istediklerini ve isimlerini de açıklayabileceklerini söyledi. Yani çünkü Hakan Bey'in bir teknik adam açıklaması, futbolcu ismi vermesi ve de bu teknik adamın böyle bir sükseli bir isim olması ona puan kazandıracağı için Aziz Bey de belki değiştirebilir bu kazandıktan sonra açıklama düşüncesini. Yani dolayısıyla birbirlerini de takip ederek aslında iletişim ekipleri öyle tahmin ediyorum. Bir seçim süreci gidiyor ve çok da şeyle işte yani çok şey konuşuluyor. Yani ben şunu da duyuyorum aslında camiada çevrenizdeki oy verecek kongre üyelerinden çok şu birleşme konusunu da çok duyuyorum. Öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor kesinlikle de. Ben de yani bana soran insanlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Olmayacak. Gerçekten de Hakan Bey'in de başkan olma hırsı çok büyük. Aziz Bey de ne seçim zaten Fenerbahçe camiasının bana ihtiyacı var diye geliyor. Yani iki büyük güç birleşmeyecek öyle görünüyor. Tabii bu iki büyük güç birleşirse ortaya çok daha büyük bir Fenerbahçe ortaya çıkmaz mı? Ama maalesef böyle olmuyor. Gerçekten de iki büyük güç ya yani ben daha iyi yaparım dedikçe bu birleşme söz konusu olmayacak gibi duruyor. Ben hep öyle baktım aslında. Yani bu birleşmeye doğru gider mi gitmez mi? Gider sanki dedim ama Hakan Bey cephesinden ya oradan bir Aziz Bey'in listesine girme beklentisi olduğu için Aziz Bey zaten hani bırakıp Hakan Safi'yle şey yapmaz. Hakan Safi'nin kendi listesinde yer almasını ister. Bu da olmayacak gibi görünüyor. Bunu da belirtelim. Dolayısıyla bu önümüzdeki hafta bayram haftasında belki başkan adaylarının müjdeleri olabilir. Ya şu atmosferde aslında ben hep Hakan Safi Bey'in açıklayacağı isimlerle Aziz Bey karşısında biraz daha prim yapar diye düşünmüştüm. Dolayısıyla dolayısıyla bu yolda tercih edecek gibi görünüyor. Çünkü yani baktığımızda hani güç anlamında Aziz Bey bu işin gerçekten tecrübelisi. Hiç anlatmaya bile gerek yok Fenerbahçe'yle geçen yıllarını. Hakan Bey yöneticilikte çok çok daha yeni. Ama ismini duyurmuş bir insan. Camiaya kendisini yani kabul ettirmiş bir insan baktığımızda ve çok büyük hedefleri var. Hep çok güçlü bir şekilde Fenerbahçeliğini anlatan bir başkan adayı. Yani zaten Hakan Bey bu seçimde olmasa bile bir dahaki sonraki seçimler için çok güçlü bir başkan adayı olduğunu gösteriyor bence. Aslında bu seçimde bu olağanüstü genel kurulda Hakan Bey bir anlamda kendisini camiaya da göstermiş oluyor. Yani aslında ne mutlu Fenerbahçelilere hani başkan adayı çıkarmak konusunda bir sıkıntısı yok. Yani bugün gerçekten de Fenerbahçe Kulübü yani Ali Koç hiç girmiyor bile seçimlere. Ali Koç ismi gelse tamamen seçimin kaderi değişecek bir noktaya gelir seçimler. Şu anda tamamen gerçekten şey şeklinde gidiyor. Yani çünkü söylemler baktığımız zaman aynı. Yani söylenenlere güçlü ve büyük Fenerbahçe ve iki adayın da vurguladığı bir şey var ki Fenerbahçe'nin bu yani yeni sezonda şampiyon olma zorunluluğu aslında bana göre bana kalsa aslında bence Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması gerekirdi. Benim için bana göre bak önümüzdeki yıllara böyle biraz kafamda tasvir ettiğim zaman Fenerbahçe için en kritik sezon bence bu sezondu. Yani çünkü yani önümüzdeki yıllarda mesela bir Galatasaray'ın gelişi çok çok farklı geliyor Galatasaray. Galatasaray çok büyük yatırımlara devam ediyor. Çok büyük oyuncular konuşuluyor Galatasaray'da. Yani bu saatten sonra tabii ki Fenerbahçe başkan olacak. Kim başkan olacaksa en iyisini yapmaya çalışacaktır. Galatasaray'la mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek bir takım veya Beşiktaş'la veya Trabzonspor'la mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek bir takım mutlaka kuracaktır ama yani karşısında güçlü bir rakip olunca bu işler daha zor olacaktır. Ve de Fenerbahçe'yi toparlamak zorunda Çağatay Hocam. Yani bunu herkes görüyor aslında baktığımızda. Evet. Şimdi teknik adamın belli değil. Gelecek teknik adam bu oyuncuları beğenmeyecek ki yani bana göre Fenerbahçe'nin savunma organizasyonunun komple değişmesi lazım. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından geri bırakan en önemli faktör şu an savunmasının handikapıydı. Savunma handikapıydı. Yani orta sezonun ortasında bir orta saha hamlesi yaptı. Çok çok iyi yaptı. Ama savunması hala kaçık kaldı. Yani Fenerbahçe savunması bugün baktığımızda ya son işte Galatasaray'ın son 4 sezonunu anlatarak kıyaslama yaparak gidiyoruz ya. Yani en çok değişen oyuncu hatlarından birisi de savunma hattı Fenerbahçe. Yani orada bir ezber yok. Orada bir otomasyon yok. Otomatikleşmiş hareketler yok. Orada bir kompaktlık çok zor, çok sıkıntılı. Yani geçiş savunması hala çözülmüş değil Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından biri. Bugün Jesus ismi geçtiğimiz günlerde geçti bir teknik adamlık konusunda. Teknik direktör yani hani Jesus'un bunu geri bırakıp gelir mi ki zaten Türkiye Ligi için konuştuğu şeyler hala akıllarda. Yani sportif gerçekliği olmayan bir ligde yeniden çalışmak ister mi? Bu kendi ifadesi yani o yüzden söylüyorum. Fenerbahçe'de aslında iş çok zor. O yüzden aslında Avrupa'yı bile bence önümüzdeki yıl düşünmüyor Fenerbahçe. Neden? Çünkü çok geç kalacak. 6-7 Haziran seçimleri yeni bir teknik adam. Önceden çalışma başlatılmadıysa yani mantıklı düşündüğün zaman gerçekten çok zor. Fenerbahçe'nin hocam son 5 sezonuna baktığımız zaman 3 kez Şampiyonlar Ligi elenesi oynamış. 3'ünde de geri dönmüş. Yani tamam Fenerbahçe şampiyon olamıyor ama Şampiyonlar Ligi fırsatı hep vardı. Bu son 5 sezonda 3 kere var. 3'ünde de elemeleri geçemedi. Yani elemeleri neden geçemiyor? Hazır takım olmuyor. Yani yine hazırlanamayacak bu takım. Dolayısıyla artık şampiyon ligde Süper Lig şampiyonluğunun önceliği yani sırasında yer alması o kadar birinci sırada ki dolayısıyla ya bence Avrupa'yı falan da düşünmüyor iki başkanı diye. Camiye önce bir Süper Lig'de şampiyonlukla kavuşturup ondan sonrasına Avrupa'yı düşündüğünü tahmin ediyorum ki yani geç kalınacak yine 6-7 Haziran seçimlerinden sonra yani Temmuz'un 21'inde ön eleme oynanacağını düşünürsek yani çok sürpriz olur anlatabiliyor muyum? Yani
1: çok çok da mesaj geliyor bir yandan sevgili Serdal.
0: O zaman es veriyorum okumak istiyorsan.
1: Estağfurullah çünkü sana geliyor Serdal abiye Hüseyin Bey diyor ki senin sayende tanıdık diyor iyi ki de tanımışız diyor selamlarını yollamış.
0: Sağ olsunlar var olsunlar.
1: Yine aynı şekilde Hüseyin Şimşek selamlarını yollamış. Benden de sevgiler selamlar
0: olsun.
1: Sevgili Serdal programı kapatmadan bir de Beşiktaş ve Galatasaray değerlendirmesi rica edeceğim senden olur mu?
0: Tabii ki,
1: çünkü Beşiktaş Önder Özen'in şu an açıklamaya hazırlanıyor.
0: Beşiktaş'ta yani herkes tabii hatırlatıyor. Geçmişte ya 2012-2013-2013-14 sezonlarında, yani yanılıyor muyum sezonları, bir hatırla bir şey yapmadım ama ya o sezonlarında iki sezon çalışmıştı Önder Hoca. Beşiktaş'ta aslında bu sportif direktörlüğü yapı işte denendi, yapıldı. O dönem Önder Hoca ile de teknik direktörlüğü olduğu için Önder Hoca diye hitap ediyoruz. Önder Hoca ile çok iyi gitti, çok verimliydi ama yani olmadı. Şimdi baktım Beşiktaş o iki sezonda da üçüncü sırada bitirmiş ama düzgün bir yapı kurulmuş gibi yani Beşiktaş'ta. Bugün de bir futbol aklı olsun diye Serdal Başkan adaşım, Serdal Başkan futbol aklı için gerekli görüyorsa gerekli. Yani çünkü onun yönetimi neticede bence zaten Beşiktaş, yani ben hep o fikirdeyim. Tabii ki yani Sergen Hoca'yı çok eleştiren oldu ama yani Beşiktaş yeni sezon öncesi biraz kendi kendini zora soktu diyebilirim. Yani yeni başlamış bir yapılanma bence devam ettirilmeliydi ama şimdi bu karar verildikten sonra bir teknik adam konusu, Önder Hoca konusu bir tarafta Arda Turan konusu gündeme geldi ama yani Arda Turan konusu sadece Beşiktaş'ın ufkesinde olan bir şey olmaz. Arda Hoca'nın kariyer planlamasında çok farklı şeyler vardı diye düşünüyorum. Biraz o konuda Beşiktaş sıkıntıya girecek. Yani dönüp dolaşıp bence bir yabancı hoca da karar kılınacak gibi geliyor. Çünkü yani aklımıza hangi isim gelse camiada ona karşı, yerli hocalardan bahsediyorum, camiada ona karşı şeyler var. Yani karşı, böyle karşı çıkacak insanlar, gruplar var görünüyor. Yani geçmişteki o işte daha önce Şenol Güneş'te yaşanan o şampiyonluk ardından tekrar dilip gitmesi, tekrar bir Şenol Güneş faktörünün yani ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum açıkçası. Bir yabancı teknik sektör olabilir beklensindeyim Beşiktaş konusunda. Beşiktaş da aslında başlayan bir yapılandırma sürecini yarıda kesip tamamen yeniden başlamış olacak. Dolayısıyla ben aslında Beşiktaş'ta çok merak ediyorum. Çünkü hani yeni gelen hocaların arkada kalan takımla ilgili, kendisine kalan takımla ilgili mutlaka olumsuz düşünceleri olacak. Yani bu takım devre arasında yapılan bu transferlere rağmen işte tamam dördüncü sırada bitirdi ama yani bu takım neden üste çıkamadığını izahı da olacak belki o yeni gelen teknik adamın. Savunmayı beğenmeyecek belki. Belki kanatları beğenmeyecek. Yani belki Santur Ford'u beğenmeyecek ileride. Bir tane daha isteyecek. Orta alanda Orkun Kökçü gibi çok önemli bir değeri var ki Süper Lig'inde bu sezon baktığınızda yani puanlama olarak en kıymetli oyuncularından birisi Orkun Kökçü ama Orkun Kökçü etrafında bir takım oluşturacak Sergen Hoca'nın düşündüğü takımdan çok farklı bir şey düşünüyorum. Yani yeni bir macera, onu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın işi bu bakımdan kolay değil ama tabii Önder Özen'le beraber bir futbol aklı oluşturduğu zaman yani başkanın aslında bu biraz başkan tercihi gibi görünüyor bana. Ya biraz hani başkanın da yapacağı hamlelerde yanlış karar vermemek üzere Önder Özen getirildiği için de ben yabancı bir hoca getirilecek düşüncesindeyim açıkçası. Yani orada tamamen inisiyatif yabancı hocaya kalması, Türkiye'deki dinamikleri bilen birisi de hocayı yönlendirsin gibi olaya böyle bakıyorum. Galatasaray'a gelecek olursak ya Galatasaray şu anda yani yeni sezona hazırlanırken ki o planlamalar hep başladı şu anda. Transfer çalışmalarında birçok şeyler gelmeye başladı artık kulağımıza. En rahat hazırlanan Galatasaray. Şampiyon olmuş. Önümüzdeki sezon yine direkt doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Gitmeye hazırlanan oyuncuları var gibi görünüyor. Galatasaray'ın almak istediği çok önemli isimler var. Ki Şampiyonlar Ligi'nde hedef çok çok daha yüksek. Yani Türkiye Ligi'nde üst üste ikinci kez dördüncü şampiyonluğu almışsın. Beşinciyi hedefliyorsun. İşte Galatasaray'ın daha kolay. Ha, tabii ki transferde zorlanacaktır. Önemli isimler gündemde. Bernardo Silva ismi çok büyük bir isim. Galatasaray'ın da tam da Galatasaray'ın oyun tarzını daha da ileriye itecek bir oyuncu. Dolayısıyla stopere Van Dijk konuşuluyor. Yani bunlar, bu transferler tabii çok kolay olmayacaktır mutlaka ama Galatasaray'ın işi çok çok daha kolay. Çünkü diğer takım kurma sıkıntısı yaşamayacak. Hocası belli. Takıma takviyeyle uğraşacak. Hangisi daha iyi, hangisini alırsak daha yapacağız ile uğraşacak ki onlarda da bir genel seçimli genel kurul var ama orada tek aday var. Dolayısıyla her şey olumlu gittiği için başka bir aday da çıkmış da değil ortaya. Evet. Yani geçen geride bıraktığımız Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezona Galatasaray nasıl en rahat hazırlandıysa yine en rahat hazırlanacak şey söyleyeceğim. Çünkü hatırlayacak olursak yani Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele ettiği için Galatasaray Süper Lig'de ilk 7 maçı silme götürmüştü. Hemen hatırlayacak olursak. Dolayısıyla sezona böyle bir şaşalı bir giriş yapmıştı Galatasaray. Ki yani zaten Şampiyonlar Ligi de zorlu maçları oldu çünkü tempo çok yükseldi, o Süper Lig'in temposunun çok üstünde bir tempoyla karşılaşınca bizim ligimiz o antrenmanı vermiyor takımlara, bizim ligimizde o sert maçlar olmadığı için Şampiyonlar Ligi'nde bir anda böyle bir sakatlık sorunları da yaşandı falan filan derken yine Galatasaray sezona en rahat hazırlanacak, sezona en geç açacak takım. Şu an Galatasaray kendi başarısını önümüzdeki yıl daha hangi ileriye seviyeye taşırmın derdinde. Ama diğer kulüplerimize Trabzonspor da aynı şekilde. Trabzonspor da Fatih Tekke etrafında eksikler neyse biraz hani var olan bir yapıyı desteklemek üzerine olacağı için Galatasaray'dan sonra bence en rahatı Trabzonspor, ama Fenerbahçe'de Beşiktaş bakalım nasıl evrelerden geçecekler.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Evet, bunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Yaşayarak göreceğiz. Bir de Dünya Kupası var. Transfer süreçleri olacak. Aslında çok
1: onu ayrı konuşacağız.
0: Çok da yoğun bir yazılım olacak.
1: Sevgili Serdar Çalaycı, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli görüşlerin için, beni de kırmadığın için her zamanki gibi yayınımıza bağlandın, renk attın. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Büyük bir keyifle. Dinleyicilerime de çok selamlar.
1: Görüşmek üzere Serdar Kalaycı. Hoşçakal. Evet, bugün de 2 saatin sonuna geldik. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok takip edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programını dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yarın Türkiye Kupası finali için ben Antalya'ya gideceğim. Konyaspor Trabzonspor maçını izleyeceğimden dolayı sizlerle birlikte olamayacağım. O yüzden hafta başında pazartesi günü inşallah yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında güne bir gerçekle başladık ki Türkiye'nin gerçeği, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Deprem tabii ki komşu illerden Adıyaman'da, Elazığ'da, Sivas'ta ve Maraş'ta da hissediliyor ki o bölge zaten kritik bir bölge. Zaten canımız fazlasıyla yanmıştı. Bu haberleri bir daha duymamak ümidiyle demiştik. Oradaki yeni yapılaşmanın, yeni oluşumun veya yaşanılan sıkıntılardan sonra tekrar hayata geri dönüşün bazı gerçeklerini konuşurken inşallah aynı hataların bir daha yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorduk ama bugün bu haberi aldığımızda işte bir gerçek daha var diyoruz. Tekrar acaba bu Kuzey Anadolu fay hattını etkiler mi? İzmir taraflarında bir şey olur mu? Bu ülke gerçekten bu kuşağın üzerinde yer alan bir ülke ve bununla da yaşamasını bilmeli, öğrenmeli. Belediye Başkanı, Malatya'nın Belediye Başkanı Sayın Sami Er güçlü bir sarsıntı olduğunu, 4.4 kilometre derinliği olduğunu öğrendiğini, o nedenle şiddeti hissettik ve şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu. Depremin ardından da eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrencilerin sınıflardan çıkarıldığını, eğitime de ara verildiği bilgisini hatırlatıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde de aldığımız bilgi, Battal Gazi ilçesinde meydana gelen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu bir kez daha söyleyelim. Geçmiş olsun Malatya'ya, komşu illere, Urfa'ya, Diyarbakır'a, Elazığ'a, Maraş'a, Adıyaman'a, Batman'a kadar uzanıyor tabii o bölge. O yüzden bu gerçekle başlamak durumundaydık. Kamet'im, hoş geldin sana.
1: Hoş bulduk sevgili Doğan Öncel. Öncelikle geçmiş olsun deprem nedeniyle. Umarım hayat kaybı yoktur, can kaybı yoktur. Yok galiba değil mi?
0: Bu evet, güzel. Olumsuz bir durumun bulunmadığı yok, bilgisi geldi.
1: Çok şükür. Ama 5.6 ciddi. Ben de bir 4-5 gündür Dalyan'daydım Doğan abi. Dalyan Ege bölgesi de biliyorsun. Deprem bölgesi.
0: Tabii.
1: Hani deprem havuzu gibi yani. Orada hatta bunu orada oranın Dalyan'ın yerlisi bir abiyle konuştuk. Daha dün konuştuk. Dedim ki burası deprem bölgesi. Sık sık sallanıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. Bana dedi ki burada dedi zaten iki katın üstünde yapıya izin verilmiyor. Dalyan için konuşuyorum. O yüzden rahatız ve alıştık dedi bak. Yani deprem öldürmez, yapı öldürüre geliyor mevzu.
0: Gerçek o zaten.
1: Az katlı olması her yerde mümkün değil. Şehirlerde her yerde az kat yapamazsın, sığmazsın şehirlere. Ama iyi yapı, yüksek yapıysa, yüksek binaysa iyi yapı yapmak lazım. Çok geçmiş olsun. Bize kendisini deprem hatırlattı. Malatya ve çevre illere çok çok geçmiş olsun.
0: Büyük geçmiş olsun dileklerimizi evet. Bir kez daha sunalım ki Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden de korusun. Durumu yaşanıyor bir kez daha. Tabii şeyi sevmiyorum. Her zaman da özen gösteriyorum kullanmamaya. Bazı gerçekler işte yaşanılan sıkıntılardan sonra yönetimsel krizler, yaşanılan problemler işte Fenerbahçe'de deprem, Beşiktaş'ta deprem, aha, Sergen Yalçın gitti işte bu.
1: Olur o bir ironi be. Olur
0: o ironi çok bence kullanmamaya çalışıyorum hani.
1: Ha, 99'u hassas bir ülke olduğumuz için, bravo, için
0: aslında o konuda mesela işte yönetim sarsıntı geçiriyor işte bir küçük artçı gibi sonra büyük bir deprem bekleniyor falan diye.
1: Çünkü
0: gerçi hatırlatmasında fayda var. Asla bu gerçeği unutmamak gerektiğimizi ama de diyorsun, söylüyorum ama ben o konuda kullanmamayı evet, tercih ediyorum. Fenerbahçe'de de bu yaşanıyor.
1: Peki ne diyeceğiz şimdi Fenerbahçe'deki bu olaya? Deprem demeyeceğiz.
0: Demeyeceğiz. Fenerbahçe'de diyeceğiz ki aslında
1: iki tane aday var. İki tane adayın teknik direktör çalışmaları var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Doğan abi. İki aday da yabancılarla görüşüyor ama iki adayın da gönlünde yerli var. Hı-hı. Yerli isimden bahsetmek oy kaybettirir korkusuyla Aykut Kocaman'ı İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal, Hakan Safi açıklayamıyor. Normalde Aykut Kocaman diyor Aziz Yıldırım. Normalde İsmail Kartal diyor Hakan Safi. Ama bir baskı var. Ben de diyorum ki bak yayınlar boyu söylüyor. Çok kolay abi.
0: Ama Aziz Bey'in geçen gün bir otelde Sergen Yalçın'la görüştüğü bilgisi de paylaşıldı.
1: Kim paylaştı bunu?
0: Ya.
1: Ya bırak abi, nerede ya görüşmüş? Ya bırak abi. Kim paylaştı bunu?
0: Öyle bilgiler var.
1: Abi kendi haberin mi? Kimin haberi?
0: Benim haberim değil. Hemen paylaşıldı, yazıldı yani.
1: Abi sosyal medyayı boş ver sen. Gazeteci yazsın. Sosyal medyada herkes yazar.
0: Gazeteci de artık sosyal medya üzerinden gidiyor.
1: Yok abi gazeteci etme yazdığında.
0: Duman olmayan yerden tamam, falan ateş olmayan yerden durumu yaşanıyor.
1: Tamam. Da. Sosyal medyadan bunu alıntılayıp paylaşan gazeteci
0: hatta
1: var mı?
0: Hatta otelin ismi veriliyor.
1: Tamam, kim paylaştı bunu abi? Bir dakika dur, bulalım abi.
0: Bir bak bakalım. Aziz Yıldırım, Sergen Yalçın.
1: Aziz Yıldırım, Sergen Yalçın otel. Otel ifadesi de var mıydı?
0: Var.
1: Nerede abi? Son dakika Beşiktaş. Abicim bu fake ya. Bunu gördüğün anda anlamadın mı bunu?
0: O değil canım. Bak,
1: bu buradan alındı ama. Bu hesap çıkardı.
0: Şimdi böyle bir şey çıktığı zaman hemen anında o paylaşımlar.
1: Yok ama yok. Geçelim
0: bir
1: abi.
0: Bir ihtimali var mı diye sorarım sadece.
1: Abi yok. İkisinde de yok. Çünkü Sergen Yalçın olacaksa onun mesela Aykut Kocaman, onun tekrar... İsmail Kartal alternatifi zaten. Bana göre olmalı. Mesela Beşiktaş Sergen Yalçın'a büyük yanlış yaptı. Ne verdiniz adamın eline? Orkun Kökçü'yü verdiniz. Gerisinde bir şey yok. Ne verdiler Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın eline? Ben hep söylüyorum. Bak, İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman diye sıralama yapsan, hı hı, ve bana yetki versen. Sihirli çubuk verdim bana bak. Bu çubuk. Bunu çubuk olarak düşün abi. İyi bir kadro kurdum. Güçlü lobi kurdum. Birinci adayım İsmail Kartal olur. İkinci adayım Sergen Yalçın olur. Üçüncü adayım Aykut Kocaman olur. O da olur ama o da Sergen'in arkasında. Çünkü neden? İsmail Kartal'la Sergen Yalçın iyi kadrolarda daha hücumsal, daha diri futbol oynatıyorlar. Ha, yabancı geleceğine yine Aykut Kocaman olsun. O da ayrı bir şey.
0: Bu arada çok kıymetlidir benim için, çok değerli bir isimdir. Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü. Serkan Reçber'in dün görevi bırakmasının ardından.
1: Döndü mü?
0: Adalı'dan jet bir hamle geldi. Hatırladığım kadarıyla 2013-2014 sezonuydu. Hı hı. O futbol direktörlüğü görevini üstlenmişti Önder Özen. Önder Hocam'a buradan sevgiler saygılar olsun. Hayırlı olsun Beşiktaş adına. İyi analizleri yapan, onun sonrasında güzel işlere imza atacağıma inandığım. Ama benim biraz mantık abi olarak düşünürsek, bir yerli düşünüp önüne bir yabancı, biraz disiplin ya da bir gelecek vaat eden bir isim diyorsan, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da çok fazla ön plana çıkmaz ama Beşiktaş'ta şeydir, babadan oğula bir miras mantığı falan vardır ya böyle.
1: Babacım.
0: Oradan mesela Lucescu'nun oğlu Razvan'ın gelebilme ihtimali beni heyecanlandırır mesela, onu söyleyeyim.
1: Abicim bu iş önce kadro işi. Beşiktaş, Trabzon hiç boşuna şampiyonluk için heves etmesin. Hiçbirisinin Galatasaray'ın...
0: Trabzon için daha şey... Erken konuşma.
1: Niye? Ne oldu? Yani gömün buldular.
0: En iyi

0: oturmuş kadroya sahip olan takımdır Trabzon şu an.
1: Bak, Beşiktaş ve Trabzonlu kardeşlerim hiç boşuna heveslenmesinler. Fenerbahçeliler de çok heveslenmesinler. Biraz heveslenebilir Fenerbahçeliler. Çünkü Fenerbahçe'nin iş adamları mali yükü karşılamaya gönüllü iş adamları falan çok fazla. Abi Galatasaray şimdi bak Şampiyonlar Ligi geliri muazzam loca sayısı var, 256 tane. Galatasaray deyince boğazıma bir şey takılıyor. Bütçesi falan, yani işin şakası bir tarafa, muhteşem bir bütçesi oluştu Galatasaray'ın. Üstüne Galatasaray öyle güçlü bir yapı lobi kurdu ki sezon başında bu sezon 10+4'e geçileceği belli olmasına rağmen ortalığı 10+4 bize karşı çıkarılmış bir yabancı kuralı diye inletmeye başladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı bununla meşgul ediyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, bunu niye söylüyorsunuz? Ve bunu ona söyledik diye gazetelere haber sızdırıyorlar. Değil mi? Manşette bugün Hürriyet'te de var mesela.
0: Var.
1: Ya o kadar rahatlar ki. Yani abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ankara'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla 10+4'ün ne alakası var? Artı bunu.
0: Hatta Cumhurbaşkanı'na 10+4 şikayet edildi diye yazıyor.
1: Haberler var, bu Galatasaray muhabirleri paylaşıyor. Bizim Yakup Çınar dün program yapmış burada Dijide. 10+4 Galatasaray'a karşı çıkarıldı. Fenerbahçe de olmasın derse ancak o zaman vazgeçerler. Topu bir daha Fenerbahçe'ye atmışlar. Babacığım, sizin vicdanınız var mı? Burada Yakup'u göreceğim. Senin vicdanın var mı diyeceğim Yakup'a. La bunun Fener'le ne alakası var? Bu sezon başında belliydi. Aynısını Galatasaray'la arkadaşlar ne zaman yaptı biliyor musun? 2012 playoff'unda. Sezon başında belliydi. Galatasaray'da onay verdi. Çünkü yayıncı dedik ben zarar ettim 2011'de. Ortalık karıştı. Milletin güveni düştü futbola. Playoff koyalım. Galatasaray'da tamam dedi. Sezon sonu playoff oynandı. Tabii Fatih Terim de var orada.
0: Keza bir hatırlatmayı daha yapabilirim. Süper Kupa'daki şeydir. Playoff'tur. Bu sene de yapılacak mesela.
1: Velhasıl ama orada Fatih Terim'in de kabahati var. Çıktı dedi ki biz dedi iki kere şampiyon olduk. Playoff koydular dedi. Çoluk çocuk inandı buna. Galatasaray medyası da peşinden geldi. Biz şampiyon olduktan sonra playoff koydular diye. Aynısını. Sanki 10+4 belli değil. Bir de işin içine Fenerbahçe'yi koyuyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, bir sürü meselesi var. Bunlarla niye mi mesele? Bir de bak medyaya yansıtıp baskı haline getiriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ateşle oynuyorsunuz siz ya. Ya futbolun bir amiri var orada. Ne istiyorsunuz siz? Yani UEFA bunları, bu manşetleri takip etse ne oluyor der yani. Ya Galatasaray bu kadar kendini ayrıcalıklı görüyor. Bir kere burada Galatasaray artık yetkililerin bir dur demesi lazım. Siz ne yapıyorsunuz demesi lazım ya. Ve sezon başında belli. Şimdi Galatasaray böyle bir yapı. Galatasaray'ın bütçesi yüksek. Beşiktaş, Trabzon nasıl şampiyon olacak? Seneye de %70 Galatasaray şampiyon olur. %30 Fener diyorum, bak %30. Ha Fener'in bir ihtimali var. Beşiktaş'a Galatasaray'ın yok. Abi bütçeler korkunç. Futbol bütçe işi. Anlatabiliyor muyum? Yani çok yani sürpriz olur Trabzon'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu. %70 Galatasaray olur.
0: Hayır, öyle ortalar yapıyorsun ki ondan sonra sen de diyorsun ki sen de bana laf sokuyorsun da yok sen de Galatasaray'a mı biraz yakınsın falana dönüyorsun.
1: Tamam söyle abi, sen söyleyeceksin.
0: Biraz umudu var diyorsun ya.
1: Kimin?
0: Fenerbahçe'nin.
1: Biraz.
0: Biraz umudu var diyorsun ya.
1: Biraz, o da Fenerbahçe gibi olduğu için. Evet.
0: O da Fenerbahçe çünkü olduğu için. Kaç senedir biraz umudu var?
1: Ya abicim şimdi o başka bir mevzu.
0: 27 senede tamam iki tane teknik adam değiştirdi.
1: Tamam da abi.
0: Arteta ile kim geldi?
1: Tamam da abi.
0: Unai Emery mi geldi? Arsenal'e.
1: Sen...
0: Kaç sene sonra şampiyon oldu? City Bournemouth'la berabere kaldı. Hı hı. Arsenal oynamadan şampiyonluğunu ilan etti. 27 sene sonra Trabzonspor gibi neredeyse.
1: Nasıl böyle hevesli şey
0: anlatıyorsun? Hayır değil işte.
1: Doğan Öncel. Fenerbahçe şampiyon olamadı ha, falan gibisin ya.
0: Öyle bir şey yapmadım ya.
1: Öyle yaptın ya. Bir anda ya.
0: Sen kesinlikle olayı öyle çekmeye alışmışsın ki beni başkalarıyla karıştırma zaten. Ben onu söyleyeyim ya. Gördün mü? Yani yeni oluşumların, yeni yapıların aslında evet, biraz istikrara bağlı olması gerektiğini... Bak İstikler. Arsenal'de görüyorsun.
1: İstikrar mistikrar hikaye. Güçlü kadro. Hı. Lobi. Hı.
0: Ve eskiye
1: dönüş. Buraların ağası benim. Hı. Tavrı ve bunu gerçekten yapabilmek. Yani Galatasaray şu anda buraların ağası benim diyen. Ya Sayın Cumhurbaşkanı'na kupa işte ziyareti bir şey böyle değil mi? Bir alışkanlık değil mi? Şampiyon takım
0: yapılıyor,
1: gidiyor.
0: Başarılı olan herkes mutlaka bir külliyeye gidiyor.
1: Yok, mesela İstanbul'da,
0: Alperen
1: Şengün
0: de geldi.
1: İstanbul'da.
0: Mesela.
1: Boş ver Alperen Şengün. Şimdi mevzu değil abi.
0: Hayır, başarılı olanları söylüyorum. Ha, gelenler, tamam, tebrik tamam edilenler. Boş ver abi onları dediğin kısım da şey yani.
1: Ya konu o değil abi. Konuyu çok dağıtıyorsun.
0: Hani Alperen,
1: güzelim mevzu uçup gidiyor ya.
0: O kadar tamam, güzel aslında.
1: Ya Alperen benim hemşerimle
0: koyuyorum
1: ki. Alperen'i de konuşurum.
0: Sen kabul etmek istemiyorsun.
1: Ama konu zaten ziyaret değil. Konu böyle bir ziyarette Galatasaray'ın 10+4'ü şikayet etmesi ya. Ya Cumhurbaşkanımızın bir sürü meselesi var. Artı ertesi günde bu haberler, bak Hürriyet'te manşet bugün. Ya siz kime neyin baskısını yapıyorsunuz? Bu nasıl bir rahatlıktır? Yani yetkililerin artık buraya bir uyanması lazım abi.
2: Yetkililer bir kere uyanmayacak.
1: Sen uyanın, ne oluyor abi?
0: Kasımpaşa maçından sonra
1: arkadan da siz kime baskı yapıyorsunuz?
0: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ilk olarak açıkladığı, şampiyon olduk böyle oldu ama önümüzde çok zor bir dönem var, 10+4'te geldi falan diye yaptığında federasyondan bir açıklama duydun mu? Kasımpaşa maçından sonra.
1: Yo.
0: 10+4 ile ilgili olarak. Yo. Sadece bir açıklamaları vardı. Küfür edilecek yere niye gidelim ki durumu vardı. Değil mi? O kadar her şey bilinirken diye net, böyle kapak niteliğinde bir açıklama duydun mu federasyonda?
1: Duymadım abi.
0: Sen Fenerbahçe kulübünden, şu an mevcut yönetimden ya da adaylarından bu konuyla ilgili bir reaksiyon, bir tepki gösteren olduğunu gördün mü?
1: Ya Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi artık hayalet bir yönetim abi. Ne bekliyorsun adamlarla?
0: Niye hayalet bir yönetimi? Mehmet Ali Aydınlar'la imza anlaşmışlar.
1: Ya normalde de konuşamıyorlar. Konuşamadıkları için gidiyorlar zaten.
0: Acı Badem yeni sponsorunuz olmuş. Dün gece imzalanmış.
1: Evet, ne güzel. Hoşuna, o da mı hoşuna gitmedi?
0: Hayır. Hayalet yönetim imzayı atarken güzel, hoşuna gitmesi gerekiyordu. Ondan sonrasında
1: işte
0: konuşmadığı zaman hayalet mi oluyor?
1: Evet, biz de onları eleştiriyoruz. Evet. O yüzden gidiyorlar etkisizler diye zaten.
0: Ah be, protokolleri çekerken, başkanın sevincini paylaşırken ne mutlu, hepimize birlik, beraberlik, sevgi dolu günler diyordun.
1: Kim diyordu?
0: Şimdi de hayalet mi oldu?
1: Kim
0: diyordu? Kasper, en sevdiğimiz hayalet. En sevdiğimiz
1: gazetecilik hayalet. Yaptık abi, başkanın oradaki mimiklerini, davranışlarını çektik yani. O da mı hoşuna gitmedi? Benim nasıl bir yayın yapmamı istiyorsun burada abi? Tamam, Galatasaray konusunu konuşmayalım.
0: Yeni oluşumla bir, Galatasaray'ı bir kenara bırak zaten artık.
1: Ama şu ben Galatasaray'ı şöyle oluşumunda konuştum. Bak sen oraya çekiyorsun. Ben dedim ki Galatasaray'ın gücü.
0: Abi 10+4'te başlıyorsun.
1: Tamam, 10+4'ü Cumhurbaşkanı'na şikayet edebilecek kadar kendilerini güçlü görüyorlar.
0: Bak ben diyeceksin ki ben aldım, hazırım abi. O zaman. Ben de sana bir abi olarak, bir dost olarak, bir kardeş olarak
1: söyle.
0: Şöyle tavsiyede bulunuyorum. Ben Ahmet Konanç'ın yerinde olsam, olayı buraya çekip parlatmak, cilalamak, üstüne kadife çekmek çok sevdiğimiz işlerden bir tanesi. Bu işte müthiş yapıyorsun.
1: Yaparım.
0: Seni bir kere tebrik ediyorum.
1: Yaparım.
0: Olaya öyle girmek yerine ben derim ki kardeşim 10+4 konusunda Galatasaray'ın bu şikayetleri var ya, bana çok komik geliyor. Ben ona göre bir planlama yapabilecek bir kulübüm. Elimde de bunu kullanabilecek isimler de var. Sıdıkim var, Umf var, bu şu var falan dersin. Sen bu sebepten dolayı Saran'ı, sen bu sebepten dolayı Torreira'nı, bu sebepten dolayı kaybettiğinde onun planlamasını yapamayan sensin. Hı hı. Şimdi bunun sancılarını sen çekeceksin dersin.
1: Çok mesela, teşekkür ederim. Bunu da benim yerime söylemiş oldun. Allah razı olsun.
0: Galatasaray'ın sıkıntısı bu. Ama Galatasaray bunu öyle bir anlatıyor ki, hı hı, bu konuda algı yönetimini Türkiye'de en iyi yapan kulüptür. Hı hı. Net söyleyeyim, ben bunu kabul etmeyen biri değilim. Bu konuda başarılı ve ben tebrik ederim. Çünkü bu işin matematiği bu. Bu konuda sen bunları ben yaparken sana tepkiyi kimse veremiyorsa ben bu işi yapmaya devam ederim.
1: Bak abi, ben başka bir şey aslında vurgu yapıyorum. Bütçelerin aşırı arttığına. Şimdi Beşiktaş'ın şu
0: sen kızım sana söylüyorsun, gelinim sen anla diye davranıyorsun.
1: Yok,
0: sen aslında şikayetini kendi yönetimlerine söylüyorsun.
1: Dur, yine çok heyecanlı bir günle denk geldik. Yandık abi var ya. Şimdi ben şunu ifade ediyorum. Bak, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda maaşlar ne kadardı mesela? Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Avrupa'dan gelen yıldızların aldığı maaşlar maksimum 6-7 idi, doğru mu? Hı hı. Sonraki yıllarda Galatasaray'ın bu dörtlemesinin ilk başı Erden Timurlu dönemde. Abi öyle bir maaş ve bonservis ödeme noktasına çektik Erden Timur. Arabistan'ı bahane ederek Arabistan'ı geçtik. Dolayısıyla Galatasaray bunları en azından birkaç yıl daha bu gelirlerle, stat ve Şampiyonlar Ligi ile yapabilir. Fenerbahçe en fazla kongredeki başkanlık rekabetiyle, İş adamlarının desteğiyle o kadar yapamasa bile yaklaşabilir. Beşiktaş'ta Galatasaray bu rakamlara yaklaşamaz. Bu rakamlara yaklaşamadığında en iyi oyuncular önce Galatasaray'a sonra Fenerbahçe'ye gelir. Ben bunu anlatıyorum. Senin son şampiyon Fenerbahçe zaten olamıyor, ayrı bir mevzu. Neler yaşıyor, yaşatılıyor. Kendi hataları da var. Dışsal sebepler de var. Oraya çekersen o ayrı bir şey. Ben şunu anlatıyorum. Artık Beşiktaş'ta Trabzon'un en azından 2-3 yıl Galatasaray'ın bu özgüveni artık kendini nerede görüyorsa, ya Cumhurbaşkanı 10+4'ü şikayet edebilen, ertesi gün gazetelerle baskı yapılabilen bir yapı haline geldi Galatasaray. Bunlar varken Beşiktaş'ta Trabzon buralara gelemez. Şampiyonlukları büyük sürpriz olur. Mesela sen şimdi bir tane golcü alacaksın değil mi? Pavlidis. Bak, hı, Pavlidis peynir ekmek gibi gol atıyor değil mi? Mesela Icardi'nin yerine golcü arıyorlar. Bak bu ligi silip süpürür. Adı Fenerbahçe ile de geçiyor. Önce Galatasaray alır, biliyor musun Pavlidis'i? Bak Fenerbahçe olarak söylüyorum. Sonra Fenerbahçe alabilirse alır. Tamam mı? Sonra kalırsa Beşiktaş'ta Trabzon alır. Ben burada Beşiktaş'ta Trabzon'un arkadaşlarımı üzmek için bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe'nin de önüne transferdeki etkisi olarak Galatasaray'ı koyuyorum. Çünkü adamın 256 tane locası var. 55 bin kişilik stadı var. Şampiyonlar Ligi var. Sponsorlar yağıyor. Yahu Cumhurbaşkanımıza bir sürü işi varken Sayın Cumhurbaşkanımızın 10+4'ü şikayet edebiliyor. Arkasından bütün gazeteler bunu bir baskı gibi manşetten bugün girmiş girebiliyor. Ben bunu anlatıyorum. Sen
0: olayı anlatırken de şöyle bir sebep sunmak var. 10+4'ten çok şikayetçiyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Değişmesini istiyoruz. Sebep? Sebep ne?
1: Sebep şey diyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Ha,
0: diyor ki
1: ülkemizi de
0: biz sizin döneminizde bak o kadar güzel.
1: Sanki
0: bak,
1: diğer takımlar Avrupa'da oynamıyor ha.
0: İşte hep onlar da başarılı olsun. Var. Bir UEFA kupası daha alınsın bir takım tarafından.
1: Ya babacığım bir UEFA kupası alınalı 26 sene oldu.
0: Tamam,
1: Galatasaray işte daha bu sene Mart'ı gördü Liverpool'la. Ondan önceki 3 sene görmedi. Çoğunda da elendi. Öyle şampiyon oldu. Avrupa'nın nasıl ligi olumsuz etki ettiğini söylüyorum. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı final oynadı. Bugün yine 4-5 tane takımımız Avrupa'ya gidecek. Bunlar sanki aynı kuralla 16-4'te gitmeyecek mi? Galatasaray kendini hep farklı bir yere koyuyor abi. Ben bunu anlatıyorum ama bunu koyarken de hem lobicilik olarak gerçekten gücü var, buna güveniyor, hem de maddi olarak gücü var. Ben de bunu ayrıyetten başka bir şekilde başlıklandırıp Fenerbahçe'nin dahi bu güce şu anda maddi olarak yetişmesi çok zor. Beşiktaş'la Trabzon işi çok daha zor diyorum. Aslında buradan senin konuyu getirmen gereken nokta şu. Bu rekabet nereye gidecek?
0: Hı-hı.
1: Ya bu çok kötü bir şey.
0: Ben mesela rekabet deyince bu son dönemlerde şey, transferle ilgili aklıma gelen Galatasaray'ın gündeme getirip Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular üzerinden giderken az önce okuduğum bir haber sonrasında vay be devrem bu kadar hızlı mı döner diye düşündüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum seninle. Hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Galatasaray'ın görüştüğü forvetler arasında en ön sırada kim var?
1: Bilmiyorum.
0: Vedat Muriç.
1: Çok iyi topçu. Peynir ekmek gibi gol. Ama onlar Osimhen varken ikinci bir golcü arıyorlar.
0: Evet.
1: Ve bir şey söyleyeyim bak, Vedat Muriç'i Galatasaray'a getirsin tarihi iş yapmış olur. Çünkü hem yedeklikten problem yapmaz, hem bazen çift santrafor oynar ve ya girdiğinde... Abi bir şey söyleyeceğim. Mallorca düştü galiba ama %51'ini atmış.
0: Planlama dediğinde evet ya doğru hamle diyebiliyorsun değil mi? Osimhen, Muriç ikilisi çok, yan yana
1: çok
0: mesela.
1: Doğru, çok doğru.
0: Çok doğru. Mesela çok şöyle doğru bir şey vardı. Ona bile kabuldük. Bu haldeki oynamayan kilosuyla, koşmadığıyla, bilmem nesiyle, özel yaşantısıyla Icardi bile varken abi heriflerin Osimhen'in altında Icardi var deyip böyle şey yaptığında şu an bir de Muriç eklediğinde diyorsun ki abi adamlar iyi planlama yapıyor diyorsun mesela.
1: Abi bir şey söyleyeyim sana. Bak bir Fenerbahçe olarak kabul ediyorum ama içimde boğazımda düğümlenen kelimeler var, söyleyemiyorum. Ailemiz var, bizim de bir hayatımız var.
0: Ki daha önce de Galatasaray'ın ilk istediği ama Fenerbahçe'nin aldığı bir oyuncudur Vedat Muriç, biliyorsun.
1: Evet evet.
0: 2018 miydi?
1: Evet evet. Galatasaray'ın elinden aldılar.
0: Evet, Galatasaray'ın elinden alınmıştı.
1: Şimdi abi bak, bu ligde aslında çok acayip şeyler oluyor. Böyle bu dilimin ucuna gelip söyleyemediğim şeyler var, tahmin ediyorsun.
0: Yani Kayseri başkanı çok rahat konuşmaya başladı.
1: Kayseri Mayseri değil, evet. Biz daha yukarılara bakmak lazım. Kayseri de eyvallah haklı, kendine göre haklı yerleri vardır. Bilmiyorum mevzuyu tam da. Şimdi düğümlenen şeyler var burada. Yani bazıları, bazı kulüpler kendini öyle farklı yerlere koydular ki. Ya abi eleştiriyorsun. Neyse konuşmayacağım ya. Bak konuşmayacağım, ne yaşanacaksa yaşanacak. Yani şunu söyleyeyim. Büyüklerimiz bazılarını fazlasıyla üzüyor. Onu söyleyeyim.
0: Peki şöyle yani söyleyeceğim.
1: Fazla üzüyorsunuz.
0: O üzülenleri
1: bence toplumu daha böyle bir analiz edin
0: o
1: artık.
0: O zaman şöyle.
1: Fazla üzüyorsunuz
0: bu
1: yani.
0: Bu üzüntüyü engellemek
1: yani böyle
0: için.
1: Böyle bir dengesizlik oluyor yani.
0: Bu üzüntüyü engellemek yani için Aziz Baba gel mantığıyla yaklaşanlara sıcak bakıyor musunuz o zaman?
1: Bu Aziz Baba'nın sanki, gelir. Sanki, Hakan, kimine göre hayır, Hakan babadır.
0: Hayır.
1: O başka bir mevzu.
0: İşte o sadece bak bu mevzular üzerinden gidildiğinde Aziz Bey'in gelmesinin istenmesinin sebebi bu mu? Mesela genel kongre
1: gelmesini isteyenler için, isteyenler evet, için bu sıkıntıyı o çözer.
0: En önemli donelerden bir tanesi evet, bu mudur yani?
1: Ya bir şey söyleyeyim ben sana abi. Zaten Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi fazla uzun sürdü. Ali Koç başkan bunu başkanlığından 2 sene önce söyledi. Ben varken şampiyon olmayacak bu takım diye. Ona rağmen devam etti. O bile fark etti ama devam etti.
0: Nasıl bir koltukmuş sanki son dönemde.
1: Nasıl bir koltukmuş bu? Yani Ali Koç daha erken bırakmalıydı, ara vermeliydi. Saadettin Saran hiç başkan olmamalıydı. Tepki oylarıyla oldu. Ya Fenerbahçe doğru başkan modeliyle 12 yıl beklemez ama hak ettiği atıyorum 12 yılda 6 şampiyonluksa bu düzende 2 şampiyonluk yaşar. Ama yaşar, ama 2 tane yaşar. Yani başkan seni şampiyon yapar doğru başkan modeli. Ama bu adaletsiz futbol düzeninde hak ettiğin kadar yapamaz doğru başkan modeli bile. Bizim önce bir futbol düzeni kendine getirmemiz lazım. Ne oluyor abi? Ya futbolun yabancı kontenjanı Ankara'da konuşulur mu ya? Ya da Ankara isimleriyle. Bunun futbol federasyonu var, osu var, busu var. Ya sen diyeceksin ki açıklama yapacaksın Galatasaray olarak. Ben futbol federasyonuyla ilişkileri askıya aldım diyeceksin. Dedi mi? Hı hı. Arkasından Cumhurbaşkanımıza 16-4'ü şikayet edeceksin. Etti mi? Hı hı. Galatasaray muhabirleri söylüyor. Baba bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir güç? Ya Cumhurbaşkanımızın bir sürü işi var. Niye adamı bununla muhatap ediyorsunuz? Şimdi, niye bunu baskı kuruyorsunuz ya, gazeteler üzerinden?
0: Kanteyi alırken devreye bunu girdiğinde başka bunu. İş yok muydu Sayın Cumhurbaşkanı'nın diye ya, yazılıyor.
1: Bir tane örnek mesela. Tabii ki söylendiğinde yardımcı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok seviyor. Herkese yardımcı oluyor. O başka bir şey.
0: Bu kadar bu, gücünün arasında abi, Erok da benim şeyim derken. Bir şey söyleyeyim. Bak en büyük zararı verdi Sayın Cumhurbaşkanı Erok Spor'a belki de. O dönemde yapılan açıklamalar. Değil mi? Keçiören güçlü oyuncunun yapmış olduğu bir açıklama hayır, bilmem
1: ne derken. Sen başka bir yere gidiyorsun. Bak,
0: hayır, siyasetin içine girmemesi gidiyorsun. Gerektiğini.
1: Ya ben burada siyaset içine girdi demiyorum ki.
0: Abi Vedat Muriç transferini bile şu anki spor abi, bakanı getir diye herkes mesaj atıyor.
1: Bak
0: abi
1: konuyu abi sen her mesaj atana böyle yeşil ışık yakıp bunu anlatırsan böyle önemli konuları biz riskli konuları başka bir yere taşırız. Ben burada siyaset girdi demiyorum. Siyaseti sokmaya çalışıyor diyorum Galatasaray. Anlatabiliyor muyum? Daha girmedi. Girdiklerini bilmiyoruz. Belki dediler ki ne diyorsunuz? Gidin federasyona konuşun dediler. Ben onu öyle anlatıyorum. Girdi demiyorum. Sen orada her yazana okursan fanatiklerin yazısını yandık abi. Özellikle böyle konularda okuma abi lütfen. Bu da sana şöyle bir eleştirim olsun. Boş ver abi onlar ağzına geleni söyler. Burada yaptırım uygulanacak olan sensin benim abi. Boş ver onları. Diğer konularda söylesinler. Bu sıkıntı abi sıkıntı bu. Yani siyaseti sokmaya çalışma adamı bu. Siyaset girdi demiyorum. Sokmaya çalışma. Ya senin futbol federasyonun var ya. Ya sen nasıl bir yapı haline geldin? Ben federasyonla ilişkileri askıya aldım diyebiliyorsun. Sakın ha diyebiliyorsun. Ya baba böyle futbol olur mu? Yani UEFA Başkanı Cefer'in şu anda Türkiye'de biliyorsun. Bugün asla gazeteleri babacığım siz yabancı kuralını Ankara'da değil niye Riva'da tartışmıyorsunuz dese. Sen federasyon başkanına nasıl sakın ha dersin? Sakın ha'nın altında ne var dese. Ayrıca federasyonla ilişkilerimi askıya aldık nasıl dersin? Senin başka
0: ya
1: bir
0: Sayın Hacı senin Osmanoğlu'nun senin Anadolu bağlı Ajansı'na olduğun, vermiş olduğu senin, röportaja baksa yeterli zaten.
1: O da ayrı, ya. O da ayrı. Senin bağlı olduğun federasyon başka bir federasyon mu? Galatasaray dese biz ne yapacağız? Bu nasıl bir güçtür diyorum. Ben bu güç zehirlenmesine ve adaletsiz futbol düzenine dikkat çekiyorum. Burada sorun var abi. Öbür türlü yani zaten bir de bütçesel meseleler var. Ben sana söyleyeyim Beşiktaş'la Trabzon çok zor şampiyon olur bu gidişle. Fenerbahçe de çok zor olur. Bu nasıl bir güçtür ya? Futbol Ankara'da konuşuyoruz abi. Riva niye var abi? Yok futbol askı, yok askıya aldım ilişkileri, yok bilmem ne, yok sakın ha. Abi Dursun Özbek Galatasaray Başkanı mı, Federasyon Başkanı mı? Nereye gidiyoruz abi? Buradan da büyüklerimize sesleniyorum. Buraları artık güzel analiz edin. Bakın toplum mühendisliğinde müdahale etmeniz gereken yerler var. Sayın büyüklerimiz. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir verilen görüntüler, kullanılan cümleler, gazeteler arkasından geliyor. Kime baskı yapıyorsunuz siz ya 16-4 için? Kime baskı yapıyorsunuz? Belki dediler ki Ankara'dan bize ne kardeşim gidin federasyona görüşün dediler. Ama öyle bir anlatılıyor ki. Sanki orayla görüşüp çözüyormuş Galatasaray her şeyi gibi. Buralarda yanlışlık var. Toplum bunları yanlış analiz eder. Orada yazıyor abi şimdi. Kante. Ya herkese yardımcı oluyor ki. O başka bir şey. Benim anlattı. Onun işine gelmediği için Kante'yi söylüyor. O zaman ben burada bir sürü örnek veririm. Konu başka bir yere gider abi onları okuyacaksak. Öyle örnekler veririm ki kanal kapanır yani. Ya bizi de kapatırlar, kapama yaparlar yani. Ya artık buramıza geldi abi Fenerbahçeliler. Özellikle Fenerbahçelilerin burasına geldi abi. Bu kadar mesela 99 puan topluyorsun. 10 kişiyle Galatasaray'ı yeniyorsun. Fred harika bir orta sahadan gol atıyor. Onu bile iptal ediyor adam. Benzer sezonlar, hatalı olduğu sezonlar hariç şampiyon olamıyorsun. Böyle olamıyorsun abi. Neler yaşanıyor abi? Bir sürü sarı kart haksızlıkları, bilmem neler. Sonra Fenerler üzülüyor abi. Biraz buralara bakmak lazım yani. Neyse abi ne halimiz varsa görelim abi.
0: Tek bir soru soruyorlar. Diyorlar ki tamam hadi biz bunları biz okuma da. Biz fanatiyiz de Ahmet ne diye soruyorlar.
1: Ben Türkiye'nin en objektif gazetecisiyim.
0: İşte bu.
1: Yakup
0: i̇şte
1: Çınar'dan. Bu. Bak Yakup Çınar'dan daha objektifim.
0: Gene 90 artıda
1: tamam.
0: Geldi gol.
1: Benim çizgim bu. Benim çizgim bu. Galatasaray medyasından daha objektifim. Galatasaray medyası kadar fanatik medya var mı ya?
0: Bence bu sen.
1: Sinsi sokuyorlar. Sinsi.
0: Nefes al. Araya gir.
1: Kahve içeceğim.
0: Biç. Çek. Bitir. Fondip. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. 10 artı 4'e isyan edip Sayın Cumhurbaşkanı'na 10+4'ü kaldıralım, yapmayalım diye bir teklif var mı şu an?
1: Galatasaray muhabirleri var diyor. Hürriyet yazmış.
0: Tamam.
1: Bunu nasıl yapabilirsiniz diyorum ben.
0: Bence bu sene senin şampiyonluğunu kaybetme sebebin olan 90+'ları kaldıralım Sayın Cumhurbaşkanım desen, yediğin gollerin hepsine bak 90+'larda geldiği için, ben de derim ki artılardan sonrasını kaldıracaksan 90 dakikada bir basketbol gibi ya. Tık süre bitsin. O zaman Fenerbahçe şampiyonu. Ahmet Ercanlar da diyor ki sosyal medyayı bir gün yasaklayın, bir sezon Fenerbahçe şampiyon olur dedi. Hadi.
1: Abi konuyu başka yere getirsin. Alakasız bir konu. Benim gittiğim konuda beni durduruyorsun. Diyorsun ki yan yoldan git. Baba ben otobandan gidiyorum zaten.
0: Alternatif güzergahlar iyidir. Baba, bazen çok... kestirme güzeldir.
1: Abi burası çok sıcak ya. Bunun kliması mılması yok
0: bir
1: mu
0: şey
1: abi?
0: Senden dolayı ısındı.
1: Hararet, şuraya bak abi, mahvolduk ya.
0: Hararet yaptı şu an. Şu duman çıkıyor. Şu an Dalaman'a doğru giderken. Bu arada sana dün yapmış olduğum benzetmeyi duydun mu?
1: Ne o?
0: Sana dün dinleyici dedi ki abi dedi Ahmet Konanç denize girmiş dedi. Biz dedim,
1: Allah Allah Ahmet Konanç.
0: Biz de dedim sezon böyle açılır. Eskiden karpuz kabuğu düşmeden de şimdi Ahmet düşecek. Konanç düşmeden biz sezonu açmıyoruz dedim.
1: Baba önce İztuzu'na gittim. Allah yani Allah'a hamdolsun böyle bir cenneti bu
0: bize bahşettiği için.
1: Bahşettiği için. Evet. İztuzu.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. İztuzu falan değil. Burada Karadeniz. Ben seni Sinop Ayancağı götüreyim dersin
1: güzel.
0: Ki. Hani
1: tabii,
0: ben seni Kars'a da götüreyim.
1: Ama şimdi Muğla başka bir şey.
0: Çıldır Gölü'ne de götüreyim.
1: Ya bak senin aşırı manipülasyon tarafın var ha.
0: Hayır.
1: Ve kabul etmedi.
0: Bir yerden bakma diye söylüyorum ya, sana abicim, işte. Anladın mı örnekleri?
1: Bu diğer yerleri kötülemek değil ki. Ben Giresunluyum. Benim memleketim de güzel, ona bakarsın. Ama Muğla başka bir
0: fındıktan
1: şey.
0: Fındıktan fındığa gidiyorsun güzel memleketine.
1: Fındık onu da biliyorum. Toplamıyorum abi. Fındık toplamanın sen eziyetini biliyor musun?
0: Biliyorum. Ona bile isyan ettim.
1: Boş ver abi ya. Hele çocukken bu kadar tabii söz hakkımız yok. Anam tutuyordu kulağımdan, rahmetli babamla bahçeye atıyordu biz abi, topla. Şimdi yağmur yağar fındıkta, biliyorsun Giresun'da kara, bir yağmur bir güneş, ondan biraz delilik vardır.
0: Tabii.
1: Yani gökyüzüyle kavga edersin. La az önce güneş vardı, şimdi yağmur yağıyor. Sonra dalların üstüne sülükler gelir.
0: Evet.
1: Şimdi güneş açar açmaz bahçeye dalarsın, böyle çadırın altında küçük poşette durursun. Çünkü toplaman lazım, zaman önemli.
0: Tabii.
1: Dalı bir çekersin abi, o yağmur burandan böyle içeri girer.
0: Allah Allah.
1: Sülükler böyle girer. Kör yılan vardı bilirsin, kör yılan böyle gözü yoktu.
0: Evet.
1: Böyle gider. Onlar böyle düşer falan. Kızlar ilk de böyle ciyak falan. Zordur yani.
0: Zor.
1: Daha toplamıyorum abi.
0: O da gökyüzüne bakıp güneşe bak, isyan eden bir tek sen değilsin. Adanalılar da öyle.
1: Onların tepkisi biraz daha gökyüzüne kavga. Az önce güneş vardı, şimdi yağmur falan filan. Yani coğrafya zor.
0: Yeter de bu ne güneş diye.
1: Yani Karadeniz insanı biraz haliyle böyledir. Bak şimdi bak. Karadeniz anlatırken yine heyheylendim, görüyor musun?
0: Tabii gördüm.
1: Halbuki İztuzu'nu konuşurken sakindim.
0: Ne kadar sakindi.
1: Bak ne kadar sakindi.
0: Fevri.
1: Bak ya benim... Neyse şimdi bir şey söyleyeceğim.
0: Senin gibi birini daha tanıyorum ben. Fevri Nidelioğlu diye.
1: Fevri
0: Nidelioğlu var.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Anlattırmıyorsun. Sen bir manipülatör ustasısın ya.
0: Harikayım.
1: Yemin ederim ya. Müthişim. İnanılmazsın ya.
0: Müthişim ben.
1: İnanılmazsın
0: buradan
1: ya.
0: Buradan değerli yöneticilere sesleniyorum.
1: Ya ben İztuzu diyorum, adam bana fındık diyor. Beni bizim köye çıkarıyor. Bulancağı, İcili.
0: Fındık mındık demedim. Yani. Sinop Ayancağı örnek verdim. Dünyanın, Türkiye'nin her yeri çok güzel, ya çok
1: dur
0: kıymetli.
1: Dur bir ağız tadıyla bir anlatayım. Bak hikayeler var.
0: Bak. Sen istiyorsun ki hep sen anlat. Hadi.
1: Hayır sen hadi. De anlat. 2 saat zaten ama konuları bölüyorsun. Gereksiz bir gerilim oluyor abi. Ben böyle bir şey
0: görmedim. Bundan sonra
1: abi.
0: Programa şöyle bir şey olması lazım. Ahmet sen başla. Biz 1 saat sonra geleceğiz deyip ne anlattın?
1: Ya, hayır abi sen konu başlığını koydun. Ben bir anlatayım da.
0: Ben koymadım. Ben konu başlığı demedim. Sen 10+4'ten
1: ya sen denize eskiden denize karpuz kabuğu düşerdi. Şimdi Ahmet düşünce deniz mevsiminin geldiğini anlıyoruz demedin mi?
0: Tamam.
1: Konu başlığı bu. Yani ben de bu işleri biliyoruz yani. Buradan bir gireyim, bir İztuzu dedim abi.
0: Senin bilmediğin
1: bir sürü hikaye anlattırmıyorsun.
0: Senin bilmediğin bir şey var mı Ahmet?
1: Lütfen. Aman abi böyle ben anlamadım, ben böyle bir şey görmedim abi. Şimdi abi İztuzu mükemmel.
0: Cihan'a dönmek ister misin?
1: Yok abi Cihan.
0: Peki devam edelim.
1: Cihan'ı ben halen engel. Bana dedi ki geçen gün. Abi dedi benim Instagram ve Twitter'dan engelimi kaldırır mısın dedi Cihan Dişli. Yok dedim, huzurluyum abi. Ya Paso beni etiketliyor ya. Paso beni etiketliyor. Şimdi İztuzu'nda şunu fark ettim abi. Tabii Mayıs'ta böyle daha bir sakinlik oluyor Ege'de. Abi konuşayım ya.
0: Hava ile bile kavga ediyorsun. Doğan abi ne yapsın diye sormuşlar. Bak gerçekten var sana.
1: Allah Allah ya.
0: Bunlar Doğan'ın kanunları, gerçekler. Hayatta
1: Allah Allah
0: her şey
1: ya.
0: Olur. Evet.
1: Ya baba bir şeyler anlatacağım bak yani.
0: Hadi lütfen. Ben çıkayım.
1: Ve hikayeler anlatacağım. Sen de dinle. Sen de feyizden.
0: Çok dinlemek istemiyorum.
1: Şimdi Dalyan'da belli bölgelerde Almanlar, belli bölgelerde İngilizler var değil mi? Abi Dalyan'ı İngilizler çözmüş.
0: Çökmüş.
1: Çözmüş. Çökmüş demeyelim, ayıp evet. olur. Villalar almışlar, yerler kiralamışlar. Barlar sokağa yapmışlar. Mesela
0: çökmüşler.
1: Gidiyorsun abi.
0: Evet.
1: Mesela her bir barda Premier Lig'den bir takımın maçı açık.
0: Hmm.
1: Bar bar yani. Newcastle izliyorsan Newcastle'lar buraya geliyor.
0: Burada Championship tabii, Liverpool'la, gibi deniyor.
1: Tabii tabii. Diye. Çok güzel, böyle güzel bir yer. Şunu fark ettim abi İstuzum'da. İngilizler abi hafta içi geliyor. Hafta sonu gelmiyorlarmış.
0: Aa.
1: Çünkü yerli turistler akın ediyormuş. Ya, yani yerlisi İngiliz olmuş. Hafta sonu İstuzum'a gelen yerlileri dışarıdan gelenler kabul edip o yoğunlukta olmamak için evlerinde kalıyorlarmış abi.
0: Biz azınlık mı olmuşuz?
1: Ya öyle demeyelim de. Hani yerli turist.
0: Ne diyelim? Ha... Ne başka bir şey sen? Ne diyelim
1: böyle,
0: buna?
1: İşte böyle bir hikaye, al buradan götür abi işte.
0: İşte azınlık olmuşuz değil mi? Öyle demeyelim de diyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim abi. O kadar rahatlar. Yürüyüşleri sakin, bilmem ne ki abi. Yani ben mesela bir İngiliz grup yürüyordu böyle. Orada bir Sevgi Yolu diye bir yer var. Tam böyle Dalyan'ın kenarında. Hiçbir şey yok. Ben tatile gitmişim.
0: Hmm.
1: Ben böyle yürüyorum abi. Adamlara baktım. Ne oluyor lan Ahmet? Ne yapıyorsun lan dedim yani.
0: Evet, bu kadar acelenin anlamını ne diyorsun?
1: Ertesi gün şeye gittim mesela. İnlice plajı var. İnlice plajını turizm lisesi falan öğrencileri işletiyor. Açılmamış da.
0: Hmm.
1: Kızdım hatta çocuklara. Dedim burayı niye açmadınız? Giremedik. Abi tadilat sürüyor. Peki dedim, neyse. Ulan dedik, buraya kadar geldik. Dalyan'dan çıktık şeye kadar.
0: Ona bile kızdın.
1: Ona da kızdım. Tatlı tatlı tabii. Dalyan'dan şeye kadar gittik de bu paralı ünlü bir tünel var ya, halen para ödüyoruz tünele. Göcek tüneli midir nedir?
0: Evet.
1: Ulan dedik ne yapacağız? Günlüklü diye bir koy bulduk abi. Ama halk plajı küçük. Ücretli olan tarafı daha büyük. Tabii mecburen tabii, çoluk çocuk var, misafirler var. Oraya gittik abi. Üçüncü günde yolu çok kötü. Virajlı.
0: Hı hı.
1: Ama harika bir yer, Kille Koyun'a gittik abi. Kille Koyun'dan vlog yaptım. Arkada Akdağlar var. Antalya ile Muğla sınırında.
0: Hı hı.
1: Tepede karlar var. Zoomladım abi telefonumla. Bak tepede karlar var. Futbolda bir şey olmayınca Fener'de belgesel çektik. Zoomladım abi tepeden böyle. Böyle zoom'u böyle küçülttüm küçülttüm. Tık ayağımın ucundaki işte sahilde suya girerken kendimi çektim. Yani karların altında denize girdim abi.
0: Vay be.
1: Şimdi ben bu memleketi, bu Muğla'yı nasıl böyle şevkli, ağzım böyle ballana ballana anlatmayayım abi. Bak karın gölgesinde tepede, zirvelerde kar var. Aşağıda denize giriyorsun Fethiye Körfezi'nde.
0: Yeni şimdi, program ismi buldum. Şimdi Ahmet Konanç'ta dellenme
1: zamanı. Ben bu
0: zamanı.
1: Güzel Muğla'yı nasıl anlatmayayım abi? Ben Muğla diyorum, sen diyorsun Ahmet kendi köyün Giresun Miresun diyorsun ya. Tamam orası da güzel de abi. Orası başka bir şey. Velhasıl döndük geldik.
0: Ahmet Konaş'ta tur rehberi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Ya insanlara yer söylüyoruz abi, gitme imkanı olanlara işte. Kille Koyun'a gidin, Günlüklü'ye gidin. İstuzu'na mutlaka gidin.
0: Niye döndün diye sormuşlar.
1: Ya özür dilerim ya. Çok özür dilerim ya. Abi program var. Birazdan saat 12.30'da Digi Futbol var YouTube kanalı. Orada haberler vereceğiz. Burada yorum yapıyoruz. Orada haber vereceğiz. Çok önemli. Saat 12 çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
0: Abi ol be. Allah aşkına ol be. Bir sene de şampiyon oldu. Bir rahatla olur mu Allah aşkına? Bu şu bağırmaların biter inşallah demiş bir tanesi.
1: Ben bağırmıyorum ya.
0: Sen kabul etmiyorsun. Bak sen her şeyi yapıyorsun, kabul etmiyorsun. Reklam arası vereyim mi? Bir nefes almak ister misin?
1: Çok
0: şurayı bir havalandırayım mı azıcık daha ya?
1: Havalandır abi.
0: Şurayı bir açalım da oradan.
1: Tamam. Soğuk gelsin. Anons yapalım. 12'yi çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
0: Daha var ya 12 çeyrek geçe şu an. Biz o kadar erkenden plan yapan, rezervasyon yapan insanlar değiliz. Bize son dakika diyeceksin ki böyle bir şey var. Al daha koş hula falan. Biz öyleyiz.
1: Ya yani. Bana hemen girme reklama bari. Reklamdan sonra futbola devam ederiz. Biraz Muğla'yı konuşalım. Biraz Türkiye'yi konuşalım.
0: O zaman sadece bana ne kadar
1: futbol
0: sürede?
1: Futbol dışı biraz insanlar bizi arabada dinliyor.
0: 25 saniye ara ver bana o zaman.
1: O zaman
0: 25 saniye.
1: O zaman
0: dönelim.
1: Yok, 25 saniyeyle full gidelim abi. Sen beni bir rahatlat. Gir çık. Ben bir gir çık yapınca. Yok gir çık yapınca rahatsız oluyorum ben.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii böyle kısa sürmesin.
0: Şimdi şu an şöyle bir şey var.
1: Uzun sürsün.
0: 25 tam uzun dediğin bir kısa uzun. Ara veriyorum. 2 dakika, 2,5 dakika.
1: Ahmet'e dedi. Bak reklamlarla bile kavga ediyor abi.
0: Yemin ederim ya. Yemin ederim hayat. Ulan sistemi değişti. Yayın akışını değiştirebilirim.
1: Radyo Gol'de birazdan devam edeceğiz.
0: Hadi bakalım. Programın ismini değiştiriyorum. Hazır mısın?
1: Programın ismi ne ki? Ben bilmiyorum ki programın ismini.
0: Ahmet Konaş'ta soru cevap devam ediyor.
1: Ha işte. Programımızın ismi bu mu? Bu
0: hayır.
1: Mu? İlk işte defa duyuyorum.
0: Öyleydi.
1: Doğan Öncel ne derse o diye programın ismi diye ben biliyorum.
0: Değil. Ahmet Konaş'la haklısın. Ali Naci Küçük'le haklısın programı devam ediyor diyor. Sürekli haklısınız. Evet. İkiniz de. İkiniz de hak verdiğim taraflarınız var. Ama katılmak zorunda mıyım? tartışırım. Onu tartışırım. Şundan azıcık bahsedeyim mi?
1: Bahset abi.
0: İstanbul'un ev sahipliği yaptığı, bugün Boğaz'da bir kupa şöleni var. Avrupa futbolunun kalbi bu akşam Beşiktaş'ta atacak.
1: Ama maç var bu akşam.
0: Maç.
1: Kimin oynuyor? Bir Aston Villalı turistleri gördüm. Biri takımların, biri Aston Villa anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Diğeri kim?
0: Diğeri de çok önemli değil ya. Boş ver şimdi, ne geçiyor?
1: Bilmiyorum abi, ben takip etmem. Dalyan'daydım ya.
0: Freiburg.
1: Freiburg mu? Aa.
0: Ya.
1: Freiburg Avrupa finali mi oynuyor?
0: Sen gör bak, o Freiburg ne hale geldi.
1: Adaletli bir futbol düzeninde Freiburg çıkabilir tabii Avrupa finali.
0: Gördün mü? Ama Bayern Münih yıllarca şampiyon olunca adalet olmuyor. Orada 12 sene 13 sene şampiyon oldu üst üste diye.
1: Abi Bayern Münih. Şimdi bir şey söyleyeceğim, başım belaya girecek ya. Yani Bayern Münih X bir konuyu Futbol Federasyonu dışında başka bir yerle görüşüyor mu? Görüşmüyor. Bayern Onların Münih, şampiyonluğunda pek problem yok.

0: İşte bu finalden sonra bitiyor.
1: Vallahi 4 kez kazandı diye hatırlıyorum ben. Sevilla da öyledir mesela. Onun da en az 3 tane kazanmışlığı vardır son dönemlerde.
0: Yine Unai Emery kazanmadı mı orada bu var?
1: Düşün yani.
0: Acayip bir adam yani.
1: Adam işte mekan sahibi anladın
0: Mekanın mı? Sahibi ya. Vallahi billahi ya.
1: Bir de Villarreal olabilir mi? Ya sanki şey orada da aldı gibi.
0: Daha önce Beşiktaş'ın stadına bir final daha oynandı galiba. Yok, oynanmadı. Shakhtar finali şeyde oynandı, Saracoğlu'nda.
1: Hatta Olimpiyat'ta oynandı iki final.
0: Orada Şampiyonlar Ligi finali, bir tane Avrupa Ligi finali burada. Lucescu ile Shakhtar oynadı burada, Saracoğlu'nda. Beşiktaş'ta bu ikinci galiba. Ya da ilk diyelim. Şeyde Galatasaray stadında niye bir final oynanmadı bugüne kadar? UEFA, şimdi Galatasaray açıklama yapar mı? UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye. UEFA ile ilişkileri. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray neden UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyemiyor da? Çünkü çekiniyorsun değil mi? Orada bir otorite var. Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldık diyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu için bu bir utançtır ya. Bir kulüp sana sakın ha diyebiliyor. İlişkileri askıya aldık diyebiliyor. Seninle konuşması gereken 10+4'ü Ankara ile konuşabiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu, ya Galatasaray'ı diğer kulüpler gibi yönetebil ya da yönetemiyorsan istifa et ya. Galatasaray seni her gün rezil ediyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu. Bu nedir ya? Ya bir dakika, bir daha bir tekrarlamak istiyorum ben bunu. Müsaade edersen.
1: Var mı şansın? Müsaade etme şansın.
0: Yani bir kulüp bağlı olduğu federasyona onlarla ilişkiyi askıya aldık diyor. Yetmiyor. Sakın ha diye racon kesiyor. Yetmiyor. Yabancı kuralını 10+4'ü onlarla değil Ankara ile görüşebiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu, siz neyin başkanlığını yapıyorsunuz? Galatasaray sizi rezil etti ya. Galatasaray UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebiliyor mu? Diyemiyor. Otorite var. Demek ki Galatasaray sizi takmıyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Neden yönetemiyorsunuz? Yani ben Hacı Osmanoğlu için koltukta kalmanın birinci öncelik olduğunu düşünmüyorum. Hacı Osmanoğlu'nun bir duruşu var. Ama bu duruşu gösteremiyorsunuz. Galatasaray tarafından size söylenmeyen laf kalmadı ya. Sizi takmıyorlar ya. Bu nasıl federasyon başkanlığı? Ben anlamıyorum ki. O zaman yol açıyorsunuz Galatasaray'a. Bu sezon Hacı Osmanoğlu'na bunları diyen, yapan Galatasaray seneye neler yapacak acaba? Hazır olun Sayın Hacı Osmanoğlu. Acaba Galatasaray gelecek sezon size daha neler diyecek? İlişkileri askıya aldık sakın ha'nın üstü ne olabilir acaba? Bu arada bu hakemler bu kadar tartışılırken Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir şey olmamış gibi orada devam etmesi de çok ilginç. Ferhat Gündoğdu'yla bir sürü çözemedim ya. Daha kaç tane şampiyonluk görecek abi Ferhat Gündoğdu? Kaç tane Galatasaray şampiyonluğu görecek? Şu hakemlere bir artık bir düzen getirin ya. Yani Osimhen'in Antalya maçında aldığı penaltı. Osimhen vuruyor. Attığı gol Galatasaray'ın. Osimhen offside. Antalya o maçta alamadığı puan yüzünden küme düştü. Demedim mi ben burada Galatasaray'dan puan alamazsa Antalya son hafta kazansa bile küme düşer diye? Kazandı, küme düştü. Bırakın abi bu işleri. Ferhat Gündoğdu, daha kaç tane bu şekilde Galatasaray şampiyonluğu göreceksin ya? Sayın Hacı Osmanoğlu, daha kendini ne kadar ezdireceksin Galatasaray'a? Daha ne denilebilir abi bir başkana? Koskoca federasyon başkanını umursamıyorlar ya.
1: Yıl 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Süper Kupa'da İnönü'de karşı karşıya geliyorlar.
0: Kaç yıl?
1: 2018-19 sezonu.
0: Sen bilmiyorsun Beşiktaş'ı, ben biliyorum bak. Bu ha. İkinci final. Saracoğlu'nda da oynandı. Olimpiyat'ta da oynandı. Galatasaray stadında oynanmadı abi final, Avrupa finali. Ya çok yakında Galatasaray'dan UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye bir açıklama gelebilir. Abi bir dakika, ben de bakıyorum notlarıma. Doğru. Beşiktaş'ın stadında ikinci final oynanıyor. Olimpiyat'ta oynandı. Kadıköy'de Lucescu Shakhtar Donetsk oynadı. Galatasaray stadında yok abi Avrupa'da final. Yakında UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebilirler onlar da. Tamam, ben malzemeyi verdim abi, şimdi mesaj yer. Sen mesajlardan devam etsin.
1: Vallahi şey yapacaklar. Bak, bir tane dinleyici diyor ki sizi Cimer'e şikayet edeceğim diyor. İnsanların huzurunu kaçırıyorsunuz. İnsanları kim ve nefrete yönlendiriyorsunuz diye devam ediyor diyor.
0: Devam et abi, başka.
1: Yakmayın. Galatasaray olmazsa konuşacak konum var mı Ahmet? Bugün anlatabileceğin şey var mı? Biraz bahsetsene Aziz Yıldırım'dan diyor. Biraz bahsetsene Hakan Safi'den diyor.
0: İstediğim zaman bahsederim. Sen söylediğinde bahsetmeyeceğim.
1: Dinleyiciye söylüyor onu.
0: Evet. Tabii ki sana söylemiyorum abi.
1: Hadi Kante, gel Fener'e.

0: der misin?
1: Nasıl Kante?
0: Conte, pardon. Kante geldi.
1: Conte mi? Şimdi ne gerek var abi? İsmail Kartal var. Aykut Kocaman var.
0: Yerleci,
1: Sergen Yalçın.
0: Yerleci miyiz?
1: Tamam abi, ne gerek var abi? Onlara vereceğim 15
0: Sergen
1: milyon euro.
0: Sergen Yalçın mı var?
1: Gide Sergen Yalçın'a da okeyim ben. İyi bir takım kuracaksın ama. İyi bir takım kuracaksın.
0: Sergen Yalçın'ın yanına kimseyi veremezsin öyle.
1: Nasıl Kerzen Yalçın?
0: Kendi belirler. Yani Murat Şahin gibi, Serkan Reçber gibi bir isimle çalışır.
1: Çalışsın.
0: Camia ne kadar sıcak bakar böyle bir olaya? Vallahi, hadi diyelim oldu. Ya İhtimal %1 bile olsa.
1: Fenerbahçe'de acayip bir sosyal medya bölünmesi var. Oraya bakarsan.
0: Beşiktaş efsanesi diye ön plana
1: çıkartılan. Mutlaka tepki gelir. Mutlaka tepki gelir. Hiç oraya bakmayacaksın. Eğer başarıya ulaştıracağına inanıyorsan Sergen Yalçın'ı, çat diye açıklayacaksın Sergen Yalçın'ı.
0: Öyle sosyal medyaya, tribünlere.
1: Yok yok yok. Çünkü sosyal
0: aldanıp
1: medya,
0: da diyorsun, bak, reaksiyon göstermeyeceksin.
1: Fenerbahçe'nin sosyal medyası Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'da böyle bir sosyal medya bölünmüşlüğü yok.
0: Kim demiş?
1: İsmail
0: onu?
1: Kartal'a inanıyorsan çat diye getireceksin. Aykut Kocaman diyorsan çat diye getireceksin. Sosyal medyaya bakarsan yandın. Fenerbahçe sosyal medyası. Fenerbahçe çok büyük zarar veriyor. Bölünmüşlük var orada.
0: Ben Fenerbahçe'de dışarıda çok düşman olduğunu düşünüyordum. İçeri girdiğimde içeride daha çok düşman olduğunu gördüm diye bir açıklama vardı. Kim yapmıştı onu? Kulübün içinde gerçekten aslında büyük sıkıntı. Hep dışarıdan büyük problem var zannediyordum.
1: Saran yaptı galiba.
0: Değil mi? Öyle bir şey söyledi. Evet, hayır, Saran söylüyor. Değil. İçeride daha büyük sıkıntı olduğunu gördüm
1: doğru,
0: diye
1: öyle, doğru,
0: bir açıklama
1: doğru.
0: Var yani.
1: Doğru doğru. Ya Fenerbahçe'de ya yine oralara gireceğiz ama 2011 sürecinden sonra yaşananlar, 2011'de yaşananlar, sonrasında yaşananlar, Fenerbahçe'nin içinde bir kesimi Fenerbahçe'yi korumamız lazım, o yüzden işte şunların avucuna düşmeyelim, bunlara böyle yapmayalım diyen bir kesimi güçlü hale getirdi. Buna da, bunlara da inanan tamamen saf, temiz kalpli Fenerbahçeliler peşlerinden gittiler. Bu Fenerbahçe'nin kendi kendini yalnızlaştırmasını beraberinde getirdi. Bu yalnızlaştırma, öfke, şampiyonluk özlemleri bunları doğurdu. Bunlar da bölünmeyi, parçalanmayı, iç siyaseti, tartışmayı öne çıkardı. Galatasaray'da iç siyaset, Beşiktaş'ta iç siyaset o kadar yok. Fenerbahçe'de var, sebepleri de bunlar. Fenerbahçelilerin artık şunu düşünmesi lazım. Kardeşim, biz bir futbol kulübüyüz. Bizim dinamiklerimiz var. Fenerbahçeli olan, bizim dinamiğimiz olan herkese, her şeyi biz de kullanabilmeliyiz. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray gelip senin dinamini bile kullanıyor. Şunu söylüyorum ben çok açık yüreklilikle. Galatasaray akılla, Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Akıl duyguyu yönetir. Fenerbahçe'nin artık o duygusunu, duygu yoğunluğunu bir zenginlik olarak tutup ama akılla yönetilmeyi öne alması lazım. Biz her şeye duyguyla yanaşıyoruz ya kardeşim. Şimdi sen diyorsun ki mesela işte ben şu yoldan gideceğim çünkü orada çiçekler böcekler var. Etrafa bakarak gideceğim, doğru mu? Hı hı. Ama sen bir yarış arabasısın, rakibin yandaki otobandan gidiyor. Sen o yarışı kaybettiğinde o zaman şununla mutlu olacaksın. Ben çiçek böcek görerek geldim, o da diyecek ki ama ben yarışı bitirdim, dolayısıyla şu kadar gelir elde ettim, beni destekleyenleri sevindirdim. Ya sen de oradan gideceksin. Yani rakibinin kullandığı şartlar her neyse, adını ne koyuyorsan sen de kullanacaksın, kullanma imkanın varken. Ona küs, buna küs, öyle olmaz, böyle olmaz. Nasıl olacak abi? Yani bizim camiada bir kesim var. Hem şampiyonluk gelmeyince aşırı üzülüyorlar. Hem de şampiyonluğun, bu ülkenin gerçekleri ortadayken, gelme yolları ortadayken bütün ilişkileri, network'ünü kullanmayı reddediyorlar. Baba ne istiyorsunuz? Al bu da Fenerbahçe eleştirisi. Ve Fenerbahçe'nin bölünmüşlüğü en çok Galatasaray'a yarıyor. Eğer Fenerbahçe biraz daha akılla yönetilse, biraz daha pragmatist olsa, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü, yürüyecek gidecek. Ama yani Galatasaray'ın elinde, hep örnek veriyorum, Galatasaray'ın elinde bir sihirli değnek olsa Fenerbahçe'yi böler parçalar önce. Gerek yok ki, Fenerbahçe kendi kendini bölüyor, parçalıyor. O oraya çekiyor, bu buraya çekiyor, o kendi kafasındaki siyasi görüşe çekiyor. Babacığım ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli diyeceksin ya. O onu reddediyor, o onu reddediyor. Hayır diyor, Fenerbahçe böyle olur diyor. Hayır, o senin Fenerbahçen, Fenerbahçe böyle olur. Benim Fenerbahçem Fenerbahçe diyor. Ne anlatıyorsunuz abi? Sosyal medya bölünmüş. Ya sosyal medyada Fenerbahçeli birçok hesap siyaset yapıyor ya. Babacığım bırakın bu işleri, işimize bakalım. Tribünde biriz bütünüz diyeceksiniz. Sosyal medyada biriz bütünüz diyeceksiniz. Siyasi motiflemeleri Fenerbahçe üzerinden yapmayacaksınız. O zarar veriyor. Ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli abi. Düstur budur. Eskiden buydu. Benim gençliğimde, çocukluğumda buydu. Kimse Fenerbahçe üzerinden bir siyasi motifleme konuşma yapmazdı.
0: Açıklama Acun Ilıcalı'nınmış.
1: o da söylemiş olabilir.
0: Şimdi şöyle bir soru sorar mısınız lütfen Ahmet Konanç'a demiş. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maddi olarak çıkmaza sürükleniyor ya. Böyle bir konuşma geçiyor sürekli. Galatasaray'ın başarılı olması, yüksek paralı transferler yapması bu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da iştahını kabartıyor. Sürekli borçlanarak da ileride gelecek paraları önceden satın alarak da iflas noktasına geldiğine inanıyor mu Ahmet Konanç?
1: Soru çok uzun, hiçbir şey anlamadım. Bir daha kısa sorsun.
0: Şöyle söyleyeyim, ben kısaltayım
1: kısa
0: sana.
1: Kısa sorsun
0: hemen.
1: Yani burası.
0: Galatasaray'ın başarılı olması ve yüksek maliyetli transferler yapması Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da buna zorlandığına inanıyor mu? Ondan sonra biraz çıkmaza girdiğini düşünüyor mu ekonomik anlamda kulüp?
1: Evet doğru. Evet doğru. Ama bir şey söyleyeyim, işte Erden Timur'un ilk yılını kastediyorum ben, bu dörtlemenin ilki. Ya abi bir anda 6-7 milyon euro maksimum Türkiye'ye gelen yıldızların aldığı maaş skalası 15 milyon eurolara çıktı. Mesela Osimhen 21 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi Osimhen'e 21 verince Fenerbahçe Ederson'u getirmek için 15 vermek zorunda kalıyor. Sen Icardi'ye 12-13 verince Fenerbahçe Asensio'ya 12-13 vermek zorunda kalıyor. Mecbur kalıyorsun. Ali Koç böyle yükseltti. Mecburen yükseltti. E şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kadar yükseltmişken Beşiktaş'ın bu maaşları vermeye gücü var mı abi? Açık konuşalım. Zaten vermesini vermemesi lazım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ne vermemesi lazım? Bu doğru bir şey değil. Şimdi Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olamasa kabus yaşar. Çünkü maaş skalası öyle bir yere geldi ki Şampiyonlar Ligi'ne giremez. Eyvah! Bak Galatasaray'ı da kaybederiz. Tepe taklak gidersin. Yani buna birlikte bir dur demek lazım. Bu kabul edilebilir maaş, maaşlar değil abi bunlar.
0: Sen bu sene şampiyon olsaydın büyük sıkıntı yaşardı Galatasaray. 2-3 sene kendine gelemeyebilir.
1: Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki yaşayacak.
0: Hem oyuncuları göndermek aynen zorunda kalması öyle. Ekonomik bilmem ne falan. Şimdi bir mesela, sürü şey söyle. Tabii, Şampiyonlar bravo, Ligi'ne katılamama falan. Oradan geliri.
1: Bravo. Bravo. Bak Galatasaray düşmanlık değil bu. Ben Türk futbolu genelinde konuşuyorum. Bak.
0: Gerçek bu yani.
1: 10+4'e itiraz ediyorlar ya. Ben buradan Galatasaray taraftarları sesleniyorum. Yönetiminizi eleştirin. İtiraz etmesinler. Çünkü diyor ki Galatasaray 10-14+4 olsun diyor mesela. Babacığım bu daha fazla para harcamak demek. Zaten skala olmuş 21 milyon euro. 15 milyondan aşağı yıldız gelmiyor. Ver. 2 sene şampiyon olamadı Galatasaray. Ne yapacaksın bu maaşları? Döndüremezsin. Döndüremezsin. Ve bir şey söyleyeyim bak. Galatasaray şu anda ekonomik olarak herkesten iyi, doğru. Ama Galatasaray'da da Fenerbahçe'deki insan potansiyeli yok. Hani para veren insan modeli yok çok Fenerbahçe'de. Bak açık söylüyorum, burada Galatasaraylılar yine kızmasın. Galatasaray başarıya hep mecbur. Fenerbahçe başarıya bu kadar mecbur değil. Yani bu kadar süreklilik arz eden şekilde mecbur değil. Abi Hakan Safi çıkıyor şu kadar para veriyorlar. Aziz Yıldırım şimdi öyle bir yönetim kuruyor ki abi, bak cuma günü açıklayacak mesela. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde öyle isimler var ki ya Galatasaray'da bu da yok. Ya bu iyi bir şey değil abi. Yani Galatasaray'ın yarın ben çok aşağılara gitmesini istemem. Ama bu kadar da abi 21 milyon euro maaş nedir ya? O mesela Fenerbahçe de mecbur kaldı oralara çıktı ama Beşiktaş çıkamıyor, Trabzon çıkamıyor. Ondan mecburen Beşiktaş'la Trabzon'u ayırıyorum. Ki Fenerbahçe de çıkmamalı buralara. Ki çıkamıyor Galatasaray'a kadar. Galatasaray 2 sene şampiyon olamasın, eyvah. Ödeyemezler. Zaten Galatasaray taraftarında şöyle bir şey var. İşler biraz kötü gitsin tribüne gelmiyorlar. Yani o stat gelirlerinde düşer. Orada da Fenerbahçe gibi değiller yani. Fenerbahçe'deki o fedakarlık yok Galatasaray taraftarında. Biraz daha çünkü başarıyla büyümüşler. Alışmışlar. Başarı yoksa niye geleyim diyor. Fenerbahçeliler zaten acıların çocuğu olmuşuz abi, her şekilde gidiyoruz. Tamam mı? Feneryumlar coşuyor. Şimdi mesela bak, gelsin bir tane başkan, Aziz Bey ya da Hakan Bey. Bir çağrı yapsın. Feneryuma şey koysun bak, böyle mendil koysun, mendil sarı lacivert. Fiyatını da bir tane mendilin atıyorum 5000 lira koysun. O mendiller yok satmazsa benim adım Ahmet değil. Ben gider 4 tane alırım mesela. Ama adına bir kampanya, bir felsefe koyacak. Yeniden doğuş bilmem nesi falan diye mesela. Bak Galatasaray'da o mendili satamazsın abi. Galatasaray'da oraya daha bir ürün koyma. Çünkü başarıya, konfor alışmışlar. Buradaki ben kültürel genetik kod farklarını anlatıyorum. Kimseyi kızdırmak için değil. O yüzden diyorum, bu kadar fiyatları yükseltirsen Galatasaray olarak 2 sene mesela şampiyon olamadın. Ne yapacaksın abi?
0: O satış anlamında mesela Osimhen böyle şeyi vardı, hatırlıyor musun?
1: Hayatın gerçekleri buna uygun değil. Göreceğiz.
0: Neydi? Kaptanlık pazı bandı, maskesi bilmem ne falan diye bir kampanya yapıldı Osimhen'le ilgili. Satmadı mesela Galatasaray'da.
1: O kutuları sattık diyorlar. Birçok yerde satmışlar o kutuları.
0: Sonra o kutular satılma sebebi en son şampiyonluk kutlamasında paket program oldu.
1: Satamadılar mı onları?
0: Hepsini satamadılar yani.
1: Ya bu bir bilgi mi? Net mi?
0: Net bilgi tabii.
1: Ya Osimhen'in maskesi var içinde.
0: Ne vardı?
1: Başka ne var?
0: Yüksek bir maliyet. Çok fazla bir paraydı. 10 bin liraydı bilmem
1: kutuda
0: neydi.
1: Kutuda ne var abi?
0: Bir tane pazı bandı vardı. Bir bilet mi vardı? Bir şey vardı.
1: Maske
0: yani
1: var falan.
0: Maske vardı.
1: Osimhen'in adının yani olduğu, evet. Galatasaray'ın şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi döneminde çıkardığın Osimhen'lik kutuyu satamadın, doğru
0: satamadım
1: mu? Anlattığım benim bu reis. Evet. Anlattığım bu. Yarın bir de başarısızlık olsun, Galatasaray hiçbir şey satamaz. Fenerbahçe satar. Feneryumlar dolup taşar. Adam 3 Temmuz'da dedi ki mal kalmadı diyor çocuk tezgahtaki. Çıkar klimayı diyor. Kaç para diyor vereyim diyor. Bir şey satın alayım diyor. Bunlar genetik, bunları kabul edeceksiniz. Yani Fenerbahçe.
2: Ama işte o taraftara, bu kadar tutkulu olan taraftara da bu kadar sıkıntı yaşatmayacaksınız, anladın mı? Konu ayrı. Konu o. Tamam, yani bu doğru. Kadar sahiplenmekten de bir gün sıkılırsan, anladın mı? Fenerbahçe taraftara sıkılmaz falan deme. Ya bir nokta vardır ya bardağa taşınan şey son nokta abi, kısmı.
1: Biz yaşadıkça, bugün Fenerliyim diyenler yaşadıkça, Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye sarılmaktan elleri kanarcasına, eğer bir dikenli telse Fenerbahçe, o dikenli telleri sımsıkı tutmaktan asla yorulmaz. Bak şerefim üzerine söylüyorum, yorulmaz. Tamam, evet, çünkü Fenerbahçe başka bir şey.
2: Bir şey demedim.
1: Fenerbahçe memleket, tamam. Fenerbahçe Kuvayi Milliye, Fenerbahçe başka bir şey abi. Tamam mı? Memleketten vazgeçmezsin, Fenerbahçe'den vazgeçmezsin. Eğer başarıyla Fenerbahçe yürüseydi ki olmalı, çocuklara karşı borcumuz var doğru, Fenerbahçeliler kopardı. Bak sokaklarda Galatasaray dörtleme yaptı değil mi? 12 yıldır da Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sana yemin ediyorum, inan bana. Dalyan sokaklarında bir sürü bisiklet süren Fenerbahçe formalı çocuk gördüm. Su taşıyan, damacana su taşıyan Fenerbahçe formalı esnaf abimi gördüm. Niye? Memleketin her tarafında görüyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe eşittir kupa demek değildir. Fenerbahçe başka bir tutku. Ha kupalarda gelmeli, gelecek inşallah. Onlar ayrı bir mevzu. Ama Fenerbahçe'yi, başarısızlık var artık, Feneryum'da satış yapma. Koysunlar mendili 5000 liradan 6000 liradan mendil satsınlar. Bak bir de 6000 ayrı bir, 6 ayrı bir şey. Eğer var ya 10 tane almayan Ahmet'in alnını karıştırayım.
2: 6000 liradan 6 tane.
1: 6000 10 tane. 60.000 lira mı yapıyor? Beni heyecanlandırma. Ya Fenerbahçe başka bir şey abi. Fenerbahçe'nin fedakarlığını, taraftarın fedakarlığını ölçmeyelim. Biz o sınavları çoktan geçtik. Geçemeyenler düşünsün.
2: O zaman saat başı reklam, hemen geliyoruz.
3: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
4: Reklam.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
3: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
2: Bu kadar isyanın ardından bir küçük isyanı da ben sıkıştırmak isterim araya. Bu zamana kadar seyrettiğim, hatta ağırlıklı olarak Brezilyalı futbolcuların aldığı heyecana ortak olduğumuz, sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz milli takım kadrosu açıklanma durumunu yaşamışsındır. Sen de görmüşsündür. Ekranların karşısına geçilir bütün Brezilya ve bir teknik adam çıkar, milli takım teknik direktörü, ve size bu sene Avrupa şeyde, Dünya Kupası'nda ya da Güney Amerika'da kupada hangi oyuncularla oynayacağımızı açıklıyorum der. Bir, kalecileri sayıyorum der. Bu takımdan şu, bu takımdan bu, o takımdan bu der. Herkes ekran başında birbirine sarılır, aileler yaşasın, milli takıma seçildik falan diye. Bizim milli takımımızın 20 küsür yıldır yakalayamadığı bir heyecandan sonra şu geniş aday kadroyu açıklarken bile sadece federasyonun internet sitesinden bunu yapıyor olması büyük bir iletişimsizlik, büyük bir düşüncesizliktir bana göre.
1: O dediğim Brezilya'daki videolar insanlar kendileri çekiyor evlerinde.
2: Hayır.
1: Milli takımın açıklanmasını heyecanla.
2: Bir organizasyon yapılıyor, teknik adam çıkıyor, medyayı karşısına alıyor ve ben açıklama yapıyorum diyor. Tamam, peki. Montella olarak
1: niye
2: çıkacaksın.
1: Niye bu heyecan Türkiye'de kadro açıklanırken yaşanmıyor diye
2: çünkü
1: soruyorsun.
2: Çünkü şöyle oluyor.
1: Neden
2: ben
1: abi?
2: De diyorum ki
1: neden
2: o
1: abi
2: isimleri...
1: insanlar milli takım kadrosu açıklanırken eskisi gibi veya milli takım dönemlerinde eski heyecanı yaşamıyor. Ne oldu abi?
2: Çünkü
1: ne oldu?
2: Çünkü şundan dolayı kaynaklanıyor. İsimler sayıldığında o alınır mı ya milli takıma? Bu mu çağrılır milli takım?
1: Tamam, neden?
2: Bu doldurmuşlar artık... gene Fenerlileri, Galatasaraylıları.
1: Bak yine hiç cümlen Fenerliler. Halbuki en çok giden Galatasaray'la. Bak işte sizin bilinçaltınızda. Sizin bilinçaltınızda. Ama
2: yapma.
1: Sen önce Fener dedin bak.
2: Tamam. Sen buradasın.
1: Doldurmuşlar Galatasaray. Abi işiniz gücünüz Fener olmuş. Her şeyin sebebi Fener zannediyorsunuz. Halbuki Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyonluğu yok. Şampiyon olamamış takıma sürekli hesap soruyorsunuz. Türk futbolundaki sorunları Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz. Ya adam 16-4'ü Ankara'dan çözmeye çalışıyor ya. Ha. Yani bunu Fenerbahçe yapsa medya ayağa kalkar. Medya bunun üstünde tam tersi Galatasaray lehine baskı kuran manşetler atmış. Bunu tartışmıyorsunuz. Biz Fenerbahçeli gazeteciler bunu konuşunca da şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Ne istiyorsunuz kardeşim? Hiç mi konuşmayalım ya? Dalyan'dan geri dönmeyelim İstanbul'a. Adam diyor ki bana niye geri döndün diyor ya. Mesaj atmış mesela. Niye geri döndün diyor. Dönmeyeyim abi ben o zaman. Biz konuş. Yakup Çınarlar konuşsun abi. Yakup konuşsun abi. Dün 10+4'ü Fenerbahçe'ye bağlamış programda. Birazdan cevap vereceğim Dijifutbol'da 12 içerik geç ona. Dijifutbol YouTube kanalında. Demiş ama Fenerbahçe'de bu işin kalkmasını isterse kaldırırlar. Ya Fenerbahçe'nin federasyonda ne gücü var? Federasyona sakın ha diyen sensin. İlişkileri askıya aldım diyecek kadar racon kesen sensin. 10+4'ü federasyonda Riva'da değil Ankara'da konuşmaya çalışan konuşabilen sensin. Fenerbahçe'nin ne gücü var da Fenerbahçe'yi sokuyorsun? Niye Fenerbahçeliler üzerinden okuyorsun? Ne Fenerbahçe'ymiş ya?
0: Bitti mi?
1: Bitti abi.
0: Ay bağırdığında ve aynı zaman nefes almadan konuştuğunda evet haklısın kabul edeceğim mi zannediyorsun?
1: Değil. Etmeyeceğini biliyorum abi.
0: Tamam.
1: Ben sana kabul et diye değil.
0: Ahmet niye Konaş'ta önce haklısın diyorsun? Devam ediyor mu diyeyim. Tamam öyle devam edeyim. Ben de diyorum ki bak şimdi 6 tane oyuncum vardı zaten. Şimdi gene bakarım. Şimdi sayıyorum kaç tane. Ya milli takımın geniş aday kadrosunda kaleci listesini sayıyorum sana. Altay Bayındır, Manchester United. Olmalı mı? Geniş kadrodan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ersin Destanoğlu, Beşiktaş.
1: Yok. Ya yani bir başarısı
0: Mert yok. Günok, Fenerbahçe.
1: Yok.
0: Muhammed Şengezer, Başakşehir.
1: Yok.
0: Uğurcan Çakır, Galatasaray.
1: Mecburen. Mesela Uğurcan çok kötü sezon geçirdi. Çok kötü goller yedi. Ama işte saç offside'dan gol atıyorsun Antalya'ya. Olmayan penaltıyla gol atıyorsun. Uğurcan'ın yediği saçma golleri konuşmuyoruz. Ederson Galatasaray'da olsa Ederson yıldız olur.
0: Ben sezonun ismi Uğurcan diyorum. Yok abi. Sokonu'yu kapatıyorum.
1: Yok abi neredeyse. Dünya kadar skandal gol yedi ya Uğurcan Çakır. Ama saçma sapan hakem kararları, diğer oyuncuların Osimhen'in falan farkı.
0: Ederson bunları... Türk olsaydı kaleye geçmeli mi diyecektin yani?
1: Hayır.
0: Bu sezon üzerinde.
1: Başka bir şey dedim. Ederson Galatasaray'da olsaydı.
0: Bu golleri yemezdi diyorsun.
1: Yok bu golleri yine yerdi. Yedi yine. Uğurcan da yedi.
0: Kırmızı kart yemezdi diyorsun.
1: Kırmızı yemezdi. İş ha, oraya gelmezdi.
0: Bir şey yemezdi
1: kendini
0: deyince oradan hemen
1: başka bir gücün içinde hissederdi. Hakem ona o kadar kafa tutamazdı. Anlatabiliyor muyum? Muslera neler yaptı bu ülkede Muslera? Türkiye'de görmediği kırmızı kartı Young Boys'ta 17 yaşındaki çocuk gol atınca kıçına tekme atınca gördü. O kıçına tekme atmayı Muslera nasıl cesaret etti? Türkiye'deki o kollanmadan cesaret etti. Ama Avrupa'da gösterdiler. Ama Türkiye'de neler yaptı hakemler Muslera? Kalesinden kaç defa çıktı kart görmedi. Ederson bir kere kalesinden çıktı kart gördü mesela değil mi? Şeyde Samiyen'de. İlk sarı kartı mesela. Değil mi? Bunları konuşunca da kızıyorlar abi. Uğurcan sezonun en kötü oyuncularından birisi ya. Ne goller ne kötü goller yedi ya. Yan toptan yedi. Karşıdan yedi. Hatalı pastan kendi yaptığı hatalı pastan yedi. Ama Galatasaray modeli, Galatasaray yapısı, gücü ve diğer bölgelerdeki oyuncularının skoru hemen lehe çevirmesi Uğurcan'ı gölgeledi kötü kaleciliğini. İyi yaptığı hareketler öne çıktı. Galatasaray medyası da buna müsait zaten. Biz her şeyi görüyoruz abi. Herkes işlediğini söyleyebilir yani. Her şeyin farkındayız.
0: Defans sayıyorum sana.
1: Say abi.
0: Abdülkerim Bardakçı.
1: Bence sezonun en kötü oyuncularından. Ne toplar kaçırıyor abi. İyice kalınlaşmış beli dönmüyor ya Abdülkerim'in.
0: Milli takımdaki isimleri sayıyorum
1: abi
0: bu arada.
1: Abdülkerim ne? Abdülkerim sahanın ağası dayısı olmuş. Hareketlere bak abi. Hakeme gider yapıyor bilmem ne. Eller kollar. Abdülkerim sen sprint atmayı unutmuşsun ya.
0: Tamam. Milli takıma seçilen oyunculardan eleştirdiğin Abdülkerim'in yanında. Evet. Bir de Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü var.
1: Rezalet.
0: Öyle
1: mesela mi? Rezalet Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi? İki tane topçu sakatlanıyor. Bir maç oynuyor da sakatlanıyor. Üç kere aynısını yaşadık. Dördüncü bir daha oldu bu son maçta. Konya'da. Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi?
0: Defans hattımız böyle.
1: Yok da adam yok çünkü. Mesela Adil Demirbağ'ı abi. Adil Demirbağ'la Ümit Aktağ var mı?
0: Yok.
1: Bunları al abi. Çağlar'ı niye alıyorsun abi? Hadi Abdülkerim'i şampiyon takımdan aldım. Ben beğenmiyorum da.
0: Ama Çağlar'ı milli takımda abilik niye yapıyor diye Samet'e kaydım var.
1: Ne abiliği abi ya? Neyin abiliği abi? Neyin abiliği ya milli takımda?
0: Yusuf Akçiçek var El Hilal'den.
1: Hak ediyor çocuk. İyi oyuncu.
0: Eren Elmalı var Galatasaray'dan.
1: Yani Eren'le ilgili başka attı. Şeyler var da söylemek istemiyorum şimdi. Yani Eren Elmalı mesela.
0: Ferdi Kadıoğlu var. Mert Müldür var. Mustafa Eski Ellaç var.
1: Tam bunlar hak ediyor.
0: Ozan Kabak var. Zeki Çelik var.
1: Evet hak ediyorlar.
0: Orta sahada Atakan var. Atakan. Karazor Stuttgart'tan. Demir Ege var Braga'dan. Hakan Çalhanoğlu var Milano'dan. İsmail Yüksek Fenerbahçe'den. Kaan Ayhan Galatasaray'dan.
1: Mesela Kaan Ayhan'da bir şey kalmamış artık mesela. Kaan Ayhan'ın milli takım olayı belki yani abilik modeli falan filan.
0: Sırf Galatasaraylı diye mi seçilmiş?
1: Ya abicim ben öyle bir şeyim. Ben Çağlar için neler dedim ya. Sen var ya büyük manipülatörsün ya. Allah'tan Çağlar'ı şey yaptık.
0: Orkun Kökçü var Beşiktaş'tan. Salih Özcan var Dortmund'dan.
1: Mesela Orkun'u alırım Salih'i almam. Orkun bir cevher. Daha önce de söyledim sana. Orkun bir cevher. onun etrafına takım kurmanız lazım Beşiktaş'ta. Ama mesela Salih Özcan bitmiş artık. Ne oynuyor mesela? Salih Özcan mesela şu anda Dortmund'dan ayrılsa gideceği takım ne?
0: Beşiktaş.
1: Almaz abi Beşiktaş. Almasın. Salih bitmiş abi. Salih'in gideceği takım Türkiye'de.
0: En son Salih'i kaç kere seyrettin diye
1: baba
0: soracağım.
1: Baba çok kötü oyuncu. İnanılmaz bir düşüş içinde.
0: Benim tarzım değil diye biz kötü bir oyuncu diyemezsin. Dortmund seçmiş adamı ya.
1: Baba Dortmund'da son iki senesi rezalet adamın. Ya ben milli takım için konuşuyorum. Ben
0: yollayamıyor değil mi? Yollayamıyor. O kadar koca Dortmund Salih'i yollayamıyor.
1: Doğru yollayamıyor abi.
0: Vay be.
1: Bitiyor herhalde sözleşmesi. Bak bakalım nereye gelir. Salih'i alan takım şampiyon olamaz abi. Ya Orkun Kökçü'yü alacaksın, yanına Salih'i koyacaksın.
0: Şu Dortmund'da ben bir şekilde bir sene boyunca maçlarına gidip yönetim istifayı öğretmem lazım Dortmund taraftarını. Sarı duvara. Yusuf Sarı milli takıma seçilmiş.
1: Hak ediyor.
0: Başakşehir'den.
1: Çok pırpır bir adam.
0: Yunus Akgün.
1: Galatasaray hak ediyor. Orta sahada da oynasa dribblingleri çok güzel.
0: Oğuz Aydın.
1: Yani Oğuz Aydın da hak ediyor diyeyim. Hadi son maçta
0: Kerem Aktürkoğlu.
1: Kerem tabii ki hak ediyor abi. Kerem de hak ediyor.
0: Kenan Yıldız.
1: Tabii ki abi. Önünde saygıyla eğilir ceketimi iliklerim. Kenan'ımız.
0: İrfan Can Kahveci Kasımpaşa.
1: Ya İrfan'ın milli takım performansları özel oluyor. O da hak ediyor.
0: Deniz Gül Porto.
1: Golcümüz yok abi.
0: Can Uzun Frankfurt'tan.
1: Tabii bunlar bizim çocuklarımız, iyi çocuklar.
0: Arda Güler var ve canım aynı benim, zamanda canım benim, Barış Arda'cı, Alper Yılmaz var.
1: Hak ediyor, Barış da hak ediyor. Barış
0: Aral hak ediyor. Şimşir var Mijelent'ten.
1: Ben onu Aral'ı hiç izlemedim ya. Nasıl bir topçu o?
0: Yani iyi topçu. Mijelent'in başarısını biliyorsun Mitchell, sonuçta.
1: Danimarka değil mi? Evet. Mitchell'ı okuyor. Ben Mitchell'ı da takip etmiyorum abi, ne yapayım yani.
0: Şimdi biliyorsun Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 1 Haziran'da bir Kuzey Makedonya hazırlık maçımız var. Sonra 6 Haziran ya da 7 Haziran'da da Inter Miami Stadyumunda Amerika'da Venezuela ile karşı karşıya.
1: 1 Haziran hangi gün ya?
0: Pazartesi.
1: Bizim Göksel yazayım ya. Bizim Göksel şey Göksel yazıyor değil mi şeyleri, TSE'de şeylerini?
0: Meri.
1: Yok, Göksel yazıyor, Göksel. Göksel'in. Göksel'in yazıyor.
0: Bizden Göksel'in yazıyor. Orada
1: kardeşim şey, selam nasılsın? 1 Haziran'daki milli maç Saracoğlu'nda Türkiye Kuzey Makedonya. Beni onun için akredite mailini atar mısın? Seviyorum seni kardeşim, sevgiler.
0: 13 Haziran Cumartesi Avustralya ile maçımız var.
1: 1 Haziran hangi güne geliyor?
0: Pazartesi dedik ya, onu konuşmuştuk.
1: Tamam. Pazartesi gideriz. Pazartesi. Düğünüm var benim pazartesi. Pazartesiydi şey, ablamız canım benim ya. Pazartesi düğünüm var benim.
0: Cuma. Perşembe.
1: Allah'ım ya.
0: Arkasından da onu söylüyor diyor.
1: Ne oldu, bir sessizlik oldu abi?
0: Sayıyordum ben Paraguay'la ve Amerika'yla.
1: Benim kafam halen şeyde biliyor musun? Şu anda denizde iz tuzunda attığım kulaçlarda. Yani beden burada ama kafa orada, biliyorum. Dönemedim ben daha.
0: Çabuklarmış. Baya baya İstanbul'daymış ya milli takım.
1: Sen bugün telefon almayacağım bugün.
0: Ben şey diyeyim ya. Katılır mısın, katılmaz mısın? Ha, bu arada milli maçları dinledin mi? Böyle
1: çok yaptılar. Hepsi güzel abi.
0: Yapay zeka olsa da falan diye. Emine.
1: Milli marş olduğu için.
0: Çok onu şey diyeyim ya. Kopyala yapıştır baba, gibi değil mi? Hepsi aynı değil mi?
1: Abicim zaten Türk popu. Şimdi Türk popuna da sokacağım beni. Türk popu artık bitti abi. O mesela Tarkan bile eski Tarkan şarkılarını yazamıyor. Nazan Öncel'le mi çalışmıyor artık bilmiyorum. Ya da Sezen Aksu mu bitti bilmiyorum. Onlardan aldığı sözlerle kendi ekstrasını koyarak bir şeyler yapıyordu. Mesela bir oluruz yolunda. Hadi gel bütün gönüller coşsun. Bu kupalar sana helal. Al gel de buralar bayram olsun. Arar buluruz izini, bilirsin zır deliyiz biz. Hem yazında hem kışında, nerede olsa senin. Şimdi bak ben bunu ezberlemişim.
0: Tabii.
1: Bak 2002'den bahsediyorum.
0: 12 dev adamı engellemiş. Şey ezberlemişsin.
1: Ah dev adam, 12 dev adam. Şimdi baba bunların üstüne çıkmak çok zor zaten. Ama yapıyor genç arkadaşlarımız, ne diyeceksin şimdi yani. Ama yine ben bu Dünya Kupası'nda Tarkan'ı dinleyeceğim. Ama Tarkan da üzerine koyamıyor abi.
0: Ahmet seni dinlerim ederim de bugün hayretle dinliyorum. Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında Aykut Kocaman, İsmail Kartal varken sen bile Sergen Yalçın diyebiliyorsun ya, bu bir düşmanlıktır diye.
1: Bak işte böyle düşündüğün arkadaşımızın adı ne? Adıyla hitap edeyim.
0: Geçtim.
1: Tamam.
0: Keşke bir
1: sevgili şey. Kardeşim. Ama benden büyüksen de beyefendi diyeyim, benden büyüksen de abi diyeyim. Bu futbolu böyle okuduğumuz zaman sıkıntı yaşarız. Ben Aykut Kocaman düşmanlık ya da İsmail Kartal düşmanlık değil ki, ikisi de olabilir diyorum. Ama benim birinci sıramda İsmail Kartal var, ikinci sıramda Sergen Yalçın var.
0: İşte aklına
1: futbol
0: bile getirmemen gerekiyor.
1: Sergen'i mi?
0: Evet.
1: Abi niye getirmiyor?
0: Şu durumda getirmemen
1: gerekiyor. Ya kardeşim Fatih Terim mi Fenerbahçe hoca olsun diyoruz? Arda Turan mı diyoruz? Sergen Yalçın çocukluğunda Fenerbahçeli adam. Fenerbahçe'ye geldiğinde biz zaten ailecek Fenerbahçeli izleyen adam. Yani işi buradan okuyacaksan. Kaldı ki iyi teknik direktör abi. Hani iyi takımı iyi oynatan bir teknik direktör. Şimdi bak, Aziz Başkan'ın şey varmış mesela, çevresine bunu söylemiş. Yani öyle bir takım kuracağız, öyle bir hoca yapacağız ki hücum oynayacağız demiş. Yani Kadıköy'ün ruhuna uygun oyun oynayacağız. E şimdi Sergen Yalçın bunu oynatır, İsmail Hoca oynatır. Aykut Kocaman da oynatır da, Aykut Hoca da bir böyle camiaya bir eksi bir enerji de veren bir tarafı var tartışma çıkarması anlamında. Onu konuşuyorum. Yoksa ben Aykut Hoca'ya karşı değilim. Sadece benim 3. sıramda. Yani 3. sıramda 1. sıraya koyamıyorum abi İsmail Kartal varken. Koyamıyorum yani ha. Sergen Yalçın da, ben kendi fikrimi Doğan abi sorduğu için söylüyorum. Sergen Yalçın olacağı yok yani Fenerbahçe'de şu anda.
2: Öyle. Ben bir fikir vermek istiyorum bir dinleyiciyle beraber. Ben bunu daha önce söylemiştim çünkü. Dedim ki herkes marş yapmaya çalışıyor ya. Şimdi Türkiye'nin önde gelen yeni nesil veya eski isimleriyle beraber, hatırlar mısın? We Are The World şarkısı vardı. Bütün ünlüler, Michael Jackson'ından Tina Turner'ından tut, hani Sting'ine kadar herkes çıkıp beraber söylemiştir, Rod Stewart'lar falan. Bütün dünyanın ünlüleri beraber söyledi. Bizim bir şarkımız var ya, Bir Başkadır Benim Memleketim. Tam böyle türbün şeyidir, nakaratı biliyorsun. Hani lay lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay, değil mi mesela o coşkuyu? Hani havasına suyuna kısmından başlarsın. Buna şey gibi, hepimiz kardeşiz mantığıyla gibi, anladın mı? Mahsun'undan Tarkan'ına, Sezen Aksu'sundan Edis'ine, Manifest grubundan bilmem nesine, mesela popülerlerinden iki tane rapçi koyarsın araya. Her şeyi aralara bilmem ne katabilir falan, renklendirebilirsin. O lay lay lay kısmını da üç tane taraftar grubundan alırsın onar kişi. Bir lay lay lay yapar gırtlaktan ciğerden, bitirir. Ne gerek var yenisine falana gelir. He, yenilerine de tabii karşı değiliz, hiçbir zaman yeniliğe karşı değiliz de. Elinde böyle bir imkan varken, madem 90'lar eskiler, coverlamalar bilmem neler diyorsun, yapın abi şunu, biri de akla getirsin ya. Bülent Uygun'u akla getirmiyorsun, Sergen'i getiriyorsun ya, beni kızdırıyorsun demiş.
1: Bülent Uygun değil konuşan benim, hiç kimse konuşmazken.
2: Ben söylemiştim, hatırlatmıştım.
1: Ama sana. Bülent Uygun teknik direktör değil de, Bülent Hoca da kendini daha çok sportif direktör olarak görüyor. Orada çok başarılı olacağına inanıyor. Bülent Uygun da Aziz Yıldırım'ın ekibinde olacak ama sportif direktör olarak olmasa da başka bir şekilde olacak. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir sportif direktör olacak, bir tane yerli, bir futbol danışma kurulu olacak. Oralarda Oğuz Çetinler olacak, Bülent Uygunlar olacak. Modeller, titirler daha belli değil. Modeller, titirler daha belli değil abi.
2: Belli olmaması bir oy kaybı yaşatır mı başkan adaylarına?
1: Tam tersi, şu anda şöyle düşünüyorlar. Hocamızı yerli olarak açıklasak oy kaybederiz diye düşünüyorlar. Ben de diyorum ki ikiniz birden çıkın, yerliyle çalışacağız deyin. Kimse oy kaybetmesin.
2: Ben Aykut Kocaman diyeyim, ben İsmail Kartal diyeyim desin diyor.
1: Ya da
2: diyor.
1: Deme, Aykut da deme, İsmail de deme seçim bitene kadar. Ama
2: kesinlikle
1: yerliyle,
2: yerli çalışacağız
1: de, böylece eşitlensin. İsteyen de desin sonra, hocanın adını isteyen de açıklasın.
2: Mesela şu yani. An Sayın Safi dese ki, ben şu ismi getiriyorum dese, Aziz Bey Yıldız ismini açıklar mı? Açıklamak zorunda kalır mı? Ben gene de sessizliğimi koruyorum. Ben bir tane yıldız getireceğim, öyle böyle zaten en büyük iddiası. 10 tane de asker durumu vardı ya.
1: Şimdi şöyle, ben olaya şöyle yaklaşayım abi. Hakan Safi en son konuşmasında da bana bir yıldız yetmez dedi.
2: Yani bir arkadaşım, 4 tane isim var.
1: Artı bak
2: aklında.
1: Bana bir yıldız yetmez dedi. Çıtayı bir yere koydu. Bu da onun için zor bir şey ha. Artık gereğini yapması lazım. Artı bir arkadaşım bana iki tane oyuncu getirdi, bunlar beni kesmez dedim dedi. Çıtayı daha da yukarı koydu. Şimdi alacağı oyuncuların sayısı, yıldızların en az 3 olması lazım. Harbi yıldız ve harbi yıldız olması lazım. Yani kendi kendini çok zora soktu Hakan Bey. Yani bunun altını doldurursa da avantajı olur. Ama bu kadar konuşup da ben bunu seçimden sonra açıklayacağım demek de olmaz. Seçimden önce Hakan Bey'in en az 3 tane baba yıldız açıklaması lazım. Çünkü kendisi kriteri, çizgiyi, şey, çıtayı oraya koydu yani.
2: Abi gör be. Abi Allah bana artık akıl fikri versin. Yapay zekaya Guardiola görseli yap Fenerbahçe için dedim. Sonuç ortaya çıktı. Abi şöyle böyle çıkıyor falan diye. Abi gör bunu mutlaka demiş. Guardiola'nın formasının arkasına 1907 yazmışlar. Öyle bir forma mı olur abi? Yapay zeka bile formayı yapamadı diyor.
1: Abi bu yapay zeka işi inanılmaz ilerledi.
2: Conte çok doğru bir çözümdür diye düşünüyor bir dinleyicimiz ama
1: şöyle
2: bir senelik Conte'yi getiremez.
1: Tabii doğru, ama onun da özelliği şu, ilk yılında genelde şampiyon yapıyor. Tabii oynattığı futbolun Aykut Kocaman'dan pek farkı yok ama sonuç alan tarafı daha yüksek, fakat Conte
0: Aykut Kocaman futbol dediğin nasıl bir futbol? Nasıl bir akıl yerleşmesi var mesela?
1: Dur Conte'yi konuşalım.
0: Aynısı Conte ile Aykut Kocaman futbol dediğin zaten aynısını konuşuyorsun.
1: Tamam, onun o ikinci o başlığı attım, o başlığın son altını spotunu doldururuz.
0: Hadi.
1: Şimdi Conte, aynı zamanda Conte'de şöyle bir şey var. Doğan abi. Conte büyük transferler ister. Tottenham'dan niye ayrıldı biliyorsun? Bu kadro bana hitap etmiyor diye ayrıldı. Tottenham'dan, Premier Lig takımından. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Conte'yi getirdiğin zaman ki Hakan Safi buna hazır olduğunu söylüyor. Çok ona dönük transferler yapman lazım. Conte'nin böyle bir tarafı var. Ha, ilk yılda genelde şampiyon yapar falan filan. Ama yani Conte çalıştığı hiçbir ülkede böyle hakem adaletsizliği, böyle problemler yaşadı mı acaba? Yani İtalya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde bunları hiç yaşadığını düşünmüyorum. Türkiye'de farklı bir şey var abi Türkiye Ligi'nde. Hakemler çok fazla etki ediyor maça. Yani mesela Antalya'nın küme düşmesine sebep olan Galatasaray maçında. Osimhen'in rakibine vurmasına rağmen kendini yere atıp, Osimhen'in tabanı rakibine vuruyor. Ayağını uzatıyor bilerek. Yere atıp aldığı penaltıyı mesela burada görse Conte ne oluyor der mesela. E dedi işte, Mourinho dedi. Onlardan büyük hoca var mı? Jesus dedi. Sonra Galatasaray tarafından açıklamalar geldi. Bunlar ülkemizi yurt dışına kötü gösteriyorlar falan filan. E şimdi Galatasaray başkanı demedim abi geçen. Engellere rağmen şampiyon olduk diye. Asıl bu Türk futbolu Avrupa'ya kötü göstermek. Şimdi Avrupa'dan bir tane adam Cefer'in geldi. Aa, Galatasaray başkanı böyle demiş. Türkiye'de Galatasaray'ı engelliyorlar mı? Koskoca Galatasaray başkanı söylemiş. Demek engelliyorlar. Engellemeye rağmen şampiyon. Aa, Türkiye'de böyle bir şey mi vardır? İşte bu aslında Türkiye'yi kötü göstermek. Ama Galatasaray iletişimi diğer tarafı lehine güzel yorumlayıp verdiği için, Fenerbahçe, Beşiktaş iletişimleri buralara çalışmadığı için, aynı şeyleri cevaplamadığı için yönetimler de Galatasaray'ın söyledikleri havada kalıyor abi. Ama sen öbür taraftan, senin hocan ya da yöneticin bir şey dediğinde Galatasaray iletişimi, Galatasaray başkanı, yöneticileri onu inanılmaz bir şekilde memleketle seni karşı karşıya getirecek şekilde bir iletişim algı olayına çevirebiliyorlar. Ha, biz de bunları konuştuğumuz için, bunları böyle tespit ettiğimiz için bizi sevmiyorlar yani. Galatasaray engellere rağmen şampiyon oldu ne demek ya? Bu ülkede UEFA finali oynanıyor abi. Cefer'in demez mi Galatasaray engelliyor musunuz diye? E bu işte Türk futbolunu Avrupa'ya kötü göstermek. Ama onlar söylüyor, yok efendim Jesus böyle dedi, Mourinho böyle dedi, Avrupa'ya kötü gösteriyor bize. Sen de kötü gösteriyorsun. Engellenen takım 4 sene üst üste şampiyon olur mu? Engellere rağmen olduk. Olamazsın kardeşim önüne engel koysalar. Kendinizi öyle kandırıyorsunuz. Kimse sizinle, kimsenin sizi engellediği falan yok yani. Engellemek isteyen adam Muslera'nın penaltısını verir mi? Şeyin, Osimhen'in. Yine mesela Galatasaray'ın attığı gol. Osimhen orada pasiften aktife geçiyor. 5 saniye incelemediler. 5 saniye. Anında santra yaptırdılar mesela. Çağdaş Altay anında santra yaptırdı. O gol offside mesela. Böyle mi engelleniyorsunuz abi? En azından engellenmedik. Normal hakkımızda şampiyon olduk deyin. Engellere rağmen olduk demeyin. Türk futbolunu da Avrupa'ya böyle kötü göstermeyin.
0: Bitti mi?
1: Bitti abi.
0: Peki. Bu birlik ve beraberlik yeni başarılar getirecektir diyor Sayın Özbek. Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde konuşmuş. Altına da işte bu birliktelik Fenerbahçe'de büyük işlere imza atabilir. Fenerbahçe'de sürpriz imza, Acı Badem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması, Mehmet Ali Aydınlar ve Saadettin Saran yan yana geldi diye. İşte birlik beraberlik mesajları da onu hayata geçirmek ve sonrasında az önce bahsettiğimiz konular aslında sezonun özeti. Sen sezonun özeti ne biliyor musun? Zeki Murat Gölen'in Eyüp maçından sonra yapmış olduğu açıklama tam bir sezon özetiydi. Öne geçtik ve yine koruyamadık. Eyüp maçıyla sen devam et diyor. Bak böyle devam ediyor. Ne okuyorsun?
1: Şu mesajları haberler okusam... var abi, haberler var. Oku abi mesajları dinleyelim. Ben bayağı konuştum ya.
0: Telefon bile alabilirim hala. Niye almıyorsun diye başladı insanlar telefonu. Birazdan. Islık çalma bari, konuşuyor mu orada, yapıyorsun.
1: Duyuluyor mu?
0: Duyuluyor mu ne demek ya?
1: Ya dilime bir şarkı yapıştı.
0: Söyle. Na, ama na, Kandıralı na, Ferdi gibi değil diye.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yolda gelirken otobanda sürekli onu dinledim. Karadeniz şarkısı var ya. Ne o şarkı?
0: Ne bilmiyorum ama
1: na. Bak şöyle söyleyeyim, bak şöyle. Birisi yazar.

0: Dere.
1: He.
0: Gibi. Bak o, şu, bak o kelimeyi hatırladım bir tek. Dere akayi dere. Na na na na na na na. Na na na na na. Sırtındaki semerin. Ben olayım hamali.
1: Bak, dere, dere akayi dere. İki, sırtındaki iki semerin, ucu bir yere.
0: Sırtındaki semerin ben olayım hamali yazsana.
1: O değil o. Sırtındaki semerin ben olayım.
0: Aa, ben uydurdum hamali, o zaman şimdi. İki karın şarkısını mix yaptım.
1: Ben olayım ha. Yuh.
0: Ha ne hangi şarkıdır o ya? O, dün onu dinliyordum.
1: Kar beyazdır beyazdır. Bana yaptığın nazdur da bana yaptığın nazdur. Bakışlarından belli vallahi bu kız Lazdur.
0: Yok o değil
1: şarkısı
0: ya.
1: Mı?
0: Dere akayı dere. Na,
1: ha, bir dakika ya o Nurcan'ınmış ya o değil.
0: Na, na. Şimdi bak birisi yazar oraya bak. Mesajları yazarlar.
1: Dere akayı dere iki ucu bir yere değil mi ya?
0: Yok o dere akayı dere onun adı değil ya. İçinde bir cümle onu hatırladım. Adı başka.
1: Ha dere ya dere, Karadeniz şarkısında dere akayı dere olmazsa baş... ben adımı değiştiririm zaten bir şarkıda
0: ya,
1: dere akayı.
0: Ya bir kimse hatırlamadı mı ya? Bak ezgisini söylüyorum ya. Na na na na na na na na.
1: Şelale olabilir mi?
0: Na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Şelale diyorlar. O kadar çok şelale yazılıyor ki şu an.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ya bir şey söyle tamam Allah aşkına şey oldu ya.
0: Hadi ver abi şarkıyı. Ben sana zaman yaratıyorum ya. Na na na na na na na. Abi dilime bazen böyle diline yapışır ya. Bir ay söylersin mesela.
1: Salih Yılmaz Şelale.
0: Ver abi ver müziği.
1: Bir de bakın.
0: Ver abi müziği.
1: Bu mu
0: acaba? Dere akayı dere. Na na na na na na.
1: Bu mu?
0: Allah be. Ver biraz memleket hatırlayalım ya. Ver abi. Tam otoban şarkısı. Saruhanlı Susurluk arası bunu dinledim abi.

0: Şarkıyı söyleyen kardeşimiz Salih Yılmaz'mış, Şelale şarkısı.
1: Salih kardeşimize evet, buradan selam ağzını olsun. Aldı götürdü bizi.
0: Teşekkür ediyoruz toparladığı için. Şarkının hakkını verdiği
1: şelale
0: için Salih'e.
1: Şelale diyenlere de Salih, yazanlara da teşekkürler buradan.
0: Teşekkür ediyoruz. Su sorunumuzu
1: çözdü. Dilim o takıldı ya.
0: Evet, böyle de bir şey varmış.
1: Güzel oldu bak. Yaşadık. Rahatlattık evet, insanları. Hani ben genelde insanları strese sokuyorum ya.
0: Ne biçim program, ben gidiyorum buradan.
1: Bir oradan konuşuyorlar, bir buradan konuşuyorlar. Ama radyo böyle. Ben radyoyu seviyorum ya. Radyo böyle bir şey işte. Radyo olup götürüyor insan abi. Radyonun başka bir kıymeti var. Keşke Fener Radyo'yu kapatmasaydın Sayın Başkan. Ben dinliyordum biliyor musun arabamda?
0: Senin rahatsız olduğunu artık kesinlikle raporu yazıyorum. Arkadaşlar açıklıyorum, raporu yazıyorum. Bu adamı rahatsız diye yazıyorum.
1: Kapattılar ya. 150
0: tedaviye de cevap vermiyor. Hani öyle de bir özelliği.
1: Ya radyocu başkan radyoyu kapattı ya. Saadettin Saran. Sayın Saadettin Saran. Yani. Ben dinliyordum biliyor musun? Açıyordum Fener Radyo'yu. Dinliyordum abi. Yani hoşuma gidiyordu.
0: Evet.
1: Bitirdik mi programı?
0: Söyleyecek bir şey yok ya.
1: Bir şey söyleyeyim abi.
0: Telefon alacağız daha dedin ya.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: İstiyorsan. Eyvah eyvah diyorsun ya.
1: Al al al al.
0: Akşama Giresun'a gidiyorum. Giresun'a demiş.
1: O yolun açık olsun kardeşim. Dere aka. Çakallı menemeninin özelliği nedir biliyor musun?
0: Soğanlı, neden? Soğansız oluşu.
1: O değil, alakası yok. Yani nasıl o kıvam oluyor? Bir, yumurtanın sadece sarısını koyarlar. Hı. İki, kaşar atarlar.
0: Hı, kaşarlı oluşuyor.
1: Bir de gerçekten bunu hani hızlı yapmayayım, güzel yapayım, hakkını vereyim diyen menemenciler o domatesi közün içinde bekletip öyle ısıtıp sulandırıp kabuğunu alıp ezerler. Diğerleri direkt
0: rendeleme bilmem
1: rendeler falan. Kabuğunu soyar ama yine rendeler falan filan yani.
0: Domatesle kabuk olmalı arkada, mıdır menemende?
1: Olur mu abi, sen deli misin ya, kabuk mabuk.
0: Hızlı hızlı yapacaksın, bir anda şey yapacaksın, o kadar
1: özel. Ya beni şimdi domates kabuğuyla da kavga ettirme abi.
0: Tabii canım, oraya bile tak ya.
1: Çakallı'dan geçerken menemen ye kardeşim, bizi hatırla. Yalnız orada kazıkçı bir iki yer var, sakın girme. O böyle büyük bir tane marka koymuş adam. Şimdi bir şey ismini vermeyeyim. Acayip kazıkçı. Daha böyle küçük, daha böyle esnaf işi. Bak mesela ben Çin'den iniyorum abi. Sana bir yemek hikayesi anlatayım. Şimdi biliyorsun Muğla İstanbul arasında en büyük problem bir Sakar geçididir. Ama onun manzarası var, çekilir Sakar geçidi. Akyaka'ya, Gökova'ya inerken. Bir de şeydir, Çin'e şeyleri, virajları. Onları geçtikten sonra problem yok Allah'ın izniyle. Çin'e de ne yersin? Çöp şiş yersin, köfte yersin değil mi?
0: Evet.
1: Şunu fark ettim abi. O isim yine vermeyeyim. Çin'in şehrin dışında kalan yol üstündeki yerlerde artık yemiyorum. Niye biliyor musun?
0: Şişçilerde.
1: Ha, niye yemiyorum biliyor musun abi? Şimdi bak, sen Çin'e de otursan, her gün gittiğin çöp şişçi bozuk yapsa, ada sen de Çin'e de oturuyorsun, yapan da orada oturuyor, yüz yüze gelirsin, adama laf sokmaz mısın? Bu nasıl çöp şiş diye. Dolayısıyla Çinlilerin yediği şehrin içindeki şişçiler daha güzel abi. Mecbur. Her gün yüz yüze. Kahvede birlikte okey oynuyorlar, çay içiyorlar. Yani ulan Hasan bu nasıl çöp şiş? Dün yedik taş gibiydi der adam sana. O yüzden artık şehrin içinde yiyorum abi.
0: Mesela Nazilli'den şeye doğru geçerken, Denizli'ye doğru giderken.
1: Yok orası değil.
0: Aydın tarafında.
1: Yatağını geçti.
0: Yatağını evet.
1: Geliyoruz İstanbul'a geliyoruz. Yatağından sonra Çin'e var.
0: Tamam.
1: Çin'in içinde yiyorsun mesela ya da girişinde. Aynısını şeyde de yaşıyorum abi ben mesela. Mesela Giresun'a gidiyorsun ya. Bolu'dan geçiyorsun. Orada bir şeyler yemek istiyorsun. Yeme abi. Çık abi otobandan. Çık abi otobandan. Önceden de işaret adam bak. Daha böyle normal biraz hafif mesela atıyorum Gerede'ye gir. Gerede'ye bilmem ne diye böyle. Orada ye abi. Çünkü yol üstündeki tesislerde abi inanılmaz kötü yemekler var. Yani halkın, oranın yerleşik halkının yediği yerden yiyeceksin. Mümkünse esnaf lokantalarından yiyeceksin abi. Böyle de bir yol hikayesi yapalım.
0: Ben sana yemekle ilgili bir
1: söyle abi,
0: şey yapayım, öneride bulunayım. Esnaf lokantası falan dediğin şeylerden bir tanesi, klasik kamyoncuların durduğu yerde duracaksın.
1: Yok, kamyoncuların durduğu yerde durmuyorum abi.
0: Yani karambardan
1: bahsediyorum. Karambara gidiyoruz abi, o kadar da, o alanda diyor abi, o kadar da.
0: Olay şundan kaynaklanıyor. Eğer o kamyoncuyu kaybedersen o dükkanın iş yapma olasılığı yoktur zaten.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden orada damak tadı olur. Kamyoncu en iyi şey gurmelerden biridir. Diğer taraftan bir de otosanayilerde bir esnaf lokantası açıyorsan,
1: of,
0: anladın mı?
1: Çok güzeldir o.
0: Oranın tadı
1: başka,
0: şehrin göbeğindeki en iyi restorandan daha iyidir.
1: Tabii
0: mantığını tabii biraz ön plana çıkartmak lazım.
1: Tabii öyle.
0: Bak mesela MasterChef'te tanınan bütün çocuklar hep otosanayilerde dükkan açtılar.
1: Ha.
0: İşin mantığı o çünkü.
1: Allah Allah, niye?
0: Evet. Çünkü oranın esnafı seni beğendiği an sahiplenir, tutar.
1: Aa, doğru. Esnaf ağzın tadını bilir.
0: Esnaf kültürdür abi. Esnafı kaybettiğin an sen de kaybedersin.
1: Evet abi.
0: Ben mesela gerçekten hani çok giderim Atatürk Otosanayi'ye, Maslak tarafında. Hani kilo alırsın. Ben sana söyleyeyim yani. Öyle aa bu da mı var, bu da mı var diye. İnanılmaz yani. Bu arada döner de en güzel yapıldığı yerde Trabzon'dur mesela, enteresan.
1: Aa.
0: Evet. Hani Bursa, İskender bilmem ne falan ayrı konu da, döner hani Trabzon'un da ayrıdır. Bunu Melih Şendil de kabul etmiştir yani.
1: Döneriz
0: o kadar Trabzon. Yer Trabzon'un der. Ben de aynısını söylemiştim. Ya. Vay sen ağzın tadını biliyorsun'a döndü. Tabii burada güzellik göreceli bir kavram. Kimine göre o beğenmeyebilirsin de. Ben şunu çok duymuşumdur. Bu kadar sıra bekledik, bunu mu yedik falan şeyini bilirim yani. Ama hakkını da vermek lazım yani, ayrı bir konu. Onu da beğenen var sonuçta. Evet şey ne yapıyorum? Reklama gidiyorum. Bir reklam sadece. Sonra telefon hattını açıyorum. Dinleyicilerle buluşuyoruz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz. Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Devam ediyoruz. 0212 273 10 telefon numaramız. Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendirdik. Hem yaşananları, ligin tescilinin, aynı zamanda itirazlarının, bu konuda görüşlerin kimi zaman bu tarafa bir, kimi zaman bu tarafa kaymasıyla, hala ısı çalıyor adam arkadan, ben konuşurken fıs fıs fıs fıs diye ya. Ondan sonra bir taraftan da İstanbul'da bir final var. Güzel bir final olsun. İstanbul kadar güzel olsun diyebileceğimiz bir Freiburg Aston Villa finali var. Tabii Emery'nin kupada 5. zaferini alırken Schuster de Freiburg'la tarihe geçmek istiyor. Bugün bu mücadelenin yansımalarını göreceğiz. Maç saat 22'de başlayacak. İnönü Stadı'nda oynanacak. Freiburg Aston Villa maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yağmur kaçta beklenmiyor maç? Belki ama 22'de.
1: Oo.
0: Akşam. Güzel bir son olsun, iyi bir final olsun. Gerçi İngiliz takımlarını İstanbul hep yaramıştır ya. Biraz öyle genelleme yapınca bugün bir farklılık olsun.
1: Ya Aston Villa alır götürür ya.
0: Öyle bir gibi gözüküyor ama Freiburg'da buralara gelirken de boşuna ya, gelmedi yani. De, sonuçta finalden bahsediyoruz.
1: Seyir zevkini de Aston Villa'nın vereceğini düşünüyorum. İngiliz takım abi. Direkt oynar yani.
0: Beşinci kez final yapılıyor İstanbul'da. Az önce bahsettiğimiz konu. İşte Liverpool Milan maçını hatırlarsan 2004-2005'te,
1: tamam,
0: Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Olimpiyatta yine.
0: Shakhtar Werder Bremen maçı vardı hatırlarsın.
1: Kadıköy'de.
0: Ardından Süper Kupa maçı, Liverpool Chelsea maçı İnönü'de, ilk bahsettiğimiz maçtı.
1: Üç.
0: Yine bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Manchester City Inter.
1: City Inter'di. 4. Bir de bu 5.
0: Bir de Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg maçıyla da.
1: Galatasaray Stadı'nda hiç olmamış bunlardan hiçbirisi.
0: Hangisi?
1: Bu finallerin hiçbiri Galatasaray Stadı'nda olmamış mı?
0: Olmadı hiç.
1: Allah Allah. Galatasaray yakında açıklama yapabilir. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. Yapamaz. Orada otorite var.
0: Peki.
1: Hacı Osmanoğlu'nu önemsemiyorlar.
0: Şeyi biliyor musun? Hull City'nin için düne kadar enteresan sayılabilecek bir bekleyiş de vardı ya.
1: Ne oldu şimdi o maç?
0: Southampton'lı birinin Middlesbrough antrenmanında yapılan bir çekimle beraber bir itiraz oldu, biliyorsun değil mi?
1: Evet, gizli casus yollamışlar.
0: Casusluk bilmem ne falan durumuyla ilgili olarak. Valla hani şu temenniyi tabii ki bekliyoruz. Hull City Premier Lig'de falan diye. Bilmiyorum hani öyle bir beklentiye girenler var mı yok mu da. Ben mesela isterim. Benim böyle bir başarıyı elde etmiş olması. Enteresan bir konu olur çünkü, bir de bu konuyla alakalı yorumlar. ya işte gördün mü işte bu adamın kıymetini bilemem. Hemen oraya döner mesela, Acun Ilıcalı'nın da hakkını veremedik bilmem ne falan diye düşünür müsün?
1: Tabii ki.
0: Açıklamayı da yapmıştı. Ben dışarıdan çok fazla tepkinin olduğunu düşünüyordum ama Fenerbahçe'nin için maalesef daha karışık,
1: daha karışık
0: diye.
1: Doğru söylüyorum.
0: Öyle bir açıklaması vardı. Peki 0212-273-10-10 bana şu an gelen telefonlardan yaklaşık olarak 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 tane telefon var. Bir rakam söyle, onu alayım hemen.
1: 6.
0: Şu telefonmuş. Hangi telefonmuş onu da söyleyelim. 91-52'ymiş.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
4: Ahmet abi, ben YouTube'dan da takip ediyorum. YouTube yayınlarından gerek kendi sayfa kanalında gerek diğer kanallarda çok severek takip ediyorum gerçekten. Sağ yayınlar abi. Başarılarına devamını diliyorum.
1: Sağ ol abim.
4: Ben de Orduluyum.
1: Oo, süper.
4: Çakalın benim eliyle alakalı kısacık bir anım var, onu müsaade ederseniz bir 30 saniye paylaşmak istiyorum öncelikle.
1: Olur abi.
4: Geçen yıl kuzenimin düğünü için Ordu'ya gittim, memlekete. Orada geçerken de hanımla uğradık, işte menemen yedik orada, söyleme sahip olmasın. Sonra eniştemler de aynı şekilde, onlar da uğramışlar. Sonra işte dediler, nerede yediniz? İşte,
1: İsim verme.
4: Bir önünde bir mahsur var mı acaba?
1: İsim verme.
4: İşte ilk bir mekanda yemişler. Ha. Sonra dediler ya, şimdi o da ismin aslında bir anı, isimle alakalı bir anı. Dediler işte şunun yerinde yedik biz. Ya diyorum, benim diyorum işte dayım bunun diyorum öyle bir mekanı yok. Yok diyor şey, dayının yeri dediler hani bana. He. Ben dedim ya diyorum, dayım diyorum öyle bir yer açsa benim de haberim olurdu yani. Benim diyorum öyle bir şeyden haberim yok. Dayım diyorum, dayının yeri. Adı dayının yeri. Açsın, falan diyorum hani. Sonra dediler yok, yerin ismi hani dayının yeri diye söylediler. Orada yemişler. Böyle bir kısa bir anekdotum vardı.
1: Canım benim, afiyet olsun. Eyvallah. Vardı. Sağ olasın.
4: Evet. Şimdi şöyle bir Fenerbahçe'yle alakalı kısaca bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Abi ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanmıyorum hiçbir zaman. Yani Fenerbahçe'nin o teknik direktör olacak potansiyelde biri olduğuna inanmıyorum. Bence Fenerbahçe'de başarılı olacak isim Aykut Kocaman'dır. Yerli statüden bahsediyorum. Ayabancı olursa o ayrı tabii ki. Ama benim gönlümde yatan isim Aykut Kocaman'dır. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için.
1: Sağ ol güzel kardeşim. Selamlar.
0: Peki, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın kardeşim. Ondan sonra devam edelim telefonlara. 35-47 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
5: Ömrüm, günaydın abicim.
0: Kardeşim buyursun.
5: Alo.
0: Buyur, dinliyoruz. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Ahmet Bey'e de hayırlı yayınlar diliyorum. Muhabbetiniz bol olsun abi. Sadece bir konuya katılmıyorum abi.
1: Abi bir dakika.
5: Dönerin iyisi.
1: Sen beyefendiyi.
0: Yok.
1: Ömrüm diye açtı ya.
0: Daha 10 dakika geçti.
1: Evet. Ömrüm diye açtı. Bu, abi hayırdır ya, ben Doğan Öncel'le bir kapı komşuluğu falan var zannettim. Şey kaçırmayalım burayı yani.
0: Korsan yayın dinliyormuş gibi. Niye geç geliyor sana da? Oğlum, hayır,
1: ben önce
0: konuştuk ondan sonra.
1: Senin cevap vermeni bekledim. Arkadaşın olduğunu zannettim. Ömrüm diye aradı.
0: Kardeşim diye devam ettim ben.
1: Ömrüm ne demek ya?
0: İçinle aramdaki samimiyet böyle.
1: Ha, tamam o zaman abi. Eyvallah abi.
0: Kanalındaki izleyicini
1: tamam
0: bilemem
1: abi.
0: Diyor.
1: Ne bileyim abi. Ömrüm. Ne oluyor abi? Baba hayırdır ya? Bu nasıl bir telefona giriş abi?
0: Ya bunu yeni fark etmiş olman da beni üzdü şu an. Kıskanıyor tabii ki. Ne diyorsun?
1: Tamam abi, ev ne kıskanıyor? Zaten bana ömrüm deme abi. Doğan abi diyebilirsin, tamam.
0: Benim öyle ömrümü verebileceğim çok güzel dostlarım var. Merak etme onları.
1: Tanımıyorsun adam abi. Tanımadın adam sana ömrüm diyor.
0: Bazen en iyi dostluklar tanımadan önce başlar.
1: Ya bırak abi, bu kadar
0: başlar.
1: Çevirme ya. Bırak abi ya. Buyur abicim. Buyur.
6: Vallahi konuşmuyoruz ya. Ahmet Konanç abi, sen otobüs şoförlerini iyi tanırsın. Ali Sami'ye stadına giremeyenler ama.
0: Bağır bağır. Şoförüm. Şoförüm. Şoförüm diye bağır.
6: Şoförüm ya. Yani sürücü kursunu açtın mı abi? Sürücü kursu açtın mı?
1: Açacağız, açacağız, açacağız. Yani Ali Samiyen'deki o virajı geçebilmeleri
0: tabii
1: için.
0: Tabii ilk açıktan alması lazım orada. Stres yapıyor, heyecan yaptırıyor
6: abi,
0: çünkü orada oyuncuyu.
6: Doğan abi, Ahmet abiye bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yani
6: helal olsun, kendisi çok iyi bir gazeteci. Ortaya bir laf atıyor abi, ondan sonra patlayıp gidiyor abi. Yalnız abi, bir konuda size katılmıyorum abi. Yayınımız başladı başlayalım, dinliyorum. Bir konuda katılmıyorum abi. Dönerin iyisi Ankara'da yener, Hacı Bayram'da yener abi.
0: O da vardır. Hayda, doğru söylüyorsun. Katılırım. Dönerde Hacı Bayram diyor. Peki. Teşekkür ettik. Sağ olun. İsim vermeyelim abi. Tamam, şey anlamında söylüyorum. Semt olarak diye düşündüm. Hacı Bayram'a gidelim
6: abi. Orada dönerciler var abi. En kral döner orada olur. Ya, kimin... Biraz daha ileri gidin. Sivas'a kadar gidin. Sivas'ta da mis döner var abi. Mis döner.
1: Tamam, ya yapma, sen isim markaları verme. Marka verme tamam, babacığım. Marka verme.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Hadi bakalım. Hadi.
0: Yani sonuçta kimine göre dersin ki İstanbul'da Kabacık'ta yenir. Öbür arkadaşı, tarafta başka bir yerde
1: arkadaşı
0: yenir.
1: Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki. Renk kattın. Sağ ol. Dere akayı dere na na na na na na. Var mı başka?
0: Ne demek var mı başka? Şu an şey yapamıyorum. Karar veremedim. Hani şu bu muydu? Bu şu
1: denk. Bak az önce Cihan kafayı uzattı. Banlanmış Cihan. Şey engellenmiş Cihan.
0: 26-38 günaydın.
6: Günaydın, kolay gelsin.
1: Banlanmış Cihan.
6: Kemal Barış.
0: Merhaba Kemal Bey. Bu arada telefona biraz daha yakın olursan sevinirim. Çok fazla seyir halindesin. Yol sesi geliyor.
6: Evet, doğru söylüyorsun. Biraz da yağmur var.
0: Öyle mi? Ne taraftasın ki?
6: Ondan o bilgiyi de verelim. Ataşehir'de.
0: Ataşehir yağmur var.
1: Aa, yağmur mu yağıyor? Ya. Zaten 3-4 gün yağmur var memlekette. Evet. Dikkatli olun abi.
0: Peki.
6: Benim öncelikle sizlere teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak yıllardır 55 yaşındayım. Eskiden tribünlere giden bir arkadaştım. Yani o Fenerbahçe tribünlerini ben makasla kesip maratonda maç seyretmişiz tabii Beşiktaşlı olarak. Ama maalesef son şu 20 yıldır ne olduysa Galatasaraylılar her şeyi yapıyor ama biz çok temiz izliyorlar. Yorumcuları bile bağırarak konuşuyorlar. Her şeyde hakları yenildiklerini söylüyorlar ama gelenekte hak yediklerini görüyorum ben. Bu ne zaman düzelecek bunu bilmiyorum ben.
1: Evet.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Senin de yorumların için.
1: Duygular bunlar abi kamuoyunda. Bunu anlatıyorum abi. Teşekkürler abi, sağ ol.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun size de. 80-44. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
7: Alo.
0: Merhaba, günaydın.
7: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun.
7: Ahmet Konaş, Galatasaray taraftarıyım. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Senin hayranınım. Kızdırım sana. Sebebinin de Galatasaray'ın altında ezilmeniz olmasıdır. Ve bugünkü konu neymiş? Galatasaray'ın stadında Avrupa Kupası maçı oynanmamış. Biz Avrupa

0: taraftarıyım İstanbul'da. Aa. Seni seviyorum çünkü sen gerçekten beni çok mutlu ediyorsun, güldürüyorsun diyorsun.
1: E baba 25 yıl olmuş ya. 25 yıl olmuş ya.
2: Yok. İstanbul'da en iyisi bu. Bir gün çıkın yapın.
0: Evet.
1: İşte yürürken Fenerbahçe çeyrek final, yarı finaller Avrupa'da yapmaya başlarken 3 Temmuz'u yaptılar işte.
2: Bu sene Tedesco'yu da siz yediniz. Sebebi de şudur.
1: Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor?
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Bak konuşurken üstüne niye konuşuyorsun?
1: Bak Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor? Medyası da Yakup Çınar Tedesco'ya sahip çıktı. Beyefendi adınız ne? Yusuf Bey de Tedesco'ya sahip çıkıyor. Sizin
2: Kahvetçiyim, böyle olmuyor.
1: Olur.
2: Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesi yoktu. Bunu en baştan net söyleyelim. Ama Tedesco'nun şurada bir hatası oldu. Kadıköy'deki Galatasaray Fenerbahçe maçında hasbelkader Arda'nın bir hatasından attığınız golle çılgınlar gibi sevindiğiniz için Tedesco beraberliği başarı zannetti. O yüzden Kadıköy'de 8-10 beraberlik aldı.
1: Hasbelkader gol nasıl oluyor mesela? Hasbelkader gol?
0: Öyle işte.
1: Arda hangi Arda? Bizde Arda yok ki.
0: Güler mi?
2: Takım şampiyon olamaz.
1: Arda Güler'le oynamadı ki Tedesco. 20...
0: Montella oynadı. Cessus oynadı.
2: Yapıydı, kapıyı tutmadık. Helal olsun, adamları izliyor, biz dedik geçtik.
1: Vallahi artık işte helal olsun deyip geçmediniz. Ortalığı her seferinde en ufak bir olayda puan kaybında birbirine sokan bir kulüp Galatasaray. Abi nasıl yenildik? Mesela Konyaspor maçı bitti. Konyaspor tebrik ederiz diye bir kere söyledi Okan Buruk. 10 kere maçın hakemini konuştu. Bilmem neyi konuştu. Yani nasıl tebrik edip geçiyoruz diyorsunuz. İşte tebrik edip geçmiyorsunuz yani. Eyvallah, teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Başka olalım abi. Zaten sesi kesik kesik geliyor.
0: Peki, yok saygısı değil.
1: Yok sesin çok kötü geliyor abicim, duyduk. Duyduk yani. Fanatizm yapmaya gerek, sesin de kötü geliyor. Toparlamaya çalıştım. Sana cevap vermemden mutsuzluk duyuyorsan arama. Tamam, ben cevap vermiyorum abi, sadece dinleyelim.
0: Ya, bir kişiye kızıp da her gün anında fevri davranma.
1: Yok tamam, cevap fevri vermeyeceğim. Kapattıktan sonra cevap vereceğim.
0: Domatesin kabuğuyla kavga eden adam. Her şeyle kavga etmek zorunda değilsin yani. Alo. Ya alo diyorum da kime alo? 11.35.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, buyursunlar. Bak net ses geliyor. Kesik kesik de gelmiyor. Hadi.
3: İstanbul'dan Emin Kaya ben. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyesiyim.
1: Hoş geldiniz Ümit Bey.
3: Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu güzel yayın için her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ya şöyle bir kafama takılan bir mesele var. Ben hani Aykut Kocaman gelsin, İsmail Kartal gelsin, o gelsin, o gelsin noktasında değilim. Ona yöneticilerimiz bir şekilde karar vereceklerdir ama Aykut Kocaman'a olan bu tepkiyi anlamış değilim. Aykut Kocaman dediğimiz insan Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış, gol krallıkları yaşamış bir insan. En zor dönemlerinde kamuoyunda Fenerbahçe'ye sahip çıkmış bir insan. Fenerbahçe'nin 30 yıl, 20 küsur yıl alamadığı Türkiye Kupası'nı 2 yıl üst üste almış bir insan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir insan. Hangi sezonda hatırlamıyorum. Sanırım UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığımız sezondu. O sezonu oynanabilecek 61 maçın 60'ını oynamış bir insan. Bakın sadece UEFA Kupası finali kaldı. 61 maçın 60'ını oynadı Fenerbahçe o sezon. Yani defansif oynatıyor diye eleştirilen Aykut Kocaman'ın yine hangi sezon olduğunu hatırlamıyorum ama ligin en çok gol atan birinci veya ikinci takımı olduğunu hatırlıyorum Fenerbahçe'nin. İnsanların bu konudaki ön yargılarını sebebini çok merak ediyorum gerçekten. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
1: Son bir soru sorayım Ümit Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bence de büyük, yani aşırı tepkide büyük haksızlık yapılıyor. Ben öyle bir tepki göstermiyorum. Böyle tepki gösterenleri ben de anlamıyorum diye geçen bir tweet attım mesela. Ben sadece İsmail Kartal önünde görüyorum. Ama Aykut Kocaman'a tepkilerin boyutu itibariyle haksızlık yapıldığını ben de sizin gibi düşünüyorum. Ümit Bey, kongreyesisin. Kongreye gidecek misin?
3: Tabii ki.
1: Tamam. Oyunu açıklamak ister misin?
3: Açıklardım ama şu anda beklemediğim Ahmet Bey.
0: Peki ne etkiler? Yani, mesela şu an ben çok merak ediyorum. Bir kongresi yakalamışken şunu sormak istiyorum. Şu anki başkan adaylarının biraz böyle gizemli tavırlarından dolayı bir rahatsızlık duyuyor musun? Yoksa isim açıklansın mı istersin Ümit'ciğim?
3: Yani sesiniz gitti ama neyse.
0: Şu an diyorum ki başkan adaylarının gizemli olan tarafları seni biraz diyorum böyle arada bırakmaya

0: mi sebebiyet veriyor, yoksa şu an bana net olsunlar, hani gizli gizli durmasınlar, isimleri açıklasınlar.
1: Şu an ortada hiçbir şey yok. Sadece şu anda klasik, işte Fenerbahçe'yi güçlü yapacağız.
0: Şampiyon yapacağız. Tamam.
1: En büyük oyuncuları getireceğiz, en iyi teknik direktörleri getireceğiz tarzında açıklamalar var. Ama transferleri de geçtim, projeler konusunda da bir şey yok.
0: Ya şu an transfer ve projeyi bir tarafa bırakmak lazım. Yani senin bir senende seni şampiyon yapacağına inandığın bir başkan seçmen lazım şu an.
1: Evet, ama ona ilişkin bir somut bir şey de yok ki. Sizce var mı?
0: Yani genel kurul üyelerine sormak lazım işte bunu. Ben etkili yani iş tarafı yani olmak istemem.
1: Şu anda, şu anda hani tamam, diyelim ki ilk yılında ben şampiyon yapacağım. Bunun kuralı nedir? Şartı nedir? İki tane şartı var. Bir, iyi bir kadro ve hoca. İki, sevgili Ahmet'in sürekli vurguladığı o
2: güçlü yönetim, güçlü lobi.
1: Yeni bir bek. Evet.
2: Güçlü yönetim, bravo. Güçlü lobi abi.
1: Şimdi ama bunlara ilişkin, bunlara ilişkin, bu konulara ilişkin çamuk bir şeyler var mı ortada? Yok. Ben nasıl karar vereceğim?
2: İşte Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak. Güçlü bir yönetim olacağı söyleniyor ki ben güçlü bir yönetim olacağını
0: biliyorum. Ondan sonra bakarız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür
3: ederim. Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak.
0: 17.30.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Yankı yapıyor abi.
0: Evet, yok. Şu an bizi biraz geç duyuyorsun. 17.30. Günaydın, 17.30.
1: Alo.
0: Merhabalar, radyoyu kapatalım, arkadan devam edelim, buyursunlar.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ahmet abime de selam olsun.
2: Merhabalar, aleyküm selam.
1: Ya ben bir şey sormak istiyorum. Bu dalga operasyonu olacakmış diyorlar. Acaba kulüpler ceza alacak mı? Bunu merak ediyorum bir. Bir Ahmet abine
0: bunu kulüpler de merak ediyor olabilir.
2: Bunu biz de merak ediyoruz. Herkes bununla merak söyleyeceğimiz ediyorum. Her şey afaki kalır.
1: Ama bence çoğu, lafınızı kesmem, bence çoğu gazeteci bunu biliyor da.
2: Yok, bir şey bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor.
0: Kimseye inanmayın. Kimseye inanmayın.
1: Bir de şeyi soracağım. Bu kafamı kurcalayan bir başkan düşünün. Kendi taraftarınca yuhlanmış, küfredilmiş, kovulmuş. Sonra o başkan kulübü hacize vermiş ve sonra tekrar malum yukarıdan emirle tekrar başkan olmuş ve taraftar bunu alkışlıyor.
0: Yine yukarısını falan karıştırmayalım, devam edelim.
2: Yani bunlar sadece itham olarak.
1: Ahmet abi ne demek istediğimi
2: anladım ama bunlar sadece itham olarak.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bunlar,
1: iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ettim. Bize sağ olun.
2: Çok bu doğru arada, değil. Teşekkür ederiz.
0: Haciz etmiş bilmem ne derken Dursun Özbek'ten de bahsediyor. Öbür taraftan
2: vermesin,
0: bakarsan her şeyi. Öbür
2: abi,
0: taraftan abi. Devam edersen Aziz Bey'in de yuhlanarak ayrıldığı
2: tabii,
0: dönemleri tabii, hatırlatıyor.
2: Tabii, çok
0: bir sürü şey var adam. Yani çok o yok. İsim şeyle ilgili değil. Yok. Konunun
2: bu şekilde,
0: nereye çekilmesi.
2: Bu şekilde olmasın.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Az önce konuyla alakalı. Basın mensupları da her şeyi biliyor. Bilmem ne muhabbet var ya.
2: Kimse bilmiyor.
0: Kimse
2: abi.
0: Bir şey bilmiyor. Yani şey bu kadar her şeyi bildiğini iddia eden Rasım Ozan Kütahyalı eğer içeri alınacağını bilmiyorduysa kimse bir şey bilmiyordur kısmına gelir. Çünkü o kadar gizli yürütülüyor ki son dönemdeki operasyonlar. Ama tabii. Bundan sonrası için de kimse fikir üretmesin.
2: Tabii.
0: Üretenlere de kimse itibar etmesin arkadaşlar.
2: İzleyeceğiz, takip söyleyelim. Edeceğiz. Devletimizin yanında olacağız.
0: Ne olacağını bilmiyorum. Apar topar ligin tescil edilmesinden bak,
2: onlardan
0: her şeye
2: bilgileri.
0: Kadar ben hafta sonunda bu konuda bilgiye ulaşabilen, yeri geldiğinde çatır çatır konuşan, yeri geldiğinde bazen neden konuşmadığını bile merak ettiğim Tahir Kum'la yayın yapan biriyim. O yüzden diyorum ki hafta sonunda bir şey var mı diyorum. Hafta sonu yanar ortalık diyor mesela. TGRT yayınımız var bizim gene.
2: Evet.
0: Orada sosyal medya hesabından da yazıyor. Apar topar bir tescili var. Bu ilk defa yapılıyor, neden oluyor bilmem ne diye yazdı. Ona bilgiler geliyor. Biraz biriktiriyor. O da o bilgiler doğrultusunda, güvendiği kaynaklar doğrultusunda açıklamalarını yapacaktır. Ben de merakla bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Tahir Kum'un hafta sonu programını TGRT'de stüdyoda futbolda ki sen de
2: çok
0: yıllarca emek verdin
2: ederim.
0: Sen
2: evet.
0: De yakından evet. Bilirsin sen de emek vermiş insanlardan birisin o programa
2: evet abi,
0: Sabri abi döneminde rahmetli anıyorum bir kez daha
2: Bitti bence program.
0: Program bitti. Zaten o kadar çok telefon var ki çok teşekkür ediyorum. Alamadığım için çok özür diliyorum. Ama telafisini yaparız zaten. Her gün devam ediyor. 10-12 arasında. Sana bir şeyler söylemek isteyenler zaten sosyal medya yaptığı yayınlarda da cevabını veriyorlar ve yorumlarını 12, yapıyorlar zaten.
2: 12 çeyrek geçe birazdan Digi Futbol YouTube kanalındayım. Twitter hesabımdan da şimdi linkini vereceğim. Orada buluşalım canlı yayında. Hoşçakalın.
0: Bu arada Galatasaray taraftarının sesini kısıp Fenerlilere sürekli övgüler yağdırmanız çok yazıktır diye devam etmiş. Bir de Fenerbahçe marşı çalıp öyle devam edin diyen Derya Hanım. Allah siz de mutlu edememişiz. İnşallah mutlu olursunuz bizden sonraki zaman diliminde. Teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Ahmet Konanç ve Doğan Önçel'le soru cevap sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Ben Cihan Dişli, İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. İstanbul'da böyle kendine has, gri ama huzurlu bir yağmur havası var.
1: Değil mi? Çok güzel.
0: Şu ben severim böyle kapalı havaları, bilmiyorum.
1: Ben de sen çok sever misin? Ya bugün böyle bir güzel de başladım güne.
0: Muazzam.
1: Yani aslında böyle kapalı havalar çok sevilmez ama bugün böyle bir şey var.
0: Yani insanlar bir... böyle kasvetli olur ya, yine mi kapalı falan diye, ama ben seviyorum böyle daha kış adamıyım herhalde. Bazıları yaz adamıdır ama herhalde sen de spordan geldin bugün.
1: Yok, geldim.
0: Gitmedin.
1: Gideceğim.
0: Nasılsın abi, var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Her şey yolunda, hiçbir problem yok kardeşim.
0: Evet.
1: Haberlere bakıyordum Cihan bu arada. Şey haberi ilgimi çekti. Oradan başlayalım mı? Yani çünkü
0: İstediğin yerden başlayalım.
1: Transfer dönemini çok seviyoruz. En çok sevdiğimiz ve en başarılı olduğunu düşündüğümüz dönemdeyiz. Hürriyet'te şeyin haberi. Adil Demir Çubuk.
0: Evet,
1: haberi. Dört büyüklerin 153 milyon euroluk 44 probleminden bahsetmiş. Yani kiraya verilen oyuncuların geri dönmesiyle alakalı hadise. Yani biz burada ya Galatasaray'dan başlayayım. Hani 4 senedir ligi domine ediyor, her şeyi alt üst ediyor dediğiniz Galatasaray'ın işte Zaniola, Nelson, Frankowski, Yelert, Cuesta, ki burada benim için önemli olan hani bir teknik direktörün davranışıyla alakalı, onun geleceğiyle alakalı çok önemli ve çok belirleyici bir şey olduğunu düşündüğüm için Frankowski, Yelert ve Cuesta'dan örnek vereceğim. Cuesta ve Frankowski aslında hani o Galatasaray'ın o dönem ya üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız bu oyuncuları, hani o zengin rotasyonun bir parçası yapacağız düşüncesiyle alındı bu oyuncular, değil mi? Hatta o dönemde yani bu seviyelerde bir teknik direktörün örnekleri de çok fazla olduğu için söyleyeceğim. Yani Arsenal'dan da örnek vererek devam edeceğim. Üçlü ve dörtlüyü sezonun içerisinde denerim, bu bir zenginliktir diyen teknik direktörlerin yaşadığı hüsranla alakalı bir durum. Burada yaşamıyor Galatasaray çünkü aşağı devam ediyor. Fenerbahçe'nin durumu ondan, Beşiktaş'ın durumu ondan daha kötü. Yani kötünün iyisinin şampiyon olduğu bir lig olduğu için bura, ama İngiltere'de yaşarsın. Darmadağın ederler seni, öyle bir problem. Çünkü Arteta'da üçlü dörtlüyle alakalı ilk geldiği dönem bir kararsız kaldığı ya da o sisteme göre oynatmak istediği dönem yaşadığı problemleri de orada 2019-20 ve devamıyla alakalı sürece bakarsanız çok daha iyi anlarsınız. Şimdi Cuesta'nın o dönem gelişi Galatasaray'da, biz üçlüye döneceğiz. Hatta Sanchez'in de arkadaşıymış. Mil takımda da beraber oynuyorlarmış. O işi böyle hallederiz düşüncesiydi.
0: Finale kadar gol yememişler.
1: Öyle oynadık. Olmadığını burada gördün yani. Sonra Frankowski bence daha büyük problem. O da kariyerinde hep üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun sağ bek pozisyonunda oynamış. Değil mi? Yani dörtlü savunmanın bekiyle üçlü savunmanın beki pozisyonunda oynamak tekrara muhtaç bir durumdur ve oyuncu alışkanlığı çok belirleyici olur. Hatırlayalım Beşiktaş maçını, Frankowski'nin atıldığı pozisyonu. Orada dörtlü bek savunmasında oynadı. Şimdi üçlü bekin önündeki dörtlü bloğun beki olmakla dörtlü savunmanın beki olmak arasındaki fark. Orada arkanda her zaman biri olur. Senin o gecikmeni ya da yapacağın hatanı bir şekilde halledebilir, ama dörtlü savunmada artık tek başınasın ters kademede. Orada alışkanlığın kurbanı oldu. Arkasını iyi kontrol edemedi ve kırmızı kart gördüğü pozisyon derbide, Beşiktaş pozisyonu. Şimdi bak, teknik anlamda bu şeyden falan bahsetmiyorum. Yani artık şeyi geçtim, yani hani harcanan paraları falan geçtim. Çünkü bu ülkede parayla ilgili bir sorun olmuyor. Yani kulüpler bir şekilde her sene son demesine rağmen bir sonraki sezon daha fazlasını harcıyorlar. Yelert'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Yine teknik direktör yorumu olsun. Kendi öz kaynağında akademisindeki oyunculara zaman harcamayan ve Fatih Hoca dönemini de unutmayalım. Yani Galatasaray'ın, çünkü Okan Hoca Fatih Hoca ile kıyaslandığı için buradan örnek veriyorum. Hangi oyuncular o organizasyonun bir parçası oldu? Sonrasını da unutmayalım. Fatih Terim döneminde işte Ozan Kabaklar, Semihler, sürekli altyapıdan bir oyuncunun organizasyonun bir parçası haline getirilme hadisesi. Onu da şuradan örnek vereceğim. Ceyhun Müderrisoğlu Galatasaray'ın o dönem akademinin bütün kategorilerinde çalışmış. Onun geçen gün YouTube kanalında bir programını izledim. Ya o kadar güzel anlattı ki. Ve Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu, neden altyapıdan A takım oyuncu çıkmıyor hadisesini o kadar güzel anlatıyor ki, Okan Hoca döneminde ve Fatih Hoca dönemindeki farkı anlatıyor. O dönem Fatih Hoca hiçbir maçı kaçırmıyor. En kötü o gün maç varsa ilk yarıya gelip izliyor. Ya düşünebiliyor musun? A takım hocasının orada U19 maçında sürekli olması, Değil mi? Oyuncuyu ne kadar motive eder yani.
0: Evet.
1: Tabii ki belirleyici olan oyuncunun yeteneği olur ama orada bir teknik direktörün onun varlığını görmesi oyuncuyu motive eder. Evet, Fatih Hoca burada ve biz eğer gerçekten orayı hak edersek oraya gideceğiz düşüncesi. Örnekleri de var. Ama Okan Hoca gitmiyormuş. Hiç gitmiyormuş. Niye Okan Hoca? Çünkü Yelert'in geleceğine talip oluyor. Olmazsa problem değil diyor Cuesta. O da olmazsa diyor Kazım'ı getiririm Altay'dan. Problem değil diyor. O da olmazsa diyor Halil Dervişoğlu var alırım. Hayır, diyor.
0: Burada Okan Buruk'u korumak için söylemiyorum ama şimdi adamcağızın oynatmadığı isimler de gittiği takımlarda da gerçekten oynamıyor. Mesela
1: Yelert. Yok ettin ya o yüzden hayır, oynamıyor.
0: Southampton'a gitti. İşte geçen ay baktım Ekim'den beri forma giymemiş.
1: Ama Yelert oraya nasıl geldi onu zaten tartışman lazım. Sen o Yelert'in geleceğine talip oluyorsun ya. Sen zaten Yelert'in oralarda oynayamayacağını öngörüyor olman lazımdı yani. Sen Yelert'i bir maçla aldın getirdin. İşte ben bana karşı çok iyi oynadın dedin.
0: Kopenhag maçı.
1: Şey görmedi Bayern hiçbiri görmüyor. Aynı gruptaydı o sene ama sen görüyorsun. Yani senin analizindeki yanlışlığı anlatmaya çalışıyorum. Şeyi unutma bak Sasha Boy'u gönderdi Okan Buruk. İzledi. Bak izledi Fatih Hoca'dan kalma dedi ki bununla ben gelecek inşa edemem. Dubois'u alıyorum dedi. Dubois sakatlandı çaresizlik seni Sasha Boy'a geri döndürdü. O Sasha Boy tarihin en pahalı transferi oldu. Yine aynı Sasha Boy aldın devre arası yine tanınmaz halde. Ya bunu şimdi bu kadar olabilir mi yani sürekli teknik anlamda planlama anlamında bir teknik direktör bu kadar fazla hata yapar mı? Kimseye talip olmuyorsun. Mesela Ali Tural Ümraniye'ye giden ben mesela izledim. Evet çok geriye gitmiş. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bu sene izledim. Üzüldüm. Geriye gitmiş. Olmadın. Onun geleceğine talip olmak yerine Yelert'le hallederim dedin. Ve Yelert'e de ciddi para verdin yani. Ödediğin para da az buz bir para değil. Sen şimdi diyorsun ki bunların hiçbirini görme. Okan Buruk tarihi yazıyor. Sana göre yazıyordur. Eyvallah kabul ediyorum da bunun bir karşılığı yok ama. Bak gitmiş 153 milyon euroya. Gel rakibi Fenerbahçe'ye. Hani niye yalnız bıraktılar? O tarafı zaten söylemek istemiyorum.
0: Hayır Fenerbahçe'ye geçmeden şunu soracağım yani. Sen söylüyordun bunu galiba hatta. Yani belki dedim benden daha yetenekli oyuncular var. Biraz da iş şanslı olman lazım dedim. Mesela Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın kötü olduğu dönemde bir anda çıktı. Semih de öyle. Yani Galatasaray'ın kötü olduğu dönemde belki Ali çıksaydı forma şansı bulur muydu? Çünkü çok konuşulan bir isimdi. İyi çocuk.
1: Kabul ediyorum. Biraz... Çaresizlikten fırsat buluyor oyuncular. Ama burada yine bir planlamadan bahsediyorum. Eğer sen... Oyuncuların geleceğine talipsen hele hele Galatasaray bunu en rahat halledebilecek kulüp aslında baktığın zaman değil mi? Son 4 senenin şampiyonu ya kredisi sonsuz ama derdi hiç olmamış gitmemiş o konaca Ceyhun Müderrisoğlu Hoca anlatıyor gitmemiş ki gitmemiş oraya bak Fatih Hoca
0: hiç mi?
1: Gitmemiş yani orada anlatılan o yani ben şimdi o
0: hiç mi diye sorar ben bilerek
1: yani
0: yapayım
1: oradaki yapayım. İnsanların ben şimdi hani bildiğim bir konu değil oradaki insanların o işin başındaki insanların yorumunu dile getiriyorum. Fatih Hoca gitmiş ama bak her şey oradaymış. Almış Ozan Kabak'ı almış Yunal hepsini almış getirmiş. İşte bu tesadüf olabilir mi ya Fatih Hoca zamanı bu kadar genç oyuncu en önemli organizasyonların bir parçası olacak. Gidecek alacak Karabük'ten ikinci ilikten Vedat İnceyev'i getirecek Euro 96'da direkt stoper yapacak. Sen hala Yelert'e, Frankowski'ye, Nelson'a, Cuesta'ya dünya para harcayacaksın. Diğer bak burada listede bu son gidenlere bir öncekilerini falan zaten muhtemelen abimiz hani devam etmemiş devam etse ne sayfada yer kalacak ne de rakamla ilgili uçup gidecek yani. Şimdi bu kadar basit konuda bu kadar fazla yanılmış bir hani camianın sadece şampiyon olduk üzerinden yorum yaparsan bak sonu ne olur biliyor musun Galatasaray'ın bak hiçbir şey değişmez. Hemen gidersin Şenol Güneş, Fikret Ormanlı Beşiktaş dönemine, Kamtu Beşiktaş dönemine. Ondan sonraki süreci hatırla. Bak Galatasaray'ın birkaç sene sonra benzer durumu yaşar. Hiçbir farkı olmaz. Bak Galatasaray Beşiktaş'ın o dediğim dönemine geri döner. Onlar da sürekli sürdürülebilir ekonomiyi göz ardı ettiler. Sürekli skorlar üzerinden bir şey anlattılar. Gelir gider dengesi. Altyapıdan oyuncu katamazsan sonu bu olur. Şansın yok yani. Bu böyle sürekli o gitsin bu gelsin işi çok sağlıklı değil. Yani aslında bu haber şahane bir haber. Bu aslında gelecekle alakalı ya da bu takımların içinde bulunduğu durumu o kadar iyi anlatıyor ki. Ya Avrupa'da Samsun Spor'u ayırıyorum bu sene. Bak Samsun Spor bir tane takım Avrupa'da bu sene başarılı oldu. Samsun Spor. Bir tane takım Samsun Spor. Hani maliyetler, tekrar planlama. Ya ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Şuraya bakar mısın yani? Ya bir camia bu kadar oyuncuda planlamada yanılır mı? Bak diğer bir skandal Cengiz Ünder. Fenerbahçe'nin gönderdiği. Şimdi bugün Sergen Yalçın gidiyor. Niye gitti diyorlar. Al sana gitmesinin teben sebebi. Ya ayakta duracak hali olmayan bir oyuncunun geleceğine talip oldu. Ben onu ayağa kaldırırım dedi. Nasıl kaldıracaksın? Yok, ayakta duracak hali yok. Ama sen teknik direktör olarak bunu öngöremiyorsun. Okan Buruk Cuesta'yı öngöremiyor. Yelert'i öngöremiyor. Gelsin Osimhen, gelsin Icardi, gelsin. O öyle olmuyor. Günü kurtarıyorsun bunlarla. Bak, gelecekte bunların sana hiçbir faydası olma şansı yok. Bak, yine bir Beşiktaş'ta bir şey, Semih Kılıçsoy hadisesi. Ya geldi bir tane adam, dedi ki ya ben bunun geleceğine dokunacağım dedi. Bu çocuğun eksikleri var dedi. Abi savaştınız ya Montella'yla. Yok Beşiktaş düşmanlığı. Niye Beşiktaş'ta Montella'nın bir düşmanlığı olsun? Ya eksik gördü senin çocuğunu. Ve sen de onu planlamayla getirmedin. Erzincan'a veriyordun kiralık. O sene Şenol Güneş dönemi, Burak Yılmaz dönemi. Çaresizlikten, sakatlıktan attın Semih Kılıçsoy'u sahaya. Bir anda bir istatistik yakaladı. Ama çok eksiği vardı. Montella dedi ki bırakın düzelteyim bu çocuğu dedi. Ya bu duracağı yeri falan bilmiyor. Çok eksiği var. Yok dedin, şu dedin, bu dedin. Aynı oyuncuyu yok ettin ondan sonra. Şimdi bu kadar kendi evladında yanılıyorsun, dışarıda yanılıyorsun. Bu böyle sürekli olmaz. Bak bir dönem Beşiktaş dedi ki işte Sosa gelecek, Pepe gelecek, Adriana gelecek. Tamam, geldi, çözdü mü çözdü. Sonra yok Beşiktaş, bak hala patinaj çekiyor, toparlamaya çalışıyor. Galatasaray Osimhen gelsin çözsün, Icardi gelsin çözsün. Bak Arapları reddetti, acayip şey, Galatasaray'a aşık. Bak para için işte değil, bütün aşk ne oldu? Kabul etmiyor senin 3 milyon 5 milyon euro'na, ne aşıktı sana? Yok öyle bir şey çünkü. Benzer durum Osimhen için dün okudum ya, inanamıyorum. Osimhen burada sevdiği için kalıyormuş, para. Ne parası ya? Osimhen'e 75 milyon euro herkes verir. Her kulüp verir. Ama Osimhen'e kimse 20 küsur artı net maaş ödemez. Ödemediği için, oradan alamadığı için sana geliyor ya Osimhen ya. Senden aldığı maaşı alamaz çünkü başka hiçbir yerden. Bunda da bir anormallik de yok ayrıca yani. O parayı da veriyorsun, varsa veriyorsun, problem değil, ama bunu aşkla, böyle sevgiyle anlatma yani. Sonra hayal kırıklığı yaşıyorsun. Bak Icardi'de yaşıyorsun, kabul etmek istemiyorsun. Attın o manşetleri, aşık bize, Arabistan'ı reddetti, 100 milyon euroyu bıraktı, 10 milyona bize geldi. Ne oldu? Üçü kabul etmesi lazım ya Galatasaray'a. Ya şu an Galatasaray'a borçlu, 2 senedir piyasada yok. Gittim bu hafta Kasımpaşa maçını stadyumda izledim. Cihan vallahi billahi ısınacak hali yok. Şeyi geçtim. Bak maçı zaten söylemiyorum. Yani izlemişindir maçı, zaten orada katkı sağlama şansı yok. Bir kere topla buluştu, orada Galatasaray golü yedi. Merkezde kaptırdı, kontradan golü yedi Galatasaray. Ya sen hala maçtan sonra teknik direktör olarak diyorsun ki ben bunun geleceğine talibim diyorsun hala. Gelsin o Icardi bizim için önemli. Aklım mantığım almıyor. Nedir bu yani? Hani diyor ki mesela dün bir abimle spor salonunda, iyi bir Galatasaraylı, dedi ki ya Icardi'ye dedi çok şey borçluyuz biz dedi. Niye dedim ya, 13.'ydük, bizi şampiyon yaptı. Kim yaptı seni 13. ya? Şeyi ne yapacaksın o zaman ya? Torreira'nın, Mertens'in, Mustera, Abdülkerim, Sanchez. Nasıl yapıyor seni Icardi ya? Yapsın şimdi, niye yapamıyor seni şampiyon? Icardi yapıyormuş yani. Gönderemiyorsun sahaya, bak Kasımpaşa maçı ayakta duracak hali yok. Şurada bile şunu diyemiyor Icardi ya. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben iki

0: Nedir burada yokum. Hatta en çok çalışmam gereken dönemde izinlerde ilk stadı ben terk ettim. Kimse de bana bir şey demedi. Ya ben 3 milyon euro net maaşa tamam ya bonuslarla oynayayım. Hala bu oynama garantisinden falan bahsediyorlar. Ben gerçi onun yani doğru olduğunu asla düşünmüyorum. Ya böyle bir şey söylemez diye düşünüyorum ya, bilmiyorum. Oynama garantisi mi? Sen önce antrenmana çıkma garantisi ver bize de biz seni oynatırız. Sen bize antrenmana çıkma garantisi veremezsin ki ben seni sahaya gönderme garantisi vereyim. Senin 5 antrenman üst üste sahada olma şansın yok ki tam anlamıyla. Yok, halin ortada fiziksel olarak. Şimdi hepsini bırak diyorsun. Gel Galatasaray tarihi yazdı, Fenerbahçe şöyle oldu ve yok yok hiçbir faydası olmayacak sana bu anlatılanların.
1: Evet, yani Galatasaray'da az bir para ödemiyor Icardi ya, sponsorların da desteğiyle. Yani baktığında Türkiye standartlarının üzerinde bir rakam ama yani
0: kabul belki, etsin. Niye kabul etmiyor sence
1: ya? Belki edebilir. Yani şu an belli değil bir şey. Belki diyecek ki ben 3 milyona kalıyorum.
0: Şu ana kadar kalma hadisesi zaten şu. Daha iyisini arıyor. Bulamadığı an gelecek. O gün kabul etmesi lazım. Hatta şunu açıklaması lazım. Çıkıp ben son 2 sezondur Galatasaray'da hiçbir şey veremiyorum takıma. Yani fiziksel olarak çok kötü durumdayım. Anlatacak, bir de öz eleştirisini de yapacak. Gitmemem gereken her yere gittim. Neyse diyecek ki arkadaş, kulüp ne veriyorsa eyvallah. Ben zaten verdiğimin fazlasını aldım buradan maddi olarak. Bak, ben bir kulübe bir şey verdim. Onlar bana fazlasını verdiler. 2 senedir yattığım halde bana bu maaşları ödüyor bu kulüp. O yüzden ben son sene çıkacağım, şahane bir sezon başı kampı geçireceğim. Sizin verdiğiniz rakamı da bir tarafa bırakıyorum. Hatta sizle şöyle kontrat yapacağım. 30 tane gol atar, 30 tane maç oynar kontratı yapacağım. Diyecek ki, ben de diyeceğim ki arkadaşlar evet ya, siz Icardi ile ilgili o dönem dediniz ki bu adam burayı çok seviyor, parayı bir tarafa bıraktı, bizi tercih etti. Yok bak, kabul etmiyor. En bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Hala çünkü dolanıyor, bakıyor daha iyisini bulabilir miyim. Şimdi Arabistan'da orada başka şansı yoksa oralara bakacak. Daha iyisini bulursa teşekkür edecek. Hakkımı hakkıdır, eyvallah, bir şey demiyorum. Ama sen olayı yanlış yerden anlatıyorsun yani. Teknik direktör olarak hemen şunu diyeceksin Okan Buruk olarak. Icardi'ye bu zamana kadar katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ama fiziksel olarak bize katkı sağlayacak durumda değil. O yüzden biz Icardi ile devam edersek bizim antrenman tempomuz düşer. O yüzden bu Pıraklar, Young Boys'lar, yine oradan örnek vereceğim. Pıraklar, Young Boys'lar bizi zor durumda bırakıyor. Saint-Julien'ler bizi zor durumda bırakıyor. Diyeceksin ki benim oyunum gelişsin. Bak yanılmışsın ya, sayısını unuttum oyuncu kadar yanılmışsın ya. Cuesta ile üçlüye döneceğim diyorsun. Frankowski ile dörtlü oynuyorsun. Kimi dörtlü diye aldın, kimi üçlü oynatacaksın. Ya bu kadar yanılmış bir teknik anlamda diyorum. Bak planlamayı saymıyorum bile. Sayısı yetmez, abimiz yazsa şey yapmaz. Bütün Hürriyet gazetesi şey olur, spor olur yani. Şimdi bunu biz abi nasıl yok sayacağız yani? Bunlar beni senin geleceğin olacak. Bunlar belirleyici olacak.
1: Evet tabii, oynamamasının sebebi de abi bir de sakatlığı var ya. Yani sakatlandıktan sonra
0: kim
1: gelemedi kendisine?
0: Neden?
1: Çaprazları kopardıktan.
0: Neden gelemedi?
1: Kolay bir sakatlık değil.
0: Değil, hiç kabul yapma yani.
1: Senin en sevdiğin cümleyi kuruyor.
0: Abi ben çapraz bağ sakatlığı yaşayan bir sürü arkadaşım var. Ben yaşamadım ama hepsine de sordum yani, bu yorum yapmadan önce de haksızlık etmeyeyim diye. O yaşta sakatlanana da sordum. Çok daha güçlü döneni de biliyorum. Abi bütün hikaye ne biliyor musun? Sakatlık, rehabilitasyon süreci, beslenme, dinlenme. Arkadaş bu adam bu süreci tamamen uçaklarda geçirdi ya. Bir baktım Arjantin'de, bir baktım Milano'da, bir baktım Madrid'de, bir baktım İstanbul'da. Ya olmaz olmaz, iyileşemez. O gün söyledim bak, sakatlık sürecini en çok, en iyi dinlenmesi, en iyi çalışılması gereken dönemi bu adam uçaklarda geçirdi. Bunun geri dönme şansı yok dedim. O günde neler yazdı o dönemki spor kanalında yorum yaptığım kanalda. Ya sen ne diyorsun, hani bunun ölüsü şu kadar. Ne oldu abi? Ya ben bunu Icardi'yi seviyorum ya da sevmiyorum hadisesi değil ki. Ben elimde bir argüman var yani. Sana bir şey veriyorum. Hani bir şey anlatırken altını doldurmaya çalışıyorum. Sen o tarafla ilgilen. Altını doldurduğum hadisenin olup olmayacağı tarafıyla ilgilen. Sen tutturmuşsun, sürekli bir şeyi kişiselleştiriyorsun. Fenerbahçe eleştirisi yapıyorsun, Galatasaraylısın. Galatasaray eleştiriyorsun, Fenerbahçelisin. Yok böyle bir şey. Siz bakın, insanların size anlattığı hadise altını doldurabiliyor mu? Teknik ya da planlama adına ne anlatıyorsa. Ben bunu diyorum, yok diyor. E bak, yine Okan Buruk sorumlusu. Hatırla ilk ayakta duracak hali yoktu. Hatırla İlk stadım sonradan girdi. 90. dakika mı 85'te oyuna girdi. İlk milli aradan sonra bir baktım stadı ilk o terk ediyor. Madrid'de bir saat sonra paylaşım yaptı. Madrid'de otelden. Ya o ne demek aslında biliyor musun? O teknik direktöre meydan okuyor. Normalde ben sana anlatayım, bak bizi dinleyen teknik direktör futbolcu varsa hemen beni destekleyecek. Bu tarz durumlarda ne yapılır biliyor musun Cihan? Hazır olmayan, sakatlıktan dönen oyuncular milli araya gidildiğinde normal izin verilir takıma, atıyorum oyunculara 3 gün 4 gün izin verilir, diğerleri milli takıma gider. O sakatlıkla sonraki süreçle alakalı yeterli antrenman sayısına ulaşmamış oyuncular o 4 günü işte çift antrenman, tek antrenman olarak bir planlamayla yaparlar. E yok, gitti adam işte. Muhtemelen Icardi'ye de dediler baba bu 4 gün seni iyi antren etmemiz lazım. O da demiştir ki ya ne antrenmanı, ben gideceğim Madrid'de planım var. Bize şey yaptı bir kere, Ankara Gücü'nde oynuyorum, İlhan Mansız bizde o zaman. Kupa maçı alınmış işte o tarihte. Hoca da Saffet Susiç. Kayak tarihine denk gelmiş. O da kayağa gidecekmiş. Adam gitti abi. Yani ben gitti dedi. Ama Saffet Susiç ne yaptı? Ben istemem dedi kardeşim dedi. Ya ben ya o dedi yani. Ben eğer bu oyuncuya bu özgürlüğü verirsem diğer oyuncuları idare edemem dedi yani. Ha, sonra hoca gitti.
1: Şimdi ben şuradayım tabii. İstemsizce oluyor bu. Benim elimde olan bir şey değil. Hani Icardi'nin oynama sürecine kafayı taktım ben şimdi İbrahim abi. Orayı bir açmamız lazım. Çünkü sen abi eski futbolcusun. Eyvallah. Bu çapraz bağ, ön çapraz olabilir. Farklı bilmiyorum şimdi. Bir sürü çapraz bağ var. Ama mesela Rodri de sakatlandı. Bu adam City'de oynuyor üst düzey yani. Ben Premier Lig'de bu çocuğun bile geri dönmesi 8 ayı falan buldu yani. Icardi'nin de 9 aylık bir süreç. Tabii zaten ligin bitmesine 3-4 hafta kalmıştı. Belki orada da biraz dediğin gibi başına buyruktur. Belki 1-2 ay fazla yatmıştır ama genelde bu sakatlık 8 ay falan.
0: Yok yok abi yok. Bir şöyle söyleyeyim.
1: Sizinkiler size. Eskiden herhalde demir adam falan mı? Hayır. Kısa mı sürüyordu sakatlık? Hayır, hayır,
0: yok yani. 6 aydır. Hadi 8 ay önemli değil. Konu zaten Icardi'nin 10 ayda da gelebilir.
1: Benim bir ona normal bir süre.
0: 10 ayda da gelsin. Benim ona bir itirazım yok ki. İtirazım sonraki süre. Icardi hiç gelemedi ki. Sen geldi diyorsun da nereye geldi?
1: Oynatmıyorlar ki adamlar.
0: Nasıl oynayacak ya, o kilosunu da halledememiş. Gördüm diyorum, depar atlamıyor. Bak abi videosu burada. Yalan yok abi.
1: Ya çektim. Tamam biliyorum, ben de senin tarafındayım. En fikrim.
0: Benim tarafımda ol diye söylemiyorum sana. Yok, videosunu bu oturdu topun üstüne diyorum. Yoruldu adam, dinleniyor ya.
1: Bitirmiş dediğin gibi artık. Ben de ama yenilememe taraftarıyım bu arada yani.
0: Abi söylemek paraya istediğim, bak söylemek istediğim.
1: Bir de 10+4 kuralı falan da gelecek.
0: Bak benim anlattığım Icardi problemi değil. Benim anlattığım ülke futbolu problemi, teknik direktör problemi. O özgürlüğü ona Okan Buruk veriyor. Benim burada eleştirim Icardi'ye değil ki. Futbolcu öyledir. Hepimiz için geçerli. Eğer iş ahlakın yoksa sana verilen o tölere edilen zamanı sen dibine kadar kullanırsın. Böyledir bu iş yani. Bu onun, o onunla alakalı bir durum. O zaten eğer disiplinli bir oyuncu olmuş olsaydı buralarda göremezdin Icardi'yi. Çünkü o kadar yetenekli bir oyuncu. Ama sen bu kadar bu anlamda oyuncuya sınırsız özgürlük verip 10 ay diyeyim, bak sen 8 dedin ya, 2 ayda ben verdim. 10 ay sonra bana hazır Icardi gelseydi yine itiraz etmezdim. Derdim ki evet, kiminin 8 ay, kiminin 10 ay, kiminin 12'ye 12'ye de razıyım. Ama herif gelemedi diyorum, dönemedi ya. Ben en son Kasımpaşa maçını stadyumdaydım ya. Bol formada bile, üstüne bol forma almış. Orada bile göbeği var oyuncunun. Ve depar atamıyor atamıyor. Bak ısınmalar nasıldır biliyor musun? Maç ısınmaları. En son soyunma odasına girerken artık son o sprint dediğin şeyi atarsın. İçeri formalarını giyersin. Hani maç temposunda en yüksek maksimum nedir o nabız, kısa sürede. Hani o nabzın düşmesi çıkması hadisesi var ya. Oradan sonra içeri girersin. Yani sondur artık orada. Maksimumunu ver derler teknik direktör. Ya bak bir görsen %30'la falan içeri girdi. Zaten %40'ı hiç görmedi. Maçta da %40'ı görmedi. 30'la başladı, 30'la bitirdi. Bir kere topla buluştu, Galatasaray gol yedi orada. Şimdi bu teknik, benim anlattığım teknik bir yorum. Ben diyorum ki bak son 4 senenin şampiyonu bu Okan Buruk. Son 4 senenin şampiyonu teknik direktör, teknik bir yorum yapıyor. Bize bir şey anlatıyor. Olmaz diyorum, bak en fazla burada işine yarar ama bu yatırımların burada karşılığı yok. Kaç para alıyor Süper Lig şampiyonu? Allah'ını seviyorsan kaç para alıyor? Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdığını söylüyor Galatasaray. Niye unutuyorsun Juventus'ta deplasmanda oynadığın oyunu? Niye unutuyorsun Liverpool'da oynadığın oyunu? Benim bunu söyleme sebebim ne biliyor musun? Bak bu iki tarafı iyi analiz etmezsen seneye gruptan çıkamazsın. Etmiyorsun, bak seneye gruptan çıkmayla ilgili çok büyük problem yaşayabilirsin. İstemiyorsun Juventus deplasmanını analiz etmeyi. İstemiyorsun Liverpool deplasmanını analiz etmeyi. Fenerbahçeliler de istemedi 2-0'dan 5-2'ye giden Rize maçındaki o 2-0'ı analiz etmeyi. İstemediler Beşiktaş maçında o 2-0 buradan sonraki sürece şey, öncesini analiz etmeyi. Hep o galibiyeti satın aldı. Fenerliler aldı, öteki aldı. Sonuç gerçekleriyle yüzleşti. Lan bu Tedesco aslında anlattıkları gibi biri değilmiş dediler. Ama geçmiş olsun, tren gitti. O yüzden Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu değersizleştirmiyorum. Tabii ki çok önemli ama ya nasıl üçüncü olacaksın ya da ikinci olacaksın? Bak anlatayım. Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin 10 küsür yıl yardımcı antrenörü. Düşünsene ben bu odada var ya 10 küsür yıl otursam, bu teknik anlamda şu mikrofonun yapılmış şusu teknik, bak 10 hiç konuşmasam sadece dinlesem vallahi billahi en azından o teknik sistemle alakalı bir donanıma sahip olurum. 10 küsür yıl orada oturmuş, o ekibin yanında soyunma odasında oturmuş, kulübede oturmuş biri ya matematiksel olarak şans devam ederken Galatasaray ile Fener atır Samsun maçından önce ikinciliği garanti altına almak istiyoruz dedi ya. Ve ona sordular burada bir başarısızlıkla ilgili problemi ne Fenerbahçe'nin, bilmiyorum dedi ya. Yani sen abi ne anlatıyorsun, öteki tarafı durumu senden kat ve kat kötü.
1: Ya biraz da Tedesco'yu gömdü yani orada. Yani.
0: Ama şimdi tamam da o gün gömsene.
1: İki dakikada abi, o gün, adamcağız.
0: Tamam Cihan, o gün gömsene, ben aradım ulaşamadım hocam. O gün vursana masaya yumruğunu. Ya Antalya maçı elden gidiyor, ben gördüm burada biz aksıyoruz. Bu değişikliği ben yapıyorum. Tedesco bana bir şey de söylerse ben toplar eşyamı giderim, o sorumluluğu alacağım desen arkadaş, ne güzel iş. Siz 10 sene bir yerde kalıyorsunuz. Mesela aynı şey Okan Hoca'nın yardımcısı İrfan Hoca için de geçerli. Ya bak kaç sene geçmiş ya. Ha ben dinlerdim yani, yaşı da ilerlemiş, bize acayip şeyler öğretmesi gereken. Ben bir tane röportajı aklımda benim, biliyor musun? Kasımpaşa stadı futbol oynamaya elverişli değilmiş. Yahu Türkiye'nin en futbol oynamaya elverişli stadı. Bak futbolcuyken de o stadda oynadım. Hatta yeni de maç izledim. Türkiye'nin en güzel stadyumlarından biri. Ya bir teknik direktör stadyumda nasıl şikayet eder biliyor musun? Zemin. Belirleyici olan odur. Çünkü planı o zeminin üzerine yapıyorsun. Abi onu görmüyorsun. Yani zeminin şahane olduğunu görmüyorsun. En çok ilgilenmen gereken neymiş? Tribün neyim abi? Mesela Kasımpaşa stadında ne olabilir abi tribünle ilgili? Gittin değil mi Kasımpaşa stadına?
1: Çok.
0: Ne mesela seni?
1: Butik bir stat.
0: Ne abi eksik ne yani mesela? Ne abi eksik? Abi tribün, her tarafta tribün var. Ya yukarısı Taksim, millet zaten oradan aşağı geçerken hani ne oluyor dese orası dolması lazım. O da ayrı bir problemdi. Ya abi onu İrfan Hoca bak bu kadar 4 sene şampiyon olmuş orada mesela böyle teknik anlamda planlama anlamında bize bir şey anlatacak. Bir kere ona bir şans geldi. Abi dedi ki stat dedi futbol oynamaya, abi ben şimdi senden ne öğreneceğim hocam? O gün anlıyorum arkadakiler o kadar yetersiz ki siz bu kadar eksik olmanıza rağmen bu işi alıp götürüyorsunuz ya. Gel Beşiktaş'a. Dördüncü olmak için transfer yaptım dedi teknik direktör, değil mi sorulduğunda? Evet dedi, dördüncülük için bu transferi yaptık. O transferler de Sergen Yalçın kontrolüne geçene kadar uçuyordu oyuncular ilk 3-4 hafta. Ne zaman Sergen Hoca'nın kontrolüne geçti? Ben hep diyorum ya, bir oyuncu bir teknik direktörün 6 haftadan önce kontrolüne geçemez. Hem fiziksel anlamda hem taktik anlamında. O 6 hafta uçtu Beşiktaş. Abi ne zaman kontrol Beşiktaş teknik ekibinin eline geçti ve tanınmaz hale geldiler. Şimdi burada o var. Fatih Hoca'yı zaten söylemek istemiyorum Fatih'teki. O zaten sezon başlarken üçüncülük şahane bir şey dedi. Ya itiyoruz olmuyor. Bak Kasımpaşa ligde kaldı. Antalya takımını kuran Emre Belözoğlu Kasımpaşa'yı ligde bıraktı. Antalya düştü.
1: Bu arada Beşiktaş demişken sıcak gelişmeyi de verelim. Önder Özen'le anlaştılar sportif direktörlük konusunda. Biliyorsun sene başında da zaten Serkan Reçber mi acaba, Önder abi mi falan. Önder abi bazı şeyleri istemediği için olmadı. Ama şu an prensipte anlaşmışlar.
0: Önder Özen'in hafızamda kalan şeyi ne biliyor musun? Bir maç toplantısıydı. Hatta geçen gün önüme düştü o videoya yine. Dedi ki Bilic, sorumlusu Bilic dedi. 11-11 oynatıyor dedi. 12-11 oynamayı öğrenecek dedi. Hakem 12 kişi oynatıyormuş Beşiktaş'ı. Ya umarım yani insanlar değişime uğruyor. Oturup onunla ilgili kendi öz eleştirisini yapmıştır. Konunun onunla alakalı olmadığını öğrenmiştir. Çünkü eğer gerçekten aynı düşüneceğiz hiçbir faydası olmaz. Çünkü Önder Özen ne olursa olsun ciddi anlamda deneyime sahip bir insan. Yani bu kadar zaman Fenerbahçe'de çalışmış, Kasımpaşa, Göztepe. Şimdi önemli bir deneyimi var. Ama bu deneyimi nasıl aktaracak? Yani o 12'ye 11 hadisesi mi, yoksa planlama konusunda başkanı da ikna edecek mi? Tek şansı var Beşiktaş'ın, bak tek şansı var. Önder Özen bir teknik direktörü bulacak. Oturacak onunla planlama yapacak. Serdar Adalı mümkün olduğunca tesise gitmeyecek. Hiç yani gitmemesinde fayda var. Özel günlerin dışında evet. Asla gitmeyecek. Hiçbir şeye karışmayacak. Bak hiçbir şeye karışmayacak. Yani teknik ve planlama anlamında Serdar Adalı sadece şunu söyleyecek. Paramız var, paramız yok oyuncu konusunda.
1: Ama ya Beşiktaş sanki böyle bir döngüde gibi mesela. Ben şu an Önder Özen döneminde gelen futbolcuları söylesem belki Beşiktaşlar bile tanımıyordur. Mesela Pedro Franco hatırımda değil. Dani. Hatırımda değil. Jermaine
0: Jones. Dani Galatasaray'dan geldi. Hatırlaman lazım onu.
1: Yani şey olarak yani. Şöyle sorsam yani Önder abi de bir şeyler yapamadı olduğu dönemde yani. Sürekli bir kısır döngü var. Tabii ben severim de kendisi.
0: Tek başına bak tek başına sportif direktör pozisyonundaki insanın üzerine aslında... Ya aslında biraz şöyle alakalı, dur düzelteyim. Yani o zaman şöyle olur. Önder Özen oraya göreve geldi değil mi? Önder Özen olabilecek oradaki olumsuz, yani şunu dediği an benim için hiçbir değeri yok. Ya ben aslında şunu istemiştim, bunu aldılar. Ben aslında şu hocayı istemiştim, bunu aldılar. Ben aslında yok. Yani Samet Aybaba'nın olayına benzer. Yani oradayken, görevdeyken tepki gösteriyorsan o işe, istifa ediyorsan kıymetlidir. Yani Önder Özen burada göreve geldi değil mi? İstediği teknik direktör, istediği planlama yapılmıyorsa bırakacak. Görevde kalayım, işler iyi giderse onu ben satın alırım, işler kötü giderse aslında ben zaten bunları istememiştim dediği an ben diyeceğini düşünmüyorum. Yani ciddi deneyimi olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum. Yani şeyi hiç düşünmek daha istemiyorum. O 12'yi 11 oynattı, bilinç hata yaptı. Çok sağlıksız bir düşünce. Ama yine dediğim gibi Serdar Adalı yöneticiler mümkün olduğunca uzak duracaklar. Onlar kadro planlamasını yapacaklar. Şunu asla yapmayacaklar. Ya bu takımda Beşiktaş'ı şampiyon yapacak oyuncu yok, biz baştan inşa edelim düşüncesine girmiyor. Parası varsa bir şey diyemem. Ona giriyorsa da onun da temeli bu sene atılır, meyvesi seneye toplanır. Aynı, yani şey vardır ya bir atasözü, hani aynı günde hem toprağa hani nedir o işte süreceksin, ekeceksin, alacaksın meyveyi, aynı gün olmuyor değil mi? Hep bunlar hani hasat oluyor, zaman, toplama, yeme hadisesi var ya. İşte aynı gün olmuyor hepsi değil mi? Yok, var mı doğada böyle bir şey, oluyor mu mesela? Hani toprağa nedir o aynı gün ekip biçip aynı yiyebiliyor muyuz? Yok, tamam abi, bu oyunda benzer bir durum yani. Planlama yapıyorsun, tekrar yapıyorsun. Planlamana sadık kalıyorsun, sonra planlamanın dışında hadiseler oluyor, onları öngöremediğin şeyler oluyor, onları düzeltmeye çalışıyorsun, sonra bunun meyvesini alıyorsun değil mi? Bunlar böyle oluyor. O zaman Önder Özen Serdar Adalı'ya bunu anlatacak. Başkanım bak, bu iş böyle böyle böyle olur, ben bu sene temeli atacağım, bu takım önümüzdeki sezon gerekli duyulursa takviyelerle beraber hedefi oynayacak. Yani bu sene benden, tabii ki Beşiktaş'ın ismi her zaman hedef oynar ama biz ilk maçta farklı da mağlup olsak sakın planlamanın dışına çıkma. Böyle olursa bunun şeyini alır, nedir o, sağlıklı geri bildirimini alır. Onun dışında mümkün değil ya, kimi getirirse getirsin, kimi getirirse getirsin. Yaptı Sergen Yalçın, o senin söylediğin hadiseyi yaptı. 2 transfer dönemi, 3 transfer dönemi, ilk transfer dönemi 4.lük için yaptı dedi. Bir de şeye ihtiyacım var Cihan. Şey çok önemlidir, davranış çok önemlidir. Yani bizim ihtiyacımız olan aklı başında insanlara ihtiyacımız var. Bak o kadar yanlış örnek oluyoruz ki gençlere. Bak Fenerbahçe maçından sonra genç bir kardeşimizin bir tribüne hareketi vardı Eyüp Spor'da. Hatırladım, izledim videoyu bilmiyorum. Kendinden geçmiş çocuk ya, inanamazsın yani. Ya onu anlıyorum çünkü teknik direktörler de bu durumda ya artık. Yani sağlıklı düşünemiyor insanlar ve sağlıklı hareket edemiyorlar. Şimdi zehirledin çocukları da yani. O hırs motivasyon adı altında koca koca adamlar sağlıklı düşünemeyince zaten o alttaki çocukları düşünemiyor. O da iyi bir şey olduğunu zannediyor. O da öyle davranıyor. Düzelteceksin abi. Luis Enrique örneği veriyorum. Arteta örneği veriyorum. Guardiola örneği veriyorum. Bak Guardiola şey demiyor. Ya hakkım yendi. İşte hakem uzatmadı, golü atmıştım, 2 olurdu demiyor değil mi? Teşekkür ediyor, tebrik ediyor Arteta'yı değil mi? Ekibini tebrik ediyor, Arsenal'ı, Premier Lig'in değerinden bahsediyor. Diyemez mi o, hakkım yendi? Demiyor, ilgilenmiyor onunla çünkü. Oturup kendi analizini yapıyor. Bak şahane bir videodur. Pierre Van Hooydonk'un oğluyla olan konuşmasını anlatıyor Pierre Van Hooydonk. 13 yaşında oğlu var. Arabada bir maçtan sonra Ajax'ta bir maç oynuyorlar. Hoca oynatmıyor Van Hooydonk'un oğlunu, tamam mı? 13 yaşında çocuk. Arabaya biniyor, diyor ki ya bu hoca şöyle, bu hoca böyle falan. Sallayıp duruyor çocuk, tamam mı? Oynok diyor ya sen ne olacaksın diyor. Yani böyle ezik sürekli bahane arayan biri mi olacaksın yoksa kazanan tarafta mı olmak istiyorsun diyor. Kazanan tarafta olmak istiyorsan önce kendini düzelt diyor, eksiklerini düzelt diyor. Oturuyor çocuğuna şahane ve sonunda şunu söylüyor. Ama diyor ki bak ben diyor annenle beraber diyor biz seni diyor hani topluma sağlıklı bir birey olarak yetiştirme derdindeyiz diyor. Hani senin futbolcu olman ya da olmaman onunla bizi ilgilenmez. Bu seninle alakalı bir durum diyor. Bak bir babadan bahsediyorum bir de bizim Türkiye'de çocukları götüren babaları düşün yani. Yani bak hep Pierre Van Hooydonk'tan bahsediyorsun ya. Yani. Ondan sonra takip ediyor. Çocuğu da bırakmıyor öyle Cihan. Hani bu şeyde bulunuyor. Ne o tavsiyede bulunuyor çocuğuna. Sonra ilk idmanına gidiyor. Çok soğuk bir havaydı böyle gidiyor. Daha bir bakıyor çocuğuna evet diyor. Şeyi almış diyor. O mesajı almış ama içselleştirmiş diyor. Öyle babam istiyor diye değil yani. Çünkü ona diyor ki asla ben senin futbolcu olman ya da olmaman bu seninle alakalı bir durum diyor. Biz seni diyor topluma diyor sağlıklı bir birey olarak yani önce zihnen sağlıklı bir birey yani oradaki ana baba davranışı şimdi o da teknik direktör ya o yüzden örnek verdim şimdi buradaki teknik direktörlere bak abi buradakilerin büyük bir çoğunluğu kendini rehabilite edemiyor ki psikolojileri bozuk abi düzeltin bizim psikolojisi düzgün insanlara ihtiyacımız var bak topluma da yansıyor bak her tarafa yansıyor.
1: Bu hikaye şey gibi oldu sabah saatlerinde eskiden hani hoca sana kötü not verince hoca verdi.
0: Evet.
1: Alınca da ben aldım.
0: Ben aldım hadisesi.
1: Onun gibi bu arada ama, Van Persie Hooydonk onu düzeltti.
0: Hooydonk mu dedim ben?
1: Evet, evet.
0: Özür dilerim olabilir, Van Persie özür dilerim.
1: Hooydonk zihninde kalmıştır frikikleriyle
0: ona karşı falan. Oynadım yani biz de bize bir gol attı oradan frikikte.
1: Olabilir.
0: Şimdi hani onu unutmamak lazım yani. Bunlar bence şahane örnek. Alabilirsin bunu ya. Sen de çocuğuna böyle davranabilirsin. Sen de çocuğunu hayata böyle yetiştirebilirsin. Ama biz bunların hepsini bırakıyoruz. Bak ben şahit oluyorum. Diyor ki mesela daha çocuk söylemeden baba diyor. Hakkı yeniyor çocuğumun diyor. Yahu niye yesin senin çocuğunun hakkını yani? Ya bana geçen gün benim hemşerim bir de mesela biz aynı kültürde aynı coğrafyadan gelmişiz. Aynı kültürde büyümüşüz. Bana diyor ki ya burada diyor torpil olmadan olmuyor Türkiye'de diyor tamam mı? Ya ben olmuşum ya. Yani bana da şunu diyorsun. Sen de torpilli oldun diyorsun yani. Hani ya niye diyorum abi? Yani senin çocuğun gerçekten o seviyedeyse bak şunu anlarım. Cihan'la ben aynı seviyedeyiz. Bir tercih yapılacak. Olabilir yani. Atıyorum Cihan'ı tercih eder beni. Ama Cihan benden iyi. Cihan'ı almayacak mı? Yok öyle bir şey abi. Yok öyle bir şey. Ha çok daha yetenekli olup olamayanlar başka bir şey. Yaşantıları oluyor, şansları gitmiyor, sakatlık oluyor, aile oluyor, psikoloji oluyor. Hepsini anlıyorum. Ama acayip bir kalabalık ki bunun temel sebebi bence bugün teknik direktörler. Duyuyor musun Burak Yılmaz'dan öz eleştiri? Duyuyor musun Emre Belözoğlu'ndan öz eleştiri? Duyuyor musun Okan Buruk'tan öz eleştiri? Duyuyor musun abi? Duyuyor musun Fatih Tekke'den öz eleştiri? Ben duymadım abi. Sürekli bir yapıyorlarsa birilerine rağmen yapmış oluyorlar. Ama Tedesco'dan duyuyorsun bak oturup öz eleştirisini yapıyor. Tedesco'nun çok iyi teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ama aklı başında sağlıklı. Sonlara doğru da bozuldu bizde de. Psikolojisi o da gitti de yani. Şeyden benzinlikten dondurma alan naif adamdan sahanın etrafında çılgınca depar atan adama döndü. Yani hayatında yapmadığı şeyi yapmaya başladı. Çünkü psikoloji gitti adamda yani. Hani binadan falan çekiyorlar bizi falan. Ondan da emin değilim dedi ama. Hani mesela İngiltere'de tespit edilmiş değil mi? Bir casusluk diyor. Yani tespit etmişler. Mesela Tedesco'nunki problemli bir açıklama. Emin değilim diyor ama var gibi geliyor diyor. Çünkü takımlar hemen anlıyor diyor. Yani ne yetiştiği ülkede de kültürde böyle bir diler. Tespit edersin. Bence ondan da etme şikayet de. Hadi ettin. Yani hadi bir şey demiyorum ama tespit edersin yani. Elinde bir belge vardır yani. Öyle hissediyorum. Niye? Çünkü ben taktiklerimi rakiplere uygulayamıyorum. Hemen anlıyorlar diyor. Acaba senin taktiğinde bir sorun olabilir mi? O yok. Ben anlıyorum çünkü 30'lu yaşlarında Schalke, Belçika amil takımı görmüş bir adamı 39'da Türkiye'ye göndermezler. Onlar Türkiye'ye erken birini gönderiyorsa Cihan orada bir problem var. Onlar şunu ikna oluyorlar. Bu kadar diyorlar. Senin gelişim bu diyorlar baba.
1: Stefan Kuntz'u da bunu gördük aslında. Böyle yıllarca dedi. Almanya 2'yi çalıştırdı altyapı.
0: Vermez mi Kuntz'a adam şeyi ya? Ya verme şansı olur mu Almanya milli takımı? Vermez. Onlar bizim gibi bak onlar oyuncuda da öyle. Onlar sana genç oyuncu gönderiyorsa bak Brown'u gönderdi Fenerbahçe. Gir İngiliz milli takım şeyi altyapısı.
1: Şimdi biz Can Armando'yu aldık. Ya aklımda deli sorular ya.
0: Can Armando'yu
1: kafamı karıştırıyorsun.
0: Yani Can Armando'yu ben bu maçta 90 artıda şeyin yerine oyuna girdi. Sané'nin yerine oyuna. Şurada cesaret edip Can Armando'yu yarım saat oynatamıyorsun abi planlamayla. Ya da gönderemiyorsun sahaya. Hala Sané'yle nedir o Noaland'la onunla bununla. Şeyi de mesela orta sahadaki o genç oyuncu var Galatasaray'ın yine yatırım yaptığı. Niyaga.
1: Mesela ben oynamadım o kasım.
0: Abi bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben oyunculuğun hepsini bir tarafa bırakıyorum. Çok küçük. Çok küçük. Yani o fizikle bir oyuncunun 90 dakika sert bir organizasyon içinde kalma şansı yok.
1: Şey mi? Neneye yaptığın yorumu mu yapacaksın?
0: Benzer yorumu yapabilirim.
1: Top ayağına büyük mü geliyor diye.
0: Ona da büyük geliyor abi. Abi çok zor. Yani o çocuğun, çünkü belirleyici olan ne biliyor musun? Bak becerisinde hiçbir sorun yok. Yani çok yetenekleri abi çok küçük. Yani onun 90 dakika çok sert bir organize olamaz. Zaten Kasımpaşa maçında 50'de 60'da tükendi zaten çocuk yani. Çıkarmak zorunda kaldı. Yok çünkü o. Ve hani temposu en düşük maçı oynadı. Kariyerin en temposu düşük maçı oydu. Orada da yapamadı. Bak yine birinin geleceğine yatırım yaptım. Bence yine yanlış yaptılar da. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde abi bir şey yani yanlış yapıyoruz. Çünkü en tepedeki insanlar psikolojik anlamda kendini eğitmeyle ilgili bir dertleri yok. Bak orayı düzelt, her tarafa yansıyacak. Sen şimdi Eyüp Spor'daki genç oyuncuya bir şey diyebilir misin? Ben hiçbir şey diyemem. Niye? Çünkü teknik direktörü de aynı şeyleri yapıyor ya. Çocuk da oradan görüyor. Çünkü Arda Turan sürekli atılıyordu değil mi Eyüp Spor'da? Kulübede atılıyordu sürekli. Birilerine gidiyordu. E o da onu görüyor ya oradan. Ben mesela futbolcu olsam şimdi bizim zamanımızda bu kadar değildi. Bana bir şey dese derim ki bana ne anlatıyorsun abi sen de atılıyorsun ben de atılıyorum ya. Ne yapayım sen sinirleniyorsun ben de sinirleniyorum ya. E öyle değil mi abi yani? Örnek olacaksın ya sen bana. Sakin duracaksın yani. Öfkelenme demiyorum, öfkeleneceksin ama öfken aklının önüne geçmeyecek yani. Avrupa'da da öfkeleniyorlar. Bak Uğur Uçar videosu anlatayım sana bak oradan da.
1: Herkes bana onu yolladı. Evet. Bu videoya ne diyecek İbrahim Yavuz?
0: Bak ben videoyu ilk sessiz bir gördüm, bir üzüldüm tamam mı? Ne oluyor dedim yani hani.
1: Dinletsek mi acaba sen?
0: Bence dinlet yani çünkü onu o şekilde bağlayayım yani.
1: Bir dinleteyim ya.
0: Bir dinlet bence onu.
1: Bir dinleteyim bir saniye.
0: Daha iyi olur benim için.
1: Bakayım hemen bulabilirsin. Elini anlayacağım. Elini anlayacağım. Hepiniz el yolda vurulduğu zaman ben bile diyeceksiniz. Elini anlayacağım. Peki bir konu olacak.
0: Cihan
1: evet,
0: bak
1: İbrahim
0: orada
1: Yavuz'un en sevdiği motivasyon konuşması.
0: Orada motivasyon konuşmasının altı dolu. Bak Bekini takip edeceksin diyor değil mi? Teknik bir yorum yapıyor oyuncuya. Yani Mbappe'ye Luis Enrique'nin yaptığı gibi. Değil mi? Şey demiyor yani mesela orada dediği oyuncu da üst liglerden gelmiş bir oyuncuya söylüyor onu. Öyle yok diyor ben çok yetenekliyim önde beklerim yok. Bekini takip edeceksin diyor.
1: Kovalayacaksın.
0: Kovalayacaksın diyor. Sakin kalacaksın oynayacaksın diyor. Mesela şunu demiyor. Ya vur topu önde aman kalemden uz demiyor. Topa diyor sahip olacaksın kardeşim. Ben sana bunu antrenmanda yaptırdım diyor. Ben alıyorum o sorumluluğu oynayacaksın diyor. Tıpkı Luis Enrique'nin yine orada videosunda 8'e 6 baskıdan çıkarken orta sahadaki oyuncuya söylediği gibi. Alacaksın o sorumluluğu diyor. Öyle kaybet diyor. Bunlara da aynı şeyi söylüyor. Motivasyon böyle olur.
1: Uğur abi görürsen tercümana da bir teşekkür etsin. Hoca gibi o da yırtınıyor.
0: Hani tercümanlar bizde zaten şey Montella'nın biliyorsun Montella tuttu ya tercümanını. Tercüman Montella'nın duygusunun önüne geçti.
1: Evet onlar.
0: Montella eliyle onu arkaya aldı. Hani, bir dur.
1: Hayır, bazıları öyle değil de bazıları hoca mesela iştahlı anlatıyor. Tercüman ruhsuz böyle çevirmeye çalışıyor. Benim, bazıları da böyle hoca gibi.
0: Benim başıma geldi.
1: Çok hoşuma gidiyor.
0: Bak, başıma geldi Arjantinli bir hoca var tamam mı? Bizde de böyle genç bir oyuncu vardı. Bir oldu ya böyle yeni oynamaya başladı A takımda falan. Avusturya'da kamptayız bir şey oldu çok sinirlendi hoca bağırdı bağırdı çık dışarı dedi buna tamam mı? Tercüman da hocanın şeyle tonuyla böyle elini sallayarak çık dışarı çıkarken sonra şey otele geldi oğlum tamam da sana ne oluyor? Yani. Sen niye diyorsun? Abi diyor ne bileyim diyor o da öyle anlatınca ben dansarım.
1: Herhalde o bütünleşiyorlar herhalde.
0: Tabii abi yani şimdi hani mesela hiç yanındaki bu kadar öfkeyle çık dışarı derken şunu diyemiyor. Çıkar mısın dışarı demiyor yani. O aynı şeyi yaratmak için. Şimdi tercümanlar tabii o şeye yeniliyorlar. Mesela mil takımda özellikle onları anlayabiliyorum. Şimdi normal ailesiyle konuşuyor. Duygular çok yüksek. İster istemez o duyguyla soyunma odasına girince. Şöyle yani şu yok mesela. Yani duygular üzerinden anlatı yok. Yap yani nasıl anlatayım onu Cihan, hani bizde çünkü çok fazla duygular üzerinden bir şey anlatılıyor ya, altını doldurmadığın, yani soyunma odası motivasyon videoları önemlidir, altını doldurduğun da önemlidir teknik olarak. Bekini takip edeceksin, sinirlenebilirsin orada, bekini takip etmemiş adam. Topa sahip olacaksın, orta sahadaki oyuncu kaçıyordur o oyundan, senin denediğin oyundan, ona öfkelenebilirsin. Bu anlaşılma, bak hep teknik bir şeydi ve ben çok etkilendim. Şahane bir motivasyon konuşması. Böyle olur motivasyon konuşması. Şey değil mesela, ben bir video izledim, ben size söylemiştim. Yani ne abi söyledin ya? Ben size söylemiştim. Yaparsınız. Burası şu. Burada yok abi, yok yok. Bak şey de sinirleniyor. Guardiola da sinirleniyor. Arteta da sinirleniyor. Altını dolduruyor, teknik bir şey anlatıyor. Luis Enrique de teknik bir şey anlatıyor. O yüzden Uğur Hoca'nın bu videosu o diğer bizim eleştirdiğimiz videolarla yani hiç aynı video değil. Uzaktan yakından alakası yok yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. 50 dakika böyle su gibi geçmiş. Biraz istersen saat başına kadar gelen olur, mesajlara bakalım dostlarımızdan. Bu arada tercüman demişken, hani Galatasaray'ın tercümanı Utku Yurt bile de sesleneyim, belki bir yerde sesim gider. Ya bilmiyorum tabii, hani simultane tercüman var mı dinleyenlerimizden? Belki öyle yapılıyordur bu işler ya. Osimhen'in söylediklerini %50'sini çevirmedi. Neden acaba, bilerek mi yapılıyor? Olay mı bu? Çözemedim. Yani böyle bir tercüman falan varsa aramızda, bilgi verirse çok sevinirim. Konuğunuz tamam, biraz siyasi konuşmuşsun Tete, bunu okuyamam. Yarın gençler ya da Eyüp ne demiş, cırcır edecek diyor. Kral Totti yazmış, düşen takımlar ayıp olmasın diye Sane ve Lank oynadı diye de eklemiş. Arda Güler iki sezon önce top ayağına büyük gelmiyor muydu? Yani vücudu kaslandı, ikili mücadelelerde ayakta kalmaya başladı. Bizim
0: nerede?
1: Bizim Niagara'da şimdi
0: öyle. Nerede? Kim yapmış, geliştirmiş senin Arda Güler'ini? Senin nerede yapmış? Burada mı geliştirdin Arda Güler'i? En üst seviyede gelişmemiş gitti ya. Ben Niagara ile ilgili gelişmez demiyorum. Burada gelişmez diyorum ya. Burada geliştiremiyorsun ya, niye aynı şey? Benim yani söylediğim şeyi Arda Güler üzerinden örnek verip, yani bir de söylediğini de orada aslında
1: ama yani gerçekten yani çok ilginç. Sonuçta hani bizdeki insanlar da bu işi profesyonel olarak yapan kişiler ve yerlisi de var, yabancısı da var. Bu işi yine yurt dışında deneyimleyip tekrar Türkiye'de yapanlar var ama mesela Ozan Tufan bile gittiğinde o göbek eridi. Yunus gitti, mermi gibi oldu. Arda gitti, bakıyorsun.
0: Sonra Cem bana diyorlar ki ne? Aynı. Ya ne? Aynı olabilir mi? Ya?
1: Neden olmuyor ama bunu merak ediyorum sadece.
0: Abi çünkü oradaki antrenman temposu burada Icardi'ye göre yapılıyor. Trabzon'da Vakame'ye göre yapılıyor. Anladın mı? Belirleyici olan o oluyor. Oradaki yaş ortalaması, oradaki antrenman temposuyla buradaki antrenman temposu aynı değil. Sané ile Icardi ile antrenman yapmakla atıyorum Real Madrid'de o seviyede oyuncularla antrenman yapmak aynı değil. Yani burada belirleyici olan ne oluyor biliyor musun Can? Antrenmanın şiddeti belirleyici oluyor. Türkiye'de antrenman tempoları çok düşük. Çünkü yaşı ilerlemiş, temposu düşük oyunculara talip olduğun için onlarla yapılan antrenman tempoları düşük. O yüzden senin o oyuncuların gelişmiyor burada. Çünkü süre de veremiyorsun zaten. Bir planlamanın içinde de kullanamıyorsun. Bütün belirleyici olan o. Yoksa antrenman metotları 3 aşağı 5 yukarı zaten dünyanın her yerinde aynı değil mi? UEFA seminerlerine gidiyor insanlar. Orada sorun yok. Belirleyici olan antrenmanın yoğunluğu, şiddeti. Yapmıyorsun burada antrenman. Yapmadığın için o çocuklar o seviyeye gelmedi. Ya Arda Güler burada A takım seviyesinden gitti. 2 senesini aldı fiziksel olarak toparlanabilmek. 2 sene. 2 sene Arda'yı fiziksel olarak geliştirmek için uğraştılar yani. Şimdi sen bu tarafı nasıl görmüyorsun yani?
1: Galatasaray yönetimi tüm ilişkilerini askıya aldığı kurumun kupasını neden kabul ediyor? Demek ki tüm ilişkilerini askıya almamışlar. Yani ilişki dediğin şey kupa değil yani, toplantılara katılmıyorlar. İşte kuralları protesto ediyorlar, resmi heyet göndermiyorlar falan. İlişki o. Yani o zaman ligde de oynamasın. Bilerek laf atmış tabii de. Ben zaten İbrahim Bey'e hak verdim ya. Mesajı niye tersten anlıyor? Adam gerçekten üzüldüm demiş. Mesaj Arda Güler konusunda sana hak verdim.
0: Ha öyle mi? Özür dilerim. Ben tam tersi hani çelişiyorsun gibi, bak orada o gelişiyor de pardon, özür dilerim ya.
1: Enes Ünal hatırlayın City'deki ilk antrenmanımda istifa etmiştim dedi diyor yani.
0: Çünkü şiddet belirliyor Cihan. Yani şiddet belirliyor. Çünkü o yüzden yaş ortalamasını düşürüyorlar orada.
1: Adam çok öyle bir yordular ki istifra ettirdiler.
0: Tempo çok yüksek çünkü hiç denememiş ki burada. Denemediği bir antrenman temposuyla karşılaşıyor. Ya ben Galatasaray'da gördüm. Giovanni diye İtalyan bir kondisyoner vardı. İtalya'da bayağı iyi takımlarda çalışmış. Hacı'nın kondisyoneriydi. Hatta şöyle diyeceğim. Hacı kondisyon idmanlarına gelmiyordu mesela. Top olmayan idmanlarda yoktu Hacı genelde. Ama adam bir antrenman yaptırıyordu. Bak ya akşamdan psikolojim bozuluyordu ertesi gün o antrenmanı yapacağım diye. Ve ben Galatasaray'da hiç oynamadan şöyle kötü yaşayarak İstanbul'da gittim Kayserispor'da takımın fiziksel olarak en güçlü oyuncusu çıktım. Ya böyle bir şey olabilir.
1: Şey de mi acaba hani konfor alanından çıkınca diğer insanları görünce ben de onlar gibi olmalıyım mı diyor acaba? Bilemiyorum yani bu oyuncuyla da alakalı sanki. Mesela dinleyenimiz de demiş Ferdi ile Barış burada kütlelendi. Boya da öyle falan diyor yani. Biraz da oyuncuyla mı alakalı?
0: Ferdi burada nasıl kütlendi ya?
1: Ferdi çok kütlelenmedi de Barış'ın zaten herhalde genetik
0: yani. Barış'ın ki zaten bir şey değişmedi ki. Sen Barış'ı tanımıyorsun ki Keçiören'deyken. Ben tanıyorum, menajeri arkadaşım da o dönemden. Barış'ta bir şey yok. Biraz da oynayarak tabii ki insan güçlenecek maç temposuyla, beslenmeyle. Ona bir şey demiyorum. Ama yeterli seviyede yani zaten bu oyuncunun fiziksel olarak çok ekstra bir durumu var. Yani Barış Alper'in durumu çok ekstra bir durum.

0: Sende de bu replikler iyi kalıyor ha. Ya erkeklerin bu galiba şey zihninde bomboş bir alan ya. Bende de çok kalır film çok repliği böyle. Abi, yani, yani durduk yere mesela arkadaşımla çay kahve içerken bir filmden repliği söylerim yani. Sende de öyle ara ara veriyorsun yani.
1: Bende şey vardır çok hani isyan yok isyan diyor ya orada evet. Yine orada bir tek benim mücadelemle olmaz.
0: İbrahim Bey Süper Lig'de bir kulüp çalıştırsa da tecrübelerini görebilsek demiş, saygılar hürmetler diyor Ercan Ülker. Şöyle devam edelim hızlıca.
1: Varsa tanıdığı bana o süreyi zamanı verecek bir kulüp seve seve.
0: Satın alma müdürümüz sevgili İbrahim Bey gelmiş, hoş gelmiş diyor. Dinleyenimiz böyle bir gelmiş. Hüseyin Mecit selamlarıyla iletmiş, teşekkür edelim. İbrahim Yavuz'un kendine has üslubuyla Sergen'i bombalamasını bekliyorum demiş Sergen Yalçın'ı. İkinci bölümde konuşacağız Sergen Yalçın olayını. Biraz girdik ama tabii tam o konuya adapte olamadık. Abi yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın futbolcuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var. Mecbur elinden çıkaracak 1 lira veriyor. Çok saçma, fikri nedir demiş.
1: Göztepe. Göztepe aynı ülkede aynı ligde aynı kuralla yarışıyor ya. Onlar niye senin söylediğin sorunu yaşamıyorlar? Şey mi diyeceksin yani, Göztepe şampiyonluğu oynamıyor mu diyeceksin? Şey oynuyor mu? Rize Kasımpaşa oynuyor mu? Yok mu Göztepe'nin seyircisi öyle az falan bir seyirci mi yani? Yok bak orada o sorun olmuyor. Senin yaşadığın problemi onlar yaşıyor. Demedi mi Acı Osmanoğlu onlarda kredi sonsuz? Niye bak orada bir tane Türk yok. Hepsi yabancı. Problem o yani. Yoksa bırak kuralları onları bunları. Kurallarla alakalı bir durum yok. Sen sürekli bir şeyi delme peşindesin yani.
0: Herhalde diğer takımların sürekli bir isteği mi oluyor federasyondan?
1: Abi sürekli talep oluyor.
0: Göztepe bize hiç gelmedi dedi.
1: Gelmedi. Çünkü o yapmış planlamasını. Senin ona yasak koymana gerek yok. O biliyor. O planlamasına sadık gidiyor. O şunu yapmıyor. Ya ben diyor Leipzig'e o santraforu sattılar ya 12 milyon euroya. Şunu demiyor. Baba ben bunu 12'ye sattım. 12'yi yatırayım Süper Lig'de şampiyonluğu oynayayım. Bak İzmir falan taraftar arkam. Demiyor. O hala planlamasına sadık kalıyor. Bir 12'ye daha birini ben satarım diyor. Hiç görüyor mu Göztepe'yi sen aşağılarda falan hiç? Düşebilir ayrıca. Bunda da bir anormallik. Onunla da ilgilenmezler. Düşer bir sene sonra devam eder. Bu böyle olur yani.
0: Fatih Terim hocamın da fiyasko transferleri oldu yazmış.
1: Bir şey demiyorum. Bak Fatih Hoca ile ilgili verdiğim örnek şu. Ceyhun Müderrisoğlu'nun burada söylediği anlattığı çok kıymetli. Bak direkt akademinin başındaki bir teknik direktör Fatih Terim'le o dönem ilişkisini anlatıyor. O zaman daha iyi anlıyorsun Galatasaray'da Fatih Terim döneminde altyapıdan oyuncu çıkma sayısıyla alakalı durumu. O bir şekilde gelişimine dokunabiliyor oyuncuların. Hiçbir şey yapmıyorsa yani oyuncuları motive ediyor orada olarak. Onları yok saymıyor. Gidiyor. Bak gitmiyormuş Okan Buruk. İzlemiyormuş onları diyorum ya. Ya bu bile değerli değil mi? Bak hiç kimse gelmese bile o işin en tepesinde bir insanın orada olması önemli değil mi yani? Motive etmez mi? Ya bizi ediyordu. Bak ben altyapıda oynarken A takım hocası bizim maçımızı izlemeye geldiğinde motive oluyordum. Çünkü kafamda şu. Ya en tepedeki insan bugün burada bizi izliyor. Yeterli gördüğünde ben de organizasyonun bir parçası olabilirim düşüncesi oluyor oyuncuda. Biz bunu niye yok sayıyoruz yani? Yoksa Fatih Hoca'nın tabii ki Çıkıldağ Morutsa'nın geleceğine talip olmasıyla ilgili hadise bence de çok problemli bir hadiseydi. Ama şimdi sen olumsuz taraflarını gör diyorsun sadece. Olumlu tarafta var, bu tarafa da bak, bunu da yok sayma yani.
0: Evet devam ediyoruz. 0212-273-10'a gelen mesajlara bakıyoruz. Aytek Aşıkoğlu demiş ki Beşiktaş Sergen Yalçın ve Serkan Rençber'le çok kötü ve bir sezon geçirdi. Ağır bir yük oldu demiş. Transfer dönemi geçirdi. Bu alınan oyuncuların hiçbiri Beşiktaş'ta hedefe giden takım oyuncusu olamadılar. Şimdi Önder Özen'le boş geçecek bir sezon daha. Onu orada rahat ettirmeyeceklerdir. Yani Önder Özen yanlış bir dönemde gidiyor. Onun için en doğru zaman geçen sene sezon başı veya bu devre.
1: Yani aslında IT'nin söylediği biraz önce benim anlattığımla benzer bir durum. Yani diyor ki aslında teslim olsan Önder Özen'e teslim olacak bir futbol aklı düşün. Eyvallah. Ama muhtemelen başkan çok fazla işin içine dahil olacak. Etrafındaki insanlar, menajerlik ilişkileri çok dahil olacak ve hoca orada rahat bırakılmayacak Önder Özen. Muhtemelen ondan bahsediyor. Ben de aynı fikirdeyim. Tamamen teslim oluyorsa. Ama orada yine belirleyici olan kim biliyor musun? Önder Özen. Eğer işine karışılıyorsa, eğer ona verilen sözler yerine getirilmiyorsa, transfer ve hoca ile ilgili planlamada, o zaman o da devam etmesin. Etmesin yani. Birileri bir şeye itiraz etsin, bir şeylerin yanlış olduğunu, o başkanların o şekilde davranmaması gerektiğini birileri anlatsın başkanlara. Ama şey değil,

0: gittikten sonra anlatmasınlar. Gittikten sonra Samet Aybaba'nın anlattığı gibi bir kıymeti yok. Görevdeyken anlatacaktı Samet Aybaba orada o işlerin ne kadar sağlıksız olduğunu Beşiktaş taraftarına, camiaya. Aa diyecektik, evet. Biri itiraz etmiş bir duruma diyecektik. Ama orada olacaksın. O organizasyonun parçası olacaksın. İşler kötü gidince diyeceksin ki beni odaya almadılar. O zaman onun bir kıymeti yok. Aynı şey Önder Özen için de geçerli. Çok merak ediyorum davranışını. Yani
1: antrenman yoğunluğunun yanında bence ligin kalitesi de önemli. Konuştuğumuz konuyla alakalı olarak dün Bournemouth maçını izledim. Steel oynadığı maçı. Maç temposu acayip seviyede. O Bournemouth bizim ligin içinden geçer mesela. Adamların bütün takımları üst seviyede. Biz de senede 4 tane üst düzey maç yapıyor takımlarımız demiş.
0: Ama sorumlusu yine senin teknik direktörlerin. Çünkü senin teslim ettiğin Emre Belözoğlu Osimhen için haksız rekabet diyor. Diğeri demiyor ama.
1: Muslera için de dedim işte.
0: Olur mu şimdi yani? Sen şimdi bir teknik direktör olarak bir takıma karşı çıkıp haksız rekabet zaten burada bir şey yapamaz diyorsan Spartak Prag yapıyor, öteki yapıyor. Onlar yapıyor, onlar yapıyorsa senin daha mı üstünde bütçelerle yapıyorlar? Çünkü niye bizde kimse sorumlu al? Bak biraz önce söylediğim şey. Antalya'yı Emre Belözoğlu kuruyor. Antalya küme düşüyor. Kasımpaşa'yı Emre Belözoğlu kurtarmış oluyor. Rizespor 2,5 sene İlhan Palut çalıştırıyor. 2,5 sene bir tane elle tutulur oyun yok. Gelişen bir oyuncu yok. Ama 3 ayda İlhan Palut aldı Konya'yı uçurdu diyorsun. Yok yok. İlhan Palut burayı uçurduysa bu 2,5 seneyi neyle anlatacaksın? Emre Belözoğlu burayı ligde bıraktıysa oradaki planlamayı ne yapacağız? Yani değersiz saymıyorum ama hepsi bir bütün abi. Bunları eğer sağlıklı analiz etmezsen antrenör konusunda bir adım ileri gidemezsin. Mümkün değil yani.
1: Evet, bir saat başı yapalım.
0: Yapalım.
1: İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajlarınıza daha sonra tekrar dönüş yapacağız. İkinci bölümde biraz Beşiktaş, şu Championship'te olan olaylar, Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu casusluk olayları falan, biraz bunları konuşacağız. Geliyoruz hemen. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarındasınız. Radyosunu yeni açanlara ve bizi dinlemekte olan dostlara tekrardan merhabalar diyelim. Sergen Yalçın olayına geçmeden önce İbrahim abi, şu Hull City finalde Middlesbrough ile karşılaşacak. Southampton casusluk yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Mesela şimdi bizde de Esenler Erok'la Çorum karşılaşacak. Sadece betimlemek açısından soruyorum. Evet. Mesela Esenler Erok veya Çorum, ikisinden biri diyeyim. Şu haksızlık olmasın ya, bizi niye söyledin? İkisinden biri diyelim casus koydu. Bizde de böyle bir şey oldu. Ne olur ya, casus, yerinden oynar
0: bizde
1: mı?
0: Bizde casus bir gidecek, kafa karışacak casusun. Bir bakacak sistem bir şey yok. Eve bir dönecek bomboş, diyecek ki hocam beni gönderdin de ben hiçbir şey görmedim.
1: Takımlar da diyorsun bilmiyor ne oynadığını.
0: O da bilmiyor ki yarın neyle karışacak. Hocası yok. Hocası maça çıkarken hazırlanıyor. Bir bakıyor başkası maça çıkıyor. Bence bizim casuslar burada kafa yanabilir, o yüzden hiç burada o işlere girilmez. Ya şu
1: ya yapı falan konuşulur mu? Ondan söylüyorum hani ya. İşte federasyon bizim çıkmamızı istemedi. Önümüze taş koydular.
0: Konuşulmaz mı? Ya konuşulmaz mı? Ben 3. ligde bir maç izliyordum. Kulübün başkanı şunu söyledi, yani hani istemiyor federasyon bizim. Senin varlığından zaten kimsenin haberi yok sen. ya bütün şeyler için geçerli ya, bizde en tepeden aslında bütün davranışların belirleyen en tepedeki davranışlar. Aslında futbolcu davranışlarına dikkat et. Süper Lig'deki oyuncular nasıl davranıyorsa amatördeki oyuncular da aynı şekilde davranıyor değil mi? Yani onu izliyor, onu örnek oluyor. Oradaki davranışı örnek oluyor. Şimdi sen İngiltere'den örnek veriyorsun ya. Şimdi İngiltere'de bu sadece şey değil ama bütün kurallar çok katı ve sert bir şekilde uygulandığı için o anlaşılabilir bir durum. Hani casusluk hadisesi. Çünkü mesela İngiltere'de hakeme itiraz et bak ne oluyor. Ya da maç sonunda idareci olarak çık, bizim burada idareciler gibi konuş federasyon hakkında, bak ne oluyor değil mi? Orada bir taraftar kültürü var değil mi? Orada taraftar olarak da en ufak bir taşkınlık yaptığında başına ne geliyor? Ya da bu finansal fair play hadisesi. Hani bu şeyleri geç bakalım, kuralları ez bakalım, esneklik gösteriyorum ben, arkamda milyonlarca taraftar var de bak ne oluyor. Dinliyor mu seni? Şimdi bu kadar kuralların kusursuz uygulandığı, futbol kurallarının kusursuz uygulandığı bir ülkede bu anlaşılabilir bir durum. Sen burada casus, zaten gitse casus içeride, çünkü kendi teknik direktörü ne oynatacağını bilmiyor. Kendisi bir hafta sonra orada var mı yok mu o da bilmiyor. Casus burada göndersen zaten öyle bir sorunla karşılaşır, bir de burada o kadar fazla eksik var, o işin en masum tarafı olarak karşılanır yani.
1: Evet, şeyi çok konuşulmadı mesela. Bence bunun daha çok gündemde olması lazım ama ben çok fazla göremedim. Birkaç kez konuşuldu. Antalya Spor Başkanı küme düştükten sonra işte hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem Trabzon'u suçladı.
0: Neden?
1: Dedi ki üç büyükler dedi yapacağını yaptı dedi.
0: Ne yaptı mesela? Üç yani, büyükler
1: demek
0: tamam.
1: Demek istiyor ki yani bence tabii. Maç sattılar diyor yani. Bence tabii. Söylen bu. Yani tamam. Fenerbahçe'nin işi gücü yok. Eyüp'e maç satacak. Galatasaray'ın işi gücü yok.
0: O zaman şöyle söylüyorum o zaman ben.
1: Yumurta kapıya dayanınca başkan
0: tamam, Sayın Başkan'a şöyle söylüyorum. Sezona Emre Belözoğlu'yla başladı. Erol Bulut'la devam ettiniz, Sami Uğurlu'yla bitirdiniz. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş mı bu kararları verdi? Ve Sami Uğurlu'yla, bak Sami Uğurlu'yla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 maçta 4 maç kazanmışsın. Ya başkanım, 17 maçın 4'ünü kazanmışsın. Bunun Galatasaray'la Fener'le ne ilgisi var? İtiraz ettiğin de son kazandığın maç ha. Son kazandığın maç. Yani Galatasaray'ın burada ne suçu olabilir? Fenerbahçe'nin ne suçu olabilir? Yine gelelim aynı problem şeyde Eyüpspor teknik direktöründe. Yani Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenmesinin adil olmadığını düşünüyor. Gençlerbirliği'nin Trabzon'u yenmesinin adil olmadığını düşünüyor ama kendisini Fenerbahçe'den puan almasının adil olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe'ye teşekkür ediyor. Abi siz ne anlatıyorsunuz ya, böyle bir şey olur mu?
1: Ya son haftalar sonuçta şampiyon
0: yani
1: da belli.
0: Yani seni Fenerbahçe'nin yenmesinden doğal ne olabilir? Normalde seni Fenerbahçe'nin yenmesi gerekiyordu. E puan almışsın sen Fenerbahçe'den. Yani Galatasaray Kasımpaşa'ya vermiş oluyor. Trabzon gençlere vermiş oluyor. Sen hakkınla kazanmış oluyorsun. Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Biri gerçekten, ben mesela kulüp başkanlarını, teknik direktörleri ve böyle konuşurken biri uyarmıyor mu? Yok mu bunların etrafında bir dostları falan? Mesela Atilla Hoca bunu söylesin, soyunma odası yardımcı derim ki hocam biz de Fener'den aldık ya puan. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin bizi sabahtan akşama kadar değil mi yenmesi lazım yani normal şartlarda. Biz buradan alıyorsak, bu bizim hakkımızsa, niye Kasımpaşa'nın hakkı değil? Niye Gençlerbirliği'nin hakkı değil?
1: Peki bu söylemlerin yani yasak olması gerekmiyor mu? Daha yeni işte, iki hafta önce Osman Özköylü Sarıyer için söyledi. Hatırla hani burada da
0: işte
1: konuştuk.
0: Verdiğim İngiltere'den örnek bu. Karşı... Konuş bakalım İngiltere'de böyle baktı. Ya ben Türkiye'de hala şunu duyuyorum ya. Bu bak, bu normal bir hadise değildir he. Hala birilerinin bahisle ilgili futbolcuların iddia oynadığı, saklandığıyla ilgili bir şey söylüyor. Bak, bu konuyla alakalı gerçekten bilginiz varsa gidersiniz savcılığa değil mi? Suç duyurusunda bulunursunuz. Böyle insanların üzerine çamur at izi kalsın hadisesi çok çirkin bir hadise. Ya biliyorsan net bir şekilde bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunursun, altını doldurursun. Ben bunları duydum gittim, elimde de belgem bu neyse. Ama böyle bir şey var mı yani? Yani aklanmış birini hala ama işte aslında böyleydi gibi benzer davranışlar. Sen ver bakalım cezayı o teknik direktöre, kulüp başkanına, bak bakalım bir daha konuşabiliyor mu yani?
1: Ya insanlar da şu yüzden bunu söylüyor yani, ortada bir suç varsa mesela, sen o suçu işlediysen bu suç beklemez yani, cezası kesilmesi lazım. Şimdi bahis operasyonuna Dünya Kupası'ndan sonra devam edeceğiz denilince insanların ister istemez aklında o iddialar kaldı.
0: Bir şey demiyorum, itirazım ne biliyor musun? Konuşuyorsan altını doldur sen birey olarak. O konu seni ilgilendiren bir konu değil ama. Dolduruyorsan seni ilgilendiren. Yani biliyorsan... gidip suç duyurusunda bulunuyorsan evet. Bir itirazım olmaz. Ama sen oturuyorsun abi, hiçbir şeye bulaşmak istemiyorsun. Bir bilgin olduğunu söylüyorsun. Ama Ahmet söylesin diyorsun. E sen söyle abi. Söylemiyorsan o zaman. Ve bunu da şöyle dile getiriyorsun. Üzücü olan ne biliyor musun? Senin lehine bir şey olmadığı için dile getiriyorsun. Yani Galatasaraylısı bunu dile getirmiyor. Fenerbahçelisi atıyorum ya da canı yanan dile getiriyor. Kıymetli olan hiçbir şey yokken, üzerine o anlamda bir sorumluluk yokken söylüyorsan. Ya bütün hikaye cezaların caydırıcı olmasıyla alakalı. Ya bu federasyonun da bu anlamda aslında bu konuda birinin o startı vermesi gerekiyor Can. Bak herkes bir başkasından bir şey yapmasını bekliyor. Yapamıyoruz diyor. Koy kuralı, dur kuralın arkasında ama şey yapma. Galatasaray'a gelince başka... Diğerlerine gelince başka değil. Nasıl düşürüyorsan Eskişehir'i, Adana Demirspor'u puan ya da değil mi Cez? Hepsini uygula. Anca o şekilde kurtulursun. İnsanlar anca o şekilde ikna olur. Ne diyorlar mesela? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yaparsa affedilir. Niye? Arkasında ciddi bir kalabalık var, reyting var, şu var. E düşürdüler İtalya'da Juventus'u. Değil mi yani hocam? Ama burada yani bütün hikaye onunla alakalı bir durum yani. Cezaların öyle sana bana göre değil, caydırıcı olması gerekiyor. Yapabilirsin bunu federasyon başkanı olarak yani. Bunda hiçbir sorun yok.
1: Evet, şimdi gelelim Beşiktaş'a. Az önce de Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tesislere giriş yaptı herhalde. Önder Özen olayını konuşacaklar. Yani şimdi bakıyorsun abi, 2022 ve 2026 arasında Beşiktaş tam 9 hoca değiştirmiş. Fenerbahçe'de 6 teknik direktör değiştirmiş. Galatasaray'da 1. Yani bizim seninle ilk yaptığımız yayın veya 1-2 yayınla şu anki yayın arasında dağlar kadar fark vardır. Yani şu an başkası da gelse onunla da yapacağım ilk yayın biraz daha böyle onu ölçmek. Yani onu tanımaya çalışırım.
0: O süreç birbirimizi tanımayla alakalı bir durum.
1: Yani 4 yılda 9 hoca birinde 6 hoca ve tek hoca. Yani bu istikrar olayına inanır mısın?
0: İşte ya... Biraz önce verdiğim örnek, yani hani toprağı aynı gün ekip biçip değil mi, yani hani yiyemezsin ya, bunların bir süreçle alakalı bir durum ya, hani hayatın doğal akışıyla alakalı bir durum ya, her şey için geçerli yani. Bir işte uzmanlaşmakla alakalı veriyorlar mı daha ilk günden sana müdürlük ya da en tepeden hiçbir deneyimi olmayan? Yok değil mi böyle bir şey yani? Ya da verseler de sırıtıyorsun.
1: Bir dayım
0: öyle söyleyeyim.
1: Bir dayım varsa belki olur.
0: Hayır, olur ama sırıtırsın.
1: Anladım, ciddi anlamda.
0: Oturmazsın o olmaz, pozisyona değil mi? Ki. Yani komik duruma düşersin çıktığında. Herkes evet, orada olursun. Ben mesela o pozisyonda olmak istemem. Uzmanlığım olmayan, donanımın olmayan bir konuda bir pozisyonda orada olmak istemem. Çünkü komik duruma düşerim yani. Kendim rahatsız olurum. Birinin ne dediğinden bağımsız. Onu anlatmak istiyorum yani. Şimdi sen... Bu kadar fazla ya, Beşiktaş takımı var ya, çok enteresan bak yani, ya inanılır gibi değil. Ahmet Nur Çebi, işte bu değişen başkanlık süreçlerini hatırlayalım. Ya hepsinin yapması gereken, ki Fenerbahçe için de benzer ifadeyi kullanıyorum. Ya geriye döneceğim, bir arkana döneceğim. Bir sezonun analizini yapacaksın. Oturacaksın mesela, ben Beşiktaş kulüp başkanı olsam şu an otururum. Benden önceki bütün videoları izlerim. Teknik direktör maç önü maç sonu açıklamaları, idareci açıklamaları, transfer politikası. Sadece onları yapmamam beni hedefe götürür. Bak, hiçbir şey vaat etmiyorum. Hani belediye başkanları şey vaat eder ya, onu yapacağım, bunu yapacağım. Mesela hiçbir şey vaat etme. Sadece onlar gibi davranmayacağım demen seni hedefe götürecek ya. Ya niye bu kadar bu işi zorlaştırıyorsunuz? Bir kulüp başkanı teknik anlamda bilgiye birikime sahip olmayabilir. Bunda hiçbir anormallik yok. Ama hiçbir kulüp başkanı da, bak ben örnekte isim de vereyim. Beşiktaş'ın başkan adaylarından biri Emre Koca da. Bir kere onun kendi hocasında bir arkadaşım vasıtasıyla bir maç izledim yani. Şimdi başkan öyle bir davranıyor ki etrafındaki insanlar. Yani
1: hatasız sanıyor kendini.
0: Abi diyor ki mesela, başkanım siz inanılmaz, yani sizin tespitleriniz inanılmaz diyor. Gerçekten tespiti oluyor. Bunda bir anormallik yok ama gelinen nokta ne oluyor biliyor musun? O da gerçekten bu konuda çok uzman olduğunu düşünüyor. Ya olma şansın yok. Bak dün yine spor salonunda bir abiyle tartışırken bu konularda, ona sadece şunu, teknik bir yorum yaptı. Dedim ki futbolda iki tane şey soracağım sana.
1: Spor salonunda tartışmaya gidiyorsun bence, spor bari.
0: Abi koşu bandında muhakkak biri gelip bir de bana mesela sürekli beni şöyle dürtüyorlar. Ya işte senin yorumların altında %90'ı olumsuz diyor, tamam mı? Hani beni oradan dürtüyor. Neyse, dedim ki bana teknik bir şey anlatıyor. Diyor ki İlkay diyor. Tutmadı diyor, İlkay'ın sorunu. Ya İlkay'ın diyorum geldiği gün tutmayacağını, bak bu duruyor, videom duruyor diyorum ya, yayınımda söylemişim ama neden olmayacağını da altını doldurmuşum diyorum. Diyor ki ama kim bilebilirdi diyor. Ya ben bilmişim ya diyorum. Söylemişim ya diyorum, ha nedenini de söylemişim. Esas benim, senin burada itiraz etmen gereken Okan Buruk değil mi diyorum. Onun öngörmesi gerekiyor ya, çünkü bir sistemde var olan oyuncu ilk defa sistemin dışında bir organizasyonu deneyimleyecek. Yapma şansı çok az dedim. Neyse, şimdi orada da benzer bir durum. Kimse şeyi kabul etmiyor. Ona sorduğum soru şuydu. Abi sana bir tane soru soracağım dedim. Bana futbolda savunma ve hücum prensiplerinden birer tane söyler misin dedim. Bilmiyorum dedi. Ya abi dedim, bak lütfen ya. Mesela senin işinle ilgili ben bu kadar net iddia etsem mesela, artık hangi neyse işin yani.
1: Bu hareket öyle yapılmaz kardeşim
0: yani,
1: dedi.
0: Öyle ya da bu şirket böyle idare edilmez. Olur mu şimdi abi yani? Niye bu kadar bilmediğiniz konularda fazla izledim diye herkesten iyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz? İşte Emre Kocadağ'ın o gün yanındakiler de yarın başkan olursa bugün benzer durumu yaşatacaklar Emre Kocadağ. Maalesef öyle. Ya bunda bir anormallik yok. Futbolu sevin, yatırım yapın, düşüncenizi söyleyin ama siz bilmiyorsunuz. Teknik planlamayı bilmiyorsunuz, kadro planlamasını bilmiyorsunuz, antrenör davranışını bilmiyorsunuz, sistemleri bilmiyorsunuz, futbolun savunma ve hücum prensiplerini bilmiyorsunuz, antrenman bilginiz yok. Bak dün bir spor kanalında izliyorum, inanamadım ya. Ya oyuncunun kas sakatlığını, ya hocamız yani, bak lisanslı hocamız şey dedi ya, tek başına antrenmanla alakalı değil dedi ya. Olur mu hocam, sen bunu dersen biz nasıl anlatacağız? sakatlıkların temel sebebi, hepsi için demiyorum ama büyük bir çoğunluğu antrenman planlamasıyla alakalı bir durumdur. Niye Avrupa'da bu kadar kas sakatlığı olmuyor? Oturup bak.
1: Bakıyorsun Sergen Yalçın abi, hatırla bir Nuri Şahin'in aralarında bir atışma yaşamışlardı. Hani benim apolitlerim var, o kim oluyor demişti. Nuri de kibar bir dille, efendi şekilde, yani sakin bir şekilde cevap vermişti. Ama o söylediği Nuri Şahin'den 2,5 katı daha pahalı kadroyla sadece 3 puan önünde bitirebildi Sergen.
0: Şimdi oradan Yalçın örnek vereyim. Şahane bir yere geldin. O günde Beşiktaş'ın maçını izlemeye gittim. Stadyumda izlemek istedim o maçı. O atışmaların üzerine stadyumda izlemek çok daha iyi oluyor. Çünkü kulübe davranışlarına bakıyorsun, sahaya bakıyorsun. O gün de burada o maçtan sonra şöyle bir yorum yaptım. Kazanan Beşiktaş ama oyun olarak kazanan Nuri Şahin. Bu oyun gelişir, bu oyun gelişmez. Bu teknik direktör davranışı problemli, bu teknik direktör davranışı gelişir. Bak, o gün Sergen Yalçın da skoru satın aldı. Ama gelecek, bak gelecek, gelecekte belirleyici olan oyundur, planlamadır. Şimdi herkes bundan skor üzerinden değerlendirme yaptığı için bunu görmek istemiyor. Ya Sergen Yalçın'la ilgili bak hiç uzağa gitme. Sergen Yalçın'ı göreve getiren insanlar, mesela o gün görevde olsan Sergen Yalçın dedin sen bana, kulüp başkanısın değil mi? Ben hemen sana diyeceğim ki başkanım getirelim, önemli değil eyvallah da. Sergen Yalçın buradan nasıl gitti? Hatırlayalım. Kriz. Bir kriz vardı. Şampiyonlar Ligi'nde dağıldı. Lig'de dağıldı. Ve bir sene önce şampiyon olmuş. Çok güçlenmiş kadrosuyla. Pjanic'ler, Teşeriyalar, Batshuayi'ler. Acayip bir kadro yaptı o dönem için Beşiktaş. Ve Sergen Yalçın idare edemiyorum diye iki defa istifa etti değil mi? Yani krizi idare edemiyorum diye gitti. Ve Sergen Yalçın döndüğünde Beşiktaş'a tekrar göreve getirdiklerinde yine bir krizi idare edemedi. Kimdi o kriz? Rafa Silva. Krizle gitti, geldi krizi idare edemedi. İdare edememesinde de hiçbir problem yok. Anlaşılabilir bir durum. Neden? Siz Sergen Yalçın'ı o Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki süreçte nerede gördünüz? Ben gördüm. Bir yarışma programında gördüm. Evet, bir jüri olarak gördüm. Şeyde gördüm. Bir yerde, bir başka bir ülkede gördüm. Yani. Ve futbolla alakalı hiçbir yerde görmedim. Bir seminerde görmedim, bir kursta görmedim, bir eğitimde görmedim. Mesela Sergen Yalçın şunu yapmış olsaydı o gün o başkanla aynı fikirde olurdum. Ya gidecek X bir ülkeye, önemli bir eğitimciye, diyecek ki arkadaş ben Sergen Yalçın Beşiktaş'ta efsane futbolcuydum. Acayip de bir egom var. Böyle şey de yapamıyorum, törpüleyemiyorum da onu. Olabilir, insan yani, herkesin olabilir, eksiği olabilir. Ya benim böyle bir sorunum var. Bunu Türkiye'de dile de getiremiyorum. Yani söylediklerimden de vazgeçiyorum. Sert de bir dilim var.
1: Yanlış anlıyorum.
0: Ya biz seninle burada oturalım. Sen bana bu bir kriz ortamında takımın idare edilmesiyle alakalı, planlamayla alakalı, planlamaya sadık kalmayla alakalı, tutarlı olmayla alakalı beni bir eğitimden geçir. Hatta ben seninle bir paylaşım da yapayım. Çünkü ben önemli bir isimim. Benim söylediğimin, davranışımın Türkiye'de karşılığı da var. Böyle bir şey yapalım. Ve benim gelişimime dokun. Olsa derim ki bak hiçbir şey yapmasa çabası bile kıymetli. Teslim edelim hocaya takımı. Ya tamamını burada harcamış ve esas problemli hadise. O gün de bu yorumu yapmıştım. Bir yorumcu teknik direktör olacaksa bir kere diline çok dikkat etmesi gerekiyor. Hele hele orada görevde biri varsa. Hele hele o camia için efsane bir isimsem ben bugün Galatasaray'da efsane bir ismim. Okan Buruk'la alakalı bu ifadeleri kullanıyorum ve yarın orada göreve gidiyorsam zaten etik olarak doğru değil de ama başımı orada iş açarlar. Niye açarlar biliyor musun? Bu antrenörlükle ilgili hadise, mesela sen hiç benden şöyle bir ifade duydun mu? Ya çok basit, üçlüyü oraya alırsın, dörtlüyü buraya alırsın, yok. Ben hep bir planlamadan bahsediyorum değil mi? Çünkü şeyi söyleyemem asla. Planlama düzgün bile olsa, her şey kusursuz bile olsa zamana ihtiyacım var. Zaman belirleyici olur. Mesela şu ifadeyi kullanmam. Beşiktaş'ta ne var ya, üçüncü yapmaktan çok var. Öyle bir şey söylemem. Ama sen yorumcu olarak tamamen bu dili kullandın. Ve senin orada Solskjaer'in görevden ayrılmasında çok büyük etkin var. Şöyle etkin var. Yani ciddi bir isimsin, önemli bir isimsin. Ve insanlar senin fikrine, düşüncene saygı gösteriyor. O görevden gidip o gün Solskjaer'in söylediği planlama, kadro istikrarı, senin o gün burası Beşiktaş, biri ona bunu söylesin dediğin hadisenin tamamı o göreve gittikten sonra aynı şeyi sen söyledin. Madem o doğruydu niye o gün Solskjaer'in söylediklerine katılmadın?
1: Az önce hani sen Sergen Yalçın hocama yurt dışına git dedin ya, burada da aslında çok iyi mentorlar var. Turgay Biçer hocam var mesela.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ha, ben yurt dışından kastım şu. Yani
1: Dünya Kupası'nda vardı kesinlikle, bu adam. Üçüncü, kesinlikle. Galatasaray'ı tabii UEFA'ya taşıdığında vardı. Yani bu adam
0: %100
1: yüzlerce kitabı da var.
0: Ya onu niye söyledim biliyor musun?
1: Çok anladım.
0: Teşekkür ederim. Doğru da söylüyorsun. Turgay Hoca da bu anlamda çok önemli bir isim.
1: Müthiş bir adam.
0: Yani. Şu yüzden söylüyor onu söyledim Cihan. Yani bizimkiler ego çok yüksek ya, burayı falan hani çok açtıklarını düşünüyorlar ya, hadi git orada, tamam hani git orada birine temas et. Bence de burada da çok değerli isimler var o anlamda destek alabileceği. Ama hani burayı hani ego o kadar yüksek, git oralara be, bir şey göster. Ya bize bir şey göster. Yani ve gelip anlattığım, bak sana yine bir tane örnek vereyim. Bir gün bir maç toplantısından sonra dedi ki, arkadaşlar dedi, savunma hücum oyuncularına dedi bir şey öğretemem ben dedi. Ya nasıl öğretemezsin hocam? Hücum organizasyonunu antrenör çizer, antrenör belirler. Ondan sonra oyuncunun yeteneğine kalır iş. Ama sen belirlersin. Sen iki tane kanat bekinin nerede durması gerektiğini, merkez orta sahanın nerede durması gerektiğini, santraforun nerede durması gerektiğini, onun üzerinden oyun tekrarıyla bir şey çizersin. Sonra gelir oyuncu yeteneğiyle belirler, inisiyatif alır. Sen çizersin ona. Üç tane oyun basketbolda var ya, çiziyorlar ya oyun. Sonra oyuncunun yeteneğine kalıyor. Sen diyorsun ki o oyuncu yeteneği belirler. Sen şimdi bu düşünceye Cihan, oyun teslim edilir mi ya? Yani ama Serdar Adalı bilmiyor. O sadece Sergen Yalçın isminin büyük olduğu için, taraftarda karşılığı olduğu için teslim etti. O gün Serdar Adalı'ya biri benim bu anlattıklarımı sağlıklı bir şekilde anlatmış olsa, başkan bütün sorumluluk bana aittir, gidersen Sergen Hoca'ya karşına bu çıkar dese, belki en azından bir şeyle karşılaşabilirim.
1: Herhalde insanlar böyle kolay anlaşabileceği, idare edebileceği insanlarla çalışmaktan haz alıyorlar.
0: Bence yani sorumluluğu
1: ona atmak.
0: Evet, bence sorumluluğu oraya atıyor.
1: Sergen Yalçın döngüsü var Beşiktaş'ta, bitmiyor. Yine belki bir tur daha denenebilir. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, şey, İsmail, Galatasaray'da da Fatih Terim var ama Hacı onun eli tutulur bir yeri var ama.
0: Ya Galatasaray'da bir dönem Hacı'ya yaptılar aynı şeyi, hatırla. Olmadı, bir daha sarıldılar acıya en kötü dönemde. Niye aynı hikaye? İsim büyük isim, aman taraftar bizim başımızı ağrıtmasın, Hacı'ya bir şey demezler. Öyle değil bu iş ya. Ne işin var daha Sergen Yalçın'la? Yapmış ya sana, yapamayacağını da söylemiş. Bak ne diyor? Üzüldüm diyor taraftarla. Bak kriz, gittin, bu kadar zaman geçti, yine kriz, yine idare edemeyin, yine gidiyorsun.
1: Tazminat almamış bu sefer ama.
0: Ya tazminat da biri anlayamadım. Bir önceki sefer aldın mı tazminat?
1: Aldı diye biliyorum.
0: Tamam, bir önceki sefer aldın mı?
1: Aldı.
0: Tamam, o zaman niye aldın abi?
1: O zaman para belki azı, bilmiyorum.
0: Bir şey olur mu? Bir de bir bilmiyorum insanın yani tazminatını almasından doğal ne olabilir?
1: Hak tabii, bence de.
0: Ya onun keşke hakkıdır. Tabii ki yani almayınca yani daha mı ahlaki açıdan düzgün biri oluyor ya da daha mı iyi teknik direktör oluyor?
1: İşte siz onu göreve getiriyorsunuz.
0: Şey olur mu ya?
1: Yani, gelmedi.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir düşünce? Başkan
1: milyon
0: bunu,
1: TL de güzel para.
0: Ya başkan bunu niye söyler ayrıca yani? Almadı para. Almayınca ne yapacağız? Bu kadar teknik anlamda, planlama anlamındaki başarısızlığı yok mu sayacağız? Ya almamış o zaman iyi abi. Olur mu? Bu yüzden bir adım ileri gidemiyorsun ya. Diyor ki Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarı bana sırtını döndü, iş bitti. Ya sen onunla ilgilenmeyeceksin ya. Taraftar döner sırtını, taraftar aynı taraftar, iki tane doğru planlama yap, al takımı hedefe götür, alır seni omuzlarına. Niye mesela şunu söylemedin sen Sergen Yalçın olarak? O zaman bir kıymeti olurdu. Ya bu kadar taraftar benim imza törenime gelmiş arkadaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Mesela bir övgü bir şey varken hiç itiraz etmiyorsun değil mi? Hemen onu alıyorsun. Bu kadar insan benim imza törenime niye geldi demiyorsun. Ama o kadar insan sana itiraz ettiğinde, oynattığın oyuna tepki gösterdiğinde küsüyorsun. O gün deseydin ki bu kadar insanın burada ne işi var? Mahcup oldum ben. Yani ben öyle bir yani bir insan değilim ya. Bu kadar insanı buraya nasıl topladım ben? De bugün gel ona, ama ona hiçbir itirazın yok. Hakkın, çünkü diyorsun ki ben yıldızım. Bu kadar insan buraya gelir normal diyorsun. Ama tepki olunca ben bu tepkiyi kabul etmiyorum diyorsun. Oyun yok ortada, iş yok. Ne yapacağız biz, hala seni Denizli'ye attığın frikiyi mi hatırlayalım yani, onu mu kabul edelim yani?
1: Chelsea'ye attığı
0: golü
1: de.
0: Ya da mesela Chelsea'ye attığın golü mü kabul edelim, ne yapalım yani? Sen hiç duyuyor musun Guardiola'dan ben Barcelona'nın merkez orta sahasında şunları yapıyordum diyor mu Guardiola? Hiç duydun mu onun ağzından?
1: Ya Guardiola dediğinde adamda inanılmaz bir istatistik var. Dün kupayı alamayınca baktım, 19 yılının 17'sinde kupayla tamamlamış. Ya böyle bir şey olabilir
0: ya
1: mi?
0: Ya maçtan sonra bir de dinle açıklamasını ya.
1: Onu
0: hala
1: yok,
0: kendi,
1: dinlemedim sen anlattığın
0: dinledim
1: önce.
0: Dinledim ya, hala kendi eksikliği üzerinden bir şey anlatıyor adam ya. Ya bu hazmedebilmek.
1: Kupa beyi yani.
0: İşte bahsettiğim hadise ne biliyor musun? İnsanın hani o gelişimiyle alakalı. eğitimiyle alakalı. Bu eğitim sadece okulla da alakalı bir durum değildir yani. Hani insanın kendisini geliştirmesiyle alakalı. Gerçekleriyle yüzleşmesi. Başka türlü gelişme şansın yok. Bunlar onu yapıyorlar. Ya yüzünü müzünü çizdi, hatırla değil mi? Yüzünü çizdi. Baktığın zaman o seviyede, o donanımda bir insana yakışır mı yani? Ama insan zaman zaman yenilebiliyor değil mi? Hayatta hiç yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Oturup onunla da yüzleşiyor ama. Sen hiçbir şey azmedemiyorsun ki. Ne başarıyı azmedebiliyorsun, ne başarısızlığı. Bizim yapmamız gereken ülke olarak bunu azmedebilen insanlar var bu ülkede. Bak sen Turgay Biçer'den örnek verdin değil mi? Böyle donanımlı bir sürü insanları var. Gideceksin, temas edeceksin. O insanları getirip o kulüplerin başına. Bence mesela şey, yıllar önce söylemişti. Sayın Mecnun Odayakmaz Sivas Spor'da bir kaleci atılmış. Bu oyunculara bir daha alırken bir zeka testi gibi bir şey söyledi böyle. Hani bunlar bedavadan atılmıştı. Ben de onu mesela şöyle söylüyorum. Teknik direktörleri bence psikolojik bir testten geçirin. Çok fazla duygularına yenilen, çok fazla sağlıksız davranan insanlar var. Yani İstedikleri kadar iyi futbolcu olsunlar, istedikleri kadar iyi teknik direktör olsunlar, bu kadar duygularına, bak heyecan başka bir şey, yanlış anlaşılmasın, bağırmaları, çağırmaları, öfkeler, bunlar başka bir şey. Ama zekaların, mantığın önüne bir de yani senin burada yapacağın bir eylemin acayip karşılığı olur. İşte anlattık, Selçuk İnan'ın Kocaeli'nde yaptığı hadise. O kulübeyi soyunma odasının içine sokarsın, oradan bir tane sağlıksız adam sahanın içine atlar, hakeme bir şey yapar. Önüne geçemezsin o işin yani. Bunları düzelt. Kocaeli Spor Başkanı olsam o gün Selçuk İnan'ı çağırırım. Bak çok genç bir teknik direktörsünüz, gelişiminiz, ama biz bir daha böyle bir şey görmek istemiyoruz yani. Senin kişisel sorununsa hakemle makemle, bu bizi ilgilendiren bir hadise değil. Bu camiayı bu işin içine sokma. Bizim hakemlerle işimiz yok de. Öyle gelişirsin.
1: Mecnun Odayakmaz dedin de bir anda benim kafada başka şeyler canlandı. Şu şampiyonluk kutlamalarını soracağım. Federasyondan kimsenin gelmemesi, Dursun Özbey'e de sordular sayın başkan neden kimse gelmediler diye. Bilmiyorum, gelmediler. Yani
0: nasıl gelsin federasyon
1: ne
0: başkanı?
1: Ne dememi istiyorsunuz?
0: Nasıl sen gitmiyorsun ya adamın toplantısına, o niye gelsin senin kupana? Yani sen adamın her şeyini yok sayıyorsun, sonra gel bana kupa ver diyorsun. O niye gitsin senin kupana? Sen gitmiyorsun onun toplantılarına değil mi, davetine?
1: Toplantı.
0: Yok sayıyorsun. Sonra gel bana kupa ver diyorsun. Bir de o kadar insanı da şey yaptığını ikna etmişsin. O insanların ligi manipüle ettiğini de ikna etmişsin. Değil mi? Söylüyorsun kulüp başkanı ve teknik direktörü olarak. Niye gelsin adam senin şeyine kupa versin ya? O da kendi penceresinden bakıyor. Doğru olduğu için söylemiyorum. O da yanlış da.
1: Ya yok, zaten Hacı Osmanoğlu'nun gelmesini beklemiyordu da kimse. Başka yönetici falan.
0: Abi çünkü sen de gitmiyorsun ya oraya. Yani. Sen gitmezsen ben de gelmem. Öyledir yani davet hikayesi. Bence öyle bakmakta fayda var.
1: Restleşiyorlar yani. Diyorsun yani.
0: Restleşme değil ya. Yanlış ama herkes kendi penceresinden bakıyor. Tıpkı şey gibi. Git hakemlere sor. Git hocalara sor. Git oyuncuya sor. Herkes haklı. Orhan Gencebay. Bence sen de haklısın.
1: Seneye tekrar yüz yüze bakacaklar ya, o yüzden söylüyorum.
0: Abi ya onlarda bir şey yok ama mesela. Ben zaten aklımın mantığımın almadığı konu ne biliyor musun? Sonra bir araya nasıl geliyorlar mesela? Birbirlerine bu kadar hakaret edip bu kadar yani ağır şeyler söyleyip ondan sonra aynı masada nasıl oturabiliyorlar? Mesela benim de aklımın i̇şte mantığımın almadığı
1: konu. Onu ben hiç anlamıyorum. Yani futbol siyaseti ve normal siyaset
0: acayip
1: gerçekten.
0: Bir şey yani. Hani o kadar şey söyleyip insanın hiçbir şey yokmuş gibi orada oturması da enteresan bir
1: ama
0: hadise.
1: Şey ilginçti mesela, Ali Koç döneminde 3 başkanı da çağırmışlardı hatırlarsan, Hasan Arat, Dursun Özbek ve Ali Koç bayağı böyle şey duruyorlardı yani, ayrı ayrı birbirlerinin yanlarında durmamaya çalıştılar ama onun dışında dediğin gibi kavga yani,
0: üzücü olan ne mesela, ülkenin en iyi ailelerin, en iyi eğitim almış ailelerin insanları ve yaşı da bayağı ilerlemiş, hani topluma örnek olacak, çoluğa çocuğa örnek olacak insanların çocuk gibi davranması değil mi yani, kutuplaştırması bu kadar insanı.
1: Çok ayrıştık ya.
0: İnanılmaz yani. Sen ha, ayrışırsın.
1: Sen takım arkadaşınla mesela altyapıda oynamışsın. Bir takım arkadaşın. Hmm. O şu an mesela Fenerbahçe'de. Sen de Galatasaray'dasın. Hmm. İyi bir aile dostluğun da var.
0: Tabii.
1: Bu adamla tatile gitmişsin ve yan yana fotoğraf
0: oluyor,
1: atamıyorsun.
0: Atamıyorsun.
1: Aynı yerden
0: selam veremiyorlar ya
1: birbirinizi çekiyorsunuz yani.
0: İnanılmaz yani abi. Ama işte en tepe yani diyorum yani. En tepeden böyle olursa. Bak idareci davranışlarına bak. Acayip problemli. Yani bu kadar bu eğitimden geçmiş insanların bu kadar duygularına yenilmesi normal bir hadise değil. Bak ben Gazi Osman Paşa'da büyüdüm. Hani Senin o hani varoş diye anlattıkları böyle eğitim konusunda problemli bir yerde büyümüşüm. Vallahi billahi oralarda insanlar böyle davranmıyor. Bak eğitim konusunda hani en problemli yerden bahsediyorum. En eğitimli dediğin insanların yaptığı şeyleri yapmıyorlar. Hani saygı gösteriyorlar büyüğüne küçüğüne. Şu an ben burada görmüyorum. Bak en eğitimli dediğim insanların davranışları akıl mantık alacak durumda değil yani.
1: Biraz mesajlara göz atalım. Cennet Çeşme'den Ercan diyor ki İbrahim abi geçen A Spor ekranlarında gördüm. Gayet ılımlı ve sakindi. Radyoya çıkan herkes kutlarını döküyor anlamadım demiş.
0: Orada görüntü yok ya o yüzden.
1: Yok o ilk gittiği için öyledir. Mesela HT Spor'da da ilk yayını ılımlı için. Tanımıyor ya anladım. İkinci üçüncü gidişte. Hani,
0: yok o şeyle hani alakalı.
1: Yeni biriyle tanışırsın yok. Böyle çatalla bıçakla yemeye çalışırsın falan.
0: Konuyla alakalı bir
1: İyice
0: durum.
1: Tanıyınca böyle saldırırsın ya yemeğe.
0: Yok. Orada da mesela şöyle işte mesela birkaç mesaj geldi bana mesela işte benim A Spor'a çıkmamın şöyle yorumlamış arkadaş. Ben sansürsüz futbolda Galatasaray'a düşman olduğum için sansürsüz futbolun gücü almış beni A Spor'a Galatasaray'a eleştirmem için getirmiş. Yani buna inanmış adam yani.
1: O zaman o da radyo golün de gücü sayılır.
0: Tabii tabii. Sonuçta sansürsüz... Aynı beraber zaten oradan bahsediyorum. Yani buralarda zaten şey de var radyoda radyoda söylediklerini söyle de görelim diyen mesajlar da var. O günkü konu da şöyle bir konu. Sevgili işte Mehmet Özcan vardı. Hani
1: tek işte Furkan vardı moderatör.
0: Yarın akşam da yayında
1: belki
0: olacağım. 11'den sonra pazar günü de yayında olacağım.
1: Bir saatlerini ver de sonra söyle unutmayın.
0: Şöyle yarın akşam 11'de yayında olacağım. 11 ile 1 arası yanlış hatırlamıyorsam.
1: Gündüz gece?
0: Gece. Gece okay. Pazar da 15 ile 16 arası yayında olacağım
1: tamam,
0: A-Spor'da.
1: Unutma söyleyeyim.
0: Yani onu da söyleyeyim. Hani oradaki hadise konuyla alakalı. Yoksa ben hani orada aman fikrimi söylemeyeyim ya da burada böyle bir düşüncem yok ki ben kimseyle kişisel bir derdim yok. Kimsenin ne özel hayatıyla ne kişiliğiyle alakalı ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben idareci davranışı için de söylüyorum ya. Yoksa burada benim söylediğime şöyle itiraz edebilirsin. Ben diyorum ki mesela bir idareci bunu söyledi. Eğer söylemediyse ben bunu söylüyorsam ona itiraz edebilirsin. Dersin ki yalan söylüyorsun, bu adam öyle bir ifade kullanmadı. Ya da o insan beni arar der. Mesela benim daha önce de anlattım. Teknik anlamda bir yorum yaptım ve bu sizin şu an televizyonda gördüğünüz teknik direktörlerin birçoğu benim takım arkadaşım. Ya karşılıklı oynamışım ya aynı takımda oynamışım. Mesela onlardan arayanlar da oluyor mesela eleştiri yaptığımda. Ben onlara da söylüyorum. Benimki teknik bir eleştiri. Hatta işte bir teknik direktörün, popüler bir teknik direktörün işte ekibinden biri aradı beni geçen gün. Hani ya hocam hani öyle dediniz ama ben dedim ki bak asıl tam tersi ben senin teknik direktörünle alakalı şöyle bir yorum. Potansiyeli olan bir insanın davranışında problem var diyorum. Yani kendini rehabilite ettiğinde çünkü korkunç bir deneyim, inanılmaz bir gelişim. Değil mi yani futbolculuk anlamında. Bunu teknik anlamda sahaya yansıtabilir ama o kadar fazla duygularına yeniliyor ve hayata o kadar yanlış yerden bakıyor ki bu düşünce gelişme şansı yok. Zarar verir. Bak sana da zarar verir. Benim tavsiyem bunda kötü bir şey yok. Sen teknik direktörünü düzeltebilirsin yardımcısı olarak. Hiç de çekinme. Çünkü senin söylediğinde şey yok yani herhangi bir art niyet yok. Hocam burada daha mı sakin davransak? Şu ifadeyi kullanırken acaba hani şeyin söylediği gibi Emre Belezoğlu'nun yardımcısı İlker Pirel dedi ya kız babalar kız çocuklarını üzmez yenmişler. Diğer tarafın çocuğu da var ya o hocanın da kız çocuğu var ya onun da futbolcuların da onların çocukları üzüldü. Nasıl olacak abi senin kızın sevindi ama diğer oyun buradan anlatılır mı yani? O gün Emre Belözoğlu uyarması lazım İlker Pirel'i. Hocam buradan örnek verme kız çocuklarından. Oraya gidersen bir de yani daha da geriye gidersin. Hani çocuklarına hediye alamayan babalar var ya kız çocukları. Onları da oturup izlerse evde oturuyor değil mi mesela? Baba spor haberlerini izliyor. İlker Pirel'i konuşuyor. Diyor ki Emre Belözoğlu'nun diyor işte genersek kızım sana şunu alacağız dedi. İşte ben de soyunma odasında dedim ki babalar sözü tutar sorumluluğunuz artıyor. O günde adamın ekonomik sıkıntısı var. Kızına hediye alamamış. Kızının da 10 günü izledi abi. O ayıp olmaz mı onun çocuğuna yani? Sen şimdi bu kadar önemli bir konuyu düşünmeden bu kadar rahat dile getirmen normal mi? Uyar onu, onda bir anormallik yok. Ya da teknik direktörünü uyar. Bunlar belirleyici olacak. Yoksa ben Okan Buruk futbolu bilmiyor, Emre Belözoğlu futbolu bilmiyor diyebilir miyim? Yani aklımı falan yitirmedim bu kadar kariyer üst düzeye geçmiş, bu kadar yetenekli. Ama bunların sorunu şu. Bunlar futbolu biliyorlar. Ama pratikle ilgili sorunları var. Duyguyla ilgili sorunları var. Halledemiyorlar. Çok öfkeliler çünkü. Çünkü antrenörlükle futbolculuk bambaşka hadise. Futbolculuk da hallediyor yeteneğiyle ama antrenörlük de halledemiyor. Sinirleniyor. İşte orada devreye Turgay Hoca gibi deneyimli insanlar giriyor. Onlardan destek alırsanız gelişirsiniz. Başka türlü yok, mümkün değil yani.
1: Evet. Bir dinleyenimiz de Tahir Kum'un haberini bize yollamış. İlk defa diyor bir kupa belli olmadan lig tescil edildi. Hiç bu kadar erken olmamıştı diyor. Evet, yani lig tescil edilmesinin iddiaları vardı. Hemen ardından federasyon 48 saat sonra tescil ettirdi.
0: Niye lig tescil edilmiyormuş onu anlamadım.
1: Ya normalde Türkiye Kupası da alınırdı. Ardından tescil edilirdi. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani erken tescil ettiler. Ya bir de haberler çıkmıştı. Bu Kayseri Spor tarafı işte Baki Ersoy milletvekili ve başvuracaktı işte ligler tescil edilmesin.
0: Neden?
1: Bahisle ilgili durumlar ortaya çıktı falan. Ama federasyon direkt ben de ligi tescil ediyorum.
0: Ya mesela Kayseri Spor'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Ya siz geçmişte düşmüştünüz. Bak ben Kayseri Spor'da da oynadım. Geçmişte düşmüştünüz. Bu pandemi döneminde ligde bırakıldınız ya siz.
1: Berna Hanım varken.
0: Berna Hanım varken yani. Tamam, bir haksızlık varsa tabii ki sonuna kadar gidilsin ama böyle bir kaos, bir ortamdan, bir belirsizlikten hemen bir faydalanalım biz de. Sen neden düştün belli başkanım yani. Bence sen o tarafı, problemi orada ara. En fazla bu sene düşersin ama problemi sağlıklı analiz edersen atarsın geleceğin temellerini. Bir daha o sorunu yaşamasın. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. Abi düşmek de bu kadar böyle bir olumsuz bir durum değil Cihan ya. O alt ligde de bir insanlar var ya, orada da takımlar var ya. Atıyorum görsün insanlar Kayseri Spor'u da. Bunda bir sorun yok ya. Mesela Bursa düştü ya 3. lige. Bursa 3. lige yakışmıyor diyor. Ya oradaki insanlara ayıp etmiyor mu ya? Orada ya niye yakışmasın ya yani?
1: Adam değil mi onda?
0: Onlar orada mu? Ya onlar niye suçu ya? Gitsin oradaki çocuklar Bursa stadında oynasın. Ne var abi burada yani?
1: Çok iyi bir yalnız stadda.
0: Değil mi yani? Mesela oynasın orada, o seyirciyi görsün. Hayatında 50 bin kişiyle oynamayacak çocuklar orada o deneyimi yaşıyorlar. Onların da yanına hatıra kalıyor. 3. ligde çocuk nerede 50 bin kişiyle oynayacak eğer o kariyeri yoksa? 35 yaşına gelmişsin, hayatın 3. lig amatörlerde geçmiş, hiç kalabalık seyircide oynamamışsın, Bursa standında oynadın abi.
1: Çok şaşırıyorum yani, sürekli tribünün o kadar çakılı olması beni gerçekten
0: yani
1: şaşırtıyor.
0: İşte yani,
1: bir tane boş yer kalmıyor ve sürekli bir tezahürat halindeler, o kültür yerleşmiş.
0: Çok organize oraya. Tabii, çok organize taraftar. Eskişehir için aynı şeyi söyleriz, Bursa Spor için.
1: Eskişehir'e çok gidemedim de Bursa'ya çok gittiğim için.
0: Ankara Gücü, Eskişehir'de de gittim, gördüm, karşılıklı oynadım, yani. O stadyumda oynadım, Bursa'da Ankara oynadım, aynı şekilde Ankara Gücü'nde oynadım. Mesela orada da inanılmaz, acayip bir taraftar yani. Mesela bu acayip bir şey, Ankara Gücü'nün o takıma olan aidiyetleri. Hiç ilgilenmiyorlar, düştün çıktın.
1: Kocaeli'de oynadın mı?
0: Kocaeli Spor'da oynamadım ama orada da aynı hadise, o
1: Sakarya
0: taraftar.
1: Sakarya falan onlara.
0: Bütünü. Adana'da vardır benim mesela, ha, Adana tamam. Spor'da. Ben ilk benim Gazi Osman Paşa'dan sonraki ilk böyle ciddi bir deneyimimdir. Ya biz ısınmaya çıktığımızda Adana'da stat full oluyordu. Ama o dönem şey yoktu. Kulüp başkanları ligin manipüle edildiğini anlatmıyordu. İnsanlar sürekli başka yerde problemi aramıyordu. Başarı da başarısızlık da böyle şahane bir şekilde yaşanıyordu yani. Hani başarısızlığı da oturup tartışıyorlardı neden başarısız olduklarını. Ya ben şeyi hatırlıyorum ya, benim çalıştığım teknik direktörlerle ilgili mesela işler kötü gittiğinde oturup teknik direktörler bir planlama yapıyorlar. Oturup kendileriyle ilgili, ya biz niye yapamadık? Ne eksiğimiz vardı? Şimdi nerede ya?
1: Adana'da da ısınmaya da çıkılır mı ya? Ya devre arasında buz banyosu falan mı yapıyorsunuz? Hani Adana'da ısınma evet. Bir kere gittim gerçekten yani, başıma güneş geçti. Ben bu kadar sıcak olacağını düşünmüyordum. Yani bir hava liman tarafından yürürken ölüyordum zaten. Ya
0: ben Adana'da şunu hatırlıyorum.
1: Ki ben öyle şey, benim Adana'da, hassas bir adam da değilimdir
0: bak,
1: yani.
0: Adana'da ilk resmi maçım gece yazın. Diyarbakır'la oynuyor Süper Lig'de. İlk maçım bak Cihan. Kulaklarımdaki o uğultuyu duyayım ben. Uğultu var sürekli sıcaktan. Yani nefes alamıyorum artık. Yani o durumdasın.
1: Adana dürüm oldum ben.
0: Ya çok fenaydı.
1: İçe girdim yani.
0: Adana'da mesela şeydi yani. Hani klimanın dışında bir yerde zaman geçirmiyorsun zaten. Sürekli klimalı ortamda antrenmana çıkıyorsun sadece yani. Ama 3 sene yaşadım Adana'da. Hem taraftar kültürü, hem şehir, izinlerde İstanbul'a gelmediğim bir yer. Düşünme, 18 yaşında gittim oraya. O kadar hani ilk giderken diyordum ki ya nasıl yapacağım ben, Adana'da İstanbul'da büyüdüm falan. Adana'ya gittikten sonra üzülüyorum tabii. Bugün Adana Spor'un içinde bulunduğu durum, benzer durum Adana Demirspor için de geçerli. Orada TSE'de maçı da oynadım mesela, bir derbi de oynadım. Orada onu yaşamak da benim adıma şahane deneyimlerden biriydi. Bizim de hocamız Rıdvan Dilmen'di o dönem.
1: Olmadı Rıdvan Hoca'dan da be. O da denedi ama. Ya,
0: o da mesela işte aynı bahsettiğim Emre Belezoğlu, Burak Yılmaz gibi örnekler yani. Evet biliyor. Yani oyunu en iyi bilen, en iyi sahada pratiğini yapmış. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum Rıdvan Hoca'da mesela. Maç başlıyordu. Ya diyordu ki dörtlük oluruz diyordu mesela. Maç başlıyor 10 dakika sonra dörtlük oluruz diyordu. İki oyuncu değiştiriyordu. İşte orada duygularını törpüleyebilmek önemli. Öfkesine yenilme hadisesi var ya mesela. O an evet görüyorsun problemi ama hemen değişiklik yapmak çözüm değil. Beklemek önemli yani. İşte onu ayarlayamayınca zaten işte teknik direktör olamıyorsun bir yerden sonra yani. İşte Hacı'nın yaşadığı sorun gibi.
1: Evet. Yani bir ara sesi falan kötüydü. Bir hastalığı vardı, inşallah nüksetmemiştir o da. Bilmiyorum son zamanlarda ne yaptı. Durumu iyidir umarım. Devam ediyor. Trabzonspor taraftarıyım demiş. Ligi teşkil eden bir TFF yalnız kupa maçı daha oynanmamış. Birinci lige çıkan tıkan belli değil. Bir de cuma günü bir kupa maçı var. Neden? Neyden bahsediyorsunuz demiş. Onu konuştuk zaten az önce. Problemi süzgeçten geçirirsen yeniden geri gelirsin demiş.
0: Kesinlikle.
1: Nevzat Arslan. belirleyici olan ekran mı oldu yani abi senin tabirinle diyor. Orada biraz daha.
0: Yok oradaki konu. O güne ha. O bir pardon. De, bir de orada oradaki konu.
1: Tahrik eden moderatör yoktur belki.
0: Yok yok ya yani konu yok yani hatta Galatasaray'la ilgili de benzer. Ya konu şey Galatasaray. İşte orada şu ifadeyi kullandım. Evet değerli ama ya bir tane oyuncuyu katamadık altyapıdan. Hani sürekli yabancıların gelişimine yatırım yapıyoruz ama bence içeriden kendi öz kaynak akademimizden oyunculara yatırım yapsak bugün oraya oyuncu göndersek daha değerli değil mi? Söylediğim bu yani.
1: Tuttuğun takımı merak edenler olmuş.
0: Galatasaray yani çocukluğumda Ali Sami Yen'de ciddi zaman geçirmiş biriyim. Çocukluk fotoğraflarımda zaten Galatasaray'a 2004'te ilk geldiğimde Cihan o şeyler patlamıştı, o fotoğrafları vermiştim. Galatasaray seyircisi bir de kendi içinden gelen biri olduğu için çok sağ olsunlar.
1: Ama sen şey bir Galatasaraylı değilsin yani gözünü kulağını kapatıp ölümüne Galatasaraylı değilsin. Belki o zaman en çok öyleydim. Galatasaray'ı sen eleştiriyor olabilir.
0: O zaman öyleydim ama çocuk.
1: Eleştiri derken eleştiri yanlış bir şey olabilir. Hepsi. Gerçekleri görme gibi.
0: Hayır şöyle yani hepsiyle ilgili eksik olan söylüyorum. Yani şimdi Fenerbahçeli sansürsüz futbolda Fenerbahçeliler Galatasaraylı olduğumu iddia ediyor. Burada Galatasaraylılar Fenerbahçeli olduğumu iddia ediyor. Beşiktaşlılar Trabzonları zaten söylemiyorum. Onlar kişiler üzerinden bir problem olduğumu düşünüyor. Ben teknik ya zaten öyle olması gerekmiyor mu? Yani sen şimdi mesela maç önü programı izliyorsun ya da işte maç sonu programı izliyorsun. Yani orada önemli olan şey değil mi abi? Yani teknik bir yorum ve sahada bunu deneyimlemiş bir insanın ama altını doldurma hadisesi. Şey değil. Ya öyle hissediyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Neden abi? Neden yani? Hani mesela Fenerbahçe'de şey deniyor ya. Fenerbahçe'de yabancı teknik direktörler başarısız oluyor. Neden? Kim söylüyor bunu size? E olmuş ya Parera, Zico yakın tarihte. Daum. Bunlar şey mi? Türk mü? Ama niye? Senin aklında iki tane isim var. Ersun Yanal, Aykut Kocaman. En yakın tarihte yani. Son iki şampiyonluğunla gördüğün için Zico'nun o oyuncu tekrarı planlamasını hatırlamıyorsun. Daum'un hatırlamıyorsun. Parera'nın hatırlamıyorsun. Hafızanda o kaldı. Bırak biri sana bunu söyledi ama neden de ya? Niye yabancı? Ne alakası var ya yerlinin yabancının? Bak. Bence
1: ama
0: şahane
1: ama
0: bir örnek.
1: Ama bizde o soru klasiktir. Yerli mi kurtaracak, yabancı mı kurtaracak?
0: Abi niye? Senin mesela geçen gün programda.
1: İşi bilen kurtaracak.
0: Bak şimdi. Geçen gün şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki neden yabancı değil? Çünkü yabancı transfer istiyormuş. Yerli istemiyor mu? Yerli işte senden olduğu için ne verirsin? E sonunda şikayet ediyor ya sonra yerli.
1: Sergen Hoca 60 milyon harcadı.
0: Hayır, tamam sonra ama yerli şikayet ediyor ya. Seninle aynı dili konuşuyor diyor. Seninle aynı ülkede yaşıyor diyor. Sonra senin arkandan konuşuyor. Bana almadılar bunu diyor. Yabancı gidiyor ülkeden. Sen onun istemeyecek, şikayet etmeyecek birini bul. Bırak ülkesini, ırkını. Getir onu sen. Niye takılıyorsun yerliye yabancı? Bak İsmail Kartal'la ilgili en son hafızanda ne var? Mesela İsmail Kartal sana en son ne çağrıştırıyor? Mesela bir şeyle ilgili.
1: Ben şeyi unutamıyorum. Sercan'la yaptığı röportajı unutamıyorum. Yani ben işte bu oyuncuyu ben çıkardım. Hani kendini mesela hala ispatlayamam.
0: Orada çok enteresan bir şey söylüyor. Mesela diyor ki Serdar Dursun 10 numara ben yaptım. Zaten problem orada. Serdar Dursun 10 numaradan ne
1: ve şey ve İsmail Hocam'ın şeyini unutmuyorum. Sürekli önünde bir metin vardı. Yani birileri sanki ona onu okuması için veriyordu. Bence o da çok yanlıştı.
0: Bence en büyük yanlış neydi biliyor musun? Hala dile getirdiği için söylüyorum ve Fenerbahçeliler bunu satın aldığı için. 99 puan. 99 puan aşağı, 99 puan yukarı.
1: O unutulmuyor zaten Kaan.
0: Ya Klopp.
1: Geçenlerde Ferdi de aynısını söyledi.
0: Bak Klopp, çünkü ikna ettiler insanları, başka çıkış yolu. Klopp iki defa ikinci bitirdi Premier Lig'de. Bir 92 puanla bir 97 puanla. Bak iki defa Liverpool'la ikinci bitirdi. Bak sit önlerinde bitirdi. Bak bir 92 bir 97. Gir Allah aşkına 21-22 sezonu, 18-19 sezonu. Hiç duydun mu Klopp'tan? Baba ben 97 almışım, ben daha ne yapayım? Bu lig manipüle ediliyor. Şey 98 aldı City. Hiç duydun mu? Onunla ilgilenmedi, gitti şampiyon oldu değil mi sonra? Temelleri atıldı çünkü o ikincilikle. Benzer durum Arteta ile ilgili.
1: 92-93.
0: Değil mi? 92 diyor mu mesela? 92 aldım abi, ben ne yapayım yani? Ama bu İsmail Kartal hala söylüyor. Fenerbahçeliler de söylüyor. 99 almış. İyi de öteki 102 almış ya. Ne anlatıyor? Yani senin 99'un gayet normal. Ötekinin anormal. Ya düşünce oraya götürdüğün adam, bak Klopp ilgilenmiyor. 97 almış, 92 almış. Öteki daha fazla aldığı için eksikliği üzerinden anlatmış, sonra şampiyon olmuş. Ya Arteta dediğin adam, bak girip baksınlar, 19-20 geliyor. İlk seneler hatta 5 tane yiyor Cihan. Bak 5 tane yiyor. Normalde City'den 5 tane yiyecek böyle büyük de hayatta tutmazlar değil mi? Onu oraya getirenler şunu çok iyi biliyor. Bunun tekrarı belirleyici olacak. Bu bizi hedefe götürecek. Sonra 3 sene ikinci oluyor. Mesela Fenerbahçe'de şikayet ediyor ya ikincilikten. İkincilikten niye şikayet ediyorsun? Eğer planlamana sadık kalırsan o ikincilik bir sonra sana seni şampiyon yapacak. Bak Arteta'yı yaptı. Sen sürekli birileriyle boğuşma derdindesin. Sürekli birilerinde problem arama derdindesin. Sürekli hakemlerin ligi manipüle ettiğini söylüyorsun. Önünde Galatasaray neden şampiyon olduğu ile ilgili en temel örnek var. Galatasaray aynı oyuncularla, aynı teknik direktörle tekrar yapıyor. Bak eksik olmasına rağmen yine o belirliyor. Sen sayısını unuttun. Bak saydın işte biraz önce. Kaç başkan, kaç hoca. Ya olursa bir anormallik var. Niye sen oradan görmek istemiyorsun? Sürekli hakemlerin bu ligi manipüle ettiğini söylüyorsun. Eksiklik var mı? Var. Senin futbolcun, başkanın, onlar ne kadar eksikse hakemlerin de o kadar eksik yani. Bir şey değişmiyor ki.
1: Bu arada... Senin haberin düşmüş de hangi ara dedin öyle bir şey? Beşiktaş'ta sportif direktör Önder Özen, teknik direktör de Slaven Bilic mi olacak?
0: Yok.
1: Olabilir mi dedin acaba?
0: Hayır, o dönem Slaven Bilic ile ilgili 11'e 12 oynatmadı. Slaven Bilic'in problemi dediği için bunu söyledim.
1: Paylaşım yapılmış da sosyal medyada şu an bir saat önce Radyo Gol diye.
0: Radyo Gol.
1: Allah Allah, Önder Özen.
0: Allah'tan yani çok farklı bir şey yazılmamış yani, en azından söylediğime. Yani ben orada Slaven Bilic'e maç toplantısı sonunda şöyle yorum yaptım. O şöyle anlaşılmış olabilir Cihan. Dedim ya Slaven Bilic'i getirdi yine onunla beraber o problemi orada aramasını, sanki öyle bir yorum gibi. Ha doğru şey de, planlama da doğru olur bu arada, yani itirazım olmaz. Bilic, Önder Özen tercihi eğer teslim olacaksa bu iki isme Beşiktaş, şahane tercih olur yani. Hiç itirazım olmaz ama ikisine teslim olacak. Serdar Başkan mümkün olduğunca az gidecek. Hayır, yani.
1: Benden de bir şey saklamazsın. Sen bunu söylediğinde yok, daha yok. Önder Özen açıklanmamıştı yani. Yok.
0: Ben söylemedim, sen duymadın.
1: Ay yok, Önder Özen'i söyledin, onu hatırlıyorum da.
0: Bilic örneğini şöyle verdim. Dedim ki o Bilic görevdeyken bir maçtan sonra.
1: Hayır, sen de mi yani televizyona saklıyorsun? Ayıp oluyor. Ben bunu televizyonda söyledim. Bize de bir şeyler verir.
0: yok ya.
1: Öyle derler ya.
0: Eyvallah.
1: Sevgili yok. Murat Özen hep öyleydi. YouTube'da da bir şey vermiyordu. Yani oraya saklayacağım diyordu, orada da bir şey vermiyordu.
0: Yok, benim gerçekten bir yere bir şey söyleyeyim. İlk söyleyeceğim.
1: Sen çünkü çok burası. Transfer ve işleri
0: en fazla girmez. Tekrarı seninle yaptığım için bu kadar tekrarın değerli olduğunu söyleyip az tekrar yaptığım yerde bunu söylemem tabii. En çok tekrar yaptığım yerde söylerim.
1: İbrahim Yavuz en son Ataşehir 2025. Bu hangi takım, merak ettim, bir sorar mısın demiş, anlayamadım.
0: Ataşehir şey Güngören.
1: Senin çalıştığın takıma mı bakmış?
0: Yok şey Güngören takımı satılmış herhalde, isim değişmiş. Onu bana biri daha sordu. Ataşehir olarak kalmış. O normalde Güngören'de futbolu bırakmıştım o dönem.
1: Ha, futbolculuk kariyerine
0: bakmış. Futbolculuk kariyerime bakmış.
1: Bakayım ben. Yo, bende Güngören yazıyor hala.
0: Öyle mi? Bazı yerlerde Ataşehir yazıyormuş.
1: Şanlıurfa'dan Güngören'e kariyer son. 2015. Üniversite yeni bitmiş. Karadeniz FM'de çalışıyorum.
0: Öyle mi?
1: Güvenç Kurtar hocam olabilir. Haftanın 3 günü var diyor. Derfin Yunus Tane. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı eleştiren Galatasaraylı yorumculardan asla bir sıkıntı duymuyorum ama yani kendi takımının yapamadığı şeyleri Galatasaray üzerinden eleştirenlere de ilk önce sen kendi takımına bak deniliyor demiş. İyi de İbrahim Bey, bizim ligde 50 tane hokkabazlık dönüyor. Onlar da olmuyor. O yüzden tartışıyoruz demiş. Az önce verdiğin Klopp örneğini. Ne istinaden?
0: Ya nereden biliyorsun İngiltere'de ne olduğunu ya? Ne yapayım, biliyor musun İngiltere'de hakem hatalarını görmüyor musun? Mesela orada yapılmıyor mu zannediyorsun hakem hataları? Orada da var. Ama onlar insana güveniyorlar ya, sisteme güveniyorlar. Orada biri konuştuğunda ceza yiyor. Bitti, onun City'si Bayern'i yok. O eğitimle, o kültürle gidiyorlar ya. Yani orada casusluk yaparsan ben seni oynatmam finalde diyor. Şey demiyor ama. Ya şimdi Bursa Spor'un casusluk yaptı, şimdi Bursa'ya o cezayı verirsek ciddi kalabalık var. Atıyorum Esenler, Erok, o kadar taraftar yok, onlara verelim demiyor yani. Sistem burada belirleyici oluyor yani.
1: Orada da var ya, olmaz, daha yeni oldu hatta işte ikinci ligde yani falan hakem golü olmadan bitirdi mesela.
0: Ya neler
1: hatta
0: neler.
1: Hatta Premier Lig'de de oldu. Ya karşı çok... karşıya kaleciyle maçı
0: izle,
1: bitirdi.
0: İzle Premier Lig'i, izle İtalya Ligi'ni ya. Oralarda yapılan hakem hataları da aynı bize benzer.
1: Osimhen gole gidiyor, Kerem gole gidiyor. Oh gole gidiyor. Evet. Kaleciyle karşı karşıya Halil Mutmöller bitirdi.
0: Gitti.
1: Bin türlü pislik diyeceksin şimdi.
0: Tabii, çünkü ama onlar insana güveniyorlar ya. Onlar altında farklı bir şey aramıyorlar yani. Bitirmesi gerekiyordu, bitirdi diyor, çıkıyor işin içinden yani. Sen öyle
1: hata yapmış bence.
0: Hata yaptı. Hata diyor. Bravo, bence de. Hata diyor yani.
1: Öngöremedi o topun yani, bir anda o kale önüne gidiyor.
0: Varın hani varın en son uygulanması gereken ülke Türkiye'ydi. Niye? Çünkü burada insana güvenmiyor zaten ya. O çizgiyi çizenin de manipüle ettiğini söyleyen bir kalabalık var. Buraya hiç bulaşmamaları lazımdı. En azından eskiden yetersiz diyorduk. Şimdi manipüle ediyor diyor. Çizgiyi yamuk çiziyor. Hacı ben ona ne anlatayım yani? Çizgiyi yamuk çiziyor diyor. Bitti. Bunu da teknik direktör söyledi. He. Burak Yılmaz Fenerbahçe maçından sonra ben offside olduğunu düşünmüyorum dedi. Hatırlıyor musun? Şimdi ben ne anlatayım ha bunu? Şimdi teknik direktör böyle anlatıyorsa, en güzel anlatması gereken, en donanımlı insan böyle anlatıyorsa ben ne diyeyim yani Cihan?
1: Demiş ki Türkiye'de sportif direktörlük geçerli olan bir müessese değil. Neden hala bu görevi kabul edip geliyorlar? Suç gelenlerdi, işlerine karışılacağını bile bile gelmesinler o zaman.
0: Ya, doğru söylüyor şöyle.
1: Yani bizde yani, yok ya sportif direktörlük.
0: Ne olması gerekiyor aslında ama orada %100 katılıyorum.
1: Yani, güzel yakalamış.
0: Karıştırmayın işinize. Karışıyorlarsa da istifa edin. Ya da hiç bulaşmayın o işe, doğru söylüyor. Geliyorsunuz, çalışıyorsunuz, 1,5 sene geçiyor. Diyorsunuz ki aslında ben bunu yapacaktım, bunu yapacaktım, yaptırmadılar. Gelme abi o zaman yaptırmıyorlarsa ya.
1: Evet. İbrahim abi bitirmişiz. Vay, ne çabuk geçti ya.
0: Çabuk geçti vallahi.
1: Vallahi. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ediyorum.
0: Destek veren, mesaj atan, sana da çok selamları var.
1: Sağ olasın, eksik olmasınlar.
0: Herkese teşekkür ediyorum yani.
1: Evet yani elbet kalmıştır okuyamadığımız mesajlar. Sohbet aralarında zaman zaman girip çıkıyoruz mesajlara da. Umarım keyif almışsınızdır diyelim. Mutlu günler dileyelim abi. Senin Instagram ederiz. Adresini ben yine vereyim.
0: Ya zaten sen beni sonra takipçileri
1: hayır, beni de takip
0: takipçilerin geliyor zaten.
1: Cihan Dişli tabii, beni takip edenleri ben de ediyorum, radyoda problem yok. Hani İbrahim Yavuz'u da siz takip edebilirsiniz. İbrahim Yavuz Instagram'ı İbrahim Altıra
0: Yavuz. İbrahim Yavuz resmi.
1: Ha, resmi.
0: Evet.
1: Tamam, Instagram'da hemen çıkıyorsun zaten.
0: Ömer kardeşim yaptı bu dijital şeylerle ilgili.
1: Twitter'ı da öyle yapsın bari.
0: Twitter öyle yapmamış mı?
1: Rica etsek.
0: Ona verdim valla, o yaptı, dur bakayım.
1: Twitter'da İbrahim Altıra Yavuz'du.
0: Evet, orayı yapmamış, doğru söylüyorsun. İbrahim Altıra Yavuz, evet. Ha,
1: onu düzeltti, o da yapılır, evet, süper olur.
0: Söyleriz,
1: zor bulunuyor Altıra falan.
0: Eyvallah.
1: Yani Şahan Gökbakar'ın mail adresi var ya, Altıra üstüre nokta falan. Eskilerde kaldı bu. MSN'den kalma. Sağ olasın abi.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın dostlar, görüşürüz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın 2 antrenmandan sonra, Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.

0: Peki
1: demiş.
0: haksızlıklar tabii ki
1: Orayı
0: var. Şöyle haksızlıklar
1: biraz.
0: Var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vasquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye
0: yok.
1: Haberler
0: Şenol Güneş
1: çıktı.
0: De kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve ve bu konuda gerçekten

0: Grafta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
1: Kolay
0: hatta
1: değil.
0: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
1: Buyurun abi.
0: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Touré'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takım da çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor. Gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi? Bir
0: niye yapsın yani?
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim.
1: Üçü de yok.
0: Ama onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: Cengiz
1: Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi şaburun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan. Hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii. Lazım. Yok kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda
0: radyoda.
1: Çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler çok böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya en son Galatasaray şikayet etsin
0: evet.
1: Bunlardan.
0: Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı, sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu. Ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse. Hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maçı yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde. Bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin. Performans dalgalanmasıyla ödedin. Daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılayamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkam daha neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar. Yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu, lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin, Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep okuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzlük. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca, şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez, söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fethkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
6: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum. Ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor? Bunun için ne yapıyor? Hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
7: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
6: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
7: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
6: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
7: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey
6: biraz çılgınca değil mi yani, hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin, bunu nasıl yapacaksın?
7: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğum için çok mutluyum.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok takip edilen spor programı olan ve tüm spor severlerin ortak buluşma noktası, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemden hepinize merhaba, nasılsınız? Tarihe bakalım, 20 Mayıs 2026 Çarşamba, yine güzel bir gün, yağmurlu bir gün, bereketli bir gün. Ve şöyle bir baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 civarı spor yazarı dostumuz. Onlar da yayına girecekler bugün. Kim olduklarını söylemeyeyim, sürpriz olsun o da. Daha güzel oluyor böyle, hem spontane oluyor. 0212 273 10 10

0: 0540 273 10 10'da sizler de her zaman olduğu gibi mesajlarınızla bugün dört bir gündem programlarına katılabilirsiniz. Sizler de beni yalnız bırakmamanız dileğiyle zaten gelmiş. Buradan başlayalım, hemen isimlerden başlayalım. Hoş geldin mesajlarıyla. Evren Saral'a teşekkür ediyoruz. Yoksa çok birikiyor. Hoş geldin Çağatay Hocam, iyi yayınlar, Allah utandırmasın demiş. Yaşar Kut çok teşekkürler. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Yine bakıyorum. Gelin isimlerden isimlerinizle yazarsanız hem isimlerinizle söylerim. Yayınlar Çağatay abi, hayırlı günler demiş. İsminizle yazın lütfen ki isimlerinizi de buradan okuyayım. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca Instagram adresim. Yunus Bey Guardiola olan resmini yollamış. Aleykümselam. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler. Daha bunlar hani Yaşar Bey çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Size de kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlarınız olsun Çağatay Hocam demiş. Orhan Özdamar çok çok teşekkür ediyorum. 0540 273 10 10 0212 273 10 10 telefon numaralarımız. Bir kere daha vereceğim. Ondan sonra da zaten yayınımızı devam edeceğiz çünkü oldukça yoğun bir gündem var. Oldukça yoğun gündemde ben sıradan hiç vakit kaybetmeden çünkü başlamak istiyorum. Önümde spor yazarları çok çok fazla. Onlara da söz verdim. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da aklımdayken hemen şu an aklıma geldi. Bülent Uslu ve Murat Özen'i istemiştiniz. Bülent Uslu ile biraz önce konuştum. Çağatay Hocam dedi, Bodrum'dayım dedi. Önümüzdeki hafta ne zaman istersen yayına katılırım dedi. Murat Özen'le de konuştum. O da önümüzdeki hafta müsait olduğunu söyledi. Hani iki isim içinde ben görüştüm. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olayım. Dolayısıyla sizlerden gelen istekler doğrultusunda da Aydın Bayram telifli olduğu için yayınımıza katılamayacağını söyledi bundan sonrası için. Çünkü başka bir radyoda program yapıyor. Bağlanmamda sakınca var dedi. Onu da tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Ve en sıcak gelişmelerle başlayalım. Bugün günlerden çarşamba olduğu için cuma günü biliyorsunuz çok çok önemli bir karşılaşma var. Türkiye Kupası finali. Trabzonspor Konyaspor maçı var Antalya'da. Ben de bu maça gideceğim. Yarın programda olmayacağım, bunun da bilgisini vereyim sizlere. Çünkü yarın Antalya'ya gidiyorum Türkiye Kupası finali için. Canlı olarak orada izlemek istediğimden dolayı orada olacağım. Dolayısıyla pazartesi günü sizlerle birlikte olacağım tekrar. Çok teşekkürler. İbrahim Yavuz'u severiz. Selcan Erdem çok teşekkür ediyorum. İbrahim de arkadaşımızdır. İyi yayınlar Çağatay abi, kolay gelsin. Bugün bir Trabzon nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Evet, Ümit Uzun tabii ki tutabiliriz. Çünkü Nurgül Günaydın'la konuştum. Biraz önce Nurgül'e de bağlanacağım. Hatta bir kere daha arayayım sevgili Nurgül'ü. Trabzonspor cephesindeki son haberleri de alalım. Serdar Kelleci ile görüşmedim. Numarası vardı ama görüşemedim. Metin Türkoğlu çok çok teşekkürler. Seni dinlemek ne kadar güzel, sesini duymak. Sizler de seviliyorsunuz, eksik olmayın. İyi ki varsınız. Adem Ünlü gelmiş. Uzun bir zamandır sizleri dinleyemedim. Mesaj da gönderemedim. Bir boşluk oldu, yazayım dedim. En son görüşümüzde Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içindeydi demiş. Evet, gerçekten de öyleydi. Ama üstünden bayağı bir vakit geçti Adem Bey. Şimdi seçim var. Bakalım seçimde ne olacak? Seçimle ilgili tabii Firas Bey'miş adı. Tamam. Firas Bey'in de ismini söylemiş olalım. Seçimle ilgili neler olacak? Onları da konuşacağız. Beni bekleyen arkadaşlarım da var. Benden telefon bekleyen, hemen bakayım çünkü. Buradan sevgili Emin'le başlayalım diyorum. Emin Çağlar. Şu anda müsait olduğunu düşünüyorum. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Şimdi cep telefonundan da kendisini arıyorum. Bakalım sevgili Emin de müsait mi? Emin'ciğim müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Evet, Emin de müsait olduğuna. Hoş geldin yayınımıza Emin Çağlar. Geçmiş Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlu olsun. Nasılsın? Nasıl gidiyor NTV?
1: Hepimizin yoğun ligi bitirdik. Fenerbahçe seçimini bekliyoruz. Ama o günden biz zaten şu anda bütün hazırlıklarımızı Dünya Kupası için yapıyoruz. Tempolu güzel bir yaz bizi bekliyor. İnşallah her şey olumlu olur.
0: Emin'cim, ilk olarak en yakın olduğu için hani dört büyük gündem programında da en sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz için Cuma günü Türkiye Kupası finali var. Trabzonspor Konyaspor maçı var. Maça da ilgi oldukça fazla. Bu konuyla ilgili, bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim senden Emin Çağlar?
1: Bu akşam Avrupa Ligi finali oynanacak. Ben bir Avrupa Kupası tadında geçeceğini düşünüyorum. Saha içinin. Hı hı. O oyun kalitesinin, oyun temposunun.
0: Bu arada zemin de çok kötü Emin.
1: Evet yani, ama işte karar vericilerimiz, bir şey diyemiyorum bu konuda. Yani o zemin çok etkileyecek tabii ki oyun kalitesi, ama ben en azından böyle bir yatmaların, durmaların, bilmem nelerin çok olacağı bir maç beklemiyorum. Hani oyuncular da kupayı kazansın 90 dakikada, onlar da tatile en azından 30 dakika erken çıkar. Penaltıları, uzatmaları düşündüğümüzde. Onlar için yani sezonu final maçı. Konyaspor İlhan Palut'la geldiği nokta kendisini gösterdi, hem hoca hem takım. Fatih Tekke zaten bu kadroyla fazlasını bile başardığını düşünüyorum. O yüzden kupayla taşlandıracaktır. Taşlandırmak isteyecektir, yanlış olmasın. İki takım da daha çok isteyen, daha iyi çalışan, doğruları daha fazla yapan, sezon içindeki kırılma maçlarını hatırlayan, oradan ders çıkaran grup takım Cuma akşamı kupaya daha yakın diye düşünüyorum. Büyük bir takım, yani iki takımda Türkiye Kupası var. Konyaspor son kazandığında Aykut Kocaman'dı teknik direktör. Beşiktaş'ı yenmişlerdi finalde. Trabzonspor'un son kaybettiği final Beşiktaş'a karşı yine kazanımlar. O yüzden ben keyifli mücadele bekliyorum.
0: Evet, çok doğru bir yere tespit yaptın şu anda. Ben de hatırladım şimdi sen söyleyince Aykut Kocaman'lı dönemi ve Beşiktaş'a da yenildiğini Trabzon'un. Çok güzel bir tespitti. Peki şu da önemli değil mi? Yani sonuçta bir takımın bir ay daha erken açma pozisyonu da olabilir. Trabzonspor kazanırsa direkt UEFA'dan playoff'la da girme şansı oluyor.
1: Ya tabii ki şu anda hani herkes iki takım bunu düşünüyor, ama rakipler de onları düşünüyor. Hani kim kazanırsa kimin hesabı çok farklı olacak. İki takıma bakmıyor. Birçok takımı ilgilendiren. Başakşehir aynı şekilde onun hesabını yapacak. Avrupa'ya gitmek için. O yüzden sonuçlarının birçok takım etkileyeceği bir Türkiye Kupası finali olacak. Ben sahada kaliteli bir oyun bekliyorum. Yani yorgunluk kısmı tabii ki, zemin kısmı tabii ki, ama oyuncular belli bölümlerde o Trabzonspor armasını, Konyaspor armasını hatırlayacaklardır, ona göre oynayacaklardır. Ama onun öncesinde ben teknik adamların bu final maçında gösteri yapacaklarını düşünüyorum. Oyuncularına çıkın oynayın diyeceğini düşünüyorum. Taktikle, teknikle keyifli Türkiye Kupası bizi bekliyor. En azından hani Fenerbahçe Galatasaray'ın büyük bir farklı, ama onlar olduğunda bir de gergin bir ortam oluyor. Gerginliğin olmadığı bir Türkiye Kupası bana daha çok hayal kurduruyor iyi futbol adına.
0: Peki bu maçla ilgili hangi tarafı daha baskın ya da finali kazanma yolunda şansı görüyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ı eleyerek gelen bir Konyaspor var.
0: Tabii İlhan Palut var bir tarafta.
1: Aynı şekilde diğer tarafta hani ligin son maçında Gençler Birliği'ne yenilen, aklı ama kupada onları eleyen, aklı belki burada olan bir Trabzonspor. Ben normalde %51-49 derdim böyle finallerde. Evet. Ama bu sefer bunu diyemiyorum. 50-50.
0: 50-50 diyorsun.
1: Net bir şekilde 50-50. Yani bir tarafa ağır bastığını düşünmüyorum. Ortada, net ortada bir maç. Orada da büyük ihtimalle bireysel performanslar öne çıkacaktır. Hı hı. Onu da artık sahada göreceğiz.
0: Evet, bu arada Beşiktaş taraftarlardan sana selamlar gelmiş. Murat Bey, Serkan Bey, Emin Çağlar'a selam iletir misin Çağatay Hocam demişler. Üzerimde kalmasın, yetmiş olayım sevgili Emin. Onlar da şunu soruyorlar. Şimdi bir yandan da mesajlarına bakmaya çalışıyorum da. Serkan Reçber'in yerine genel koordinatörlüğe Önder Özen'in getirilmesini yorumlayabilir mi demiş acaba Emin Bey?
1: İki farklı futbol görüşü. Hı hı. Her anlamda. Yani hem Serkan Reçber için hem Önder Özen için. Serkan Reçber'in göreve gelişi, o döneme bakalım. Çok çabuk bir çözüm üretmek zorunda olan Beşiktaş vardı. Hızlı sonuç almak isteyen Beşiktaş vardı. Sergen Yalçın 2-3 transfer dönemini işaret etti. Evet, uzun vadeliydi ama o dönemde takımı ayağa kaldırmak gerekiyordu. Serkan Reçber'e bu görev verildi. Asıl görevi bu değildi belki. Bunu aldı, hani görevden kaçmadı diyelim. Emekleri için teşekkür